0: gruplar sonunda, yani bu maçlardan sonra sürpriz yapabilecek ülke hangisi? Ben Fas, o da Fas'a demiş.
1: Evet, yani Fas'ın oynadığı oyun, o gelişiminin devam etmesi çok önemli. Yani çok değerli buluyorum yani.
0: Japonya'yı takip et, Japonya. Onlar da çok çılgın.
1: Öyle mi?
0: UEFA FIFA Türkiye'yi kıskanıyor. Bizim yolumuzu kesip kupayı kazanmamızı istemediler deyip gülücüklere boğmuş.
1: Kullanabiliriz mesela. Bence gayet geçerli bir şey. Mesela buradan yürüyebilirdik yani. Mesela İsmail Hoca'yı da arayıp buradan mesela ondan da faydalanabilirdik yani.
0: TFF Başkanı taraftara parmak salladı demiş. Parmak değil o ya, şey.
1: Yani. Tamam, sonra mı dedi değil mi? Sonra gibi bir şey.
0: Hani elini şey yaparsın yani sonra. Ya
1: TFF Başkanı ne? Hayır bir de abi TFF Başkanı ile niye uğraşıyorsunuz ki? Ya onu da anlamıyorum ya. Ya bir de bizde mesela benim bak TFF Başkanı'nın doğru bulmadığı, çok eksik bulduğum açıklamaları var. Ama biraz böyle var ya, toplum olarak da biraz ayıp ettiğimiz konular var mesela. Bizde hep böyle güçlünün yanında olma. Şimdi Fatih Terim, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi figürleri yan yana getirdiğinde Fatih Hoca'nın söylediğinden bağımsız güce talip oluyorsun, tamam mı? Mesela Fatih Terim bu açıklamayı Aziz Yıldırım Futbol Federasyonu Başkanı olsa, böyle ikisinin karşı karşıya geldiği hadisede aynı konu olsun, bak aynı sözler aynı, asla Hacı Osmanoğlu'na yaptıklarını Aziz Yıldırım'a yapamazlardı. Bu böyle hani güçlünün yanında olma, çaresizi güçsüzü yakalama, onu hemen böyle kıstırma durumu bizim böyle, bu tabi futbola özgü bir durum değil, toplum olarak da öyledir. Yani birinin eksikliğini, bir şeyini yakaladığın an çok acımasız davranırsın yani. Sen hatta ondan daha kötü şeyler yapmışındır ama kendi günahını da onun üzerinden çıkartırsın yani.
0: Sen ya Osmanoğlu'nu da Cihan Dişli yaptın abi, sen o da o kadar da güçsüz değil yani.
1: İki isim için söylüyorum, değil tabii ki.
0: Kariyer futbol anlamında.
1: Abi, futboldan için bahsediyorum. Ya Fatih Terim figürüyle Hacı Osmanoğlu yan yana gelebilir mi?
0: Gelemez.
1: Ama Aziz Yıldırım'ı koy oraya. Güçlü Aziz Yıldırım Fatih Terim figürünü koy. Aynı konuşmalarda Aziz Yıldırım'a yüklenme şansı mı? Böler şey, bölünürler yani. Hemen derler ki Fatih Terim'e de sen de şu tarihte bunu yapmıştın. Bak hiçbir şey yok Fatih Terim'e.
0: Taraftargirlik devreye girer
1: orada. Güç ama yani, evet. Yani güç. Bir de figür öyle Aziz Yıldırım'ın söylediği Hacı Osmanoğlu gibi de olmaz yani. Anladın mı? Yani toplumun böyle yani iki gücü yan yana gördüğünde bir çekimser kalırlar. Böyle keskin ifadeler gelmez. Ama bir tarafta böyle daha eksik gördükleri birinin hemen üzerine saldırırlar. Hayatta da işte diyorum ya, hiçbir farkı yok.
0: Biz böyle organizasyonlara giderken Allah Allah Allah Allah diye gidiyoruz. Dönerken de Allah Allah diye dönüyoruz demiş.
1: Tamam yani. Gitme sen de öyle gitme yani.
0: Güzel Türkçemizi şey yapmış yani.
1: Gitme abi sen de.
0: Ya İbrahim abi, futbolcu ile niye uğraşıyorsunuz? Federasyon başkanı ile niye uğraşıyorsunuz? Ha, bütün olayların suçlusu biz miyiz? Kiminle uğraşalım abi biz demiş. Ha. Neden santrafor yetişilmedi diye konuşuluyor. Futbolun başındaki insanlar bunun sorumlusu değil mi? Bize söyle, biz kimle uğraşalım?
1: İşte onunla uğraş. Kendi zaten söylemişsin ya devamında. Niye santrafor yetişmiyor? Onunla uğraşsana. Yani Montella santrafor yetiştirememesinin sebebi Montella değil ya. O burada değil çünkü. Bizim Montella'yı eleştir. Niye gitmiyorsun kardeşim atliklerde maç izlemeye? Orada eleştir. Ama sen o konuyu Montella'ya niye bağlıyorsun yani? Montella'yla ne alakası var onun yani?
0: Avustralya ve Paraguay maçını izledikten sonra Züğürt'a filminden çıkmış gibi hissettim kendimi diyor. Böyle bir mesaj var. Merhaba, iyi yayınlar. Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Yıldırım mı yoksa İsmail Kartal mı şampiyon yaptım der diyor.
1: Tabii ki Aziz Yıldırım.
0: İsmail Hoca konuşamaz bile bence. Aziz Başkan var
1: Aziz
0: ya.
1: Aziz Başkan zaten Zico ve yani. Ersun Yanal dönemlerinde zaten bu sorunun cevabını verdi. Yani onlar mı yapıyor şampiyon dedi. Hatırla yani, hani o sorunun cevabı var zaten. Yani. Hele İsmail Kartal sence oraya yaklaşabilir mi yani?
0: Şey ya, Aziz Yıldırım'ın şeyini unutamıyorum ya. Motorcu tartışmasını biliyor musun? İnanılmaz ya.
1: Durduruyor
0: ya.
1: Falan.
0: Korumaları sakin olun demese korumalar yani motorcu kardeşimiz.
1: Aslında tam tersi oluyor değil mi?
0: Yani, tamam bir şey yok diyor Aziz Yıldırım. Bir şey yok yani diyor. Montella'da sorun yok o zaman. Biz ülkece oyuncuları mı çok abarttık demiş.
1: Ya, analizimizi yanlış yaptık. Çünkü bilmediğimiz Paraguay, bilmediğimiz Avustralya'yı eleştirdik. Yani biz sadece bizi biliyorduk. Yani bizim yapabileceklerimizi biliyorduk. Karşı tarafın ne olduğunu bilmiyorduk. Ama gerçi ben öyle videolar izledim ki mesela Montella hariç herkes Avustralya'nın kapanacağını biliyormuş Türkiye'de. Mesela Montella bilmiyormuş. Ama oyuncular Montella'nın onlara onu söylediğini, yani rakibin kapanacağını söylediğini oyuncular söylüyor. Kontra atakta gol arayacaklarını. Montella bunu söylemiş. Oyuncular bunu maç sonu anlatmalarına rağmen ben bir sürü şöyle video izledim. Ya şu Avustralya'nın kapanacağını bile bilmiyordunuz, analiz edemediniz diyor. Oyuncu ettik diyor. Yorumcu diyor ki etmemiş diyor. Ben ettim diyor. İnanılmaz bir şey yani.
0: Evet, ilginç bir bilgi gelmiş Yunus Balyer'den. Beşiktaş'ın kadın basketbol takımının da daha yeni transfer ettiği, 9 Haziran'da transfer ettiği Cecilia basketbolu bıraktı demiş. Nasıl yani? Biraz ilginç, fıkra gibi olmuş. 9 Haziran'da transfer etmişler oyuncuyu. Oyuncu 24 Haziran'da futbolu, basketbolu mu bıraktı? İlginç bir karar olmuş ya. Gerçekten de. Sağ ol Yunus'cum. Bakacağız haberin detaylarına.
1: Hukuki olarak oradaki sözleşme şartlarına, yani bırakmasında bir problem yok da parayı alıp bıraktıysa problem var. Hani parayı almadıysa sorun değil. Sözleşme imzalarım.
0: Mesela sen 9 Haziran'da sözleşme imzalarken bunu bilmiyor muydu oyuncu?
1: Ya olabilir ya. 9'unda imzalamıştır. Atıyorum 24'ünde ailesinde çok önemli birini kaybetmiştir.
0: Yok, antrenör olacağım demiş. Ben.
1: Karar değiştirmiş ya. 9'unda bakmış ya, antrenör olacağım demiş yani. Hani...
0: Allah Allah. Çok ilginç şeyler oldu.
1: Ya ilginç bir ilginç ama yani anlayabiliriz ya. Ben düşündüğüm gibi değilmiş yani. Buraya da gelmiştir belki, bir bakmıştır ortama.
0: Şöyle devam edelim. Merhaba, ülkede her şey mükemmel, bir tek milli takım kötü. Bence gelinen süreç gayet normal. Niye abartıyorsunuz? Görkem Babur. Bizde olmayıp Kurasao'da olanla olan ne var diyor.
1: Ya Kurasao dediğin, biliyor musun mesela ülkenin şeyini? Mesela kime ait bir ülke olduğunu biliyor musun yani?
0: Hiç bilmiyor. Sadece hiçbir adı şey ülkesi olduğunu biliyor.
1: Ama hangi kim Hollanda Krallığı'nın şeyinde olduğunu bilmiyorsun. Oradan antrenörün neden Kluivert, yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu, neden o bilmiyorsun ki. Kimin temas ettiğini bilmiyorsun. Sadece bir adı ülkesi, ne olur diyorsun. Ama hangi futbol aklının yönettiğini bilmiyorsun ki yani. Bence bir aç bak kim olduğunu da, hani senden küçük bir ülke diye ya da bir ada diye yani hemen niye yok sayıyorsun yani, hani kim yönetiyor? Belki altyapı sistemi şeyi, ne o antrenör sistemi senden daha iyi durumda olabilir yani. Bir yani klasik bizde. İşte şeyden de mi kötüyüz? İşte Haiti ile aynı durumdayız. Ya yani ne alakası var? Ona bakarsan son Avrupa Şampiyonası'nda X8'e kaldık değil mi Cihan? Biz X8'e kaldığımızda çok önemli futbol ülkeleri yoktu. Değil mi? Elenmişlerdi. Şimdi bugün onlar var, biz elendik. Yani ne o gün sen onlardan daha büyük ülkeydin, ne bugün Haiti'den daha kötü ülkesin. Hiçbir farkı yok. Böyle yorum olur mu yani?
0: O dönem Marco Kırdemir diye çok ünlü bir menajer vardı. Hasan Şaş'a İspanya'dan çok isteyen olduğunu söylemişti ama Hasan Şaş'ı bir türlü ikna edemediğini anlatmıştı diyor birkaç kez. Bunun bilgisini vereyim diyor. Galatasaray yönetimi, taraftarı, basın ve Terim varını yoğunu ortaya koyup Türk futbolunu kaosa sürüklemeye çalışıyor demiş. Yok daha neler artık ya.
1: Ya işte gene klasik yani.
0: Ya İbrahim,
1: ben,
0: evet.
1: Ben bir yorum okumuştum. Can Uzun'u Galatasaray oynattırmıyormuş. Oynarsa değeri artar. Ya yani bunu inanıp bunu yazan insanlar var ya.
0: Ya Galatasaray'ın lobisi bu kadar iyiyse gider Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur ya, yani. Bu
1: inanılmaz. O... Mesela çok enteresan. mesela Fenerbahçe, her sene şey Fenerbahçe Euroleague nedir o, Beko Basket Ligi neyse artık onları alıyor değil mi mesela? Alıyor. Mesela orada o yapı, orada yapı
0: yok.
1: Mesela yapı orada ya çok, mesela Galatasaray'da orada başarısız. Yani yapıyla onun bu tarafı, Fenerbahçe'nin orada daha başarılı olmasının temel sebebi futbolu sevdiğiniz kadar basketbolu sevmediğiniz için idareci olarak oraya karışmıyorsunuz. Profesyonellere bırakıyorsunuz.
0: İyi de yapılanıyorlar.
1: Evet. Çünkü onlar o işi profesyoneller yönetiyor. Mesela ne diyorsun? Tesiste odam var diyorsun. Mesela anlatılanı söylüyorum yani. Çok gidiyorum, gideceğim tesise diyorsun. Ama şey demiyorsun değil mi? Mesela ülke arenaya gideceğim demiyorsun. Basket şeyine gideceğim demiyorsun mesela. Değil mi? Oraya her gün gideceğim demiyorsun. Niye orayla çok fazla ilgin yok yani? Bu tarafı bildiğini zannediyorsun. Ya aradaki temel fark o. Sen hiç Galatasaray, Dursun Özbek'ten öyle bir şey duydun mu mesela? Florya'ya gideceğim, ona karışacağım. Bak çok eleştiririm Galatasaray'ı mesela hani. Ama bir kere duydun mu sen Dursun Özbek'ten? Hiç mesela böyle teknik, Okan Hoca'ya da girerim, karışırım, ona da... Hiç duydun mu böyle bir şeyi? Ya acaba bu bile bir şey anlatıyor olamaz mı bize yani? Bak ne diyor her şeyinde? Okan Hoca'ya soracağız. Okan Hoca'nın isteği. Okan Hoca bak yanlış bulduğum bir sürü şey olmasına rağmen ama en temelde yine düşüncede senden daha sağlıklı davranıyor.
0: Yani. İşte orada bir de uzun süredir işte Sertaç Komşuoğlu, Cem Ciritçi falan var. O Fenerbahçe yani orada onu halletmişler. O ben sorunu çözmüşler.
1: Ben onu sordum ya. Yani orada görev yapan birine sordum ya. Dedim hiç gelen giden var mı? Yok dedi. Burada 10 küsur senedir aynı sportif direktörle çalışıyorlarmış.
0: Tabii tabii öyle.
1: Ya hiç kimse karışmıyordu. E dedim belli işte başarı yani. Sevseler basketbolu gitti orası da yani. Oraya biraz sevseler gitti orası da.
0: 48 takım arasında 47. olmuşuz. Niye
1: eleştirmiyor? Ya 47. falan olmuyorsun ya. Ya öyle ona çok takılma ya. Yani ya 47. olman senin de kurat sağ mıdır bilmem ne diğerlerinden hani bütününde değerli ya da değersiz yapmıyor ya. Onunla niye ilgilenmiyorsun? E ona bakarsan en sonda dünya üçüncüsüydün yani. İşte Fransa'dan daha mı öndeydin o zaman? Hollanda'dan daha mı öndeydin yani? Değildin. O turnuvada sen eşleşme belirledi. Mesela o zaman da hatırlar mısın? En büyük eleştiri neydi? Hiç Avrupa takımıyla oynamadık dediler. Hatırlıyor musun? O yüzden başarılı olduk dediler. Hatırla o 2002'de. Çok eleştiri vardı mesela. Hani beğenmeyenler de böyle işte tamam kazan oraya gittik de ama hiç Avrupa takımıyla şimdi de hiç Avrupa takımıyla oynamadan elendin yani. Ne oldu? Ne anladık senin o yorumundan ben?
0: Farklı bakış açısı aklıma
1: öyle
0: gelmiyor.
1: Ama yani ona görünce eleştiriyorsun.
0: Costa Rica, Çin, Brezilya.
1: Hiç Avrupa takımına temas etmedin. Devam et ondan sonra İlhan Mansız'ın gol attığı maç.
0: Senegal.
1: Güney Kore. Hiç bak hiç Avrupa takımına temas etmedin. Şimdiki hiç Avrupa takımına temas etmeden puan alamadın şu an iki maçta yani. Gol de atamadın yani. İşine gelince öyle yorumlarım işime gelmeyince
0: Ya abi savaş halinde olan İran bile savaştığı ülkeye gelip puan aldı. Ben o yüzden bu duruma takılıyorum demiş. Üç boyutlasan.
1: Ya şeye saygı duyuyorum mesela ben o konuda eleştirilmesin demiyorum oyuncuların. Benim mesela eleştirdiğim konu şu. Arkadaş psikolojik anlamda sosyal medyaya direnç gösteremeyen arkadaşlar bu takımda olmasına bizim güçlü karakterlere ihtiyacımız var de kız ona. Her şeye küsen, her söylediğinden alınan insanlardan uzak dur. Küsmeyin abi. Mesela saçını örüyorsan ör abi. İki tane mesaj geldi diye açma saçını. Ya da bıyığını, sakalını bırakıyorsan bırak. Bence hiç enerjini oralara harcama da hadi harcadın. Hadi harcadın tamam. Ama öyle olmaz yani. Eğer bu Barış Alper'in mesela beden dili. Olmaz öyle şey yani. Adam sana bir şey anlatıyor, bakmıyorsun falan. Öyle olmaz. Hani bir tane maç oynayınca oraları ama sizin öyle duygularınızı falan böyle egonuzu orası milli takım yani. Bosna'dan örnek verdim sana yani. Adamlar neler diyor orada milli takımla gidiyorlar ya. Yani. Değil mi? İran bak ne kadar orada bir de oyunun tek başına hani maç kazanmak, maç kaybetmek olmadığını da söylüyor değil mi? Los Angeles'ta yazdıkları mesaj değil mi İranlı oyuncular? Nasıl dünyaya da bir mesaj veriyordu. Hani şahane içinde bir sürü mesajı da barındırıyor o yani.
0: Soyunma odasına bıraktıkları notu mu
1: tabii
0: söylüyorsun?
1: Notu yani değil mi? Oyunun tek başına maç kazanmak, almak, vermek olmadığını da anlatıyor. O yüzden Naim Süleymanoğlu'na örneğin verdim. Hani ses getirecek bir şey yapmanın, mesaj vermenin. Şimdi öyle bir organizasyon, öyle bir turnuvada İranlı oyuncuların davranışına bak. Samet Akaydın'ın söylediği şeye bak şimdi. Yani olur mu? Sonra diyorsun ki onlar ne? Bak onlar mental anlamda da öndeymiş. Ama seninki ne diyor? Psikolog benim diyor yani.
0: Ben şeyden de çekiniyorum şimdi o Amerika maçında gitmeyecek olanlar bile sırf protesto etmek için gidebilir. Yani Dünya Kupası'nda bir milli takıma protesto oldu mu bilmiyorum. Ya oyuncu şey olmuştur ama.
1: He, takım halinde.
0: Takım halinde oldu mu mesela şimdi oradaki taraftarlar gidip bence takım protesto edebilir. Bu da belki bir ilk olabilir. Varsa dinleyenlerimiz atabilirler bana.
1: Yani
0: Fransa'ya olmuştu galiba.
1: Onların evet 2000 bizim galiba de olduğumuz 2002'de.
0: Onu hatırlıyorum bir.
1: Orada çok büyük ama orada antrenmana çıkmadı oyuncular. Tabii, hatırla tabii. Teknik direktörler aralarında. Orada büyük bir şey var.
0: Bence burada da büyük bir şey olacak. Ben
1: yani ben tabii
0: ben ha. Yani hiç böyle ılımlı konuşan bir ha. dinleyenime denk gelmedim. Çok az ve herkes çok öfkeli. İnanılmaz öfkeliler. Yani. Yazabildikleri şekilde hani rütüğün zarar vermeyeceği şekilde bütün mesajları atıyorlar. Maç bittiğinden beri benim dikkat ettiğim o sadece.
1: Yani bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum ama çok da anlayacağım hadise değil çünkü.
0: Biz de böyle kalp kırılınca direkt siliyoruz ya. Herhalde o duygusal boşluğumuz.
1: Ama bizim kalp de hemen kırılıyor anasını satayım ya. Nasıl bir kalp bu arkadaş ya? Bu kadar da kırılır mı kalp yani? En ufak bir şeyde kırılıyor. Öyledir ya biz zaten mesela sevgide de öyleyiz ya. Mesela bakıyorum bir işte yeni biriyle tanışmış işte biri daha ölürüm sen benim hayatım her şeyim ölüyorum lan yani bir insan biri için niye sev de ölme yaşa yani niye ölüyorsun onun için yani her şeyim diyor mesela bakıyorum paylaşıyor her şeyim diyor ulan nasıl her şeyin olur oğlum
0: ona da karışma dur İbrahim abi götürsün ama ya insan istediği sen istediği gibi
1: beni,
0: kaydetsin ya
1: hayır sen beni getirdin oraya mı şimdi
0: o zaman hayatım da demeyelim o zaman hayatı ya. Ben yaşıyorum hani oraya geliyor yani.
1: Ya tamam sözde bir şey yok söze takılmıyorum hani bazı kelimeler ama onu gerçekten o duyguyu hissediyor ya paramparça oluyor yani birinden ayrılıyor
0: ne diye isim olarak mı kaydedelim direkt
1: hayır her şeyim kaydet hayal ama öyle yaşama yani her şeyin gibi yaşama ona itiraz ediyorum yoksa kaydet o ne nasıl kaydediyorsan kaydet de öyle yaşayanlar var işte görüyoruz ya televizyonda ve olmazsa olmaz falan üngür üngür ne oluyor ya bir işte hayatı böyle yaşayan bir kalabalığın oyunculara böyle öfkelenmesinde de bir şey yok bir şaşırılacak bir durum yok.
0: Evet İbrahim abiden notlarımızı da almış olduk. Milli takım da bilerek kalbimizi kırmış. Bir parçasını kendilerine saklayacaklarmış. O yüzden kalbimizi kırmışlar. Evet abi ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim Cihan.
0: Sağ olasın.
1: Herkese çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ben çok kısa ondan da bahsedeyim. Hani işin bu seninle geçirdiğim zaman kısmı benim için çok değerli. Eyvallah. Çok da keyifli. Hani zamanında gerçekten nasıl geçtiğini burada çok uzun zamandır yayın yaptığım için hemen hemen her programda benzer duygular içerisinde oluyorum. Sana da teşekkür ederim.
0: Eyvallah tabii. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın eksik olma güzel sözlerin için. Var mıdır A-Spor?
1: Yarın 12 ile 2 arası.
0: Sports TV vesaire bir yerler.
1: Yarın A-Spor 12 ile 2 arası yayında olacak.
0: Gündüz
1: yayınım.
0: Teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de görüşürüz. Hoşça kalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol hoş geldiniz. Siz Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
5: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
4: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
5: Teşekkürler.
4: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı? Galatasaray kanadında neler oluyor?
5: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var. Galatasaray kulübü de hem federasyon kanadı hem Fenerbahçe kulübü hem Beşiktaş hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe kulübü de Beşiktaş kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
4: O 2 formülü söylesene artı 2.
5: O artı 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor. Ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum. Yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
4: Peki. Bu arada güzel röportajı.
5: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak ama da ya, bak, yıkılmadık.
4: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
5: Çok. Çok. Evet.
4: Abi midem bulanıyor. Duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj. Çok güzel başlıklar
5: teşekkür vardı. Ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
4: Şey kısmını çok beğendim. Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi. Onu da söyleyeyim.
5: Abi yani, her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
4: çok,
5: insan oldu
4: çok
5: her zaman.
4: Çok temiz eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel de taydı. Onu da yeri gelmişken
5: söyleyeyim. Tek şey şuraya ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
4: Yok be.
5: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
4: Yok yok ya o gün.
5: Ama Mourinho bir maç ceza aldı.
4: Ya,
5: Aydın.
4: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç ceza yani çok şimdi neyse, o konuyu da aynen. Dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın. Okan Buruk'un o meselesi. Ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. bu bilgiyi de alayım, son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu, gidiyor mu?
5: Icardi'den şu anda Galatasaray'a herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
4: Mutabık alındı mı burada?
5: Net. Çok net.
4: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
5: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Ha, Icardi'de kalırsa tırnak içinde yanlış anlamayın, başkan kontenjanından kalacak.
4: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
5: Evet, net.
4: Torreira bir mesaj verdi.
5: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep, işte geçen hafta anlattık. Oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa geri dönüş yapacaktır olumlu olumsuz.
4: O golcü Deniz Gül olabilir mi, yoksa John Duran mı?
5: Deniz Gül Galatasaray'ın listesinde yok. Bunu açık bir şekilde
4: duydum onu ben. Yani duydum derken konuşuluyor.
5: Evet, ben de açıkçası bekliyordum. Kulislerde konuşuluyordu yerli olması vesaire ama anladığım kadarıyla bonservisi, maliyeti ve Galatasaray'a katacakları değerlendirildi. Ve nitekim de Deniz Gül liste dışı kaldı.
4: Peki, devam ediyorum. Bu maaş ödemelerini geçen hafta gündeme getirmiştin. İki ay Galatasaray geriden geliyor diye. Orada yeni bir gelişme var mı?
5: Galatasaray Kulübü, hemen verelim sıcak haberi onunla alakalı da. Galatasaray Kulübü evet, iki ay geriden şu anda oyuncuların iki ay içeride maaşı var. Ama bu Avrupa'da da normal karşılanan bir durum açıkçası. Hele ki bizim ülkede çok iyi bir durum iki ay. 15 Temmuz'da Galatasaray Kulübü UEFA'ya borçsuzluk kağıdını vermek zorunda. Ve nitekim de futbolculara ve temsilcilere de iletildi. Yani menajerlerine. Galatasaray 15 Temmuz'a kadar bütün futbolcuların alacaklarını ödemiş olacak.
4: Şimdi transferde de beklenenler var. Birazdan oraya geleceğim ama hızlıca bazı gündem maddeleri var. Onları bir toparlamak istiyorum. Şimdi biraz aslında o iş oraya gitti. Senle Fatih Terim federasyon başkanı olur meselesini konuştuk. Şimdi doğal olarak şöyle bir durum vardır. İyi istihbaratın temelleri olur. O da şu. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman Naci, gündemi yakından takip eden birisi olarak ben senin söylediğin şeyin altını doldurabilirim. Yani Fatih Terim'le yakın, uzak, neyse vesaire, o dengelerden yola çıkarak o lafın bir altında bir sebep vardır diye düşünebilirim. Tam da buradan İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun, çok üzerinde kalmak istemiyorum ama Fatih Terim'e giydirmeye çalışmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ben bu arada federasyona bu toplantıdan önce sordum. Benim için bu sürpriz olmadı. İki gün önce konuşmuştum. Fatih Terim'in kafasında bir planlar olduğunu ve bunun farkında olduklarını söylüyorlar. O yüzden bu sert çıkışı yaptılar. İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki gerekirse Adalet Bakanlığı devreye girmeli. Bu işte bu ve buna benzer, yani manipülasyonların önüne geçilmeli gibi. Ne diyeceksin?
5: Vallahi ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun jargonunun, dilinin bizim ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünmüyorum. Sırtlanlar, çakallar, atmacalar, kartallar, hainler, değneksiz, köyde çobansız gezenler falan. Ya bu dil bence Türk futbolunun liderine kesinlikle yakışmıyor. Bir kere buradan başlamak isterim ama aklı selim olan, okuduğunu anlayan, Fatih Hoca'yı tanıyan tanımayan herkes Fatih Hoca'nın yapıcı bir eleştiri yaptığını.
4: İşte federasyon başkanı da diyor ki ben okuduğumu anlıyorum. Ben o kafaların arkasında bir şey olduğunu bildiğim için bu sert.
5: Şimdi buradaki alt metnin sebebi belli ki Sayın Başkan herhalde burada 2-3 haftadır konuştuğumuz işte Fatih Terim'in Türk futboluna liderlik yapabileceği, federasyon başkanını olabileceği, artık atabileceği yorumlarını herhalde dikkatle takip etmiş ki bence zaten sebep Fatih Hoca'nın çıkışı değil. Sebep aslında burada İbrahim Hacı Osman'ın asıl hedefi Fatih Terim'in olası bir federasyon başkanlığı ceketine soyunmasına ya da giymeye o hedefini set çekmek. Şimdiden kesmek. Olası bir potansiyel tehlike olarak gördü bence Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu Sayın Fatih Terim'i ve bu yüzden böyle bir çıkış yaptı yani. Milli takım için, hocanın açıklamaları için değil, kendi koltuğu için aslında Sayın Fatih Terim'e hedef aldı. Peki. Sayın Hacı Osmanoğlu.
4: Bu iyi bir konu. Bu hafta kolajla başlayacak. Senden bu konuda bir görüş alacağım. Ayrıştırarak söyleyeceğim. Yani devam edeceğim.
5: Ama Fatih Terim'le İbrahim Hacı Osmanoğlu seviye olarak, kalite olarak, geçmiş olarak, futbola kattıkları olarak, Türkiye'ye yaptıkları olarak falan arada çok çok çok büyük bir fark var. Hani Fatih Hoca diyor ya, aynı yollardan geçmedik, aynı şeyleri görmedik diye. Hocanın kulvarı da, yeri de, kalitesi kalitesi de, yaptıkları da, kattıkları da çok ama çok başka. Milli takıma girmek istemiyorum çünkü orası tatsız. Sayın Başkan ilk kez milli takımla bu kadar yakın bir mesai harcadı. Takımın geldiği nokta ortada.
4: Peki. Bu arada o doğru bir söz. Yani Fatih Terim İbrahim Hoca Osmanoğlu karşılaştırması bence de yapılamaz. Gereksiz bir tartışma olur. Karşılaştırma olur. Özür dilerim. Ne alaka derler. Bir diğer yandan milli takım demişken şu Hakan Çalhanoğlu meselesi. Şimdi Galatasaray tamamen kapattı mı? Özellikle Hakan'ın Fenerbahçe seçimleri içerisine dahil olmasıyla birlikte.
5: Ya şöyle söyleyeyim Aydın. Hatta geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Hatta ben açıldım iki dedim ya sana. Evet. Hakan Çalhanoğlu defteri. Şimdi geçen yıl Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaray'ın eski efsane isimleri Hakan Çalhanoğlu'nu almadığı için Sayın Dursun Özbey ve Sayın Abdullah Kavukçu'yu çok eleştiriyorlardı. Hatta Okan Hoca'yı yerden yere vuruyorlardı. O gün Galatasaray yönetimine, Abdullah Kavukçu'ya, Dursun Özbey'e tepki gösterenler bugün teşekkür ediyor.
4: Niye almadı Galatasaray?
5: İyi ki Hakan Çalhanoğlu'nu almamışız diye. Neden almadın diye soranlar şimdi iyi ki almamışız diyorlar. Teşekkür ediyorlar. Bu bile zaten Hakan Çalhanoğlu'nun ne noktaya geldiğinin açık bir şekilde göstergesidir.
4: Niye almadı o gün Galatasaray'a?
5: Çünkü çevresel teması çok kurdu. Çok fazla kişiyle Galatasaray'a transferi için uğraştı Hakan. Ve nitekim de çok doğru düşünmüş Galatasaray. İşte Galatasaray zekası diyoruz ya, Galatasaray öngörüsü. Geldiğinde bir anlamda takım içinde büyük bir zarar verebileceğini düşündü. Bu kadar çok çevresel temas kurması sebebiyle Hakan Çalhanoğlu'nun. Nitekim de ben Galatasaray yönetiminin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Zaten tepkiler de, şu anki reaksiyon da, iyi ki Hakan'ı almamışız demeleri de bunun en büyük örneği.
4: Peki transfere geçiyorum Naci Hızlıca. Transferde Galatasaray'da sessizlik var. Fenerbahçe daha hareketli ama koşullar farklı bir kere. Onun altını çizmek lazım. Transferde bu yönetim bunu şöyle anlatıyor galiba. Panik yok ya, rahatız. Ama transferde beklenti her zaman yüksektir.
5: Neler şimdi olur? Baştan gideyim, futbol yapılanmasıyla başlayayım. Sonra transferi anlatayım. Tamam. İsimler üzerinde spesifik olarak gideriz. Şimdi,
4: yapılanma derken o yönetim krizi de bitti galiba.
5: Evet. Şimdi burada Sayın Başkan Dursun Özbek ağırlığını koydu. Ve nitekim de hafta içinde Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte Sayın Abdullah Kavukçu'yu ziyaret ettiler. Orada da Sayın Başkan Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'ya, ben seninle yola devam edeceğim. Benim lafımı yere düşürme. O yüzden futbolda ikimiz varız. Ama Sportif AŞ Başkan Vekili olarak da Eray Yazgan'ı listeye koyacağım. Lütfen futbolu biz beraber götüreceğiz. Buna itiraz etme dedi. Sayın Abdullah Kavukçu da bugüne kadar zaten görevlendirmeye başkan takdir ettiği için ses çıkarmadı. Bu Başkan Dursun Özbey'in Galatasaray Başkanı'nın sözü olduğu için bunu da olgunlukla karşıladı ve futbolda yine Sayın Abdullah Kavukçu ve Sayın Dursun Özbek söz sahibi olacaklar. Çalışmalar da başladı. Galatasaray zaten majör olarak, yani öncelikli olarak 3 mevkiye takviye yapacak. 1- orta saha, 2- 10 numara, 3- yedek forvet. Şu an için Galatasaray'ın ana aksiyonu 3 mevki üzerine.
4: Stoper Davinson durumuna göre demiş.
5: Aynen, o Davinson, Sanchez ve Nelson'un satışıyla birlikte olacak bir hikaye. Yani o yolda gerçekleşecek gelişmelere göre bir transfer hamlesi. Ama bugün itibariyle bütün takım mevcut, oyuncular kalıyor, teklif yok. Galatasaray 3 takviye yapacak. Şimdi burada da Galatasaray taraftarının bir kere sakin olması lazım. Niye sakin olması lazım? Transfer sezonu yeni açıldı. Eylül'e kadar devam ediyor. Galatasaray çalışmalarına ve görüşmelerine başlamış durumda. Ve nitekim de tok alıcı olarak Galatasaray gitmek istiyor. Yani Galatasaray'ın her kuruşuna kıymet veren ve değer veren, doğruyu yapan bir Galatasaray yönetimi var ki Sayın Başkan Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu bunun matematiğini çok iyi şekilde yapıyor.
4: Bir taraftan
5: aldığı da ve almadığı oyuncularla. Aldığı Osimhen 75, bugün çok doğru bir hamle yaptığını görüyoruz. Almadığı Hakan Çalhanoğlu, oğlu iyi ki almamış diyor herkes. Şimdi o yüzden transferde başarı sadece aldıklarınla olmaz, almadıklarınla da olur. Scout'ta da bu iş böyledir. O yüzden Galatasaray çalışmalarına başladı ve Galatasaray taraftarı da sakin olsun. Doğru takviyeleri yapmayı planlıyor. Şimdiden de temaslar başladı. Biraz sonra da o temaslardan biraz bahsetmeye çalışacağım.
4: Bence direkt girelim. Tabii geçen hafta konuşmuştuk. Nedir bu Bruno Fernandes'te son durum?
5: Evet, Bruno Fernandes Galatasaray'ın
4: pahalı oyuncu.
5: Geçen yıldan bu yana hayal ettiği bir isim. Evet, pahalı oyuncu ama işte büyük hedefleri de marka isimlerle gidiyorsunuz. Hı-hı. Ve nitekim de onun parasını formayla, işte kutularla, Galatasaray biliyorsun farklı gelir ya da projeler üreterek futbolcuların maliyetini düşürmeyi çok iyi beceriyor. Bruno Fernandes için Galatasaray ilk temaslarını kurdu açıkçası. Manchester United'ın şu an için istediği bonservis bedeli 50 milyon euro. Hı hı. Kapıyı 50'den açtılar. Futbolcu 12 milyon euro Manchester United'dan para kazanıyor. Galatasaray'dan istediği rakam 21 milyon euro.
4: Neredeyse çarpı 2.
5: Aynen, neredeyse çarpı 2. Galatasaray bu rakamı yüksek buluyor. Şimdi
4: Osimhen'in maaşını istiyor yani.
5: Güzel. Yani Osimhen'in imaj hakları içindeki maaşı 15 artı 6. Şimdi burada
4: kapakta belli oldu.
5: Burada Galatasaray tok satıcı rolünde kendi kulüp menfaatlerini ön planda tutarak hızlı ve aceleci bir harekette bulunmak istemiyor. Dünya Kupası'nı izleyecek, takip edecek. Manchester United'ın istediği bu 50 milyon euroluk bonservis bedelini Galatasaray'ın hedefi 25-30 bandına düşürebilmek. Oyuncunun da maaşını 15-16 milyon euro seviyesine çekebilmek. Eğer bunlar realize olursa, bunlar gerçeğe düşünürse, dönüşürse o zaman Galatasaray Bruno Fernandes için somut, daha doğrusu resmi adım atacak. Ama Galatasaray şu anda devrede, görüşmelerini sürdürüyor. Fakat dediğim gibi tok alıcı rolünde olduğu için rakamı aşağı çekebildiği kadar çekmeye çalışacak.
4: Şimdi bu mesele anladığım kadarıyla birkaç ay sürecek.
5: Tabii ki. Ya birkaç değil de ya en az bir ay, bir buçuk ayımız var gibi geliyor bana.
4: Tabii ki bu arada az önce senin söylediğin şeye bir katkı desteklemek için şimdi Galatasaray, az önce sen de söyledin, 2 ay ödemeler geriden geliyor. Yani bu para dediğimiz küçük bir para değil. Yani suyla da ödemiyorsun. Dolayısıyla o gerçekten çok zor operasyon ya. Yani.
5: Şöyle devam edeyim hatta, takdir ederek de, ya bir kere başkan da Abdullah Kavukçu da önce takım diyor. Önce takımın maaşını ödeyeceğiz ki Galatasaray'a olan sahiplenmeleri, aidiyetleri, saygıları her zaman zirve noktada olsun. Şimdi Galatasaray önce 15 Temmuz'a kadar futbolcuların maaşını ödeyecek. Bir. İkinci nokta, gelir üretme formülü. Buradan da açıklamış olalım. Galatasaray iki işbirliği yaptığı markayla sponsorluk sözleşmelerini uzattı. Bir, peki. Misli. İki, Pacific Holding. Bu iki sözleşmeyle birlikte Galatasaray şu anda yıllık formadan 15 milyon euro iki anlaşmayla, sadece sezonluk olarak söylüyorum, 15 milyon euroluk bir anlaşmayı yaptı bu iki markayla. Daha sonra da zaten gelir kalemlerini arttırıp belki teklif alan oyuncularla birlikte dediğim gibi işte 10 numara orta saha ve santrafor takviyelerini yapacak. Bunu da belirtelim.
4: Peki gelelim Osimhen meselesine.
5: Evet.
4: Galatasaray Osimhen'i satar mı, ben sana topu direkt bırakayım. Neler oluyor?
5: Şimdi Osimhen'in kafasında işte Okan Hoca ile sohbet ettiğimizde de söyledi. Osimhen'in kafasında gitmek falan yok. Nasıl bağlı olduğunu anlattım. Ama şu an şu tabiri kullanayım. Osimhen var ya, şu an çöpsüz üzüm. Niye çöpsüz üzüm? Çünkü tek kuruş borcun kalmadı. Osimhen'den gelecek bütün para Galatasaray kulübünün kasasına girecek eğer transfer olursa. 1. Suudi Arabistan'dan teklif var. 2. İspanya'dan teklif var. 3. Duyduğum kadarıyla İngiltere'den teklif var. Yani Osimhen'e geçen hafta mı, bir önceki hafta mı söylemiştim? 120 milyon euroluk teklif aslında menajerler ve kulüp temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'ın masasında. Ha, official teklif var mı? Yok. Ama gelecek.
4: Belli.
5: Şimdi burada kemiksiz 150 milyon euroya ben satmam dedi Abdullah Kavukçu. Yani 150'ye satmam ben dedi. Ama Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Şimdi kılçıksız 150 milyon euroya sayın başkan evet mi der, hayır mı der, ya da aklı karışır mı?
4: Karışmaz
5: 150'yi
4: mı ya?
5: Aldım keş.
4: Karışmaz mı ya?
5: 150'yi aldım keş.
4: Müthiş operasyon.
5: Kaç kar ediyorsun 150 halinde? 75 kar ediyorsun. %10'unu verdin Napoli'ye. 67,5 kar yazacaksın. Şimdi burada top başkana geçer. Ben Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Okan Hoca'nın da bir sezon daha Osimhen dediğini biliyorum. Çünkü Osimhen dediğim gibi sadece Avrupa'dan değil, Suudi Arabistan'dan da
4: teklifler var.
5: Teklifler var. Bu noktada kararı başkan verir. Ama Osimhen için hep tetikte olacak Galatasaray. Başkan eğer, ya da işte belki Osimhen diyecek Real Madrid vesaire geldiğinde. Yani Galatasaray Osimhen'in kalacağına göre plan yapıyor ama ya giderse diye de B planını yapıyor oraya. Onu da söyleyeyim yani.
4: Ve Galatasaray'ın toplam borcu ne kadardı?
6: 25.65 milyar.
4: Tamam. Sen Osimhen'i 150'ye sattığın zaman, 150'ye sattığın zaman 50'den hesaplayalım. 7.5 milyar TL'lik bir gelir elde ediyorsun. Galatasaray'ın toplam borcu 25 milyar TL. Yani paranın büyüklüğünü, eldeki malın değerini anlatmak için özellikle
5: tabii,
4: bu.
5: Tabii.
4: Bu bir güçtür ama
5: çok
4: onu da söyleyeyim.
5: Çok büyük para. Ama bu da bir anlamda ne kadar doğru iş yaptığının da ispatı.
4: Onu
5: burada
4: söylüyorum
5: da
4: ben de.
5: Sayın Abdullah Kavukçu'nun da Sayın Dursun Özbey'in de hakkını teslim edelim.
4: Yani Dursun Özbek o işi yaparken, yani Galatasaray'ın bir de sert bir divan kurulu, genel kurulu var. Muhtemelen 50 kişi şey demiştir Dursun Özbek'e. Baba sen nasıl gidip 75'i veriyorsun?
5: Tabii.
4: Hatırla, günlerce konuştuk. Adam gitti, cesaret gösterdi, verdi. Şimdi 150'ye satarsa vallahi taraftar kızabilir ama adam alkışlanmalı abi.
5: Net.
4: Ne demek?
5: Katılıyorum.
4: Ki? Bir de onun üstünde satış olmaz Türkiye'de.
5: Yok. Zannetmiyorum abi, mümkün değil. Yani burada bir kere Sayın Abdullah Kavukçu'yu takdir ederim, sonra Sayın Başkan'ı. Çünkü Dursun Özbey de bu hayale inandıran Abdullah Kavukçu'ydu. Açık konuşalım. Herkes hadi canım diyordu, başkan dahil, ama Sayın Abdullah Kavukçu başkanı da önce ikna etti, sonra bu ikili çalıştı, gelir kalemlerini üretti, projeler üretti ve nitekim de Osimhen'e transfer etti.
4: Yani o da enteresan, ben kendisini tanımam.
5: Ama bir Osimhen daha var mı Aydın?
4: Yok.
5: Yani satmak mı satmamak mı?
4: Vallahi Naci çok zor karar be.
5: Çok zor.
4: Yani burada ben satılırsa Dursun
5: Özbey'e inanmak lazım. Ben bir yıl daha Osimhen'ciyim açık söyleyeyim. Yani 150 milyon euro da olsa bir yıl daha Osimhen'ciyim. Çok şeyi riske atmış olacaksın. Neden diyorsun? Abi Türk futbol tarihinde ilk kez 5 sene üstte şampiyon olacaksın ya. Bir de Osimhen hep anlattım ya Okan Hoca'nın matematiğinden. Yani Osimhen bu sezon ligin yarısını kaçırdı abi.
4: Onu ona rağmen.
5: 30 maç oynadığını düşünsene. Kırdın geçtin ligi.
4: Ona rağmen. Bu Kavukçu konusunda ben kendisi tanımam. Bu arada hemşeriymişiz, o da Erzincanlıymış.
5: Erzincanlı.
4: Sen de Erzincanlısın, ben evet. Öyleyim. Yani etkisi konusunda mesela o ilginç. Sen Sane'le röportaj yapmıştın ya. Evet. Sane orada şeyi anlatıyor. Transfer hikayesini anlatıyor. O dikkatimi çekmişti mesela. Ben de diyor 6 ay öncesinden temas kurdu. Ona bayağı da bir şey var. Güveni var. Demek ki oralarda iyi yönetecek beceriler. Evet. Takdir edelim adamı da.
5: Leroy Sane.
4: Galatasaray'da enteresan buluyor sürekli böyle yöneticiler.
5: Evet.
4: Değil mi?
5: İnsan kaynakları çok geniş.
4: Yani bir dönem
5: bir başta Abdurrahim Albayrak. 15 seneyi bak. 15-20 seneyi değerlendim. Ali Dürüst. Ta hatta Ali Dürüst'ten öncesine gidelim. Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, doğru. Burak Elmaslar, Abdurrahim Albayraklar, Erden Timurlar, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu, say say bitmiyor. Aldun Üsünel buradan selam ya, olsun. Doğru. Unutmayalım. O canım benim. Abim bir kez daha geçmiş olsun.
4: Ne rüzgar yapmıştı iletelim. O be. Rüzgar derken olumlu anlamda söylüyorum.
5: Allah bir dönem, şifa versin diyorum.
4: Çok önemli oyuncular getirmişti.
5: Tabii.
4: Bayağı yani Manchester City'den Elanu falan.
5: Hatta Adnan Polatlar bak. Ya tabii. Bayağı yani Galatasaray'da futbol şubesi gerçekten Şampiyonlar Ligi.
4: Eskiden beri hep evet yani çok tabii. Böyle şey ağırlığı olan, konuşulan, tanınan isimlerde hala da insanlar görüş alır yani bu isimlerde.
5: Tabii.
4: Ne diyorsun diye yani neler söylesin diye. Naci son mesele milli takımı tamamlayalım sonunda istersen. Bir kere çok büyük hayal kırıklığı ve ben özellikle toplumun hala öfkesini ve sinirini anladıklarını düşünmüyorum. Toplum gerçekten çok üzgün. Çok üzüldük hakikaten öyle oldu. Ama enteresan görüşler de var. Bu görüşlerden bir tanesini Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğlu'ları getirdi. Biz dedik sakın ha sezonu. Yani işte Galatasaraylı oyuncular güçlü değildi. Desteklendi. Şampiyon oldular. İşte bir dünya kupası da patladılar. Yani biz haklıyız diye bir şeyi anlatmanın ben ilk defa bu kadar tuhaf bir şekilde temeli olmadan anlatıldığını gördüm. Gerçekten de öyle. Sen ne dersin? Olmaz. Ayıp yani bir kere onu söyleyeyim.
5: Ya şöyle Sayın Ertan Torunoğulları'na...
4: Baba bir şey söyleyeyim özür dilerim. Devam et oradan. Bazen izleyenlerimiz kızıyor aralara girmeye ama.
5: Estağfurullah.
4: Madem öyleydi. Neden Fenerbahçe'de seçime girmediniz abi?
5: Çok basit. Bunu zaten 2-3 hafta önce de sormuştuk. Yine bir sakın ağa göndermesi yapmıştı Sayın evet. Ertan Torunoğulları. Vallahi Sayın Ertan Torunoğulları'nı Fenerbahçe camiasında çok fazla ciddiye aldığını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe tarihinin en başarısız kulüp başkanı ve yöneticilerinden bir tanesi oldu Sayın Ertan Torunoğulları.
4: Ve büyük kaynaklara rağmen.
5: Sayın Saran yönetimi. Şimdi önce ortaya sunduğu görüşten başlamak istiyorum eleştiriye. Bir, Sayın Ertan Torunoğulları Türkiye A Milli Takımında 8 ya da 9 Galatasaraylı oyuncu oynasaydı ya da 6-7 işte 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü gibi o zaman bu eleştirileriniz başarısızlık halinde çok büyük bir kabul görürdü. Saygı da görürdü. Şu an yaptığınız görüş saygı da görmüyor. Niye? A Milli Takımın son karşılaşmasında yani Paraguay maçında 3 tane Fenerbahçeli oyuncu ilk 11'de, 3 tane de Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de ve geride kalan 5 oyuncu da zaten yurt dışında lejyoner olarak ülkemizi temsil eden oyuncular. Yani komple Süper Lig oyuncularıyla dahi çıksak haklısınız diyeceğim. Bir yerden size böyle bir haklılık payı sunacağım ama
4: isim vermeden hiç, Uğurcan Çakır'a vuruyor.
5: Hiçbir şekilde geçerli bir tarafınız yok.
4: Uğurcan Çakır'a vuruyor isim vermeden.
5: Siz sakın ayla gönderme yapacağınıza Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe camiasına önce hesap verin. Fenerbahçelilerin vicdanında siz bence suçlusunuz. Bunu ben söylemiyorum. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım söylüyor. Sidiki Şerif transferi Fenerbahçe Kulübü'nün en büyük, en kötü anlaşmasıdır. Açık konuşalım.
4: Kim yaptı?
5: 150 bin euro maaş alan Fransa 2. ligindeki oyuncuya 3 milyon euro para verip Fenerbahçe'ye transfer ettiniz. 20 katı. Dünya futbol tarihine geçtiniz Sayın Ertan Torunoğulları. Bırakın sakın ha'yı. Aman ha diyorum ben size. Aman ha. Ve hadi Sidiki Şerif. Bir de Kante 2,5 yıla 80 milyon euro falan diyorlar abi. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden siz önce kendi camianıza bence bir hesap verin ya da bir oylama yapın. Bir Fenerbahçe camiasının nabzını yoklayın bence Sayın Ertan Torunoğulları.
4: Bu arada şöyle tamamlayalım. Şimdi sen konuşurken oturttum biraz daha kafamda. O özellikle Uğurcan Çakır bence hedef alıyorum. Abi, İsim vermeden kötü turnuva geçirdi abi Uğurcan Çakır.
5: Uğurcan evet ya bir şey söyleyeceğim. İyi turnuva geçiren var mı? Niye biliyor musun? Bir takım içinde.
4: Yani kaleci
5: eğer
4: bazen maç alır ya.
5: Kopmalar başlarsa. Eğer ki takım içinde huzursuzluk ön plana çıkarsa ki ben hatırlıyor musun burada da söyledim.
4: Biliyorum. Geçimize.
5: Euro 2016'ya dönmeyiz inşallah dedim. Bir, milli takım formasını prim pazarlığına çeviren bu çocuklar değildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ydu. Birinci gün villayla başladı. İkinci gün Hakan Safi'ye primler dağıttı. Üçüncü gün kaldıkları gün 1 milyon dolar ekstra takıma prim açıkladı. Yarısını yatırdı. Çocuklar prim pazarlığı yapmadı. O yüzden bu para meselesini milli formaya karıştıran bu dönemde Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. İki, Montella'yı değiştirdi. Vizyoner, çözüm odaklı, bahane üretmek ve şikayet etmek yerine milli takımı başarıya odaklayan teknik adam gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok fazla vakit geçirince Montella Hacı Osmanoğlu çıktı karşımıza. Hainler, göndermeler, ben sizden daha Türk'üm demeler, belli bazı önde gelen, takım içinde söz sahibi olan oyunculara bir anlamda formayı mecburen teslim etmeler. O yüzden içeride, geçen hafta da söylemiştim, ağzımızda kuş tutsak forma alamayız diyen genç çocuklar var. O yüzden ya her noktada sınıfta kaldığımız için söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı oldu. Ama ben bu oyunculara çok fazla vurulmasının ve hain ilan edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.
4: Tabii ki.
5: Burada başarısı olan iki koltuk vardır. Bir federasyon başkanı, iki teknik adam Montella.
4: Oyuncular da kötüydü. Oradaydı.
5: Kötüydü yani, ayrı ama.
4: Savunulacak tarafları yok.
5: Ya mesela milli takım kampında mentor yok Aydın ya. Bu tip noktalarda oyuncuyu yönlendirmek lazım. O baskıyı, stresi üstünden alman lazım. Niye? Çünkü sen final, hedef final diye götürdün oraya o çocukları. Bu halkı ona inandırdın. O yüzden kusura bakma, bu tepkileri de, yumrukları da, eleştirileri de göğüsleyeceksin. Özür dileyeceksin. Hep racon. Kusura bakmayın yani. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, federasyon başkanıyla alakalı aklıma geldi. Evet, kulüplerin bir kontağı var. Hatta geçen hafta da konuşmuştuk Sayın Mustafa Eröğüt'ün ile alakalı, ama bir yılda kalacak anladığım kadarıyla Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Önümüzdeki
4: genel kurulda.
5: Önümüzdeki sene, aynen, önümüzdeki sene güçlü bir, vizyoner bir federasyon yönetim kuruluyla ben Sayın Eröğüt'ün göreve geleceğini düşünüyorum.
4: Naci ağzına sağlık.
5: Teşekkür ediyorum. Beğeni ve hype unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.
4: Ağzına sağlık. Teşekkürler.
3: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından ve Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 24 Haziran 2026 çarşambayı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İşleriniz, güçleriniz, sağlığınız yerindedir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ahmet Ertaş çok teşekkür ediyorum. Yaşar Kut'a çok teşekkür ediyorum. Murat Özen'i bağlar mısınız demişler. İsme bakıyorum hemen. Ramazan Eryiğit. Dün Murat Özen'le görüştüm. Bu hafta müsait olamayacağını söylemişti. Tatar Ramazan'a da buradan sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca başka Yaşar Bey'e de çok selam söylüyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok mesajlar var. Hoş geldin mesajları için çok teşekkürler. Tabii bugün yine çok ünlü, çok önemli dostlarımız da var. Spor yazarı. Onlara da bağlanacağız. Ama dünü soracaksınız muhtemelen. Dün akşamki İngiltere-Gana maçından çok ümitliydim. Fakat çok ama çok sıkıldım. İzleyenler varsa da belki benimle aynı duyguları paylaşacaklardır. Hatta Gana'nın bence bir penaltısını da yediler. Ama 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Özbekistan'ı farklı yendiği maçta ağları tam iki kez sarstı. Ve 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran İlk futbolcu unvanını elde etti. Haaland 2 tane attı. Mbappe atmaya devam ediyor. Hat-trickler yapılıyor. Messi'ler gol atıyor. Çok da güzel bir Dünya Kupası ama en üzüldüğümüz şey de tabii içimizin acıdığı ve hala kelimelerimizi biriktirdiğimiz ve söyleyemediğimiz, içimde biriken o kadar çok şey var ki, böyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye, son 16'ya nasıl kalamadık? İnanın içimi yiyor. Çok teşekkürler. Gelen mesajlarla başlayalım. Uğur Çalık, hoş geldin, sesini duyduk. Yine güzel 2 saat geçireceğiz demişler. Çok teşekkür ediyorum duygularınız için. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, bağlanmak, Bülent Uslu'yu alacak mısınız demişler. Bülent Uslu'yu da ararız, merak etmeyin. Ama birazcık Ronaldo'dan bahsetmek istiyorum. Yani 41 yaşında bir efsaneden bahsediyoruz. Dün Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Hangi grupta bakalım? K grubu. Evet, K grubunda da ilk galibiyetini almış oldu ve maçta attığı 2 golle de tarihe geçen bir Ronaldo vardı. Söylediğim gibi Ronaldo attığı bu gollerle birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde eden yıldız oldu, futbolcu oldu. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk bağlantımızla başlayalım. İlk bağlantımızda da bir gazeteci kardeşim var benim ama ben onun yorumlarına da bir yandan arıyorum kendisini. Onun yorumlarına da, analizlerini de çok beğeniyorum ve kendisinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sevgili Furkan Uzun var şu anda telefonun diğer ucunda. Gazeteci dostumuz, arkadaşımız, çok da iyi bir analist bence. Furkan Uzun, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Şimdi tabii biraz önce programın anonsunu yaptığımda Ronaldo'dan bahsettim. Messi en çok gol atanlarla devam ediyor. Onu Mbappe takip ediyor. Haaland arka arkaya 2 tane gol atıyor. Dünya Kupası ile ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyim senden Furkan Uzun?
1: Bir daha alabilir miyim? Başını aldım ama sonunu duyamadım.
0: Yani Dünya Kupası'nı yıldızlar nezdinde bir değerlendirebilir misin? Cristiano Ronaldo'su.
1: Ses geliyor mu?
0: Ses geliyor Furkan, ben seni bir kere daha arayayım. Bu arada 0212 273 10 10 0212 273 10 10'a mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Instagram Çağatay Hoca adresinden de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Dünya Kupası ile ilgili bilgilerinizi yine
1: toplu ama şu bir alabilir miyim hocam sesinizi?
0: Tamam, duyabiliyor musun Furkan Uzun?
1: Allah Allah.
0: Aa, enteresan. Furkan, sen bizi duyabiliyor musun? Sesi geliyor ama Furkan'ın benim telefonda mı acaba, onun telefonda mı bir sıkıntı var? Onu da anlayacağız. Şimdi hiç problem yok. Haberlerimize devam edeceğiz. Sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğiz. Yurt dışından çok çok mesaj geliyor. Levent Bey yazmış. Furkan, bizi duyabiliyor musun?
1: Şu an duyabiliyorum.
0: Harika,
1: önce,
0: tamam.
1: Tamam, şu an duyabiliyorum. Çok
0: evet,
1: iyi.
0: Furkan Uzun, tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ez cümle sana şunu söyleyeyim. 41'lik Cristiano Ronaldo 6 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Messi en çok gol atan futbolcu. Haaland atıyor. Mbappe onları takip ediyor. Biz çok üzülüyoruz. Benim içim çok acıyor. Şöyle bir Dünya Kupası'nda son 32'ye son 16'ya nasıl kalamıyoruz hala inanılır gibi değil. Bir genel Dünya Kupası'nın değerlendirmesini almak istiyorum senden sevgili Furkan Uzun ve Radyo Gol dinleyenlerinden de sana soruları olanlar varsa 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde bana ulaşacaklardır. Mikrofon sende Furkan Uzun.
1: Tabii ki teşekkür ederim öncelikle bağlantı için, sağ olun. Dediğiniz gibi yani hakikaten golcülerin yarıştığı bir turnuva izliyoruz. Sürpriz yapan oyuncular da var tabii ki, takımlar da var ama ağırlıklı olarak Ronaldo, Messi, Mbappe ve Haaland arasında geçen bir golcülük yarışı ve gol yarışı izliyoruz. Onun dışında da dediğinize katılıyorum. Yani Türkiye'nin bu turnuvada İkinci maçın sonunda havlu atmış olması hakikaten açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü üçüncüler bile gruptan çıkıyor. Yani 3 maçta 2 puan daha iyi toplasanız gruptan çıkacaksınız belki de. Ama biz 2 maçta 2 yenilgiyle ve hatta gol atamadan gruplara havlu attık. Ve şu an bildiğim kadarıyla gol atamayan Panama var, Cezayir var, Ekvador var. Bir de biz varız bildiğim kadarıyla. 4 tane takım. Yani burada olmamız hakikaten hani kolay kolay açıklanabilecek bir durum değil ve muhtemelen de A milli takımın 96 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana geçirdiği en kötü ve en başarısız turnuva olarak da adlandırılabilir ki kadromuz da hakikaten aslında başarılı olabilecek bir kadroydu ve turnuva ağacına baktığınız zaman birinci olabilmemiz halinde hani bir çeyrek final, bir yarı final buralara da gelebilirdik çünkü grubumuzda birinci olacak takımın yolu açık gözüküyor. Yani yolumuz çok açıktı ama biz bu yolu kendi kendimize kapattık. Ve günün sonunda da ikinci maçlar sonunda Haiti'den sonra veda eden ikinci takım olduk Dünya Kupası'na.
0: Furkan Uzun, biz neleri yanlış yaptık? Hangi etkenler elenmemize neden oldu? Tamam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir demeç verdi. Dedi ki 19 Temmuz'da kupayı alıp ülkemize döneceğiz dedi. 14 Haziran'da başladık. 20 Haziran'da eve döndük. Neler söylemek istersin bu konuda?
1: Kesinlikle oradan başlamak lazım. Yani Hacı Osmanoğlu Federasyon Başkanı, Sayı Federasyon Başkanı Kosova maçından sonra Dünya Kupası bileti aldığımız Kosova maçından sonra sizin de dediğiniz gibi kupayı alıp geleceğiz dedi. Halbuki böyle bir söylem çok iddialı ve gerçekçiliği de olmayan bir söylem. Çünkü 24 yıldır katılamayan bir takımın 24 yıl sonra katıldığı bir turnuvadan şampiyonlukla dönmesi hani binde bir ihtimal veya işte yüzde bir ihtimal gibi bir ihtimal. Yani imkansıza yakın. Dolayısıyla böyle iddialı bir söylem birinci olarak oyuncularımızı bence çok baskı altına aldı. Zaten bunu da son Paraguay maçında gördük. Yani maçın başından sonuna kadar gerek teknik ekibin gerek de oyuncularımızın beden dili ne kadar aslında baskı altında, stres altında olduklarını gösterdi ki zaten basın toplantısında, Paraguay maç öncesi basın toplantısında Samet Akaydın bile şöyle bir ifade kullandı. Antrenmanlarda kameralar beni çekmesin diye poz vermekten imtina ediyorum gibi bir ifade kullandı. Yani oyuncularımızı kendi kendimize baskı altına aldık. Halbuki beklentiyi biraz daha düşürseydik, hedefimizi gruptan çıkma olarak koysaydık, ben inanıyorum ki oyuncular

0: Yani bizim için Paraguay maçının, Avustralya maçının aynısı olacağı belliydi. Ama buna rağmen aşağı yukarı aynı 11 ve aşağı yukarı aynı oyun tarzıyla hiçbir değişiklik yapmadan hemen hemen 2-3 oyuncu hariç. Ama oyun tarzımız aynı olarak çıktık ve çok az pozisyon bularak, ki rakibimizde 10 kişi kalmıştı. Yani belki 11 kişi kalsalar o pozisyonlara da giremeyecektik. O şekilde yine Avustralya maçında olduğu gibi yine aynı hataları yaparak yenildik ve mağlup olduk. Yani hatalarımızdan hiçbir şekilde ders almadık. Çok farklı şeyler olabilirdi aslında. Çok farklı tarzlar benimsenebilirdi. Çünkü Paraguay'ın nasıl bir oyun oynayacağını Türkiye'de hemen hemen herkes tahmin ediyordu. Çünkü Paraguay takımına baktığınız zaman oyuncu grubu belli, oyun yapısı belli, yapabilecekleri şeyler çok sınırlı. Ama buna rağmen biz kendi taviz vermedik, kendi düşüncemizden taviz vermedik, herhangi bir esneklik göstermedik. Bu şekilde hatalarınızdan ders almazsanız ikinci maçın sonunda elenmeniz çok normal.
1: Avustralya maçının aynısı oynandı, Furkan Uzun aynı gol yendi. Hatta ben Venezuela maçına gidiyorum, orada da bence aynı hataları yaptık. Yine sol taraftan geldiler. Yine sağ bekte Zeki Çelik vardı. Sol açıkları Mendoza vardı. Öyle hatırlıyorum. Mendoza'nın karşısında da Zeki Çelik çaresiz kaldı. Yine aynı golü yedik. Amerika maçı için neler söyleyeceksin? Furkan Uzun, nasıl bir kadro bekliyorsun? Kadroda ne kadar bir değişiklik yapar Vincenzo Montella?
0: Ya şu an tabii ki zor bir soru bu, ama şöyle, şimdi Amerika maçında bence kadro büyük oranda değişiklik göstermeli. Ama şu da var, şimdi kadroda büyük oranda değişiklik yapıldığı zaman bir Amerika'yı yenersek de ülke genelinde şöyle bir sorun ortaya çıkacak, şöyle bir soru yaşanacak. Madem bu kadar yani Amerika'yı yendik bu kadroya, niye daha önceki maçlarda bu kadroyla oynamadık denilebilir. Ama bence... Bu arada %100 katılıyorum. Aynı gol yedik. Hakikaten Paraguay maçında aynı gol yedik. Avustralya maçında aynı gol yedik. Kendi ayağımızdaki top rakibe gitti ve o topu kendi kalemizden çıkartarak ancak alabildik. Ki dediğiniz gibi hazırlık maçında da aynı gol yedik. Ki bence hazırlık maçlarımız bizi hazırlayacak maçlar değildi. Hazırlık maçları takımları hazırlayan maçlardır. Ama bizim rakiplerimize baktığımız zaman ne Venezuela ne de Kuzey Makedonya bizi bence turnuvaya iyi hazırlayabilecek rakiplerdi. Oysa ki baktığımız zaman grubumuzdaki diğer rakipler daha ciddi takımlar da buraya oynayarak geldi, hazırlık maçı yaparak geldi. Grubumuzdaki takımların hemen hemen hepsi bir Dünya Kupası takımıyla, Dünya Kupası'na yer alan bir takımla hazırlık maçı oynadı ve kendini bir şekilde bu turnuvaya hazırladı. Ama bizim rakiplerimizde öyle bir durum yoktu. O planlama hatası da bence yaptık. Kamp yeri zaten malum. Amerika maçındaki değişiklik konusuna gelirsek, bence önceki iki maçın başarısız isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın ben yedek olmasını bekliyorum. Çünkü yani hücumda gol atamıyorsanız bari kalecinin en azından birkaç kurtarış yapması gerekiyor.
1: Altay mı olur sence? Mert Günok mu?
0: Ya sanki ben Mert Günok'u bekliyorum. Çünkü Mert Günok turnuva deneyimi de var. Son Avrupa Şampiyonası'nın başarılı isimlerinden biriydi. Tabii bu sene belki de hiç oynamadı. Maç sayısı çok az olabilir ama bu turnuvalara alışık bir isim olduğu için ben Mert'i bir adım önde görüyorum. Onun dışında stoper hattında ben değişiklik bekliyorum. Çünkü mevcut stoperlerimizin uyumlu olmadığı ve Merih'in özellikle belki de kariyerinin en kötü dönemini yaşadığını görüyoruz. Orada belki bir Samet Ekaydın veya Ozan Kabak olabilir. Bardakçı bence elinden geleni yaptı. Özellikle ilk maçta bir şekilde kendini iyi gösterdi, iyi oynadı. Bence iyi de sezon geçiriyor Galatasaray'da. İyi bir sezon geride kaldı. Onun dışında baktığımız zaman çok da fazla bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Çünkü kadromuzdaki hemen hemen her oyuncu da süre buldu. Bir İrfan Can Kahveci ve Yunus Aydın süre bulamadı. Ama onların da ben yine süre bulmalarını beklemiyorum. Onun dışında yani stoper hattı ve kale mevkisi hariç ben aşağı yukarı aynı bir kadroyu bekliyorum. Ama sağ bekte de ben Zeki'nin olmasını bekliyorum. Çünkü Zeki varken daha iyiydik ama Mert de iyi oynadı son maçta. O bakımdan ben yine de Zeki'yi bir adım önde görüyorum.
1: Sevgili Furkan Uzun, şimdi dinleyicilerimizden mesajlar yağıyor. Ataşehir'den Fatih Bey diyor ki pazartesi bekliyoruz bağlanmak için, telefon için. Cezayir Ürdün'ü 2-1 yendi, gol attı demiş bizim söylediklerimize ek olarak.
0: Cezayir evet ve 2 golü duran toptan attı. O da çok enteresan. Aynı golü çok kısa süre içerisinde 2 defa attı adeta. Çünkü aynı taraftan köşe vuruşu kullanıldı ve çok benzer 2 gol oldu. Bu şekilde

0: kazandılar. Yani biz bunu da yapamadık. Cezayir'in bile gol orucunu sonlandırdığı turnuvada biz halen daha gol atan takımlar arasında yer alıyoruz.
1: Çok soru var ama kısaca yazarsanız ismine de bakayım dinleyicimizin, Hüseyin Bey. Biraz daha kısa bir soru yazarsanız çünkü çok uzun. Çağatay Hocam kolay gelsin. Furkan Bey'e selamlar demiş. Bakıyorum dinleyicimize. Sedat Bey sana da sevgilerini yollamış. Kadroda revizyon olur mu? Hakan İsmail Meri kesilmeli bence demiş. Zaten Furkan
0: Hocam. Az önce Hakan ismini söylememiştim ama ben %100 katılıyorum. Ben şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oynadığı sürece ben milli takımın herhangi bir turnuvada başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Bir önceki turnuvada evet vardı ama bir önceki turnuvayla bu turnuva arasında Hakan'ın tavrına ve tarzına baktığımız zaman biraz bence bir değişiklik olduğunu ve bu sene zaten buraya gelirken de çok az oynadı. Sezonun ikinci yarısında çoğunlukla sakat olan bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Dolayısıyla hem fiziksel olarak hem de yetenek olarak da veya işte karakteristik özellikleri bakımından da ben Hakan Çalhanoğlu'nun milli takıma negatif bir hava kattığını düşünüyorum. O yüzden de Hakan'ın milli takımda olduğu sürece ben milli takımın kolay kolay başarılı olacağını düşünmüyorum.
1: Yine Yenal Bey diyor ki baskı bence gereksizdi. Halbuki kamp yeri bile belli bir ücret karşılığı değiştirilebiliyormuş. Konunuz Furkan Bey'e sevgiler evet. demiş.
0: Evet, bu 1,5 milyon euro karşılığında galiba olabilen bir durum. Yani bu kadar şikayetçiysek eğer sıcaktan veya hava koşullarından o zaman parasını verip yeni bir kamp yeri de tutabilirdik. Bunu vermeyip bundan şikayetçi olmak bana pek mantıklı ve samimi gelmiyor. Çünkü değiştirebilmeniz sizin elinizde. 1,5 milyon euro Türkiye için çok da öyle afaki bir rakam değil. Türkiye'de hangi futbolculara ne kadar büyük paralar veriliyor ki? Hacı Osman'ın zaten Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde de birçok oyuncu aşağı yukarı o paraları veren bir başkandı. Dolayısıyla milli takım içinde o bedel ödenebilirdi.
1: Eren Bey diyor ki Çağatay Hocam bu nasıl bir özür diliyor anlamadım. Hacı Osman oğlu takımı hazırlayamamışlar diyor. Turnuvanın ağırlığını algılayamamışlar. 86 milyonu bırak, dünya coğrafyasında yaşayan 300 milyon Türk prim en büyük milli formadır. Bir an önce düzelir, para işi kalkar, futbolcuları itibarsızlaştırıyorlar. Ne mücadele var, ne istek, yensen ne olacak, özürü kabul edeceğiz demiş. Dinleyicimiz kimdi? Eren Bey.
0: Yani bence yani bu başarısızlık sadece hani özür diliyorum, başarısız olduk. Bu şekilde telafi edilebilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla burada başarısızlığın her bir parçasında sorumlu olan bireylerin biraz daha sorumluluk alması ben taraftarıyım. Çünkü yani dediğim gibi bu turnuvada 4 tane gol atan takım var şu an. Ve Türkiye dışındaki kalan 3 takımın zaten turnuvada herhangi bir şekilde varlık göstermesi beklenmiyor. Panama'nın veya işte Tunus'un, Ekvador'un zaten beklentileri aşağı yukarı Dünya Kupası'na katılıp oradan mümkün olduğu kadar az gol yiyip ayrılmak. Ama Türkiye'nin beklentisi federasyon başkanının deyimiyle şampiyonluktu, finaldi. Dolayısıyla siz hedefi şampiyonluk koyuyorsunuz ama golü bile atamıyorsunuz. Ondan sonra da özür dilerim, başarısız olduk. Cenab-ı Allah nasip etmedi derseniz yani bu komik bir durum olur.
1: Tabii Furkan Uzun sen bağlanınca Trabzonsporlu taraftarlardan da ardı arkasına sorular geliyor. Onları da müsaadenle sormak istiyorum sana. Aynen. Serkan Bey diyor ki Trabzonspor taraftarları olarak Furkan Bey selamlar. Sağ kanada Trabzonspor kimi alacak, bizi bilgilendirebilir mi? Hamit Bey diyor ki Onana kalacak mı? Mesut Bey de diyor ki Furkan Bey yanlış bilmiyorsam Trabzonspor'u yakından takip eden bir gazete Çağatay Hocam. Gazeteci olay Trabzonspor'da kesin olarak bu transfer döneminde gidiyor mu diye sormuş.
0: Yani olaydan başlamak gerekirse şu an Trabzonspor'un olayı elinde tutması bence mümkün değil. Çünkü bu dün akşam saatlerinde BBC Sport'ta Thomas Frank'tı galiba Tottenham'ın eski hocası, Danimarkalı teknik adam, olay hakkında müthiş bir yazı yazmış. Yani şu an dünya gündeminde olay Almanya karşısında gösterdiği performansla dünya gündemine damga vurdu. Twitter'a özellikle arama kısmına olay yazdığınız zaman dünya genelinde yani birçok yüzlerce paylaşım karşınıza çıkabiliyor. Yani inanılmaz bir PR ve inanılmaz bir reklam çalışması haline geldi. Kendi performansı bir anlamda. Dolayısıyla bu durumda bence Trabzonspor'un bir olayıyla devam etmesi yanlış olur. Çünkü elinizde para kazanabileceğiniz çok iyi bir cevher var ve buradan çok iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Onun dışında olay açısından bakarsak bu kadar büyük kulüplerin nazarına giren bir

0: oyuncunun da Trabzonspor'da devam etmesi bence eksi yazar. Yani zarar olur. Niye? Çünkü bir noktadan sonra oyuncular mental olarak bu durumları yaşayabilir. Hani beni şu kulüp istedi, gidemedim. Yani mental olarak kırılma yaşayabilir. Dolayısıyla olayın da bence o kırılmalara müsait bir yapısı var. Çünkü biraz deli bir karakter, yani tırnak içinde deli dolu bir karakter. Biraz böyle yaramaz bir görüntüsü var. Dolayısıyla o kırılmaları kesinlikle hınzır bir karakteri var baktığın zaman. Çok genç bir oyuncu bir şekilde. Bir defa 20 yaşında çok genç. Zaten profesyonel olarak ikinci kulüp deneyimi bu. Geçen sene Bastia kulübünde oynamıştı. Ve çok acemi bir karakter ama yetenek olarak inanılmaz bir oyuncu. Dolayısıyla bence zaten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olayı ve Felipe Augusto'yu satma şeklinde karar aldıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. O bakımdan ben olayının Trabzonspor'dan ayrılacağını düşünüyorum turnuvanın sona ermesiyle beraber. Fildişi'nin de gruptan çıkmasını bekliyorum. Artık Curaçao Fildişi sahili karşılaşmasında birçok Trabzonspor'u olayının ne yapacağını veya hani nasıl bir performans ortaya koyacağını şimdiden beklemeye başladı. Çünkü hakikaten Almanya maçında ortaya koyduğu performans, ben maç 1-1 bitseydi olayının maçın adına seçileceğini düşünüyordum ama
1: yeni seçilmiş galiba şey tarafında, evet. Takımı da en çok reyting alan da oyuncuydu. Evet. Sen de paylaştın, ben de gördüm. Aynen. Furkan, favorin kim Dünya Kupası'nda?
0: Favorim Fransa. Aslında benim İspanya'ydı turnuva öncesi ama İspanya oyununa baktığınız zaman biraz benim favorimi düşürdü ama Fransa'nın inanılmaz bir kadrosu var.
1: Yani ileri üçlüyle bence baş edebilecek bir takım da yok.
0: Kesinlikle. Fakat diğer takımlara şansı şu, Fransa'nın başında Didier Deschamps var. Ben Didier Deschamps'ın o kadar da iyi bir teknik adam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Fransa takımı 2014 yılından bu yana katıldığı tüm turnuvaları kazanabilecek bir takım. Her turnuvanın favorisi de ama 2016'da ikinci oldu, Portekiz'e kaybetti. Hı hı. 2022'de Arjantin'e kaybetti. 2021'de İsviçre'ye elendi. Yani bütün turnuvaları kazanabilirdi 2014 sonrasındaki ama baktığınız zaman iki tane şampiyonluğu var sadece. Dolayısıyla Didier Deschamps bence o elindeki kadroyu hem iyi oynatamıyor hem de performans olarak iyi bir sonuç alamıyor. Onun dışında az önce cevaplamayı unuttum. Onana ve sağ kanat soruları vardı. Evet. Onana'nın yani yıllık ücreti Trabzonspor'u çok zorlayabilecek bir ücret ama ben Onana'nın kalması gerektiği tarafındayım. Çünkü
1: 7,5 milyon euro mu gene?
0: Evet. Aşağı yukarı evet oralarda, çünkü yani United'dan aldığı bedel o civarda. Yani 7,5 olmaz, 6 olur, 6,5 olur ama o da tabii ki çok yüksek bedel ama ben Onana'nın takım içerisinde kalecilikten ziyade karakter olarak çok önemli bir figür olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Trabzonspor'un Fenerbahçe ve İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yerinden takip etmiştim ve oralarda o maçlarda Onana maçın belirli anlarında kalesini terk edip teknik heyetin yanına gidip orada teknik heyetle veya diğer futbolcu arkadaşlarıyla fikir alışverişi yaptı. Yani takımdaki akil oyunculardan biri olduğunu her şeyle gösteriyor. Dolayısıyla daha iyi bir kaleci bulabilirsiniz ama takım kimyasına bu kadar katkı veren başka bir kaleci bulmak çok zor. O yüzden ben Trabzonspor'un Onana ile devam etmesi taraftarıyım. Başkan da bu konuda elinden geleni yapacağını söylemişti zaten. O noktada artık Onana'nın kararı bekliyor. Onun dışında sağ kanat konusunda Zubkov ayrıldı biliyorsunuz. Bence hakikaten çok iyi bir oyuncuydu. Ama biraz ailevi sorunları vardı. Oraya Skankov düşünülüyor. O da Ukraynalı bir oyuncu. Onun da bildiğim kadarıyla serbest kalma maddesi olması lazım. Hı hı. Ama yüksek bir bedel. 10 milyon euro diye biliyorum. Onda da şöyle bir durum var. Sözleşmesindeki madde gereği ödenecek tutarın yarısı Dinamo Kiev'e. Gidecek yarısı da
1: %50.
0: O bakımdan İspanyol kulübü de buradan ne kadar çok bonservis bedeli alabilirsem o benim karım diye düşünüyorum. O da tabii ki Trabzonspor biraz yoran bir durum. Yani çünkü %50 oraya gideceği için İspanyol takımı da ben masrafımı budur. Yani biraz daha bunu yükseltip en azından masrafımdan en azından kâra geçeyim düşüncesiyle. Evet.
1: Furkan Uzun ardı arkasına sorular geliyor. Onları sormak durumundayım. Takdir edersin ki. Adem Bey diyor ki bence şu anda hem futbolcular hem de teknik heyet bir an önce şu maçı oynasak da dönsek diye düşünüyorlardır. Furkan Bey'e göre Montella, Aral Şimşir gibi birkaç futbolcuyu kadroya dahil etmediği için üzülmüş müdür?
0: Bence kesinlikle üzülmesi gerekir. Üzülmüş müdür? Yani illaki üzülmüştür herhalde. Çünkü Aral baktığımız zaman Danimarka Ligi'nde yaptığı skor katkısı ortada. Milli takımımızda zaten gol atabilecek golcü sayısı belli. Yani 9 numaramız yok. Ancak biz kanat oyuncularından veya işte 10 numara olarak değerlendirdiğimiz oyunculardan

0: Sergen Uzun gibi veya işte Hakan gibi, Arda gibi, Kenan gibi bu oyunculardan gol bulabilirdik. Bulamadık. Belki Aral olsaydı tabii ki daha farklı olabilirdi. Çünkü Aral meziyetli bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun da yokluğunu çektik. Bugün baktığınız zaman İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ı kadroya aldık. Hiç oynatmadık. Onları kadroya alıp oynatmayacağımıza oynatabileceğimiz Aral'ı alabilirdik. En azından maçların işte son 15-20 dakikalarında oynatabilirdik. Veya işte Paraguay karşısında Paraguay takımı 10 kişi kaldıktan sonra oyunu atabilirdik. Ama tabii ki kadroyu almadığımız için bunları konuşmanın da artık çok bir anlamı kalmadı.
1: Evet. Orta sahada Orkun direkt oynaması lazımdı. Bence Avrupa'nın en iyi orta sahası demiş Mehmet Yıldırım.
0: Katılıyorum. Orkun çok iyi bir sezon geçirdi. İkinci maçta kesik yemesi bence pek daha adil olmadı. Çünkü yani kötü oynadı desek ilk maçta ondan daha kötü oynayan birçok oyuncu da vardı. Onların da kesilmesi gerekirdi. O bakımdan ben Orkun'un iyi bir oyuncu olduğunu ve milli takıma da hakikaten iyi bir performans vereceğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok soru var. Yine bakıyorum sıradan. Tabii Trabzonspor soruları da var. Milli takımla ilgili sorular da var. Abdullah Avcı milli takım için ideal bir hoca olabilir mi? Bence olamaz. Nurullah Salalı yollamış. Montella gider mi? Soruları var. Furkan Bey ne der acaba? İbrahim Hacı Osmanoğlu gider mi? Musa Bey diyor ki milli takımı çok fazla düşündüklerini sanmıyorum demişler. Ona da selam, sevgilerimizi iletelim. Seni dinliyoruz Furkan Uzun. Son cümlelerini de alalım. Araya gideceğim.
0: Tamam. Ya şu an baktığımız zaman Federasyon Başkanı ve Montella ikisinden birinin bence bir ayrılık kararı alması gerekiyor. Ama Federasyon Başkanı'na baktığımız zaman bu noktada bu yönde kolay kolay karar alacak bir izlenim ben almıyorum. Dolayısıyla burada en yakın isim Montella. Ama Montella da herhangi bir öz eleştiri yapmak yerine ben sizden daha Türk'üm gibi enteresan açıklamalara imza atıyor. Fakat ben yani Montella ile ayrılık bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse.
1: Furkan Uzun çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için, değerli yorumların için. Hakikaten hem bizi aydınlattın, yolun her daim aydınlık olsun, başarıların da aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Furkan Uzun çok önemli analizlerde bulunduğu 0212 273 10 10'da tabii mesajlarınız geliyor bir yandan. Instagram'dan beni takip alan Bayram Olcay'a da çok teşekkür ediyorum. Çetin Tiryaki'ye çok teşekkür ediyorum. Cumali Tugan Beyefendi'ye çok teşekkürler. Olcay Günaydın'a da, İsmet Nizam'a da çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Mesajlar bir yandan geliyor, hiç merak etmeyin, hepsini okuyacağım ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Dediğim gibi Instagram'da Çağatay Hoca adresinde ya da 0212 273 10 10'da Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programı Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gold'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. Çağatay Hoca Instagram adresinde yine beni takip alanlar Ramazan Tuncer, Aytek Aşıkoğlu ki eski futbolcudur, evet şimdi hatırladım, Hasan Karakaya, Bayram Olcay, Resul Acar'a çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj var, hemen mesajlarla devam edelim sizlerden gelenlerle. Hüseyin Topçuoğlu diyor ki milli takım başında bir Türk hoca olmasını istiyorum. Çünkü takım geride bile olsa takımı ateşleyecek bir hoca göremiyorum. Montella'da o yeteneği demiş, bizlerle duygularını paylaşmış. Sinan Bey diyor ki Çağatay Hocam 80'li 90'lı yıllarda 2. ligden 3. ligden oyuncular dahi milli takıma çağrılırdı. Şu anda yasak var mı acaba öyle bir şey diye. Yasak yok Sinan Bey. Hangi takımdan isterse istesin futbolcu alabilir. Nevzat Bey diyor ki Montella giderse yerine gelecek teknik direktörün Milletler Ligi'nde işi çok zor olacak demiş ki bence bana buradan topu attı. Çünkü milli takımda kötü günler geride kalsa da daha kötü günler bence bizi bekliyor. Çünkü Dünya Kupası'nda işte Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu gruptan gol bile atamadan elendik bizim çocuklarla. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapacağımız hakikaten şimdiden soru işareti. Güven ortamı kayboldu. Bu çocuklar bizim ama Dünya Kupası'nda bize gurur yerine utanç yaşattılar diyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Formaliteden öte bir anlam olmayan Amerika maçı güven oyu almaları, yeni bir başlangıç yapmaları için bir fırsat ama görünen köyde kılavuz istemez. Milli takım şu anki görüntüsüyle doğal olarak akıllara Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta gol bile atamıyorsa UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Fransa ve İtalya karşısında ne yapar sorusunu getiriyor. Yeniden B Ligi'ne düşmemiz işten bile değil. Bu nedenle bugünkü görüntünün sorumlularının küsmek yerine yeniden doğmak için adım atması gerekiyor. Aytek İbrahim Yavuz'un takım arkadaşı Gazi Osman Paşa'dan demişler. Evet ben de hatırladım. Gençler Birliği Bolu Spor Gaziantep Spor'da da oynamıştı herhalde. Hatta Aytek'i de arayabiliriz. Beşiktaş'ta transfer yok sanırım. Milli takım artık bıkkınlık verdi demiş Yılmaz Bey. Yine bakıyoruz. Trabzonspor sözleşmesi biten Ersin'e neden teklif yapmıyor demiş Erkan Bey. Evet Abdullah Avcı sorusunu geçmiştik zaten. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Çağatay Hocam Milletler Ligi'ndeki format nasıl biliyor musunuz demiş. Evet A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak olan takımlar bir alt lige düşüyorlar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacak. A liginde de gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacaklar. Bu arada cep telefonumu alayım çünkü cep telefonumdan da Instagram'da Çağatay Hoca adresine mesajlara biraz bakalım. Atakan Yıldız, Çağatay Hocam selamlar. Radyo yaşında size denk gelmek keyif veriyor. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Hemen buradan sıradan devam edelim. Enver Kılıç yazmış. Hocam selamlar. Hayırlı yayınlar. Yerli milli hoca olması gerekir. Türk milli takımı üzdü bizleri demiş. Evet bizleri de çok üzdü. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey, ben Hakan Ögündür. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler mesajlarınız için. Yine buradan devam ediyoruz. Oo evet. Güzel. Mehmet Bey'den Habertürk ulaştırmadan mesaj yazmış. Diyor ki hemen bakıyorum. Sevgili Abdullah Ercan, ben seni arayacağım. Şu anda telefonunu açtım. Hiç merak etme. Şu anda canlı yayında olduğum için telefonunu açamıyorum. Sevgili Abdullah, biraz sonra seni arayacağım reklam arasında. Habertürk'ten ulaştırmadan sen de kendine iyi bak sevgili Apo. Ben senin söylediklerini duyuyorum. Mikrofona gelmiyor ama ben seni duyuyorum Apo, merak etme. Abdullah Ercan, sana da sevgiler olsun. Habertürk Ulaştırma'dan söylediğim gibi Mehmet Bey, sana da selamlar olsun. Her zaman dinleme fırsatı olduğunda radyoyu açıp seni dinliyorum hocam. Mümkünse yorumcu olarak Tahir Kum'la bağlantınız olabilir mi demiş. Mesajınızı gördüm Mehmet Bey. Ben Tahir Kum'u aradım yaklaşık 2 dakika önce reklam arasında. Tahir abi açmadı. Biraz sonra bana dönerse ben de inşallah Tahir Kum'la bir bağlantı yaparım. Mehmet Bey, tüm Habertürk'teki, HT Spor'daki arkadaşlara da Ulaştırma'daki hayırlı işler, iyi mesailer diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bu arada HT Spor demişken de pazar sabahı saat 11 ile 12 arası sevgili Kevser'in, Kevser Yemeşahin'in canlı yayın konuğu olacağım. Beni de yalnız bırakmazsanız çok ama çok sevinirim. İrfan 25 soruları var. İrfan 25'i alabilir misin diye dün de geliyordu bu istekler. Çağatay Hocam seviliyorsun demiş. DAS Teknik çalışan tüm arkadaşlara da selam olsun. Çağatay Hocam, Montella bizi B Ligi'nden almıştı. Sanırım yine aldığı yere iade edip gidecek demiş. Olabilir. Her şey olabilir. Yine buradan devam ediyoruz. Sedat Bey, adamsın hocam. Çok seviyoruz seni ailecek. Parti koy, oy verelim hocam demiş. Çok teşekkürler. Parti işlerine girmiyoruz. Hani bu yaşıma kadar ne bilirsin deseler, ben haddimi bilirim derim her zaman. Ankara'dan Aydın Bey, Amerika maçında en az 2 kırmızı kart göreceğimizi düşünüyorum. Baskı, fizik gücü ve mental çöküntü bizi bu duruma itecek gibi. İyi yayınlar hocam. Umarım yanılırım demiş. Ankara'dan Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Tamam, İrfan 25'i arayacağım. Çok güzel espriler de yapıyorsunuz Yunus Bey. Böyle yazıyorsunuz, ondan sonra hakikaten zor tutuyorum kendimi. Peki. Serdar Gökalp abi, biraz gülelim demiş Orhan Can'dan. Serdar da iyi bir radyocu arkadaşımızdır. Ben de takip ediyorum. Ankara'dan Ersin Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aydın kankisine de selam söylüyormuş. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler, harikasınız. Instagram'dan bütün mesajlarınızı da okumaya çalışıyorum. Necmi Akın beni takip almış. Resul Acaz'ı söylemiştim herhalde. Ona da çok teşekkür ediyorum. İrfan 25'e çok istek geldiği için sevgili İrfan'ı arıyorum. Fenerbahçe'de çünkü artık sezon da açıldı. Evet, duyduğunuz gibi İrfan da meşgulmüş. Çok teşekkürler Enes Bey. O da güzel bir cevap vermiş. Murat Özen'in bağlanmasını istemişler. Murat Özen başkan tepki gösteriyor deyip hiçbir bilgi vermiyor ki demiş. Evet, Murat'ı da aradım dün hocam dedi. Bu hafta müsait değilim ama önümüzdeki hafta seve seve yayına katılırım demiş. İsimlerinizde bakıyorum. Dinçer Bey ve Nevzat Bey. Montella bizi C Ligi'nden aldı demiş. Evet, Montella C Ligi'nden A Ligi'ne taşıdı bizi. Ben Erkan, samimi söylüyorum, sizi sevmeyen yoktur. İyi yayınlar, çok başarılısınız. Çok çok sağ olun Erkan Bey. İrfan abi kesin başka bir radyo ve televizyona bağlanmıştır. Telefonu 100 kere meşguldür diyor. İrfan Bey niye sektirmiyor? Açmamakta direniyor. Bu söylediğiniz mesajları ben hepsine İrfan'a iletiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Hatta şu an bir kere daha arayayım. Gazete haberlerimiz var. Bekleyen spor yazarlarımız var. Pazar günü bekliyorum demiş Hüseyin Mecit. İnşallah pazar sabahı saat 11-12 canlı yayında HT Spor YouTube'da da mesajlarınızı bekliyorum. Hatta oraya mesaj yazan dinleyicilerimize de bir hediye vermek istiyorum şu an. İçimden koptu. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Berberdeyim.
0: Neredesin?
1: Berberdeyim, Taş'ta.
0: Berberde. Uzun sürecek mi?
1: Yarım saat daha.
0: Peki yarım saat sonra mı arayayım? Yoksa şu an müsait misin? Son bilgileri alır mıyız?
1: Tamam, tamam. İstersen 5 dakika konuşalım.
0: Tamam o zaman. Fenerbahçe sezonu açtı sevgili İrfan 25. Son bilgileri alabilir miyiz senden?
1: Tamam. Çağatay Fenerbahçe tabii sağlık kontrollerini tamamladı. Şimdi bugün itibariyle yeni sezon ilk etap kamp çalışmaları için Topukaylası tesislerine gittik. Topukaylası tesislerinde 3 Temmuz'a kadar orada çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe. Teknik direktör İsmail Kartal'dan yerli futbolcular, yani kiralıktan dönen futbolcular, mevcut kadrodaki futbolcular tümünü orada görmek istedi. Yani milli takımda olanlar haricinde tüm oyunculara Topukaylası kamp kadrosuna dahil etti. Bu oyuncuları orada son durumlarını görecek ve ilk etap kamp çalışmalarından sonra ise takımdan ayrılacak. Gidecek oyuncuların ilk kısmı bu arada belirlenecek. 3-4 Temmuz tarihinde Fenerbahçe'nin yapacak, 5 Temmuz tarihinde ise ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için Avusturya'ya hareket edecek. Fenerbahçe'de tabii teknik direktör İsmail Kartal Topukaylası tesislerinde yoğun bir çalışma programı hazırladı. Fenerbahçe bugün akşam saatlerinde ilk antrenmanı Topukaylası tesisinde yapacak. Ardından ise günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Tabii bu kampta özellikle Fenerbahçe'nin Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edilen Sadio Mane'nin de alternatif olarak veya hafta olarak gösterilen Amara Diop'un performansını ben yakından merak ediyorum. Çünkü Amara Diop biliyorsun kadroya dahil edilen

0: geçmişti ve burada bir çapraz bağ düzelt operasyonu geçirmişti. Yaklaşık bir yazı sahalardan uzattı. Tedavi sürecini tamamladı. Genç bir yıldız, gelecek vadiden bir yıldız. O da topu gelip kampına dahil edildi. Onun göstereceği performansları Fenerbahçe açısından şu açıdan da avantaj sağlayacaktır. 16-4 kuralına uyan 18 yaşında bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından tabi Amara Diouf'un da burada göstereceği performans Fenerbahçe açısından önemli olacak. Yine Cengiz Ünder gibi bir kiralıkta dönen Cengiz Ünder'in tabi burada kampta göstereceği performansla kendi açısından, kariyer açısından çok önemli. Çünkü Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geldikten sonra da kariyerinde yani performans olarak çok gibi vuran bir grafiği var. Kiralık gittiği son iki takımdan da geri döndü. Dolayısıyla onun o da biraz bir sayfa açmak istiyor. Fenerbahçe'de kalmak, yeniden kariyerinden yeni bir sıçrama yapmak istiyor. Onun için de bu topuk ayrıcı kampı belirleyici olacaktır. Milli takımdaki olan oyuncular ise tabii milli takımda olan oyuncular Avusturya kampında takıma dahil olacak. Milli takımın son oynayacağı maçın ardından bir haftalık izne çıkacaklar. Bir haftalık izin ardından ise 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampında takıma dahil olacaklar Çağatay. Transfer çalışmalarına gelecek. Fenerbahçe'nin tabi Vedat Bulic'i kadrosuna kattı. Ardından transfer çalışmaları sürüyor. Cirasi için girişimler de devam ediyor. Cirasi'nin Fenerbahçe'nin Cirasi'nin her yıl bonservis bedelini aşağı indirmek için çalışmalar sürüyor. Çünkü bonservis bedelinde seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi 40 milyon euro bonservis bedeline karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak göreve geldikten sonra kulübün mali yapısını da gördükten sonra bu bonservis bedelini ödemek istemiyor. Daha uygun maliyetlerle oyuncu kadroya katmak istiyorlar. Bunun için pazarlıklar sürüyor. Eğer bu transferde Borussia Dortmund bonservis bedelinde indirmeye yanaşmazsa alternatif isimlere de yönelecekler. Diğer stoper adayları arasında yer alan Malangsar ve menajeriyle de görüşmeler devam ediyor. Malangsar'ın Lenker sözleşme sona ermişti. Sözleşme sedinde bulunuyor. Dolayısıyla bonservis bedeli ödenmeyecek olması oyuncu Fenerbahçe açısından önemli. Çünkü limiti de dolu Fenerbahçe'nin aynı zamanda. Limiti çok az dolu. Dolayısıyla burada bonservis bedeli ödenmeyecek olması stoper transferinde Malangsar ismini ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe Malangsar transferinde 6 milyon euro net ücret. İşte 3 yıla yayılacak şekilde 3'er milyon eurodan 6 milyon euro imza parasıyla bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Bir iki yani kısa süre içerisinde Malangsar transferinde de sonuca ulaşmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bir de limit sorunuyla karşı karşıya. Son açıdan limitinde biliyorsun 118.3 milyon euro gibi bir limit açıklandı. Tabi burada Fenerbahçe'nin kadro maliyeti şu anda mevcut oyuncuların 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Ve bu oyuncuların kadro maliyeti şu anda 150 milyon euro. Yani Fenerbahçe'nin transfer yapabilmek için limitini aşması gerekiyor. Limitini artırması gerekiyor. Limitini nasıl artırabilir Fenerbahçe? Futbolcu satışı yaparak artırabilir. Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Avrupa gelirleri ile beraber artırabilir. Yeni sponsorluklarla ve işte yeni gelir kaynakları yaratarak limiti artırabilir. Limit sorunuyla da Fenerbahçe aynı zamanda karşı karşıya. Bu sadece federasyonun TSS'nin verdiği bir harcama limiti. Yani 118.3 milyon euroluk bu limit çerçevesinde Fenerbahçe harcama yapmak zorunda. Diğer taraftan bir de UEFA karşı limiti var. Fenerbahçe'nin UEFA'da 40 milyon euroluk limiti var. Yani bu 40 milyon euroluk limit ne demek? 40 milyon euro üzerinde yani 40 milyon bonservis bedeli bir bonservis bedeli transfer yaparsan bu 40 milyon euro içerisinde bir transfer yapmayı bonservis bedeli ödemen gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu açıdan her anlamda yani yönetimi oldukça zorlu bir periyot bekliyor Çağatay.
1: Evet, dinleyicilerimizden sana çok mesaj var. Sevgili İrfan 25. Orhan Bey diyor ki Fenerbahçe haberleri vere vere saçları zaten yeterince döküldü diyor İrfan 25'in. Boşuna berbere para vermesin. Biz ona diyor bir makine alalım, kendisi tıraş olsun demiş.
0: Güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben normalde yani bir sakalı çok sert gidiyor. Ben kendi tıraş olmayı tercih ediyorum. Hakkında bir kez tıraş oluyorum. Ama dediğim gibi süreci yani ben bir de her gün tıraş olmayı da çok seven bir yapıda değilim. 10 günde bir kez tıraş olmayı tercih ediyorum. Ama Trend Fenerbahçe'nin yoğunluğu esnasında kendimize bu özellikle son periyottaki süreçte çok yoğundu. Kendimize çok fazla zaman ayıracak fırsatımız olmadı. Yani sürekli telefon görüşmeleri, sürekli konuşmalar, işte gelişmeleri takip etme bayağı bir yoğun bir günden geçirdik zaten.
1: Evet, son olarak dinleyicilerimizden de bir soru alayım. Çünkü çok soru gelmiş. Musa Bey diyor ki Greenwood'da durum ne abi demiş.
0: Fenerbahçe Greenwood transferinde oyuncuyu da ve menajeriyle görüşmeler sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hedefi şimdi Sayın Hakan Sarsi başkan adayıydı biliyorsunuz. Başkan adayı sürecinde 12 milyon euro ve artı 6 milyon euro bonuslar olmak üzere oyuncuyu da anlaşmaya varmıştı. Bu 6 milyon euro bonusunun içerisinde şu vardı. Şampiyonlar Ligi'ne katılın. İşte 10 gol atarsa şu kadar, 15 atarsa 20 gol atarsa ayrı ayrı bonuslar, bonus maddeleri vardı. Lig şampiyonluğuna bonus vardı, Süper Kupa şampiyonluğuna bonus vardı. Bunların hepsinin toplamında 6 milyon euro bir bonus vardı. Fenerbahçe ise Greenwood temsilcisiyle bu 12 milyon euro net yıllık ücreti daha aşağıya çekmek ve daha makul seviyelerde oyuncuyla anlaşmak istiyor. Diğer taraftan da maaşın yanında istediği 50 milyon euro'lu bonservisleri var. Fenerbahçe bu rakamı da aşağıya çekmişti. Hem bonservis anlamında hem yıllık ücret anlamında oyuncuyu daha makul seviyelerle eğer istediği rakamlarda makul seviyeye çektiği takdirde Fenerbahçe bu transfer için bitirmek için çaba gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Sevgili İfrahim Beş, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı tıraşlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yarın zaten Nazlı Gol'deyiz. 10-12 arasında Doğan kardeşimle beraber yayın yapacağız. Orada daha detaylı tüm gelişmeleri, süreçte neler yaşandığını, bu noktalar nasıl gelindiğini hep birlikte detaylı bir şekilde konuşacağız. Onu söyleyebilirim Çağatay.
1: O zaman yeni imajınla yarın bir fotoğraf çektirelim seninle İrfan 25.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Bakıyoruz. İsimlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Cengiz Bey diyor ki Çağatay abi biz Dünya Kupası'nda çok maç oynandığı için inan anlayamıyoruz. Şimdi kimler çıktı demiş. Son 32 turunu garantileyen takımlar var. Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç şimdiye kadar çıkan takımlar. Dünya Kupası gol krallığını merak edenler var. Hemen söyleyelim. Messi 18 gol. Miroslav Klose 16 gol. Mbappe 16 gol. Ronaldo 15 gol. Tabii geçmişte belki hatırlayanlar varsa Gerd Müller Alman 14 gol. Pelé'nin de 12 golü varmış. Kısa bir araya gideceğiz. Son bir saate gireceğiz. Yine spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbol yorumcuları, spor yazarları Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacak. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme son bir saatte devam ediyoruz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda 3-4 tane dinleyicimiz özellikle Atakan Kurt'u görmek istiyorlardı. Lütfen bağlar mısın Çağatay Hocam demişlerdi. Onları da kırmadık. Sevgili Atakan'ı da aradım. O da sağ olsun her zamanki gibi yine beyefendiliğiyle, inceliğiyle kabul etti. Gazeteci arkadaşımız Radyo Gol'den, bir kanaldan, Sıfır TV'den, Orta Çizgi'den her yerde var sevgili Atakan Kurt. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Atakan, Beşiktaş'a geçmeden Dünya Kupası ile ilgili, milli takımımızla ilgili görüşlerini paylaşmak ister misin? Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani maalesef Dünya Kupası'nda bireysel olarak bizden çok çok daha kötü takımlar var. Ama mücadele anlamında belki de en kötü takım biz olabiliriz ya da birkaç takımdan bir tanesiyiz. Fizik olarak çok kötüyüz. Kondisyon anlamında çok kötüyüz. Plan, program, organizasyon, strateji anlamında çok kötüyüz. Çok şut atıyoruz ama şutlar yani mesela en çok şut atan adamlarımız Melih'le Abdülkerim. Ama en iyi şut atan adamlarımız Orkun, Hakan ve Arda olmasına rağmen bu oyunculara şut imkanı, konforu ya da alanı sağlayamıyoruz. Çünkü bir planımız yok. Çok duran top kullanıyoruz ama bu duran topları maalesef değerlendiremiyoruz çünkü bunlarda da bir plan yok. Sadece düz ortalar yapıyoruz ve Rakiplerimiz genelde uzun boylu oyunculardan kurulu olduğu için bir tanesini vuramıyoruz. Ama bir plan doğrultusunda paslaşarak ya da bir organizasyon şeklinde bunları yapmıyoruz. Dün Portekiz'i

0: gördük. İki tane duran top organizasyonu yaptılar. Bir tanesinde Ronaldo Allah korudu az da ciddi sakatlık geçirecekti ama inanılmaz bir duran top organizasyonu. Savunmanın arkasına, barajın arkasına saktı, vurdu, kaleciden döndü. Bir tanesi Felix'in topuyla vurduğu, ardından kalecinin içeri attığı yanlışlıkla bir gol var. Orada ön direğe topu pas şeklinde kullandılar. Tam bir duran top organizasyonları. Bunlardan bir tanesini biz de maalesef göremiyoruz. Çünkü oyuncularımız mental olarak yeterli değil. Hocamız mental olarak, taktik olarak, psikolojik olarak yeterli ve hazır değil. Maalesef Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla dönüyoruz. Dediler ki altın jenerasyon, dediler ki en karakterli oyuncular. Ama baktığımızda 2002 Dünya Kupası'ndaki oyuncularla kıyasladığımızda onlarla değil eşler, 2-3 gömlek daha kötüler. Öyle söyleyebilirim.
1: Yani dün akşam 94. dakikada sevgili Atakan Kurt, Ronaldo pres yapıyordu. Muhteşem bir de duran top organizasyonu yaptılar. Valla çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili de çok soru geliyor. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz senden?
0: Beşiktaş 23 Temmuz'daki Midland maçına sol kanat, orta saha ve kaleci transferlerini yetiştirmeye çalışıyor. 3 transferi. Diğer 5-6 transferde herhalde Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi olacak duruyor. Hı hı. Dünya Kupası'nda bir 5-6 oyuncu ile ilgileniyor Beşiktaş. Dünya Kupası sonrasına sarkacak, çünkü Dünya Kupası'ndaki bütün oyuncular şu anda piyasalarını bekliyorlar. Performansa göre davranıyorlar. Sonuçta Beşiktaş da ilk sıralarındaki takım değil. 4. 5. 6. sıradaki takımları sonuçta Türkiye Ligi'ni zaten küçümsüyorlar. Son 5 senedir ligi avlu atan, 4. olan, Avrupalı kupalarında olmayan, hiçbir başarı elde edemeyen, sürekli kaos içinde olan yönetimler, teknik direktörler ve oyuncular değiştiren bir takımdan bahsediyoruz. Buraya oyuncuyu getirmek, ikna etmek çok kolay değil. Yönetimin işi zor ama gidecekler, orada karargah kuracaklar, oyuncuları ikna edecekler, ailelerini, eşlerini ikna edecekler, bir şekilde o çabayı sarf edip oyuncuları getirecekler. Hakan Bilal Kutlualp'in bir sene Alex'in yanında yattığını, Hüseyin Yücel'in yaklaşık 1-1,5 ay Rafa Silva'yı Portekiz'e ikna etmeye çalıştığını biliyoruz. Çok zor oyuncular, çok büyük yıldızlar olabilir ama bu oyuncuları da getirmenin yolu, oraya gideceksin, oyuncuları ikna edeceksin, bir şekilde onları buraya getirmek için bir efor, çaba sarf edeceksin. İnternet yoluyla, mail yoluyla, menajer yoluyla, faks yoluyla transferler olmaz. Ha, olan transferler elbette ki bulunur ama o oyuncular çok üst düzey oyuncu olmaz. Çok isteyen kulüpler olmaz. Bu strateji uygulamalı lazım.
1: Sevgili Atakan Kurt, Agbadu'yu soracağım sana. Nasıl buluyorsun Dünya Kupası'nda performansını?
0: İlk maçta ilk 20 dakika çok kötüydü. 3 tane çok bariz hata yaptı. Ve bu 3 hatayı da rakip değerlendiremedi ki 3-0 olabilirdi. 20. dakikadan sonra kendini toparladı, iyi oynadı. İkinci maçta çok iyi oynadı. Yani zaman zaman böyle inanılmaz hatalar yapabiliyor. Ama oyuncunun yanına, çevresine doğru futbolcuları koyup onu motive edebilirseniz, zirve yarışında bulunursanız eğer, o zirve yarışında size katkıda bulunabilir. Kötü oyuncu değil. Ha, 18 milyon euroluk bir oyuncu da değil ama bu lig için iyi bir stoper. Dediğim gibi yanına iyi bir stoper koyarsanız, önüne dinamik bir orta saha yerleştirirseniz neden olmasın? Sonuçta Torreira, Atiba, Josef gibi oyuncuları koyduğunuz andan itibaren Jalo ve Agbodo'nun da işi kolaylaşır.
1: Peki bundan sonrası için yani Beşiktaş'ta bir umut görebiliyor musun sevgili Atakan Kurt? Dinleyicilerimiz çok yazıyor, bu soruları da sana iletmek durumunda kaldım.
0: Umut görüp görmeme durumu transferlerden sonra netlik kazanır. Beşiktaş 8 ya da 9 transfer yapacak. Bu transferlere bakalım, görelim. Hazırlık maçlarını bir izleyelim. Ondan sonra umut var mı yok mu? Bunları yayında zaten dile getiririz. Şu andan bunu söylemek çok doğru değil, kolay da değil.
1: Evet. Sevgili Atakan Kurt, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın için. Dinleyicilerimiz de sesini de duydu.
0: Estağfurullah.

0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Artık bugün sizlerin istekleri doğrultusunda devam etti program. Çünkü yayın akışımızda bir sürü dinleyicimiz istediği için ben onlara öncelik verdim. Bekleyen arkadaşlarımız da var. Çağatay Hoca Instagram adresinde takip edenler Necmi Akın, Ceyhun Kurtulmuş, Hüseyin Faikoğlu, Muhammed Arif Karpuzoğlu, çok teşekkür ediyorum Instagram'dan takibe aldıkları için. Çağatay Hocam pazar günü sabah 11'de HT Spor'u bekliyor olacağız demişler. Çok çok teşekkürler. Çok mesaj geliyor. Hangi birine nasıl bakacağım? Yetişmeye çalışıyorum. Uluslar A Ligi birinci grupta fikstürümüz. Biraz önce konuşuyorduk. Aklımdayken söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok zor bir fikstür bizleri bekliyor. Onu da söyleyeceğim. Bayrampaşa'dan Lokman, ben Çağatay Hocam, adam gibi adamsın vallahi, mesajımı okur musun demiş. Mesajınızı da okudum. Çağatay Hocam iyi yayınlar, sefalar getirdin demiş. Sedat Aydın, çok teşekkürler. Siz de öylesiniz Oğuzhan Bey. Çok teşekkürler. Abdullah Ercan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sol açıydı. Abdullah Ercan, telefonla yorumlarını bekliyoruz demiş. Sevgili Abdullah Ercan'a da ben selamınızı ilettim Mehmet Yıldırım. Merak etmeyin, bana söylediğiniz her şey muhakkak yerine ulaşır. Benim üzerimde kalmaz. Yani elçiye zeval olmaz. Ali Doğanoğlu, Çağatay Hocam, Futbol Federasyonu Başkanı'yla Fatih Terim konusunda düşüncelerinizi sormuştum. Her şey olabilir. Bence değişim şart ama kimin geleceğini ya da nasıl bir akış olacağını hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, 94 dakikada Ronaldo'nun presini ben de gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Abi Doğan abi kaytarıyor. Saat 11.30'da reklamları koydu gitti demiş. Bizim programcı arkadaşlarımız da her zaman dinleniyor. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı yakalamışken bir soru var, sorar mısın? 2002 Dünya Kupası elemelerinde gruplardaki bütün maçlarda oynatmasına rağmen Şenol Hocam onu Dünya Kupası'na götürdü, bir dakika bile süre vermedi. Bu konu hakkında kendisi ne düşünüyor acaba demiş. Merak etmeyin, Nurullah Bey yayından çıktıktan sonra sevgili Abdullah Ercan'a ilk soracağım soru o olacaktır. Söylediğim gibi Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüzü açıp bakmam lazım. Ezbere söyleyemiyorum bizler de bir yere kadar. 25 Eylül 2026 saat 21.45 Türkiye-Fransa. Maça bakar mısınız? 28 Eylül 2026 Türkiye-İtalya. 2 Ekim 2026 Belçika-Türkiye maçları. Daha sonra 5 Ekim 21.45'te İtalya-Türkiye. 12 Kasım 2026 Türkiye Belçika ve 15 Kasım 2026 saat 22.45'te de Fransa Türkiye maçı var. Vay be, maçlara bak. Bu maçlardan nasıl çıkacağız? Selamlar Çağatay Hocam. Ahmet Konancı bağladınız. İki gün yoktum abi demiş. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde. Pochettino kararsız kalmış. Amerika teknik direktörü Pochettino Türkiye maçında momentumu korumak için aynı kadroyu mu sahaya sürecek, yoksa yedeklere şans vererek rotasyon mu yapacak? Sarı kart cezası riski taşıyan Adams var, Balogun var, Richards ve Robinson gibi oyuncuların dinlendirilmesi bekleniyormuş. Plus içinde sakatlık sonrası riske atılmaması gerektiği belirtiliyormuş. Sözcü gazetesinin haberinde. Yine spor yazarlarımıza da söz vermiştik. Bir yandan listeme de bakıyorum bir yanlışlık olmasın diye. Gazete haberleriyle devam edeceğiz. Müsait olup olmayan gazeteci arkadaşlarımıza da bir yandan sormak istiyorum. Tabii müsaitlik durumlarını cep telefonundan da mesaj atıyorum. Telefondan da arıyorum. Bakalım eğer müsait olanlar bana geri dönecektir. Ve bugünkü maçlara baktım, aslında Dünya Kupası'nda beni çok heyecanlandıran pek maç göremedim. Ben size programı yine paylaşayım. Saat 22 Bosna Hersek Katar. Bilmiyorum bu maç size ne katar. İsviçre Kanada maçı var. Bak bu güzel olabilir. Saat 22. Yine bakıyorum. İskoçya Brezilya maçı var. Saat 01'de. Evet, bu maçı izleyebilirim. 03'te biter. 01'de de Fas Haiti maçı var. Enteresan gruplarda Meksika 6 puanda, Güney Kore 3 puanda. Telefonların bir yandan çalıyor. Çekya Meksika karşılaşması 04'te. Güney Afrika Güney Kore karşılaşması da 04'teymiş. Evet, maçlar da çoğalmış bir yandan. Evet, izleyen dinleyicimiz var. Çağatay Hocam, Gana ile berabere kaldı İngiltere. Neler söylemek istersin? Valla dün istatistiklere baktığımda %79 üstündü. Sadece tek şut vardı. Maçın tamamında da 3 tane isabetli şut vardı. Bir tane direkten dönen top vardı. Gana'ya verilmeyen bir penaltı vardı. Onun da bilgisini sizlere, yani izlenimlerimi vermiş olayım. Beşiktaş haberleri var. Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli olduğu 27 Haziran Cumartesi günü Nevzat Demir tesislerinde bir araya gelecek olan siyah beyazlar ilk idmanını pazar günü yaptıktan sonra 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. Burada 6 tane hazırlık maçı yapacakmış Kara Kartal. Ve bu karşılaşmalar da 2 Temmuz'da, 5 Temmuz'da oynanacakmış. 10 Temmuz'da da 1,5 saat arayla 35'er dakikadan 2 devre olmak üzere Mattersburg ve Widzew Łódź maçları varmış. 14 Temmuz Salı günü Beşiktaş saat 12'de, Dinamo Majdanike saat 18.30'da da Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecekmiş. Evet, Sergen Yalçın çok konuşuluyordu sosyal medyada. Onun yaptığı açıklamalar var. Milli takımla ilgili söyledikleri var. Milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela? Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takım oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var söyleyeyim demiş Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım televizyona, YouTube'a çıkıyor. Dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. O tarafı da çok üzücü. Kalleşler bunlar tabii. Yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana yorumu yapmış. Černý için beni eleştirip Černý'ye kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın? Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış? Ne yapmış? Muçi de yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Ve Sergen Yalçın, evet, çok keskin açıklamaları var. Bir yandan da gözlerim sizlerin mesajlarında. Diyor ki Sergen Yalçın, ben yürürken üzerime su geldi, sonra baktım şişe geldi, yuha, yani artık benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı su şişesi diye de sormuş Beşiktaşlı taraftara. Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk. Hoca değiş, başkan değiş, nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağının ilk toplantıda başkanı da söyledim demiş. Ben taraftarım, taraftarlar isterse giderim dedim, taraftarlar istedi, ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın demiş sevgili İsmail Erin. Hürriyet gazetesindeki haberinde bunlar geçmiş, bu bilgileri de verelim. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. İsimler isimler. Enes Bey diyor ki, kibir abidesi nedir diye sorsam

merhabalar. Kesinlikle Sergen Yalçın derdim mesajını iletmiş. Montella'nın fişini bizim çekmemize gerek kalmadan UEFA Avrupa Şampiyonası ile çekmiş. Şimdiden yorumu yapmış. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Evet, Almanya'dan Mete Bey. Çağatay Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün ve yarın 6 maçlık bir kuponum var demiş. Size kolay gelsin. Ben bahisle ilgilenmiyorum. Hiç de oynamadım. Sergen Hoca, Muki benim oyuncum değil diyor ama Muki sana 2 maç alsaydı, 3 maç alsaydı sen orada kalacaktın, burayı kaçırıyor demiş. Evet, Muki'den bahsediyor Hüseyin Gervan beyefendi. Milli takımımıza hoca olarak Ertuğrul sağlam yakışır demiş Mehmet Yıldırım. O da kendi yorumunu yapmış. Yaşar Bey diyor ki, demek ki neymiş hocam, birileri 41 yaşındaki Ronaldo'yu dakika 95'te pres yapmaya ikna etmiş ama bizim Montella bizim çocukların bir şeyler yapması için hiç ikna edememiş. İşin özeti bu sanırım diyor. Yunus Bey, değerli hocam, Singo sakatlık açıklamasından iyi haberler geliyor. Doğruluğu nedir acaba, sevgiler demiş. Evet, doğruluğu var. Beklenen olmadı. Singo'nun daha kısa zamanda sahalara döneceği bilgisi bana da geldi. Lig fikstürünün evet çekilmesi, daha çekilmedi. İyi yayınlar abi. Mehmet ben, tarafsızız tabii mesleğimiz gereği. Mehmet Bey. Evet, Berk'in bugün doğum günü, kardeşimizin doğum günü, kutlu olsun, onu da kutlayalım demişler. Ben mesajla attım sevgili Berk'e, o da genç arkadaşımız, başarılı arkadaşımız, Radyo Gol'ün en sevilen değerlerinden bir tanesi. Nejat Bey diyor ki, Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'ndan daha da zor demiş. Doğru söylüyor kendisi de. Vallahi bu gruptan da nasıl çıkacağız onu ben de şöyle bir düşünmeye çalıştım ama hakikaten kocaman bir soru işareti. Şimdi gündeme bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Bugünkü gazetelerin hepsini de okudum ve gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de şu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hep konuşulan yabancı statüsünde 10+4 kuralı var. Futbol Federasyonu yönetim bununla ilgili zaten kesin kararını vermişti. 10+4 kuralı değişmeyecek. Geçen seneden alınan bir karardı. Ve Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu statüsünde değişmesini istediği 10+4 kuralının uygulanması konusunda geri adım da atmıyor. Federasyon yetkilileri de Amerika'da yaptığı değerlendirmede bu konuyu da masaya yatırdı ve uygulamanın bu sezon kesinlikle hayata geçirileceğini de ifade ettiler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Amili erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde ikinci haftasında ilk maçında bugün Çin'le karşılaşacak. Polonya'da oynanacakmış. Saat şu an oynanıyor zaten. Ya da bitmiştir. Ona da bakalım. Ben bu haberi atlamışım ama TRT'de zaten canlı olarak yayınlanıyordur. Sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Ertuğrul Sağlam, Bursa Spor'u Süper Lig'de şampiyon yaptı. Milli takımımızı başarıyla yönetir demiş. Gelen dinleyicilerimiz, evet. Berk'in de doğum gününü kutladık. Hiç merak etmeyin. Gelen mesajlar. Sözcü gazetesinde haberler var. Messi ile ilgili. Messi doğum günü pastasındaki mumları üflerken ne dileyeceksin sorusuna şu cevabı vermiş. Doğrusu daha fazlasını isteyemem. Şükür, defalarca söylediğim gibi, spor alanında bana her şeyi verdi ve tek isteyebileceğim şey kendim, ailem ve her zaman yakın olduğum insanlar için sağlık ve tüm bu anların tadını çıkarmaya devam edebilmek. Yaşımı düşünerek değil, fiziksel olarak nasıl hissettiğimi düşünerek oynuyorum demiş. Evet, bence de herkes olduğu yaşta değil, hissettiği yaştadır. Arjantin Yıldız, tam 40 yıl önce Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası Gol Kralı unvanını aldı. Efsanelerin de efsanevi konumuna da yükseldi. Hakikaten çok büyük karakterler.

Fikstürü vermiştim, bir daha vermeye bence gerek yok sevgili dinleyicimiz. Abi bu grup Uluslar Ligi, evet, Avrupa Şampiyonası.

0: 0541 0540 273 10 10. Yine Instagram Çağatay Hoca adresinde İsmail Gül Bağçalar ve BKR42 isminizi bilmediğim için Instagram'da da takibe almışsınız. Çok çok teşekkürler. Kadir Kayıran, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Instagram'daki mesajlarınıza da baktım bir yandan. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın hemen ardından bir ya da iki tane spor yazarı arkadaşımızla bir bağlantı kuracağım. Müsait olup olmadıklarını öğrendikten sonra da son yarım saatte ya onlarla devam edeceğiz ya sizlerin mesajlarıyla, gazete haberleriyle. Lütfen bizlerden ayrılmayın. 92.2'de Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'desiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de yine sizlerin istekleriyle devam ettik. Vallahi bugün zaten normalde istek şarkısı çalmıyoruz, şarkı çalmıyoruz ama istek spor yazarlarıyla devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir dostum var. Yıllarca anlattığım maçlar hala kulaklarımızda. Keşke hep kulaklarımızda olsa. Sevgili Melih Gümüşbıçak'tan bahsediyorum. Çok değerli bir dostum benim için. Çok başarılı bir gazeteci, çok başarılı bir yorumcu, programcı. HT Spor'da da takip ediyorsunuzdur. Sevgili Melih Gümüşbıçak, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay. Sevgili dinleyicilerimize de merhabalar.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok güzel programlar yapıyorsun. Ben severek HT Spor'da da takip ediyorum Melih'ciğim seni.
1: Teşekkürler. Hani benim şahsen yaptığım bir şey değil, ekiple birlikte yapıyoruz. Ben de üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Teşekkürler iltifatın için.
0: Şimdi sevgili Melih Gümüşbıçak, dinleyicilerimizden de bayağı bir istek geldi sana. Melih Gümüşbıçak'a bağlar mısın, sesini duymak istiyoruz diye. Ben de hem onları kırmamak adına hem de senin sesini duyduğum için çok da mutlu oldum. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz? Biz milli takım olarak maalesef geri döndük, çok büyük umutlarla başladık ama geri dönüşümüz hiç böyle olmadı. Mikrofonu sana bırakıyorum sevgili Melih Gümüşbıçak.
1: Çağatay, dediğin gibi yani milli takımımız açısından iyi bir Dünya Kupası geçirmedik. Henüz son maçımızı oynamamış olsak da ilk iki karşılaşma sonrasında Dünya Kupası'na giden son birkaç takımdan birisi olurken elenen ilk birkaç takımdan birisi olmayı da bilmiyorum, becerdik diyelim artık. Ama bunlar futbolun içinde var, hayatın içinde de var. Her zaman her şekilde başarılı olamayabiliyoruz. Fakat biz biraz abartılı tepkiler veriyoruz. Yani giderken de ya da buraya gelirken de kendimizi farklı konumlandırmamız da nasıl bir hata ise, özgüven önemli bir şey. Ama bu özgüven biraz aşırıya kaçınca da işte böyle tokat yediğimiz zaman daha büyük üzüntülere neden oluyor. Aslında hani keşke geçmişe dönebilsek, birkaç gün öncesine dönebilsek, ilk Avustralya maçına çıkarken ben eminim ki milli takımımızın teknik yetkilileri de, milli takımımızın oyuncuları da eğer bugünkü tecrübelerine sahip olmuş olsalardı, o maçı hani mutlak kazanmak yerine belki de kaybetmemek için oynamayı tercih ederlerdi. Eğer biz her iki karşılaşmayı da kaybetmek yerine sadece hani beraberlikle bile sonuçlandırmış olsaydık, işte cuma sabahki Amerika Birleşik Devletleri maçına bambaşka bir ümitle çıkmış olurduk, çıkacak olurduk. Hani bunun da bir garantisi yok tabii, yani belki de cuma günü kaybedip elenebilirdik ama en azından birkaç gün daha sürdürürdük bu atmosferi, bu havayı diye düşünmek hani çok da yanlış olmaz.
0: Amerika maçında rotasyon bekliyorsun değil mi Melih Gümüşbıçak? Yani oynamayan oyunculara şans vermesini bekliyorum ben. Sen neler düşünüyorsun?
1: Yani farklı bakış açılarından değerlendirebilirsek, hani senin bu beklentin, hani ben de buna katılırım. Çünkü Dünya Kupası bambaşka bir

0: tecrübe. Şimdi Dünya Kupası'nda eğer yapacak başka bir şeyiniz kalmadıysa, bizim pozisyonumuzdaysanız, hiçbir Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulmamış oyuncularınız da, çünkü sizin geniş kadronuz da en az oynayanlar kadar hak eden oyunculardan oluştuğunu varsayımıyla, bu oyuncuların da Dünya Kupası'nda bir maç oynamaları, o sahada yer almaları düşüncesi, bundan sonraki turnuvalar için teknik direktörün o oyuncular tarafından daha da saygı görmesine sebep olacak bir davranış tarzı olur. O nedenle ben de bekliyorum bir rotasyon yapmasını, ama ben Paraguay maçında da bayağı bir rotasyon olabileceğini düşünüyordum. Ama bu düşünceler doğru çıkmadı, ya da bu düşüncelerimiz de pek haklı çıkmadık. Yine de gerçi öyle bir noktada ki milli takımımızın teknik direktörü de, yani Montella da Amerika maçında rotasyonla çıksa eleştirilecek, rotasyonla çıkmasa aynı kadroyla da çıksa eleştirilecek, kazansa eleştirilecek. Akmış'ın bir hoşuna geldi, daha önce niye düşünmedin diye. Yenilse yine eleştirilecek. Bu kadar rahatlıkta bile hiçbir iddiası olmayan, zaten lider çıkmayı garantilemiş bir takım karşısında bile ondan sonra herhangi bir varlık gösteremedim diye eleştirecek. Yani Montella'nın işi daha zor. Aşamadan sonra bu çabuk vedadan sonra o son maçta ne yaparsa yapsın, hangi kararı verirse versin, eleştiri okları onun üzerine olacaktır. Onun için Allah kolaylık versin diyorum ona.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Melih, bugün programın var mı? Yayın saatiyle ilgili dinleyicilerimizi de aydınlatmanı isteyeceğim senden.
0: Tabii ki saat 20 ile 22 arasında RT Spor ekranlarında Nokta Transfer'de sevgili seyircilerimizin karşısında olacağız. Hem milli takımımızı biraz konuşacağız, hem de transferin düşünüldüğü ya da transfer sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde büyük takımlarımızın özellikle nasıl bir yol izlediklerini, bugünkü duyumları ya da bugünkü gelişmeleri sevgili izleyicilerimize aktaracağız. Hem RT Spor ekranlarında, hem de HT Spor canlı YouTube kanalından orada interaktif bir yayın da gerçekleştirmek söz konusu olacak. İzleyicilerimizin oradaki yorumcularımızla birlikte, konuklarımızla birlikte hem soru sorabilecekleri, hem de kendi yorumlarını, kendi düşüncelerini iletebilecekleri bir ortam olacak. Eğer uygun olursa bekleriz kendilerine. Yani şimdilik bu kadar.
1: Sevgili Melih Gümüşbıçak, aradım ve hemen kabul ettin yayına çıkmayı. Her zamanki gibi tevazu sahibi olduğunu, ne kadar naif olduğunu bir kez daha gösterdin bizlere. Sevgili dostum, çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de daha keyifle seyredeceğimiz nice Dünya Kupaları ve maçlar diliyorum.
1: Hoşça kal, işin gücün rast gitsin.
0: Sağ olun, sizin de.
1: Melih Gümüşbıçak'a da bağlandık. Evet, onunla da görüştükten sonra bir yandan tabii telefonlarıma da bakıyorum. Çünkü söz verdiğim arkadaşlarımız da var. Onlarla devam edeceğiz. Sizlerin mesajları da var. Adem Bey diyor ki, bu aralar sizi her dinlemeye kalktığında aradan 10 dakika geçer geçmez ya telefon geliyor ya bir iş için birileri geliyor. Ofiste ne kadar bereketli bir insansınız. Sesi kapatsak bile hep hayırlı geliyorsunuz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Ayağım uğurluymuş öyle diyorlar ama Adem Bey, 42 numarayı giyiyorum. Çok çok teşekkürler. Yine ilk kez alacağımız isimlerden bir tanesi var. O da eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu, şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Aytek Aşıkoğlu, Radyo Gol'den, Dört Büyük Günden programından sana sevgiler, merhaba diyorum. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın?
2: Ben de selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz için sevgili Aytek Aşıkoğlu, ben biliyorum eski bir futbolcusun. Kendini birazcık tanıtabilir misin? Hani onların aydınlanması adına, hangi takımlarda oynamıştın, neler yapmıştın? Seni hatırlasınlar istiyorum.
2: Evet, ben futbolu Galatasaraypaşa'da başladım. Oranın altyapısında. Galatasaraypaşa'dan sonra bir Adana Spor'a. Adana Spor'dan sonra Gaziantep Spor, Elazığ

0: Spor. Daha sonra bir Bolu Spor. Daha sonra Kayseri Erciyes Spor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Aydın Spor, Kırklareli Spor. Bu şekilde futbol hayatımı tamamladım. Tabii daha sonra son 1-2 senede burada kendi semtimizin takımı, o zaman şu anki Beyoğlu Yeni Çarşı'da seni oynayıp futbolu bıraktım. Tabii çok gezdik. Çok şehirlerde, çok takımlarda oynadık. Hatta sizin program yaptığınız İbrahim Yavuz kardeşimle de 3 tane takımda beraber oynadık.
1: Selam olsun ona da.
0: Çok selamlar kendisine.
1: Aytek Aşıkoğlu, hayal kırıklığı yaratan bir milli takım. Bununla ilgili şimdi son maçımızı da cuma sabahı oynayacağız. Neler söylemek istersin? Genel bir değerlendirme alabilir miyim senden? Hepimiz çok üzgünüz. Yani bu kadar hani ismi duyulmamış takım varken ikinci maçta elenip yurda dönüyor olmamış gerçekten içler acısı bir durum.
0: Evet hocam. Yani aslında şöyle, yani beklentiler biraz çok olunca, yani buna da karşılık bulamayınca gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Ama bizdeki sorun şu sanırım, başta yüklediğimiz misyon, yani bu futbolcu kardeşlerimiz yüklediğimiz misyon biraz kendilerinin sahada göstereceği performansla çok orantılı değil. Evet, grup baktığımız zaman bize göre kolay bir gruptu ama daha oynanmamış hiçbir maçı kazanamıyorsun. Yani o yüzden daha buradan gitmeden grupta 9 puan yaparız, çeyrek final, yarı final yaparız, hatta federasyon başkanımızın söylediği kupayı alır geliriz gibi şeyler. Ya şimdi böyle turnuvalar çok değişkenlik gösteren şeyler. Biz en son Dünya Kupası'na katıldığımız zaman dünya ikincisi olduk ama hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadık. Şimdi burada tekrar hiçbir Avrupa takımıyla karşılaşmadan elenip dönüyoruz. Evet, sonuç çok sıkıcı. Baktığımızda hepimiz çok üzüldük. Sabah büyük umutlarla kalktık. Herkes hazırlıklar yaptı. Herkesin bir takımı destekledi. Bütün belediyeler, organizasyonlar çok güzel şeyler oldu. Fakat tabii şimdi bundan sonra yapacaklarımız önemli. Evet, biz bu zamana gelene kadar Montella'yla beraber çok güzel turnuvalar geçirdik. Yani Şenol Güneş ve Kuntz döneminden sonra çok büyük hayal kırıklıkları ve onun üzerine Avrupa Şampiyonası, daha sonra Uluslar Ligi'nde şeye gitmemiz, bir üst kategoriye, A kategorisine çıkmamız ve en son Dünya Kupası'na katılmamız. Şimdi bunlara baktığımız zaman buraya kadar her şey çok iyiydi. Sesim geliyor mu?
1: Geliyor Aytek Aşıkoğlu, biz seni dinliyoruz.
0: Şimdi buraya kadar evet her şey çok iyiydi. Şimdi tabii en son çeyrek finalimizde Avrupa Şampiyonası çok iyi performans. Tabii beklenti bir üst sınıra, daha da yükseldiği beklentiler. Dünya Kupası'nda da iyi beklenti vardı. Fakat şunu unutmamak lazım. Şimdi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonla çok iyi futbolcularımız, çok iyi teknik futbolcularımız olduğu gibi bazı eksik yanlarımız da vardı. Mesela bir santroforumuz yoktu. Biz burada Kerem'i kullandı. Hoca bunu tercih etti. İşte son zamanlarda bir Deniz Gül daha hazır olmamasına rağmen bir rotasyon içine girdi ama oynamadı çoğu maçlarda, birkaç hazırlık maçı haricinde. Şimdi bir hocadan da bazı şeyleri birden değiştirmeyi bekleyemiyorsun. O da kendi inandığı, güvendiği ve buraya kadar geldiği, başarılı ettiği bir sistemle, rotasyonla devam etmek istedi. İlk maçta bu şekilde başladı, başarısız oldu. Evet, ikinci maç bir değişiklik yapabilirdi. İşte kimilerine göre Barış'ı santrafı oynatabilirdi, Kerem'i kenara çekebilirdi ama emin olun bu da fayda etmeyecekti. Çünkü biz artık oyun olarak zaten tıkandık. Yani bütün rakipler artık bizi çözdü. Çünkü biz geçiş oyunu oynayıp bekleyen ve kontratakla pozisyonlar yakalayan takımdık ve buraya kadar da bu sistemiyle geldik. Montella'da bunu çok iyi uyguladı. Biz hiçbir zaman kendimizden daha düşük takımlara karşı baskı kurup, onları kapatıp işte inanılmaz derece pozisyonlara girip ezip maç kazanan bir milli takım olmadık Montella yönetiminde. Şimdi bu problem burada karşımıza çıktı. Yani biz Avustralya oyuncusu röportaj yapmıştık. Biz çok iyi çalıştık, hazırlandık. Bizle ilgili hatta biz de dalga geçmiştik. Hani göreceğiz. İsmail de bir karşılık vermişti. Ben de görüyorum ama bize gerçekten çok iyi çalışmışlardı, çözmüşlerdi. Aynısını Paraguay'da uyguladı bize karşı. Şimdi baktığımız zaman artık bizim bir yeni bir sisteme mi olur artık? Yeni bir rotasyona geçmemiz gerekiyor. Hem oyuncu anlamında hem de sistem anlamında. Ama ben şunu söylemek istiyorum.

0: diyorum. Belki de diğer yorumcular, çoğu yorumculardan ayrı bir benim görüşüm olacak. Ben Montella ile devam edilmesi taraftarıyım. Çünkü bir sistem kolay inşa edilmiyor. Yani bir milli takımda bakıldığı zaman bu turnuvaya kadar inanılmaz başarılı. Yani yapılmamış şeyleri yapmış. 3 tane turnuva olarak görüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi turnuvası, Dünya Kupası elemeleri. Şimdi bunların üçünleri başarılı olmuş bir teknik direktörü. Sadece 2 maçta grup zayıf, rakipler zayıf ve başarısız oldu diye. Hı hı. Bir kenara atıp tamamen artık yok etmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii artık buna karar verecek olan yetkililer, tabii şu an federasyon başkanı da durumunu bilmiyorum. Onun da çok olumsuz açıklamaları oldu kamuoyuna yansıyan.
1: Evet.
0: Tabii ülkeye dönüşü, son maçımızı Amerika ile oynadıktan sonra, ülkeye döndükten sonra daha iyi değerlendirmek lazım.
1: Hep birlikte göreceğiz. Dinleyicilerimizden Musa Çocuk Bey diyor ki, onun zamanında diyor, yani Aytek Aşıkoğlu zamanında Ömer Közen, Sinan Közen, Tayfun Demirsoy ne kadroydu be demiş. Selamlar Aytek Aşıkoğlu'na demiş.
0: Çok selamlar. Evet, Garsonpaşa'da oynadığım kadrodan bahsediyor. Tabii ben o zaman çok gençtim, 17-18 yaşında. Bahsettiği oyuncular da işte benden büyük olan, benimle eşit olan oyuncular da vardı. Hı hı. O kadar çoğu da hepsi, hemen hemen hepsi neredeyse Süper Lig gördü. Evet. Ve çok iyi yerlere geldi.
1: Programı da kapatacağım. Son olarak dinleyicilerimizden yine bir sürü soru geliyor. İsmail Bey demiş ki, Aytek Bey'in Dünya Kupası'ndaki favorisi kim acaba diye bir soru var. Onu da yanıtlarsan sevinirim sevgili Aytek Aşıkoğlu.
0: Benim favorim Fransa. Ben Fransa'yı kadro rotasyonu olarak hem oyun olarak birinci sırada görüyorum. Hem bir plase olarak da Arjantin'i düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza katıldığınız için, ilk kez de sesini duyduk. Aytek Aşıkoğlu. Çok da mutlu olduk.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: görüşmek
0: diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu'nu da misafir ettik. Mesajlar kalmasın. Muhammed Bey diyor ki, hocam merhaba, size turnuva başlamadan mesaj atmıştım. Biz gruptan asla çıkamayız diye. Evet, hatırlıyorum. Ben 2002 kadrosundan özür dilemek istiyorum. Başkalarının adına, hani diyorlardı ya, en şerefli milli takım bunları diyenleri, adına ben özür dilerim. 2002 kadrosunda ben biliyordum ama meğer bilmeyen çok varmış. Gördüler mi en şerefli milli takımı, yorumu yapmış. Yine gelen mesajlardan bakalım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden takip alan İbrahim Perçin, Mustafa Güngör'e çok teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e de çok teşekkür ediyorum Instagram'dan beni takip ettikleri için. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Şöyle bir bakayım, kaçırdığımız, gözümüzden kaçan herhangi bir şey var mı diye. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Dinleyen herkese teşekkür ederken herkese yine mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bir önceki programda da vardı sanki o bahsedilen şey. O yüzden her programda artık var. Hatta o kadar enteresan şeyler var ki Ali Naci ve Aydın Cingöz konuşurken böyle bodozlama girdik yayına belki, ama orada birçok şeyi sosyal medyadan takip etme imkanı bulabildim. Dün oynanan maçlarda seyredemediklerimin özet görüntülerinden tutun, sabah erken saatte işte gazeteleri aldığımda yazılanları, manşetleri, köşeler taşınmışları falan, her şeyi gözden geçirdim. Hakimim yani bazı şeylere. Sayın Hacı Osmanoğlu ile ilgili olarak da işte Amerika'da bir video paylaşılmış. Takım otobüsü yanaşıyor kamp yapılan yere, Arizona taraflarında herhalde. Neyse, orada iki tane Türk'ün başkana bağırışı var. Bilmiyorum denk geldiniz mi videoya. Başkan falan diye bağırıyor. O da dönüyor bir anda. Gel tehdit et bizi hadi bakalım yiyorsa diye. O da parmak sallıyor böyle. Liyakatsizler diye bağırıyorlar falan. Federasyon yönetimine, başkan üzerinden. Enteresan şeyler yaşanıyor. İleride tabii bunların sıkıntıları yaşanır. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'ye dönüş süreciyle alakalı çok fazla şey var. Bir kaotik ortam içerisine giriliyor. Milli takımlar üzerinden, federasyon üzerinden. Bunun tabii bir de hem milli takıma hem de aynı zamanda kulüpler üzerinden yansımalarını, kendi oyuncularını, bizim oyuncularımızı diye inanılmaz dolu bir gündem var arkadaşlar. Milli takım üzerinden bunu konuşabilirim ama herkes konuşmuş. Yani herkes konuşuyor. Biz de konuşanların üzerinden yorum yapmaya devam ediyoruz. Federasyonda bazı şeyler oluyor. Öbür tarafta Sergen Yalçın, eski teknik adam, kendisini ayrılık kararı alınmaya iten süreci anlatmış. İsmail Er yazmış Hürriyet gazetesinde. Ben taraftarlar isterse giderim dedim. Taraftarlar istedi, ben de gittim. Bana yapılanları Vincenzo Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın şeklinde yorumu vardı. Sergen Hoca da işini yaptığını düşünenlerden biri, ama benim gitmem istendi, ben de gittim şeklinde yorumlanıyor. Tabii bu arada bazı detaylar var. Sürekli bir bel altı vurmaya çalıştıklarını söylüyor. Kimler için söylüyor? Yorumcular için söylüyor, ama hangi yorumcular onu daha çok etkiliyor biliyor musunuz? Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarının televizyona ve YouTube'a çıkması, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın diye söylüyor. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Bu duruma da çok üzüldüm diyor. Şimdi bunları okurken de bir kısım insanın da şunu düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Hocam sen de iyi yorumcu değilsin, bir kere onu söyleyeyim. Ya da sen de teknik adam olabildin mi acaba, bu soruyu kendine sorabildin mi şeklinde yorumlanabilir. Hani bir şampiyonluk var, ama o şampiyonlukta senin başarılarının yanında bir de sana altın tepside sunulan fırsatlar üzerinden mi gidildi? Tabii ben bunları hatırlattıkça benim Sergen Yalçın'a karşı olan bir kin ve nefretim varmış gibi lanse ediliyor. Hiç öyle bir şey yok. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Özel hayatında da eğlenceli, inanılmaz renkli de bir kişilik. Rahat bir tavrı var. Belki benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi o. Aman rahvan gitsin durumunda yani. Hani çok da umursamayan bir tavrı varmış gibi. Ama bunu işe yansıttığı anlar da olduğunda ben bazen hocam hani özel hayatta evet ama burada olmuyor sanki o rahatlık. Ya da o rahatlık televizyonda yaptığında biraz açık kapı mı bıraksaydın? Ya da ne bileyim biraz daha böyle havada mı bıraksaydın cümleyi, noktayı koymasa mıydın? Yok yok kesin diyerek bazı yaptığı yorumların sıkıntılarını yaşadı aslında kendi yaptığı iş üzerinde. Bunu hep beraber biliyoruz, ben sadece hatırlatmasını yapıyorum, ama onun arkadaşları buna artık Nihat mı dersiniz, buna işte Ali Gültiken mi dersiniz, buna Metin Tekin mi dersiniz, eski arkadaşlarıyla alakalı olarak söylüyor. Onlar onu daha çok etkilemiş. Yani gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiren insanlar var etrafımızda diyor. O tarafı da çok üzücü diyor. Kalleşler bunlar şeklinde yorum yapıyor. Ağır kelimeler de kullanıyor. Madem onlar bel altı vurmaya çalışıyorlar, ben de onların kalleş olduğunu söyleyeyim diyor. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana diye de İsmail'e tekrarlıyor. E tabi bazı hatalar var. Rafa Silva olayı, Muçi olayı, Çerni olayı falan. Bunlar hatırlatılıyor. Sergen Yalçın'la bir röportaj yapılıyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü kendisini ayrılığa götüren süreci anlatıyor. Ve bununla ilgili olarak da işte Ersin'in ona ağlayarak yanına gelip de Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir çocuğa bunlar yapılır mı diye soruyor. Normal mi bunlar sizce diyor. Alanya maçının devre arasında odama geldi. Ne olur beni oyundan çıkar hocam diyerek ağlıyordu. Ben de seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatım biter. Çıkmayacaksın dedim. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar. Geçecek o kaleye Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Bir olmasa bile ikinci kaleci olur. Nereden bakacaksın? Onun gibi ikinci kaleciyi bulmam mümkün değil. Yorumunu da eklemiş arkasına. Bu arada yeni gelen teknik adamı da koruyor. Asla ona karşı yapmayın, İtalyano'ya bana yaptıklarınızı yapmayın, bırakın adam işini yapsın diye yorumlamış. Onun kararını da taraftar verecektir zaten. Hani biri ileri istedi diye bu hocayı da hazır mısınız 1-2-3 bunu da gömelim falan gibi bir durum olmuyor zaten yani. Yani 3 sene üst üste başarılı olmuş bir teknik adam Okan Buruk'un bile eleştirilip istifaya davet edildiği bir ortamda, hani bize neler yapılmaz ki diye düşünen binlerce teknik adam vardır herhalde. O yüzden mesela Sergen Hoca'nın yaşadığı problemlerle ilgili bazen o hiçbir şey bilmeden ahkam kesmek falan gibi yorumlanıyor. Şimdi Sergen Hoca haklı mı durumuna gelebilecek bir başka konu. İşte milli büyük takım hocası olmak için bir başarı kriterinden bahsedilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir şey yok diyor Montella için. Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu, ne başarısı var mesela diye televizyonda bunu sormuştu ve bunu tekrarlıyor. Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyor zaten. O yüzden orada bazı problemler var, onu da söyleyeyim size diyor. Yani milli takımda oyuncuların kayrılmasıyla alakalı birçok genç oyuncunun ağzımızda kuş tutsak bize asla forma vermeyecekler diye yorum yaptığını az önce Ali Naci de söyledi yani. Orada bir kayırma durumu var. Yani milli takım gibi değil, orası bir kulüp gibi yönetiliyor. Orada bir kayırma var, orada bir destek var, orada bir arkada güç var, orada kadroya dokunuş var, kadronun dışarıdan oluşumu var gibi yorumlar yapılıyor. Tabii bununla birlikte kendi içinde yaşadığı sorunlardan bir tanesi de Sergen Hoca'nın Çerni ile ilgili olarak. Çerni için beni eleştirip Çerni'ye kafayı taktı diyorlar. 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın ki diye soruyor. Cevabını hoca vermesi lazım. Yani hani senin için neden böyle düşündüler hocam diye İsmail sorsana yani hocaya. Rafa Silva konusunda da beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış, nerede oynamış, ne yapmış, ne oldu diye soruyor. Bazen inanamıyorum yani hani... Bir cevap veriyor, vay be ne cevap vermiş falan diyebiliyorsun birileri için. Ama verilen, Sergen Hoca'nın vermiş olduğu bu iki cevap şey gibi, hani hocam çok havada kalmadı mı, bunun sonuç diyorsun. Tamam işte anlattım ya diyor. Rafa Silva ne yapmış ki diyor yani, ne yaptı ki, neresi yıl. Ha, Muçi için şey diyor mesela, ya Muçi'de yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, bir kere benim oyuncum değil diyor, isterse kuyruklu yıldız olsun diyor. Olmaz diyor yani. Kuyruklu yıldız olsa da Muçi benim oyuncum değil diyor. Dedi de zaten yani Muçi'nin gidiş nedeni. Hani zaten Tahir Kum da televizyondaki programda şöyle söylüyordu. Nevzat Demir'den ayrılan, Ümraniye'den ayrılan her oyuncunun 2-3 hafta sonrasında bir kendine geldiği, tekrar yeteneklerini hatırladığı, evet sen iyisin, sen bilmem nesin, hatırlıyor musun, senin bir sol ayağın vardı, durdurulamıyordu falan gibi böyle. Gittiği yerde de biraz pohpohlanıyorsa, hafif biraz rahat ortam hazırlanmışsa, Trabzon gibi Fatih Tekke'nin istediği bir oyun anlayışında onun karşılığını da, aa burası güzelmiş, rahatmış, aa ben evet ya ben böyleydim gibi bir hava yakalayınca Muçi'de, hani bunun istikrarı olur mu, bu senede aynı performansı sergileyebilir mi, belki son noktaları vurabilecek bir oyuncu mu, kurtarıcı rolünde olabilecek mi? Bilmiyorum yani, bu konularla alakalı bir şeylerin olması gerekiyor. Sergen Hoca yani esmiş gürlemiş ama rüzgar Ceyran'da da kalabilir. Yani bir taraftan da ona esime devam ediyor. O da esiyor. O arada kalabilir yani, hafif üşütebilir yani bana göre. Çünkü hoca değiş, başkan değiş. Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını böyle ilk toplantıda da başkana söylemiştim diyor. Ve hani biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber'le günde 8 maç izliyorduk biz diyor. Ben yürürken üzerime su geldi. Sonra baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere ya da yabancı teknik adamlara attınız mı bu şişeyi, bana atıyorsunuz diye soruyor Sergen Hoca. Taraftar istedi diye gittim diye söylüyor. Yani tabii Beşiktaş'ın aslında Beşiktaş'ta kurulu bir kadroya geldiğini, kadroyu biz kurmadık şeklindeki yorumlarından zaten biliyoruz Sergen Hoca'nın. Ama bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda ben başkana söylemiştim sözünden sonra. Bilemedim yani, o kadroyu sen kurmadın ama takviyeleri sen yaptırdın hocam diye hatırlatasım geliyor yani. Hani hocam Cengiz'i sen istemedin mi, yıldız yaparım diye konuşmuyor muydun? O Cengiz geldi, alındı, bu Salih devam etti, sen genç oyuncuları, Demere Gereleri, onları bunları falan hani kullandın, kullanmadığın oyuncular oldu. Senin defans hattında işte ne bileyim bir kriz dönemi daha vardı, işte annem rahatsız, anneannem çok hasta diyen bir oyuncuyu daha gönderdin. Hani giden oyuncuların haddi hesabı yok ve neden gittikleriyle alakalı, adam çıkmak istemiyor, gitmek istemiyor, oynamak istemiyor, onu yapmak istemiyor, bunu yapmak istemiyor deyince biz de şey düşündük yani, hocam sen de yapmak istemiyorsun galiba bazı şeyleri diye düşündük biz de. Hani bazı şeyleri konuşurken de bunu düşünmek lazım. Hani bir tek taraflı mı olması lazım? Hani hocam cevap verdi, evet işte konu kapandı moduna mı girmek lazım? Diyor ki mesela bizim kadromuz rakiplerimizin %60-%70 gerisindeydik biz diyor zaten. O zaman hiç gelmeseydin hocam. Yani bu kadronun %60'larda %70'lerde olduğunu biliyorsun ama hani diğer taraftan şeye de bakmak lazım. Hani bunu ne kadar toparlayabilirim? Ben rakiplerin %40 gerisine düşebilirim, %30 bir yükseliş gösterebilirim gibi bir hedef mi belirlendi? Cengiz'i alarak, Salih'i kadroda tutarak falan gibi. 7 tane transfer yapıldı. Kimin isteğiyle yapıldı 7 tane transfer? O açık kapanmadı mı? Derbilerde eskiden alınan galibiyetler hiç olmazsa camianın, taraftarın biraz gazını alabiliyordu. Bunlar da olmamaya başlayınca ne oldu? İşte bu hakemlerle olmaza döndü, oralara döndü. Ama oynanan oyuna bakıyorsun. Ya bunun olmayacağını, hani görünen köyün kılavuza ihtiyacı olmadığını zaten hep beraber görüyorduk, biliyorduk da. Bilemedim yani, hani hala Montella, hala Muçi, hala da Rafa Silva, hala Černý, hala da o bu şu. Bilmiyorum, şimdi yorumculuk üzerinden bayağı gidiyor. Yani bence iyi bir uyum, bence yaptığı da bir iş. Hani Candaş Tolga bazen değil, çoğunlukla katılmıyor Sergen Hoca. Hocam ben katılmıyorum falan. Şey gibi olması lazım hani. Tekrar... Hep temcit pilavı gibi eskiye dönülme durumu olabiliyor. Al, dünyada da en çok konuşulan konuların başına geldi. Bizim herhalde bir 15 sene önce başladığımız konuşma şimdi hala da söyleniyor. Sence Messi mi, Ronaldo mu? Hani Hacı mı, Alex mi? Yani o çok uzağa gitmeyelim, gel içimizdekilere bir bakalım falan diye. Ya bu sorunun cevabını futbolcular verdi. O kadar dünya gündemine oturdu ki bu soru. Messi'ye soruldu, sen mi, Ronaldo mu falan diye. Ya daha Ronaldinho yaşıyor dedi yani. Hani o hayattayken bu sorunun cevabını veya bu soruyu sormak hata diye söyledi mesela. Eğer futbol bir reality show gibi ise, bir gerçekten drive time'sa, ne bileyim hani show business'sa falan gibi yani. Al bugün de Ronaldo sahneye çıktı. Örnek veriyorum size, dün 5-0'lık bir galibiyet. 4 puanı yükselmiş bir Portekiz ilk maçta şok bir skorla sahadan ayrılmıştı. Özbekistan, Demokratik Kongo değil mi? Onlar vardı grupta. Bir de ne vardı? Kolombiya mı vardı? Hani şey diyorduk mesela, Özbekistan, Demokratik Kongo, hani o benim yanılmadığım tek grup olabilir herhalde. Hani buradan Portekiz, Kolombiya çıkarlar. Hatta Kolombiya kahveyi ısmarlar, öyle giderler hani Portekiz'le beraber diye. Çifte kavrulmuş. Öyle olur dedik yani. Sonuçta çok da değişecek gibi gözükmüyor zaten yani. Belki hala Kongo'nun bir ihtimali var. Belki iyi üçüncüler arasında yer alabilir falan diye. Ya da İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan maçlarına baktığında mesela ne düşünüyorsun kısmına geliyor. İngiltere Gana duvarını aşamadı. Ben hani sürekli olarak Afrika taraftar kitlesinin heyecanını ve neşesini dile getirmeye çalışıyorum ya, adamlar hani 4-0 yeniliyorlar, hala da türbünlerde böyle şeyler yapıyorlar. Oğlum bir gol daha yedik falan. Ama boşver. Ne içtiniz, ne yediniz be? Bu kafaya nasıl ulaştınız yani diye. Bayılıyorum mesela. Ama bu sefer İngiltere Gana duvarını aşamayınca, hani bir puana razı olunca öyle gidiyor yani konu. Bir taraftan Brezilya Fas'la çekişiyor. Hani en favoriydi. Öyle devam ediyordu. Ne olacak bakalım. Meksika, Güney Kore arasında bir yarış var. Orada Çekya kalır mı? Bir ihtimal en iyi üçüncüler arasında yer alabilir ama Güney Afrika'yı da unutmayın yani, ne yapacağı belli değil. Ya biz şöyle bir iddia ile karşı karşıya geldik. Onu söyleyeyim ama bu arada milli takımımızın Paraguay'a 1-0 kaybettiği maç sırasında hani spikerler ve şeyler var ya, görevden alınma durumlarıyla alakalı çıkan haberler var ya, bizde de yaşandı işte TRT'de bir spikerin maalesef işte iki ülkenin takımlarını karıştırmasıyla ilgili olarak yaşanılan işte soruşturma başlatıldı, görevden alındı, işte Türkiye'ye geri döndürüldü falan filan, öyle şeyler var. Aynı olay Paraguay'da yaşanıyor. Yalnız Paraguay'da abi bir gaza geliyor Ivan Barton diye. Jorge Vera, ABC'nin spikeri, maçı anlatan spikeri, biraz sağlam gaza gelmiş spikerlerden bir tanesi. Jorge Vera daha iyi oldu sanki. ABC için maçı anlatıyor. Yeni kurallardan futbolcular kadar Paraguaylı yayıncıların da bir haber olduğunu zaten buradan anlıyorsun. Hırsız diye bağırıyor. Hırsızsınız diye bağırıyor Infantino'ya. FIFA futbolu katlettin. Kendinden utanmalısın Infantino. Bu nasıl olur? Benim oyuncumu, benim futbolcumu, benim yıldızımı nasıl atarsın? Burada ne dolaplar dönüyor falan diye böyle şeyler anlatıyor. Onun sonrasında ve Vera hızını da alamayarak Conmebol başkanı Alejandro Dominguez'i de hedef tahtasına koyuyor. Infantino'yla fotoğraf çektirmeyi bırak, biraz omurgalı ol, biraz kendine gel hırsız diye bağırıyor şeyde. Öyle hey yürü be. Ben hani Paraguaylı bir vatandaş olsam helal olsun çocuğa falan diyeyim. Hani ne yaptık ya, adam sadece ağzını kapattı. Ne dedi acaba, biliyorlar mı falan diye. Almiron Türk oyuncuya neden ırkçılık yapsın ki diye bağırıyor. Tabii bu sözler Jorge Vera'ya pahalıya mal oluyor. FIFA disiplin soruşturmasının ardından Vera'nın bütün akreditasyonlarını iptal ediyor. Ve tek seferlik bir olay, özür dileriz diye ABC ne kadar şey yapsa da, ama siz de vur dedin, öldürdünüz yani, hani ne demek ya, bizim en iyi spikerimizi oradan alıyorsunuz falan diye. Öyle var bir şey yani. Onlar da yaşanıyor. Bunlar güzel şeyler, ilginç şeyler. Ha, bir tanesi daha var. Senegal milli takımının yaşadığı problem Dünya Kupası'nda. Bir gün Dünya Kupası bittiğinde falan bir almanak yapmak lazım. Hani başından sonuna kadar hangi olaylar yaşandı, ne gibi ilginç şeyler oldu falan. Bu Somalili hakemin yaşadıklarıyla bazı futbolcuların işte baştan aşağı tırnaklarına kadar aranması, 8-10 saat sorguda tutulmaları, köpeklerle koklatılmaları falan, hani onları falan geçtik de, Senegal'de bulundukları kamp alanında İki maç sonunda da havlu atmış takımlardan bir tanesi ve Batı Afrikalıların başarısızlığının ardından turnuva öncesi prim krizi yaşanıyor Senegal'de. Prim mi falan diyor. Yani, vay Senegal'de de bizim var mı orada bizden tanıdık yönetici falan. Öyle şeyler var mesela. Pape Tawin diye bir adam var. Amerika'ya kontratsız yeni teknik olarak işsiz vize kısıtlamanın nedeniyle çoğu taraftar da girememişti. Ve bu arada bir de tüm bu yangına benzin döken mikro nedenlerin olduğu söyleniyor. Yani Futbol Federasyonu yetkilileri her ne kadar paralarını biz ödedik deseler de tüm yakınlarını milli takım oteline hatta otelin yanındaki otele de yerleştirmişler ve bir de şey olmuş, kısıtlı bir yemek. İşte oradakileri yiyemeyiz, biz kendi yemeklerimizi götürelim falan diye şeyi götürmüşler. Belli bir kumanya hazırlamışlar ya da işte etler gelmiş oradan, işte bakliyatlar bilmem neler falan filan deyip depolanmış yani. Kiler gibi bir yer oluşturmuşlar. Oyuncular ve ekip kadar. Çok misafir gelince bütün federasyon, çok tanıdık geldi bu da ya. Bütün federasyon tanıdıklarını, ahbabı, işte federasyonun başkanının kayınçosu, bacanağı, yengeleri, karısının eltileri falanları filanları falan. Bütün Senegal orada hani falan diye eğlenmişler, yemişler, içmişler. Bir tane puan bile yok. İki maçta da hüsran sonuçlar var. Onun sonrasında futbolcular yiyecek yemek bulamamışlar bir süre sonra. Demişler ki dışarıdan söyleyelim bari. Hani Amerika'da. Amerika'da da bir yemek söylemişler. Aa bu güzel gözüküyor, bunu yiyelim, bunu yiyelim diye. Amerika'da hani obez olma durumu insanların sebepleri arasında. İşte steklerdi, etlerdi. Ondan sonra yağlı yağlı yiyeceklerdi. Barbekü soslarıydı. Haşlanmış mısırlardı falan. Onlar sürekli öyledir yani. Barbeküyü atarlar. Onun sonrasında mısırları da haşlarlar. Bütün koy dünyanın en güzel menüsüymüş gibi davranırlar yani. Hani ablası Amerika'da yaşayan biri olarak söylüyorum yani. Bu mu? Bu mu yemek falan diye. Yani yapsana bir karnıyarık yesek mi ya, bir cacık, bir pilav. Allah aşkına şunlara bir yemek öğret falan diye. 50 kere söylemişimdir yani. Bunlar ne yiyoruz biz ya, sürekli et falan diye. Gut olacağız falan diye anlatıyorum. Tamam gut da yani, ama bu hastalığı da var bunun diye yani. Oraya gidiyor konu. Şimdi yağlıları yemişler. Bol yağlı, baharatlı, işte sebzeli mebzeli ama haşlanmamış, işte dondurulmuş, sürekli mikrodalga mikrodalga mikrodalga. Bütün Senegal cırcır olmuş. Hani öyle bir şey var ya, maça çıkalım mı çıkmayalım, ay ben tutamıyorum, ay ben gelemeyeceğim galiba hocam. Su molası değil de başka molaya bir şey. Su gibi zaten, o da mola sayılır falan diye. Hadi havaydı, dur bağırma falan diye. Allah gitti falan kaçtı diye. Zaten skor anlamında, oyun anlamında yaptık bu işi. Bir de böyle mi yapalım? Normalinde mi yapalım falan? Oralara dönmüş konuya. Hey gidi hey. Hey gidi hey. Reklama gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Daha milli takım kriziyle alakalı ne konular var? Ne konular var yani? Ha bu su molasına Rabbim de ortak oldu biliyorsun. Su yardımı gökten gelince molaya gerek kalmadı Fransa maçında. Fransa'nın Irak'a 3-0 yendiği maç kupa tarihinde herhalde bir daha kolay kolay yaşanmayacak şeylerden bir tanesi yani. Gök gürültülü sağanak yağışın bir anda bastırılması. En son hakemi şöyle yaparken gördüm yani. Su molası yani, doğal, doğal su molası diye yani. Ya Allah'ım falan. Özkan Sümer gibi rahmetli. Allah'ım ben alamıyorum, sen al bari diye yani molayı. Öyle bir şey diye, öyle bir şey olmuyor. Fırtına mırtına 3 saat 50 dakika falan sürdü mücadele. Normal durma süresiyle birlikte bildiğim kadarıyla. 3 saat 50 dakika mı? Öyle bir şey olması lazım ya. 3 saat 50 dakika. He tabii. Doğru. Şimdi son 32'yi garantileyenler kimler oldu? Meksika, Amerika, Almanya, Arjantin, Fransa ve Norveç mi? Bizim çocuklar, bizim çocuklardan bahsediyorum. Hatırlarsanız bizim çocukları ne kadar büyümüşler falan yani bizim çocuklar. Bizim çocuklar söz vermişler. Sıfır asla olmayacak, mutlaka puan alacağız, hatta gol atacağız. İşte o sıfır sıfır da bitmeyecek, gol atarak puan alacağız ya da puanlar alacağız şeklinde. Bakalım bakalım bakalım bakalım neler neler yazılmış WhatsApp hattına gelen mesajlarda. Şöyle bir göz atalım. 10.51 olmuş saatler bu arada. Canlı yayın devam ediyor. Ali Naci ve Aydın Cingöz'ün Digi kanalına yapmış olduğu program ortadaydı. Hani Ali Naci de zaten çarşambaları biliyorsunuz bağlanıyordu. Biz de Ali Naci'ye dedim ki Ali, yani yarım saattir seni dinliyorum ben de zaten. O yüzden teşekkür ediyorum kardeşim diye. Şimdi şöyle bir gerçek var. Doğan diye bir mesaj gelmiş. Koskoca alkışlar Mustafa yollamış. Eksik olmasın sağ olsun. Günaydın. Bizim buralar oldu 40 derece neredeyse. Yanıyoruz valla. Hak ettik mi acaba ha ha ha diye. Selamlar tekrar diye yazmış. Yani hafif belki fragman olabilir o. Tam değildir de. Hacı Osmanoğlu'nun yağmur duası Arizona yerine Fransa-Irak maçına mı yağmış diye devam ediyor. Rabbim öyle uygun görmüş. Günaydın abi. Şimdi az önce Ali Naci'yi dinliyorum da diyor ki Galatasaray Başkanı Hakan'ı almamakla büyük bir iş yaptı. Şu an taraftar da istemiyor vesaire abi. Hakan Çalhanoğlu'nun neyi kötü, milli takımda kim iyi oynadı da Hakan bu kadar göze battı. Hakan oyunuyla ilgili söylemedi onu. Ben de hemen bir koruma kalkanı Ali Naci ile ilgili yorum yapılınca değil tabii ki ama Hakan'ın transferiyle alakalı çok kişiyi devreye sokması, aslında fazla torpilin vardır ya mesela, tanıdıklar var falan deyip askere gidiyor musun Mehmet? Evet, dayım da devreye girdi. Büyük bir ihtimalle Bodrum Ordu evinde yapacağım falan diye böyle düşünür çocuk. İşte babam da konuşmuş zaten komutanla, şubeye gittiler yengemle falan, herkes bir gidiyor böyle şey. Bütün tanıdıklar o devreye giriyor, bu devreye giriyor. Bir ters tepme durumu olabilir yani, hani mesela çocuk açıklanıyor yeri. Bodrum Ordu evi Marmaris mi yoksa falan derken bir bakıyorsun. Hani haritada bile göremeyeceğin sınırların biraz daha ötesinde küçük bir karakol falan çıkabiliyor yani. Nasıl yani falan, yani yapmasaydınız neresi olacaktı? Büyük ihtimalle Singapur'da falan yapacaktı yani. Hani öyle bir şey olacaktı. Torpil yapmasaydınız ne olacaktı acaba diye. Ya ateşi olarak gönderilecek falan neredeyse yani. Hakan'ın da öyle çok devreye girmişler ki hani alınsın edilsin falan diye. Şimdi Fenerbahçe'de böyle bir şey olunca Hakan Safi de devreye girince, onunla da olabilir diye ihtimaller verince öyle düşünün yani. Gerçi Bodrum Ordu evinde askerlik mi biter abi diye yazmış da. Alacağın cezalardan mı yoksa zorluğundan mı tam bilemedim onu. 48 takım arasında 44. sıradayız. Puan alamayan 8 takım, gol atamayan 4 takımdan biriyiz ama kendimizle gurur duyuyoruz. Bir takım kaptanı olarak onu söylüyor Hakan Çalhanoğlu deyince aklıma bu geliyor diyor. Batman yollamış bunu. İddia ediyorum Dodo Yençek, bizdeki bu laçkalığın ne olduğunu bir türlü anlayamadım diyor. Sonrasında B liginde A ligine çıkmış, elemelerle son dakikalarda zayıf ekiplere galip gelmişiz. Sonra da Montella tabii bu takımın başında kaldı. Neden? Federasyon öyle istedi. Sonuç olarak 1954 çekilişi biletinden katılmışız. Sadece 2002'deki takım iyiydi de, saygılar sevgiler. Arizona iguanaları kamp yerini basmadı mı acaba hala diye. Onu yazmışlar. Bu arada bir kriz ortamı düşünüyorsanız, hani bu oynanan oyunlar, takımın hali falan ortada olunca acaba kaos Eylül'de mi diye sordurmadan etmiyor. Yani şöyle bir şey var. 25 Eylül'de bizim biliyorsunuz Uluslar A Ligi birinci grup fikstürümüz de belli oldu ya. Şimdi A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecekler. Grup üçüncüleri ligde kalmak için playoff oynayacaklar. Birinci ve ikinci sıradakiler de grupta kalacaklar. Yani A liginde gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacaklar ve bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen 4 ekip de UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etme hakkı elde edecekler. Şimdi biz Eylül ayında, Eylül, Ekim, bir de Kasım'a kadar devam ediyor. Kasım'da havlu atmayı milli takım olarak, yani oradan söyleyeyim, yapabiliriz. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül'de, Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül'de, 2 Ekim'de Belçika-Türkiye, 5 Ekim'de İtalya-Türkiye, sonra da 12 Kasım'da Türkiye-Belçika, 15 Kasım'da da Fransa-Türkiye maçlarını oynayacağız. Evet, bu Fransa ile oynayacağız. Hangi? Bu bizim bildiğimiz Mbappe'li falan, yani şu an hani yeni ilgisi olmayan, galiba kupayı alacak falan diye, hatta turnuvanın en hızlısı olarak adlandırılan Mbappe'nin olduğu Fransa'dan bahsediyor. Daha önce de oynamıştı o. Evet, biz Fransa'yı yenmiştik gazıyla da. Şimdiden kendimizi hazırlayalım yani. Hani onu söyleyeyim, hani biz zaten öyle, biz bir Fransa'yı burada yenmedik mi? Bir daha niye yenmeyelim ki falan diye. Onları yaptık ya. Orada da yenilmedik. Hani bu, oğlum biz en sevdiğim Türk futbol yalanı. Abi biz büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Biz bir küçük takımlara karşı çok kötü. Mesela Avustralya falan değil. Hani bizim ilk, bak bizim grubumuzda şey olsaydı, Hollanda, İngiltere, Fransa ve biz olsaydık biz çıkardık. İkinci olarak da çıkardık yani. Biz oradan çıkarız. Ya hani buna inanıyor musun gerçekten falan diye sordum. Abi bak vallahi söyleyeyim ya. Bak seyret bizim maçları. Biz iyi takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Biz küçük takımlara karşı oynayamıyoruz abi. İşte Avustralya falan. Onun da futbol. Avustralya kim o? Hani onlar bile oynamak istemiyorlar aslında falan. Böyle şeyler konuşuluyor arkadaşlar, ben görüyorum yani ve bunu şeyler söylüyor yani, böyle iyi iyi takipçileri olan, sosyal medyada böyle dikkat edilen, beğenilen falan insanlar söylüyorlar ya. Biz iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz diye. Acaba iyi takımlar biz Türkiye ile oynuyoruz diye acaba oynamıyorlar mı? Biz oynuyormuş mu gözüküyoruz biraz? Öyle mi oluyor? Biraz oynayınca ya bir dakika bir daha alo falan kısmı mı oluyor? İspanya'yı da unutma sakın diye yazmış. Var ol Doğan kardeşim, güldürdün ya, arkadaşlar bana bunamaya bakmaya başladı galiba, deli diyorlar diye, bilmiyorlar demiş. Sizler Sergio neymiş, radyo gol ekibi defansa geçsin, ben de kaleye geçerim, bir gol bile yemeyiz Fransa'dan, sizler Sergio Ramos Pique'den daha kalitelisiniz diye yazmış. Vay be, bir soru işareti yollanmış abi bizden. Abi ben İsmail, saygılar. Sergen Hoca Ersin Destanoğlu'nu koruması güzel, peki cevap Necip Uysal'a yaptıkları neydi, onu sorabilmişler miydi? O Hasan Ali zamanında öyleydi. O Hasan Ali zamanında öyleydi. Şimdi biz iyi takım olduk, kalite arttı bizde çok şükür diye yollanmış. Gençlik yıllarımızda internetin falan olmadığı zamanlar arkadaşın evinde NBA finali izleyeceğiz. Sabaha karşı 4'te bütün gece uyumadık, bekledik. Hazırlıklar, cipsler, kolalar falan filan. Her şey hazır. Tam maç başlayacak, elektrikler kesildi. Milli takımın bana yaşattığı duygu tam olarak buydu diyor Mustafa Dürüst. Selamun aleyküm Doğancım. Eyvallah. Rahmetli babam askere gideceğim dönemde çok uğraşmıştı torpil yapayım diye. 1990 yılında torpil yaptı. Ben Irak Zaho'dan tezkere almıştım diye. Beni anlattın az önce demiş. Doğan kardeş iyi yayınlar diliyorum. İyi takımlara karşı değil, açık oynayan takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Çünkü bizim en büyük sorunumuz kapalı savunmaları açamamak. Doğal olarak da büyük takımlar da bize kapanacak durumda değil diye düşünüyorum yani. Maltepe'den Sezgin yazmış. Arkadaşlar bireysel beceriler karşısında bizim zaman zaman etten duvar ördüğümüz, adam geçer top geçmez mantığıyla yaklaştığımız böyle maçlarımız olabiliyor, ama realist bakıldığında 5 maç yapsak bir tanesini kazandığımızda 4'ünü de kazanacakmışız gibi bir algıya kapılmak bizim kronik rahatsızlığımız. Maalesef en büyük sıkıntımız arkadaşlar yani. Ha, bir maç yendiğimizde önümüzde bir daha 5 maçımız daha var onlarla dendiğinde oynamasak mı diyebiliriz yani. Bence oynamamalıyız da. Hani zirvede bırakmak dediğimiz bir şey var, tamam ne gerek var falan, yendik ya oğlum size, bir daha niye oynayayım falan deyip o havaya girmemiz lazım. Bu yalanı Türk futboluna Galatasaray mensupları soktular biliyor musun diye yazmış. Vay be, nereden nereye getirdi konuyu. Serkan iyi yayınlar, Sergen Hoca nereden tutsan elinde kalıyor maalesef. Dünkü açıklamaları akıl alır gibi değil. Beşiktaş'ın bir senesi çöp oldu sayesinde. Brüksel'den yazıyorum demiş Serkan da. İyi yayınlar Doğan Bey, ben sen tek yap program abi, güldürmekten güldürürken düşündürüyorsun demiş Korhan Korkmaz. Günaydın Dodo, herkes santrafor arıyor. Osmanoğlu pijamaları giymiş, oynayamaz mı santrafor diye yazmış. Doğan abi günaydın, isimleri doğru oku istersen, seni de görevden almasınlar sakın diye yazmış. He, şu isimleri doğru okuma. Olabilir. Vay be, hani ben de tarihe geçerim. Infantino'nun görevden aldığı tek radyocu falan diye. Vay be, havaya bak. İyi yayınlar Doğan abi, Allah senin canını almasın. Beyaz tişörtüm gitti, çay içiyordum tam o anda, bir şeyler söyledim, üstüme döküldü tişörtüm gitti, bana bir tane tişört borçlusun. İyi yayınlar, ben Kemal demiş. Kane'e büyü tutmuş demek gidiyor. Ha, öyle bir şey vardı. Değil mi? Bir tane Ganalı büyücü Kane'e karşı büyü yapacağım ben diye bir önceki maçta da yapmıştı. Bir puan almışlardı. Büyü bir puanlık yalnız, hani tutmuyor, hani galibiyet için uğraşıyorum ama bir yerde bir eksik var. Yarasa kanadı olabilir mi acaba deyip hani bir şey buldum, anladın mı? Ya tavuk bacağını fazla koydum ya da kan grubu mu yanlış acaba falan diye, yani böyle biraz iki kan, damla kan vardı falan diye. Kalecimizin iki damla kanını da dın dın dın oraya başlattık mı? Ettiyama himmago yamano büyü yapıyor. Ganayı da bak, etten duvar ördürdüler ya. Engola Kante'ye söyleyin indirim yapsın abi demiş. İndirimi Kante, Kante indirim yap Kante, Kante öyle mi söyleyeyim, ne söyleyeyim, en çok sevdiği şarkı o değil miydi yani? Abi sonuna kadar izledim Sergen Yalçın'ı. Kim bekliyordu ki şampiyon olmayı diyor. Bana 2-3 transfer dönemi verin demiş. Uzun süreli çalışacağını düşünerek gelmiş. Sonra Beşiktaş taraftarı bana çok ayıp etti dedi. Beşiktaş'a çok para harcattı diyorlar ya dedi. Tam tersi dedi. Kaç milyon euro para kazandırdık dedi. Abraham falan diye. Onları söylüyorum diyor. Dodo bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın. Bunu biliyorsun değil mi demiş. Ya 500 bin nüfusa sahip Bruna adaları. Bruna. Gruptan çıkacak gibi gözüküyor. Yalnız puan durumunu ve fikstürü hala teletexten bakıyor olman televizyonda, ben de merak ettim şu an. Bizde televizyonda teletex var mı? TRT'ye falan girince mi çıkıyordu telegün, teletex? Spor yazıyordun, hava durumu bilmem ne falan, her şeyi bilgi. Teletex bir ara neydi ya? Her şeyi bilen bir yermiş. Google gibi bir yerdi teletex yani. Aa, bu nesle teletex'i göstersen oradan niye bakıyorsun ki falan diyebilir hani. Nostalji oğlum, biz buradan seviyoruz falan var ya. Dur bakayım, aç bakayım haberleri falan diye. Birazdan haberler başlayacak, ajans başlayacak falan diyen bir dedeye torunu şey diyor. Yani ne bekliyorsun ki abi, buradan bak işte deyip telefonu verip. Oranın tadı ayrı. Nasıl yani, hani yiyor musunuz siz haberi falana girdi. Anlam veremez ya bu nesil. Oranın tadı ayrı derken, tadı derken dedem televizyonu mu yiyecek anne falan diye. Öyle şeyler olabilir. Onlara bütün detaylarıyla açıklaman lazım. Federasyon Başkanı'nın 20-30 saniyelik şut çekmeye çalışma videosunu izlemelisiniz. Ben utandım, düşün nasıl olduğunu diyor. Ya bir federasyon başkanı iyi şut çekmek zorunda değil bu arada, hani sporun içinden gelmek onunla değil. Benim mesela aynı işi yapıyoruz biz kısmı daha dikkatimi çekmişti. Sayın Akın Gürlek'ten bahsederken, sayın savcım o dönemlerde biz birlikte çalışıyorduk falan deyince, zamanında hani birlikte çalışıyorduk dediği, o sana bir liste vermişti. Sen o listede bunları al, bunları alma, ya bunun konunun üzeri kapan. Şimdi Ankara'dan da devreye girerler, biraz sonra mı incelesek, dur biraz daha açmayalım bu konuları falan diyerek mi birlikte çalışıldı bilmiyorum tam olarak ama. Daha ne kadar falan. Hatta bir tane internet sayfasında şey deniyorlar mesela. Hani Sayın Hacı Osmanoğlu bildiğim kadarıyla ilkokul mezunuydu. Sayın Gürlek de işte büyük ihtimalle kamu yönetimi ya da oradan işte büyük bir ihtimalle hukuk mukuk okudu. Şey okudu. O zaman nerede olabilir? Adliyede çay ocağı var acaba falan. Birlikte çalıştık derken nasıl çalışmış olabilir diye. Öyle bir şey söylemişti. Geçenlerde bir video izlemiştim. Ben bunu anlayamadım falan diye. Fenerbahçe'nin ligdeki şansını nasıl görüyorsun? Ben bir şey görmüyorum şu an. Yani kimse de görmüyor. Şu an Galatasaray'ın da ligdeki şansını göremem. Sadece daha hazır kadrolarının bulunmuş olması. Hani şu an Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u nasıl görüyorsun kısmı? Aralarında biraz tabii şeyleri var. Farkları var. Bey anlamında. ...11.06 mı? Şimdi mi? Tamam, bitmiş olması lazım. Şimdi ben de baktım burada kendi kendine mouse'lar oynayınca dışarıdan bir müdahale olduğunu anladım. Hani yoksa Ganalı biri büyü mü yapıyor falan diye. O geri sarmalar gitmiş arkadaşlar. Düzeltti. Emrullah devreye girdi. İnternet yayınındaki sıkıntıyı sanırım bitirdik. Abi çok eleştiri yapmayalım. Ahlak sınırlarını aşmayalım. Akın Bey bizi dinliyor olabilir istiyorsan diye yazmışlar. Ne zaman iyi yayın yapsan internet yayınında sıkıntı olabiliyor. Yapı var diye düşünüyorum demiş. İnternet yayının tekrara düştü diye. Hangisi çok sevildiyse o tekrara düşmüş olabilir mesela burada. Al bunu, al bunu diye bana. Şeyi biliyor musunuz? O konu hakkında bilginiz... Dur heyecan yaptırayım ondan sonra şey mi? Reklama gidip öyle mi döneyim? Reklama gidip öyle döneyim. Bilmediğiniz bir şey var belki. Ya bir yerde duymuş da olabilirsiniz. Ama tam bir, ya duydum ama tam detayını bilmiyorum falan gibi havalara da girebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama reklama gitmek gerekiyor. Ondan sonra bu konudan bahsedeceğim. Federasyonun FIFA ile ve UEFA ile ilişkilerini ve konuşmalarını sonrasında... O iş olmaz diye aldıkları cevaptan sonra... He deyip...

O zaman peki tamam. Daha sonra tamam oldu. Tamam tamam deyip. Bilmiyorum orada bir atar gider yapıldı mı da. Bilmiyorum. Yok ya devam ediyordur büyük bir ihtimalle. Hani o söylüyor diye de bitirecek değiliz tabii ki. Şimdi bir tarafa... Az önce biraz merak iyidir kısmına geldik ya, size bir şey anlatacağım belki duydunuz mu diye. Sayın Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı Infantino'yu arayarak bu

federasyon başkanı demiş ki bu kuralın adaletsiz olduğunu düşünüyorum ben. Gelecekteki turnuvalarda bu uygulamanın gözden geçirilmesini talep ediyorum demiş. O da bakarız İbrahim'cim demiş yani. Bundan sonra katıldığımızda mağlubiyetler alırsak hani bir ihtimal daha hani ikili de kaldırıldı sağ olsun Hacı Osmanoğlu çok büyük işleri imza attı falan gibi yorumlanabilir yani. Hatta kural ihlaliyle alakalı da bir başvurumuz olmuş bizim Paraguay maçında. Ondan sonra o da demiş ki yok öyle ihlal gibi bir durum yok demiş yani. Bunları da söyleyeyim. Başvuru yapmış federasyon. Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi kulüplerle ilgili birçok haber var. Transferlerle alakalı. Yalnız İngiltere ile Gana'nın golsüz berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmanın oyuncusu seçilen Jude Bellingham ben ödülü hak etmiyorum diyerek istememiş. Maçın adamı seçilmesini 0-0 biten bir sonuçta ben iyi oynasam ne olur oynamasam ne olur diye. Bütün detayı buldum bu arada. Türkiye'nin Paraguay'la oynadığı karşılaşmanın tekrar edilmesi için yapılan başvurunun hukuki temelleri tartışılıyor. Federasyon hakemin kararlarının sorgulanmasına rağmen FIFA'nın görüşünün olumsuz olduğunu ve maçın tekrarının mümkün olmadığını belirtmiş. Hatırlanacağı gibi Paraguaylı futbolcu maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saat hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntüler de yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı veremedi. Futbolcu kırmızı görmekten kurtuldu. Bu arada o çorlama dediğimiz aha saat buldum lan deyip ya işte... Oğlum yerden ağlayan yer hani o hiç, oğlum, bu ben buldum ilk ben gördüm ilk ben buldum falan deyip yerde saat buldum deyip kola saat takma falan nedir ben tam onu anlayamadım yani. Çok ilginç ya. Çok ilginç gelmişti yani. Hani bu bir kural ihlali olur mu? Buradan bir tekrar maç oynanmaya dönebilir mi? Hukukçular çünkü başkana bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var. Bunu gene istiyorsan bir yapılmıyor. Başkan da şey demiş saldırın ya. Ne var ne yoksa hemen anında basın itirazı falan diye. Talimatlar açık. Hani görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor bu diye bir cevap gelmiş saat olayından sonra. Anladınız mesela ben de kaçırmıştım sormuşlardı mesela. Doğan abi 9 biraz zor da 8 kişi kalsalardı belki yiyebilirdik diye onu yazmışlar. Haber doğru teyitli bu arada şaka gibi ülkeyiz. Beşiktaş Boğa takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruti Cecilia Hebert aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı aldı. Ruchi Hebert'in almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor. Kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz demiş. Hala tekrara düşüyor demiş. Net yayın yok bu arada onu da söyleyeyim. Yayın çorba gibi şu an demiş. Dodo yayın geri sayım yapıyor hala daha demiş.

Düzelince haber verin. Arkadaşlar. Bakınız yani. Abi düzeldi mesajını aldıktan sonra devam edeceğim. Aklıma Züğürt Ağa filmi geliyor. Yıl 2075 hala yayını çözemediniz, web yayınıyla alakalı. Olmuyor. Yani komşu

Şunun Wi-Fi'ni aldığımız için kendi şeyimiz yok, internetimiz oradan bazen kapatıyorlar modemi, şey yapamıyoruz modemi. Ne öyle bir şey mi söyleyeyim yani? Ya komşu şifreyi değiştirmiş, onu kırmamız zaman aldı biraz falan gibi bir şey mi söyleyeyim? Ya modemin yerini değiştirme, biraz eski yerine koyun, şu çekmiyor burada diye. Abi şu an güzel yayın bozmadık. Dokunma diye mesaj daha var. Eyvallah. Teşekkür ederim ya. Hani ben eğlendirebiliyorsam sizden de o geri dönüşü aldığım içindir. Onu da söyleyeyim ya. Bu arada siyahi bir devşirme oyuncumuz olacağı iddialarına ne diyorsun abi diye yazmışlar. Öyle bir iddia var. Bir futbolcunun milli takıma seçilebilme durumu bir ihtimal, onu söyleyeyim. Burada birkaç tane haber var, onlarla ilgili şunlara bakayım. Sonrasında bunu ilk iddia eden Mehmet Aslan olmuştu, Hürriyet Gazetesi spor müdürü. L1 Üçgen kanalında Ufuk Kağan Karacan'a yapmıştı bu açıklamayı. Ve onunla ilgili olarak da santrafor bölgesine bir isim öneriyor. Montella'nın kafasında biri var, onu bir devşirme durumu olması söyleniyor. Hatta bir oyuncu, hatta o oyuncu kim? İşte biraz böyle incelendiğinde, bakıldığında işte annesi Kıbrıslı, babası Barbadoslu falan bir çocuk. Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Tabii Enes Ünal'ı, Bertu Yıldırım'ı falan, hani onları geçtik kenarda, onlar da olabilir. Bir üçüncü seçenekte, uzun vadeli seçenekler arasında Brezilya ya da Afrika kökenli gelecek vadeden bir genç santroforu bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirebilmek olduğu söyleniyor. Yani bilindiği gibi yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra amilli formaya giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir sürede beklemesi gerekiyor. Yani bununla ilgili olarak da çok şey konuşulabilir aslında. O yüzden Montella ve Türkiye Federasyonu bu soruna çözüm bulmak adına bir devşirme rolü, bir modeli belirlenmiş. O da annesi Kıbrıs Türk'ü, babası Barbadoslu olan Ryan Brewster ismi ortaya çıktı. Championship'te derbide oynuyor bu arada. Ve 26 yaşında bir futbolcu. Hani 3 sene beklese 30 yaşında amilli olacakmış gibi. Yani biz hala da işte buradan birini bulmak varken bari hazır birini bulalım. Bulduk da bizden değil, dur biz yapalım falan gibi olmasın yani. Olay o futbolcu ama Drogba buna müsaade etmedi diye biliyorum demiş. İyi yayınlar Doğan Bey, yarın İrfan 25 gelecek mi, ona göre yerimi ayırtacağım demiş. Rezervasyonlar açıldı arkadaşlar, ön masalar fiyatları belirlendi, arka masa ve en ton taraflarda daha ucuz biletlerimiz var elimizde. Şu an boş yerlerimiz mevcut, yarın İrfan 25'te yayındayız kısmetse. Günaydın, bu bizim maçı yöneten El Salvadorlu hakimi bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı yapsak acaba? Saati kaybeden adam maçı da kaybettirir, belli olmaz mı? Saatine sahip çıkamıyor, bize nasıl sahip çıksın adam bana? Saat nasıl düştü ya? Hani Paraguaylı'nın demek ki kas hafızası o. Aha buldum falan diye hemen kola takması nedir ya? Hani insan arkadaşlar biz hani o kadar kamera çekiyor, bilmem ne, dronlar, muronlar, uydu görüntüleri, 4K'lar bilmem falan, her şeyi var. Amerika'da bir de yani hani FBI mi FBI ne yaptın? Her saat sen de biliyoruz falan diye. Vallahi bende yok diyor. Vallahi çok ilginç ya. Abi çek kürekleri, at golleri olayını gördün mü demiş. Brewster. Vallahi şey bilemiyorum ya. Norveç'in atalarına saygı duruşu o gol sevinciyle sınırlı değil. Norveç'le ilgili haber verirsem size. Yani Kuzeylilerin formalarının arkasındaki isim ve numara yazılarına baktığında o tipografidir. Hani yazı fontlarıyla alakalı şeyleri. Viking kültürüne saygı duruşu niteliğinde.
Haaland'ın ve arkadaşlarının formaları

İskandinav runik alfabesinden geliyor. Ve ondan ilham alınarak da işte 17'si, 8'i, 14'ü falan ona göre belirlenmiş durumda. Yani bir görüntü anlamında güzel. Bu arada yayın tekrar gitti diye. Abi şortun cebi olmadığı için acaba şey mi yaptı diye saati hemen mi taktı falan. O kas hafızası arkadaşlar yani. Aha buldum deyip hemen benim olsun deyip böyle. Bir de uzun kollu bir şey olsa onu saklayacak ama o da yok yani. O da gidiyor. Ronaldo'nun sahneye çıkışına ne diyorsun abi demiş. Ya, sürekli bir şey diyorum ama hani benim dediğim şeyler sadece birbirimizle ilgili, kendi kendimize konu. Ben Vişça'nın geri dönüşüne şaşırdım. Başakşehir'le biz bir senelik daha anlaşma yaptı. Vişça geri döndü yani. Ha, gitmemişti gerçi, sakatlığı vardı, şeyi vardı ama Edin Vişça Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdi. Eski oyuncu Edin Vişça'yı yeniden kadrosuna kattı Başakşehir. Trabzon'dan ayrıldıktan sonra, yani bir yere gitmedi derken Türkiye'den ayrılmadı anlamında. Ve Başakşehir'le bir sene daha forma şansı bulacak. Belli yerlerde son 20 dakika falan girip kaderi değiştirmek için bir koz olarak kullanılacak belki ama çünkü şöyle bir şey vardır. Çünkü herkes bir gün evine döner. Yuvana hoş geldin Eden şeklinde bir paylaşım yaptı Başakşehir'de. Cengiz'i de düşünürler mi acaba diye İrfan mutlaka hani arkasına onu ekler. Vişça geri dönmüş Başakşehir'e. Abi Cengiz'i almazlar mı falan diye. Yani. Onu da sorabilir yani. Beşiktaş iki kez kampta iki kez günde çift özel maç yapacakmış. 2 Temmuz'da, 5 Temmuz'da 6 hazırlık maçı var. 10 Temmuz'da 14 Temmuz'da İşte saat 12'de 18'de falan olmak üzere maçlar var. Rakipler de belli olmuş da rakiplerin isimleri Wi-Fi şifresi gibi gerçekten. Hani Spartak, Tırnava falan onları okuyorsun da. Hani Dinamo, Malzenice, ondan sonra Widzew Łódź, Mattersburg. Ondan sonra gene onlar kolay gibi. Girmot. Herhalde öyle telaffuz ediliyordur. 1904 KFT böyle takımlar Beşiktaş'ın hazırlık aşamasındaki rakipleri. Yayın gidiyor demiş. Ürdün de eğlendi değil mi? Ürdün hoş geldin aramıza kardeş. Gel buraya otur. Otur gel böyle otur. Gel. Gel biraz daha böyle. Onun için tarih yazdı. Bugün 39. doğum gününü kutlayacak olan Messi'nin rekor kırdığı gün bir tesadüf olamaz. Arjantinli yıldız tam 40 yıl önce Maradona'nın İngiltere'ye karşı efsanevi Tanrı'nın eli ve 100 yılın golünü attığı günde Dünya Kupası gol kralı unvanını aldı. Efsanelerin efsanesi gerçekten artık Messi. Messi ile 2017'de evlenen Antonella eşinin bu önemli dönüm noktasını yürek ısıtan bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Seni tekrar tekrar tarih yazarken görmek ne büyük bir ayrıcalıktır. Seni seviyorum Messi diye yazmış. Vay be. Ya tabii mesela İbrahimovic diyor ki Lionel Messi hakkında Arjantinli yıldız rekor gibi tarihe geçiyor. Yıllarca onu herkesle kıyasladık ama ondan önceki efsaneler bile onun toplam işini yaptığı işe erişmeleri biraz zor gibi gözüküyor. Pele, Maradona, Cruyff falan hani kimi isterseniz sayın hepsi harikaydı ama Messi'nin sayıları, uzun ömürlülüğü ve kupaları onu kendi kategorisine koyuyor. Bir daha Messi gibi bir oyuncu göremeyeceğimize inanıyorum çünkü o çok özel, doğal bir yetenek. Hani oyun onun için yapılmış gibi sanki. Dokunduğu her şey altına dönüşüyormuş gibi geliyor bana diye yazmış. Yani İbrahimovic egosundaki bir adamın böyle bir açıklama yapması birçok şeyin cevabı aslında. Ya. Ondan mütevellit. Çünkü şöyle de bir şey var, onu da paylaşmak isterim. Ronaldo ve Messi bir daha onun yerleri dolmayacak gibi gözüküyor. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Cristiano Ronaldo da evet. Ama Messi o doğuştan bir yetenek. Messi, Ronaldo kendini o hale

getirmiş bir yetenek. Biraz açılara bakmak lazım yani. Ondan dolayı söylüyorum. Ben gündeme dair konuları, ayrıntıları şöyle şey yapıyorum. Abi düzenince beni arayın demiş. İnternet yayınında hala da bir problem var. Normal yayın üzerinden karasalda herhalde bir problem yok gibi gözüküyor. Onu da söyleyebilirim. Ama birkaç tane transfer haberi okuyayım. Fenerbahçe'nin Göztepe'de forma giyen genç futbolcu Arda Okan Kurtulan'ı yeni sezon öncesi kadroya dahil etmeyi planladığı söyleniyordu. O oyuncu ile ilgili Galatasaray'ın da çok fazla girişimi var, biliyorsunuz ki Arda Okan Kurtulan'ı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak gösterdiği performans teknik heyetin olumlu raporu ile birlikte transfer listesine alınmasına neden olduğu belirtilmiş. 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya almak istiyor. 2020 yılında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu 2019-22 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti. Arda transferinde önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacaktır. Yarın bunun detaylarını fazlasıyla İrfan 25'te konuşuruz. Yalnız bu arada Türkiye'de biten transferler olarak hemen söyleyebileceklerim, ya ne oldu ne bitti, biraz böyle yaprak kıpıldamıyor, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gözüküyor ama Türkiye'de 2026 yaz transfer döneminde atılan imzalar var. Hemen onları söyleyebilirim. Edin Visca eski takımı Trabzon'du, yeni takımı Başakşehir oldu. İyi bir sağ kanattır, izlerken çok keyif vermişti. Bir kez daha izleme imkanı bulacak mıyız acaba Başakşehir'de diyoruz. Onurcan Piri Kayseri Spor'dan Kocaeli Spor'a transfer oldu. Kaleci Onurcan Piri, bakalım forma şansı bulabilecek mi? Selçuk İnan ne kadar şans verecek kendisine? Hertha Berlin'den Başakşehir'e gelen bir oyuncu Mihal Karbovnik ismi gündeme geliyor. Bu seneye damgasını vurabilecek isimler arasında yer alabilir. Mallorca'dan Fenerbahçe'ye bir santrafor Vedat Muriç'in tekrar geldiğini hepimiz biliyoruz. Andre Henrique Gremio'dan Göztepe'ye geldi. Bir santrafor olarak izleyeceğiz. Matei Ili Cluj'dan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fatih Kaya Wehen Wiesbaden'den Samsun Spor'a geldi. Emirhan Boz Ayvalık Gücü Belediye'den Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig'in biten transferleri. Stan Elsi Bassam'dan Kasımpaşa bayağı transfer yaptı. Yine Kurtoviç diye bir oyuncuyu aldı Mura takımından. Sonra Mendez geldi. Soşo'dan Kasımpaşa'ya geldi. Trabzonspor Saviola'yı aldı. Sol kanat oyuncusu 8,5 milyon bonservisle Vitoria'dan transfer etti. Beşiktaş Trabzonspor'a Muçi'yi sattı. O da netleşen transferler arasında. Malinovski, Ruslan Malinovski, Genoa'dan Trabzonspor'a transfer olan orta saha oyuncusu. Trabzonspor Benfica'dan Lopez Cabral'ı da kadrosuna kattı. Hamlelerini sürdürüyor. Sinclair Armstrong Göztepe'ye transfer oldu. Bistro City'den geldi. Bayağı kalıplı, iri yarı bir santrofor izleyeceğiz Göztepe'de. Yıka yıka, yara yara gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Bir de Göztepe'den Kocaeli Spor'a transfer olan Uğur Kağan Yıldız ismini de hatırlatmak isterim. Onu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Reklam var. Reklamdan sonra gündemle ilgili, transferlerle ilgili, gelişmelerle ilgili Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük'ün bir kez daha yayınını paylaşacağım. İnternetteki problem kaynaklı olarak onu da söyleyeyim. Yarın da kısmet olursa sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde İrfan 25 ile tekrar birlikte olmayı hayal ediyoruz, umut ediyoruz. Eğer müsaitseniz sizi de bekliyoruz efendim.

0: devam edecek.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle beraberiz. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. 0212-273-1010 iletişim hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin. Selamlar.
1: Cihan merhaba. Selamlar. Hoş bulduk.
0: Var mı bir problem, bir sıkıntı?
1: Çok şükür yok. Abi sen iyisin inşallah.
0: Bugün senin nikah, nişan falan var.
1: Bugün biraz
0: gerçi
1: böyle
0: kurtuluyorsun bu durumlardan ama tarz olmuşsun ha.
1: Öyle mi? Çok vallahi, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Eksik olma.
0: Futbolculuk dönemlerinde seni düşünemiyorum.
1: Bir arkadaşımız, dostumuz yeni bir göreve geldi. Onu da bir hayırlı olsun da ziyarete gideceğim. O yüzden bugün biraz böyle.
0: Resmi bir yer.
1: Resmi bir yer. Evet, evet.
0: Evet abi, milli takım Los Angeles'a geçmeden önce Arizona kampını tamamladı ve gittikleri yerde taraftarlardan büyük tepki gördüler. İşte Montella'ya evine git, go home diye bağırdılar işte. Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e çok şey yapmadılar. Sistem etmediler. Canınız sağ olsun da dediler ama diğer futbolculara da tepkiler vardı. İşte yuhladılar falan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na laf atan taraftarlar vardı. Yiyorsa bizi tehdit et tarzı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da elinin tersiyle sonra görüşelim tarzında bir cevap var. Bu tepkiler normal midir? Nedir? Bir yorumlayabilir misin?
1: Ya olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ama işte bunları sağlıklı yorumlayabilmek için bence en başa gitmekte fayda var. Yani problemin merkezinde olanlar, yani geçmişte çok fazla problem çıkartan insanlardan bugün problemi çözmesini bekliyorsun. Yani Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanı olduğu dönemler, işte söylemler, davranışlara baktığımızda ve milli takımın Dünya Kupası'na kaldığındaki süreçte ilk açıklaması tarihin en karakterli, değil mi, milli takım oyuncuları. Yani aslında o gün o ifadeyi kullanırken o döneme kadar milli takımlarda oynamış oyuncuları biraz üzmüş oldunuz, değil mi yani? Şimdi sen o dönem milli takımda oynasan, o ifadeyi duysan üzülürsün, değil mi yani? Ne gerek var ayrıca böyle bir ifadeye? Bunun kime ne faydası var yani? Şimdi o günden sonraki süreçte devamında final oynayacağız, şampiyon olacağız ifadeleri. Yani asla kendi analizini, gerçeğini görmek istemeyen ciddi bir kalabalık vardı burada. Yani bu tek başına Hacı Osmanoğlu ile alakalı bir durum da değil. Devamını da düşün yani. Milli takıma giderken burada da biz de yayın yapıyorduk, değil mi? Yani mümkün olduğunca gerçekçi olmamız gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Evet, güçlü olduğumuz noktalar var ama tam anlamıyla burada anlatılan gibi işte oraya gideriz, şampiyon oluruz gibi o işi halletme konusunda çok fazla tekrara ihtiyacımız olduğunu, buradan oraya giderken içinde çok fazla problemleri barındırdığını söylemiştim. Yani aslında bizim toplum olarak ilk ilgilenmemiz gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Bu ülke milli takımı her organizasyona katılan bir ülke olmak zorunda. Yani önce o işi ortadan kaldırması lazım. Yani her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılan bir milli takım olmamız lazım. Şimdi önce onu ortadan kaldırman lazım. O yüzden analizini sağlıklı yapman lazım diye düşünüyorum. Ama Hacı Osmanoğlu tarafını hadi anladım. Onun teknik anlamda bilgisi olmayabilir. O finali alabileceğimizi ya da gidebileceğimizi düşünebilir. Ama işin teknik tarafında insanlara baktığımda, ki Okan Buruk da mesela benzer bir ifadeyi kullanmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Yani çok ümitli olduğunu, tamam hepimiz, ama teknik anlamda eksikleri en rahat yorumlayacak insanlardan biri o. Hem futbolcu olarak, değil mi, orayı deneyimlemiş biri. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ya bizde de zaten şöyle bir durum var. Yani işte bu kutuplaşma dediğimiz hadise, bu milli takım oyuncularını bile kulüpçülük üzerinden değerlendirmemiz. Yani Galatasaraylıysa savunalım, Fenerbahçeliyse yerden yere vuralım hadisesi de çok sağlıksız. Burada aslında en sağlıklı insan bugüne kadar Montella'ydı. Ama onu da bozduk yani. Maalesef bozduk yani. Artık o da bir yerden sonra bugüne kadar en sağlıklı ifade ettiği teknik yorumlarda bence yanıldı. O gün anlattığı %65, %78 topa sahip olma ve atılan 65 şutun analizinin tamamını

0: yanlış olduğunu düşünüyorum. Analiz tabii ki çok kıymetlidir ama doğru okursan yani %78 topa sahip olduğun oyun zaten rakibin maalesef oyuna talip olamamasıyla alakalı bir durum. İkinci maç zaten eksik kaldı onlar. Atılan 65 şutun neredeyse yarısından fazlası blok olmuş değil mi? Savunmaya çarpmış. Yani orada da analiz sana şunu söylüyor. Atmaman gereken 30 tane şut atmışsın. Şimdi burada bunu en sağlıklı okuması gereken Montella sonra finalde ben hepinizden Türk'üm gibi bir ifade kullandı. O da şey yani hani sıkıştığınızda burada hele yabancıysanız ben İstiklal Marşı okurum ya da Türk'üm dediğiniz an bir anda ciddi bir kalabalığı arkanıza alırsınız. Hani vardır ya işte son kartı kullan hani sıkıştıkça bir şey çıkartıyorsun arka cepten. Şimdi burada da finalde bu. Şimdi en sağlıklı gördüğümüz insan da psikolojik ve mental anlamda dağılmış. Şimdi işin psikoloji tarafıyla alakalı da o da üzerine vazife olmayan işlere karışmış yani. Mesela sordular spor psikoloğu hadisesini. Benim dedi. Şimdi iletişim tabii ki önemlidir. Teknik direktör orada o donanıma sahip olacak ama o spor psikoloğu dediğimiz hadise o bambaşka bir hadise değil mi? Şimdi o tarafa da talip olmuşsunuz siz yani. Şimdi içinde bu kadar eksikliği barındırmış bir mil takımın orada yaşadığı sorunlar ona şaşırmıyorum ben. Bu tarafa zaten hiç şaşırmıyorum çünkü bizim ülkede bu işler böyle olur. Kazanırsan yere göğe sığdıramayız, kaybedersen yerlere yere vururuz.
1: Ama her yerde öyle olmaz mı be İbo abi? Mesela Ronaldo'ya çok tepki vardı Özbekistan maçı öncesinde. O bile böyle kendi milletinin gazını almak için maçta sürekli deparlar attı mesela. Bizde bir hat bildirme mevzusu var. Yani sürekli bize haddimizi bildirmeye çalışıyorlar özür dilemek yerine.
0: Şeyi anlarım. Fransa'da bu tepkiyi anlayabilirim. İtalya'da, İspanya'da. Çünkü bunlar o organizasyonun en güçlü organizasyonuna sahip ülkeleri. Onlar hep şampiyon oluyorlar ya. Onlar ilk turda elenirse ciddi bir kaos olabilir yani. Çünkü onlar en güçlü ülke. Şimdi sen en son 24 sene önce katılmışsın. Ben bu başarısızlığı yok sayın demiyorum. Ama analizi yanlış yerden yapıyorsun yani. Sen zaten final oynarsan hani o senin o finalle ilgili güçlü organizasyonu tekrar yakalamanla alakalı bir durum değil. Onu bilmiyorsun. 24 sene önce gitmişsin orada yarı final oynamışsın hala aklın orada. Onu başarı sayıyorsun. Aradan 24 sene geçmiş kaç organizasyonda yoksun. Niye bunu görmüyorsun da sürekli geçmişle bugün de işte yarı finale çıktık işte bugün ve arkasına sığındığında hadise ne biliyor musun oyun anlamında? Arda Güler, Real Madrid, Kenan Yıldız, Juventus, Hakan işte Inter değil mi yani mesela sığındığın konu da o güçlü takımların oyuncularına sığınıyorsun. Ya onların seninle bir alakası yok ki onlar çok iyi bir planlamanın içerisinde oynayan oyuncular. Senin öyle bir planlaman yok ki daha dur bismillah yani yeni yeni bir şeyler inşa ediyorlar. Şimdi diğer konu hemen hemen herkesin ikna oldu. Benim program yaptığım arkadaşlarımın da bana beni ikna etmeye çalıştığı konu hoca gitsin. Tamam, sen ne düşünüyorsun bu arada? Senin de fikrini alayım.
1: Vallahi ben çok arkasında durdum ama sanki böyle biraz daha böyle inadının kurbanı oluyor gibi. Bir de artık gitmesi lazım bence.
0: Tamam.
1: Normal şartlarda senin gibi düşünsen bir planlama yapmak için kalması lazım.
0: Tamam,
1: ama
0: o zaman
1: toksik bir ilişki oldu.
0: Okey. Kim gelsin?
1: Onu da federasyon başkanı düşünecek.
0: O da bilmiyor ya. Onda bir hazırlığı yok yani. Ki ayrıca bence şu an federasyon başkanı bugüne kadarki davranışları içerisinde en sağlıklı davranışı şey... Planlamaya sadık kalalım. Montella'nın bu turnuvadaki eksikleri %100 oturup değerlendirilsin. Bu işin futbol aklı kimse otursun hocayla bu konudaki eksikleriyle ilgili tartışma yapsın. Ama bir planın olmadığı bir şeye gitsin demek bir sonraki organizasyonda gelenin de farklı bir şey yapacağı anlamına gelmez. Her federasyon başkanı ile ilgili ne söylüyorduk mesela? Hepimizin bak hepimizin dilindedir bu. Bundan daha kötüsü gelmeyecek. Değil mi mesela? Bir önceki federasyon başkanı için söylediklerimiz. Bak bu da gitsin diyorsun bunu da arayacaksın. Çünkü bir şey değişmiyor. Yani oralara gönderdiğin insanların bilgisi, birikimi, o anlamdaki eğitimi maalesef sınırlı yani. Hani onlara da kızmıyorum. Mesela ben Hacı Osmanoğlu o karakterle ilgili söylediği konusunda biraz o tarafı anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki ya hani bunu... Duygularını ifade etme konusunda yaşadığı eksiklikten dolayı söylüyor. Muhakkak onunla o duyguyla söylememiştir. Ama senin oraya gönderdiğin insanların duygularını gerçekten en güçlü ifade etmesi gereken insanlar olur. Çünkü dünya basınına konuşuyorsun değil mi? Yani bu sadece bizimle ilgili olan hadise de değil değil mi? Yani bu Dünya Kupası organizasyonu. Dünyanın her yerinde birileri senin o röportajını okuyor, önüne düşüyor değil mi? Olur mu kendi evladına bu kadar

0: oyuncusuna bu kadar. Bak Avrupa'da da eleştiri var. Dünyanın her yerinde çok sert eleştiriler var yani. Ama onlar en güçlü karakterler değil mi? Ayağa kalkıyorlar tekrar. Mesela senin Ronaldo dediğin oyuncu Real Madrid'de eleştirilmedi mi? Ayağa kalkıyor değil mi? Yani bizde şöyle bir hadise var. Biz ayağa kalkmak yerine saldırıya geçiyoruz hemen. Mesela biz onlar kaybetti diye biz oyunculara ve federasyon antrenöre saldırıya geçtik. Onlar da bu sefer bize şöyle saldırıya geçtiler. Ya daha ne istiyorsunuz? Biz sizi aldık. İşte bilmem ne liginden buraya çıkardık. İşte Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, çeyrek final buraya getirdik. Yani sürekli bir yani kendi kendiyle kavga eden bir toplum yani. Şimdi giderken senin çocuğun, evladın ki bence geçmişe git yine aslında toplum olarak eksik olduğumuz konu. Senin Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gidemediğin dönemler hakemlerin gidiyordu mesela. Cüneyt Çakır hatta o organizasyon en tepesinde maçlar yönetiyordu değil mi?
1: Evet hatta.
0: Hiç onları gönderirken Tarık Ongun, Bahattin Duran, Cüneyt Çakır'a bizim çocuklar demedin değil mi? Hiç demedin onlara. Hatta gel yine hakemlerle ilgili bu turnuvada olmamalarının sebebini tamamen çok kötü olmaları üzerinden anlattın. Ama o MHK'nin bir dönem yani sezonun başında yanlış hatırlamıyorsam o birçok hakemi hakemliği bıraktırma hadisesi ve neden bıraktığını kimse bilmiyor değil mi? Mesela Tugay Kaan Numan onların da olduğu bir gruba bıraktırdılar değil mi? Yani hani görev vermediler ve sebebini açıklamadılar ve ciddi de donanımı olan hakemlerdi bunlar yani. Güçlü hakemlerindi. Gittin onların yerine hiçbir deneyimi olmayan hakemleri sahaya attın ve İster istemez çok ciddi problemler yaşadı. O gün mesela kimse itiraz etmedi buna. Ama finalle ilgilendiler. Bir tane hakem gitmedi, hepsi kötü dediler. İyi olduğu dönemlerde hiçbir zaman bizim çocuklar demediler. Şimdi çocuklara saldırdıkları gibi. Öyle olmaz yani. Bir de sen ya bizim çocuğumuz yok. Yani çocuğu olanlar daha iyi anlar. Var mı öyle insan? Sen mesela yapar mısın öyle bir şey? Ben mesela benim çocuğum olacak. Çocuğuma ben öyle davranır mıyım yani? Hani benim çocuğum, bizim çocuğum kızarsın edersin küsersin de. Yani o ifade olur mu yani? Neyle ilgileniyorsunuz siz? Niye keyif almıyorsunuz ki? Mesela bizimle mesela genel sorunlarımızdan biridir bu biliyor musun? 24 yıl sonra gittiğim bir organizasyonda hepimize şahane hikayeler çıktı. Bak hepimize aslında hayat yani biz işin bu medya mı oluyor bu taraf? Medya mı diyoruz biz? Yani yorum neyse artık. Medya bu tarafında olan insanlara şahane şey çıktı, anı çıktı. Sabahın 6'sında kalktım A-Spor'da, sabahın 6'sında maç sonu programı için maçı izledik. Bak sabah 6 normalde böyle maçı izlerken etrafıma bakıyorum diyorum ulan sabah 6 biz burada.
1: Kargalar bilmem ne yapmadan derler.
0: Hayır çok ya. Enteresan ama değil mi? Mesela bir gün mesela bundan 5 sene önce böyle bir şey biri desek ya sabah 6'da kalkıp maç sonu için bir yayın yani değil mi? Mesela çok özel bir anı oldu diye düşünüyorum. Evet keşke kazansaydık başka şey konuşsaydık ama işin bir de o tarafı var. Gel ben bir fotoğraf gördüm mesela. İşte aile, işte anne, baba, çocuk, önde ekran, milli maç. Kahvaltı yaparken milli takım maçını izliyorlar. İlk maçı. Değil mi mesela? O çocuk hayatı boyunca unutmayacak o hatırayı. Ailesiyle beraber biz işte ben 7 yaşındayken milli takımın Dünya Kupası maçı için sabah 7'de annem, babam kahvaltı yaparken milli takımı izledik. Şimdi bu niye bu taraftan bakmıyorum? Burada da şahane bir anı var. Bak bu çocuklarda bu mil takım teknik direktöründen hepsini bir araya getir. Sonuçta bunlar bunlara bir görev verilmiş. Bizim Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmemiz lazım gibi. Başarılı olmuşlar ya. Yani beğenirsin beğenmezsin antrenörlüklerini, futbolculuklarını. Sonuçta bu gemiyi limana yanaştırmışlar değil mi? Demişsin ki ya bu denizin ortasında bunu bizim bir karaya yanaşmamız lazım değil mi? Almış önce Avrupa Şampiyonası bu taraf. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Mesela ne federasyon başkanının biz aldık teknik direktörün ya da oyuncuların sizi buraya getirdik demesi lazım. Ne de buradaki insanların bu kadar hani hakarete varan yorumlar yapmaması lazım. Ama teknik eleştiri konusunda hiçbir itirazım yok. Mesela başkanın ben bir röportajını dinledim. Dedi ki yorumcuların destek olması lazım gibi bir ifade. Mesela biz yorumcular, mesela bu işin yorum tarafı da benim yapacağım desteğin ne faydası? Yani benden kastım yanlış anlaşılmasın. En üst seviyede mesela şeyler yapıyor. Bülent abiler, Hakan Ünsallar falan yapıyorlar değil mi mesela? Mesela Hakan abinin, Bülent abinin işte neyse orada Tugay hocanın falan. Mesela bunların yapacağı olumlu yorumun ne faydası olur ki milli takıma yani?
1: Bana mesela olumsuz yorum beni her zaman iter. Bana olumsuz yapsalar mesela ikinci maç öncesinde daha çok böyle motive olurdum, bilmiyorum. Mesela sürekli deseler iyisiniz, hoşsunuz falan. Hani kendimi yok. Göstermek adına o sahada bence ruhumu daha çok ortaya koyabilirim. Sen ruh işlerini çok sevmiyorsun ama.
0: Ben şöyle bakıyorum bak, ben
1: daha bir hırsla oynarım.
0: Senin ya. Onun için benim söyleyeceğim yoruma ihtiyacın yok. Onu sen kendin halledeceksin. Ya da spor psikoloğu gelecek halledecek. Bilmiyorum kimse. Yani Türkiye'den X bir yorumcu, işte kim şu an çok popüler yorumculardan, hani en zirve kimse.
1: Nihat Kahveci.
0: Nihat Kahveci'dir, Ümit Özat'tır, neyse. Yani bunların söyleyeceği şey olumlu ya da olumsuz. Bak olumlu ya da olumsuz. Oradaki oyuncular niye bundan etkileniyor? Yine ayrıca bir problem. Bak hiç... düşünmüyorlar bence yani. Biraz kafa yorsalar bu, çünkü zor bir hadise olduğunu. Mesela Paraguay maçından önce basın toplantısı var değil mi? Dünyaya yani milli takımın reklam yüzü değil mi o oyuncular mesela? Çok iletişim çok önemlidir yani. Samet Akaydın vardı orada. Mesela Samet Akaydın'ı siz oraya hani niye çıkardınız? Bak şöyle biri olur Samet Akaydın, anlarım. Şahane duygularını ifade eder. Acayip mesajlar verir. Hani dünyaya, hani şeydir ya, Naim Süleymanoğlu'nu biliyorsun, hani Türkiye'ye geldiği dön, o kaçtığı Özal zamanları, hani oradaki soykırımı, Bulgaristan'da yaşanan hadiseyi anlatacak. Diyor ki uluslararası buralarda yapacağım başarı diyor dünyada ses getirmez diyor. Oradaki diyor yapılan haksızlığı, soykırımı anlatmam lazım. Motiveye bakar mısın? O dünya şampiyonu olmam lazım diyor. Olimpiyat şampiyonu olmam lazım diyor. Ve orada anlatmam lazım diyor, değil mi? Şimdi orada bir insanın yani söyleyeceği sözü ne kadar değerli. Şimdi Samet Akaydın orada bize ne anlattı abi? Korkuyorlarmış. Biz dedi ikiste dedi yazılanlardan dolayı antrenmanda dedi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ya antrenmanda sen bak milli takım oyuncusu olarak burada yazılan konudan dolayı antrenmanda ne yapacağını bilmiyorsan yanmışız biz yani. Sen antrenman yani maçta da direnç gösteremezsin ona. Niye oraya en güçlü karakterli oyuncuları çıkartmıyorsunuz yani? Çünkü reaksiyon göstermen lazım ya içindiğin bulunduğun. O bildiğin hani sürekli korkuyla bir şey anlattı sana. Bak bunu bile, çok basit bir şeydir bu. Ya bunu bile yapamamışsınız.
1: Ama bizde
0: yani.
1: Hani böyledir ya abi, hani işler kötü giderken
0: kimse böyle, konuşmak istemiyor.
1: Ya yedeği yollarsın ya olmaz. Takımın en küçüğünü yollarsın.
0: İşte orada takımın en güçlü figürünü göndereceksin.
1: Maç sonunda da Arda'yı yolladılar i̇şte, mesela.
0: Abi en güç, ama Arda'nın da şeyi yanlış. Utandık dedi. Niye utanıyorsun Arda?
1: Ya Hakan Çalhanoğlu'nu yolladı.
0: Niye utandın? Niye? Orada Arda utandı dediği an alacaksın. Niye utanıyorsun?
1: Ya Arda'nın belki 3 Dünya Kupası daha olacak ya. Yani bilemiyoruz. Işte, daha çok genç.
0: Olabilmesi için gitmen lazım ülke olarak. O Arda'nın tek başına yeteneğiyle tabii, alakalı bir durum. Benim anlatmak istediğim o zaten. Arda'yı gönder 3. Dünya Kupası'na. Bak ne diyor Modric? 5. Dünya Kupası. Yani ülkesi 5 defa orada. Sen onu kovala. Yani ancak ondan sonra gel eleştir. Önce bir sürdürülebilir giden ülke ol. Sonra otur eleştir. Bunları yok sayım edemiyorum. Bak bizde şu yanlış anlaşılıyor. Yani buradaki başarısızlığı yok say demiyorum. Analizini yap. Şimdi sen buradan buradaki başarısızlığa saldırıyorsun. O da öteki taraftan buraya getirdik ya sizi diyor. İkisi de yanlış yerden bakıyor. Bunun bize hiçbir faydası yok. Hoca da gitse, yenisi gelecek, aynı yorumlar yapılacak. Bir şey değişmeyecek. Aynı şeyi Fatih Terim için söyledin ya. Acayip bir ülkeyiz biz ya. Fatih Hoca görevdeyken milli takımlarda neler söylüyorlardı. Şimdi aynı Fatih Terim'in söylediğini Hacı Osmanoğlu'na karşı kullanmaya çalışıyorlar. Hani diyor ya, kimi kimye kırdırıyor hayat diyor ya. Ya abi nasıl bir iş bu ya? Yani ya oradayken hani şey gibi düşün. Hakemler maç yönetirken yetersiz, bunlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Şimdi yorumcu olarak, referans olarak diyor ki Fırat Aydınus demiş ama diyor. Ama hakemken yaptığına kızıyordun, bilmiyor diyordun. Şimdi onu söylediğinde referans alıyorsun. Niye? Şeyle ilgileniyorsun ama. Senin takımınla ilgili bir şey söylerse faydası var. Gibi. Ya niye bu kadar bir şeyin? Mesela ben federasyon başkanı olsam orada ya da idareci olsam, Fatih Terim bir şey mi söyledi? Benim işime yarayacak bir durum var mı? Şenol Güneş işime yarayacak bir durum var mı? Çünkü onların deneyimi var.
1: Onunla ilgili de açıklama yaptı. Milli takımda çocukların üstüne çok gittiler dedi. Biraz o okları kendime çekmek istedim. O yüzden o öyle konuşma yaptı.
0: Abi sen niye çekiyorsun? Seninle ilgili bir konu yok ki. Ya konunun seninle uzaktan yakından alakası yok. Bir kere onu kabul et. Sen federasyon başkanı olarak, senin mental olarak agresif olman, sakin ol, seninle konunun bir alakası yok. Konu oyuncularla alakalı. İşte orada spor psikoloğu önemlidir. İletişim önemlidir. Oyuncuları, ama biz tabii hep sonuçla ilgileniyoruz ya Cihan. O dünden bugün hemen bugün olacak hadise değil. O dünle, altyapı eğitimiyle, kültürle, Öyle yetişirsen anca onu halledebilirsin. Sen şimdi altyapıdan oyuncuya bak, utanmayı öğretmişsin Arda'ya. Ne diyor? Utanıyoruz diyor. Niye utanıyorsun? Mesela bir oyuncu milli maç sonunda 1-0 kaybetmiş. 10-0 da kaybedebilir. O da ayrı bir konu da. Yani utanmak ne ya?

0: Niye utanıyorsun ki mesela? Bir insanın bir şeyden utanması için yüz kızartıcı bir şey yapması lazım, değil mi? Mesela biz burada çok kötü bir program yaptık. Mesela utanmamız mı gerekiyor? Yok, üzülürüz. Neyse eksiğimiz, gidermeye çalışırız. Ama utanç başka bir şey. Yani bu planlamanın dışında bir şey yaparsak, bir şeyi manipüle edersek burada o utanılacak, ya da burada birine hakaret edersek, değil mi? O utanılacak bir şey. Yani o çocuğa bak utanmaması gerektiğini, yani yanlış yorum yapıyor ki bak. O da çünkü şeyde büyüdü, Türkiye'de büyüdü. Türk bizim antrenörlerle büyüdü. Çünkü onlar öyle öğrettiler. Çünkü niye? Ben genç milli takımlarda 87 defa oynadım. O olimpik milli takım, ümit milli takım. Biz de mesela kaybediyoruz ya Cihan. Uluslararası bir organizasyon işte, atıyorum gittik mesela biz Norveç'e Avrupa Şampiyonası'na, işte Serhat Akınlar falan, böyle çok da iyi kadromuz var, tamam mı? Favori gösteriyorlar. Norveç bize 4 tane attı abi. Gruptan çıkacağız. En rahat geçeriz dediğimiz 4 tane attı Norveç bize. Şey falan oynuyor. Flo muydu neydi o uzun, adını unuttum şimdi. Neyse, acayip bir şey. Elendik. Bize ilk öğretilen şey neydi biliyor musun? Geçmişten kalma. Kafanı aşağı eğ. Gülme. Üzül. Ağla. Niye? Çünkü insanlar önce onunla ilgileniyorlar. Hani ben hatta ilk o şeyi kimle oynadık biz? Amil takım. Ya İtalya'yı galiba deplasmanda
1: zaten şu an Mert Müldür'e ve Abdülkerim'e tepki gelmemesinin sebebi senin söylediğin durum.
0: Tamam,
1: sürekli üzülürken işte fotoğraf çıktı ortaya.
0: Hani güle de bilir bu, yani gülsün demiyorum. Tabii de hani tebessüm de edebilir. Bu bir oyun, kaybetmiş analizi yapacak, sonraki maça bakacak. Yani sen şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bir daha yarı final oynarsa bu çocuklar bir anlamı yok mu diyorsun yani? Ya öyle şey olur mu ya? Her gideceğin yarışma değerlidir. Ama bunu hep bak yine aynı şeyden, yine buralardan geçiyor. Sen Montella'ya santrafor yetiştirememişsin ülke olarak, adama kızıyorsun. Adamla ne alakası var? Senin ülkende santrafor yetişmemiş. Ne yapacak? Montella İtalya'dan bir tane santrafor mu getirsin sen? Onu mu istiyorsun yani? Ha hoş, o da Türk'üm dedi ya, o da şeyi de gitti orada. Mesela Montella'ya nerede kızarım biliyor musun Cihan? Hatta yardımcısıyla Serkan abiyle de bunu konuştuğum için söylüyorum. Alt liglerde maç izliyorum. O ara tabii bakıyorum sosyal medyada, işte Serkan abi, Hakan Balta falan. Biri Inter maçına gitmiş, biri Galatasaray maçına gitmiş. Biri işte böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ya arayıp söylediğim için hani bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum yani. Dedim ya abi, ya sizin ne işiniz var Inter maçında, ne işiniz var Galatasaray maçında? Ya siz dedim, Montella da dahil. Gitmeniz gereken yerler bu ülkenin alt liglerinde en doğusundan en batısına. Bak hiçbir şey bulamasanız bile insanlar orada motive edersiniz. Yani adam Mardin'de Montella'yı görürse çok mutlu olur ya. Hem gider oradaki kültürü de görür, insan davranışını görür, değil mi abi? Urfa'ya git.
1: Yok ya, onu yapacak baba yiğit yok ya.
0: Ya var, yaptı Fatih Terim işte. Senin Vedat İnce Efendi nereden aldı getirdi? Bak kendi söylüyor, Beyoğlu Yeni Çarşılardan Abdullah Ercanlar falan, bunlar nereden geldiler ya? Rasim Kara anlatıyor, bak açsınlar izlesinler o videoyu. Oturmuşlar arabaya binip oyuncu izleyip gelmişler.
1: Çünkü genelde direkt Ümit Milli Takım'ı hani alıyorlar falan.
0: Ümit yani. Milli Takım diye bir şey mi kaldı ortada, kimseyi bilmiyoruz. Geçen girdim Ümit Milli Takım'a baktım. Ya biz, ya Ümit Milli Takım eskiden şöyleydi. A Milli Takım'a aday oyuncular. 1-2 büyük takım transfer dönemi oradaki bütün yerli oyuncular gider. Bir girdim baktım, tanımıyorum birçoğunu. Tanımıyorum Ümit Milli Takım'daki çocukları yani. Ama onu da anlıyorum. Kaçıncı Ümit Milli Takım hocası sayısını unuttuk biz yani. O zaman Raşit Çetiner vardı. İşte rahmetli Gündüz Sekronay vardı milli takımların başında. Metin Türel vardı. Özkan Sümer vardı. Ama böyle olur bu işler yani. Sen şimdi kendi ülkende santrafor yetiştiremiyorsun.
1: Gerçekten de tanıdık çok az insan var.
0: Ya, bak tanıyanlar da var ya, hani bir dönem gelmiş yapamamışları göndermişler. Yani. Yasin Özcanlar falan var. Onlar hani bir potansiyel olarak gitmişler, beklentinin altında kalan çocuklar yani. Yine sen hiçbirine dokunamamışsın.
1: Berkay
0: yani.
1: Yılmaz mesela tanımıyorum. Nürnberg'de oynuyormuş.
0: Ya yine İyi bak.
1: Tefe Demir, Eyüp Aydın falan, bunları
0: şimdi,
1: biliyoruz da.
0: Şimdi işin şey tarafı da ne biliyor musun? Üzücü tarafı. Bence üzülmeliyiz bu konuda yani. Almanya, işte Avusturya, değil mi? Bize oralardan geliyor. Hollanda oralardan geliyor değil mi? Gurbetçi çocuklar mesela. Bu üç tane ülke her organizasyona katılıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Bir jenerasyon buluyorlar. Bazen final, bazen kupa, bazen neyse. Yetmiyor. Bir de diyorlar ki sana, ya bak sen bu kadar genç nüfusa sahipsin. Benim bir tane senin bir tane şehrin benim ülkem kadar diyor nüfusu. Şahane tesislerim var diyor. Ama diyor sen yetiştiremiyorsun diyor. Al diyor, bak ben sana diyor, bir de diyor Hakan Çalhanoğlu'nu vereyim diyor. Bir de sana diyor Kenan Yıldız'ı vereyim diyor, değil mi? Bununla seninle bir alakası yok. Mesela Kenan Yıldız'ın Hakan Çalan

0: Onun bizimle ne alakası var abi? Hiçbir futbol eğitimini bizden almamışlar ya. Bak hiçbir bizden almamış. Üzülmüyor muyuz biz ülke olarak? Nasıl oluyor da biz hala gidip Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya ya baba oradan bize biraz çocuk gönderin diyoruz. Bir de kızıyoruz ya seçmeyenle. Yani bizi tercih etmeyenlerle falan papaz oluyoruz bir de ya. Ya bırak o kültürle o ülkede büyüyen bırak kalsın orada ya. Senin burada ciddi bir kalabalığın var. Burada halledersin. Ama bu tarafla ilgilenmiyorsun. Senin derdin bir başarı varsa yere diyor ya Nihat Kahveci. İyi giderken övdük ya diyor. Niye övüyorsun ki? Bugün kızacaksan niye övüyorsun? Bak sen o gün de yanlış. Sen de popülist yaklaşmışsın. O gün insanlar övsün dediği için övmüşsün. Öyle yorumculuk olur mu? En çok deneyimi olan futbolculardan biri sensin. Anlatsana o organizasyonu bize. Neden başarısız olduklarını. Ya da giderken niye sen söylemiyorsun? Niye? Çünkü o süslü cümleleri ciddi bir kalabalık seviyor diye. Sen o gün süslü cümleler kullanıyorsun. Bugün kalabalık öfkeli diye sen aynı kalabalıkta aynı dili kullanmaya çalışıyorsun. Ben burada Tedesco ile ilgili program yapıyordum. Sansürsüz'de program yapıyorum. Tedesco ile ilgili sürekli işleri iyi giderken bile çok eksik var diyordum değil mi? Şimdi bunu deme sebebim niye? Yani 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyorum. Yani teknik anlamda bu davranış başarıya götürmez. Nihat Kahveci benim gördüğümü görmüyor mu? %100 görüyor. Ama o diyor ki lan ben niye karşıma alayım ki ciddi kalabalığı? İnsanlar mutluyken güzel şeyler duymak istiyor. Öfkeliyken karşı tarafı yerden yere vurmak istiyor. E ben bunların dilde gideyim. Ha ben yapamam tabii. Niye? Çünkü benim Nihat Kahveci gibi bir ismim yok yani. Nihat Kahveci hiçbir şey söylemese de futbolculuk isimlerinden dolayı tıpkı Türkiye'deki teknik direktörler nasıl belirleniyor? İsimleriyle. E yorumcular da öyle. Şey, niye senden avantajlı? Çünkü onun futbolculuk kariyeri çok üst düzey. Çok sevdiğim bir abim mesela bir sohbette benimle ilgili bir şey söylüyor, bir yere öneriyor. Diyor ki ya onun diyor işte bunun kadar futbolculuk kariyeri yok diyor. Mesela futbolculuk kariyeri tabii ki önemlidir ama önemli olan orada o konuyu anlatmak değil mi? Onunla ilgilenmiyor. Niye? Zaten diyor karşıdaki de dinlemiyor ki diyor. O diyor duymak istediği şeyi diyor, alıyor diyor. Şimdi bu kadar eksiği içinde barındırmış bir ülkede toplumsal olay her şeyi katabilirsin. Ya niye sen orada insanları protesto ediyorsun? Ya olur mu öyle şey ya? Ya ne olur mesela sarılsan onları kucaklasan ne kaybedersin oradaki insan olarak? Oraya gidenlerin büyük bir çoğunluğu da Türkiye'de yaşamıyor bu arada.
1: Bu arada bence bir şey değil mi? O fragmandı. Bir de buraya dönüşü var bu işin.
0: Ya burada kimse ilgilenmez.
1: Bak
0: ya.
1: Ben sana
0: nasıl, tepki olur mu diyorsun?
1: Nasıl ilgilenmez?
0: Vallahi mı diyorsun?
1: Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yapma ya.
1: Bak görürsün bak ondan yani.
0: Bayağı iyimser kalmış.
1: İnanılmaz
0: tepki. Geçen gün şeyi anlatıyorum programda. Ben o kulübede kameralar var ya Cihan hani şey laptoplar duruyor ya teknik direktörlerin önünde. Ben onu hep şey zannediyordum hani teknik ya, anlamda eksikliği görüyorlar ya orada mesela dörtlüde eksiklik var hemen orada oyuncuları durdurup bak burada kayıyorsunuz sen çok öne gidiyorsun. Meğer orada var pozisyonu üstleniyormuş yani vardan önce teknik direktörler kulübede görevi itiraz etmek için kullanıyorlar. Sonra arkadaş dedi ki ya sen de çok iyiyimsen de abi ne bileyim dedim yani orada var ve hakemin yönettiği bir yerde sen niye o işe soyunuyorsun yani sana orada acayip bir nimet var teknik olarak düzelteceğim bir sürü şey var ilgilenmiyorsun niye varla ilgileniyorsun orada hakemden önce görüyorsun bir de çok mutlu oluyor ayağa kalkıyorlar ya hayır diyor ben gördüm diyor içeride izliyor adam bir bırak.
1: Evet bu arada WhatsApp'tan mesajları okuyacağız arkadaşlar 50 geçe döneceğim mesajları görüyorum 0212 273 10'unu atıyorsunuz hepsini okuyacağım. Bizde bu istifa kültürünün olmamasına ne diyorsun İbrahim abi? Mesela 2016'da çok büyük bir kaos vardı o zaman Fatih Terim istifa etmedi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören sanırım o istifa etmedi. Yine 2020'de o da en rezil olduğumuz turnuvaydı hatırla San Marino falan ona kaybettik. O zaman da Şenol Güneş hocaydı Nihat Özdemir federasyon başkanıydı. Bu istifa kültürü bizde neden yok? Aciz mi görüyor kendini yani istifa edince? Yani normalde insan istifa ettiğinde işte yaşam standardı aynı kalır vesaire. Şimdi, bizde bir güç kaybı olarak mı gözüküyor bu?
0: Yani herhalde kaybetme üzerinden yorumluyor herhalde. Yani hani ya büyük bir çoğunluk benden istifa etmemi bekliyor ve istifa ettiğim an kaybettim olarak mı düşünüyor bilmiyorum. Yani bence de
1: Montella ile Hacı Osmanoğlu'nun da
0: istifa şöyle olması lazım diye düşünüyorum ben mesela. Mesela Montella'nın istifa etmeme düşüncesini anlayabiliyorum yani. Montella bakış açısından baktığımda anlayabiliyorum. Ama mesela Stefan Kuntz'un istifa etmemesi bana çok mantıklı gelmiyordu. Çünkü yönetemiyorsun. Yani teknik ve idari anlamda içinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyorsun. Davranış anlamında da. Yani senin o işi sürdürememen çok net bir şekilde gözüküyor. Ama Montella için aynı şeyi söyleyemem. Ya da işte Fatih Hoca'nın o dönemki şeyi istifa etmesi gerekiyor mesela Arda Turanlar'la yaşadığı sorunda. Niye? Bir kriz var ve yönetememişsin. Evet istifa edersin. Çünkü orada teknik olayın dışında çok basit

0: idare etmeniz gereken bir konuyu ve kişiselleştirmişsiniz. Yani ikiniz de, Arda Turan da Fatih Hoca da, milli takımın üzerinde kişisel egoları çatışmış ve orada en büyük zararı, değil mi, milli takım görmüş, neler duydu insanlar ve sahaya yansıdı bu iş. Ki şeyi de unutmayalım, yani Arda Turan'ı falan da insanlar şeyde yuğladılar, değil mi, yani mesela çok hiç akıl alacak durum değil yani. Hani milli takım oyuncusunu ne kadar başarısızlık olursa olsun öyle bir tepki olur mu yani? Ya bizim o istifa konusunda öyle bir sıkıntımız var. Kimse bulunduğu yeri herhalde bırakmak istemiyor, bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Yani ya aslında yine aynı olaya geliyor Cihan. Toplumsal bir sorun, hani bizim çocukluğumuzdan bugüne geliyor. Ben şimdi mesela hiç şey görmüyorum, teknik direktörlerde de var mesela hiç aslında şahane bir örnek, bak sorduğun soruya bence Sergen Yalçın'ı da bağlayabiliriz buradan. Mesela Sergen Yalçın kendisinin başarılı olduğunu düşünüyor mesela Beşiktaş'ta. Benim yaptığımı kimse yapamazdı diyor, değil mi? Ve bence analizi sağlıksız, ama eğer başarılı olduğunu düşünüyorsan devam edersin. Yani oturup altını dolduracağın bir hadise varmış. Bak problem nereden geliyor? Diyor ki taraftar istemedi, bıraktım diyor. Şimdi profesyonel seviyede bir insan, teknik direktör, taraftar istedi diye görevi bırakmaz yani. Öyle şey olmaz ya. Yani öyle yöneticilik olmaz. Taraftar bilmiyor. Taraftar skorla ilgileniyor. Sen bugün sana git diyen 3 tane maç kazandığında seni omuzları alıyor. Şimdi böyle bir kültürün olduğu yerde taraftarla davranırsan hata yaparsın. Şimdi bak bizim zincirleme, yani analizi kimse yapmak istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği değerlendirmek istemiyor. Hiç duymadım ben, yani ya evet ya bu konuda ben yetersiz kaldım diyen birini görmedim Cihan. Sürekli ben başarısızım ama, bak ben başarısızım ama, hep başka bir yerde problem arayan. Ya sen başarısızsan sonuna amayı getirme. Sen kendinle ilgili olan hadisi halledin. Ben burada başarısızım ama Cihan. Ya ama Cihan yok. Yani ben başarısızım. Şimdi Cihan konusu seni ilgilendirmez. O onun konusu, değil mi? Niye? Çünkü bir şey arıyorsun. O yüzden bu kültürle büyüyen insandan zaten sağlıklı istifa ya da başarıyla ilgili analiz bekleme. Bu her yerde böyle. Yok ki, çünkü adam başarısız olmadığını iddia eden birini sen öyle olduğunu düşünüyorsun diyor. Ben bak Sergen Yalçın'ı ben mesela çok merak ettim. Ne diyecek bu şeyden sonra? Çok merak ettim. Hoş, yani zaten normali nedir? Çok başarısız olduğunuz bir planlamadan sonra çıkabilirsiniz. Bak televizyona çıkmasında hiçbir problem yok. Ama kendinizden başlarsınız eleştiriye.
1: Dedi zaten, kaçırdın mı sen onu? Montella eleştirisi yaptı. Dedi ki hiçbir başarısı olmayan kişi ya, milli takım başına nasıl...
0: Ya kaçırır mıyım
1: yani,
0: ben
1: bilmiyorum
0: ya.
1: Girmeyince oluyor yani. Hayır. Bundan sonrasını merak
0: ediyorum. Kendisine yapmıyor eleştiri ya. Ya sen Montella'nın eğer kötü durumdaysa seninle ilgili konuşmaya gerek yok. Eğer Montella başarısızsa senin Türkiye'de bir daha bir takım çalıştırmaman lazım. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar eksik kendiyle ilgili öz eleştiri yapmaktan. Ya sen şu an eğer Montella teknik olarak eksikse... Senin Türkiye'de bir daha teknik direktörlük yapma şansın yok. Ya bunu bile öz eleştirisini yapamayan, hatta şöyle bir ifade kullandı. Bir tık ileri gidiyorum, bence orada artık biraz kötülük var yani. Ya diyorsun ki Orkun buraya mutsuz geliyordu diyorsun. Şimdi Orkun bence senin yüzünden mutsuz geliyor. Yani sen yanlış yorumlamışsın. Aslında Orkun milli takımda mutlu, sana geri geliyor diye mutsuz. Sen oradaki Orkun davranışını bilmiyorsun. Sendekini görüyorsun ya. Sendeki davranış aslında mutsuzluğun temel sebebi sensin. Yoksa o tarafta mutsuz olduğu için değil yani. Onu bile yanlış yorumlamışsın. Onu bile Montella üzerinden anlatmaya çalışmışsın. Ya bugüne kadar teknik anlamda, planlama anlamında sana verilen sürenin büyük bir çoğunluğunu boşa harcamışsın teknik direktör olarak. Ve öz eleştiri yapamıyorsun. Şimdi ben bu insandan nasıl istifa bekleyeyim? Adam başarısız olduğunu düşünmüyor ki. Ve bunda da hiçbir anormallik yok ya. Evet biz bir şey düşündük ama gerçekten planladığımız gibi olmadı. Mesela ben yorumculukta çok fazla teknik yorum yaptım ve yaptığım bütün yorumlarla maalesef yüzleşmek zorunda kaldım antrenörlüğümde. Bu da benim eksikliğimmiş. Bu da benim eksikliğim. Yani bunun da analizini oturup yapacağım. Demek ki bu iş benim anlattığım gibi de değilmiş. Öyle benim oyuncum yatmaz, benim oyuncum kırmızı kart görmez, ben teknik direktör kulübede yere diz çökmez gibi ifadeleri kullanmamam lazım. Ya Cengiz'le ilgili bir yorum yaptı. Bak Ya Cihan, yani inanamıyorum mesela. Sergen Hoca kimle oturuyor, kimle kalkıyor çok merak ediyorum yani. Hani yok mu hiç dostu Sergen Yalçın'ın yani? Hocam yapma bak, bence hani sen gerçekten yani bu futbolculuk anlamında çok özel bir isimdir ama ya bırak orada kalsın yani. Hani ya diyor ki Cengiz'le ilgili Candaş Tolga Işık dedi. Ya hocam dedi, şu Cengiz'de niye ısrar? Kendi bırakmış dedi sen. Dedi ki nasıl ya dedi, yanlış yönlendiriyorsunuz. Cengiz dedi şu kadar gol attı dedi. Ya hala konunun gol atıp atmamak olduğu üzerinden değerlendiriyor. Ne golü ya? Cengiz'in ayakta duracak hali yok. Ne golü hocam? 3 tane gol attı diyor, 5 tane gol attı diyor. Ya gol nedir gol ya? Ona o zaman niye şeyi gönderiyor Fenerbahçe El-Nesriye'den, değil mi? Eksikleri var, gol üzerinden anlatılır mı? Şimdi senin Cengiz'in talip olman ve Cengiz'in o süreçte hızla daha da aşağı gitmesinin sebebini açıklaman gerekirken, ayrıca bak orada da yine yanlış yorum yapıyor. İlk başta çok iyiydi diyor. Eğer Cengiz ilk başta çok iyiyse konunun seninle ilgisi yok. Oradan fiziksel olarak iyi durumda gelmiş. Sen dokunmuşsun, geriye gitmişsin onlara doğru. Yine seninle ilgili problem. Yani Cengiz iyi geldiyse tıpkı o Beşiktaş'ın devre arası yapılan transferlerinde ilk 3-4 hafta uçuyordu oyuncular, değil mi? Sonra çöktü. Çökmesinin temel sebebi ne olabilir? Düşünelim mantıklı. Fiziksel olarak iyi geldiler kendi ülkelerinden, takımlarından. Kontrol sana geçti. Çünkü bir teknik direktör bir takımla ilgili 4 ile 6 haftadan sonra dokunuşa başlayabilir, değil mi? Hem fiziksel hem teknik anlamda. Bu takım 4 ile 6 haftadan sonra çakıldı. Acaba sen olabilir misin bunun sorumlusu? Sana verdiler ya takımı.
1: Hala Muçi benim oyuncum değil diyorsun.
0: Ya işte bak, Muçi onun oyuncusu olmayabilir. Bunda da hiçbir sorun yok. Ama oradaki hikaye başka. Neden olmadığını anlatacaksın senin oyuncun. Muçi benim oyuncum değil. Anlatırım ben. Derim ki çünkü ben hücum organizasyonlarında teknik direktör olarak oyunu buraya götüren oyuncuyla oynamaya çalışıyorum. Ya da ben oyunu işte sürat anlamında 3. bölgede hızlandıran oyuncularla oynamak istiyorum. Ya da bir sürü şey söylersin, altını doldurursun. Bu nedenle Muçi benim oyuncum değil dersin. Neden olduğunu söylemiyorsun. Mesela Muçi benim oyuncum değil. Neden? Değil diyor. Yani niye? Çünkü inatlaşıyor kendiyle. Yanıldım diyemediği için. Evet yanılmışım. Yani orada Fatih Tekke mesela, orada bile teknik direktör meslektaşı arkadaşına da biraz saygısızlık yapıyor, biliyor musun? Mesela orada ne dersin? Dersin ki evet, ben yani tespit edemediğim, öngöremediğim şeyleri Fatih Hoca öngörmüş, tespit etmiş. Ben faydalanamadım oyuncudan ama kendisi faydalandı. Bu seni büyütür, küçültmez ki. Ama o kadar fazla yanlış analizle yaşıyor ki o şeyin içinde boğulmuş hoca.
1: Yanlış analizle yaşamak değil de yani bizde bu hatayı kabul etmeme durumu var.
0: Ben şimdi
1: bunu
0: söylemek istemedim.
1: Hayır, şey var mesela.
0: Hani ki, ego diyecektim de diyemedim
1: yani,
0: hani.
1: Yani diyor ki yani çok iyi planlama yaptım dedi o programda. Ben de hemen açık baktım hocanın planlamasına. İşte 17 maçta ne yapmış diye 1.64 puan ortalaması var. İşte bütün derbilerde kaybetmiş. Ve
0: ya işte, oyun yok ortada. Oyun.
1: Kadroyu da ben kurmadım diyor ama 9 oyuncu ki biri de Ersin, hepsi kendi aldırdı oyuncular.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hemen sana, devam edelim. Kim vardı yanında direkt onun çalıştığı ve hatta ısrarla göreve getirmek istediği sportif direktör? Serkan Reçmer. Abi, evet. Serkan abi de bir programa katıldı. Bir televizyon programına katıldı. Çok merak ettim. Onu da izledim. Şimdi Sergen Yalçın'la konunun uzaktan yakından bir alakası yokmuş. Yani başarısızlık tamamen Sergen Yalçın'a aitmiş. Bak yani onu gördük.
1: Herkes birbirine paslıyor.
0: Serkan Eşber'e merak ettim. Demek ki dedim Serkan Eşber de suçlu. Hocada bir şey yokmuş. Serkan Eşber de diyor ki aslında bizim planlamamız diyor. İlk transfer dönemi %30'lar. İkinci 70'ler. Üçüncü ya bak. Bu nasıl bir istatistik? Dünyanın neresinde transferle istatistik verilir ya? Hadi kabul ettim Serkan Reçber. Ben de Beşiktaş yöneticisiyim. Üçüncü transfer dönemini işaret ediyor. Orada ancak da şampiyonluğu diyor. Üçüncü. Kaç para? Bu son transfere 47 milyon harcamışlar değil mi? 50 mi? 47 mi? Vallahi. İlk devre arası. 47 falan harcadı.
1: Evet, daha 80 diye bir 80.
0: 47 olsun. En iyimser tarafından bakalım yani. 47, 47 milyon euro harcamışsın. Diyorsun ki devre arası 47. Sezon başına bu daha işaret. Bir 47 de buradan verelim. 100. Devre arası daha diyor. Bir 47 oldu 150. Şimdi 150 milyon euro 3 transfer dönemin sonunda sen ve sadece şampiyonluğu vaat edebilmek için. Evet diyeceksin. Olamazsan 150 milyon euroluk bana bir kontrat vereceğim ya, geri iade etme şartı. Çünkü madem bu kadar garanti ediyorsun. Hatta ben de kulüp olarak derim ki bak, ben sana 150 milyon veriyorum. şöyle sözleşme yapacağız. Üçüncü senenin sonunda eğer bu takım şampiyon olamaz, bu bahsettiğim planlama çökerse sen bana 150 milyon euro ödüyorsun. Aksi olursa ben sana bir ekstradan 150 milyon euro veriyorum. Madem bu kadar bu söylemle oluyor bu işler. %30 Ben hiç İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de sportif direktörlerden, teknik direktörlerden şöyle bir şey dinlemedim abi. Devre arası %30'luk kısım %80 68,5 ne diyorsunuz abi? Ne 68,5'u ya? Ne diyorsunuz abi? Transferle ne alakası var %70'lerin, 80'lerin? Ne anlattın? %30 dedin, oyun bir adım ileri gitmemiş. Hangi %30? Solskjaer'deki oyunu kaybetmişsin. Yani %0 aynı yerde bırakacağız desen daha değerliymiş. Eksiye gitmiş ya senin. Sonra diyorsun ki daha vahim sözler geliyor. Olay tanı diyor biz.

0: plan, mesela Galatasaray'ın anlarım. Çok tekrarı var oyuncularla. Galatasaray ikinci oyunculara da talip olabilir hani planlama konusunda. Bence altyapıdan yap onu da, hadi yapamadın anladım. Ya sen sıfırdan bir takım, senin zaten bugüne kadar hep ikinci oyuncularla gelmiş ya. Hangi ikinci oyuncu yahu, sen önce bir yapsana kadronu, ne ikincisi üçüncüsü ya. Öyle planlama olur mu? Sonra bir soru soruyor arkadaş. Diyor ki Demir Ege diyor. Demir Ege'nin diyor bizimle hiçbir alakası yoktu. Kendi gitmek istedi diyor. Lan girdim baktım, merak ettim. 17 haftada Demir Ege'yi kaç defa oynatmışlar biliyor musun?
1: Bir mi?
0: İki. Ya tabii. İki defa oynattığın çocuk niye kalsın orada? Niye kalsın orada? Senin oynatamadığını Braga almış, oynatmış çocuk, gitmiş Braga'ya, Braga'da oynamış ya. Niye kalsın? Onunla da sizin bir alakanız yok. O da şeyin suçu değil. Bunların ekibin suçu değil. Sonra Rafa Silva'yı soruyorlar. Onu diyor kendi diyor yaptı diyor. Ya arkadaş siz hiç problem çözememişsiniz. Oyuncuyu tut. E siz ne abi, ben niye size 150 milyon euro paraya vereyim ya? Niye vereyim abi ben size 150 milyon euro? Siz Rafa Silva krizini çözememişsiniz. Davayın bir şey söylüyor, diyor ki biz orada müdahale edecektik. Sergen Hoca bırak demiş, çocuk kafasına göre takılsın demiş antrenör. Öyle idarecilik olur mu ya? Şimdi ben antrenman yapıyorum, sen kafana göre takılıyorsun. Ben burada anam ağlıyor. Ne diyeceğim ben, Rafa Silva o çok büyük. Yapar mı oyuncu? Sen şimdi burada idareci olarak bir şey yönetememişsin. Teknik yapamamışsın, yorum yapamamışsın.
1: İyice ipleri koparmışsın.
0: Planlama yok. Baskı altında küsmüşün taraftara. Niye taraftara mesela Sergen Yalçın olarak o stadı kaç kişi doldurmuştu abi? 50 bin mi 60 bin mi gitti imza törenine Sergen Yalçın?
1: Full çekti.
0: Niye mesela demedin ya arkadaş, imza törenine 60 bin kişi mi gelir, ne yapıyorsunuz siz, delirdiniz mi? Niye demedin taraftara? O zaman şey yok, hiç böyle niye, çünkü kendine yakıştırıyorsun, ben Sergen Yalçın'ım diyorsun, ben gelirsem 50 bin kişi gelir diyorsun. Ama 50 bin kişi senin oynattığın kötü futbol ve kötü planlamayı protesto edince kırgınım diyorsun.
1: Ben direkt öyle sorardım, yani Akbadu'yu 18'e neden aldırdın hocam derdim. Olaytan'ı
0: hepsine, hepsi diyor oynuyor. Diyor ki davayı bir şey.
1: Cengiz'in
0: bak diyor, benim diyor aldığım oyuncular ya. Dünya Kupası'nda da oynuyor diyor. Ya onun seninle bir alakası yok ki. Onlar o ülkenin futbolcuları. Ya sen de oynuyorlar diye oraya gitmediler ya. Hatta bence kızmıştır hocaları. Geri bile gittiniz. Ne yaptınız siz orada? Bu kadar fiziksel olarak geriye gittiniz. Ya olur mu? Ya tamamı baştan sona problemli konuşmalar. Ama sırf ismi Sergen Yalçın diye, çok büyük futbolculuk geçmişi olduğu için büyük bir kalabalıkta ikna oluyor. Ya kabul edin, bunda bir problem yok ya. Ya şey hangi teknik direktördü ya, yine böyle isim büyük, ara verdi çok uzun süre. Aynı bu Aykut Kocaman dönemlerinde hatta okumuştum, çok güzel bir paylaşımdı. Adam yine böyle talip oluyor göreve. Cihan, uzun bir zaman geçiyor. Ya ismini bilsem şahane olacaktı. Neyse, diyor ki aslında diyor ben diyor hani verilen arada diyor hiçbir şey kaybetmediğimi düşünmüştüm diyor. Ama diyor göreve geldikten ve bu süreci geçirdikten sonra diyor oyunun diyor değişime uğradığını, benim de o konuda çok geride kaldığımı fark ettim diyor. Ya düşünebiliyor musun? Var mı bu ülkede şöyle bir tane ya yorum dinledin mi ya? Konunun benimle alakası varmış diyor. Ya Samet Akaydın diyor ki ben mil takımda hiç kötü oynamadım diyor ya. Ya
2: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
4: Gol pozisyonu, vuran gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kale, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar?

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından kiraya verenler

0: de vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Reklam bitti.
1: Efendim reklam bitti ve biz de sizlere kucak dolu sevgilerle merhaba diyoruz. Hoş geldiniz, mutlu sabahlar ve günün ilk buluşması tarihler 25 Haziran'ı gösterirken karşınızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimize günaydın, size günaydınlar diliyorum efendim.
1: Hocam müthiş sıcaklar geliyormuş. Sıcaklık 2 ila 4 derece artacakmış. O yüzden kimse dışarı çıkmasın diyorlar.
2: Keşke bizim yerimize işe gidecek bir robot yapsın o zaman. Sayede devam.
1: Evet hocam, şemsiye şapkasız çıkmayın diyorlar.
2: Vallahi herkes sağlığına dikkat etsin. Gerçekten özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlıklarını risk edecek gruplar için, dezavantajlı gruplar için dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Avrupa'nın geçen haftaki o çok sert sıcaklarından sonra bize de dahil olacaktır yani hava hareketleri. Zaten beklenenden sıcak bir yaz, yani karşımıza çok sert bir yaz beklendiği için hepimizin buna hazırlıklı olması lazım. Suyu tasarruflu kullanalım. Gerçekten İstanbul için her zaman tehdit olan şeydi. Bunu da hatırlatalım. Doğamızın dengesini biz bozduğumuz için doğamızın da bize bazı zorluklar çıkarttığını biliyoruz. Uyumlanarak, doğaya uyumlanarak tekrardan kazanma şansımız olur inşallah.
1: İnşallah diyelim. Hocam yarın sabah saat 05'te Amerika maçıyla Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Ne oldu bize? Neden böyle oldu? Nasıl okursunuz? Bir de tabii milli takıma çok sert tepkiler var. Dün otele geldiği sırada milli futbolculara sert tepkiler ortaya kondu. Sinirlenildi. Kimileri der ki bu Amerika'daki fragman, sen Türkiye'ye gelince tepkiyi gör der. Ama hepimizin daha itidalli olması gerekmez mi? Milli takımı kucaklamamız ne olursa olsun.
2: Yani şimdi tabii ki yani asla şunu savunmuyoruz. Sonuçta futbolcular bir şey yapmaya çalıştılar ve olmadı. Bu spor kültürünün içerisindeki her zamanki hal. Sonuçta Türk milli takımı uluslararası arenadaki durumumuz ortada. Hatta takım sporlarındaki durumumuz ortada. Tecrübemizin de nerede, yani ne kadar eksik olduğumuzu da görmemiz gerek. Bence Avustralya'nın ilk maçtaki önceki yorumları doğruymuş diyorum. Geçen kendi aramızda da söyledik. Bu iş tecrübe

meselesi. O yüzden de bunu bir tecrübe olarak görmek zorundayız. Buradan ne yapmamız gerektiğini görmek zorundayız. Değiştirmemiz gerektiğini fark etmek zorundayız. Bu bir organizasyon. Sizden daha iyi işi, yani sistemsel olarak hazırlanmışlar oluyor. Ve bizim de şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim ilk maçlarımız kırılma maçıydı ama geçen haftaki ilk saniyelerdeki golü hiç kimse beklemediği için o kırılmadan sonraki asıl meseleydi. Yani bizim oradan bir puan çıkarttıktan sonra ne yapacağımızla ilgili, kaderimizi belirlemeyle ilgili maçlara çıkabilirdik. Fakat orayı değiştiremeyip ilk 10 dakikalık, ilk 5 dakikalık sürecin içerisinde çok fazlasıyla açık verdi. Yani bir tane açık verdi, gol oldu. Yapacak bir şey yok diyorsun ama oyun başlangıçlarımızın nasıl olması gerektiğinin tartışıldığı, sonuçta oyunun içerisinde neyi değiştirmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Bu takım çok genç bir takım. Bu takımın genç olması, onların başarı arzusunu kırmamamız gerektiğini, bu oyuncuları kaybettiğimiz zaman ki o yakaladığımız altın jenerasyon dediğimiz, sürekli ön plana koyduğumuz jenerasyonun hevesini kırdığımızda, bunlara stres yüklediğimizde bambaşka bir psikolojik süreç gelecek. Bizim bu turnuvanın içerisinde kırıldığımız yerleri görüp futbolumuzda neyi değiştirmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Evet, futbolcuların her biri kendi seçimlediler. Çok yetenekli bir takımız. Evet, çok yetenekli bir takımız ama bu sürecin içerisinde futbola etki edebilmek lazım. Şunu yıllar içerisinde Messi'nin futbol kariyerine kim laf edebilir? Ama hayatının en genç döneminde takımını zirveye taşıyamadığı için Arjantin'in büyüklüğü tartışıldı yıllarca. Bu kadar da sert bir başarının üzerine kurgulanmış bir oyundan bahsediyoruz. Ama oyuncular buradan, Türkiye'de buradan bir dersler çıkartacaklar. Yani eksik olan kısmın neresi olduğunu görmek zorundalar. Bu yüzden de futbolun içerisindeki başarının temel olduğu ya da sporun içerisinde kim ne derse desin mücadeleye saygı duyulsa da futbol öyle bir şey değil. Futbol doğrudan başarıyla özdeşleşmiş. Başarılıysan tamam, başarılı değilsen. Yani bu turnuva bittikten sonra başarıyı elde edemeyen birçok milli takımın teknik direktörü değişecek. Hepimiz bunu biliyoruz. Hakeza Avrupa Kupası'nda da gördük bunları. Bunlar, bu sebepten Türk milli takımının eksiğinin ne olduğunu görmesi gerekiyor. Başlangıç sürecinin içerisinde defansta mı ya da forvet hattında nelerin olması gerektiğini teknik heyetin önlemi alması gerekiyordu. Ben kendi fikrim olarak başlangıç bir puanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beraberlik üzerinden iyi bir oyun ortaya koymak isteyebilirsin ama gol atmak başkası, bir puan almak önemli olduğu için. Çünkü bizim Amerika'nın gruptan birinci çıkabilme olasılığı herkes daha yüksek dedi. Ve herkes de şu an haklıymış. O zaman muhtemel rakiplerimizden bir puan alarak bir tanesini dezavantajlı pozisyona düşürecektik. Bir kaderimizi belirlemeye çalışacaktık. Taktiksel gidilmesi gerekiyordu büyük ihtimal. Bizim başlangıç oyunlarımızı gördüğümüzde de defanstan çok orta sahaya ya da golü düşünen bir oyun kurgusunun bizim için ne kadar asıl oyunumuz olsa da turnuva için istenen olmadığı, istenen süreçte başlanamadığı ile ilgili, istenen bize başarı getiremeyeceği ile ilgili durum ortada. Ama buradan bu genç jenerasyon dediğimiz jenerasyonun mutlaka tecrübelerine devam etmesi gerekiyor. Psikolojik olarak burayı yönetebilmek için gidebilmesi gerekiyor. Sorumluluk almak değil, takım olarak bununla nasıl baş edeceğiz? Ve kendimize futbolun içerisindeki kariyerinizin büyüklüğünden öte takım oyuncusu olarak, takım olarak nereyi değiştirmeniz gerektiği, teknik eğitim bunları görmesi gerekiyor. Oyuncular daha çok skoru değiştirebilecek kadar yetenekli olduklarını söylediler ama karşı takımın da hamlesi var. Siz %79 topla da oynasanız takım savunmayı bildiği sürece, 10 kişide kaldığı sürece o hattı geçemiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. O zaman ne yapmanız gerektiğini düşünmeniz lazım. Aynısını Avustralya'da da gördük.

0: Yani sonuçta son ikinci maçta da gördüm. Bunların futbolun içerisinde mutlaka kendileri de gözlemliyorlar. Onlar da üzülmüyor mu? Ama bize başarıyı bu kadar seneden sonra gittikten takım için bizi bu kadar yükselttikten sonraki düşüş de sert olacak. Doğal olarak birileri hesap vermek zorunda mı? Tabii ki hesap vermek zorunda. Yani neyle gidiyorsunuz? Sponsor paralarıyla da gitseniz bu milletin parasını kullanıyorsunuz. O yüzden bu parayı kullandıktan sonra da bize hesap vermek zorundasınız. Neden olmadığını. Neden olmadığını makul bir şekilde açıklayarak bizi tatmin etmek zorundasınız. Aslında bakışım bu yani şu an için.
1: Sevgili Engin Büyüköksüz, doçent doktor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. En çok konuşulan konulardan biri de bir mentor götürmememiz. Takım üzerindeki o etkiyi kurgulayacak felsefe ve anlayışı yansıtmamamızdı. Bu konudaki fikriniz.
0: Yani teknik eğitim için yani bunu o tecrübeye sahip kim vardı ki Türkiye'de? Yani futbolcu mu gerekliydi burada? Bence bilmiyorum yani bunun ne kadar işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Eleştiri Türkiye'de herkes herkese çok sert eleştirdiği için ve eleştirilerin bir karşılığı olmadığı için ben onları çok anlamlı bulmuyorum. Yani değişime sebebiyet verecek bir eleştiri değil. Herkes çok gereksiz düzeyde üst perdeden bir eleştiri yapıyor. Daha sonra işin içerisinde dahil olduğunda neler olduğunu görüyoruz. Yani özür dileyip söylüyorum. Yani Sergen Hoca'nın Beşiktaş için, Beşiktaş'ın oyuncular için neler söyledikten sonra geldiğinde yapabilip yapamadığını gözlemledik. Herkes burada bir şeyler söylüyor. Çok sert söylüyor. Yani
1: Sergen
0: bu
1: Hoca
0: kadar...
1: hala konuşuyor. Yani Kafa Radyo'da hani Candaş Tolga'ya biri şunu demeli. Hocamı çok komik duruma düşürüyor. Bu açıklamalar yapmasın, etmesin, eylemesin demek gerekiyor ama işte Sergen Hoca hala konuşuyor işte Lewandowski'yi istemezdimden tut da ya Erik Haaland futbolcu mu ya kadar giden süreçte artık hoca hani parodi yapar duruma geldi. Ben hocayı gülerek seyrediyorum. Ya hocam şaka yapıyor herhalde. Hani ağam bizle eğleni diye bir söz vardır ya. Sergen Hoca da bizle eğleniyor herhalde.
0: Yani yani medyanın içerisinde dikkat çekmenin bir şekli var, popüler olmanın bir şekli var. Sanki Sergen Hoca oraya yürümek istiyor gibi hissettiriyor söylediğiniz noktada. Doğru değil. Milli takımın başarı ya da başarısızlıkları hepimizin dahil olduğu bir şey. Yani biz milli takımın skorundan etkileniyoruz. Ya geçen iki maçtan sonra da bütün gün neşem yoktu ya. Kendi adıma söylüyorum. Yani ben bu kadar o takımla özdeşleşerek iş yapıyoruz. Herkes onun üzerine voleybol, kadınlar voleybolunu izleyip keyif aldım yani. Oh be dedim. Şimdi bizi etkiliyor etkilemiyor değil. Yani ben de etkilenmiyor değilim yani 2-0'dan da 1-0'dan sonra da maçın skoru o an tadımı kaçırıyor yani bunu içimizde tadını kaçırmayan yoktur galiba. İçimizde İrlandalı yoktur diyeyim yani.
1: Peki federasyon başkanının tavrını bu konunun uzmanı ve yıllardır kişilerle karşılıklı istişarelerde bulunan bir kimlik olarak nasıl yorumlarsınız? Yani federasyon başkanının böyle üst perdeden konuşması, notaları hep Allegro dile getirmesine ne dersiniz?
0: Görgüsü bilgisi bu kadar deyip ezmek isterim yani. Yani başkanı ya başkanın başkan olduğunu unutmaması gerekiyor yani. Ya bu ne siyaset yapıyorsun? Yani senin kimseye ne ayar vermek gibi bir şeyin var. Orada bir toplumun ya yani ülkenin liderliğini edecek pozisyondasın. Burada bize ayar vermeye bir kimsenin hakkı yok yani. Burada yapılan skorla ilgili bir açıklama yapacak ya da biz onun başarısızlığıyla biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim isteğimiz futbolun içerisinde bir keyif almak. Bu keyfin içerisinden de yani istediğimiz skor gelmediği zaman eleştireceğiz. Gerçekten üst perdeden eleştiriyi de kaldırmak zorundasın. Kimseye ayar veremezsin yani. Yani kendi karakterini burada ortaya koyma şeklini saygı duyarım. Ama bu tam olarak baştan aşağı yanlış derim yani. Evet, skor oldu. Bununla ilgili muhtedil açıklama yapıp geçiştirecekseniz eleştirileri göstererek geçiştireceksiniz.
1: Peki dün TRT'de Montella'ya bir istifa edip etmeyeceği sorusu soruldu. O da ne istifası, bunlar benim çocuklarım gibi dedi ve yola devam edeceğini söylüyor. Sizce de yola devam etmeli mi? Bu bir başarısızlık olarak mı okunur? Ve Montella'ya hani bizim milli takım teknik direktörleri olan güvenimiz azaldığında milli takıma karşı bakış açımız da değişiyor. Ne yazık ki. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim.
0: Ya Emir Bey, şöyle olsaydı gerçekten bunu başarısızlık olarak ben de atlederdim. Yani Türk milli takımı yıllardan beri bu kupalarda final görüyordur. Avrupa kupalarında finaller görüyordur. Ve biz Montella'yı bu finalleri değiştirmek için getirmişizdir. Kellesini alalım diyelim diyelim. Sizin tam tabirle bu halk tabiri. Alalım. Ya biz böyle değiliz ki ya. Biz bir takım kültürü yatıp oyun kültürü yaratma derdindeyiz hala. Ve bizim Montella'da gördüğümüz şey bize takım kültürünü yaratıp oyun kültürü yaratmaya çalışıyor. Biz ne olduğumuzu galiba hatırlamıyorlar. 24 yıldan beri bu kupaya katılamama değil sorun. Türk futbolunun devamlılık arz eden bir başarı kültürü yok. Ve bunu görmüyoruz galiba. Montella'nın yaptığı süreçte bizi finalleri yıllardan beri finalde kupayı alamıyorduk. Montella da nasıl bunu yapamadı deyip eleştiriyoruz zannediyorum. Bizim Montella gelmeden önce, Avrupa Kupası'na gitmeden önceki halimizi hatırlamıyor galiba kimse. Kimse hatırlamaz Türkiye'de futbol ya da zihin bu kadar da. Yani yapmayın yani. Montella'nın yapmaya çalıştığı bir şey var. Bu oyuncu kültürünün içerisinde bir şey geliştirmeye çalışıyor ve milli takıma bir aidiyet duygusuyla birlikte bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Montella'nın eleştireceği bir yer değil burası. Futbolumuzun içerisinde ya forvetimiz vardı da yani biz mi almadık ya? Bizim haberimiz yok. Türkiye'deki futbol kulüpleri, futbol okulları forvet yetiştirdi de biz mi görmedik yani? Montella'nın eleştireceği yerde forvet yani skoru değiştirecek forvetler kaynıyordu da Montella mı götürmedi? Türk futbolu bu. Burada neyi değiştirebilirsiniz diye. Türk futbolunun içerisindeki defanstaki eksiklik ya da forvet eksiklik evet eleştirecek noktada. Abdülkerim'in alternatifi bulmakta zorlanıyorsa bütün ülke bunu Türkiye düşünecek yani. Montella en iyisini yapmak için yapabilir. Samet Akay'ın ya da birkaç oyuncuyu götürdüğü için eleştirilebilir. Her teknik direktörün böyle şeyleri vardı. Ya Fransa milli takımında Allah aşkına zirvede olduğu zamanların içerisinde kadroya alınmayan oyuncular olmadı mı ya? Şampiyonluk aldıkları sürecin içerisinde de yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Futbol kültürünün içerisinde bu var. Teknik direktörün tercihi bu. Öyle yapmaydı. Ama bize de hesap verecekse verecek tabii. Fakat oyuncuları ezmek, oyunculara hakarete çevirmek, oyuncuların yetenekleri üzerinden eleştirmek başka bir şey. Kişilik süreçleri üzerinden eleştirmek başka bir şey. Montella'ya istifayı cümlesini yersiz buluyorum. Ya ben futbolu seviyorum da takip de ediyorum. Yani futbolu bilmeyen bir yerden konuşmuyorum yani. Sadece ülke spor tarihini galiba unutarak yorum yapıyorlar bu insanlar. Biz bu yorumları aynısını haksız yere kimlere yapmadık ki ya? Yani buradan nasibini almayan Türkiye'deki teknik direktör mü kalmadı? Onlar da aynı şekilde cezalandırılsın istiyorlar büyük ihtimalle. Şenol Güneş de aynı şekilde cezalandırılsın. Fatih Hoca da aynı şekilde cezalandırıldı. Bu da bir cezalandırılsın. Ne kazanıyoruz? Kimleri görmedik bu milli takımda biz? Nelerle uğraşmadık? Ama mesele şu ana kadarki bu etkileşimli oyunu, bu bize yaşattıkları süreci en temizinden Montella ile yaşıyor ve oyuncular arasında bir bağ var. Bu cümle çok yersiz bir cümle, yersiz bir soru. Soranları da art niyetli düşünüyorum. Hiç iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki sevgili doçent doktor Engin Büyüköksüz hocamla birlikteyiz. Hocam ilgi azaldı. Biz spor ülkesi değil, hep skor ülkesi olduğumuzu vurguluyorum ama bu Amerika'da da böyle oldu. Yani bakıyorsunuz ilk maç böyle tribünlerde 50 bin taraftarla antrenman. Dün 50 kişi varmış tribünlerde. 50 kişi bile değil yani. 40 kişi falan varmış.
0: İşte söylediğimiz yerdeyiz. Yani biz bu başı, nasıl diyeyim, koşulu seviyoruz ya. Her şeyi koşu. Çocuğumuzu da koşulu seviyoruz. Takımımızı da koşulu seviyoruz. Taraftarlığımız da koşuldu yani. Başarı alırsak izliyoruz takımımızı da. Milli takımı da böyle. İşte bu yüzden bu koşullu halden çıkmamız lazım. Ve bu koşullu düşünme şeklinden çıkmamız lazım. Değiştirmemiz gereken yer burası. Milli takımı başarıyla özdeşleşerek sevmek, yani yarın sabah çıkacağı maçta biletler önceden Amerika maçı olduğu için mutlaka biletler önceden satılmıştır, boş yer kalmaz, ama insanların oraya gittiğinde milli takımı destekleme şekillerinde koşullu bir süreç olmaması gerektiğini söylüyor. Türkiye'ye geldiklerinde de hesap vermeliler mi? Tabii ki hesap vermeli. Herkes hesap vermeli. Hepimiz hesap vermeliyiz. Bu ayrı bir şey. Eksiğimizi görmek adına, yani eleştirinin doğası ne olmalı? Gelişime ne hizmet edecekse onu ortaya çıkartacak süreç olmalı. Ama biz koşullu sevmekten vazgeçmediğimiz sürece aynen istediğim skoru almayınca hepimiz sırtımızı döneriz. Herkese, çocuğumuza da böyle, öğretmenimize de böyle, iş yerindeki patronumuza da böyle. Koşullu seviyoruz biz. Bir işi sevip sevmemek vardır. Önemsiz önemsememek vardır. Yani seninle ilgilidir. Karşıdan gelenle ilgilidir. Devam edersin. Takım da böyle. Takım skoru aldıysa okey, devam. Almadıysa, kulüplerimiz de böyle. Yani skor olarak istediğimiz aldığı sürece seyirci artıyor. Almadığımızda, istediğimiz skor olmadığında herkes eleştiriyoruz. Yani biz Allah aşkına, yani kulüplerde kimi kaç defa nasıl kovduğumuzu yıl içerisinde 34 haftada her yıl deneyimliyoruz işte ya. Bundan kurtulmak zorundayız. Başka çaremiz yok ama o kadar da bekleyecek sabrımız yok.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Siz de.
1: Sabahın ilk ışıklarında bizle birlikte olduğunuz için de teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: döngüye geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Saygıdeğer dostlar, devam ediyoruz ve gelen mesajları okuyacağım yaklaşık 20 dakika. Belki telefonda gelirse 212 alan koduyla 273-10-10 onu da alırız. Diyor ki bir değerli dostum. Federasyon Şenez Erzik'ten sonra yalan oldu diyor. Ayhan'dan gelmiş. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Fahri Baba'dan gelmiş, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar Emre Bey. Konuğumuz diyor ki bu genç futbolcular, genç futbolcu bunlar. Bunların heveslerini kırmamamız lazım. Kırarsa kaybederiz. Sonra iyi olmaz ya, bizim futbolcuyu bir şey dediğimiz yok. Futbolcuyu oraya seçip getirene bir şey diyoruz. Bu adam hazır değilse niye alıyorsun? Bu adam fizik olarak hazır değilse niye çağırıp kadroya alıyorsun? Daha hazırları varken bizim eleştiririz. Bu bir de oyun yönü hocam ya. Bunu dikteyle yazıyorsunuz. Yazdığınızı da okumadan atıyorsunuz ama o kadar kötü bir yazı oluyor ki saygıdeğer dostum. Ancak bu kadarını okuyabildim. Günaydın Emre Bey. Yalçın ben. Kapanan takımlara 5-6 hücumcu oyuncuyla oynamak ne kadar mantıklı. Rakibinden puan ihtiyacı var. Bekle onlar gelsin. Çok hatalıyız. Çok demiş bir değerli dostumuz. Devam edelim. Öyle bir şey yok. Yap bakalım Fransa'ya, Almanya'ya 11 kişi defans. Bak seni kaçlık yapıyor. Bu takımlar ısrarla yetersiz olduğumuzu görmek istemiyor. İnsanlar 48 takım olmasa zaten yoktu bu turnuvada demiş değerli dostum. Yorumcumuzu asla katılmıyorum. Madem Montella'nın suçu değil, hocanın suçu değil, o zaman biz niye Montella'ları falan getiriyoruz kardeşim? Golün bir tane sadece görüntü olsun diye bir hoca oraya, madem hocanın hiçbir etkisi yok, Türk futbolunun suçu bu, niye para veriyoruz? Arkadaş, yabancı hocalara falan getiriyoruz. Biz milli takımın başına tabii ki Türk futbolcusunun eksiklerini çok fazla, o ayrı bir konu. Ama kimse kusura bakmasın da şu Dünya Kupası'nda teknik taktik maç için mücadele baştan aşağı fiyasko demiş. Abicim bu değerli dostumuz hala Montella diyor demiş. Hocam sen koşulsuz sev bu hocam Hasan Ünver hocam, bu ifadelere gerek yok hocam. Günaydın. Benim yorumum, kendimizi kullanmış gibi hissediyoruz bence. Teşbihte hata olmaz ama verilen tepki tamamıyla bu. Çünkü milyonlarca dolar alıp Amerikalara gidip reklamlarla sürekli göz önünde olup eğlenip kafalarına göre takılan futbolcular bir de hiçbir şey yapmayıp mücadele etmeyip elendiler. Biz de onların peşinde sabah erkenden kalkıp paralar harca, maç biletleri kafası var şu anda insanlarda. Bu psikolojiyle tepkiler çok daha sert oluyor. Benim ülke psikolojisindeki yorumum bu demiş. Gürcan Ercan'dan gelmiş. Merhabalar. Biliyorsunuz üniversite sınav dönemi sona erdi. Şimdi puanlar açıklanacak ve tercih süreci başlayacak. Bu noktada BESYO bölümü hakkında düşünceleriniz nedir? İş imkanı var mı? İsa Karayılan. Efendim dün Amerikan tandanslı bir yayın okudum. Birazcık böyle sayfalar arasında geziyordum, dolaşıyordum. Yayında çok enteresan bir şey söyledi. Amerika'nın birçok üniversitesi var biliyorsunuz. O üniversitelerin birçok bölümleri kapatılıyormuş. Mesela ne gibi? İşletme gibi mesela. İşletme bölümlerini kapatıyorlar. İktisat bölümlerini kapatıyorlar. Spor bölümlerinin de belli ölçüye indirilmesi gerek. Şöyle hesaplamanız lazım. Şimdi Türkiye'de 208 tane üniversite var. İşte kapananlar, açılanlarla belki işte 209 olmuştur ya da 210 yeni açıldı şimdi Türk-Japon Üniversitesi falan. Şimdi bu kadar üniversite varken Bu üniversitelerin kaçında? En az 100'ünde BESYO'lar var. Şimdi bu 100 üniversitenin BESYO'sundan her yıl ortalama 50 öğrenci mezun olduğu düşünülürse, biz piyasaya ortalama 5000 BESYO mezunu gönderiyoruz. Bunların bir kısmı belediyelerde istihdam ediliyor. Bir kısmı federasyonların içerisinde tanıdıkları, dostları, eşleri varsa. Bir kısmı atama bekliyor. Atama gelirse işte KPSS'den aldıkları puanlara göre. Bir kısmı özel liseler, ortaokullar, ilkokullarda. Bir kısmı kendi işini yapıyor. Ama büyük bir kısmı ya işte o üç harfli marketlerde ya başka bir yerlerde ya kasada oturuyor. Bu iletişim fakültesi için de öyle. Yani iletişim fakültesinden mezun olan genç kardeşlerim için de öyle. O yüzden ben hep söylüyorum, Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu'nun çok önemli adımlar atıp işe yaramaz ve tamamıyla para tuzağına dönüşen ve özellikle özel üniversitelerde kıymetli üniversitenin mütevelli heyetlerinin ciddi anlamda üniversiteyi ayakta tutabilmek adına, çünkü bir üniversitenin ayakta kalabilmesi için ortalama en az 3000 ila 4000 arasında öğrencinin olması gerekir. Bu öğrenci potansını yakalayabilmek için daha akılcı bölümler açılmalı. Yani yapay zeka bölümlerinden tut da mekatronik mühendisliği bölümüne kadar. İşte ne bileyim, şu anda mesela en çok ihtiyaç olan pilotaj. Açabiliyorsan pilotaj bölümleri, yazılım mühendisliği bölümleri gibi bölümlere ihtiyaçlar var. O yüzden de ben kıymetli arkadaşlarımdan bunları çok daha detaylı, iyi, nitelikli araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir özel üniversitenin spor akademisi bölümünde çok ciddi rakamlar vererek okumak mı? Çünkü baktığınızda 400 bin lira en düşüğü, 500 bin lira. Ya bunlar muazzam rakamlar. Ya biz mesela dün Yeşim'le konuşuyoruz. Ben Emrecan'ı ilkokulu özel bir okulda okuttum. Ve diyorum ki ben bugün okutamazmışım. Ya bugün özel okul bedelleri 1 milyon lirayı geçmiş durumda. Ya bu nasıl bir rakamdır? Ya hakikaten ben öğrenmek istiyorum. Mesela bu rakamları kim verebiliyor? Herkesin çocuğu da özel okulda. Özel indirim mi alıyorlar? Hadi öğretmen çocuğu statüsünden %40'ını falan ödüyorsun. Ya %40'ı bile 400 bin lira, 500 bin lira tutuyor. İşte benim kuzenim bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor, 90 bin lira maaş alıyor. Yani 400 bin lira, 500 bin lira tutsa okul masrafıydı, oydu buydu falan 700-800. Yani kız tamamıyla kızına çalışıyor. Bu akıl alır gibi bir şey değil bu rakamlar, bu çizgiler. O yüzden de üniversite tercihini yaparken İsa Karayalan, lütfen bu noktanın altını çiziyorum, çok iyi araştırın. Çok iyi. Yani sırf Türkiye'de şöyle bir durum var. Veliler bu hataya hep düşüyorlar. Ya bizim çocuk üniversite okusun. Okumasın abi. Şart değil ki. Yani bizim çocuk üniversite okusun yerine, bizim çocuk üniversitede değeri yüksek bir bölümde okuyabilir mi araştırmak lazım. Sonra da bu çocuk onun yerine acaba meslek liselerinden birine gitse daha yeterlilik olabilir mi araştırmak lazım. Bu çok önemli. Ve çocuklara ne bileyim makine mühendisliğinde okuyorsa tornavidayı tutmayı öğretmek lazım. Ya çocuk makine mühendisliğinden mezun oluyor. Ya alyan anahtarı ne diyorsun? O ne abi diyor. Ya alyan anahtarını bilmeyen makine mühendisi olur mu Allah'ınızı severseniz? Ya bunlar çok önemli şeyler. Biz pratiği ne yazık ki hayatı, çünkü ben de mühendisim. Yani ben bir separatörü sadece fotoğraflarda gördüm. Ne zaman bir süt fabrikasına gittim, aa dedim ki bu separatör aletiymiş. Ve aletin ne kadar basit olduğunu, yani öyle bir anlatıldı ki bize, çizimler komplike, işte santrifüj yapıyor, o şöyle. Yo, çok basit bir aletmiş yani. Geliyor, merkez kaç kuvvetine göre dönüyor, ağırlık esasları dikkate alınarak ağır olan fetal attı, kıldı, tüydü, oydu, buydu, sütten geriye kalanlar yüzeyde kalıyor. Çok enteresan. O yüzden bu dinamikleri iyi çizgiye oturtmak lazım. Üniversiteyi okutmak için çocuklarınızı üniversiteye göndermeyin. Sonra gerçekten çok ciddi işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Ve ben bu çocukların hepsine inanılmaz çok üzülüyorum. Çünkü emek veriyorlar. Yani oğlumdan biliyorum işte. Günaydın. Ben eleme süreci dahil bu sürece kadar milli takımı eleştirmeyin dediğim için, eleştirenlere kızdığım için özür diliyorum. Aynı özrü ben de diliyorum. Ama Halide Edip Adıvar'ın 1926 yılında yayınladığı eserin başlığında gibidir. Başlığı gibi de yapmayın yine de demiş, saygılar sevgiler. Evet, yani orada o 1926 yılındaki eser daha sonra filmlere de çevrildi. Vurun diye geçiyordu. Kimseye vurmayalım. Vurmayalım. Üzmeyelim. Yani protesto, evet, bir nebzeye kadar, ama ahlaksız protestoya hayır. Bakın, son dönemde gençlikte şunu görüyorum. Benim ufaklık var biliyorsunuz, latte. Onu gezdiriyorum. Bizim şeyde de işte voleybol sahası, basketbol sahası, bir tane de hatta site futbol sahası yapmış. Eskiden halı sahaydı orası. Sonra onu sökmüş, orayı biraz beton kaplamış. Çocuklar orada oynuyor. Yahu çocukların 3 kelimesinden 2 tanesi küfür. Döndüm, baktım şöyle. Dedim ki gençler, küfürsüz konuşma şansımız yok mu? Sustular. Bir de en kutsal değerler üzerinden küfür ediliyor. Yani anneler, işte ahlaki değerleri öne çıkartan. Neden? Ya biz mesela neden bu noktadayız, bunu merak ediyorum. Yani bu mesela çocuklara tanıdığımız bir özgürlük mü? Bu noktada acaba ebeveynler kendilerine düşen görevi yeterince yapabiliyorlar mı? Çünkü biz statlarda da bunu görmeye başladık çok yoğun olarak. Biz bugün işte milli takımın karşılanmasında milli takıma, futbolculara bu hakaret ölçeğini de gördük. Ne gerek var? Protesto edebilirsin, gitme kardeşim. Karşılamaya gitmezsin, onu izlemezsin. Bu bir protesto biçimidir. Ama adama küfretmek, onun manevi ve ciddi anlamda hayatta önem verdiği değerler üzerinden her şeyi okumak çok büyük ahlaksızlık, çok büyük saygısızlık. Edep yahu, edep. Şu anda araç içindeyiz, yolculuk halindeyiz. Sizi duyması şaşkınlık verici olacak demiş. Oğlum Yunus Asaf doğum günü. Oo, öyle mi? Süper. Yunus Asaf, doğum günün kutlu olsun. Kucak dolu sevgiler. Senden ricamız, öncelikle ailene, çevrendekilere mutlaka saygılı ve sevgili ol. Büyüklerini her zaman say. Bu sana çok şey kazandıracaktır sevgili Yunus Asaf. Yolun açık olsun. Ve asla o güzel ağızlarınıza yakışmayan küfürlerden uzak durun. Bu takımda çok iyi yardımcı oyuncular var. Ama takımı sürükleyecek, şapkadan tavşan çıkartacak oyuncumuz yok. Dümdüz oyunculara çok fazla anlam yükledik demiş. Evet, doğru bir bakış açısı. Yanlış değil. Yok be abi, nerede bizim çocuk da? Girdi sınava, bir şey istiyor. O da ne yapacağını bilemiyor. Bu fiyatları nasıl karşılayacağız? Kara kara düşünüyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun demiş Muhammed. Vallahi yardımcısı olsun. Hocam, üniversite fiyatları, lise fiyatları falan. Yani devletin bu hani serbest piyasa ekonomisine varım. Ama hocam, bir suda 150 lira olur mu ya? El insaf ya. Ya o Allah var yukarıda ya. Ya hakikaten 150 liraya su satılıyor bu ülkede ya. Nedir abi, altın suyu mu bu? Ya yani bir restorana gidiyorsun, en ucuz hesap artık 6000 lira, 5000 lira. Ya yani 3 tane tost yesen, tosta adam 750 lira yazmış, 800 lira yazmış. Vallahi ben size söyleyeyim, ben arabanın arkasına sandalye aldım 3 tane. Bir de masam var. Eşime diyorum ki çayı demle. Çay demliyor. Tost da yapıyor evde. Ben bunu bizim apartman görevlisi sevgili İmdat'tan da öğrenmiştim. Gidiyorum abi Cadde Bostan'a, işte Beykoz'a, nereye gidiyorsak. Oturuyoruz orada, tostumuzu yiyoruz, çayımızı içiyoruz, latteyi gezdiriyoruz, dönüyoruz abi. Ben bu müesseselere bu kadar yüksek yemek bedelleri ödemeyecek kadar zor kazanıyorum parayı. O yüzden sevgili halk da akıllı olsun abi. Yani içine koyduğu, atıyorum, bir tane toplamda 100 gramlık döner, 100 gram, 100 gramlık döner koyuyor içine, bir de ekmek koyuyor, 5 tane de patates koyuyor, 1000 lira diyor. Ya elin saf be kardeşim ya. Vallahi elin saf. Tamam, ben müesseseyi de düşünüyorum da. Kazanma abi, %300 kazanma. %20 kazan. Sen asgari ücretle çalışan adam ne kazanıyor ki zaten? Sen de az kazan. Bu silsileyi, bu rüzgarı böyle hep birlikte el ele atlatalım, ama yok. Birileri bu rüzgarı atlatırken daha fazla değer kazanma çabasında. Sen Dünya Kupası'na gideceksin. 24 sene sonra kampa gireceksin. Dış dünyayla tamamen bağını koparman lazım. Kampın maksatı bu. Ama sen sosyal medya, YouTube gezeceksin. Transfer görüşmeleri yapacaksın. Hacı canım, doğru, haklı. Çok doğru. Emre Bey, milli takım bence elemelerde başarılı olunca orada işi bitirmiştir. Amerika'ya sanki bu başarıyı kutlamaya gitmiş demiş. Doğru. Çok haklı. Buna da katılıyorum. O kadar güzel mesajlar geliyor ki bugün. Bunu nasıl başarıyorsun? Tahminim, çok okuyarak her konuda bilgi sahibi olmayı. Yok hocam ya. Ben, bak hocam, ben size söyleyeyim kendi hayatımı. 10'da buradan çıkıyorum ya. 10.30'da falan evdeyim. Kahvaltı yapıyorum. Biraz YouTube seyrediyorum. Ama YouTube'da kimi seyrediyorum biliyor musun? Kafamı boşaltmak için İlker Ayrık'ı seyrediyorum mesela. Ne o? İyi yemeğin ayağına gidilir yapıyor mesela. Onu seviyorum. Tuna tavusu seyrediyorum mesela. Deli gibi yiyor falan böyle. Bakıyorum, Mert var mesela. Mert'i seyrediyorum. Saat 12 olduğunda kafayı vurup yatıyorum. Saat 3.30'a kadar falan uyuyorum. 3.30'da bilgisayarın başına geçiyorum. Ve hem kendi mesleğimle ilgili, hem bilimsel temalarla ilgili kavramları okumaya çalışıyorum. Sonra benim köpek var bir tane. Onu alıp gezdiriyorum. Onu gezdirirken 1-1.5 saat. Bazen at getir oynuyoruz böyle, top atıyorum, onu getiriyor falan fişman. Akşam gelip akşam yemeğini yedikten sonra oturuyorum. Yeşim dizimizi seyrederken ben de kulaklığı takıp kitap okuyorum. Ama bazen diziye de bakıyorum. Yani yeşim diyor ki sen kitap mı okuyorsun, diziye mi bakıyorsun diyor. Diyorum ikisini de yapabiliyorum ben, sorun yok. Mesela 17 diye bir dizi çıktı, o hoşuma gitti mesela. Sonra Doğan'ın bir şeysi diye seyrediyordu dün gece. Biraz ona baktım. Mesela bazen felsefe kitabı okuyordum bir tane. Felsefenin ünlü isimleri diye. Atarım hatta bugün Instagram'dan kitabı, çünkü bitirmek üzereyim. Felsefenin ünlü isimlerini okurken karıştı kafam. Dedim ki okuyamıyorum senin yüzünden, dizi seyrediyorum. O yüzden birazcık kendimize yatırım yapmamız lazım. Neyse. İstanbul'dan taksi şoförü Halil Özen. Emre abi, Vefa İstanbul'da sadece semt adı değil. Bu çocuklar bizim C liginden buraya getirdi. Bazen ne yaparsan olmaz. Yani bence onlar da üzülmüştür. Severek her sabah dinliyoruz demiş. Eyvallah diyelim. Bir reklama gidelim. Reklamların ardından birlikte olalım.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
6: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Reklam bitti.
8: Reklam bitti ama biz buradayız, devam ediyoruz. Az sonra Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikte olacağız. Hayırlı yayınlar Emre hocam. Keşke bizim milli takımda Norveç milli takımı gibi hazırlansaydı. Meclisinden tut taraftarından tut futbolcularına kadar tek zihniyetle, tek düşünceyle hazırlanmışlar. Evet, belki kupayı alamayacaklar ama tam bir konsantrasyon demiş. %100 katılıyorum. Bu takımda çok iyi yardımcı oyuncular var ama takımı sürükleyecek. Bunu okumuştuk. Devam edelim. Selamun aleyküm Emre abi. Eyvallah, aleyküm selam. Biz pahalılıkla inatlaşıyoruz. Pahalıya almak için gereksiz bir mücadeleye giriyoruz. Almayarak her şeyi ucuzlatabiliriz. Evet abi. Murat Coşkun çok güzel yazmış. Alma abi. Bir müddet elbise alma mesela. Bir müddet dışarıda yemek yeme. Bakalım ne oluyor ya. Kuralsız Sokakları seyrettin mi Emre abi? Çok iyi kanalda. Yok, onu seyretmedim. Bilmiyorum. Günaydın. Geçen bir yorumda okudum. Bu fahiş fiyatlarla satılan ürünlerin frenlenmesinin tek yolu bankalar tarafından kredi kartlarını bir yıl dondurmak, kullanıma kapamak diyordu. Çünkü o fahiş fiyatları verenler kredi kartıyla 3 ay 4 ay sonrasının olası gelirine güvenerek yapıyor. %100 katılıyorum. Kimsenin nakit parasını cebindeki parasını harcamıyor. Şu anda harcanan para hep yok para. Yok para bankadaki para. O da kredi kartındaki para. Günaydın Emre Bey. İyi yayınlar. Ben Montella hocamızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama buraya kadar, daha sonra yok görünüyor. O yüzden teşekkür edip ayrılmak lazım. Daha ileri götürecek vizyona sahip bir teknik direktör gerekli diyor bir değerli dostumuz. Hayırlı sabahlar. Türkiye'de torpil sorunu var. Futbolumuzun durumu bu. Eyüp Sarı'dan gelmiş. Çok da yanlış söylememiş. Türkiye'de pek çok yerde liyakat sorunu var. Bunu aslında torpil sorunu diyoruz biz ama torpil de hakikaten bizim bulduğumuz bir palavra yani. Torpil enteresan olsa gerek. Ve Yusuf Erzin hocam bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın, iyi yayınlar Emre'ciğim.
8: Sağ olun hocam. Hocam bizim Türkçe'ye kattığımız ne enteresan ifadeler var değil mi? Mesela biri para çalar yani, ya da işte görevini kötüye kullanarak oradan para götürür. Ona şey diyoruz mesela, amma indire gandı yaptığını falan diyoruz. Mesela liyakatsizlik sorununun adı da torpil bizde. Torpili var bunun.
9: Evet, torpil. Mesela Almanlar da vitamin P diyorlar. P demesinin de aslında vitamin P yoktu da, ama protege P harfiyle başlıyor. O da işte torpil yapmak demek Almanca. Kibarca şey diyorlar, vitamin P aldı ve bu işi o kazandı bilmem ne.
8: Aa, bu da çok güzelmiş ya.
9: Tabii protege yani Almanca torpil demek işte. P ile başladığı için vitamin P diyor mesela Almanlar'da. Her dilde demek ki böyle şeyler var sevgili Emre.
8: Ya ne güzel. Benim bir vitamin P'ye ihtiyacım var.
9: Herkesin var.
8: Ay ay ay. Peki hocam ne diyorsunuz milli takım için? Büyük fiyasko.
9: Ya geçen hafta konuştuk, ben şimdi tabii hep şey derim işte, genelde tuttururum futbol tahminlerini falan. Ben 4 puanla ikinci veya en iyi üçüncü olarak çıkarız hani diğer maçların sonuçlarına gibi düşündüm. Sana da şey dedim, biz bu gruptan kesin çıkarız falan dedim. Sen de ben de öyle düşünüyorum falan
8: dedim. Ben 3-1 yeneriz falan dedim ya. Attım yani Paraguay'a.
9: Ama şeye benziyor yani, maçı seyrettiğin zaman Türkiye milli takımı hani eve bir tek özel hoca geldiği zaman onunla birlikte ders çalışan zengin aile çocuğu.
8: Aa, i̇şte çok güzel benzetme ya.
9: Paraguay'da işte parasını zar zor denkleştirip aldığı tek bir test kitabıyla mesela deli gibi defalarca onu okuyup çalışmış bir takım gibi. Yani iki böyle takımın mücadelesiydi adeta. Yani bir tarafta hani ünlü futbolcunun bir araya gelmiş ama takım ruhunu yaratamamış olduğu bir birliktelik. Öbür tarafta da daha böyle kalite olarak çok yüksek olmayan ama takım ruhunun oluşmuş olduğu bir takım vardı. Yani büyük hayal kırıklığı oldu tabii hepimizin açısından. Yani ilk maçın kopyası gibiydi. İlk maç, yani her iki maçta da kendimizden kalite olarak son derece daha düşük takımlarla oynadık. Nasıl oynayacakları da belliydi. Ama özellikle yani futbolda şunu görüyorsun, artık zayıf bir rakip bile iyi bir alan savunması yaptığı zaman futbolda ve kapattığı zaman hakikaten karşısındaki ekibin kalitesi yüksek dahi olsa sonuç alamayabiliyor. Yani onu geçen hafta da konuşmuştuk mesela, İspanya Yeşilburun adası mesela, değil mi? Yani o maçta da mesela İspanya gol atamadı. Çok ilginç bir maçtı. Buna benzer bir sürü maç gördük. Burada da benzer bir şey oldu. Baktığın zaman büyük eksikliğimizin bir pivot santrfor olduğunu gördük. Yani nasıl diyeyim sana, işte mesela bir top şişirilir, bir yükselir, inanılmaz bir kafa vurur, gol atar takım. Ya da göğsüyle alır, sağına soluna indirir, arkasındaki adamlara serbest pozisyonda şut pozisyonu yaratır. Bu da yok milli takımda. Hani farklı bir devşirme santrfor Kerem'le oynamaya çalışıyorsun. İlk maçta Kerem hiçbir şey yapamamış. İkinci maçta gene çocuğu aynı pozisyonda çıkarıyorsun. Hani taktiksel anlamda farklı bir düşüncen de olmamış Paraguay maçında. Daha birinci dakikada ceza sahasının dışından gol yiyorsun. Zaten Dünya Kupası'nda kalemize 6 top geldi. 3'ü kalenin içine girdi mesela. Yani mesela bir Uğurcan'a baktığın zaman nasıl bir sezon geçirdi? Güzel bir sezon geçirdi. Orada o formda değildi mesela. Uğurcan o golleri yiyecek bir kaleci değil. Hani Avustralya maçındaki ilk golü kastetmiyorum. Onu herkes yer. Yani defansın arasından geçmiş. Sert, düzgün bir topla köşeyi görüyor mesela. Ama ceza sahasından çekilen topları kurtarabilirdi onun kalitesindeki bir kaleci. İşte Abdülkerim mesela Davison'la oynadığı zaman bambaşka bir performans sergiliyor. Yanında Merih'le oynadığı zaman onun da performansı düşüyor. Arda ile Hakan hiç yoktu. Kerem Aktürkoğlu hiç mi hiç yoktu? Zaten o pozisyonda o fiziğiyle o defansların arasında olma ihtimali de yoktu. Anlayamadım yani, olmadı. Olmadı mı, olmuyor mu diyeceğiz, ne diyeceğiz ama hani bir şeyler ters gitti. Özellikle tabii herkes buna kızıyor işte, şans mans falan deyince, tabii şans da önemli her şeyde aslında. Gidip de mesela ilk golleri yemeseydik daha rahat bir oyun ortaya koyabilir miydik, daha farklı şeyler olabilir miydi? İlk golleri yemek de böyle takımlara karşı riskli oluyor. Çünkü karşındaki takım inanılmaz kapanıyor. Dediğim gibi pivot santrforun da olmadığı zaman o defans kilidini çözmek iyice zorlaşıyor sevgili Emre. Hiç beklemediğimiz şekilde ilk iki maçımızı kaybedip Dünya Kupası'na çok erken havlu attık. Bu kadar yatırım yapılan ülkede futbola. Düşünsene, Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Futbolu da çok seviyor. Büyük bir yatırım da var. Gidiyorsun Avustralya, Paraguay gibi ülkelere yeniliyorsun. Hani format olarak bize hiç yakışmadı diyeyim. Bir de daha farklı bir şey söyleyeceğim. Bu grup hakikaten kolay gruplardan bir tanesiydi. Keşke zor bir gruba düşseydik. Yani keşke bizim grubumuzda ne bileyim bir Fransa, bir Almanya, bir İngiltere mesela gibi takımlar olsaydı.
8: O zaman yani daha mı konsantre olabilirdik?
9: Ya konsantrasyon değil Emre. Onlar açık futbol oynayacaklardı mesela. Yani o bizim neticelerimizi çok farklı etkileyebilirdi. Çünkü Türk milli takımının kurgusuna baktığın zaman tam bir kontratak takımı gibi gözüküyor aslında kurgusal olarak. Yani rakibin kuvvetliyse mesela bu takımın iş yapma ihtimali artıyor. Ama eğer rakibin böyle sana bir tane golü atıverip kapanacak bir takımsa böyle bir takımı çözecek oyun düzeni yok, futbolcunda yok. Sıkıntılar buradan kaynaklandı. Keşke yani bu gruba düştüğümüzde çok sevinmiştik. Hani gül oynaya çıkarız bu gruptan diye. Keşke zor bir gruba düşseymişiz. Söyleyecek bir şey yok. Bitti gitti işte yani.
8: Ya bir de o kadar güzel grup ki hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi biz zirvede yer alsak önce Bosna ile oynayacak muhtemelen. Sonra da Mısır ve Güney Kore ile galibiyle oynayacak. Yani inanılmaz. Hani Portekiz ve İspanya geliyor sonra. Yani yarı finale kadar o kadar rahatsın ki hocam.
9: Evet, yani şimdi tabii gruplar oluşturulup yollar çizilirken, yani eşleşme yol haritaları çizilirken diyeyim, avantajlı gruplardan bir tanesiydi. Hele şu son oluşan tabloya göre. Çünkü birinci oldun mu işte üçüncü olan takımlardan biriyle oynuyorsun, oradan devam edeceksin. Yani Türk milli takımının ben en az bu Dünya Kupası'nda çeyrek final görmesini hayal ediyordum açıkçası. Yani çeyrek final diyordum. Görmesi gerekir Türk milli takımının. Çünkü kaliteli bir jenerasyon. 2024

Avrupa Kupası'nda mesela gruplardan çıktıktan sonra hatırlarsın bize Viyana'da hazırlık maçında 5 atan Avusturya ile oynayacaktık. Avusturyalılara mesela o bir rehavet getirmişti. O maçı almıştık mesela. Neden aynı Türkiye ile oynayacaklarını zannettiler? Ben de herkese dedim ki bu hazırlık maçı değil. Türkiye alacak bu maçı. Avusturya'yı yendik. Hollanda'ya da hatırlarsan çok şanssız bir şekilde elendik.

0: var. Hani biraz kaotik bir futbol. Ne yapacağı ne an belli olmuyor. Hani biz bitti demeden bitmez hikayesi oradan geliyor aslında. Çocuklar yürekleriyle oynuyorlardı. Fakat bu turnuvada o konsantrasyonu, o harmoniyi milli takımda göremedik. Bir de dediğim gibi yani kendinden zayıf rakiplerden ilk golü yediğin zaman, hücum oyunu oynarken kontratak golü yediğin zaman takım kurgusu anlamında dediğim gibi tekrar ediyorum pivot santrforun olmadığı için bunları çözümleyemiyorsun. Olay nereye kalıyor? Mesela ceza sahası içindeki yere düşmeler, işte rakibin eline çarpması. Ama dikkat edersen Dünya Kupası'ndaki hakemler futbolu hiç kesmemeye çalışıyorlar. Yani o kendini yere atmalara bilmem ne, bizim oyuncuların çok alışık olduğu şeye fazla yüz vermiyorlar. İşte rakip ceza sahası içinde rakip seni hafif itti ya da formandan hafif çekti ya da efendim eline böyle yakın mesafeden top çarptı, bunlara penaltı da vermiyorlar. Sonuçta yardımcı olacak bir hakem faktörü de olmadığı zaman ne diyelim, takke düştü, kel göründü gibi oldu, değil mi?
1: Devam etmeli miyiz Montella'yla?
0: Tabii etmek lazım. Yani bizde her başarısızlıkta bir kelle aranır. Seni 2024 Avrupa Kupası'na götüren bu adam. 2002'den sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na da götüren bu adam.
1: Ama inatçı bir adam. Yani kendi kurallarından vazgeçmiyor.
0: Ya olabilir de onun o inadı sayesinde bu turnuvalara gidiyoruz. Yani bana kimse işte milli takımın başında o değil de kim olursa olsun bu olurdu demesin. Yani o biraz ayıp olur. O zaman 24 senede defalarca yapsaydı bunu Türk milli takımı. Yani biraz istikrarın olması lazım. Bak mesela Fenerbahçe'deki mesela en büyük problem istikrarsızlık. Her sene değişen hocalar, her sene değişen kadrolar, hiç işe yaramıyor deyip gönderilen adamların diğer takımlarda parlaması vesaire vesaire. Yani biraz istikrar da lazım futbolda. Yani kurum hafızası denen şeyin kuvvetli olması lazım. Onun için bence kesinlikle gönderilmemesi lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Belirli takviyeler yapacaktır. İlelebet milli takım santrforsuz kalmayacaktır. Birileri yetişecektir, edecektir. Mesela bak Almanya'da golleri kim atıyor? Deniz Ündav atıyor mesela. Yani 9 Alman milli maçına çıkmış, 9 tane gol atmış bir gurbetçi ailenin çocuğu ki benim bildiğim kadarıyla vaktiyle Halil Altıntop Almanya'da mesela onunla bir görüşme yapıp hani milli takıma falan da davet etmiş de o iş olmamış mesela. Öyle bir tevatür de var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem.
1: Evet. Ama yani o daha farklı bir siyasi bakış açısına sahip yaklaşım ortaya koyuyor orada.
0: Ha, olabilir. Yani mesela o çocuk vaktiyle benim bildiğim kadarıyla işte Türk milli takımına getirilseydi bugün nasıl olurdu? Ama sonuç o da değil. Yani
1: ama çocuk şimdi istemediği için getirilemiyor.
0: Ha, onu bilemiyorum tabii. Ama şimdi düşündüğün zaman sonuçta Türk milli takımında da aslında çok sayıda yurt dışında yetişmiş Türk çocukları oynuyor. Yani farklı ekollerin yetiştirdiği çocuklar. Ama 85 milyonluk ülke, ne diyeyim sana, Burak Yılmaz'dan sonra doğru dürüst bir santrfor çıkaramadı. İyi bir milli takım santrforuydu mesela Burak Yılmaz, kaliteli. Ondan sonra doğru dürüst bir santrfor görmedik. Buralara kadar geldi olay. Bilmiyorum ama ben dediğim gibi hani her zaman istikrarın önemli olduğunu düşünen insanlardanım. Bu yüzden Montella devam etmeli. Gerekli takviyeleri yapmalı. Takımımızı hazırlamalı. Hayırlısı olsun diyelim ama hepimiz çok üzgünüz tabii. Yani Dünya Kupası'nın bütün tadı kaçtı. Sabahları kalkıp maçları falan seyrediyorduk. O zaman rakiplerin de maçlarının ne olacağı merak ediyorsun.
1: Yarın kalkacak mısınız mesela sabah 5'te? Yok.
0: Ya kalkacağım tabii.
1: Ha.
0: Kalkacağım tabii yani o bizim milli takımımız, anlatabildim mi? Yani ne yapalım, küselim mi çocukları? Şimdi biliyorsun dünya sosyal medyasında da mesela Türkiye'nin elinişi çok büyük bir gürültü
1: ya
0: kopardı aslında.
1: Ya dün siz bana attınız, Noha'yı attınız, biraz ona değinelim. Ne kadar üzüntü verici bir durum.
0: Ya şimdi şöyle bir şey, mesela Jürgen Klopp çıktı mesela milli takımın elenmesiyle ilgili konuştu. O da böyle Türklere aslında çok yakın bir isim. Kendisi şey, benim yaşımdaki Almanların dedi, bir sürü Türk arkadaşı vardır dedi. Onlarla işte dedi, konuşuyoruz dedi, çok üzgünler dedi. Ama şöyle bir şey var dedi, Türk milli takımı bu turnuvada sahaya hiçbir şey koyamadı dedi. Bak, çok ünlü bir teknik adamın çıplak gözle yaptığı değerlendirme. Yani bu

0: Milli takımdan hiçbir şey göremedik, hiçbir performans göremedik. Yani hiçbir pozisyon yok aklımızda, anlatabildim mi? Onu söyledi. Futbolda da dedi, böyle olursa dedi, elenirsin dedi. Yani öbür tarafta gene bir Alman programcı Instagram'da yayın yapmış mesela. O da diyor ki, ya diyor 10 bin tane araçla diyor milli takımınızı gönderdiniz. Bakalım şimdi geri döndüklerinde nasıl karşılayacaksınız?
1: Şey attınız siz bana, Noha'ya attınız. Noha'da.
0: Evet, evet. O da diyor ki işte, o da diyor ki iki maçta Türk milli takımı diyor işte bilmem kaç tane şut çekmiş. Teknik direktörü öyle dedi diyor. Şimdi diyor sana şutları göstereceğim diyor. Yanındaki arkadaşına evet, böyle yumruk atar gibi yapıp tatlı tatlı ellerine dokunuyor. Yani demeye getiriyor ki 65 şut çekebilirsin ama çektiğin şutun kalitesi ne? Hepsi defansa çarpıyor, dönüyor, ediyor. Yani bu da söylenecek şey değil. Anlatabildim mi?
1: Evet. Yani Fenerbahçe'ye biraz değinmek isterim son 3 dakika içerisinde. Şunu merak ediyorum hocam. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı gönderiyor, seviniyor, alıyor, yine seviniyor. Vedat Muriç'i pahalıya satıyor, seviniyor. Pahalıya alıyor. Şimdi 15 milyon, 13 milyon euroya yakın para verdi, yine seviniyor. Az Yıldırım'ı gönderiyor, seviniyor, alıyor, yine seviniyor. Bir ayarı yok sizin Fenerbahçe'nin.
0: Ama bak, tüm duygulanımlar çevre şartlarına göre, durumuna göre değişir senin. Anlatabildim mi?
1: Güzelsiniz ya.
0: Tabii yani bu şimdi sevinmek, sevinmek. Anlatabildim mi? Şimdi gönderirken,
1: her şekilde seviniriz diyorsunuz yani.
0: Şöyle bak, gönderirken dönem ve duygulanım zaman farklı. Geri döndüğünde zaman ve şartlar gene farklı. Dolayısıyla bu komik gibi geliyor kulağa ama çok acayip bir şey değil. Yani mesela Aziz Yıldırım 2014 senesinde şampiyonluk görüyor. 2018 senesinde gidene kadar bir 4 yıl şampiyonluk olmuyor. Kurtarıcı Ali Koç olarak görülüyor. O dönemde mesela Aziz Başkan gitti, Ali Koç geldi diye herkes seviniyor. Sonra bir bakıyorlar, aradan geçmiş 8 yıl, 2 farklı başkan, gene şampiyonluk yok. Bu sefer bizi eskiden bu kadar defa, 6 defa şampiyon yapan başkan geri döndü diye insanlar seviniyor. Yani tamam, bunu bir espri olarak herkes işte videolarını bilmem nelerini falan yapıyor ama aslında şartlara göre değerlendirmek lazım duygulanımı. Onu söylemek istiyorum sadece. Yani onun için insanlar Aziz Başkan döndü diye seviniyorlar tabii şimdi. Ama bir sene sonra sevinçleri devam edecek mi, etmeyecek mi, göreceğiz hep beraber.
1: Sizce?
0: Yani zor. Çünkü şimdi neden? Gene istikrar yok. Yani şimdi 7 yıl bir başkan kalıyor Ali Koç. İşte belli bir başarı, belli bir başarısızlık var. Nereden baktığına bağlı. Amatör branşlarda son derece başarılı, futbolda başarı gelmiyor ama orada da bir sürü ikincilik var. Şimdi ben hep şu örneği veriyorum. 20 kişinin olduğu bir sınıfta senin çocuğun sınıf ikincisi olsa sen ona aferin mi dersin yoksa kızar mısın mesela Emre'ciğim?
1: Aferin derim.
0: Aferin dersin değil mi? Ama futbolda hele de Fenerbahçeliysen kızıyorsun. Niye birinci olmadın diye. Yani bu da ilginç bir şey değil mi? İlginç bir analoji değil mi mesele?
1: Enteresan bir analoji.
0: Evet tabii. 20 kişilik sınıfta çocuğun çalışıyor, ediyor falan. Kıl payı puan yani böyle virgül farkıyla mesela. Öbür çocuk birinci oluyor. Senin oğlun ikinci oluyor. İlk üçe eğer bir ödül veriliyorsa ödül alıyor mesela. Eve geliyor. Sen ona bağırır mısın? Aferin, senden gurur mu duyuyorum dersin. Ama işte işin içine futbol duyguları girince, Fenerbahçe'ye girince biz hep birinci olmalıyız diye düşündüğümüz için sürekli belki ertesi sene birinci olacak kadro değiştiriliyor Fenerbahçe'de. Oyuncuların hepsi gönderiliyor, hoca gönderiliyor, bilmem ne. Hadi bak çocuğa şey demek gibi, at bu kitapların hepsini, şimdi artık bu kitaplardan çalışacaksın. Yeni bir sistem. Hadi bakalım. Bu şekilde yani, anlatabildim mi? Onun için bu sene de aslında Fenerbahçe'nin bir şey yapması zor gözüküyor benim gözümde. Genel format olarak zor gözüküyor. Ha, şöyle bir akıllılık yaptılar mesela. Takımı tanıyan bir hoca getirdiler. Futbolcuların çoğunu da tanıyor aynı zamanda. Onlarla çalışmış bir adam. Takviyelerle eğer takım kaynaşabilirse, tüm konsantrasyonlarını sağ dışına değil de sağ içine verirlerse başarı gelebilir. Ama dediğim gibi sürekli bir değişkenlik olduğu için eğer takımın iskeletini koruyamazlarsa bu sene gene Fenerbahçe'nin işi zor olur sevgili Emre.
1: Hocam harika anlattınız ama süren bitti. Hatta açtım da, ama sizi dinlemek çok büyük bir keyif.
0: Ya estağfurullah canım, sizlerle birlikte olmak büyük keyif. Tüm dinleyenlerimize ve sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Görüşmek üzere,
1: Saygı ve
0: selamlar.
1: hürmetlerimle diyelim ve sevgili Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama çok teşekkür edelim. Şimdi reklam vakti.
2: Röportaj yapmıştın ya. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Reklam bitti.
3: Ve çok değerli bir isimle birlikteyiz. Almanya'dan Koblenz Üniversitesi ve Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nin değerli akademisyeni Sayın Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam bizlerle. Hocam günaydın.
4: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi en kritik soru şu. Milli takımın bu başarısızlığının faturasını birine çıkartacağız ya. Kime çıkartmalıyız? Evet. Siz kimi bu işin müsebbibi görüyorsunuz? Ve bu fatura sert mi olmalı, soft mu olmalı? Yani bu fatura kelle mi almalı yoksa ya olur böyle şeyler yaklaşımıyla mı olmalı?
4: Ya sevgili dostum, ben her konuşmamda hatırlarsınız bazı şeylere çok acele etmemiz gerektiğini düşünen bir arkadaşınızım. Yani şöyle bir fatura... biliyorsun fatura konusu Fatih Terim'le hesap sorma konusu yani aynı şey. Fatih Terim'le Futbol Federasyonu Başkanı arasında büyük polemiklere neden oldu. Ben çok açık ve net olarak şunu söylemek istiyorum. Bu fatura aslında ne sporculara ne antrenöre ne de işte sahada çalışan diğer insanlara kesilmemesi gereken bir faturadır. Yani yönetsel bir hatadan ortaya çıktığında bu sonucu görebiliyoruz aslında. Öncelikle bizler bu dünya şampiyonasına nereden ve nasıl geldiğimizi çok iyi araştırmamız gerekir. Biliyorsun son saniyelerde playoff'tan geldik. Doğru mu bu?
3: Doğru.
4: Ve dünya futbolunun neresinde olduğumuzu abartmadan düşündüğümüzde, yani böyle biz işte giderken şampiyon final oynayıp geleceğiz diye adamları bir ton araçlarla konvoy halinde yollayıp sonra şimdi bence konvoy haline geri dönmem almamız gerekir o çocukları bana sorarsanız. Ama ülkemizde sadece futbol değil, hemen hemen her branşta altyapının güçlendirilmesini defalarca söyledik, başaramadık. Doğru mu bu? Antrenör eğitimi, dolayısıyla kaliteli antrenör yetiştirmeyi hiç başaramadık. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neden bir İtalyan milli takımımızı çalışıyor? Yani bu soruyu federasyona sormak lazım aslında. Yani buna benzer yönetsel bir hatadır bana göre. Yılların birikimidir bu. Yıllarca yapmamız gereken şeyleri yapmamanın cezasıdır bu. 24 yıl sonra katılıyorsunuz ve ondan sonra sonuç bu. Hiç gol atmadan eve geri döneceksiniz. Yani faturayı kesmek ya da kesmemek, kendimize kesmemiz gerekir, hepimize kesmemiz gerekir diye düşünüyorum sevgili Emre.
3: Peki biz Dünya Kupası'nda Almanya'da işte Jürgen Klopp konuşuyor, başka isimler konuşuyor. Nasıl yorumlanıyoruz yurt dışında? Siz mutlaka takip etmişsinizdir Alman kaynakları ya da işte Avusturya kaynaklarını.
4: Tabii. Yani biz bu konuşmalar çok realist bir biçimde konuşulan, aslında genç ve dinamik bir kadroya sahipsiniz. Ama neden böyle oluyor onu bir türlü onlar da izah edemiyorlar. Yani devamlılık yok bizde. Süreklilik olması çok çok önemli bir olay. Ve çocukların motivasyonla ilgili eksiklikleri vardır. Bunu bütün yorumcular hepsi söylüyor. Hatta Şenol Güneş de dün bir televizyon konuşmasında motivasyondan bahsetti. Motivasyon dediğiniz şey nasıl sağlanır bunu... Bu acaba sevgili teknik direktör Montella ile birlikte çalışan bir mentor ya da bir spor psikoloğu var mıydı yok muydu onu bilemiyorum ben. Biz yıllardır bu alanda mutlaka çalışmaların yapılmasının gelip geçtiğini söyleyen insanlarız. Yani psikolojik destek dünyanın hangi dünya şampiyonu atleti olursa olsun dünyanın her yerinde destek alan insanlardır. Aldıkları sürece de başarılı olmuşlardır. Yani ben bunu yakından izleyen bir arkadaşınız olarak söyleyebilirim.
3: Hocam çok güzel bir söz vardır. Çok da severim. Asil azmaz, bal kokmaz denir. Görgüyle büyüyen ve asla şımarmayan insanlar için söylenir. Ayıbı bilir onlar, edebi bilirler. Buna göre de hareket ederler. Biz yönetim organizasyon şemalarında bu temayı çok arar olduk. Ne dersiniz bu konuda?
4: Haklısınız, haklısınız. Yani bizi yöneten insanların, yani futbolu ya da sporu yöneten insanların o konuda derin bilgilere sahip olması gerekir diye düşünüyorum ben. Bir şeyi bilmezseniz yönetemezsiniz. Ama yani çok üzülerek söylemek istiyorum. Sevgili başkan, yani bu ülkede dünyada hiç yapılmamış bir şeyi yapmış. Yani hakemleri soyunma odasında hapsederek ben gelene kadar beklesin diyen bir başkanı Futbol Federasyonu Başkanı yapmışız biz. Ve ardından bir sürü başarılar bekliyoruz. Yanlış bir motivasyonla yanlış bir yolda yürüdüğümüzü söyleyebilirim.
3: Profesör Doktor Seyhan Asırcı Hocam, Almanya Koblenz Üniversitesi'nden bizlerle birlikte. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri de şu saygıdeğer hocam. Biz takıma baktığımızda sizce bu bir takımsal başarısızlık mı? Yoksa bu acaba bizim teknik adamın ortaya koyduğu veriler ışığında okunması gereken bir mücadele mi?
4: Yani teknik adam düne kadar yani göklere çıkarttığımız bir insandı Montella, hatırlarsınız.
3: Evet,
4: çok iyi bir antrenör diye.
3: Çünkü TRT'de de katıldığı programda sordular ona, istifa edecek misiniz? Niye edeyim yaklaşım ortaya koydu, ben bu çocuklara güveniyorum dedi. Ama asıl soru şu, biz ona güveniyor muyuz?
4: Yani bizim ona güvenmemiz asıl altında yatan sorulardan bir tanesi. Montella'nın suçu mu? Bunu ben yakından izleyemediğim için söyleyemem. Ama şu ana kadar gelen algılar Montella'nın hata yaptığıyla ilgili. Hep yorumlar o doğrultuda. Ama sadece yönetsel değil, sadece ekonomik değil, sadece ne bileyim işte birlikte top oynayabilme özelliklerinin geliştirilmiş olması değil. Bunların hepsi vardı. Ben bu turnuvada çocuklarla bunu izleyebildim. Yani topu döndürüp uğraştılar. Topla çok daha fazla oynadılar. Ama sonuca gidemediler. Bu biraz da tabii ki antrenörün yanlış tutum ve davranışlarına bağlanabilir. Bir de çocuklar kendi aralarında istenilen şeyi yakalayamadılar. Yani istenilen motivasyonu da yakalayamadılar. Çocuklarda hata var mı yok mu burada, bunu tartışmanın bana göre hiçbir anlamı yok. Önümüze bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Hep öyle söyledim. Önümüzdeki döneme, ama sadece antrenör değiştirerek değil, sporcuları değiştirerek değil, daha çok fazla sporcular, yani hep söyledik, bu ülkede 86 milyonda bir tane Arda mı çıkar? 50 tane Arda'nın çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yapılması gerekir. Yani var da bu ülkede, biliyorsunuz. Diğer ülkelerdeki çocukları izleyebiliyorsunuz sanıyorum. Yani özellikle Kuzey Afrika'daki ülkeler, Güney Amerika'daki ülkelerin içinde bulunduğu durumu örnek verecek olursak.
3: Hocam tabii şimdi harcama limitleri açıklandı Türkiye'de ve yine transferde çok fazla isim konuşuluyor. Deneyimlerimizden dikkate alacak olursak Türkiye'de şu anda 10+4 kuralı uygulanıyor ama kulüpler bunu arttırmak istiyorlar. Sizin fikriniz nedir? Yani bir ülkenin futbolunun kalkınabilmesi için transfer serbest mi bırakılmalı yoksa bir ket vurulmalı mı önüne?
4: Bana göre bir ket kesinlikle vurulmalı. Kendi öz kaynaklarına dönüp kendi çocuklarımızı kendimizin yetiştirmesi gerekir. Yani bunu sakın ola ki ırkçılıkla, yani insan kaynağıyla ilgili düşünmeyiniz. Çünkü eğer biz kendi kaynaklarımızdan bu çocukları çıkaramıyorsak başkasının şeyiyle nereye kadar gidebiliriz? Yani öyle bir deyim de vardır. Bizim mutlak surette kendi kaynaklarımıza, altyapımıza çok daha fazla önem vermemiz gerekir ve hatta en iyi antrenörleri altyapıda çalıştırmamız gerekir diye düşünüyorum ben.
3: Altyapıları zaten sizle daha önce konuşmuştuk, çok ciddi eksiklikler olduğu konusunda. Bu arada fiziksel bir defomuz ortaya çıktı. Yani fiziksel olarak mesela bir arkadaş bağlandı, dedi ki çok enteresan. Ben de takım ısınırken Paraguay maçında şunu gördüm. Biz kaybederiz bu maçı dedim dedi. Niye diye soruyorlar. Diyor ki fiziksel olarak o kadar yetersiziz ki diyor. Sizin fikriniz nedir? Neden bu kadar fiziksel yetersizliğimizden bahsediyoruz?
4: Yani tabii bu şey o arkadaşımızın kendi düşüncesi, mutlaka güzel de okumuş olabilir. Ancak bizim çocuklarımızın ya da milli takımı oluşturan sporcularımızın fiziksel kapasiteleri ortada. Yani bunların büyük bir bölümü Avrupa'da çok iyi takımlarda top oynayan çocuklar. Burada en büyük sorun bana göre bir arada uzun süre top oynayamamanın vermiş olduğu dezavantaj olduğunu söyleyebilirim. Yani çocuklar fiziksel olarak ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli, ne kadar teknik olursa olsunlar, futbol bir birliktelik oyunudur. Yani beraber oynama oyunudur. Siz bunları demek ki hazırlık döneminde hocamız yeteri kadar bu hazırlığı yapamamış. Bana göre bu sonuç çıkıyor. Yani dönüp dolaşıp tekrar ceza ya da şey kesme, fatura kesme konusuna gelirsek bunların iyice masaya yatırılması gerekir. Federasyon başkanından başlayıp ta en alt yapıya kadar, kulüplere kadar bunun değerlendirilmesinin yararı var diye düşünüyorum. Ayrıca yani siz bu şartlar altında oynanan bir futbolun bu ülkede ne olursa olsun hangi antrenör gelirse gelsin çok büyük başarılar elde edebileceğine inanmıyorum ben. Şöyle inanmıyorum. Siz ülkenizdeki futbolu düzeyine, yani kendi öz kaynaklarınızdan yetiştirdiğiniz çocukları belli bir düzeye yetiştirmeden, getirmeden dünyada bu sporla ilgili yarışmalara katılamazsınız. Yani bir 23 sene daha bekler miyiz bilmiyorum ama umarım değil. Umarım her defasında katılma şansını yakalarız. Ama dediğim gibi altyapıyla ilgili, diğer bir yığın konularla ilgili eksikliklerimizi tamamlamamız gerekir. Ve en önemlisi, burada söylemeden geçemeyeceğim, liyakat konusu, liyakat. Yani hak edenin hak ettiği yerde olması gereğinin hayata geçirilmesi gerekir. Bu olmadığı sürece ülkemizde ne spor, ne ekonomi, ne de başka bir şey düzelir diye düşünüyorum ben.
3: Peki kıymetli hocam, sevgili üstadımız Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Evet. Hocam, sona yaklaşırken Türkiye'de geçen hafta üniversite sınavları gerçekleştirildi. Siz de bir akademisyensiniz. Avrupa'da, Amerika'da pek çok üniversite bölümlerinin kapandığı ve hatta bu bölümleri aman çocuklar artık okumasın, biz farklı bölümler açıp farklı yönlendirmeler yapıyoruz dediğini okudum dün. Sizin bu konudaki öneriniz ne olur çocuklara, genç kardeşlere?
4: Tamam. Ama değişen bu dünya içerisinde artık mesleklerde de bir yön değişmeler olup olmaya başladı. Benim yani bu konuda söyleyecek çok büyük bir şeyim yok. Yani üniversiteler kapanır, başka bölümler açılır, bir bölüm kapanır ya da yeni yeni şeyler oluşuyor. Benim bu konuda çocuklara tavsiye edeceğim şey, yani okumak mutlaka ama günün şartlarına uygun olabilecek bazı branşlar vardır. Yani bunları burada sıralamak mümkün değil zaten. Bir yığın bölüm, fakülteler vardır. Burada okumaları tabii ve bizim gençlerimiz bana da sürekli yazıyorlar. Hocam Almanya'ya nasıl gelip okuyabiliriz diye. Yani ısrarla buradan tekrar etmek istiyorum. Yani dil çok önemli. Birinci sırada dil oluyor. Dili öğrenmezseniz burada okuyabilme şansınız yok. Ama ondan sonra özellikle uluslararası ilişkiler konusunda çok büyük bir açılım var, atılım var. Bu konuda çocuklar okumak istiyor. Psikoloji ile ilgili çalışma yapmak isteyenler var. Benim tavsiyem yani çağın gereklerine uygun olabilecek bazı dalları seçip o alanda kendilerini geliştirmeleri gerekir. Ekonomi zaten çok çok önemli. Finans ve politika ile ilgili bölümler var. Bunları okumalarını tavsiye edebilirim Emre'ciğim.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı
4: rica ederim
3: dediğiniz, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir nokta?
4: Hocam sıcaklar artık Almanya'yı da yakıp kavurmaya başladı. 41 dereceyi ilk defa hayatımda gördüm Almanya'da. Ama Türkiye'de sanırım bundan daha altta değil diyorum. Size başarılı bir yayın dönemi dilerken artık yarın son maçına çıkacak milli takımımıza da başarılar dilemekten başka bir şey yok. Umarım en azından bir gol atıp gol atmadan dönmediler diyebilelim.
3: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
4: Rica ederim. Saygılar benden. İyi yayınlar sevgili Emre'ciğim.
3: Reklam vakti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Ve sırada Doktor Taner Karaman hocam var. Hem bir akademisyen, hem bir spor adamı, hem televizyon programcısı, hem yorumcusu. Çok özel bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Taner, günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın hocam, selamlar, saygılar. Türkiye'ye.
2: Taner, dün gece Montella ve Kenan Yıldız konuştu. Kenan hatta bundan önceki 2022'de beni eleştirmiştiniz dedi. Futbol değişiyor, sürekli olarak değişim de olacak. Kimilerimiz iyi, kimilerimiz kötü oluyor. Bize güvenin dedi. Montella istifa etmeyeceğinin vurgusunu yaptı ve 2028'e hazırlıklara başlayacağız dedi. Neler söylersin bu minvalde ve başkana da sahip çıktı. Çok iyi de bir başkanımız var dedi.
3: Ya şöyle, tabii mevcut düzen devam edebilir. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Ama bu mevcut düzenin hatalarını söyleyebilecek bir futbol adlı eksikliğimiz olduğunu bu turnuvada gördük. Yani turnuva içerisinde oynadığımız maçlarda gerçekten de rakibi domine eden, hücumda baskı kuran ve topa hükmedip bir şekilde rakip ceza sahası çevresinde topu oynayabilen bir milli takımımız olduğunu gördük. Bu kıymetli. Fakat burada oyuncuların bitiricilik konusundaki problemi demeyeceğim, Montella'nın probleminin, Montella çözemedi kendi problemini. Yani takım bu denli hücuma oyunu yıktıktan sonra skor çıkartamıyorsa bu da bir eksi bir tablodur. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Bir diğer taraftan da biz Türk milleti olarak eleştiriyi de sevgiyi de dozunu çok çözemeyen bir milletizdir. Yani övmeyi de çok överiz, germeyi de çok yeriz ve burada da milli takımın geçtiğimiz tecrübelerden yola çıkarak mevcuttaki bu eleştiri kültürünü yönetecek altyapıyı kuramamış olması zaten bugünkü belki de krizlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ben milli takımın derdinin sportif olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Yani asıl problemimiz biraz sosyolojik ve bu sosyolojik altyapıyı çözememiş olmaları da oyuncuların, bu genç ve deneyimsiz demeyeceğim ama aslında yaş olarak da deneyimi çok daha kısıtlı olan kadronun çok yıpranmasına sebebiyet verdi. Bu yıpranmayı biz tahmin edip, öngörüp ona göre çözüm bulmamız gerekirken bunu bulamadık.
2: Peki bu yıpranma ve buna bağlı bundan sonraki süreç senin tarafından nasıl okunur? Yani
3: şöyle,
2: evet, Montella iyi, bizi Dünya Kupası'na götürdü, Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Ama biraz inatçı ve kendi doğrularından asla vazgeçmiyor. Bunu yıllar önce bana Murat Sancak Adana Demirspor'da onu çalışırken söylemişti. Hatta Murat Sancak Montella'ya diyor ki, baba benim takımım bu diyor, lütfen bu takımla fantazi yapma sürekli diyor.
3: Ya sistemini değiştirir ya Montella değişir. Düşüncem budur. Yani ya sistem değişir ya Montella değişir. Yani sistemdeki değişiklikten kastım da şudur. Bir kere günün gerektirdiklerine biz gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Montella bir buna karar verir. Yani Montella iyi direktör olabilir. Bakın oyunun iki parçası var hocam. Bir, fizyolojik taktik disiplinin olduğu parça. Diğeri de ise zihinsel performansın olduğu parça. Şimdi tarihte çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de şudur. Şimdi sporcuları parçalara bölüyorlar. Ve bu sporculara, bundan 1970'lerde yapılan bir spor psikolojisi çalışması, parçalara bölüyorlar. Ve bu sporculara kimilerine %100 fiziksel yükleme yapıyorlar ve %0 psikolojik yükleme yapıyorlar. Kimine %100 psikolojik yükleme, hiç fiziksel yükleme yapmıyorlar. %50 yapıyorlar. Kimilerine 75'e 25 yapıyorlar. Kimilerine 25'e 75 yapıyorlar. En başarısız grup %100 fiziksel yükleme yapıp hiç zihinsel yükleme yapmadıkları grup çıkıyor. Şu an milli takım bunu yapıyor işte. Oyuncularımıza %100 fiziksel yükleme yapıyoruz. Mentor desteği vermiyoruz. Zihinsel anlamda onları antrene etmiyoruz. Ve sonrasında Bill Westwick'in, Amerikalı spor psikoloğu Bill Westwick'in Odak Noktamız Futbol kitabında yazar. Optimal performans için hiçbir sporcuya %100 fiziksel yükleme yapmayın diyor. Gerekirse %60 fiziksel yükleme yapın, %40 zihinsel yükleme yapın diyor. Hakikaten de 1970'lerdeki çalışmada bu %60 bandında antrene edilmiş olan sporcular %100 antrene edilmişlerden daha başarılı çıkıyor. Çünkü oyunculara mental yükleme de yapılıyor. Ve sonrasında Amerika 1976 kış olimpiyatlarından sonra tarihinde ilk kez Sovyetleri geçerek altın madalya sıralamasında geçmeyi başarıyor. Çünkü Sovyetler Amerika'dan öncesinde yıllar öncesinde spor psikolojisi üstüne deneyler yapmaya başlıyor. Amerika bunu keşfediyor, kendi uygulamaya başlıyor ve sonrasında Sovyetleri ilk kez geçmeye başlıyorlar. Bizim hocamız Montella dedi ki bir önceki basın toplantısında, mentorum benim bu takımın dedi. Montella'nın spor psikolojisi üstüne diploması yok ki. Montella'nın psikolojik performans üstüne sertifikası da yok. Montella'nın bu konuda aldığı bir lisansı da yok. Ve siz Montella'yla bu antrenmanları yaptırdığınız için bugün başarısızsınız. Bakın oyuncular fiziksel anlamda ve taktik anlamda müthiş donanımlı bir şekilde kampa gelmişler. Her şeyi iyi yaptılar. İnanılmaz yani, 60 şut, 70 orta, binlerce pas, mükemmel iş. Ama zihinsel anlamda antrenman edilemedikleri için, doğru antrenman edilemediği için o son vuruşları yapamadılar. Ve bir yerden sonra beyin normal şartlarda şut gibi, orta gibi birçok reaksiyonu bir refleks gibi yapar. Ama eğer ki bu otonom hareket, manuel bir harekete dönerse insan beyninde, yani insan o şut ve orta gibi davranışları futbolda manuelleştirirse, otomatikleştirmeden, ki bu genellikle mental performans düşük sporcularda olur. Bu otomatik vitesten arabayı manuele çektiğiniz zamanki o titreme hissini verir. Ve bir yerden sonra başarısızlık getirir. Biz Montella hocayla 150 yıl geriye gitmişiz. Bakın 130 yıl geriye gitmişiz. Neden bahsediyorum? Tarihte ilk spor psikolojisi 1898'de bisiklet sporcuları üstünde yapıldı. Ve o günden sonra bisiklet bu konuda çok önemli işler yaptı. Sonra futbola girdi 1900'lerin başlarında. Ve biz yıl 2026, biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Nerede bizim mentorumuz? Yani biz 2002'de yaptığımız, bundan 26 yıl, 24 yıl önce yaptığımız o bilimsel altyapının onda birini bugün yapmamışız. Montella bu yüzden sınıfta kaldı. Montella uyguladı taktikte sınıfta kalmadı. Montella sisteminde sınıfta kalmadı. Montella o bilimsel aklı kadroya uygulayamadığı için sınıfta kaldı. Ve Montella ile devam edilecekse de bu takıma, bu milli takıma mutlaka bir spor tif direktör, futbol direktörü olmazsa olmaz şart. Bunu getirmeyecekseniz, bu aklı verecek bir ismi, zorunlu kılacak hatta bir ismi getirmeyecekseniz, Montella Hoca ile lütfen devam etmeyin. Olmaz. Ama eğer getirecekseniz bu çocukların, bu sporcuların bir de mental antrenmanlarını da yaptıracak aklı, veri analitiğini yaptıracak aklı, video analitiğini yaptıracak aklı, bir şekilde önleyici sakatlıklarıyla alakalı aklı oraya koyacak, vizyonu ve tavsiyeleri verecek bir futbol aklını oraya koyacaksanız, Montella hocanın taktik disipliniyle birlikte biz milli takım olarak çok büyük işler başarırız. Ama puzzle'ın bir yeri açıktaysa başarı gelmiyor ne yazık ki Dünya Kupası'nda.
2: Doktor Taner Kanaman hocamla birlikteyiz. Hocam Fenerbahçe sezonu açtı. Sağlık kontrollerinden geçti. Mert Hakan Yandaş da takıma katıldı. Yeni isimler Adem Yeşilyurt, keza yine aynı şekilde Hakan Baltan'ın oğlu. Onlar da kadroya çağrıldı ve Topuk Yaylası'na gittiler. Neler söylersiniz Fenerbahçe için?
3: Hayırlı olsun Fenerbahçe için. Oğuz Çetin Hoca bir tarafta, İsmail Kartal diğer tarafta. 2000 yılından bu tarafa takımın en çok puan ortalamasına sahip teknik direktörüyle sezona giriyorlar. Ve hızlı bir transfer Vedat Muriç hamlesi. Ve Dünya Kupası döneminde transfer yapmanın zor olacağının bilinciyle birlikte de tüm kadroyu kampa götüren bir İsmail Kartal var. Bu kıymetli bir duruş. Ve erken toplandılar. Bu da ayrıca bir önem arz ediyor. Ama işin finalinde de bir gerçek var ki Fenerbahçe tabii ki doğal bir şampiyonluk adayı. Galatasaray'a göre dezavantajlı, dezavantajlı. Bunun da en büyük sebebi Galatasaray olan ritmini devam ettirecek. Fenerbahçe ise yine yeniden bir yapılanma sürecinin içine girecek. Önümüzdeki günler biraz daha Fenerbahçe'yi analiz etmek için bize daha fazla done verecektir. Ama İsmail Kartallı dönemlerin gösterdiği performanstan yola çıkarsak da, eğer ki Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım burada transfer harekatında hocanın isteklerini yerine getirme konusunda gerekli çalışmaları yürütürse zaten İsmail Kartal başarılı olur. Ama biliyoruz ki bir dönem İsmail Kartal'a santrfor bile alamamıştı. Hatırlarsınız. Şimdi böyle dönemler yaşanmayacaksa eğer Fenerbahçe başarılı olur.
2: Galatasaray transfer limitleri açıklandı. Transfer yapma gayreti içerisinde ve Dursun Özbek herkes bizi örnek alıyor ifadesini kullanıyor. Hatta bazıları bizden kerteriz alıyor diyor. Bu konudaki fikrin nedir?
3: Yani ben örnek alınmayı yanlış bir şey olarak görmüyorum orada. Birçok yayınımızda da ifade ettim. Yani Fenerbahçe bile kıtanın ötesine baksın. Yani Galatasaray ne yapıyorsa ona yapsın. Onu yapsın, üstüne koysun demiştim. Yani bunu hatırlıyorum. Çünkü Galatasaray doğru modelle yönetiliyor şu anda. Yani Galatasaray'ın yönetim tarzı ve üstüne koydukları transfer harekatındaki adımları vesaire ve işte oradaki tesisleşmeleri, stadyumun çevresine yaptıkları Kemerburgaz projesi, şimdi Riva'dan bir arazi projesiyle ilgili bilgiler geliyor. Oradan da bir ciddi bir araziyle alakalı bir alışveriş yapıldı ve oraya da bir proje yapılacağı ile ilgili bilgiler geliyor. Şimdi bunlar işte örnek alınması gereken davranışlar ve çok normal. Yani Barcelona bile bazı projelerini Galatasaray'dan yola çıkarak yaptığını ifade etti Sayın Başkan. Eğer tabii ki Sayın Başkan söylediğine göre birinci az oluyor ve doğruluğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir şey. Tesisleşme ve buna benzer sportif yatırımlar da rol model olarak bazı kulüpleri almak önemlidir. Biz nasıl işte hep anlıyoruz adımızı, Porto'dur, Ajax'tır vesairedir gibi andığımız noktalar var. Burada da aynı şey geçerli. Bazı konularda bazı kulüplerin yaptıkları refer edilir, alınır ve uygulanır. Uygulanması da iyidir.
2: Sevgili Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Hocam, merak edilen bir konu da Beşiktaş. İtalyano ve Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklamaları. Sergen hocam her şekilde bombalıyor. Ben sabah yayınında ya hocam bizle eğleniyor dedim. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Biraz sussa iyi mi olur?
3: Ya şöyle, ben de olsam, ben Sergen hocanın iletişim danışmanı olsam hocam biraz sakin olalım derim. Topa basalım. Zaten kamuoyu Sergen Hoca'nın yakın dönemde ekranda söylediği sözlerle sahada uyguladıkları arasındaki çelişkiyi görünce hocayı bu anlamda eleştirdi. Haksız mıyım? Yani bu eleştirileri aldınız zaten. Şimdi gidip yine aynı tondan, aynı ego yaklaşımlarıyla eleştiride bulunduğunuz zaman biraz inandırıcılığınız da ve ya işte Sergen Hoca yine aynı şeyleri söylüyor gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu yüzden hocanın biraz da sükunete ihtiyacı var. Sevdiği dostlarının davetlerini kıramıyor olabilir ekrana çıkma konusunda, ama yine sevdiği dostlarının ekranına çıkıyorsa bile burada kullandığı iletişim dilini, üslubunu biraz daha naifleştirebilir. Biraz daha kucaklayıcı yapabilir. Biraz daha sağa sola böyle o böyle, bu böyle, bu bundan dolayı falan gibi değil de biraz daha kucaklayıcı yaklaşma. Çünkü hocanın imajıyla ilgili bir yapılanmaya ihtiyacı var. Çünkü o imaj şu anda biraz zorlanıyor. Zor bir durumda. Biraz daha kamuoyu algısını yönetme konusunda hoca zorlandığı kanısındayım. Daha kariyerinin başında bence. Yani onlarca yıl kulüp çalıştırabilecek, belki 10 yıl, 20 yıl kulüp çalıştırabilecek bir teknik direktörün o imajını toparlamaya ihtiyacı var. Mesela hatırlayalım, Hikmet Karaman'ın da bir dönem o sağ kenarındaki heyecanı, tutumu, davranışları hatırlıyor musunuz o dönemler hoca? Öyle bir heyecanla hoca izlerdi ki maçları, bir yerden sonra insanlar bunu biraz sosyal medyanın şeyine düşürmüşlerdi. O dönem sosyal medya yoktu ama biraz daha diline düşürmüşlerdi. Hoca ne yaptı? Bir anda imajını değiştirdi. Toparladı. Sağ kenarında daha böyle ağır durdu. Ve bir anda hocanın kimliği değişti. Algı yönetimi böyle bir şey işte. Sergen Hoca'nın da ekrandaki bu algı yönetimini artık sağlaması lazım. Yani olmuyor böyle. Yani üstelik daha çok yakın zamanda deneyimlediniz. Yani söylemler ve tutumlar birbirine uyuşmuyor.
2: Hocam, son olarak eklemek istediğiniz ne vardır? Trabzonspor'u da soralım. Onunla da kapatalım. Trabzonspor'da önemli işlere imza atıyor. Belki de transferin en enteresan takımı.
3: Ya, Trabzonspor'da hocam işin finalinde onlar da bir yere kadar iyi gidecekler ve bence doğru adımlar atarlarsa şampiyonluk yolunda da çok iddialılar. Güzel hamleler yapıyorlar. Güzel kadroları var aynı zamanda. Ve yine yetenekleri buluyorlar gibi gözüküyor.
2: Peki, çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğin Taner'cim?
3: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum.
2: Eyvallah diyorum ve reklam vakti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. ev, araç ve iş

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve telefonlarınız gelmeye başladı. Hemen alıyorum. 20 dakika bu blokta telefon alıyoruz biliyorsunuz. İlk telefonumuzun sonu 43. Hemen yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz. Evet, 43 hemen düştü hattan. Sonu 11 ile biten değerli dostum. Alo.
3: Selamünaleyküm, ben abi. Günaydın, nasılsın?
2: Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Telefonlarınızı alıyoruz. Buyurun, siz dinliyorum.
3: Emre abi, ben artık milli takımla ilgili yani konuşacak bir şey yok bence. Ben ülkemiz futboluna dönmek istiyorum. Emre abi, yabancı sınırı değişir mi sence?
2: Bence değişir. Yani kulüpler çok ciddi baskı yapacaklar.
3: Ya bence de değişmesi lazım Emre abi. Çünkü ben 37 yaşındayım. Ben bunca sene futbol izliyorum 7 yaşından beri. İşte 6+6 5'ler vardı, 7+6 4'ler vardı, bilmem ne. İşte tribünde oturan parasını verdiğimiz yabancılar vardı. İşte ne bileyim böyle saçma sapan yani kurallar vardı. Yani ben şeye de karşıyım Emre abi. Mesela yani gidip de 34-35'lik yabancı da almasınlar. Ben bunu da istemiyorum yani. Yaşlı almasınlar abi, gerek yok. Yani genç yetenek bulun ya da 24-25 yaşlarında böyle. Bir de yetiştiricilik konusunda da bence çok gerideyiz Emre abi. Çünkü milli takıma bakıyorum. Yarısı neredeyse yurt dışı yetişme. Öyle değil mi Emre abi? Ben mi yanlış biliyorum? Merih Demiral olsun, Kenan Yıldız olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun. Yani hadi yetiştirebilsek de dersin ki ya yetiştiriyor zaten, ne gerek var. Ama yetişmiyor da. Bir de şöyle bir durum da var Emre abi. Şimdi ben Galatasaraylıyım. Aziz Yıldırım'ın da büyük bir baskı yapacağını düşünüyorum. Çünkü 19 tane bile yabancısı var galiba Fenerbahçe'nin. Göndermek istediği zaman rakip takım da bunu biliyor. Diyor ki ya sınır var diyor, mecbur gönderecek diyor. Adamın değeri mesela 10 milyon lira. Adam diyor ki 3 milyon lira alıyorum kardeşim, işine geliyorsa diyor. Çünkü niye? Zaten diyor gönderecek diyor. Yani çok saçma bir kural abi bana göre. Değişmesi de lazım. Diyeceklerim bu kadar Emre abi. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. 212 alan koduyla 273 10-10'a gelen telefonlarınızı alıyorum. Sonu 57 ile biten değerli dostumuz yayında. Alo.
4: Emre abi selamlar.
2: Selamlar.
4: Aramayacağımı söylemiştim ama dayanamadım. Bu Montella'nın bu şeylerine ben de dahil oldum dedim. Birkaç gündür Montella ile ilgili dinliyorum arkadaşlar. Abi soru cevap olarak senden bir ricam var. Gidebilir miyiz? Bir şeyler soracağım sana. Olur mu?
2: 1,5 dakikamız var, olur sorabilirsin.
4: Tamam, şöyle söyleyeyim abi. Abi biz Montella'yı neye göre aldık abi? Türk milli takım başına abi. Ha, birini alırken bir CV'sine bakarız değil mi abi? Yani bu her işte CV'sine bakarız. Montella'nın CV'sinde ne var abi? Sadece bir tane süper kupa var. 8 kulüpten 7'sinden kovulmuş bu arkadaş abi. Aldığımızda ne oldu? Adana Demirspor'un 4.sü'ydü. O zaman biz geçen sene 3. olan Samsun hocasını da alalım. Ondan önceki Emre Belezoğlu Başakşehir'le 3. oldu. Onu da alalım. Yani biz o sene ligin şampiyonu olanını almadık ama 4. olan Montella'yı aldık. Hiçbir CV'sine bakmadan. İtalya'dan bu adam bütün 7 kulüpten kovulmuş. Galibiyet başarısı 1.60'ı geçmemiş. Biz böyle bir hocayı başımıza getirdik. Aynı zihniyet.
2: Hocam eksik, bundan önce de eksik evet, bilgi biliyorsun. Onları düzeltmem lazım benim. Yani bir tanesi şu. Adam Roma'da zaten yardımcı teknik direktördü, altyapıda. Oradan

0: Kovulmadı. Roma ile devam eden süreçlerinde Fiorentina'ya gitti. Oradan da kovulmadı. Sezonu tamamladı. Haziran ayında ayrıldı. 1.80 ortalama yakaladı. 1.60'ı geçmemiş dediğiniz için düzeltiyorum.
1: Benim açtığım baktığım CV'de bu abi. İtalya'da
0: yanlış
1: 8 kulübün 7'sinden 2 defa Romanya'ya gitmiş. İkisinden de birinden kovulmuş abi.
0: Yok,
1: yani Milan'da Süper Kupa almış. Oralara ben şunu bahsediyorum yani. Şundan anlatmaya çalışıyorum abi.
0: Hocam müsaade et, yanlışlarını düzeltmem lazım. Yanlış bilgi veremem dinleyicilere. O yüzden.
1: O zaman abi kovulduğu kulüpleri de söyle, düzeltelim abi. O zaman benim burada söylemem şey oluyor yani. Yok hani hiç kovulmadı dersek o zaman yanlış olur.
0: Hocam ben anlatıyorum sana işte. Müsaade edersen anlatacağım.
1: Sonra tamam.
0: Milan'a geliyor. Milan'da 1.75'i yakalıyor. Milan'da Kasım ayında gönderiliyor ama 1,5 yıl sonra Kasım ayında. Yani Temmuz 2016'da geliyor. Kasım 2017'de iyi bir yıl geçiriyor. Ondan sonraki yılın 6. ayında gönderiliyor. Ardından Sevilla'ya gidiyor. Sevilla'da da yine yaklaşık olarak 1,5 yıla yakın sürdürüyor. Sonra Nisan'da ayrılıyor. Sonra yeniden Fiorentina'ya dönüyor. Fiorentina'da bir türlü olmuyor ve 6. ay ya da 7. ayda ayrılıp Adana Demirspor'a geliyor. Yani
1: abi,
0: burada 1.60'ın üstüne çıktığı takımlar var. Adana Demirspor'da da 1.86'ları, 1.72'leri yakalıyor.
1: Emre abi, o sene şampiyon kim oldu abi? Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın'la oldu. Şimdi Sergen Yalçın ülkede menajerler falan kukla haline getiremezler. Kim aldılar? Montella aldılar. Niye? Çünkü o zihniyet ondan önce de Stefan Kuntz'u getirdi. Şu anda Stefan Kuntz ne yapıyor? Evinde çay içiyor. İkinci lig takımı Hamburg'a, bizden sonra Hamburg'a gitti. Ne yönetici olarak. Oradan da kovuldu arkadaş. Şimdi ne yapıyor? Evde oturuyor. Yani buna şunu demek istiyorum abi. Şimdi Montella'nın ben 4 yıldır sizin radyonuzda diğer yerlerde
0: hocam,
1: eleştiriyorum abi.
0: Montella'nın başarısızdır. Dünya Kupası'nda başarısızdır. Ama milli takımda başarısızlık yaptı demek haksızlık olur. Çünkü
1: peki
0: bizim
1: Emre abi sana şunu sorabilir miyim Emre abi? Bizim şu anda da
0: hocam müsaade et.
1: Olarak,
0: bak dinlemiyorsun
1: tamam,
0: hocam.
1: Dinliyorum abi.
0: Dinlemiyorsun
1: dinliyorum.
0: İnsanlar sana onun için kızıyorlar. Yani sen
1: tamam,
0: haklılığını ispat etmeye çalışıyorsun. Burada böyle bir haklılığı ispat çabamız
1: yok.
0: Herkesin
1: Emre abi
0: fikri
1: bana kızmaların sebebi Galatasaray'la uğraştığın için.
0: Hocam bak dinlemiyorsun. Neyse tamam sen
1: tamam,
0: konuş ben konuşmayacağım. Sen
1: yok kapatın. Dinliyorum abi dinliyorum
0: yok,
1: seni
0: yok,
1: dinliyorum
0: konuş,
1: abi olur mu dinliyorum.
0: Anlat hocam sen son bir dakika lütfen dinliyorum.
1: Tamam.
0: Dinliyorum hocam.
1: Demek istediğim ben de şimdi söyleyeceklerimi unuttum aslında yani şimdi o kadar çok şey söyleyecektim ki. Yani demek istediğim şu abi ben Montella'yı 4 yıldır eleştiren birisiyim. Şimdi sen diyorsun ki başarılı mı diyorsun abi ben de sana şöyle söyleyeyim abi dünya futboluna bakalım. Yıldız kim var abi şu anda? Messi'nin, Ronaldo'nun haricinde yıldız var mı ülkede dünya futbolunda? Yok. Ama eski futbola baktığı zaman abi. Biz Brezilya milli
0: dünya futbolunda efendim? Yıldız olmaz mı ya? Haaland'ı var, Mbappe'si var, Lamine Yamal'ı var. Yani ezbere konuşuyorsun sevgili dostum.
1: Abi bak.
0: Kızdırıyorsun
1: ben
0: beni sabah sabah.
1: Cevap
0: yani neyse konuşmayı girmek istemiyorum ama yanlış bilgi veriyorsun sürekli.
1: Abi bak demek istediğim şu anlatamıyorum. Sen şimdi böyle söyleyince madem o zaman sen, biz 2002'de Brezilya ile maç yaptık değil mi abi? Brezilya'nın ilk 11'i komple yıldızdı abi. Belki kalecisi hariç. Komple yıldızdı. Hollanda maçı komple yıldızdı abi. Nerelerde oynuyorlardı bir bakar mısın? Şimdi mesela yayına bağlanan arkadaş diyor ki İngiltere'de almıyor oyuncuları. İngiltere 3 yıldır futbol oynamayan oyuncuyu almıyor. Bir açın bir bakın ya. 2 yıldır futbol oynamayan oyuncuyu
0: hocam
1: almıyor.
0: Bak,
1: adaletsizliğin dibini yaşıyoruz biz.
0: İngiltere'de,
1: bir şey soracağım.
0: İngiltere'de Tuchel en çok eleştirileri 4 tane kendi takımlarında sürekli oynayan oyuncuyu milli takıma çağırmadığı için aldı. En büyük
1: bizde
0: eleştiri.
1: De çağırmıyor abi.
0: Neyse noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler abi. Sağ
0: yanlış olsun. Bilgilerini düzeltmem lazım. Çok fazla yanlış bilgi veriyorsun. Hocam Montella niçin milli takımın başına geldi hemen onu düzeltelim. Çünkü o dönemde Abdullah Avcı mı gelsin, Şenol Güneş mi gelsin, Fatih Terim mi gelsin? Türk teknik direktörlerle ilgili Mehmet Büyükekşi yönetimi çok ciddi baskı altına girdi. Ve her yerden kulisler yapıldı. Ulan Türk kimi alsak birileri kırılacaktı. O yüzden de Adana Demirspor'la fena işler yapmayan, yaklaşık olarak 1.72-1.75'lik ortalamayı yakalayan ve 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 2 yıl boyunca önemli işlere imza atan Montella'yı aldı. Şimdi gelelim Montella'nın başarısını. Biz

0: aldı adam. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürüp orada çeyrek final oynattı mı? Oynattı. Bizi C liginden aldı, A ligine çıkarttı mı? Çıkarttı. Bizi aldı Dünya Kupası'na, 48 takım katılır, 58 katılır, fark etmez. Taşıdı mı? Taşıdı. Dünya Kupası'nda başarısız mı? Evet, başarısız. Ama Dünya Kupası'na kadarki süreçte Montella başarılı. Ha, bana soruyorsan eğer dünya, yani bundan sonra Montella devam etmeli mi? Etmemeli. Çünkü çok yıprandı. Yani bundan sonra alacağı en küçük bir yanlış sonuç ya da sıkıntılı sonuç Montella ile ilgili eleştirilerin çok daha sert bir noktaya varmasını sağlar. Bu arada bizim en büyük palavralardan biri, sevgili az önce bağlanan arkadaş da o noktada yanlış yaklaşım ortaya koyuyor. Biz yıldızlarla oynamadık yaklaşımı. Hocam, dünya kendi içerisinde bir futbol takım ekolü geliştirdi artık. Yani bugün Dünya Kupası'na bakarsanız son 32 takım arasına kimler kaldı noktasında. Mesela Atlas Okyanusu'ndaki Cape Verde'yi görüyoruz. Yeşil Burun Adaları, bir sürü Türkçesi aklıma geldi. Yeşil Burun Adaları bir takım oyunu ortaya koyuyor. İskoçya, Norveç mesela çok iyi bir yıldız var, Erik Haaland, ama takım oyunuyla oynuyor. Fil dişi sahilleri, Japonya, dünya artık bir takım oyununu benimsiyor. Bireysel yeteneklerinin öne çıktığı dünya futbolu içerisinde evet bir Portekiz var ama işte o da takım oyunu oynamaya çalışıyor. Bir Messi var ama o da takımla artık Messi. O yüzden takım bütünlüğünü öne çıkartan bir felsefe var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Yıldızı var mı? Yok. Ama muazzam bir takım. Fizik üstünlüğü var. Dinamikler, etkililer. Hücumda çoğalıyorlar. Golden Zone'da çok etkililer. Pozisyon değişiklikleri yapabiliyorlar. En önemlisi A'dan B'ye, B'den C planlarına geçebiliyorlar. Bunlar çok değerli. Meksika'nın yıldızı var mı? Yok. Ama niye? Bunlar takım oyunu ortaya koyuyor. Bizim jenerasyon muhteşem yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Değil. Bizde bir tek Kenan'ımız var. Bir de Arda var. Hadi Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedelim. Onun dışındaki oyuncular zaten takım oyunu hüviyeti içerisinde oynadıklarında başarılı olabilecek zihniyete sahipler. Kenan da Juventus'ta takım oyunuyla parlıyor. Arda da takım oyunuyla şekilleniyor. Arda bir Maradona mı? Hayır, değil ki. Bizim 2002 Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize baktığımızda ilk maçı Brezilya'yı zaten kaybettik. Ondan sonraki Brezilya maçını da kaybettik. Bizim yendiğimiz takımlara baktığınızda onlar da takım oyunu oynamaya çalışan ama bizim de Senegal galibiyeti ilanın attığı altın gol hikayesi şansımızın da çok yerinde olduğu ama takım hüviyetinin de tam anlamıyla ortaya konduğu bir yapıydı. Biz bu jenerasyonla 2002'yi kıyasladığımızda 2002 büyüktür bu jenerasyondan. Yahu senin kenarda oturan 3 tane forvetin vardı. Savunma hattında en az 4 tane yedeğin vardı. Bir çırpıda hala 2002'den bugüne sayabileceğin o kadar değerli oyuncular var ki. Mesela Bülent gibi bir savunma stoperin var mıydı senin? Yok, şu anda yok. Senin Ümit Davala gibi orta alanı Hasan Şaş'la işte Kenan'ı belki özdeşleştirebilirsin. Onun dışında mesela senin Hakan gibi bir forvetin var mı? İlhan gibi bir forvetin var mı? Yok ki bunlar. Senin parçalayıcı forvet anlayışın yok. Senin koşu yapan adamlara ihtiyacın var. Ergün gibi kanatlardan bindiren bir adamın var mı? Hakan Ünsal gibi bir adamın var mı? Emre Okan gibi orta alanı karıştıran adamların var mı? Yok. O yüzden bu jenerasyon muhteşemdi falan kimse martaval okumasın. Biz o dönemde maç anlattık, biliyoruz. O kadar da keklik değiliz. Hattımızda bir değerli dostumuz var. 43 ile bitiyor. Buyurun efendim.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: Hayırlı günler.
0: Sağ olun efendim, hoş geldiniz.
1: Programınız çok güzel gidiyor. Biraz önce arkadaşa dinledim. Biraz geç katıldım ama radyoyu park ettim şu anda. Çok güzel program yapıyorsunuz Emre Bey. Harika. Emre Bey, arkadaş diyor ki bugün Montello'yu eleştiriyorlar. Kime getireceksin? Kime getireceksin ki? Kim gelirse gelsin. Bundan fazla bir şey yapamaz milli takıma. Bizim değişmemiz gereken yerler. Futbol Federasyonu'na bir sefer anlayan bir tane. Örnek veriyorum, biraz önce geçmiş futbolcuları saydınız. Bunların içinde Semih yuva kuran, Suat Kaya, bak Suat Kaya da var, saymadınız. Futboldan anlayan birileri gelmesi lazım Futbol Federasyonu'nun başına. Bizim problemimiz burada. Mourinho'yu getir milli takımın başına. Bundan fazla bir şey yapamaz ki. Kime getirirsen getir. Kime getirirsen getir. Biraz önce futbolcular saydınız siz. Galatasaray futbolcular saydınız. 2002. Ama hayır, milli sen bugün kime getirirsin?

0: var ki. Yani ama muazzam adamlar da var. Yani Ümit Davala gibi, Mazi gibi, Ergün gibi, Hasan Şaş gibi, Emre Okan, Tugay Kerimoğlu gibi. Ya mesela bugün Tugay'ın karşılığı var mı ya? Bence yok. Emre Aşık.
1: Alpay vardı. Alpay milli, Beşiktaş'ta Alpay vardı defansta.
0: E tabi Alpay gibi, kale gibi adam
1: da Papasku'nun yerine oynuyordu. Evet. Biraz Yıldıray böyle, Baştürk.
0: Evet, biraz böyle hani yarmaydı ama iyiydi. Yanında Bülent vardı, Fatih vardı. Yani alternatiflerin çoktu senin.
1: Evet, evet Bülent. Doğru söylüyorsun Nihat efendim. Gayet gibi, doğru Nihat söylüyorsun. Kahveci ama gibi bir adam bugün alternatifimiz yok. Yok, yok, yok. Niye yok biliyor musunuz? Gelin Cüneyt Talman gibi bir futbol federasyonu seçelim. Gelin artık bunu 10 yıl bekleyelim. Derval'in beklediği gibi bekleyelim. Ama güzel bir taban oluşturalım. Siz bak ne güzel program yapıyorsunuz, sizin programı. Ama bunu çekirdekten gelmişsiniz. Çekirdekten geldiğiniz için sizin programınızı insanı böyle okşuyor adeta, dinlemeye zevk veriyor. Ama kaldırıp şimdiki Futbol Federasyonu Başkanımız, Allah aşkına, konuştuğu zaman kaç tane kişi alkışlar? Ne kadar zevk veriyor? Futbolun içinden gelmemiş. İş adamı. İş adamı da başarılıdır. Mutahitlidir, çok başarılıdır. Saygı duyarım. Ama futbolda başarılı değil. Başarılı insanları getirelim. Futboldan anlayan insanları getirelim. Bu anlamayan geldiği zaman sonuç bu oluyor. Kaç yıldır böyle. Anlayan biri gelsin. O niye olmasın Fatih Terim Futbol Federasyon Başkanı? Niye olmasın Zebep?
0: Peki, çok Zebep. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Harikasınız.
1: Ben de teşekkür ederim. Emre Bey harikasın. Programlarınız çok güzel oluyor. Eyvallah. Bazen hocam. Zaman zaman da beni yüzüyorsak hakkını helal et bizlere.
0: Eyvallah hocam, ne demek. Sonu 96 ile giden değerli dostumuza gidelim hızlıca. Çok az vaktim kaldı. Çok bekleyen var. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Hocam beni radyodan dinlerseniz ulaşamazsınız. Beni ben radyodan değil telefondan dinleyin. Sonu 30'da biten değerli dostuma gittim. Alo.
2: Emre abi iyi günler, iyi yayınlar dilerim.
0: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
2: Abi, İstanbul Fatih'ten Tarkan ben. Abi milli takımla alakalı tabii herkes dert yanıyor. Biz de aynı dertler. Biz sabahları kalktık ama karşılığını alamadık. Abi ben şeyi anlamıyorum hala. Futbolcuların açıklamalarını geçiyorum da bazı basında önde gelen yazarları dinliyorum. Hala milli takımın kalitesinden bahsediyorlar ve kalitenin sahaya yansımadığından bahsediyorlar. Ben sana şunu sormak istiyorum abi. Diğer takımlara baktığında, bizdeki bir iki tane büyük takımla oynayan futbolcuyu çıkardığında sence bizde kaliteli bir takım var mı abi? Ben çünkü kaliteyi çok farklı anlıyorum abi. Sadece oyuncu, bireysel oyuncu değil, teknik direktörün şemasının sahaya yansımasıyla da okuyorum kendi futbol bilgime kadar. Ama hala anlamıyorum. Hala milli takım çok kaliteli ama işte olmadı, yapamadılar, iyi hazırlanmamışlar diyorlar. Senin görüşünü merak ediyorum abi. İyi günler diliyorum.
0: Eyvallah. Biz kaliteli bir takım değiliz. Bizim bireysel yıldızlarımız ve oyunun kilidini açan, inisiyatif alan oyuncularımız var. Yoksa bizim kaliteli dediğinde oyun top yapan, fiziki üstünlüğü olan, topa sahip olan, efektif vuruşlar. Hani 65 şut diyor ya, bırak abi bana 65 tane vurma, 5 tane efektif şut yap. Yani zaten o 65 şutun 13 tanesi rakipten dönmüş, 15 tanesi. Geriye kalan 15 tanesi ceza sahasını bulmamış. Yani bu hikaye, ben başarısızlığıma kılıf ararsam oho o kadar çok kılıf bulurum ki. Şimdi reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız. Sizlerle beraberliğimizde sırada çok özel bir konum var. Mehmet Ak eğer gelirse, gelmezse sizin telefonlarınızı alacağım.
3: Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli.

0: 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Ve devam ediyoruz. Teknik direktörümüz sevgili Mehmet Ak hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk abi. Dinleyenlere selam olsun.
3: Çok teşekkürler. Mehmet Ak, bize neler oldu? Hani diyor ya İlhan Şeşen şarkıda, bize neler oldu?
4: Emre abi, bize neler oldu sorusunu sormak için çok daha eskilere gitmemiz gerekiyor. Ya Türk futbolu bazı kırılma anlarından ders almıyor. Ders almadığı için bunun için yapılanma yapmıyor. Yapılanma yapmadığı için de anlık süreçlerin saha içerisindeki sonuçlarını, eğer galip geldiysek bunu zirvede yaşıyoruz. Mağlup olduysak da yerden yere vuruluyoruz. Sanki dünyalar üzerimize çökmüş gibi bir reaksiyon gösteriyoruz. Hatırlayalım, Portekiz'de Kuntz döneminde saçma sapan bir sistemle çıktığımız maçta o Dünya Kupası'nı kaybedip gidememiştik. Katılma hakkını kaybedip gidememiştik. Portekiz'de elenmiştik. Sonra geldik Avrupa Şampiyonası'na. Aslında elimizdeki kadronun yeteneğiyle bağlı olarak işte oynadığımız, çıktığımız seviyenin bize yeterli olduğunu düşündük. Kamuoyu bunu düşündü ama oynadığımız maçlarda, özellikle Hollanda maçı sürecinde saha içerisindeki reaksiyon hataları, yani oraya çıkmanın bizim yeterli gördüğümüz bir süreç olduğunu ve orada aslında iğneyi bir kendimize batırmadık. Neyi eksik yaptık, neyi yanlış yaptık, teknik direktörün oyuna katkısı neydi, bunun sonucunda bu çocukların milli takım oyuncularının saha içerisinde daha iyi organize olup olamayacağı konusuyla hiçbir zaman bu soruyu merkeze oturtmadık ve bununla ilgili önlemleri almadık. Döndük geldik işte eleme maçları, Dünya Kupası'na katılan takım sayısının fazlalığından dolayı oradaki avantajla beraber Dünya Kupası'na katıldık. Aslında Kuntz'la başlayan süreç ve Montella Hoca ile beraber devam eden süre içerisinde Türk milli takımı çok büyük kırılmalar ve evrilmeler yaşadı. Biz bu kırılma ve evrilmelerden hiçbir zaman ders alamadık. Bu dersleri alamadığımız için işte katıldığımız organizasyonlarda, kazandığımız maçlardan sonra biz her şeyi çok iyi yapıyoruz. Her şey bizim için dört dörtlük bir mesajı çıktı ortaya ve insanlara şöyle bir algı verildi. Son 100 yılın en önemli milli takımı, en yetenekli milli takımı, geçmiştekiler hiçbir şey yapmadı, geçmişteki milli takım oyunculardan çok daha yetenekli ve bu hep pohpohlandı ve insanların da beklentisi çok yukarıya çıktı. Dolayısıyla saha içine dönecek olursak bizim bir oyun sistemimiz yok. Yani oyun sistemi şöyle yok, bu bir turnuva. Turnuvada nasıl oynanacağını, turnuvada nasıl hareket edileceğini, turnuvada hangi felsefeyle, hangi stratejiyle ve hangi sistemle oynanacağını önceden belli etmek lazımdı. Türk milli takımı aslında evet geçiş oyunuyla beraber işte derinde bekleyerek öne Kerem, Kenan, Barış ya da Yunus, Arda'yı bir kenara, bazen hani hep bu doğaçlamayla, hep oyuncuların bireysel problem çözme yeteneğiyle ilerlemeye çalıştı ve günün sonunda da geldiğimiz noktada başımıza gruptan çıkamadığımız veya gol dahi atamadığımız ya da işte Amerika maçını konuşmadan söylüyorum, bir süreç ortaya çıkardı. Dolayısıyla şimdi Montella Hoca'ya sistemsiz ya da Montella Hoca'nın bir şeyleri düşünmediği anlamında o kadar çok acımasız bir eleştiri yapmayacağım ama ya siz turnuva maçı oynuyorsunuz. Bu maçların bir oyun stratejisi olması lazım. Evet, istatistik nasiple açıklanacak bir durum değildir. Yani bu tam bir bizim ülkemizin duygusal kırılmalarına uygun bir açıklama. Evet, nasip olmadı, Allah nasip etmedi gibi cümleler ya da bu açıklamalar bizim o duygusal kırılmalarımıza bir ilaç gibi geliyor. Ama bence futbolda şans, futbolda nasip kavramları çok fazla kullanılması gereken kavramlar değil. Futbolda çalışmanın karşılığını almak çok daha önemli. İnsan ancak çalıştığını kazanır. Dolayısıyla siz ilk çıktığınız maçta topu rakibe bıraksaydınız, ki daha önce grup maçlarında, konferans liginde, Avrupa şampiyonasında, eleme maçlarında, Hırvatistan maçında oynadığımız gibi Bu sistemle bazı yerlerde topu rakibe bıraksaydık, rakibi ceza sahası içerisinden biraz daha orta sahanın ikinci bölgesine kadar çıkarsaydık, daha geniş alanda oynama fırsatını yakalasaydık belki çok daha farklı bir süreç ortaya çıkacaktı. Şimdi çok uzaktan şut attık deniyor, çok fazla kenar ortası yaptık deniyor. Zaten kapalı savunmalara karşı top sizdeyken bunları yapacaksınız. Önemli olan ilk maçta yapamadığımızı, ikinci maçta da yapamadık aslında. İlk maçta yapamadığımız neydi? Rakibin merkezdeki oyuncularını, o tehlike oyuncusunu boşalttıramadık rakibe. Ve dolayısıyla top bizdeyken rakip bizi oraya 2'ye 1'le duvar pasıyla, bireysel yeteneklerle bazen soktu ama 2'ye 1 duvar pası çok fazla kullanamadık. Oraya giremediğimiz için hep uzaktan şut yaptık, hep kenar ortası denedik. Ha bu buna rağmen evet orada direkten dönen top, evet. Ve bence orada da orayı da iyi analiz etmek lazım. İkinci maçta direkten dönen top, orayı da iyi analiz etmek lazım. Çünkü artık şöyle söyleyeyim, İngiltere'de ya da Almanya'da 20 kişilik teknik ekipler var Emre abi. İçerilerinde savaş sanatlarından tut, her bir oyuncuya ait kişisel gelişim uzmanına kadar her şeyin en ince ayrıntısına planlandığı süreçler var. Maalesef bizim Türk milli takımında sürekli bir yardımcı antrenör değişimi, kimin nereden geldiği belli olmayan bir teknik ekip süreçleri, hocanın her şeyi tek başına üstlenebileceği, ki basın toplantısında soru soruldu, işte psikolog var mı dendi, benim olduğum yerde psikoloğa gerek olmaz gibi bir cevap, aslında Türkçesi oydu. Yani geriye dönüp baktığımızda biz her şeyi Montella hocadan beklediğimiz ve buna bağlı olarak da saha içerisinde oyuncuların her şeyi halletmesini istediğimiz bir sistemle Dünya Kupası'ndan elenip geri dönüyoruz. Bence bundan ders çıkartmalıyız. Bundan ders çıkartıp daha iyi süreçleri, daha iyi organizasyonları planlamalıyız ama ben buradan ders çıkartacaklarını zannetmiyorum. Çünkü Portekiz'den çıkarmadık. Ondan önce 2020 Avrupa Şampiyonası Bakü'den çıkarmadık. Aslında bizim orada da çok büyük bir fiyaskomuz vardı. İşte o dönemde de hiçbir ders çıkarmadık. Sonraki şeye katılamadık zaten. Portekiz'e gidemedik. Sonra 2024 Avrupa Şampiyonası'nda evet belli bir noktaya gittik. Ama ondan sonrası için kaybettiğimiz süreçte bir ders çıkartamadık. Sanki her şey 4-4'lükmüş gibi devam ettik. Şimdi de geldiğimiz noktada bir kriz var ortada. Türk futbolu bundan bir ders çıkartıp kendini bir yapılanma modeli içerisine sokması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla bunu da kimse yapmayacak. Ve yine hiçbir şey olmamış gibi ilk Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına kadar bu kaosta devam edeceğiz. Ve oradan yine yolumuza devam edeceğiz. Ve Türk futbolu bir oyun modeli oluşturmak zorunda. Türk futbolu bir oyun stratejisi oluşturmak zorunda. Bizim grup eleme maçlarında Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız oyundan tamamıyla farklı bir oyuna evrildik. Altyapısı olmayan bir oyuna evrildik. Amerika'nın Avustralya karşısına çift santrafor çıktığı noktada bizim santraforsuz çıkmamız aslında bizim çok sağlam bir yapılanmaya gitmemizin gereğini de gösteriyor açıkçası Emre abi.
3: Peki Amerika maçını eğer kazanırsak nasıl bir görüntü ortaya çıkar?
4: Abi hiçbir görüntü ortaya çıkmaz. Yani o anca bizi teselli eder. Dünya Kupası'nda istatistik değiştiririz. Hani istatistikler çok önemli ya bizim için. Dünya Kupası'nda istatistik değiştiririz. Gol atamadıysak gol atmış olacağız. Puan alamadıysak puan almış olacağız. Ve günün sonunda en iyi 3. sıralamasında bile olmadan geri döneceğiz. Dolayısıyla aslında biz ilk iki maçı berabere kalabilecek bir strateji ya da gol yememe stratejisi üzerine bir oyun sergilemiş olsaydık zaten belki Amerika maçı ya bizim final maçımız olacaktı kazanıp yukarı çıkmak konusunda ya da beraberlik konusunda en iyi üçüncülüğü elde ettiğimiz maçlardan bir tanesi olacaktı. Dolayısıyla hani bu bizim sadece teselli maçımız olur ve Dünya Kupası'na veda ederken kendimizi motive ettiğimiz, işte gerçekleri görmeden kazanırsak hiçbir şey yok, her şey dört dörtlük mesajının da futbol kamuoyuna verildiği bir maç olur. O yüzden hani bazen yenilgiler hayırlı olur ya, bazen yapılan strateji üzerinden bir sonraki şeyi kurgularken eksikler net ortaya çıkar ya. O yüzden hani biz çok iyi motivasyon Amerikan maçını kazanabiliriz. Evet, ama yine bizim oyunumuzun birçok noktası eksik kalır. Çok iyi mücadele ederek Amerika maçını kazanabiliriz. Çünkü Türk milli takımı coşkusuz oynadığı her maçı kaybetmek konusunda bir adım önde. Bu aslında grup eleme maçları, Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'ndaki süreç, 2020 Bakü'deki süreç. Aslında Türk milli takımı bu turnuvada da o coşkusunu da kaybetti. Saha içerisindeki o çok fazla isteyen, çok fazla mücadele eden, çok fazla saldıran, ısıran o milli takım görüntüsünü de kaybetti. Ve biz çok dedikoduyla uğraşıyoruz milli takımda. Oyuncuları rahat bırakmıyoruz. Oyunculara bir izole alan oluşturmuyoruz. Oyuncuların maçı yaşamasını, maçı istemesini, bu kamuoyu anlamında değil, taraftar oyuncu ilişkisi anlamında değil, milli takımın kendi içinde, kendi organizasyonun içerisinde çok fazla temas ediyoruz. Çok fazla işleri iyi gittiği zaman işte birileri fotoğraf çektiriyor, işte telefon konuşmaları yapılıyor. Şimdi yanlarında kimse yok bu çocukların. Yok saçınızı ortadan ikiye ayırdınız, yok saçınızı renkli boyadınız. Ya bunlar Türk futbolunun ya da dünya futbolunun marka değerini arttırmak için, reklam yüzü olarak kullanmak için. Bunlar doğal süreçler. 100 milyar dolarlık bir reklam pastası var Dünya Kupası'nın. Yani dolayısıyla da hani burada çok da fazla böyle oyuncuların bu tarafından eleştirmeyi ben doğru bulmuyorum ve haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama saha içerisindeki performansları konusunda evet, orada eleştirelim. Çünkü biz kazandıkları her maçtan sonra onları göklere çıkardık. Ama eksiklerini görmeden göklere çıkarttık. Burada Montella'nın da çok büyük bu konuda bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani ben beni eleştirenlerden daha çok milli takımı seviyorum diyerek bu reaksiyonla bunu açıklayamaz. Biz nerede hata yaptığımızı taktik ve sistem olarak saha içerisinde göstermesi gerekiyor. Türk futbolunun acilen fizik parametreleri üzerinden eksikliği var konusundan da uzaklaşması gerekiyor. Biz koşabilen, biz ikili mücadele kazanabilen, biz kuvvetli oynamak zorunda kaldığımızda kuvvetli oynayabilen bir oyuncu grubuna sahibiz. Bizim taktik ve teknik stratejilerimiz yok. Ve Türk futbolu bunun bedelini yıllardır ödüyor. Biz her şeyde biz koşamıyoruz. İstatistiklerde en iyi takımlardan bir tanesiyiz koşma konusunda. Biz nasıl koşacağımızı, hangi organizasyon üzerinden saha içerisinde hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Rakip bizle oynadığı zaman futbolun savunma prensiplerinin tamamını uyguluyor. Baskı, kademe, denge, derinlik, kontrol. Biz bunların hiçbir tanesini uygulamıyoruz. Biz doğaçlama oynuyoruz ve bence eğer Montella Hoca ile devam edilecekse önce bu sistem ve bu sistematik üzerinden hareket edilip eksiklerin bir raporla, işte biz bunu da yapmıyoruz. Mesela 2020 Avrupa Şampiyonası Türk futboluna ne kazandırdı, ne kaybettirdi, biz ne eksik yaptık? Ülke futbolundaki eğitim süreci nasıl planlanmalıdır? Yani A milli takıma oyuncu hedefiniz varsa sizin kulüplerin altyapılarındaki raporlama nasıl olmalıdır? Nasıl bir milli takım oyuncusu modeli oluşturmalısınız? Buradan geçtik olmalı. Olmadı. 2024 Avrupa Şampiyonası. Kimse tek bir satır yazmadı benim dışımda. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'deki futbola yansımasıyla alakalı olarak teknik taktik stratejileri nasıl yeniden dizayn etmeyizle alakalı olarak kimse tek bir satır yazmadı. Herkes işte ulaştığımız noktanın

0: yeterli olduğunu, çocuklarımızın çok yetenekli olduğunu ama eksiklerimizin ne olduğu söylenmedi. Daha fazla, daha sistemsel ve daha bütünsel bir oyun ortaya çıktı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda. Gol yememenin gol atmaktan daha anlamlı olduğu bir süreç ortaya çıktı. Ve daha çok saha içerisinde teknik direktör dokunuşların ön planda olduğu bir oyun sistemi ortaya çıktı. Ama şu anda geldiğimiz noktada 2026 Amerika'da 2026 Dünya Kupası'nda oynanan bu kadar maç içerisinde teknik direktör katkısının istatistik olarak en az olduğu takım Türk milli takımı. Dolayısıyla biz geçmişten bir takım raporlamaları, değerlendirmeleri ve bir takım problemlerin çözümüne ulaşmak için bir hamle yapmadığımız için, şu anda da anlık süreçlerle ilerlediğimiz için bunun sonucunda da zaten şu anda üzüntü duyuyoruz. Oynadığımız iki karşılaşmayı da berabere de bitirebilirdik. Galip de gelebilirdik. Çok iyi oynayıp rakibe hiçbir şekilde şimdi şöyle bir durum var. Futbolda bazen istatistikler sizi yanıltabilir. İşte bu kadar şut attık, bu kadar üçüncü bölgede oynadık, bu kadar işte yan ortası yaptık. Bunlar bazen rakibin sizin bunları yapmanızı istediği için size bu kadar rahatlıkla hareket ettiği noktada size verdiği imkanlar sonucunda ortaya çıkan istatistikler olabilir. Bu kadar işi yaparak rakip bizim kalemize iki kere geldi, 1-0 yenildik. O zaman bunu açıklarken rakibin bize bu kadar boş alan bırakmasını ya da topu bize bu kadar yüksek istatistikte bırakmasının altında yatan nedeni hiçbir zaman çözemedik. Çünkü oyun sistemleri oydu, bizi iyi analiz etmişler. Biz bazı noktada topu da onlara vermeliydik. Yapmadık bunu. Rakibin savunma bloğunu öne çıkartmalıydık. Avustralya maçında bunu yapmadık. Mağlup olduk. Basın toplantısında şu söylendi. Kulaklarımla duyduğum için söylüyorum. Paraguay takımı en az Avustralya takımı kadar savunmada diri, disiplinli, geçiş oyununu çok iyi oynayabilen, hızlı geçişlerde kontratak yapmaya müsait, savunmada yüksek topta önemli bir oyun sistemine sahip dendi. Ama biz yine aynı oyun sistemiyle, aynı oyuncu tiplemesiyle Paraguay maçına çıktık. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda ah etmeye, vah etmeye gerek yok. Doğru analiz yaptığımızda zaten bu sonuçta karşı karşıya kalacağımız aşikar ve belliydi Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Mükemmel bir analiz oldu. Bütün detaylarıyla anlattın.
0: Abi üzgünüz ya. Ya gerçekten üzgünüz ya. Evet. Yani hani bunun yani açıklaması yok. Uzun bir aradan sonra sistem değişiyor. Katılım şartları değişiyor. Ve biz Dünya Kupası'na katılıyoruz. İşte çok değişik, adını bile söyleyemediğimiz, telaffuz edemediğimiz ülkeler belki yoluna devam edecekken katılırken yarı final, çeyrek final kabul etmiyoruz. Biz final oynayıp işte kupayı alacağız dediğimiz milli takımımız belki gol atamadan geri dönecek. Ve bunun bedelini kimse ödemiyor abi. Bunun bedelini niye kimse ödemiyor mesela? Bu işin sorumlusunun, bu işin merkezindekilerin. Şimdi biz teknik direktör olarak iki maç kaybettiğimizde ya istifa ediyoruz ya da ya diyoruz ki ya olmuyor yani, burada bir problem var. Biz burayı, bu problemi çözemiyoruz deyip hadi eyvallah deyip valizimizi toplayıp, ki teknik direktörlük makamında en kolay iş valiz toplamaktır. Ama Türk milli takımda bedeli taraftarlar ödüyor. Bedeli Türkiye'deki futbolu seven, futbolla yatıp futbolla kalkan, emeğinin belli bir kısmını taraftar olarak gidip forma parası veren, maça giden insanlar ödüyor. Bu sadece milli takım olarak değil, kulüp takımlarında da böyle. Kulüpler batıyor, milyonlarca dolar borçları oluyor. Abi kimse bunun bedelini ödemiyor mesela. Biri birinde çağırıp gel arkadaş buraya, bu kulübü sen 30-40-50 milyon 100 milyon dolar batırdın, bu kulüp amatöre kadar gitti, şunun hesabını senden bir soralım, kimse demiyor. Aynı mantık milli takımda da. Şimdi biz Montella hocanın Türk vatandaşlığı işte olsun mu olmasın mı, o bu konuşuldu, işte bizden daha çok Türk gibi düşünüyor dendi. Abi kusura bakmasın, beni bunlar tatmin etmiyor yani. Ben bir teknik adam kimliğimi kenara bırakıyorum. Bir milli takım seyircisi olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu kadar futbolun zevkini ve eğlencesini çok farklı noktada yaşayan biri olarak bence bunun bedelini biri ödemeli. Ve bu bedel öderken de bir sistem kurulma üzerinden hareket edilmeli. Yani herkes oraya geldiğinde, birçok isim sayarım, gelmeden önce birçok eksikler anlatılıyor ama geldikten sonra Yine herkes o aynı eksikler üzerinde devam ediyor. Kimse değiştirmek için bir şey yapmıyor. Ya en basitinden Türk milli takımının teknik ekibine yardımcı antrenör seçme kriteri nedir abi? Selçuk Şahin geliyor, bırakıyor, şeye gidiyor. Lig takımında hocalığa gidiyor. Öbür taraftan bir altyapı takımının yardımcı antrenörü orayı bırakıyor, geliyor Türk Milli A takımının yardımcı antrenörü oluyor. Abi bunun kriteri nedir? Bu teknik ekibe katkısı nedir? Yardımcı antrenörün önemi çok büyük. Televizyonlardan izliyoruz şimdi ilk 10-15-20 dakikalık antrenman bölümlerini. Milli takımın içerisinde antrenmanlarda çok büyük isteksizlik, çok büyük disiplinsizlik. Bir şeyi gösterdiğin zaman karşı taraftaki kişinin bunu yapmadığı bir sürü süreç var orada. Az çok futbolun içerisinde olduğumuz için bunu anlayabiliyoruz orada. Yani oradaki süreçler çok farklı. O yüzden bence geriye dönüp baktığımızda bunun bir net bir şekilde belli olması lazım. Türk milli takımının yardımcı antrenörlüğü olma kriteri nedir? Türk milli takımının teknik direktörünün hangi kriterlere sahip olması gerekiyor? Bunların hiçbir tanesini belli etmeden, şimdi Montella Hoca bir Türkiye'de bir kupa kazandı mı? Kazanmadı. Dünya futbolunda bir kupa kazandı mı? Kazanmadı. İtalya'da işte yaptığı başarılar İtalya futboluyla. Bir Inter'i Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı mı? Oynatmadı. Ne bileyim işte geldik Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'un bugünkü durumda bulunduğu durum ve şu andaki yaşadığı konumla 4 sene önceki yaşadığı konum arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla oranın o yapısı içerisinde o kadar çok para harcanırken ortaya konan süreçte dört büyük takımda olmayan oyuncuların olduğu potansiyelle Adana Demirspor hiçbir zaman Türkiye'de şampiyonluğu kovalayan ve o pota içerisinde olan bir takım olmadı. Evet, geçiş oyununu çok güzel oynadığı için göze hep hoş geldi.
1: Ama Avrupa'da biz da burada bence yanlış yapıyoruz ya Mehmetciğim.
0: Nasıl
1: ya,
0: abi?
1: Şöyle 96'da da milli takımın başına geldiğinde Fatih Terim dünya şampiyonu mu olmuştu? Hayır.
0: Ama şöyle
1: yani,
0: bir durum var abi.
1: Mustafa Denizli bir takımlarla inanılmaz işler mi yapmıştı? Hayır.
0: Emre abi,
1: Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptığında takımı inanılmaz başarıları mı vardı? Hayır. Yani niye mesela Montella'da bu kriterleri arıyoruz?
0: Hayır, şöyle Montella Hoca'da ben o dönemin de zaten eksikliklerin incelenmesi ve
1: anladım, Türkiye'de böyle bir hoca mı var peki? Onu çağıralım. Yani Türkiye'de bu normlarda hoca var mı? Yok.
0: Ama abi şunu söyleyeceğim.
1: Ya adam gelmiyor mesela. Yani mesela sen Mourinho'yu getirdin, beğenmedin, teneke bağlayıp yolladın. Sen Del Bosque'yi getirdin, şehir kasabı dedin. Sen Aragonese'i getirdin, Lucescu'yu getirdin, demediğini bırakmadın. Yani biz onları da erittik.
0: Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Türk milli takımında geçiş oyunu oynanır mı, oynanmaz mı? Derinle bekleyerek oynanır mı, oynanmaz mı?
1: Ya bak, çünkü bunu söylersen bunu anlarım. Ama bana Montella'nın işte Adana Demirspor'da ya da İtalya'daki başarılarıyla ilgili sorguyu yaparsan o zaman olmaz. Bence yanlış o. Çünkü hayır, senin bugüne kadar milli lazım takımı çalıştıran hocalarının da bu nitelikte başarıları yok. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Ama şöyle bir durum var abi. Oynattığı oyun sana bir mesaj vermiyor mu? Senin elinde Inter'in, senin elinde Roma'nın, senin elinde işte İngiltere'de oynayan, senin elinde Real Madrid'de oynayan, senin elinde Hollanda'da oynayan. Ya Hollanda'nın en iyi savunma oyuncularından bir tanesi. İstatistik olarak da istatistiğe çok güveniyoruz ya. İstatistiği çok anlamlandırıyoruz ya. Hollanda'nın en iyi savunma oyuncusu var. Almadın. Türkiye'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi var. Almadın. Adil Demirbağ var. Almadın. En iyi istatistiğe sahip oyunculardan bir tanesi var. Almadın. O yüzden soruyu ben böyle sorayım. Hani Montella Hoca'nın evet İtalya'daki başarısı, Adana Demir'deki başarısı. Ben oynattığı oyun üzerinden konuşuyorum. Hiçbir zaman topa sahip olan, topa hükmeden, topu kendinde kullanan bir oyunla oynamadı. Adana Demir en basit örneği bu. Öyle bir teknik adam profilinin aynı oyunu milli takımda oynatmaya başladığında bizim Türk milli takımı olarak bunu oynamayacağımızı. Biz ilk Hırvatistan maçını kazandık ya abi. Montella Hoca geldi 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılırken derinde bekleyerek Barış'ı ön alana attığında geçiş oyunuyla Hırvatistan maçını kazandık ya. Biz abi aynı oyunu oynuyoruz aslında. Kimse bunun farkında mı değil mi bilmiyorum. Ben o yüzden hani Montella hocayı sorgularken ya adam teknik direktör getirmişsin, çalış demişsin, parasını vermişsin, adam çalışıyor. Bana da desem ben de aynısını yapacağım. Gideceğim, çalışacağım.
1: Ama bugüne kadar dediğimiz birçok adam da Montella'nın iki yıl üst üste başarısını gerçekleştiremedi. Şimdi ya tamam eleştirelim. Vuralım Montella'ya, ben de aynı fikirdeyim. Gitmesi de gerektiğini söylüyorum. Ama adamın 2024-2026 başarılarını da göz ardı edemeyiz sonuç itibariyle.
0: Abi başarı katılmak mı?
1: Hayır, katılmak da yani senin gibi toplumlar için katılmak. Sen çünkü bundan önce 48, ondan sonra 24 yıl sonra katılmışsın. O zaman ben sorarım, ama, Mustafa Hoca, Şenol Hoca, ondan sonra gelen teknik direktörler niye götüremediniz abi derim.
0: Haklı bir soru ama
1: yani Fatih Hoca'yla ya biz hayatımızda 1960 Avrupa Şampiyonası başlıyor. İlk kez 1996'da gidiyoruz ve Fatih Terim'le sıfır çekiyoruz. Sonra Fatih Terim o sıfır çeken kadrodan imparator lakabına kadar elişen ve unvanları alan bir adama dönüşüyor. Yani
0: Abi şöyle bir durum var, şimdi biz onları eleştiriyorsak ya da onları o süreci değerlendiriyorsak her dönemi kendi, her süreci kendi döneminde değerlendirmemiz gerekiyor, her olayı. Şimdi 1996 Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde Akdeniz oyunlarında çok önemli bir jenerasyon vardı ve dolayısıyla o jenerasyon oraya katıldı. Onun sonrasında Galatasaray'la beraber yaşanan, gelişen süreç 2000'deki işte konferans ligindeki
1: UEFA Ligi, konferans ligi,
0: UEFA Ligi. UEFA Ligi'ndeki başarı, ondan sonra Fransa'da düzenlenen Mini Dünya Kupası'ndaki süreç. 2002,
1: Fransa'da biz yoktuk ya Mini Dünya Kupası'nda.
0: Hayır, orada Dünya Kupası'ndan önce düzenlenen bir turnuva vardı ya, ismi aklıma gelmedi şimdi. Orada
1: Fransa'daki Mini Dünya, biz Fransa Dünya Kupası'na gidemedik biliyorsun. Biz 2000 abi, Avrupa Şampiyonası'na gittik.
0: Hayır, 2002 Dünya Kupası'ndan önce Dünya Kupası takımlarının katıldığı bir turnuva vardı.
1: Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğinden önce mini kupalar yapıyorlardı.
0: Evet, orada aslında biz bir reaksiyon gösterdik. Şimdi uzun yıllar geçti üzerinden, tam turnuvanın adını hatırlamıyorum. Sonra 2002 Dünya Kupası, dünya üçüncülüğü. Geldiğimiz noktada benim söylemeye çalıştığım şey o zaten abi.
1: Ama bence bizim hatamız şu. 2002'de dünya üçüncüsü olduk diye 2026'da da biz dünya finallerinde yer almak gibi bir eksenin içine giriyoruz. Baba yanlış. Çünkü 2002'den 2026'ya kadar 24 yıl yoksun dünya kupalarında.
0: Peki şu soruyu sorayım abi. Fatih Hoca, Şenol Hoca ve Mustafa Hoca döneminde biz İspanya'yı yenebiliyor muyduk?
1: Yenildiğimiz de oldu. Letonya'ya yenildik
0: şimdi,
1: ya. Hocam bak, Letonya'ya yenilip elendik
0: tamam,
1: biz.
0: Tamam, Çek bir Letonya dedik, elendik. Şimdi yenebiliyor muyuz?
1: Ya
0: İspanya'ya?
1: Ya zorlarız. İspanya'yı yendik işte en son. Ama 6'da yedik. Ya yani ben sana şunu söyleyeyim. İspanya'da eğer 5 gollü bir galibiyete ihtiyacı olsaydı biz 5-0 yenilirdik,
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, öyle değil mi? Biz 5 büyük futbol ülkesinin işte İspanya, İngiltere, Almanya, gidelim oradan kıtaları geçelim şu anda. Arjantin, bir ülke daha koyalım oraya, Brezilya. Oynadığımızda biz bu takımları yenebilecek bir performans sergileyebilir miyiz şu görüntüyle?
1: Şu anda mümkün değil.
0: Tamam, o zaman geriye dönüp Fatih Hoca, Mustafa Hoca ya da ne bileyim Şenol Hoca'yı eleştirmenin bir anlamı yok ki. Şu anda milli takımın başında kim var? Onu o dönem zaten herkes yerden yere vurdu, eleştirdik. Oradan doğru sonuçlar almadığımız için, orayı doğru planlamadığımız için, ondan sonraki süreçte doğru yapılanma yapmadığımız için her sene üzerindeki problem birikti. Şimdi ne diyoruz? En iyi jenerasyon. Türk milli takımı böyle bir jenerasyonu futbol tarihinde hiçbir zaman yaşamadı.
1: Hocam aynı fikirde değilim ya. Yani Mehmet Ak, yani senin yanında ukalalık yapmak istemem, özür dilerim.
0: Ama algı bu değil mi abi?
1: Efendim?
0: Algı bu değil mi?
1: Algı yanlış algı işte, ben onu anlatıyorum.
0: Tamam, ben onu
1: değiştirmeye
0: işte
1: çalışıyorum. Yani ben sana söylüyorum. Bu milli takımda Tugay gibi bir oyuncu var mı? Bu
0: yok.
1: Milli takımda Hasan gibi bir oyuncu var mı?
0: Yok.
1: Ümit Davala gibi var mı?
0: Yok.
1: İlan'ın var mı? Nihat'ın var mı? Hadi Hakan'ı saymıyorum. Yani Hakan şu anda bence Erik Haaland'ın karşılığıdır yani. Ben o dönemi seyrettim ya. Adamın siyasi görüşleri beni ilgilendirmiyor. Senin savunmada Alpay gibi bir böyle defansif anlayışın var mı? Bülent gibi parçalayıcı, Fatih Akyel'in, Ümit Özat'ın, Hakan Ünsal'ın var mı? Yok.
0: Evet, bunların olmadığı aşikar zaten. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz öyle bir beklentileri yukarı çıkardık ki.
1: Evet, aynı noktadayız.
0: Tamam ama bunu çıkartan ben değilim ki.
1: Ama Montella da bunu çıkartmıyor. Yani ama bunu çıkartan Türk basını.
0: Bak öyle değil işte. Sen milli takımın teknik direktörüsün. Bir şey koyman lazım ortaya. Kamuoyunu yönlendirmen lazım. Bu beklentilere cevap verebilmek için ya da bu beklentilerin doğru olmadığını ortaya koymak lazım. Yani biz kalkıp evet kazanırsak.
1: Ya mesela ne demeliydi Montella'ya? Baba biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Biz orada bir halt yemeyiz. Sıfır çekeriz. Biz değil. Ayvayı yeriz.
0: Öyle değil.
1: Ne diyecek değil. Aşkım ya? Ya Mehmet'im abi, ne demesini abi. Bekliyorsun? Adam tabii ki ama hayal satacak birazcık da.
0: İşte hayal sattığımız için işte ben bu hayali yemiyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu biliyorum çünkü. Türk milli takımının Konya'da oynadıktan sonra 1-0 kazandığı maçtan sonra eksiğinin ne olduğunu biliyorum. Ya da İspanya'dan 6 yedikten sonra ya da İspanya'daki 2-2 biten maçtan sonra neyi eksik neyi yanlış yaptığını biliyorum. Hiçbir zaman buna çözüm üretmedi Montella. Montella maç kazandıktan sonra hep milli duygularla taraftarın ona olan sevgisinin milli duygularla daha yukarıya çıkması, beklentilerin daha çok fazla artması noktasında gerçekleri paylaşmadı bizle. Defolarımızı söylemedi. Şimdi diyeceksin ki niye söylesin defoları?
1: Ya hocam tamam. Kim söyledi canım hocam? Sen şimdi yıllardır takım çalıştırıyorsun. Sen kendi takımında defoları söylemiş olabilirsin belki. Senin çünkü dürüst bir tarafın var. Ama ben 38 yıldır 37 yıldır 89'dan beri bu işi yapıyorum. Bir tane adamın çıkıp da galibiyetten önce, bak mağlubiyetten sonra herkes defoları sayıyor. Ama mağlubiyet galibiyetten önce ya da işte bir maçtan önce defo saydığını falan hiç görmedim. Bizim şuyumuz kötüydü.
0: Saymadığımız için bu durumdayız.
1: Yani sayanı görmedim. Ben dünyada da çok az gördüm.
0: Abi biz 2024 Avrupa Şampiyonası'nda hangi maçta elendik abi?
1: Portekiz.
0: Hayır, 24 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Hangi maçta elendik?
1: Çeyrek finali gördük ya.
0: Tamam, Hollanda maçıyla elendik değil mi?
1: Evet.
0: Hollanda maçının hiçbir zaman Türkiye'de analizini yapmadık. Biz de oraya yeterli dedik, tamam mı? Bizim oyuncularımız çok iyi mücadele. Ama biz o maçta yanlış oynadık. Kimse bunun faturasını birine kesmedi. Herkes herkesi ödüllendirdi. Sen o maçta faturayı birine kesmezsen bugünün yaşayacağın zaten gayet normal.
1: Ama çünkü işte maçta orada da şunu dedik. Yani çeyrek finali görmek başarıydı. Bu milli takım gitti Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördü. Bu adamla devam. Bugün bile aynı şeyi diyenlerin sayısı hayli çok. Yani Montella'nın yerine kimi getireceğiz? Daha iyi kim var? Onunla devam edelim diyor birçok kişi.
0: Tamam, bu bir görüş zaten. Ama ders almıyoruz işte. Almadığımız ders. Peki 2024 geçti. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke katılmasaydı katılabilecek miydik? Katılamayacaktık değil mi? O zaman 24 veya 32 ülke katıldığındaki o performansı ortaya koyacak reaksiyonu niye gösteremiyoruz?
1: Ya orada da aynı fikirde değilim. Çünkü orada da en iyi ikinciler arasına girme şansın vardı. Sen İspanya'nın ardından ikinci oldun zaten. O yüzden de yine baraj maçı oynardın. Katılma ihtimalin yine olurdu. Yani o da mesela 48 takıma çıktığı için katılıyoruz. Hayır, hep en iyi ikincileri seçer biliyorsun.
0: Ama baraj maçı oynayacağın takımlar Romanya ya da şey mi olurdu?
1: Yani olmazdı. Daha güçlü takımlar olurdu
0: daha
1: belki.
0: Daha güçlü takımlarla oynardı.
1: Ama yani donmamış, doğmamış çocuğa da don biçmek çok bence
0: abi,
1: mantıklı
0: ama
1: değil.
0: Ama bunları bir ülke futbolunun bunları analiz edip bunları yorumlayıp bunların üzerinden insanlara bir en azından kendi futbol ülkene bir rapor sunmalısın değil mi? Biz şunu eksik yaptık. Şurada daha iyi yapmalıyız. Ya bunu kimse söylemiyor. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Evet, biz Fatih Hoca'yı eleştirelim, Mustafa Deniz'i eleştirelim, Şenol Güneş'i eleştirelim. Türk futbolunun bu halde olmasının yapı taşlarından bir tanesi yıllardır milli takımda hocalık yaptılar. Yıllardır sistemin başında kaldılar. Orayı değiştirmek için ne yaptılar diye soralım. Zaten bu soruyu soruyorum ben. Bu soruyu hani onlardan es geçmiyorum zaten. Ama şu anda sistemin başında kim var? Montella var. E bırakalım da Dünya Kupası'nda sıfır çektiği için ya da işte yarınki maç oynanmadı, gol atamadığımız için de Dünya Kupası'ndaki bu süreçten de birileri sorumlu olsun. Abi o zaman sorumlu benim Emre abi. Ben istifa ediyorum abi milli takımdan ya da işte.
1: Ya biz zaten sorumluyu net olarak vurguluyoruz. Yani burada Türkiye Futbol Federasyonu sorumludur, Montella sorumludur, hatta Spor Bakanlığı'na bile sorumluluk çıkartabilirsin.
0: Aynı şey Fenerbahçe'de oldu abi, Tedesco. Abi Türkiye'de büyük bir Tedesco hayranlığı çıktı. Tedesco'nun Fenerbahçe'de yapacağını Türkiye'de yapmak imkan verilirse yapabilecek 300 tane Floristanlı antrenör var. Çünkü Fenerbahçe forması zaten bunları yapar zaten. Yani sizin bir hoca olarak oraya bir şey katmanıza gerek yok. Fenerbahçe takımının forması, Türkiye'deki oyuncuları, ligdeki potansiyeli zaten Tedesco'nun yapabileceğinin %80'ini yapar. Sen
1: Beşiktaş yapamadı ama. Ya abi, bence böyle dediğimizde Mehmet'im
0: teknik... Abi niye Beşiktaş yapamadı? Beşiktaş'ın elinde bulunan kadroyla Fenerbahçe'nin elinde bulunan kadro arasında dağlar kadar fark var. Biraz da böyle şimdi gerçekçi olmak lazım. Niye Beşiktaş kupada final oynadı abi? Yaptı işte. Kupasında final oynadı.
1: Teknik direktörleri bence bu ifadeler değersizleştiriyor ve önemsizleştiriyor.
0: Abi biz bir ikimize bir dönelim abi. Türkiye'de bunları yapanlar var. Yapabilecek olan potansiyelde insanlar var. Bu yabancı hayranlığından yabancının işte her şeyi çok iyi bilmiyor yabancı bilmiyor. Ben gittim gördüm gezdim, aynı şey bilmiyor abi yabancı. Sen yabancıya 400 milyon euroluk takım verirsen yabancı yapar onu zaten, o oyuncularla yapar. Gel bakalım Türkiye'de yap. Hadi gel Anadolu'da Antalya Spor'u şampiyon yap bakayım. Gel ne bileyim Gaziantep'i şampiyon yap bakayım hadi. Dördüncü haftayı göremezsin bir yabancı teknik direktör olarak. Eldeki imkanlarla alakalı bir durum bu. O yüzden söylemeye çalıştığım şey şu. Fenerbahçe takımı Tedesco'yla bir oyun ortaya koydu. Ortaya koyulan oyun Galatasaray'ın üzerine çıkamadı değil mi? Abi Tedesco bizim Türkiye'deki en büyük hoca olarak lanse edildi. Abi böyle bir şey yok futbolda. Ya. Montella. Her şeyi Montella bilemez abi. Bilemez her şeyi Montella.
1: Kimse öyle bir şey lanse etmedi ama burada
0: ama öyle bir algı var şimdi. Montella'ya bir şey söylediğimiz zaman
1: şu noktada senle hemfikirim. Yani Türkiye futbolu gerçekten zor bir futbol anlayışı var ama ben bunu yabancı oyuncu ve yerli oyuncu ya da yabancı teknik adam ve yerli teknik adam diye ayırmıyorum. Yani burada bütün teknik adamlar elinden geleni yapıyorlar. Ha belki ülkenin konjonktürlerini öğrenme açısından, yani bugün son 15 yıla baktığımızda Türkiye'de hep yerli teknik direktörler şampiyon olmuş. Ama dön geriye baktığında ondan önce yabancı teknik direktörlerin de bu ülkede çok ciddi başarıları var. O yüzden bunu yabancı yerli diye ayırmak adına çok doğru adım atmayız gibime geliyor. Bence buradaki doğru temayı kurabilmek için Türk futbolunun nitelikleri ve nicelikleri üzerine kafa yormak lazım. Yani altyapı üzerinde, geliştirme üzerine. Bugün sokağa çık, 21 yaş altında kim bizim teknik direktörümüz, onu bile bilmiyoruz. Ne sağlamış mesela 21 yaş
0: değişmiş abi. Ha? Abi 3 kere değişmiş, 3 kere.
1: İşte onu söylüyorum. 21 yaş altından hangi futbolcuyu biz alıp da A takım seviyesine çıkarmışız? Ya da şunu sormak lazım sevgili dostum. Yani ben bakıyorum mesela 2. ve 3. lig anlattım biliyorsun bu yıl. Ya 2. 3. ligde çocuklar var 15, 16, 17, 18 yaşında milli olmuşlar. Sonra kayıp. Çocuk su vermez Kapadokya'da oynuyor. Ya diyorum ki bu çocuk nasıl kayıp olmuş bu kadar? Yani her yaş kategorisinde milli olan bir çocuğu biz nasıl elimizden kaçırıp da işte atıyorum şeye kadar düşürmüşüz. Bölgesel amatör lige ya da ne bileyim 3. ligin zırt dediği yerdeki bir takıma kadar. Anlamakta doğru. Zorlanıyorum.
0: Evet doğru, aslında bu soruların cevabını bulduğumuz zaman şu andaki milli takım niye bu duruma düştü bunu da anlayabiliriz. Abi sorun şu.
1: Son cümleni alayım, reklama gireceğim.
0: Milli takım başarısız olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Futbolda bu başarısızlık ya da bu oyun içerisindeki açıklamalarla söylüyorum, nasipsizlik olabilir. Ama bir miras bırakmak zorundasın. Bir oyun felsefesi, bir oyun stratejisi bırakmak zorundasın. Ülkede buna uygun bir program olmalı. Ya bu olmadığı için biz de şimdi eleştiriyoruz, ben bunu istediğim için. O yüzden hani geriye dönüp baktığımızda ne bunu Fatih Hoca, Mustafa Hoca, Şenol Hoca ile yapabildik, ne de şu anda Montella ile yapabiliyoruz. Geçmişte yapamadıysak da bugün olmayacağı anlamına gelmiyor. Bugün futbolu yönetenler bunun sorumluluğunu alsınlar, bunu düzenlesinler. Benim söylemeye çalıştığım şey o. Biz burada 2020 yapıldığında Şenol Hoca'ya da yerde yere vurduk. Bakü'de sıfır çekip geri döndüğümüzde. İşte aynı şeyleri dejavu gibi yaşıyoruz burada da. O yüzden inşallah yarın kazanırız da birilerine moral olur. Yani ben hani çok bu maçın galibiyetiyle morallenecek bir durumda değilim açıkçası. Çünkü gerçek ortada. Milli takımın ortaya koyduğu istatistikleri bir kenara bırakarak bu gruptan çıkamamış olmak, en iyi 3. pozisyonunda o adını bile duymadığımız takımlar arasına girememiş olmak benim gözümde bir başarısızlık ve
1: Mehmetciğim reklama gitmem lazım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hiçbir başarısızlığında cezasız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum abi. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Bankam Tom Bank kartıma bin.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilevle.
4: Ünal Özak hocam Hürriyet gazetesinden bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, hoş bulduk Emre, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürüm. Basketbolda son gelişmeleri sizden alalım hızlıca. Çünkü Obradovic Panathinaikos'a geri döndü.
5: Obradovic yıllar sonra Panathinaikos'a geri döndü. Tabii Obradovic'in geri dönüşündeki görkemli kabulü Panathinaikos'un ve de Ergin Ataman'ın oradan ayrılışı birbirine denk zamanlara geldi. Ergin Ataman için de önünde bir gösterge olabilecek bir şey bu. Çünkü Obradovic Fenerbahçe'den Panathinaikos'tan kendi görkemli basketbol yaşamı içerisinde hep olumlu ayrılan, gittiği yerlerden hep olumlu ayrılan, hiç kimseyle kavga etmeyen bir koç, hakemlerle de uğraşmaz ve basketbol yapısındaki tırnak içinde söylüyorum temiz bir yaklaşımı olmuş olan büyük bir basketbol adamı. Ergin Ataman'ın da bu ruhunu rol model olarak devam ettirmesi önünde, çünkü bir enteresan bir yıl yaşayacak. Kendisini Nadas'a mı bırakacak, hangi takımla anlaşacak, o henüz belli değil. Ama Ergin Ataman'ın önünde bizi çok ilgilendiren bir milli takım mesaisi başlıyor. 2 Temmuz itibariyle, yani haftaya Perşembe, Bosna Hersek'te oynayarak başlayacağımız bir milli yolculuk var. Daha sonra da İsviçre ile oynayacağız. Bu pencereler içerisinde yaptığımız Dünya Kupası maçlarını toparlamış olacağız böylece. Epeydir yaşamadığımız bir güzellik yaşıyoruz milli takımımızda ve 12 dev adamda. Dolayısıyla bunu güzel değerlendirmemiz lazım. Şu anda 4-4 galibiyetle kupa elemelerinde başarılı gidiyoruz. Hatta Power Ratings'inde FIBA'nın güç değerlendirmesi listesinde Türkiye birinci sırada. Bu da görmek, epeydir göremediğimiz bir tablo. Şu anda kadromuzda olabilecek en mükemmel kadro Ergin Ataman'ın elinde. Gerisini getirmesini bekleyeceğiz. Bu kadro için de söyleyeceklerim var. Çünkü Balaci Flan dediğimiz yeni devşirmemiz, Bahçeşehir'den oyuncusu, önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Oyun kurucu sorunu da halletmiş görünüyor basketbol milli takımımız. Dolayısıyla yurtseven de var. Tabii ki Alperen'im var. Var da var Ergin Ataman için. Dolayısıyla Bosna Hersek ve İsviçre maçlarını geçtikten sonra devam edeceğiz 2027 için. Orada da gene bir çift çapraz gruptan Litvanya, İtalya ve İzlanda gelecek büyük bir ihtimalle. Onlarla da oynadıktan sonra bu uzun ince yoldan devam edeceğiz Dünya Kupası için. Tabii Dünya Kupası var, altı kıtanın ilk altısına girmekte yıllardır özlemini çektiğimiz olimpiyatlara katılma şansını yakalamamız bakımından iyi olacaktır. Ben sen sordun, ben döküldüm Emre, çünkü milli mesele beni çok ilgilendiriyor.
4: Evet, son olarak milli takımında ya bu gece sabaha karşı 05'teki maçını soralım.
5: Yani artık bitti işimiz orada. Amerika ile oynayacağız. Tabii ki prestij maçı olacaktır en azından. Çünkü çok kötü bir intiba bıraktık futbol severlerin gönlünde futbol milli takımımız. Dolayısıyla bu maçı yüzlerinin akıyla bitirmelerini diliyoruz. İstiyoruz tabii ki.
4: Ünal abi çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz kısa kaldık seninle. Affına sığınıyorum. Mehmet Ak'la uzun bir sohbet oldu. Özür dilerim ama eklemek istediğim bir şey varsa dinlemekten onur duyarım.
5: Yok. Basketbol milli takımımıza başarılar diliyorum. Bu Temmuz'u da geçelim de 12 dev adam seslerini tekrar parkede duyalım.
4: Saygılar, sevgiler, çok teşekkürler abi.
5: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
4: Süper bir isim sevgili Ünal Özak abimiz, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı bizimle birlikteydi. Dediğim gibi biraz Mehmet Ak'la sohbet uzun olunca biz de Ünal abiye birazcık geç bağlandık. Buna bağlı olarak da birazcık kısa tutmak zorunda kaldık. Basketbolu kısa konuştuk. Futbol hadisesi zaten gündemin ana kavramlarını oluşturuyor. Hattımızda da Giray Bulak hocam var. Saygıdeğer hocam.
6: Radyo gole bir şey.
4: Evet hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın. Müsait miydiniz?
6: Günaydın Emre'cim. Şöyle müsaitim. Spor Akademisi'nin Anadolu Sarı'ndaki kampüsündeyim. Buranın kurucusundan evet. Bizim hocamız, hocaların hocası Kutsat Yener Hoca vefat etti. Kutsat Yener Hoca'nın anısına düzenlenen bir tören var Hisar'da.
4: Evet.
6: Ondayım. Öğlen namazında da Zincirlikuyu'dan defin olacak. Şu anda müsaitim.
4: Peki o zaman kısa tutayım. Biraz 10 dakika tamam, tutayım sadece. Tamam. Ben de bir kez daha merhuma Allah'tan rahmet, kederli aileye amin, ve amin, size başsağlığı dilerim.
6: Amin.
4: Hocam Montella milli takım zaten ana arterlerimizden birini oluşturuyor ama ben bir de şunu soracağım. Dün Aykut Kocaman'ın açıklamaları vardı. Siz de bir teknik direktörsünüz. Ve beni üzdü işin açıkçası. Aykut Kocaman diyor ki gece 23.58'de sevgili Oğuz Hoca'yla bağlantım koptu. Sabahleyin ben diyor gelişmeleri basından öğrendim diyor. Bu çok acıklı bir resim değil mi sizce?
6: Doğru ama maalesef Türkiye'de hocalar bunu çok yaşıyor. Yani daha eve gitmeden arkanızdan bir telefon geliyor. İşinize son verildiği söyleniyor. Hele benim bir işime son verilme hikayesi vardır. Manisa'da yardımcı hocalarından İzmir'e geçmiştik. Bir etkinliğe katılmak için. Akşam televizyona bağlandım. Takımın yorumunu yaparken gece Manisa'ya geldim. İzmir'le Manisa'nın arası zaten yarım saat. Dediler ki hocam şeyden televizyon bağlantısından ötürü değil. Yönetim toplanmış, işimize son vermişler. Yani böyle bu işler böyle Emre. Yani Türk antrenörünün kaderi bu. Gerçi bütün antrenörlerin kaderi bu. İstenmediğinizde böyle davranılıyor. Veya işte başka bir şey olduğu zaman hemen acımasız bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Acımasız bir çark. Yani üzüldüm. Ben de çok yoğunlaşmıştım. Sanki Aykut Hoca, Oğuz Hoca birlikte olacaklar diye. Ama İsmail Hoca da değerli bir kardeşimiz. O oldu. Hayırlısı diyelim. Söyleyecek bir şey yok. Üzülüyor insan bazı şeylere. Ama en azından sevindiğimiz taraf ne, bir yabancıyı getirmediler.
4: Peki buradan milli takıma geçelim. Yarın sabaha karşı 5'te A milli takımın son Amerika prestij maçı var. Bu maçla ilgili neler söylersiniz ve acaba Montella ile süreklilik sağlanmalı, yola devam edilmeli mi, yoksa bir başarısızlık var, faturası Montella'ya çıkmalı mı?
6: Emre ne diyorsun ya, daha Montella mı olmalı, Montella mı kalmalı? Daha yani federasyon başkanı federasyon mu kalmalı yani? Ama bu kadar ağır yenilgilerin, yani Haiti akşam 2 gol attı, izledin mi Haiti?
4: İzledim.
6: Fas maçını.
4: Evet.
6: Yani böyle bir şey var mı? Ya siz Haiti'nin bile gol atamazsak şimdi puan alamazsak Haiti'nin de gerisinde kalacağız. Anlatabildim mi?
4: Tabii.
6: Emre maalesef. Yani daha burada Montella mı olur? Daha bilmem kim mi olur ya? Ya yendiğimiz takımlar kimlerdi zaten bizim? Yendiğimiz takımlar kimlerdi abi? Gürcistan'ı yenmişiz, Bulgaristan'ı yenmişiz, Romanya'yı yenmişiz, Kosova'yı yenmişiz. Bunu zaten herkes söylüyor. Ama ben oraya gitmeden önce seninle yaptığım programları söyledim. 0 puan, 0 gol. Yani biz takım mı yenecektik orada? Kimleri yendin? Hangi kadroyu oluşturdun? Kimlerle oluştu? kimler duruyor takımın başında, kimler oyuncularla diyalog içerisinde. Yani daha burada bir şey mi olmalı, başka bir şey mi söylenmeli bilmiyorum, insanlara ne söylenmeli? Bu kadar ağır aksak demeçler, yorumlar, yani insanları aşağılayıcı konuşmalar ayıptır ya.
4: Ekvador ve Panama dışında gol atamayan üçüncü takımız. Ekvador'un bir de bir puanı var. Panama ile bizim puanımız yok, golümüz de yok. Haiti bile gol attı dediğiniz gibi.
6: Ya bizim maçımız var. Belki bu sabah Amerika'ya gol atarız. Belki puan alırız. Ben yine düşünmüyorum. Yine hatta daha farklı
4: Montella'ya bir soru dün sordular diye. İstifa edecek misiniz? Yo dedi, ben takıma güveniyorum. 2028'e hazırlanacağız.
6: Ya niye istifa etsin ya? Zaten Montella o Dünya Kupası'na gitmeden poker oyununu oynadı. Blöfünü yaptı. Beni Roma istiyor. Hemen bizimkiler de atladı. 2,5 milyon euro. 28'e kadar imza. Montella işini gördü. Ya Montella'nın şu yardımcılarına bir baksana. Kim yardımcıları, kim Montella'nın? Bir bakar mısın? Milli takımda yönetim, futbol federasyonu yönetiminden kimler var kamplarda veya onlarla kimler konuşuyor, bir bakar mısın, görür müsün yani.
4: Daniel Russo, Hakan Balta, kaleci antrenörleri Ozan Özarkman ve Emre Karakovan, atletik performansta Polino, Başoğlu, Vural ve Dolunay var, bir de analiz antrenörü var Craveleo ve Okan Aydıner, o kadar.
6: Bir de Serkan var değil mi?
4: Serkan.
6: Onun ismi de geçmiyor da.
4: Serkan yok, ismi geçmiyor.
6: Yok da ismi geçmiyor. İsimsiz kahramanlardan bunlar. Hakan Balta benim oyuncumdu. Hangi takımda hocalık yaptılar? Galatasaray 15 takımında. Yani bunlarla beraber ben Hakan Balta için de söylemiyorum. Ama bir takım çalıştırmışlar mı kardeşim? Yani hoca şöyle kulübeden bir yardım istediği zaman... Bizim hocalarımız hiç olmasa yerli hocalar çalıştırırken ya diyordum bu şu takımda çalışıyor, şu takımda çalışıyor, şu oyuncuları yetiştirdi, şu oyunculara dokundu.
4: Daniela Russo, Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria, Fiorentina, Cagliari ve Roma'da sürekli onun yardımcısıymış zaten, hiç ayrılmamış.
6: Türkiye'de kaç takım çalıştırdı? Aynen. Tamam, biz Fiorentina'dan oyuncu mu alıyoruz?
4: Doğru. Yani Türk mantığını bilmek adına yani, soruyorsunuz değil mi?
6: Yani olacak tabii canım. Senin o psikolojin nereden bilecek? İşte Montella da aynı şeyi yaptı. Ben Roma'ya gidiyorum dedi. Tamam, bizimkiler de aman kaybetmeyelim. Aman yok olmasın.
4: Peki niye yani, biz bunu atlıyoruz? Yani mesela niye şunu diyemiyoruz? Hocam bir şu Dünya Kupası bitsin, ondan sonra masaya otururuz.
6: Diyemiyorsun. Zannediyorsun ki kaçıyor. Çünkü niye?
4: Hayır yani Giray Bulak var mesela, atıyorum. Mehmet Ak var. Yani bağlandım. İki tane yok. Çok değerli teknik direktör var. Dön bir sürü 10 bine yakın teknik direktör var ve içinden bence milli takımı yönetecek kalibrasyonda da isimler var.
6: İstemezler çünkü o anlaşanlı yöneticiler, şu andaki futbol federasyonu yöneticiler hep böyle büyük takımlarda yöneticilik yaptılar, uzun yıllardır yöneticilik yapıyorlar ya, onlar da sen de diyecek ki Giray Bulak nerede antrenörlük yaptı, Mehmet Ak nerede antrenörlük yaptı, ne yaptılar diyecekler. Abi bilmezler ki sokaktan bulduğu 4 tane oyuncuyu milli takım kaptanı yaptı. Onlara bu iş kalırsa böyle olur zaten.
4: Bu arada Fatma Hanım yazmış, bir hanımefendi. Diyor ki milli takım dediğimiz şey, küstüm, desteklemiyorum, stada gitmiyorum, yuvalıyorum. Bununla gurur duyuyorum, zihniyetlerini duymaktan artık gına geldi diyor. Ve milli takım olunca söz konusu her şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyorum diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yarın diyor kalkacağım 5'te seyredeceğim takımımı diyor.
6: Yani biz seyretmeyeceğiz mi diyoruz? Biz milli takımın başarısız olmasını mı istiyoruz? Başarısız olunmuşsa insanların ayrılmasından bahsediyoruz. Evet. Milli takıma kim küsebilir? Ay Yıldız'a kim küsebilir? Yani hanımefendi bizi yanlış anladı galiba ya.
4: Yok, sizin özelinizde söylemiyor canım ya, hocam.
6: Yani kim, hayır, ben küstüm diyebiliyor muyum? Küsebilir miyiz milli takıma? Bizim takımımız.

0: heyecanı duyabilecek miyiz? Niye heyecan duyamayacağız biliyor musun? Bir puan alsaydık şimdi yarın sabah ne? Hop oturup hop kalkacaktık. Şimdi nasıl hop oturup hop kalkacağız? Yensek bile bir şey olmuyor.
1: Doğru.
0: Yani bu noktaya geldik. Bu noktaya getirildik. Şimdi buradan nasıl konuşacağız doğru dürüst? Ama bir puan alsaydık Paraguay maçında şimdi yarın diyecekti ki tamam kazanacağız. Haydi kalkalım davullar zurnalar elimizde. Bir yendiğimiz zaman ortalık ayağa kalkacaktı. Türkiye silkinecekti. Türkiye uyanacaktı. İnsanlar tekrar futbola dönecekti. E peki şimdi o kazanamadın. Şimdi yarın 10-0 yensen ne olur? 100-0 yensen ne olur? Fark ediyor mu Emre? Fark etmiyor.
1: Bu arada başkan Infantino'yu aramış biliyorsunuz Hacı Osmanoğlu.
0: Bilmiyorum.
1: Ya demiş bu kuralı değiştirin demiş böyle bizi amaçsız bıraktınız demiş. Öyle bir iddia var.
0: Yani o da tabii kendi arasındaki maçlar biliyorsun daha önce işte genel averaja bakılıyordu. Ama orada mesela ilk defa Dünya Kupası'na gelen takım son maçta 6-0 yenebilirsin mesela. 7-0 yenilecek maçlar var.
1: Tabii.
0: Onları kazandığında ne olacak? Bunun kendi iki avaraj bana göre daha adaletli gibi geldi bana. Çünkü son maçta böyle bir şans yakaladığında bunu sen o anlamda kullanırsın diye düşünüyorum.
1: Peki asıl önemli soru şu. TFF'de bir değişim olmalı mı?
0: Onu söyledim olmalı tabii canım. Niye olmayacak yani?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da veda etmenin zamanı geldi diyorsunuz.
0: Tabii yani Montella'dan önce TFF'nin istifa etmesi lazım.
1: Evet zaten bunu özellikle sordum. Çünkü bir değerli dinleyenimiz şöyle yazmış Zafer Bey. Hoca Montella'ya laf söylüyor ama TFF başkanına bir şey diyemiyor diyor. Trabzon dayanışması mı diyor.
0: Ya anlamadı o galiba. Ben biraz önce ne söyledim ya? Ya dinlemedi galiba o arkadaşımız. Yani orada daha TFF'nin önce TFF gitmeli. Yani o demeçlerden sonra, o söylemlerden sonra, o serzenişlerden sonra, o köşeli laflar konuşmaktan sonra ya önce orası gitmeli. Önce o anlaştı Montella'yla.
1: Peki gider mi canım anlaştı? Hocam sizce? Yani bunu
0: gitmez.
1: Gitmez değil mi? Gitmez, kalacak
0: tabii.
1: Yine.
0: Tabii gitmez. Tabii. Hoca da gitmez, o da gitmez.
1: O zaman biz havanda su mu dövmüş olacağız?
0: Ama biz fikrimizi en azından söylemiş olalım. Yani
1: İçimizde kalmadı.
0: Allah ne demek yani değil mi? Biz futbol adamı olarak bildiğimizi doğruları söylemeyecek miyiz? Ama eder etmez onların inisiyatifinde. Bilemiyoruz yani istifa biliyorsunuz tek taraflı bir şey.
1: Müessesi. Hocam öpüyorum sizi başınız sağ olsun tekrar.
0: Sağ olun ben törene geçiyorum şimdi canım.
1: En derin saygılarımla bu sıkışıklıkta takımıza, vakit ayırdınız minnettarım.
0: Estağfurullah takımıza yine de çok üstün başarılar diliyoruz. İnşallah gol atarız da golle girer. İnşallah puan alırız puanlar alırız da puanlarla geri döneriz.
1: Ne güzel adamsınız siz ya Giray hocam. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun sağ olun sağ olun.
1: O kadar yoğunluk içinde Giray hocam bizi kırmadı. Bizle birlikte oldu bir cenaze merasiminde. Biz bir kez daha vefat eden kişiye Allah'tan rahmet, kederli aileye başsağlığı dileyelim. Efendim veda vakti. Bugün mesajları okumuyorsun. Okudum. Bütün mesajları okudum. Ama bazılarını okuyamadık. Çok sıkıştık Mehmet Ak'la. Muhabbet çok uzun sürdü. Ama seninkini okuyayım. 180 dakika harcanmaz. Bu kadar kolay mı maç? Elektrik vermiyor Montella demiş. Bugün mesajları okumuyorsun demiş. En son okuduk. Yani zaten aynı şeyleri söylüyoruz. Yani benim söylediğim seninkinden daha iyi değil. Hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Montella gitmeli. Hacı Osmanoğlu veda etmeli. Yani bunun üstüne kelam eden hayır bu böyle olmalı diyen var mı? Bir de ikiye bölünmüş durumdayız. Sabah 5'te bu maç seyredilir. Hayır seyredilmez bize ne kardeşim modundayız. Yani işte o bize ne diyenlerle ortak değerlerde buluşamam. Ben sabah 4.30'da buradayım. 5'te maçı anlatacağım. Milli takımı seyredeceğiz. Aslan gibi yine ay yıldızın arkasında dimdik duracağız. Yüreğimiz sizinle çocuklar diyeceğiz. Ama buraya geldiklerinde de babalar siz ne yaptınız deyip Montella'dan da İbrahim Hacı Osmanoğlu diyor yani hesap soracağız tabii. Tabii ki soracağım İbrahim Hacı Osmanoğlu'dan. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dokunulmazlığı mı var? Ya yeter abi artık birilerinden hesap soralım zaten. Yani yıllardır hiç kimseden hesap sorma. Aman hesap sorarsan kafanda odun kırarlar. Aman şöyle yaparlar. Aman böyle yaparlar. Yetmedi mi ya? Gına gelmedi mi size saygıdeğer dostlar? O zaman soralım. Diyelim ki neden böyle oldu? Sen nerede hata yaptın? Niye milli takımı Arizona'da kamp yaptırdın? 2000 kilometre öte.

0: götürdün? Niçin çocuklara stadın yanında bir yer organize edemedin? Senin niçin özellikle milli maç için ortaya konulan bir mentorun yok, bir psikoloğun yok, götürmedin onları? Kimleri götürdün sen oraya mesela? Influencerların parasını sen mi ödedin? Uçakta ben bir sürü amigo gördüm. O amigoların parasını kim verdi? O influencerların parasını kim verdi? O işte belli yerlere yakın olan adamların, röportajları daha önce yapan adamların paralarını kim verdi? Soruyorum ya. Elbette bana yanıt vereceksin. Benim param, ben vergi veriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu vergiler biçimlenmesiyle bu ülkenin bayrağının altındaki özel kurumlardan biri. O zaman soracağız hepimiz. Ne demek sormayacağız? Bir de işin garibi, sormayanları Sayın Adalet Bakanı'na devrediyor. Ben Sayın Adalet Bakanı'nın özelinde soruyorum işte. Bu sorulara yanıt arıyorum. Muhtemelen Sayın Adalet Bakanı da bu sorulara yanıt arayacak. Diyecek ki kimin parasıyla götürdün mesela İbrahim Bey bu kadar influencer'ı? Bir uçak dolusu influencer vardı. Cebinde ben biliyorum sigara alacak parası olmayan adamlar uçaktaydı. Ben 36 yıldır adamım, bu işi yapıyorum. Ben bir Amerika bileti alıp oraya gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Param yok çünkü. Kimseden de bir abini ne olur oraya götür modunu yapmıyorum. O arkadaşlar nasıl gidiyor? Kim götürdü onları? Soracağım tabii bunun hesabını. Sonuna kadar soracağım. Beni herhangi bir kurum şikayet ediyorsa onlara da hesap vermeye hazırım, başımın üstüne. Devlete boynumuz kıldan ince. Haddimizi aşmadan, etik değerleri bozmadan elbette soracağız hesabı. Koyun muyuz biz? Diye mi yayın yapacağız? Hadi görüşürüz yarın. Bu arada yarın 4.30'da açıyoruz dükkanı. Sabah 4.30'da. 04.30. Buradayız. Siz de gelin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
7: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
9: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Ali Naci Küçük'le birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Naci hoş geldin.
10: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
9: Başlarken hemen hem kanala abonelik hem de hype puanı isterim. Tekrar hoş geldin.
10: Teşekkürler.
9: Hızlıca gidelim. Bu yabancı sınırında Fenerbahçe ile Galatasaray uzlaştı mı, Galatasaray kanadında neler oluyor?
10: Evet, artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği kulisleri hareketlendi. Cuma günü bir toplantı var Galatasaray kulübü de. Hem federasyon kanadı, hem Fenerbahçe kulübü, hem Beşiktaş, hem de Sayın Ertuğrul Doğan'la görüşmelerini artık sıklaştırmış durumda. Fenerbahçe kulübü de, Beşiktaş kulübü de Galatasaray'ın bu 10 artı 2 artı 2 formülüne destek veriyor.
9: O 2 formülü söylesene, artı 2
10: o artı 2 formülü de 2000 doğumlu ve sonrasını kapsayacak. Yani 26 yaş bandında da orada bir kriter getirilmiş olacak. Biraz daha kulüplerin eli rahatlayacak ki doğru olan bu. İşte hafta içinde, geçtiğimiz hafta röportaj yapmıştık Okan Hoca ile 3-4-3 için. Orada da hoca söylüyor. Ben niye yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda bırakılıyorum? Ya ben yerli oyuncuyu yetiştiremiyorum. Yabancıyı mı yetiştireceğim? İyi, kalifiye, üst düzey, hedefi olan bir takımda oynamak isteyen, oynayacak düzeyde olan yabancıyı zaten buraya getirmek 30'lardan 40'lardan en az başlıyor. Kimi geliyor, kimi de zaten Türkiye'yi duyunca yüzüne bakmıyor.
9: Peki. Bu arada güzel röportajı.
10: Teşekkür ediyorum. Biraz sallansak da bak, yıkılmadık.
9: Sana bir şey olmadı. Ben izlerken bilmiyorum yazanlar oldu mu sana ama.
10: Çok. Evet.
9: Abi midem bulanıyor, duramıyorum. Kalktım sonra çok. Böyle bir geziyorum odada falan. Ama güzel röportaj, çok güzel başlıklar
10: teşekkür vardı. Ediyorum Okan Hoca'ya da buradan. Emir Sarıgül'e de teşekkürler bu arada.
9: Kısmını çok beğendim. Okan Burun. Bu kendini Mourinho'nun burnunu sıkması sonrası yere atması meselesinde çok temiz özel işi. Onu da söyleyeyim.
10: Abi her zaman Okan Hoca bu konularda yanlış yaptığında bunu kabul edip özür dileyen o erdeme sahip
9: çok,
10: bir insan oldu
9: çok
10: her
9: temiz
10: zaman.
9: Eleştiri yaptı. Ya abarttım dedi. O gün belki ama dedi mantıken de onu bir göstermek istedim dedi. Yaptığını dedi. O da güzel detaydı. Onu da yer gelmişken söyleyeyim.
10: Şuraya. Ama o gün Mourinho'nun o hareketin değil, Okan Hoca'nın kendini yere atması daha çok konuşuldu. Üzücü olan bu bence.
9: Yok be.
10: Evet evet. Daha çok konuşuldu abi. Okan Hoca daha çok hedefe koydular.
9: Yok yok ya. O gün
10: abi yani... Mourinho bir maç ceza aldı.
9: Ya,
10: Aydın.
9: Şey oldu ya işte Mourinho'nun hiç cezayı yani çok şimdi neyse, baş, konuyu da aynen. Dağıtmak istemiyorum ama ben özellikle Fenerbahçe tarafında çok biliyorum abi. Çok sert girdiler Mourinho'ya. Bırak bu işleri artık diye. Yani sen Fenerbahçe darmadağın gidiyor. Onu yapacaksın. İlk maçta toplantıya çıkmayacaksın. İkinci maçta burun sıkıp ne yapmayacaksın. Okan Buruk'un o meselesi. Ya yere atması abartılı bulanlar olur ama Fenerbahçe tarafı da çok eleştirdi onu hatırlıyorum. Bu arada bu yabancı meselesiyle ilgili iyi bir konu. Ben de ya önümüzdeki haftaki programda seninle ya da kendi programlarımda Aziz Yıldırım ne düşünüyor söyleyeceğim. Bu bilgiyi de alayım. Son durumu da aktarmış oluruz. Şimdi hızlıca devam edeceğim. Yabancı sınırında böyle bir gelişme var. Transferle gidelim. Abi Icardi'den haber geldi mi? Kalıyor mu gidiyor mu?
10: Icardi'den şu anda Galatasaray herhangi bir geri dönüş yok. Galatasaray hala bekleme modunda. Sayın Başkan böyle istediği için şu anda Galatasaray Icardi'yi ve yanıtını bekliyor. Ama şunu söyleyeyim. Icardi kalsa da, Icardi gitse de Galatasaray her halükarda bir santrafor transferi yapacak.
9: Mutabık alındı mı burada?
10: Net. Çok net.
9: Yani, Icardi'ye bir takvim verildi mi peki?
10: Icardi'den bağımsız Galatasaray şu anda golcü arayışında. Icardi'de kalırsa tırnak içinde yanlış anlamayın. Başkan kontenjanından kalacak.
9: Şöyle mi olacak yani Galatasaray? Geçen hafta konuşmuştuk. Galatasaray Icardi'yi taşıdı. Icardi Galatasaray'ı taşıdı ama taşınabilecek artık bir durum yok. Galatasaray gerekirse Icardi'nin hatırına 4-5 milyon euro yakacak ama bir de golcü alacak.
10: Evet net.
9: Torreira bir mesaj verdi.
10: Ya Lucas'ın böyle işlere girmemesi lazım. Orada ben Galatasaray kulübü yetkilileriyle de konuştum. Herhalde kendi kalacağına dair böyle bir paylaşım yaptı diye niteliyorlar. Çünkü Icardi'nin dediğim gibi ne menajerinin ne de Icardi'nin dönüşü yok. Icardi cephesinden gelen son talep işte geçen hafta anlattık. Oynama garantisi verir misiniz? Başkana bir kez daha bunu yinelediler. Başkan da bu konuda asla ve asla taviz veremeyeceğini ve istemeyeceğini söyledi. Şu anda bakalım Elio Pino anladığım kadarıyla Icardi'ye yakın bir şartlarda kontrat arıyor. Bulamazsa.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
11: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. İrfan 25 ile birlikte her perşembe olduğu gibi karşınızdayız. İrfancığım hoş geldin, günaydın.
12: Hoş yoğun istek üzerine bugün geldim.
11: Yoğun bir büyük istek üzerine geldim. Bir haftadır insanlar seni bekliyorlar. Gelirken Aykut Hoca'yı getirdin mi diye soruyorlar.
12: Evet, evet,
11: çok ilginç gelişmeler oldu tabii ister istemez ama şöyle söyleyebilirim. İsmail Hoca'nın gelişinden sonra %5'lik bir kesim şöyle bir tepki verdi. İyi oldu. Ama hiç böyle yoğun bir tepki de Aykut Hoca niye gelmedi diyen de olmadı. Yani gerçekten bu yönetimin ne yapacağını lig sonuna kadar mı bekleme kararı aldı Fenerbahçe camiası?
12: Şöyle söyleyeyim, aslında Aykut Hoca niye gelmedi diye tepki olmadı değil. Bence çok organik bir tepki oldu, onu söyleyeyim. Çok net. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Mesela bunu yöneticilerin Sayın Oğuz Çetin Rıdvan, Sayın Oğuz Çetin, Sayın İsmail Kartal ve işte birlikte fotoğraf verdikleri zaman mesela sosyal medya adresinden fotoğraf veriyorlar ama belli bir süre sonra yoruma kapatıyorlar. Çünkü inanılmaz üzücü, çok fazla tepki var.
11: Ama o fotoğrafın altına olur. Yani şey olur.
12: Özellikle Oğuz Çetin'e.
11: İnadına yani, yapılıyormuş gibi bir şey mi olur? Tabii,
12: yani? Yok, onunla alakası yok. Bir gün sonrakinde. Yani sosyal medya adreslerini yorumlara kapattılar. Çünkü özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ı bu seçim sürecinde destekleyen, hani kemik oyu dediğimiz, Aziz Yıldırım'ın yaptığı derler ya, belli bir kemik oyu vardır. O kongre üyelerinin yoğun bir tepkisiyle karşılaştılar. Şey değil. Yani bu süreç İsmail Kartal neden Fenerbahçe teknik direktör oldu değil. Sürecin bu şekilde yönetilmesine çok büyük tepki gösterdiler. Yani Aykut Kocaman'ın takımın başında olmasını istemeyen insanlar dahi Aykut Kocaman'a yapılan şeyin son gününe kadar sürecin, transfer çalışmalarının, kamp çalışmalarının, her şeyin Aykut Hocam ve yardımcılar üzerinden yürütüldükten sonra artık son günde 24 saat kala fikir değiştirilmesine insanlar tepki gösterdi. Yani Aykut Hocam'ın değersizleştirilmesine tepkisini dile getirdiler. Ben burada buradaki en önemli noktalardan bir tanesi buydu, onu söyleyeyim. Yani şu var, çok fazla şey yapıldı, yani algı yapıldı Aykut Hocam'la ilgili. İşte Anadolu takımlarından topçu istedi, işte o yüzden yönetimde ters düştü diye. Bu külliyen yalan. Zaten ben bunu sosyal medya adresinden ilk paylaşanlardan bir tanesi bendim.
11: Teknik ekibiyle ilgili sorun çıktı. Şu isimleri istiyorum dedi, olmadı. Ama ya, dün de senin çok güzel bir haberin vardı. İsmail Kartal ve ekibinde de oğlu ve arkadaşı ile ilgili olarak detaylara yer vermiştim. Bununla ilgili bazı yöneticilerin de sıkıntı yarattığı söyleniyor gibi haberler var.
12: Şunu söyleyeyim. Şimdi bir tarafta teknik yet diyorsunuz mesela. Bu artık geçmişte kaldı ama yine de söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın teknik heyetinde bir tane profesör vardı. Bir tane doçent vardı. Barış Bey doçent. Alper Aççı profesör. İki tane pro lisansı, Turgay Altay ve Ömer Oviç, eğer teknik heyette olsaydı iki tane pro lisansı vardı. Üç tane City Akademi'den yardımcı antrenör aldılar. Bir tanesi Duran Top antrenörü, işte taç antrenörü, Lefener Lab'da çalışacak. Yani çok ciddi, hatta kaleci antrenörü olarak da bu Ederson'un kaleci antrenörü olarak da City'deki kaleci antrenörünüyle anlaştığı ve onun buraya geleceği ifade edilmişti. Ama şimdi Sayın İsmail Kartal'ın teknik heyeti açıklandıktan sonra şimdi bir bakıyorsunuz oğlu var orada. Kutay Aslan var. Oğlunun arkadaşı. Daha önce U13 antrenörlüğü yapmış. Şimdi bunları görünce insan tabii ister istemez, hani diğer tarafın teknik heyetinde sıkıntı varsa bu teknik heyet ne diye soruyor insanlar. Yani bu diğer tarafta çok tecrübeli bir teknik heyet var. Ama şimdi Sayın İsmail Kartal'ın teknik heyetini güçlendirmesi gerekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü çok güçlü bir teknik heyeti yok. Oraya Dirkayt'ı evet monte edildiler. Artı evet sorun bir görüşmeler devam ediyor. Sorun yoktu aslında, şunu söyleyeyim. İşte Sayın Aykut Kocaman'ın bu şeye gitti, Dalaman'a gidip telefonu kapattığı yönde algı yapıyorlar.
11: Bir gün gitmiş gelmiş galiba.
12: Bir şey söyleyeyim, böyle bir algı yok. Yani telefonu kapatma gibi durum yok. İsteyen
11: neden
12: olabilir.
11: Gitmiş?
12: Tatil için. Ya yani şöyle söyleyeyim, tatil için.
11: O dönemde gerekiyor mu tatil
12: abi,
11: için?
12: Abi şöyle söyleyeyim, yani görüşmeler devam ediyor.
11: Çünkü şu söylendi. Ben hemen hani sen savunma yapıyormuşsun, ben de üzerine gidiyormuşum gibi algılanmasın. O da hemen anında, o da öyle de bir şey var.
12: Ya yani birinci elden söyleyebilirim.
11: Şöyle söyleyeceğim. Yani böyle bir durumdayken daha kabul olup olmayacağı, ayrılıp ayrılmayacağı belli değilken bir kere daha yaptı, bu denildi. Doğru mu?
12: Şöyle söyleyeyim, bir kere daha yaptı. Şimdi hemen onun üzerine bir algı yapıyorlar. Diyorlar ki telefonunu kapattı gitti. Böyle bir durum yok. Telefonu açıktı. Telefonu açıktı, hatta 24 saat kalaya kadar yani 24 saat değil de herkes ulaşabiliyordu. Yani o gün dahi Fenerbahçe yönetimi teknik direktörü açıklayacağız diye FB TV'den açıklama yaptığı zaman, yani
11: sen de programdan çıktıktan bir saat sonra işte evet, sosyal 13'te açıklanacak.
12: Sosyal medya adresine açıklama yaptığı zaman Aykut Hocam'a halen arayıp saat 10'da 10.30'da ya hocam hani hayırlı olsun diyenler vardı. Yani onlar, hatta Aykut Kocaman kendisi dahi kendisinin açıklanacağını düşünüyordu.
11: Yani çok güçlü bir ya da bir grup mutlaka bu kafayı değiştirmiş olması lazım. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. Yani şey anlamında söylüyorum. Yani her şey hazır. Saat 13'te açıklama yapılmayacak. Değil mi? Aykut Hoca'yla bir açıklama falan yok. Sadece bir anda paldır küldür, Oğuz buraya gel, İsmail'i dün gece aramalar falan gibi böyle bir telefon trafiği oluyor.
12: Onunla da detayını anlatacağım. Sondan sonra tabii burada telefonu kapatma diye durum yok. Çünkü telefonda sürekli görüşüyor. Hatta Sayın Oğuz Çetin telefonunu Aykut Hocaman dün yaptığı yazar açıklamada bence kendisine yakışır bir şekilde yine zarar vermemen adından, yeni polemikler yaratmamak adına yine Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için düzeyli bir açıklama yaptı. Yani bu açıklamada zaten söylüyor. 1.50'si 23.58'de bir önceki gün 23.58'de Oğuz Çetin'le görüşüyorlar. Oğuz Çetin'le görüşüyorlar. Hatta Sayın Oğuz Çetin'le şunu söylüyor. Diyor ki herhangi bir şey olursa ben diyor tatil şeydeyim, bana bir telefon açarsınız, ben altlara hemen gelirim diyor. Yani ondan sonra telefon irtibatı kesiliyor ve televizyondan öğreniyor Aykut Kocaman. Aykut Kocaman İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesine herhangi bir tepkisi yok. Süreci de. Hatta İsmail Kartal başarılı olur, umarım şampiyonluğa ulaşır temennisinde de bulunuyor. Ama bu süreci bu şekilde yönetilmemesi gerekirdi. Televizyondan öğrenmemesi lazımdı en azından. Veya salı günü aranıp denilebilirdi ki hocam şu anda belli anlaşmazlıklar var. İşte başka bir teknik adamla görüşüyoruz diyebilirlerdi.
11: En başından beri de Aykut Hoca'nın açıklanmamasının sebepleri bu muydu?
12: Hayır, şöyle
11: yani yönetimin içinden istenmeyen kişilerin ağırlıklı olması mı?
12: Ya şöyle söyleyeyim, şunu da söylüyorlar işte Dirkayt'ı istemedi Volkan Demir. Yani ısrarla bir isim üzerinden ben bunu istemiyorum, bunu istemiyorum diye bir şey de yok. Yani bir düşün.
11: Oradan şeye bağlandı biliyorsun. Alex ve Asensio yani, olayına
12: yok,
11: bağlandı.
12: Yok yok, öyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle şunu söylüyorlar, diyorlar ki bunlar konuşulur. Aykut Hocam diyor ki evet bunlar konuşulur. Bunlar değerlendiririz. Bunlar çözülebilecek sorunlar. Bunlar bu kadar büyütülecek sorunlar değil diyor. Hatta Ömer Oğuz'un tribünde oturması konusunda kendisi hani teknik heyette yedek kulübesinde yer almayacak ama bir danışman olarak, teknik adam danışman olarak tribünde maçları izleyeceği, bunun da kendisinin mesela ücretinin yine kendi cebinden ödeyeceği yönünde bilgi de var Sayın Aykut Kocaman'ın. Yani burada sürecin yanlış yönetildiğini düşünüyoruz. Hepsini geçtim yani. Yani 18 Haziran 2018 tarihinde görevinden ayrıldı değil mi? Ali Koç döneminde. Hı hı. Ya bari bunu yapmayın yani. 18 Haziran'da 2026 tarihinde bu açıklamayı yapmayın. Bir gün sonra yapın. Bir gün önce yapın. En azından bunu yapmayın yani. Bir kez daha darbe vurmuş oluyorsunuz yani Aykut Hocaman'a. Belki de yönetim bu kadar büyük tepki geleceğini beklemiyordu. Açık ve net söyleyeyim sana. Ya bu bir iki gün konuşulur, ondan sonra unutulur. Ama ne oldu? İnsanlar organik bir şekilde tepki göstermeye başladılar. Ve bunu tepki gösteren insanlar da böyle hani troll hesaplar falan değil. Yani ismi cismi belli olmayan insanlar değil. Direkt kongreyeleri, ismini olan medyalar ve bu sürece kadar Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, halen de Aziz Yıldırım'ı destekleyenler bu süreçte hayal kırıklığına olduğunu net bir şekilde dile getiriyorlar. Bunu da yani şöyle söyleyeyim ama şunu da yapmıyorlar. Ben maça gitmeyeceğim, bu teknik adam geldi, Fenerbahçe'yi desteklemeyeceğim demiyorlar. Hayır diyorlar, biz sonuna kadar destekleyeceğiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması için. Evet, yönetim böyle bir karar aldı, İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasında duracağız. Ama hayal kırıklığını da net bir şekilde dile getiriyorlar. Bu süreci dediğim gibi yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Ha, yönetim içerisinde farklı isimler gündeme geldi. Ama şimdi teknik heyet, bir tarafın teknik heyeti konusunda sıkıntı yaşanırken diğer tarafın teknik heyetine baktığınız zaman bazı sıkıntıları da hani karşılaştırdığında aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani burada şimdi insanlar da soruyor, diyor ki diğer teknik heyette sorun yaşıyor, madem böyle bir şey var niye diğerinde yok? Yani bir de şimdi Aykut Uyaman'ın şu var, illaki bununla çalışıyorsun diye dikte edilmesi. Ya bu birinci antrenör olacak, İşte bilmem ne olacak. O da diyor ki benim bir teknik heyetim var. Bu teknik heyetimle beraber ben başarılar elde ettim. Evet. 2010-2011 şampiyonluğunu bu.
11: Peki bir soru sormak istiyorum sadece. Bir sürü de mesaj da geliyor, hem özelden de geliyor hem şeyden de. Şununla ilgili bir aklıma gelen soru var. Hatta dün aklıma geldi, yarın İrfan'a mutlaka bu soruyu sormak istiyorum dedim. Herkesin de düşündüğü sorulardan bir tanesi, benim aklıma gelmedi sadece. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği ama bu bile biliyorsun Aziz Bey olduğu için söz konusu kişi, daha önce işin içinde yokken sürekli olarak muhalefet yapan ama işin içine girdiğinde birlik beraberlik mesajları veren biri gibi düşünülüp her şeye rağmen seçilen bir başkanın birlik beraberlik üzerinden devam ederken tribünlerde birlik, takım içerisinde birlik falan derken kendi yönetiminin içerisinde bile alınan bir kararla, başkanın aldığı bir kararla hocalar arasındaki o bölünmenin sebebi sadece o demokratik yapı mı? Yani evet ben de hakkımı söylemek istiyorum. Ya bir karar veriyor. Bir, o birliğin bile olmaması ve gene ayrılıkların da sevdaya dahil kısmında yine kırıcı bir şeyin olması genlerinde mi var bu kulüpte falan sordurmuyor mu?
12: Ya aslında dediğin biraz da doğru. Yani süreçte ya insanlar mesela...
11: Ha, yola çıktığın yönetici arkadaşların bile alınan bir kararda hemen anında, ya bir yola çıkarken hiç mi karar alınmadı? Seçildikten sonra mı karar verilmeye şöyle başlanıyor gibi? Şimdi, benim kafamdaki düşünce bu sadece.
12: Aykut Kocaman'ın açıklamasında bu yazıyor. Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yaklaşık 2 ay boyunca
11: 16 Haziran'daki iletişimin kesildiği tarihe kadar
12: 2 ay boyunca yardımcılarıyla beraber maçlar izleniyor. 600'e yakın maç izlenmiş. Futbolcu transfer dönemi belirtiyor.
11: Her gün 2 maç izliyorduk dedi.
12: Ondan sonra bak transferler izleniyor. Transferler işte yapılıyor. Futbolcular takip ediliyor. teknik heyetinde nasıl düzenleme yapacak, bunlar görüş alışverişinde bulunuyor. Topuk Yaylası kampında Oğuz Çetin Aykut Uyan diyor ki Topuk Yaylası işte orada kamp yapalım hocam, Fenerbahçe'nin kimliğini yansıtan, evet o da kabul ediyor. Topuk Yaylası'na hangi malzemelerin gönderileceğine dair planlamalar yapılıyor. Mesela Cirasi diyor ki ben diyor, bana diyor projeyi anlatın diyor yani. Ben Fenerbahçe'ye geleceğim, evet Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum ama ben burada, benim oradaki projeye inanmam lazım diyor. Çalışacağım teknik direktörüyle görüşmek istiyorum diyor. Cirasi ile görüştürüyorlar. Sonra diyorlar ki çalışacağın teknik adam.
11: Bak Aykut, güzel bir gibi. Cirasi ile görüşüyor Aykut
12: Hoca. Aykut yarım saat FaceTime görüşmesi yapıyor Cirasi ile. Bak yarım saat FaceTime görüşmesi yapıyor. Diyorlar ki çalışacağın teknik adam Cirasi. Cirasi diyor ki çalışacağın teknik adam Aykut Kocaman, bununla görüşeyim FaceTime. Oğuz Çetin'e diyorlar ki Greenwood transferi. Ya diyor ki hoca, ya benim diyor sağ kanattaki önceliğim diyor. Eğer diyor Greenwood'u alabilecekseniz diyor, Greenwood alın diyor. He. Taraftar diyor.
11: Ben de bir an öyle bir söyledim yok, ki Greenwood'u istemeyen yok, birileri varmış gibi.
12: Taraftar diyor heyecan yaratır. Sıkışan maçları çözer.
11: Çünkü Hakan Bey üzerinden yapılan seçim kampanyasında en heyecan verici detay Greenwood'tu zaten.
12: Seçim bize diyor heyecan katar. Taraftarın da istediği bir oyuncu. Sıkışan maçları çözer diyor. Sol bek olarak Grimaldo diyor. Alabilirsek Grimaldo'yu alalım diyor. Stoper olarak.
11: Bu arada mevcut yönetimin hala da Greenwood üzerinde tekrar hamle yaptığını da söyleyelim evet, değil mi?
12: Tabii stoper olarak Malang Sarı öneriyor. Diyor ki Malang Sarı, Ake isimleri geliyor. Malang Sarı diyor evet.
11: Ake üzerinde çok evet, durdun. Bir de Greenwood hatırlatıyorsun evet, son evet, dönemde takip evet, ediyorum seni.
12: Malang Sarı üzerinden işte dedi Malang Sarı olabilir diyor. Ondan sonra yani... Hoca tüm detaylarıyla transfer isimlerini dahi veriyor.
11: Ama bu Aykut veriyor. Kocaman ve senin şimdi, ısrarcı konuşmalarının tabii Aykut Hoca bile son ana kadar senden belki sonra öğrenmiş olabilir. Yani ilk önce sen bile duymuş olabilirsin.
12: Ya da Aykut Hoca diye. Söyleştim, telefonu kapattık zaten ondan sonraki süreçte. Hatta benle ilgili yani bunu biraz gazeteye bile söyledim. Hani heyecan yapmayın. Belki
11: ama bugünün en güzel mesajı bu. Aykut Hoca konusunda İrfan 25'i ters köşeye yatıran hayat bize neler yapmaz ki diye ya, soruyorlar.
12: Şöyle söyleyeyim, ben 24 saat öncesinde yöneticilerle konuştum da Aykut büyük ihtimalle Aykut Hocaman dediler yani. Ama daha sonra aradığımda dediler ki hayır başka bir teknik adam denildi.
11: Şimdi büyük 24, bir ihtimalle demek bile kafada 23, bir şey var İrfan, onu bir açıklayamam sana demek mi yani?
12: 24 saatte ne değişti mesela? Aykut Hocaman'ın mesela söylediği sözde soru. Bir günde ne değişti? Bir günde diyor, ne değişti?
11: Kayıt mı sadece tek sorun?
12: Abi kayıtta da sorun yok aslında. Diyor ki hoca konuşulur bunlar diyor. Ya bunlar çözülecek şeyler. Bunlar basit şeyler diyor. Ama hep iletişim üçüncü kişiler üzerinden yapıldığı için.
11: Volkan'ın istememe durumu ne?
12: Yok, onlarla ilgili de herhangi bir şey yok. Yani ben ısrarla bir isim istemiyorum demiyor hoca. Bunlar görüşülür.
11: Hayır
12: bunlar...
11: belki yönetim mi istemedi Volkan Demirel'i?
12: Hayır, onunla alakası yok. Hatta bugün bir tanesi şey demiş. İdari menajer Hasan Çetinkaya işte ısrar etti falan diye. Ya Hasan Çetinkaya bu kulübün 2018 yılında hani ayrıldığında bu kulübün değerlerinden bir tanesi. Yani eğer Aykut Kocaman görev yapmış olsaydı.
11: Çünkü uzaya giden mekiklerden ilk ayrılan Volkan Demirel oldu. Evet. O grubun içerisinde en çok anılanlardan bir tanesiydi. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel şey falan gibi sıralıyor.
12: Mesela Volkan Demirel'e aranıyor. Diyor ki biz seninle görüşeceğiz. Ondan sonra telefon irtibatı kesiliyor. Yani altlaşı bir 15 gün sonra. Yani
11: arayan soran yok.
12: Arayan soran yok. Ondan sonra dil kayıt, hatta buraya gelirken Aykut Kocaman teknik heyetinde çalışacağım diye geliyor. Daha sonra burada söyleniyor İsmail Kartal'la çalışacağı yönde. Şimdi ondan sonra onu kabul ediyor. Niye kabul ediyor mesela Dirkat? Dirkat'in kabul etme nedenlerini de söyleyeyim sana. Belçika'da 20 bin euro alıyor aylık. Tamam, 20 bin euro. Seneye vurursan herhalde kaç yapıyor? 240 bin euro. Fenerbahçe 1,5 milyon euro ödeyecek yani. Tabii Dirkat de kendi kariyerini düşünüyor. Bilmiyorum tazminat ödeyecek mi? Kulübü tazminat ödeyecek. İyi bir tazminat ödeyeceğiz. İsteyeceğiz gibi bir ifade kullanmıştı basınla. Dolayısıyla bu anlamda yapılanın çok da hani doğru
11: şimdi
12: olmadığını söyleyebilirim.
11: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bundan önceki dönemlerde de senin belki %30 kabul ettiğin ama ısrarla benim de sana karşı çıktığım bir konu. Biraz Don Kişot gibi. Çok güzel yazmış bir dinleyici. Diyor ki ilk icraatte bile bu kadar tepki almaları... Yönetimsel anlamda bir Fenerbahçeli olarak yazıyorum bunu diyor. İlk icraatte bile bu kadar tepki almaları doğru yaptığını düşünen kişi sayısının az olduğunu gösterir diyor. Yarın öbür gün bir başarısızlık olduğunda yine yel değirmenlerine saldıracaklar, kendi hatalarını görmeyecekler diyor. Bence, bunun diyor işaretidir diyor bu yapılanlar.
12: Bence şöyle düşün, bence yani bugün mesela böyle bir karar alınır mı diye benim şahsi düşüncem bu, hiçbir şey değil. Bugün mesela bu tepkileri eğer daha önce böyle bir şey olsa belki bugün bu karar alınmaz. Çünkü bence şunu düşündüler. Bir gün yani yönetimdeki ağırlıklı olarak hani İsmail Kartal ismini düşünen, işte dediler ki İsmail Kartal taraftar tarafından sevilen. İşte Aykut Kocaman'la da tepki var. İşte seçim sürecinde de gördük. Israrla Aykut Kocaman isminin telaffuz edilmesinden rahatsız olanlar vardı. İşte telaffuz etmesin, soru sorulmasın. Ama çok yoğun bir tepkiyle karşılaştılar. Bak çok yoğun bir tepkiyle. Yani bu tepki dediğim gibi yıllardır Aziz Yıldırım'ın yanında olan, yani 2018'den 2026'ya kadar destek veren, her anlamda yanında olan insanlar tepkilerini dile getirdiler. Burada belki şunu söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın takımda olmasını istemeyen insanlar kongrelere dahi tepki gösterdi. Çünkü yaşanan sürece tepki gösterdi. Yani kulübün bir değeridir. Beğenir bitsin beğenmezsin kulübün. Yani bu kadar değersizleştirilmesine, itibarsızlaştırmasına tepki gösterdiler. O yüzden diyorum bir kişi kararın arkasındaysa bir yönetim kurulu üyesi verdiği kararın sosyal medyayı yoruma kapatmaz. Çünkü niye kapatıyorsun? Tepkilerden çekindin. Tepkileri görmemek için kapatıyorsun yorumları.
11: Ya sosyal medya üzerinden ama gelen tepkilerden kapatma kısmına ben katılabilirim. Bak, şundan dolayı söylerim. Çünkü o kadar troll bir hesaplar var
12: Doğan,
11: ki.
12: Doğan şöyle söyleyeyim bak. Şimdi Twitter farklı bir mecra. Instagram farklı bir mecra. Instagram'da şey yok. İnsanlar ismiyle cismiyle fotoğrafı var orada. Instagram adresinden yani. Yani bu Aykut Kocaman sürecinde, seçim sürecinde troll hesaplar üzerinden algı yapılmaya çalışılıyordu olumsuz. Ama
11: ve bu yönetime karşı bu tepki veriliyorsa her şey göze alarak yapılmıştır. Gerçi kombine fiyatları, satışları bilmem neler falan.
12: Instagram üzerinden insanlar, Instagram'daki sosyal, ben sosyal medyadayken Instagram'ı kastediyorum. Instagram üzerindeki yorumunu kapattı. Orada ne var?
11: X'ten diyorsun bir sürü troll hesap yapabilir bunu
12: ama, da. Ama öbür tarafta fotoğrafı olan, ismi olan, cismi olan insanlar tepkilerini de getirdiler. Yani süreç şu. Ya biz kabul etmiyoruz. Yani bu süreci kabul etmiyoruz. Yani şimdi İsmail Kartal değil. Bak yani daha dün mesela bir Twitter'da bir gruba girdim. İnsanlar hayal kırıklığını dile getiriyor. Ama bu yönetime de her zaman desteklerini de dile getiriyorlar. Ama yapılanın yanlış olduğunu vurguluyorlar. Şey bu. Yani yapılan yanlış. Ama ne olacak? Bazı yöneticiler şimdiden hatta işte belki de bu kadar tepki beklemiyorlardı. Sağda solda şöyle konuşan, bizim işte hiçbir etkimiz yok ama sosyal medyada bize çok fazla tepki var şeklinde yorumlar yapıyorlar.
11: Yani tabii dün de Aykut Hoca'nın konuşuyor olması biraz daha...
12: Aykut Hoca bence konuşması yazılı açıklamasında, belki bir basın toplantısı, başka birisi olsa basın toplantısı toplantısı yapar, tüm detayı her şeyi açıklar.
11: Bir şey söyleyeyim, o çok zarar verirdi kulübe.
12: Kulübe çok büyük zarar verirdi. Yani ne
11: yani bunu bile yapması aslında eleştirilebilir.
12: Yok.
11: Bence... Yani bu kadar sessiz kal, bu kadar hocam sessiz kaldıysan 5 sene boyunca teknik adamlık falan konusunda da sessiz kaldıysan, böyle şeyler yaşandıysa sadece bir cümleyle, mesela Fatih Hoca gelirken bile nerede kalmıştık yazıyor ya. Anladın mı? Her şey bu kulüp için, Fenerbahçe için diye yazsa mesela, örnek veriyorum. Ben bir iletişimci olarak söylüyorum. Yani ne camiaya zarar verirsin ne bir şey olabilir. Kısmet değilmiş. Her şey Fenerbahçe için diye bir tane yazı yaz gönder. Abi, hocam mesela. Örnek veriyorum sana.
12: Şöyle söyleyeyim. Ya bugüne kadar Aykut Kocaman hep sustu. Mesela Alex'le ilgili yaşanan tartışmada, mesela Alex'in, mesela birçok kişi gerçeği bilmiyor. Sosyal medyada hala Alex
11: hatası,
12: üzerinden...
11: Hatası. Herkes bak, bu iletişim hatası ilk defa Fenerbahçe'de yaşanmıyor
12: Alex,
11: İrfan.
12: Alex üzerinden mesela algı yaptı. Hoca Alex konusunda sustu. Herhangi bir şey açıklama yaptı mı bugüne kadar? Ama insanlar belki gerçeği açıklasa, yani gerçeği bilse, konuşsa, Aykut Hoca'yla otur, konuş. Sana Alex konusunu anlatsın. İnsanlar diyecek ki aa ilk defa böyle duyuyorum diyecek. Ben farklı biliyorum diyecek. Yani bu kez de ama
11: bu kadar zaman geçtikten sonra öğrenmeleri bir şey değiştirmeyecek. Şöyle, çünkü akılda kalıyor. Anladın
12: şöyle
11: mı?
12: Söyleyeyim. Yani bu kadar.
11: Nasıl Aykut Kocaman'ın oyunu sıkıcı bir oyun, gol atamayan bir Fenerbahçe, geriye yaslanan garantici bir oyun gibi algı olarak
12: şöyle
11: kafada kaldıysa.
12: Bir şöyle söyleyeyim.
11: Öyle değişmeyecek.
12: Hep yani. Böyle. Yine bak itibarsızlaşma. Ne yapıyor? Sosyal medya şimdi ne oldu? Sosyal medya üzerinden inanılmaz bir itibarsızlaşma. Anadolu takımlarından şu futbolcu istedi. İşte şöyle oldu. Telefonunu kapattı gitti.
11: Bu arada istediği ya, oyuncular gerçekten de hani yerli sınırlaması içinde de.
12: İyi oyuncular.
11: Kimi istedi? Ümit Akdağ istedi.
12: Ama yok.
11: Adil Demirbağ istedi.
12: Şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki ben hoca mesela söyledim az önce istediği oyuncular değil mi? Hepsi çok önemli hoca. Grimaldo, Greenwood.
11: Hani yabancıları geçtim. Yerliler üzerinden gidildi
12: Brahim Diaz falan. Bir de Bodrum'a gitmesi çok insani mesela. Daha önce planlanmış bir durumdu. Telefon geldi gün, aynı gün İstanbul'a dönecekti hoca. Yani böyle telefonu kapatma gibi bir durumu yoktu. Bunu şunu söyleyeyim. Yani üçüncü elden, yani üçüncü kişiler üzerinden bu şey yapıldı. Yani Aykut Hocam'ın. Aykut Hocam'ın.
11: Peki dinleyiciye bir soru sormak istiyorum. Mesela, seninle beraber İrfan, şu soruyu sormak istiyorum. Adil Demirbağ, Ümit Akdağ gelişine mi daha sevinirsin? Yoksa bu sezon İrfan Can Kahveci'nin geri dönüşü çok daha iyi olacak, Cengiz de toparlanacak denmesine mi daha çok heyecanlanırsın? Anlatabildim mi soruyu?
12: Yani, tabii Cengiz de İrfan Can umarım toparlanır yani.
11: Hani anlatabildim mi demek istediğim yani? Yerli oynamayan oyuncuların dokunuşuyla İsmail Hoca'nın gelişiyle tekrar parlayacaklar mı heyecanlandırır? Ümit Akdağ gibi heyecanlı gelecek, Fenerbahçe'de oynayacağım diye gelecek, Adil mi daha heyecanlandırır
12: Adil
11: mesela?
12: Daha o, Ümit Akdağ,
11: o zaman daha yerli oyuncuyu niye sürekli gömüyoruz da bir şey durumumuz var ya?
12: Diyorum ya, algı. Yani Aykut Hocam'ın üzerinden yapılan bir algı vardı. Mesela şimdi bak, Aykut Hoca'nın şu sözü çok önemli. Bak, gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem üzerinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerine her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olmasını canlı gönülden temenni ediyorum. Yine bak, normalde iki tane cümlesi var, iki tane kelime. Birisi iletişimin kesildiğini belirtmesi, 13.58 itibariyle Oğuz Çetin.
11: Evet, 16 Haziran'da.
12: Bir de şöyle söyleyeyim, senin dostunun, yani en zor zamanlarında yanında olan ve her anlamda destek çıktığı Oğuz Çetin'e mesela ifadede Sayın Oğuz Çetin diyor. Mesela bak, dikkat et. Sayın Oğuz Çetin. Yani kelimeler arasında aslında kırgınlığını net bir şekilde dile getiriyor. Yine 1 Mayıs'ta Aziz Yıldırım daveti üzerine bir araya geldiğimiz Oğuz Çetin'de diyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması ve transfer teşhisi için yoğun ve kapsamlı bir çalışma.
11: Peki oluyor. Kader arkadaşısın. Biz seninle beraber Sakarya'da parlamışız, Fenerbahçe'ye transfer olmuşuz. Ben senden önce kulüple anlaşmışım, Aziz Bey'in yönetiminde işe başlamışım. Benim adım Oğuz Çetin. Sen de Aykut Kocaman'sın. Gece saat 23.58'e kadar telefonla konuşuyoruz. Sonrasında iletişim kopuyor ya. İlk arayacağım kişi sen olursun. Olmadı biliyor musun Aykut bu işle?
12: Ya zaten
11: sana haber veririm ilk. Yönetimle konuştuktan sonra.
12: Zaten
11: burada. Yani burada Oğuz Hoca'yı suçluyorum, kusura bakma yani.
12: Siz zaten burada en büyük şeylerden bir tanesi. Aç söyle kardeşim ya. Deyin ki salı günü. Niye, ben bir de söyleyeyim. Pazartesi günü yönetim kurulu toplantısı oluyor. Pazartesi yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal ismi gündeme geliyor. Salı günü yöneticiler, birçok bazı yöneticiler işte İsmail Kartal'ın oyun işte şeylerden dolayı ön plana çıktığını, hatta o sırada bu yansıdığı için söylüyorum sosyal medyaya. Sayın Selim Kosif herhalde diyor İsmail Kartal ismi konuşulmaya başlandı. İlk kez böyle oluyordu. Yani o sürece kadar hiçbir ismi gündeme gelmiyor İsmail Kartal'ın. Ondan sonra konuşulmaya başlanıyor ve sürecin esnasında dönüyor ki herhalde İsmail Kartal'la anlaşma sağlanacak. Ve yurt dışına gidiyor Sayın Selim Kosif son karar alındığı zaman, tepki gösteriyor ve yurt dışına gidiyor. Ardından şu var, şunu belirtmekte var. Zaten o süreçte salı günü konuşulmaya başlandığı zaman en azından bir ararsın hocayı. Dersin ki hocaya, hocam böyle farklı isimler de gündeme geliyor. Herhalde olmayacak veya bir sıkıntı var süreçle ilgili. Ya bunu söylemiyor mesela Oğuz Çetin. Telefonu kapatıyorsun.
11: Evet, orada bir kopukluk yani, var. Bir zaten en başından beri belki, iletişimsel hataların devamında en son nokta o.
12: Hep üçüncü şahıslar üzerinden yapılıyor mesela. Mesela Aziz Yıldırım'da birebir görüşmüş olsa, birebir, bence mesela Aykut Hoca'nın da Aziz Yıldırım'da birebir görüşmesi lazımdı. Ya belki arkadaşı o göreve gelmiş Oğuz Çetin, onunla beraber bir yol yürüdü.
11: Ya
12: belki
11: ben onu, Aziz onu, Bey'i onu... ne zaman görevde değilken bir yerlerde, bir eğlencede, bir yemekte görürken yanında hep Aykut Hoca'yı gördüm. Yanlış
12: zaten
11: mıyım?
12: İnsanların zaten hayal kırıklığı buna. Anladın? Yani buna tepki gösteriyor Aziz Yıldırım'ın yanında olan insanlar.
11: Bir komplo teorisi yazayım mı diye yazmış bir dinleyici, okuyayım mı?
12: Hadi oku.
11: İsmail Hoca demiş ya, bizim en az iki şampiyonluğumuzu çaldılar. Bu tezi doğrulamak adına bu sene şampiyon olursa söylemi doğrudur üzerinde algı yaparak bizim şampiyonluklarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan bir operasyon mudur bu acaba diye sorarım demiş.
12: Ne ilgili itibarsızlaştırma?
11: Söylemi doğrudur üzerinden gidersek bizim şampiyonluklarımızı çaldılar doğru mudur diyor, soruyor. Bizim şampiyonluklarımızı itibarsızlaştırmak adına bir operasyon mudur bu?
12: Anlamıyorum ya, öyle bir şey değil.
11: Federasyon başkanı olarak Hamit Altıntop, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz diye. Çok güzel konuyu herhalde Aygün Özipek konuşuyor konuyu. Acaba Oğuz Çetin haberi var mıydı bunlardan peki diyor. Vardı.
12: Telefonu niye kapattı mesela?
11: Tamam. Oradan kuramadık diyorsun yani.
12: Yani mesajlarına dönmedi. Ona haber olsa döner yani mesajın.
11: 25'e sorar mısın? Bu arada 25 sana takılıyoruz. Hani Aykut Hoca'yı bilemedin yok bilmem ne derken hani gerçekten de takılıyoruz. Hakkını helal et diye yazmış bir dinleyici.
12: Yok ben hiçbir zaman şey yapmıyorum abi. Yani
11: hani böyle şeyleri halk seviyor zaten. Ne oldu İrfan hani geliyordu. İşte hani Naciye de yapıyorlar. Hani Icardi gidiyordu
12: bak, falan. Umarım bak şunu söyleyeyim ben. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Benim şahsi düşüncem gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklediler. Bak gömleğin ilk düğmesini yanlış. Bunu ben söylüyorum.
11: Bak bunu bir de Aziz Başkan'ı ne kadar sevdiğini bildiğim halde Aykut Hoca'yı daha çok seviyormuş gibi algılanıyorsun şu an biliyor musun?
12: Hayır.
11: Yazanlar öyle söylüyorlar. Şöyle söylüyor dinleyici diyor ki sırf Aykut Kocaman gelmedi diye sevdiği yönetimi bile eleştiren İrfan'ı dinliyorum
12: şu an diyor. Şöyle söyleyeyim ben her zaman söylüyorum. Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Benim kırmızı çizgim demişimdir ben. Ben bunu eski başkan adaylarını seninle de konuştuğumuzu biliyorsun. Sayın Hakan Safi'ye de söyledim ben bunu. Hakan Safi ile ilgili konuştuğumda da Aziz Yıldırım benim kırmızı çizgimdir demiştim. Aziz Yıldırım'ı çok sevdiğimi saydım. Beni camiadan bilenlerin hepsi 100 kişiye sorsanız 99'u Aziz Yıldırım'a ne kadar saygı duyduğumu sevdiğimi
11: herkes
12: bilir.
11: Herkes söylüyor merak etme.
12: 2018 ile 2026 arasında da herhangi bir değişiklik de olmadı bende. Yani öyle söyleyeyim yani yönetimler değişti. Birçok yönetici geldi. Yöneticiler dahi bilirdi benim ona karşı. Ben halen Aziz Yıldırım'ı çok severim. Bak ben halen Aziz Yıldırım benim için çok değerlidir.
11: Bu arada 3 tane isim saydı bana. Ahmet Konanç. Topuk Yaylası'na gideceğim 3 ismi açıklıyorum dedi. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan mı dedi?
12: Erhan abi. Erhan
11: dedi. Bu 3 isme de dedi şey yapacağım dedi. Yemek de ısmarlatacağım dedi. Gerçi İrfan ısmarlamaz dedi. Volkan ısmarlayacağım.
12: Ben ısmarlamam.
11: Bunu da söylüyorum dedi. Ama sırf İrfan'a yemeği ben ısmarlayacağım dedi. Arkasından da onu söyledi. Bu 3 isim bunlar Aykut Hoca'ya en yakın medya mensuplarıdır dedi.
12: Ya şöyle
11: bu yönetimi de en çok seven medya mensuplarıdır dedi. Bunu söylüyorum dedi. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan'dan bahsetti. Onlarla beraber gideceğim dedi. Şimdiden sen söyle abi hazırlıklı olsun.
12: Şöyle söyleyeyim. Ben bunu bak ben söylüyorum. Yani ben eleştiriyorum. Ben diyorum ki ben bunu yapmıyorum. Bazı yorumcular hani istediği kimse gelmediği zaman ben gitmem maça. Ben oğlum şeyini isterim. İşte başarısız olmasın. Ben öyle bir şey yapmam.
11: Ben Saadettin Bey döneminde de Ali Bey döneminde de her maça gittiğini bilirim senin.
12: Bak ben mesela hiç
11: sabahın köründe gittiğini bilirim hem de.
12: Şöyle
11: yani.
12: Söyleyeyim. Ben ben gazeteciyim. Objektif olmam lazım ama ben evlendikten 12 saat sonra maça gitmiş adamım yani öyle söyleyeyim. Yani belki birçok kişi bunu yapmaz. Fenerbahçe şey olarak evlendikten 12 saat sonra cumartesi düğünü olup pazar günü maça gitmiş bir adamdan bahsediyorsunuz. Ve İsmail Kartal 99 puan topladığı zaman da en fazla destekleyen hani şöyle söyleyeyim orada kendisiyle ilgili yalan yanlış algılara karşı tepki gösteren sosyal medyadaki paylaşımlarım ortadadır benim. İşte İsmail Kartal'ı bugün destekliyor gözüken insanlar algı yaparken işte giydiği kazak üzerinden bile algı yaparlarken B planı yok derken algı yaparlarken biz bu konularda istatistik veriler anlamında hocayı destekleyici şeyler yapıyorduk. Neler başardığı konusunda. İşte kime dokundu? Osterwolde'ye dokundu. İrfan Can Kahveci'ye dokundu. Ondan sonra bunları anlatan insanlar. Yani dolayısıyla benim şahsi düşüncem ilk düğmenin gömleğin düğmesinin yanlış iliklendiği ve bu süreçten sonra da o yanlış ilikledikten sonra da onun devamı hep yanlış gelir. Ama umarım biz yanılırız. Bak umarım ben yanılırım. Bak umarım yanılırım ve Fenerbahçe 120 yılında şampiyon olur. Bunun için de bir gazeteci olarak yine yanlışları varsa yanlışları söyleyeceğiz. Ama destek olunması gereken noktada her türlü desteği vereceğiz.
11: Peki şöyle söyleyebilir misin? Önümüzdeki çarşamba, perşembe günü Hakan Çalhanoğlu ile beraber 3 tane isimle imza şovu yapar mı Fenerbahçe?
12: Vallahi Fenerbahçe'nin önce limit sorununu aşması lazım. Kimse bunu söylemiyor. Kaç limit ne açıklandı? 118.3 milyon euro limit açıklandı. Fenerbahçe'nin kadro maliyeti şu anda kaç? 40 tane futbolcu var. En son 39 diyorduk değil mi? 2 tane futbolcu adı.
11: Bu arada Diego Carlos'tan haber alınamıyormuş, ulaşılamıyormuş kendisine.
12: Evet ulaşılamıyor o da söyleyeyim.
11: Gerçekten Diego Carlos telefonlarını kapatmış. Hani şey diyebilir bir şeyi iptal etmek için faks gerekiyor ya şu an. Hani Diego Carlos iptal için faks lazımmış.
12: Gerekli yaptırımlar gerekli yaptırımlar uygulanacaktır kendisine. Yani şimdi oyuncu şöyle söyleyeyim. Oyuncu Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor. Açık ortada. Yani Como'da devam etmek istiyor. İtalya'da devam etmek istiyor. Ama Como'da oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden bedava kadroya katmak istiyor. Şimdi burada da herhalde biraz şey yapıyor ama Fenerbahçe'de oyuncuyu bedava verme gibi bir niyeti yok. Oyuncu böyle yapmaya devam ederse zaten her gün gelmediği her gün zaten UEFA'nın belirlediği kriterler doğrusunda belli para cezaları kesilebilir. Onun bir limiti var. Öyle kafana göre para cezası kesemiyorsun zaten. Ama o limitler doğrusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan mesela şimdi Fenerbahçe'ye bir para cezası da geldi. Bunu söyleyeyim. Hep söylüyorduk ya. Kimileri 15 milyon euro diyordu ama ben şunu söylüyordum. 10 ile 15 milyon euro arasında bir rakam diyordu. Benim beklediğimden de ağır bir, benim beklediğimden de daha hafif bir ceza geldi. UEFA'dan belki herkes şöyle söyleyeyim, yüksek meblağlı para ve puan silme cezası gelecek deniyordu ama nihai kararda 7,5 milyon euroluk bir para cezası geliyor Fenerbahçe ve bu cezanın UEFA tarafından yarın kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor. Nihai kararda Mourinho Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu transferinde belli, yani o transfer sözleşmelerde belli şeylere limitin aşıldığını, aşıldığını, talimatlara aykırı hareketlerin olduğunu tespit ediyor ve Fenerbahçe 7,5 milyon euro para cezası verdi ve mali disiplin ihtarı verdi. Yani bu mali disiplin ihtarı ne demek? UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda Fenerbahçe. Bu az önce diyoruz ya, yıldız transferler işte şeyler, şimdi limit var, şimdi bir de Kerem'in biliyorsun sözleşmesini Fenerbahçe UEFA'nın talebi üzerine yeniden revize etmişti, oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan 4 yıla eşit olarak dağıtmıştı, şimdi mali disiplin ihtarı geldi, UEFA ile bir uzlaşma yapmak zorunda. Yani futbolcu maaşları, teknik direktör maliyetleri, menajerlik ücretleri ve transfer zararının toplamı kulübün toplam gelirinin %70'ini aşamayacak. Transferde sattığın kadar alabilirsin ve kadroyu 25'ten 21'e indirme. Yani bu Fenerbahçe'nin şu anda yönetimi karşılaştığı en büyük zorluk. Zaten UEFA limit belliydi. 118.3 milyon euro limitim var. Bu limiti aşman için ne yapman lazım? Futbolcu satman lazım. Bu limiti aşman için yeni kaynaklar yaratman lazım. Yeni bu sponsorluk gelirleri yaratman gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan limitin otomatikmen zaten artar. 35 milyon euroluk bir gelir elde etmiş olacaksın oradan. O yüzden Fenerbahçe yönetimini çok ciddi, yoğun bir gündem bekliyor. Diğer taraftan zaten UEFA tarafından da bir limitim vardı. 40 milyon euroluk bir limitim vardı. Şimdi bu gelen mali disiplinle beraber yani bu mali disiplin şartıyla beraber bu Fenerbahçe'nin elinde transferde daha da zorlaştıracak. Şimdi Fenerbahçe sattığı kadar oyuncu alacak. Ne kadar satıyorsun? 60 milyon euro bonservis geliri elde ettiğin oyuncu satın. O zaman o kadar oyuncu alabileceksin. Aynı zamanda bu 40 tane oyuncuyu satarak limite uydurman da gerekiyor. Yani yönetim.
11: Bunlar biline biline zaten yola çıkılmadı.
12: Ama bunu hep her şeyde ben tüm yayınlarda dile getirdim. İnsanlar tepki gösteriyordu bana.
11: Sen bütün borçları da söylüyordun, şimdi, vergileri de söylüyordun, gelecek paraların temlik altında olduğunu da söylüyordun, yarısının kullanıldığını da söylüyordun. Kulübe en çok zarar veren kişi sendin diye yorumlanıyordun. Bu yönetim gitsin diye uğraşıyorsun, Aziz Bey yönetimi gelsin diye söylüyorsun. Aziz Bey yönetimi geliyor, hala da aynı şeyleri söylüyorsun. Sıkıntılardan bahsediyorsun çünkü gerçekler üzerinden gidiyorsun.
12: Abi, gerçekler üzerinden gidiyorsun. İnsanların belki hoşlanmayacağı şeyleri söylüyorsun ama bunlar gerçekler ama yani bunu... Ben hep şunu söyledim. Ben tüm yayınlarda şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin en büyük transferi elindeki fazla oyunculardan minimum zarar, maksimum bonservis geliri elde ederek çıkmasıyla olur. Şimdi bak bu UEFA'nın şimdi bu ceza ne olacak? Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği 7,5 milyon euro para cezası, ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Yani bunlar ne? Cezanın 2 milyon euro kısmı sabit kalıyor. Geriye kalan 5,5 milyon bölümü ise ertelenmiş şartlı ceza olarak belirlenmesi bekleniyor. Yani bu Fenerbahçe adına çok büyük sıkıntı. Transfer çalışmalarını engeller mi? Bence transfer çalışmalarını oldukça etkiler. Yani ne olur? Bonservis elinde olan oyuncuyu alırsın. İşte Malang Sarr gibi oyuncuyu alırsın ama bonservisi olan oyuncuyu ancak oyuncu satarak, bonservis geliri elde ederek oyuncuyu kadroya katabilirsin. Yani bu Fenerbahçe'nin bütün transfer politikasını kökten etkileyecek bir şey, durum. Belki şimdi Greenwood'u konuşuyorduk. İşte 35-50 milyon euro istiyordu Marsilya. Fenerbahçe bunu 30 milyon euro seviyelerine çekmek istiyordu. Bunun da pazarlıklar yapılıyordu. Şimdi bu süreci nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Ama öncelikli olarak mesela şimdi Fenerbahçe'nin Diouf'la uzun vadeli söz, yani genç 18 yaşındaki Senegalli oyuncuyla sözleşme imzalandı. Ardından Vedat Muriç ile imzalandı. Oyuncu sayın, sözleşmeli oyuncu sayın 41 oldu. 41 oyuncudan hiç şey yapmazsan 13 tanesini 41 oyuncudan 13 tanesini hiç transfer yapmasan 28 oyuncuya düşürmek zorunda, 13 tanesini göndereceksin. Yani bu 13 tane oyuncuyu göndermen lazım. Yani bu oyuncuları da Bonsevski ile göndermen lazım.
11: Onun kararını yönetimi verecek, gerçekten İsmail Hoca mı verecek?
12: Ya zaten aslında belliydi gönderecek oyuncular ama İsmail Kartal...
11: İsmail Hoca'nın şöyle bir tavrı var. Ben bununla oynamak istiyorum dediği ve hatta eski oyuncusunu bile Maksimen'i tekrar geri çağırmak istediğine dair bir haber mi yapıldı?
12: Vallahi onu kim yaptıysa doğru değil yani. Maksimen'i tekrar çağırma gibi bir durumu söz konusu değil şu anda. Ya şöyle söyleyeyim.
11: Dün okuduk. Maximen miydi? Kimi istedi?
12: Diego Carlos'u hani denerim falan diye söylemiş.
11: Yok mi? Carlos değildi. Sağbek'in kimdi? İsmail Hoca.
12: Osayi.
11: Osayi Samuel istiyorum dedi. Pardon.
12: Ha, Osayi olabilir yani. Osayi değerlendirebilir.
11: Maximen değildi. Maximen yani, Meksika'ya gitmedi mi Maximen? Evet. Yani Osayi Samuel istemiş.
12: Bir de sorunlu oyuncu biliyorsun. Oradan da sorunlu olarak ayrıldı herhalde gittiği takımdan. Şimdi İsmail Kartal ne yapmak istiyor? İsmail Kartal tüm oyuncuları kiralıktan dönen oyuncular, mevcut kadroya yer alan oyuncularla beraber tüm oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Yani tüm oyuncuları yakından gözlemleyecek orada ve kadro planlamasıyla ilk kararını bu kamp sonrası verecek. Yani bazı oyuncular için kader kampı olacak bu Topuk Yaylası kampı. İlk eleme bu kampta yapılacak.
11: Asensio, Şikriniyer falan geldi. Yıldızlar döndü.
12: Şöyle söyleyeyim. Zaten kadronun aslında ana omurgası dönüyor. Yani kim vardı? Kimle var? İşte
11: Talişkası.
12: Genduzi
11: Kante.
12: Kante. Fransa milli takımında.
11: Semedo
12: Portekiz milli takımında. Şimdi Sağbek o transferi ne zaman olur mesela? Sağbek transferi ancak oyuncu ayrılırsa sağbek transfer olur. Şu anda Fenerbahçe Semedo ve Mert Müldür var. Bir tanesi Portekiz milli takımının sağbeki, bir tanesi A milli futbol takımının sağbeki. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum yani. Semedo da aslında sakatlanana kadar iyi performans sergilemişti ama Aralık ayında o geçirdiği sakatlığın ardından bir türlü toparlanamamıştı. Şimdi Portekiz milli takımı da Dünya Şampiyonası'nda kadroda yer alan bir isim. Zaman zaman sonradan oyuna dahil oluyor Semedo. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama diğer taraftan İşte sol bekte Archie Brown'un gönderilmesi söz konusu. Oraya bir transfer yapılması söz konusu. Ama yapılan şimdi bu gelen ceza, mali şart kriteri bu transferleri nasıl etkileyecek? Bence olumsuz etkileyebilir. Fenerbahçe'nin transfer politikasını olumsuz etkileyebilir. Zaten limiti sıkıntılıydı. 118.3 milyon euro limit açıklandı. Az bir limiti vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi üzerine bir de bu para cezası geldi. Zaten Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe denk bütçe vermek zorunda Doğan. 22 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda ve bu denk bütçeyi oluşturmak için de şu anda kulübe acil nakit yaklaşık 40 milyon euro para lazım. Bak transferi söylemiyorum. Şu anda
11: çok kolay telaffuz ediyorsun. 40 milyon euro lazım.
12: Tabii 40 milyon euro lazım. Ya yani Fenerbahçe şu anda yönetimi de bu kaynak arayışı içerisinde. Yani kulübe geldiği zaman belli bir nakit koydular. Yani
11: bu konuda daha önce yarışa girip de çekilen ya da yarışa devam eden isimlerden bir destek geleceği konuşması yapıldı mı? Mesela Hakan Bey ile Aziz Bey'in bir görüşmesi mümkün mü bu şu dönemde?
12: Vallahi bilmiyorum yani, mutlaka camiaya bir şey yapılacaktır. Yani Fenerbahçe şu anda mesela loca satışları ile ilgili Sayın Aziz Yıldırım bazı loca satışları ile farklılıklar tespit ediyor. Mesela nedir?
11: Bir de her giden mesela yöneticilerden 1950 tane forma mı alıyorlar? Öyle bir şey alıyorlar
12: ondan
11: mesela.
12: Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Loca satışlarında yeniden değerlendirme yapılacak yani, onu söyleyeyim. Çünkü bazı loca sahiplerinden yüksek...
11: Şeyin kaybı nedir VIP türbünün? Maratondaki alt.
12: Ya oraya satılmıştı. 475 bin liraydı son olarak. 300 bilet, şöyle söyleyeyim, yaklaşık hesaplayalım. 475 bin, 370 koltuk vardı orada. Toplamda 370 çarpı 475 bin. 175 milyon, 176 milyon yaklaşık. Yani bu dönem herhalde 600 bin olsa o rakam daha da, yani 250 milyona yakın bir para kaybı olacak. Ama şöyle söyleyeyim, orası şimdi 370 koltuktan 600 küsur koltuğa çıkacak. Yani orada yine 370 kişiye isterlerse o bölgeden kombine yapacaklar, kombine. Çok fazla bir şey değil. 20 milyon TL'ye mal oldu zaten orası. Orada kulüp yönetimi tarafından kulübe zarar vermeyecek şekilde karşılandı. Orada...
11: Sana ne lazımdı az önce söyledin? 40 milyon
12: euro.
11: Euro.
12: Yaklaşık.
11: Yaklaşık. 45
12: bunu,
11: diyelim.
12: Bunu UEFA'ya kadar, hani UEFA şeyine kadar vermek zorundalar. Yani
11: yaklaşık bu, derken 35, 39'dan 40 falan diyorsun
12: 35
11: yani.
12: 35 ile 40 milyon euro arasında dediğinde 40 milyon euro arasında bir rakam. Yani şu anda hani tablo...
11: İrfan'ın Fenerbahçe'de mali işlerden sorumlu olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam diyorsun.
12: Ya bunları söylemek lazım. Yani şimdi arkadaşlar herkes transfer konuşuyor, şunu alacağız bunu alacağız diye de gerçekler var ama ortada yani. Bunu söyleyince şey değil. Ben bunu Sayın Saadettin Saran yönetiminde de söyledim biliyorsun. İlk geldikleri zaman da söyledim. Hani mesela şey var. Mesela Kante'ye öyle bir şey yapmışlar ki, sözleşme yapmışlar ki, Kante'nin 2,5 yıllık maliyeti, şöyle söyleyeyim sana, 100 milyon euroya yakın. 2,5 maliyeti. 100 milyon euroluk yükümlülük. Her şey gerçekleşirse, yani imza parası, menajerine ödenen para, oyuncuya ödenen yıllık ücret, oyuncunun sözleşmesinde yer alan forma satışlarından, Kante yazılı forma satışlardan elde edeceği gelir. Eğer bu mesela o madde devam ederse, gelecek sezonda mesela Kante yazılı forma satılırsa mesela, oradan neredeyse adam kendi yıllık ücreti kadar gelir elde edecek yani. Öyle bir madde hazırlanmış, öyle bir mi? Bence ben bu yönetimin Kante ile Dünya Şampiyonası sonrası masaya oturacağını ve sözleşmesinde indirim isteyeceğini düşünüyorum. Yani ya da o maddelerin kaldırılmasını. Çünkü yükümlülük anlamında inanılmaz bir mali yükümlülüğü var Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin vergi ceza, ya bu tüm kulüplerde var vergi ceza, vergi ve ödenmemiş vergiler ve bunun vergi cezaları. Mutlaka büyük kulüpler önümüzdeki günlerde bunların haberlerini görürüz. Devlet büyüklerine gidip vergi cezalarının affını veya bunun yapılandırılmasını, taksitlendirmesini isteyecektir. Eğer böyle bir şey olursa da zaten önemli bir mali anlamda rahatlık sağlayacak. Ama şu aşamada mali anlamda sıkıntılı bir kulüp var, onu söyleyeyim. Ama bundan aşabilir mi Fenerbahçe? Güçlü bir yönetimi var. Aziz Yıldırım liderliğinde bundan üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Önemli olan o futbolcuları, fazla futbolcuları maksimum bonservis gelirleri satmak. O satışlardan önemli gelir elde etmek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi çok önemli.
11: Sar ve Vlahovic bonservissiz, Greenwood bonservisle gelebilir bu takım. Her şey düzelebilir diyor. Diğerinde bir sıkıntı yok ki diyor. Yani bir dinleyicinin yazmış
12: şöyle olduğu. Şöyle Greenwood işte sıkıntı şu. Bonservis ödenirken işte o limitleri çok iyi şey yapman lazım. Yani 50 milyon euro bonservis Fenerbahçe verebilir mi? Yani bir 50 milyon euro verdiğin zaman zaten senin limiti 40 milyon euro.
11: İlk defa zarara uğramayacaksın Fenerbahçe'de. Artık bu sene biraz düzeye çıkmak için ve bir senede şampiyonluk hedefini yerine getirmek için kurduğun bu hayalin ve mutlu sonuna bitmesini istediğin masalda yapman gerekenler artık... Daha öncekiler hata yapmış olabilir. 8 yıl boyunca ve 1 yıl boyunca Saadettin Saran ve Ali Bey yönetimi, Aziz Bey yönetimi de herhalde diyecek ki ne olursa olsun elden çıkar. Biraz para ve limit üzerinden açış yap. Bana o kadroyu kurdur. Çünkü iddia edilen de şu değil miydi? Sen beni anlamamışsın. Aykut diye bir konuşma geçtiği iddia edildi ya. Yok, yalan öyle, diye öyle bir şey yok.
12: Yok.
11: İşte külliyen. Bu oyuncuları istiyorum külliyen ben dediğinde.
12: Yalan, külliyen yalan.
11: Çağlar Çorumlu gibi yani söylüyorsun külliyen yalan.
12: Çünkü öyle. Niye? Bunu zaten her şeyde. Bunu yalanı söylüyorlardı. Bir de millet, insanlar bana tepki gösteriyor. Özellikle Serdar Ali Çelikler kulakları çınlasın. İkide bir sosyal medyadan, yani yayınlarında hep ismimi anarak ifade ediyor. Ona işte tarikatın şeyhi falan, işte baş tarikat.
11: Sana mı söylüyor?
12: Bana söylüyor.
11: Bak
12: Serdar. Ondan sonra neyse, yani şunu söyleyeyim.
11: Beni de Firis gibi kullanıyor. Sen de bunun telefonu var mıydı Doğan diye soruyorum.
12: Ondan sonra ya şunu söyleyeyim. Çünkü niye? Zaman zaman doğru olmayan bilgiler, yani yalan demeyeyim, doğru olmayan bilgiler veriyor. Doğru olmayan bilgileri de biz, yani benim gibi insanlar sosyal medyadan düzeltiyor. Belki insanlar ondan dolayı tepki gösteriyor.
11: Bilgi doğru olup vermediğini bilmem ama iyi pazarladığına yemin edebilirim.
12: Tabii canım, daha fazla.
11: Müthiş.
12: Bizim ülkede...
11: Müthiş bir sosyal medya programcısı.
12: Bizim ülkede yanlış her zaman daha fazla ilgi gösterir. Yalan. Çünkü niye?
11: Kaos ve
12: şey, çünkü evet. Niye? Çünkü sen şimdi onu doğru birisini versen, adam bana şeyi soruyor. Diyor ki ben mesela o Greenwood olayını işte Cirasi olayını yazdığım zaman ilk yazanlardan bir tanesi sosyal medyada. Yani diyor bu sefer söyleyeyim bak ilk yaz ben yazdım falan diye. Ondan sonra millet bana yazdı o işte atıyorsun işte nerede kaynağın, ben de kaynak olarak dedim ki git dedim o seti de sor dedim, ben ne biliyorum yani git dedim, sonra birinci elden kaynak bu dedim yani. Ondan sonra zaten ondan sonra diğer gazeteciler de arkadaşlar da söylemeye başladılar. Şimdi süreçle ilgili çok fazla dedim ki bu Serdar Ali abi çok bazen doğru olmayan bilgiler verdi. Mesela telefonunu kapattı dedi. Öyle bir durumda yok. Telefonu açıktı. Yani bunlar algılar üzerinden belli.
11: Şimdi büyük kulüplerle ilgili bunları konuşurken bir dinleyici de diyor ki yabancıya gelince para çok, vergiye gelince aman lütfen af, ne güzel, yazıklar olsun vallahi hani demiş.
12: Şöyle söyleyeyim, bunu bu şu anki bu yönetimin şeyi değil bu. 2022'den bugüne kadar
11: devam eden süreç. Sadece Fenerbahçe ile ilgili konuşmuyorum. Üç büyükler, dört büyükler
12: abi
11: üzerinden
12: bu,
11: gittiğini
12: bunu yıllar söyleyeyim. Önce de yaptı. Fenerbahçe hatırlıyorum kadarıyla 2011-2012 sezonuydu. Bir pankartla çıkmıştı.

0: Bak benim alacağım mahsuplarım var, hala yok. Bir af çıkacak deniliyor çünkü, o yüzden mahsuplar yatmıyor diye iddia ediliyor falan. Önce borçları öde, sonra mahsuplar üzerine tekrar. İnanılmaz bir sistem.
1: Ya işte şimdi ödeyen de bundan sıkılıyor.
0: Mesela vergi borcundan dolayı bir anda mesela banka hesaplarına şey geliyor, bloke geliyor. Mesela örnek veriyorum, bir anda bloke geliyor. Diyorsun ki hesabımda para var, açın ödeyeyim diyorsun. Hayır, önce borcunu öde sonra hesabı açabiliyoruz diyorlar. Diyorum ki hesabı açmadan hani parayı nasıl alabilirim? Dışarıdan başka bir yerden bul diyorlar. Sistem böyle ilerliyor. Yani hani ne kadar çarpık ve yanlış olduğunu oradan anlayabilirsin zaten. O yüzden hani eleştirince de eleştiriyorsun. Ne yapayım, yapacak bir şey yok yani. Onlara kalsa güçlendirilmiş İsmail'le devam edeceklerdi ifadesi yüzünden küçümseyici bir gülüşle söyleyen Aziz Bey değil miydi? Sonradan neden İsmail Bey'le devam ediyor acaba diye. Mourinho'nun geliş aşamasında İsmail Kartal için söylediği sözler de hep hatırlatıldı dinleyici tarafından. Nasıl yani diye soruluyor. Çünkü anlam veremiyoruz bu kulübün içerisinde alınan kararlara, alınmayan kararlara veya gidişata, belirlenen rotaya karşıyız. Şimdiden hayırlı olsun Galatasaray'ın yeni şampiyonluğu moduna geçiliyor, anladın mı? Biraz soğutmak, biraz heyecanlandırmak, birlik beraberlik derken biraz da ne bileyim arada sürprizler olsun istemiyor mu camia?
1: İşte o, şu anda yani bu Sayın Aykut Hocaman'da bir açıklama yaptı.
0: Senin de dediğin gibi yanlış iliklemeye başlamak düğmenin.
1: Ben onu başından beri söylüyorum ama umarım ben yanılırım. Açık ve net söyleyeyim, yanılmayı çok istiyorum. Yani bu sezon üzerinde 120. yılında Fenerbahçe umarım şampiyonluğa ulaşır. Ve yani burada bu şey değil. Yani biz Aykut Hocaman'ın gelmesini çok istiyorduk. Aykut Hocaman değil, X bir teknik adam da olurdu. Ama sürecin yanlış yönetildiğini söylüyorum ben. Yani sürecin yanlış yönetildiğini düşünüyorum.
0: 12 yani, sene mi oldu? Kaç sene oldu şampiyon?
1: 12 sene.
0: 12 sene. 120. yıl 12. 12. adam. Oradan oraya bağla. 12 acaba uğurlu mu gelir falan. Bak, seni gaza getir. Bak camiayı gaza getirecek iletişim yapıyorum sana.
1: Abi işte. Bir şey söyleyeyim ya. Camianın artık zaten bir şey var. Yani bu süreci artık kapandı dediğim gibi. Yani Aykut Hocaman süreci kapandı. Aykut Hocaman açıklama yaptı. Bu süreçten sonra artık verilen kararın arkasında durmak, saygı göstermek. Sonuçta bir karar alındı. Bundan sonra da destek vermek gerekiyor. Camianın tüm dinamikleriyle yönetimin arkasında olması lazım. Tüm dinamikleriyle İsmail Kartal'ın arkasında olması lazım. İsmail Kartal'a her türlü desteği vermesi lazım. Ya bu süreçten sonra artık bu bölünmüşler falan ortadan kalkacaktır. Kalkması gerekiyor. Zaten camiye bölünmüş bir camiye.
0: Şunu söyleyebilirim diyor dinleyici. Hallederler abi, ne zaman halletmediler ki? Maalesef borçlarımızdan dolayı bu sene de transfer yapamadık diyen bir yönetim gördün mü hiç?
1: Yok.
0: Yani bunu da hallederler abi.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani bak, transfer hoyratlığı zaten Fenerbahçe bak bu duruma getirdi. 40 tane oyuncum var. Ya sözleşmesi devam eden 40 tane oyuncum var.
0: Ve peki bu karar sana neden şey yapıyor? Galatasaray'a destek ver mi dedirtiyor? Yoksa yok, gerçekten federasyonun aldığı bu karar doğru mu? 10 artı 4 mü? 12 artı 2 mi? 10 artı 2 artı 2 mi?
1: Federasyon bu kararda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
0: Kesinlikle karar verdiği söyleniyor.
1: 10 artı 4 olacak söyleniyor ama herhalde Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu kulüpler, Trabzonspor haricinde bu kararın değiştirmesini istiyor. Ama şimdi bakıyorsun, şimdi gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor'un transfer politikasına bakıyorsun. Transfer politikasını buna göre ayarlanmış, buna göre plan yapmış bir Trabzonspor var ve baktığın zaman da bence doğru bir transfer politikası yürütüyorlar şu anda. Genç oyuncular kadroya dahil ediyorlar. Uygun bonservis bedeliyle oyunculara dahil ediyorlar. Ne kadar doğru transfer yürüttüklerini de şundan anlıyoruz. Adamların transfer şu anda kadrosunda yer alan oyunculara çok ciddi transfer teklifleri geliyor Avrupa'dan. Demek ki doğru yoldalar. Doğru transfer politikaları yürütüyorlar. Şimdi bir taraftan diğer takımlar işte har vurup diyelim harman savururken transferde. Şimdi bu adamlar yani Trabzonspor doğru bir transfer politikası. O zaman niye yani onun zararını niye çekiyorsun? Bunu Fenerbahçe de yaşadı zamanında. Hatırlarsan altyapıdan bir tane oyuncu oynatma zorunluluğu vardı. Ve o sezon Fenerbahçe'de Arda Güler gibi bir yıldızı vardı. Belki Arda Güler oynatmak zorunda kalacaktı. Arda daha çabuk belki kendine yani daha fazla çabuk parlayacaktı. Ama o süreç ondan sonra o zorunluluğu kaldırdılar. O zorunluluğu değişikliği yaptılar. Fenerbahçe'de iki tane isim uyuyordu. Şimdi Fenerbahçe'de 10 artı 4 kuralına uyan isimler var mı? Var. Mesela kim var? Sadio Mane uyuyor. Sadio Mane diyorum pardon. Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen

0: Amara Diop uyuyor.
1: Amara Diop var. Arşi Buran var.
0: Arşi Buran var. Nene var. Şerif var. Yani dört tane isim uyuyor. Şimdi bu Amara Diop'u bence, çünkü niye? Ben kampta mesela Amara Diop'ta olacak gözüm. Nasıl bir performansa gidecek? Gerçekten bekliyorum.
1: O da hiç belli olmuyor ya. Yani, kampın yıldızı diye adlandırılan oyuncu kiralık olarak gidiyor ya da başka bir yere satılıyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Yok, şu var. Hatırlarsan Jesus döneminde İsmail Yüksek birincilik takımından Adana Demirspor'da mı kiralık oynamıştı? Herhalde oradan gelmişti. Birincilikteydi Adana Demirspor. O süreçte orada kiralık ve sezon başı kampına dahil olmuştu. Ben de iyi hatırlıyorum.
1: Jesus dönemi. Bu çocuk kim delikti?
0: Ulan Samandıra'da hani biz Çin'e hep gidecek oyuncular arasında İsmail Yüksek'e kimse yazmıyor.
1: Tabii canım.
0: Herkes kiralık gidecek, yeniden kiralık.
1: Jesus'un dikkatini çekiyor tek çalışırken.
0: Jesus mesela dikkatini çekiyor. Jesus bunu oynatmaya başladı. Bir baktık.
1: Hayır, önce soruyor bu kim diyor. Tabii, bu kiralıktaki oyuncumuz diyor. Ne güzel vücut yapısı var diyor falan. Tabii. Onu çok beğeniyor kendine baktığında.
0: Tamam, 6 numara oynatmaya bir başlıyor. Adam İsmail Yüksek şeyin değişmezi oluyor. Yani o yüzden bu açıdan baktığımızda da bence hani bu Amara Diop'un şöyle, ben hani gözler onda olacak diyorum. Bu çocuk sakatlanana kadar Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey takımların transfer listesindeydi. Ama çocuk çapraz bağ operasyonu geçirdi. Yani yanlış da çapraz bağ operasyonu geçirmiş. Sonra Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edildi. 5 yıllık sözleşme imzalandı 17 yaşındayken. Ardından bir burada İstanbul'da düzeltme operasyonu geçirdi. Çapraz bağdan tekrar bir düzeltme operasyonu geçirdi. Şu anda o süreci tamamen atlattı. Oyuncunun kampta göstereceği performans gerçekten belirleyici olacak. Yani orada bu oyuncu mesela sadece yetiştirme bedeli ödedi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu tip oyuncular bulması gerekiyor. Mesela Elif Elmas'ı kaç liraya almıştı? 150 bin euroya almıştı. 25 milyon euroya satmıştı. Bunun için de aynı şekilde belki satacak.
1: Çok, o kadar konuştukça o kadar çok soru geliyor ki akla. Herkes de yazıyor zaten burada sen konuştukça. Az önce söyledim ya, 12. yıl şampiyonluk yoktu. 120. yıl oradan geliyor. 12 dev adam bilmem ne. 12 işte 12. adam falan, tribünler mürübünler derken. Abi bizim de 122. senemiz Galatasaray olarak. 1+2+2 5 eder. 5. şampiyonluğumuz hayırlı olsuna döndü. Telefon attığımızda da Sayın Devlet Bahçeli var efendim. Ne diyorsunuz bu numaraların toplanmasıyla?
0: Galatasaray yeter.
1: Oraya bağlayacağım artık.
0: Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray için yeter artık ya. 5. olmasın yani. Fenerbahçe'de.
1: Neyse 12. de olmayalım da diye yazmışlar mesela.
0: O da var. Şöyle söyleyeyim. Aslında burada herkes mesela Trabzonspor'un da bence doğru hamleler yapıyorlar. Bu sezon Trabzonspor.
1: Müthiş sporcu. Zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Üzerine katarak da devam ediyorlar. Eldekileri de çıkartabiliyorlar.
0: Bir de yerli oyuncuları da mesela hani yerli kadro rotasyonu da güçlendiriyorlar. O anlamda kadro maliyetlere daha uygun. Bence Trabzonspor'u bu sezon yabana atmamak lazım yani. Bence herkes Galatasaray Fenerbahçe'yi konuşuyor ama aradan Trabzonspor.
1: Hadi sana çay kahve ısmarlayayım. Onları tazeleyelim. Biz de reklama gidelim. Dinleyicilerimiz de nefes alsınlar. Birazdan buluşalım.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam bitti.
6: Dünya Kupası hikayeleri.

0: 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda, zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Sona geldik artık milli takım açısından. Gerçi sonu yaşadık daha bitmeden. Bari vedamız güzel olsun diyebileceğimiz bir mücadele sabah 5'te mi? Bak onu bile tam anlamıyla yani 6'da 7'de falan diyorduk 5'te mi? 5'te kim kalkar abi diye. Geçen antrenman sahasını gösterdi. Elenmeden önceki görüntüler, hınca hınç dolu tribünler. Dünkü antrenmanda 40 kişi varmış. Milli takımı desteklemek adına antrenman sahasına gidip oyunculara moral vermek için toplanan kalabalığın sayısı bu. Hala içimiz acıyor dedi Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu. Tabii çok fazla tepki de vardı. Go home Montella diyen mi ararsın? Bizi de tehdit et başkan diye bağıran mı ararsın? Bir sürü şey yaşanıyor. Hoşça kal Amerika derken sence bu zamana kadar Amerika ile oynadığımız maçlarda Amerika'ya gol atıyoruz. Hatta 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda 2-1 yendik. 2025'teki son hazırlık maçını da 2-1 kazanmıştık. Amerika'da 2010 ve 2014'teki iki hazırlık maçımızda 2-1 kazandık. Birini de berabere kalmıştık 1-1. Yani Amerika'ya gol atıyoruz aslında ama golümüz olur mu? Puanımız olur mu? Diye sana sorayım milli maçla ilgili.
3: Vallahi
2: sonra ya, rotasyona falan gireriz zaten kadroda.
3: Umarım olur.
2: Mesela şöyle söyleyeceğim sana, şöyle bir 11 ile çıkacağı söyleniyor muhtemel olarak. Cezayirli hakem Çorbat diye bir isim galiba yönetecek ya da Şorbat bilemedim Mustafa ismi. Kalede Uğurcan'ın olmasını bekliyor musun?
3: Bence değişiklik yapar.
2: Altay olabilir diyorsun. Altay olabilir. Büyük ihtimalle. Mert Müldür'den.
3: Mert Müldür sağ bek olur.
2: Ozan'ı.
3: Ya vallahi geç kalmış kararlar diyorum yani aslında. Yani.

0: Şimdi
1: yapar mı yoksa bildiğinden vazgeçmez Merih, Abdülkerim, Ferdi, Mert defansını bozmadan
0: bence
1: devam.
0: Bence Ferdi o. Ya bence oynayan oyuncular oynatması lazım. Mesela Merih Demiral tamam iyi stoper olabilir ama Suudi Arabistan'da bence performans olarak geriye gitmiş. Bu yüzden orada mesela Ozan Kabak çok iyiydi. Hani kendi takımında oynuyor. Ondan şans tanıması lazım. Ya bence Montella bu turnuvayı en formsuz ismi kim diye sorarsan Montella'ydı en formsuz ismi.
1: Sabah ezanına mütabiken şimdi oynanacak olan bu mücadeleyle alakalı olarak diye yani oraya bağlanıyor konu. Bu sefer dualarımız daha yakın olacak gibi.
0: Cuma ya bir de.
1: Bir de cuma sabahı öyle.
0: Cuma sabahı.
1: Bilmiyorum da ama.
0: Ha şey var, insanlar artık şeyi kaybetti ya, ben sana söyleyeyim. Hani o coşkuyu, kimsede o coşku yok. Hani milli takım maçı varmış diye. Hani belki turnuvadan çıkmış olsa herkes sabah erkenden kalkıp maçı izler ama o süreci.
1: Yatmadan beklerdi canım.
0: Yatmadan beklerdi. Hani...
1: Kalkmayı ya,
0: bir tane
1: bırak.
0: Arkadaş bana sosyal medyadan haber atmış, şey yapmış, yazmış Vedat Gündoğdu, Gündoğu Bey. Şu an Doğan Öncel'le konuşmadan sonra Fenerbahçe düşmanı olduğunda kanaat getirdim demiş.
1: Benim mi?
0: Benim.
1: Senin Fenerbahçe düşmanı oldun.
0: Tabii Galatasaraylı yorumcular hiçbiri Galatasaray hakkında olumsuzluk olduğu halde dışarı konuşmalar, birlik beraberlik yaptılar. Sen gazetecilik adı altında sırf Aykut olmadı diye her şeyi söylüyorsun demiş. Ya arkadaş yani... Bir de şey yazmış. Şu an İtibar Aziz Başkan'ın yanında olsam seni kulübün içine etrafına kenarına sokmam. Akreditasyonu bu iptal ederim. Sen ve senin gibiler Fenerbahçe'ye zarar veriyor demiş. Ben mi Fenerbahçe'ye zarar veriyorum ya? Yani şu bütün konuşmalardan bunu mu anlamışlar mesela?
1: Öyle söylüyor.
0: Şimdi ben ne dedim? Ne dedik? Biz İsmail Kartal'a sonuna kadar destek vereceğimizi söyledik değil mi? Yani bunu de getirip başarı diledik. Daha ne yapmamızı bekliyorlar mesela? Süreci ama yani şimdi yanlışa da yanlış demeyecek miyiz yani? Bunu söylemeyecek miyiz?
1: Yani bazen ertelemek de yapabileceklerin arasında yer oluyor. Onu söylüyor zaten dinleyici. Niye anlatıyorsun ki diyor sana.
0: Ya ben Tedesco döneminde de anlattım. Yine millet üzerimden geçti. Sonuçta doğru olduğu ortaya çıkmadı mı? Mourinho döneminde dedik ki Portekiz kampında 64 dakika antrenman yapıyor bu takım dedik. Bak bunun sıkıntılarını yaşayacak Fenerbahçe dedik.
1: Pohpohlanmayı ondan sonra biraz dedik, iyi olacak denmeyi bekliyor
0: sen
1: şu an.
0: Sen kimsin falan, sen nereden hazır... biliyorsun dedi. Ama ne oldu sonuçta bir noktadan sonra doğru yer, şeyini buluyor. Arkadaşlar yani burada biz Fenerbahçe'nin zararını olması istemiyoruz. Ben ne diyorum, umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe için bu sezon şampiyonluk çok önemli. Aziz Yıldırım bunu dile getirdi. Aziz Yıldırım niye aday oldu? Çünkü Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğü için aday oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon gerçek anlamda şampiyon olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nin gruplarına kalmak zorunda Fenerbahçe. İleride daha sağlıklı önüne bakabilmesi için Fenerbahçe'nin, kulübün işleyişinin daha sağlıklı olabilmesi için bu sezon çok önemli. Çok ama çok önemli.
1: O da bunun bilincinde. Çünkü bir hikaye bitme noktasında. Eğer olamazsa şampiyon, önümüzdeki 3 yıllık başkanlık seçiminde Aziz Bey sanki olmayacak gibi gözüküyor.
0: Olmaz zaten, kendisi olmaz.
1: Yani seçim anlamında da oy anlamında da olmaz gibi gözüküyor. Ya İrfan abi takma kafana, camiasız kalırsan biz Galatasaraylılar seni bağrımıza basarız gibi mesajlar da geliyor, merak etme de.
0: Yok ya, Galatasaray'da
1: bence Montella Samet'le Ozan'ı mutlaka oynatacak, benden söylemesi Doğan deyip milli takıma dönelim mi, boş ver demiş. Ama bir soru var sadece, 10 numara mevkiyle ilgili şu an Talişka kimsenin konuşmadığı bir oyuncu ve o bölgeye sanki Asensio gelecekmiş gibi gözüküyor.
0: Asensio sağ kanatta oynamak istemiyor, onu söyleyeyim.
1: 10 numara.
0: Benim mevkim 10 numara diyor, 10 numarada oynamak istiyor.
1: Talişka mı kanada doğru geçer biraz?
0: Talişka belki şu anda
1: Fenerbahçe... İlk yedek kalacak oyuncu.
0: Yok, forvet adaylarından bir tanesi Talişka şu anda. Yani
1: çift forvet Muriç'le beraber mi?
0: Vedat Muriç şu anda Fenerbahçe'nin belki 22 Temmuz'a kadar oynanacak. 20 Temmuz'da ilk başta.
1: Muriç indirir, Talişka mı vurur?
0: Tabii o civarlarda olur. Yani belki ikisi oynar. Vedat Muriç çünkü yani Talişka, Vedat Muriç ve Şerif sanki ilk maçta Fenerbahçe'nin forvet üçlüsü olacak gibi gözüküyor.
1: Ben Greenwood transferi olursa Talişka'nın çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Ancak Asensio Talişka değişikliği falan olur.
0: Tabii 10 numarada Asensio Talişka değişikliği olur. Şimdi Asensio da şöyle söyleyeyim.
1: Ama Greenwood olmazsa Talişka tamamen kanada doğru gider gibi gözüküyor. Abi
0: kanatta o zaman yine sıkıntı yaşar falan.
1: Yaşarsın. Orada Nene ve aynı zamanda Musabba da yok değil mi artık?
0: Yok, Musabba var canım. Musabba ile ayrılmadı yollar. Devam
1: ayrılmayı
0: ediyor.
1: Düşünüyor diye hep haberler çıkıyor.
0: Musabba
1: çünkü.
0: Şöyle söyleyeyim. Musabba Newcastle United istiyor. Musabba'yı Newcastle United istiyor. Hatta Newcastle United'dan iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe değerlendirir. Çünkü Greenwood o bölgesi, Brahim Diaz. Yani Greenwood olmasa Fenerbahçe Brahim Diaz'a gidecek. Yani sağ kanat öne bir oyuncu istiyor zaten Fenerbahçe.
1: Arşi sol ya da Oğuz bek üzerinden mi düşünüyorsun? Levent mesela orada ileri uçta kullanılabilir mi?
0: Vallahi sol kanatta Oğuz Aydın.
1: Yani İsmail Hoca farklı bir dokunuş yapabilir mi? Yani daha önce şurada izlediğimiz bu sefer burada daha etkili olacağını.
0: İsmail Yüksek ne yapmış? İsmail Hoca ne yapmıştı? Mesela Osterwold'e sol bekti. Osterwold'e çöp nitelendirmesi yapıyorlardı. Bugün YouTube'da yorum yapan adamlar arkadaşlarımız bazıları mesela özellikle 6 milyon euro buna verilir mi deniliyordu. Ama Osterwold'e stoper oynattı mesela. Hani oradan stoper de değerlendirdi ve bir anda kendi oyuncu da kendi orayı, o yeri sahiplendi, o mevkiyi sahiplendi ve stoper de şu anda önemli kulüplerden teklifler var. Mesela Roma'nın ciddi bir teklifi var. Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Osterwold'e de mesela ayrılmak istiyor. Şimdi İsmail Kartal da ben yerli futbolculara dokunuş yapacağını düşünüyorum. Mesela İrfan Can Kahveci hatırlarsanız Jesus döneminde Twitter'dan, sosyal medyadan seni göndereceğiz işte bir tribün lider grubu işte Mesut abinin yanına göndereceğiz seni falan diye tweet atmıştı. Taraftarlar protesto ediyordu İrfan Can Kahveci. Ne oldu? İsmail Kartal'la beraber kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
1: Sezonun en iyi üç oyuncusundan biriydi.
0: Kritik maçlarda önemli goller attı, asistler yaptı. Çiftli rakamlara ulaştı. Yine ben İsmail Kartal'dan da yine bu yerli futbolcular anlamında dokunuş bekliyorum. Oğuz Aydın'ın özellikle Mert Müldür'ün, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi isimlerin daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ben özellikle Oğuz Aydın'ın çünkü bence iyi bir oyuncu Oğuz Aydın, kaliteli bir isim ama gerek Tedesco gerek Mourinho döneminde gerekli şansları bulamamıştı. Özellikle Tedesco döneminde mesela hiç şans vermemişti Tedesco, hiç düşünmemişti. Ben onlara çok daha fazla forma şansı vereceğini ve onların da bu şansı değerlendirip bu sezonun önemli isimler arasında yer alacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anda şu aşamada hep diyoruz ya transfer. Yani Fenerbahçe'nin ciddi anlamda kadro kalabalığı var zaten. Yani bu kadro kalabalığı içerisinde kaliteli oyuncular da var. Şimdi yıldız isim diyorsun, yıldız transferi yıldız. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda yıldız isimler var. Ederson bir yıldız, Şikrinyar bir yıldız. Gendouzi, Kante, Talisca, Asensio bunlar yıldız isimler. Milli takımın oyuncuları var. Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu.
1: Yani... Amara Diouf'la 5 yıllık anlaşmanın yapılması oyuncunun illa takımda kalacağı anlamına mı gelir?
0: Kalacağı anlamına gelmez. Fenerbahçe tabii burada oyuncuyu mutlaka değerlendirecek kamp çalışmalarında ama yani belki yeterli görürlerse A takımda kalır. Yeterli görülmezse kiralık olarak.
1: Bir de tam senin istediğin.
0: Tabii sağ kanat oyuncusu.
1: Yok hani 10+4 için de çok uygun. 18 yaşında bir oyuncu.
0: Ya bu oyuncu için bak bu oyuncu sakatlanana kadar Saito Mane'nin veliahtı olarak değerlendiriyordu. Hatta milli takıma en genç milli takıma seçilmişti 16-17 yaşında mı ne? Mane'nin yerine oyuna girmişti. Yani dolayısıyla çok potansiyelli bir oyuncuydu. Ciddi bir sakatlığını yaşadıktan sonra zaten Avrupa'nın önemli kulüpleri transferden vazgeçmişti oyuncunun. Ama şimdi bu sakatlığını atlattı burada yenileme operasyonu da oldu. Yani bu transferde de Sayın Ali Koç yönetimini tebrik etmek lazım yani. Oyuncuya güvendi, inandı, getirdi buraya. Oyuncuyu burada çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirdi. Oyuncu da bu Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı bu fedakarlığı şey yapmadı yani göz ardı etmedi. İstese başka kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilirdi. Çünkü o dönemde yapılan anlaşmanın amatör anlaşmanın 18 yaşını doldurmadığı için bir geçerliliği yoktu. Oyuncu Fenerbahçe'ye verdiği sözü yerine getirdi ve Fenerbahçe'de profesyonel sözleşme imzaladı.
1: Şimdi İrfan Can Kahveci'den hala medet mi umuyorsunuz, umuyoruz gibi yazılar geliyor, mesajlar. Ben abi de şeyi düşündüm
0: belli
1: bir anda.
0: Olmaz, belli olmaz.
1: Yok şeyi düşündüm. Beşiktaş'ta da İrfan'ın koşabilme potansiyeli topu ayakta tutmayla bakarsan biraz gezalvari bir oyunda. Hani 4-4-2 gibi bir sistemde hem kanatta hızlı bir isim olursa onu Rozier gibi kullanabilir. Anladın mı? Mert'i veya ne bileyim başka bir bek oyuncuyu ya da arka direkt Larin kısmını hatırlarsan Gezal hep arka direkte Larin'i topla buluştururdu ve orada da gol sayısını arttırırdı takıma katkı olarak, skor katkısı olarak. İrfan'ı öyle kullanabilme durumunda evet diyebilirim ama İrfan'ın koşabileceğini, çizgiye kadar inebileceğini düşünmeyenlerden biriyim ben de.
0: Yani... daha farklı değerlendirirsin. Mesela İsmail Kartal onu çok iyi değerlendirmişti hatırlarsan.
1: Yani kafamda Gezal figürü var yani.
0: Şöyle söyleyeyim, o zaman da koşmuyordu İrfan Can Kahveci. Yani o zaman da

0: sürekli tepar atan, koşan bir isim değildi ama ne olmuştu? İki, hem o 10 golün üzerinde asist, 10 golün üzerinde 10 golün üzerinde katkı sağlamıştı. Skor katkısı sağlamıştı. Dolayısıyla bu anlamda yine ondan tam anlamıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Valla İrfan değil de sakın Cengiz'den medet ummasınlar diyor.
0: Valla Cengiz'in içinde son şans ya. Artık son şans.
1: Son mu?
0: Artık yani. Ama,
1: hangi son?
0: Ama şöyle söyleyeyim, şu var. Cengiz'i mesela MLS'e kiralık gitti. Oyuncu satın alma, o kulüp satın alma opsiyonu kullanmadı. Beşiktaş'a gitti. Sergen Isar'la istediği bir oyuncu. Sergen de kullanamadı.
1: Sergen Hoca diyelim.
0: Sergen Hoca da kullanamadı. Özür dilerim. Sergen Hoca da kullanamadı. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığında şimdi Fenerbahçe için son şans artık. Yani Cengiz.
1: Ya oraya bir de Emre Mor desem sana.
0: Emre Mor yok, sözleşmesi bitti Fenerbahçe'de.
1: He, ayrıldı.
0: Ayrıldı. Yani kariyeri dibe gitti artık, dibe vurdu Cengiz'in. Cengiz'in bunun farkında varması lazım.
1: Ya Emre de aynı kariyerde devam ediyor. El ele gitmiş olabilirler.
0: Evet, yani çözüm. Cengiz artık buradan bir sıçrama yapması lazım.
1: Yani onu işte umut etmek, şampiyonluk parolasında o isimle yola gitmek, yola çıkmak.
0: Abi yerli oyuncu olarak kadroda durur. Cengiz mesela sonradan oyuna dahil olur. Oyuna sana katkı sağlayabilir. Ama Cengiz mesela özel hayatını da dikkat, mutlaka artık bundan sonraki süreçte.
1: Cengiz'in ne yapacağını Cengiz'den önce ben daha çok iyi biliyorum.
0: Evlendi mesela. Sana. Şimdi evlendi. Özel hayatı da artık daha düzene girecektir. O da bu dip kariyerinde dibe vuran süreçten bir sıçrayış yapacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü bu anlamda artık onun için son şans.
1: İrfancığım, bazen doğruları söylememek de büyük erdemliktir. Yani sen de yalan söyle. Bir sürü Fenerbahçeli yorumcu öyle mutlu oluyor demiş. Biz şampiyonluk bekliyoruz İrfan 25. Hala da İrfan Can Kahveci'den, Cengiz'den bahsediyorsunuz. Yapmayın artık. Musabba ne oldu, yaşıyor mu diye soruluyorlar. İrfancığım, Newcastle'da yaşıyorum. Hiç duymadık Musabba'yı istiyorlar diye.
0: Öyle öyle. Musabba'ya bir ilgi var.
1: Fenerbahçe bu kadar kaleciyi ne yapacak peki?
0: İki tanesi yollarını ayıracak. Livakovic gidiyor. Livakovic'i Dinamo Zagreb istiyor. Oyuncu da Dinamo Zagreb'e gitmek istiyor. Hı hı. Çünkü zaten Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan dışına çıkmamıştı Livakovic.
1: Bir de Mert'le ayrılıyor.
0: Ondan sonra yok, Mert'le değil.
1: İrfan
0: Can'la Eribayat. Canım, Tarık'la ne öyle? Mert'le devam edelim.
1: İki tane. Yani bu kadar kaleci varken, o kadar var ki gerçekten, o kadar varmış yani.
0: Abi 3 tane kalecisi dünya şampiyonasında Fenerbahçe'nin. Düşünsene.
1: Hiçbiri oynamadı.
0: Livakovic iyi performans sergiledi. Dinamo Zagreb 3 milyon euro teklif etmiş Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olarak. Onlar da ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü oyuncu da gitmek istediğini yönetime iletti. O da ayrılmak istiyor. Dinamo Zagreb'e gitmek istediğini net bir şekilde söyledi. Burada da Fenerbahçe iyi bir bonservis bedeliyle oyuncuyu satmak istiyor.
1: Hırvatistan son maçı kazandı değil mi 0?
0: Evet, yani devam eder. Bir de şöyle bir şey var Fenerbahçe.
1: Yani belki Hırvatistan'ın grubunda zaten İngiltere de puan kaybı yaşadı Gana'yla.
0: Evet.
1: Büyülendiler orada da. Gana büyüledi onları.
0: Harry Kane out'a attı ya topu mesela. Demek ki büyüğü yerini
1: orada
0: tuttu.
1: Orada Panama galiba bizimle beraber, Haiti biz ve Panama galiba hiç puan olmuyor.
0: İlk Haiti ile beraber biz gittik herhalde, elendik yani.
1: Hırvatistan da son maçı kazanırsa ikinci olarak çıkabilir. Hırvatistan kimle oynuyor acaba? İngiltere mi? Gana mı?
0: Bakayım. Ama Hırvatistan'da Livakovic gayet iyi performans sergiledi yani.
1: Hırvatistan kimi? Panama'yı yenmedi mi? Panama'yı yendi. Panama'yı
0: yendi Hırvatistan. Gana'yla oynuyorlar pazar günü. 12'de. Beraber kalsa da çıkıyor herhalde.
1: Livakovic'e felak nasıl... Atsana mesaj. Bir şey yapın. Büyüler etkilenmesin.
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani Livakovic'e iyi bir teklif geldi.
1: Vallahi ben Bosna'nın Katar'a devirmesine çok mutlu oldum. Onu söyleyeyim. Artık başka şeylerle mutlu olmaya çalışmak zaten en sevmediğim şey ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü Dünya Kupası'nı 24 yıldır öyle yapıyorduk. Bana göre Belçika, bana göre Hollanda, Avusturya çok iyi geliyor diyorlar falan diyorsun. Gene görünen köy şaşmıyor yani. Ne olacak bilmiyorum yani. Amerika bile sürpriz bir şekilde bayağı ilerleyecek gibi gözüküyor.
0: Abi ya bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu haberde yani bununla ilgili. Şimdi Arizona'da kap yaptı değil mi bizimkiler mesela? 45 derece sıcaklık.
1: İtiraz bile etmemiş federasyon. Abi, aslında zamanı, varmış imkanı biliyor musun?
0: Zamanı geçirmişler zamanı. Amerika'da bizim Fenerbahçe Kongresi var. Amerika'da yaşayan bir abimiz var. Fatih Akarsu. Orada federasyonun işte o Amerika temsilcisi. Orada yetkiliyle konuşuyorlar. Başvuru

0: zamanını geçirmişler. Yani bir uzun, belli bir süre başvurmamışlar. Şöyle söyleyeyim, başvurmamışlar. Başvurmayınca da tabii orada Amerika'da kimsenin şeyi tercih etmediği Arizona'ya milli takımı gönderiyorlar. Orada $1.5 milyon bir şeyi ödememişler herhalde. O yüzden başvurmamış milli takım. Federasyon. Bir kere federasyon bunun mesela sadece bunun için bile istifa etmesi gerekir ya. Ha, nasıl başvurmasın ya? Peki ne diyorsun? Montella'nın açıklamasına, daha da güçlendim falan diyor. Tam Türk tipiydi ama istifa etmeyeceğim diyor.
1: Semih diye bir dinleyicimiz var. Ben kendisi adına Rütük'te iş başvurusu yaptım. Bütün programları eleştirme, senin hatan şu, onun hatası bu, şöyle yapayım, böyle yapayım diye. Ben de keşke onun çalıştığı yerle ilgili olarak böyle birkaç tane bilgiye sahip olsam da onun hatalarını böyle arka arkaya bir kompozisyon şeklinde giriş, gelişme ve sonuç olarak yazsam, önüne koysam onu. Doğancığım bir Gana ile büyücü taklidi yap da günümüz güzelleşsin be demiş. Olmaz. İlerleyen dönemlerde o Gana'nın ilerleyişine göre değişir. İrfan 25 ile Ahmet Konanç arasındaki en büyük fark, İrfan'ın Türkiye ekonomisi gibi gerçekleri yazıyor. Yani Enak yazmış. Konanç ise TÜİK gibi diye yazmış. Verdiği rakamlarla gerçekler arasında bu bir uçurum var diye devam. İrfan diyor hayırdır, ne içirdin, papatya çayı mı İrfan'a diye sormuştu.
0: Niye papatya ya? Papatya çayı sakinleştirmiyor mu ya?
1: Tamam işte bugün seni sakin gördük. Yani ben mesela bugün gelmez diye düşünen çok dinleyici olmuş.
0: Yok, ben niye gelmeyeyim ya? Yani?
1: Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına. Şampiyon olamadıktan sonra da yayına çıkmama kararımı aldı.
0: Tebrik ettik ya şampiyonu.
1: Etti canım, etti.
0: Ben ne
1: biz
0: demiştim?
1: Biz hakeme itiraz ve rakip oyuncuya dayılanma konusunda en iyiyiz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben ne demiştim? Son haftaya kalmasın demiştim. Ben son hafta izlemem demiştim maçı. Evet. Maçı son hafta kaybeder diye çünkü.
1: Abi bir fikir sunmak istiyorum. Bütün haftanın yorumlarından en iyi yorumu seç ve kazanan kişiye tuttuğu takımın formasını hediye edin. Arkadaşlar kulüpler bile forma vermiyor artık. Onu söyleyeyim.
0: Geçen vermişler ya, Fenerbahçe'nin lansmanında verdiler.
1: İrfan dün gece ne oldu da bu sabah esniyerek yayın yapıyorsun diye sormuşlar.
0: Geç yattım.
1: Bütün gelişmeleri takip ettim. Topuk yaylasına ne zaman gidiyorsun?
0: Sohbet toplantısı olursa gideceğiz.
1: Yoksa almıyorlar mı?
0: Yok.
1: Yani almıyorlar mı derken gidilmiyor mu?
0: Yok, gidiliyor şu anda da ben gitmeyi tercih etmedim. Yani sosyal şey olarak Topuk Ayası'nda herhangi bir basın toplantısı olursa, bir şey olursa gideceğim yani, oraya söyleyeyim.
1: Dün yayıncı kuruluştan arkadaşlarla beraberdim de Topuk Yaylası'na biz de 4 gün sonra gideceğiz dediler.
0: 4 gün zaten bitiyor zaten ya.
1: Son günde herhalde orada bilgi alacaklar, çekim yapacaklar.
0: 3 Temmuz.
1: Yani konuştuğumuzdan 2 gün geçti zaten. 2
0: Temmuz,
1: gün sonra gidiyor. Zaten
0: 2 Temmuz'da sona eriyor Topuk Yaylası kampı. 2 Temmuz'da sona eriyor. 3-4 Temmuz'da izinli, 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe. Ya dolayısıyla
1: bu arada Topuk Yaylası'nda da bir çivi çakılmadı, kulüplere hiçbir şey yapılmadı gibi şeylerin de dile getirildiği söyleniyor. Orada bunların da çok konuşulmasından yana değilim ben.
0: Şöyle,
1: hani hele hele sen hiç konuşma istiyorsan bu konuyu.
0: Yok.
1: O konuda da eleştiri yapma yani.
0: O konuda bir şey yok. Hatta öyle bir haberler çıktı ama daha sonra o yalanlandı. Sayın Aziz Yıldırım oraya denetlemeye gidiyor. Oradaki görev, yani Topuk Yaylası'ndan sorumlu olan yöneticiye teşekkür ediyor. Yani gayet iyi bakımlı olduğu söyleniyor. Yani mutlaka eskidir yani yapılar, eğer yaptı mesela topu şeyi, ama Can Bartu tesislerine gittiğinde Can Bartu tesislerinde oyuncuların kaldığı odalardan yattığı yataklara kadar her şey full değiştiriliyor.
1: Nevresim takımlarını falan konuşuyorduk seninle.
0: Evet, değiştiriliyor. Ama ondan sonra, ama şöyle söyleyeyim, onu konuştuktan sonra millet söylemedi mi?
1: Söyledi. İstanbul'dan İlyas Trabzon taraftarı, İrfan abinin yorumlarını beğeniyorum. Olay'ın 40 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor transferi için. Yorumlarsa sevinirim, doğruluk
0: bence var mı? Bence şöyle söyleyeyim. Bence o rakamlara transfer olabilir oyuncu. Ama işte Trabzon'un da Avrupa kupalarına katılıp orada işte o oyuncunun Avrupa kupalarında, ya bizim ligimizde ne yazık ki ligimizi çok fazla takip etmiyorum. Avrupa kupalarında oynadığında, oyuncu orada iyi performans sergilediğinde daha yüksek rakamlara satabiliyorsun.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bana katılır mısın?
0: Cenk Tosun mesela en yüksek rakamda, niye Şampiyonlar Ligi'nde o zaman gruplarda Beşiktaş'ta çok ciddi bir performans göstermişti ve ondan sonra da çok ciddi rakamlara satıldı. Galatasaray'ın oyuncularından hani Avrupa'da transfer piyasasında isminin geçmesini neden? Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslar dolayı. Yoksa ligimizi ne yazık ki, ama ne yazık ki ligimizde en fazla işte takip eden çok fazla şeyi satamazsın yani, onu söyleyeyim.
2: Ulay gibi oyuncularla ilgili şöyle yorum yapmak istiyorum. Arkasında Drogba var bildiğim kadarıyla ve Drogba zaten Trabzonspor'a tavsiye etti. Yani Galatasaray'a da getirebilirdi oyuncuyu ama oynatıp oynatamama, yani gelişip gelişememesi için uygun bir kulüp değildi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, ligde şampiyonluk yarışı verecek, dördüncü şampiyonluğunu ve bu hedefleri koyduğunda biraz deneme yanılma kısmında Ennaga ve Asprilla gibi kalırdı zaten oyuncuda. Gelişmesi için Trabzon en doğru yerdi süreklilik anlamında da. Zaten kendini gösterdi, parlattı ve Trabzon'da satın alma gibi bir duruma girmez. Ama Galatasaray Fenerbahçe'de iyi oynasaydı kulüpte tutma, hatta oyuncuyu Türkleştirmeye kadar gidebilirdi. Drogba istiyor ki parlasın ve aynı zamanda fil dişi sahilinde de oynasın ve Avrupa'ya da iyi bir rakamla gidebilsin durumu var. Yani stratejik iyi bir rota belirlenmiş oyuncu için.
0: Oyuncuyu kaç liraya aldılar ki yani? Çok uygun fiyatlardılar.
2: Oyuncuyu alması için yollamadı zaten. Gelişmesi için yolladı. Yani bu oyuncuyu Trabzon'da oynatmasının sebebi Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, büyük camialara karşı da oynasın diye yolladı.
0: Bir de şu var. Yani bak, büyük kulüplerde maaş skalası çok yüksek. Yani Fenerbahçe'de bahsediyoruz, Galatasaray'da 11 milyon eurodan bahsediyoruz bir oyuncuya verilen. 6-7-8 milyon eurodan bahsediyoruz. Şimdi herhalde olayın aldığı rakam çok daha düşük. Şimdi bu oyuncu Avrupa'ya her türlü transfer olur. Çünkü niye? Trabzon'dan aldığı yıllık ücret düşük ve Avrupa'ya transfer olduğunda da takımlar bu ücretleri rahat verebilir. Ama sen şimdi bir oyuncuya işte diyelim ki 6 milyon euro net veriyorsan, bunun brütü herhalde 10-11 milyon euro olması lazım ki oyuncuyu Avrupa'daki kulüp kendi kadrosuna dahil edebilsin. Şimdi yabancı futbolcuları gönderirken büyük kulüplerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Oyunculara ödenen yüksek yıllık ücretler. Fenerbahçe'de mesela yollarını ayırırken yabancı oyuncularda en büyük sıkıntı buralarda yaşıyor. Ama Trabzonspor'u buradan tebrik etmek lazım. Doğru transfer politikası yürütüyorlar. Yani scout ekibi kimse, hani hangi büyük kulüp olsa, ben scout ekibini komple transfer ederim Trabzonspor'u. Yeni sezonda hani transfer yapacaksa ben Trabzonspor'un scout ekibini transfer ederim. Yani.
2: Peki sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Erdin Şehit gerçekten değeri bilinmeyen bir isim mi?
0: Erdinç abiye şöyle söyleyeyim. Erdinç abi, İsmail Yüksek de biliyorsun Erdinç abinin oyuncusuydu. Onu da İsmail Yüksek'i de...
2: Türk futbolcular için ne kadar önemli isimler kazandırdığını söyleyebilirim camiaya diyor. Bir dinleyicinin yazdığı bir şey bu. O yüzden Amara Diouf'u da getiren Erdinç.
0: Evet. Amara Diouf'u da getiren Erdin Şehit, İsmail Yüksek'i de getiren Erdin Şehit. Hatta İsmail Yüksek'le ilgili mesela onumuzu biz Bağdat Caddesi'nde arkadaşlarla oturuyorduk, orada görmüştük. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geldi, o zaman 10 numara oynuyordu biliyorsun İsmail Yüksek. Herkes ondan bahsedecek demişti. Biz de çok fazla şey yapmamıştık. Gölcük'teydi o zaman, 3. Lig'deydi biliyorsun Fenerbahçe'ye transfer olduğunda. 500 bin TL bir bonservis, işte iki kez topuk yaylasında kamp, böyle bir şeyle transfer edilmişti İsmail Yüksek. Şimdi yine Amara Diouf'u aldı. Amara Diouf da bence çok kaliteli bir oyuncu ve ileride de Fenerbahçe adından söz ettirecek bir isim olacağını düşünüyorum ben. Ya Fenerbahçe böyle oyuncular bulması gerekir. Yani
2: bence Aziz Yıldırım'ın bulması gereken tek şey Gana'nın büyücüsü olmalı diye yazmış. Tekrar Kadıköy büyüsünü kazanabilmesi için Ganalı büyücüyü transfer etmesi lazım diye.
0: Maç boyunca büyü yaptı değil mi? O bir şeyler yapıyordu maç boyunca.
2: Kaçırmadın kardeşim, okuduk. Singo sakatlandı, FIFA para ödeyecek mi Galatasaray'a, bilginiz var mı demiş.
0: Çok ciddi, sezonu kapatacak şekilde sakatlanırsa FIFA ödüyor diye biliyorum. Şu anda öyle ciddi bir sakatlığı yok.
2: Bence Trabzonspor olayı Fenerbahçe ve Galatasaray'da olsa 7-6 milyon avroya 70-60 civarındaymış. Öyle satarlardı demiş. İrfan Bey, Ahmet Konan senin için cimri pinti dedi biliyor musun diye yazmış.
0: Cimri pinti değil bak, başın cimri ile tasarruflu olmak arasında fark var.
2: Çok büyük fark var.
0: Yani cimri olmak, yoksa ben de yeri geldiği zaman arkadaşlarımıza...
2: Bu arada yeter ki sen gel Bolu'ya, Topuk Yaylası'na, ben seni Düzce'de misafir ederim. Yeter ki gel, haber ver demiş İrfan, bir dinleyici.
0: Teşekkür ederim.
2: İstanbul'dan Sait Kızılkaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu Ahmet Spor'un maçına gelecek mi dedi, hiç giremedik keşke diye devam etmiş, gülmek isteriz gelse diye yazmış. Sayın 25 çok mu cimrisiniz diye mesajlar geliyor.
0: Yok be.
2: 3 ay yok bu arada. Bir onu şey söyleyeyim demiş Singo'nun sakatlığı.
0: Cimrilikle dediğim gibi tasarruflu olmak arasında fark var. Yani bir de cömertlik

0: farklıdır. Aşırı savurganlık farklıdır. Ben ne savurganım ne de çok cimriyim yani.
1: Şunu anlayamadım. İrfan abi saatler olsun, limon kolonyasının kokusu buraya kadar geldi demiş.
0: Tıraş Tüntün yayında bilmiyordum şeyi. Çağatay Bey yayına bağladı. Diyorum ki berberdeyim diyorum, tamam. Bağlayayım bir sene diyor. Beğensem yayındaymışız.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Dedim şu
1: bu arada da... Aykut Kocaman'a ulaşamıyorduk. İrfan 25'e de ulaşılamadı. Acaba aynı telefonu mu kullanıyorlar diye.
0: bir ara harbiden bir ara benim telefondan şey, ulaşılamıyordu ya.
1: Ben dedim kesin Aykut Hoca'nın yanında diye, o da açmıyor telefonları diye.
0: Tam berberde tıraş olurken aradı. Oradan şeyde bağlandık. Dedim tıraş oluyorum falan. Ya haftada bir tıraş olmayınca şey oluyor. Yüzüm sakal ya, yüzüm yara oluyor ya. Sansür bir de evet. Şey, geçen bir ara şey oldu.
1: Bir ara senin aynı problemi yaşıyorduk ya.
0: Ondan sonra şey dediler ya,
1: televizyon dolayısıyla sen zaten sinek kaydıyı seviyorsun. Bıraktığın zaman sıkıntı oluyor sende.
0: Evet evet.
1: Çok fazla kaldığında.
0: Ben de 2 hafta
1: geçti. Ben de sinek kaydıyı sevmem, televizyon dolayısıyla olmak bir zorunda
0: şey,
1: kalıyor.
0: Bir şey söyleyeyim. 2 hafta mesela geçsin sakal, hemen yara yapıyor yüzümde. Hemen kaşıntı yapmaya başlıyor. Bir alerjim var sakala karşı.
1: Muhtemel 11 şu şekilde olacak denildi. Amerika'daki arkadaşların yazdığı bir yazı. Milli takımla ilgili bu sabah saat 5'te çıkacak maça. Milli takım kalede Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış 11 ile çıkacakmış.
0: Yine forvet sizi zaten.
1: Yani Kerem ve Barış kanatlar üzerinden gidecek. Arda daha yakın oynayacak. Orkun arkasından destek verecek. İsmail Hakan kesici ve dağıtıcı özellikte olacak. Herhalde
0: bizim bir tane forvet bulmamız lazım ya. Acilen.
1: Bertu çok konuşuluyor tabii. Evet, neden acaba neden diye söyleniyor. Mikrofonu çevirsene biraz.
0: Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Neden mesela tercih etmiyor harbiden?
1: Yani işte mesela çok fazla Can'ı neden kullanmıyorsun ilk 11'de bile şu an hala diye söyleniyor. Ya yani Umut Nayır bile hiç olmazsa iki kafa topunda bir şey yapamaz. Yok,
0: ben şeyi bile alırsın yani o...
1: Serdar Dursun deme sakın. Serdar Dursun deme sakın diyecektim orada. Ya bir CU yapılmaz mıydı ya bir golden sonra? Olmaz mıydı ya?
0: Ya en azından şöyle söyleyeyim. Avustralya maçında yapılan ortalara bir tanesine kafa vururdu ya. Bir de şey diyorlar ya hani çok çalıştı.
1: Avustralya maçında.
0: Hani çok şey yaptı, çok çalıştı. Ne yaptın abi? Sürekli orta yaptın. Adamların bu şeyle 1.98-1.97 boylarında stoper vardı. Hepsini karşıladılar ya.
1: İngiltere'nin... ucuz kurtulduğunu düşünüyor musun? Ghana maçında kırmızı kartın çıkmaması
0: ya, var
1: kahveye gitti, İngiltere kurtuldu diye yazılıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sana ya. Bir Messi'ye yapılan kırmızı kart inanılmaz. Messi'nin yaptığı
1: harekete verilmeyen
0: kırmızı kart. Yani var müdahale etmedi. Yani arada bir şey var. Orada da yani belli oyuncular veya belli güç dengesi içerisinde dönüyor. Ghana'nın verilmeyen penaltı %100 penaltı. Yani. Ona nasıl vermez veya var neden müdahale etmez? Harbiden anlamış değilim yani.
1: Bu arada Montella'nın göreve devam edip etmeyeceği sorusuna verdiği cevap, istifayı düşünmüyorum ki istifayı düşüneni görmedim ben zaten.
0: Daha da güçlendim demiş. Tam Türk gibi olur bak. Evet. Tam Türk olmuş ya. Şey gibi olur.
1: Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik içerisindeyiz. 24 yıl katılamamak yetmedi mi? Neden yapıcı olmuyoruz? Biz daha da güçleniyoruz demiş. Onu söylemiş yani. Kadroyu değiştirebilir ihtimalleri biraz daha sıcak demiş. Hala ihtimal mi ya? Kadroyu değiştirme ihtimal üzerinden mi konuşuluyor?
0: Bazı oyuncular şeysin, başım ağrıyor hocam oynamıyorum falan desinler yani. En önemli maçlarda değiştirmedi kadroyu yani.
1: Şu paralara bakar mısın ya? Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarlık kazancı var El Nassr kulübünde de. Ama Inter Ronaldo Miami'de Messi 150 milyon dolar alıyormuş. Mbappe 95, Haaland 80, Vinicius 60, Salah 55, Mane 54, Bellingham 44, Yamal 43, Harry Kane 40. İşte Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid.
0: Ama mesela şey var bak mesela Port 41 yaşında değil mi Ronaldo?
1: Son artık.
0: Tabii son. Ama güçte kalmıyor. Ama bir şey söyleyeyim sana.
1: Yani olur mu 42'ye kadar gider de kaleci olsa Buffon gibi devam eder de.
0: Bir şey söyleyeceğim. Messi de mesela yaş olur.
1: Messi de yok artık.
0: Ama ondan sonra ama şöyle söyleyeyim.
1: Son ikisi, dünya kupası.
0: İkisi de yani ne kadar istediklerini, ne kadar arzu ettiklerini, gibi mücadele ettiklerini abi, görüyoruz.
1: O profesyonellik ve hırs çok ayrı bir konu.
0: Onları yani üzerinden. Ben o yüzden bunları görünce bizim...
1: Ya Messi'deki, Ronaldo'daki kaliteyi bilmem neyi kıyaslamıyorum ama hırsı kıyaslayayım bari. İşte abi, Hakan'da, Orkun'da, işte Arda'da bilmem ne de değil. İyisinde kötüsünde sayarak söylüyorum.
0: Bu oyuncular aslında bunları izliyor.

0: Etmek lazım bizim oyuncuları. Yani gerçekten adam
1: izlemiyorlar mı abi? İzlemiyorlar. Büyük ayıp. Ben mi izleteceğim onu?
0: Bir şey söyleyeceğim sana yani. Adamlar dik arası gördün mü? Mesela Messi'nin penaltıyı kaçırdı. Ardından golünü attı falan.
1: Abi Ceko'yu evet, seyretsinler ya. Bırak evet, Allah aşkına Kosova'da.
0: Evet, evet.
1: Ceko'yu seyret ya. Bırak herkesi.
0: Abi Ceko çok önemli bir oyuncuydu ya. Fenerbahçe'ye hani belki 1-2 sene önce gelmiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama geldiğinde de o yaşta geldiğinde çok önemli bir fonksiyondu. Keşke kalsaydı. Keşke Tadiş ve Ceko'yu takımda tutsalardı. Belki çok daha farklı olurdu Fenerbahçe adına.
1: Aslında şeydeki turnuvadaki en önemli gelişmelerden bir tanesi Fransa takımı adına yaşandı. Teknik direktör Deschamps'ın annesinin vefat haberi geliyor.
0: Evet.
1: Ve bir anda antrenmanda saygı duruşunda bulunuyor bütün takım. Deschamps da gidiyor ve grubun birinciliği için mücadele edecekleri Norveç maçında olamayacağı açıklanıyor. Didier Deschamps'ın.
0: Işıklar doyursun.
1: Öyle. 200. maçında galibiyetle havalara uçan bir isim Modric. O da artık son.
0: Bizim jenerasyonu hepsi son. Bizim Ronaldo, Messi, Modric ha. Güzel. En azından izleme şansı bulduk galiba. Fazla
1: sonuçta Norveç'te Fransa'da garantiledi çıkmayı da.
0: Norveç'in şeyi nasıl ama? Kürek şeyi güzel değil
1: çok
0: mi?
1: Çok iyi değil mi?
0: Çok iyiydi ya.
1: Bak biz işte onu bak, Türkiye tribünlerinde çok görürüz şimdi. Sanki hani şeymişiz gibi.
0: Ama bu onlar için kendi
1: kültürü. Okyanus ülkesiymişiz gibi
0: öyle. Şöyle söyleyeyim. Onlar kendi kültürünü yansıtıyorlar değil mi? Galibiyet sevecinde bütün kültürünü yansıtıyorlar.
1: Rize falan şey yapıyor. Şimdi, Trabzon falan yapıyor biliyorsun onu.
0: Tabii tabii.
1: Aslında o hani falan olayları vardı ya şeydi. Evet, İrlanda mı yapıyordu?
0: İrlanda yapıyordu herhalde. Evet. Ama mesela hayır bu mesela sen de kendi
1: küreye kültürü, de geçebilirler.
0: Sen de kendi kültürünü yansıtan şey yaparsın. Sevinç oluşturursun.
1: Hangisini?
0: Mertler baş falan düşer.
1: İki ileri bir geri tribünlere gitmesi de şey olurmuş. İlginç olurmuş yani.
0: Ama güzel de böyle şeyi çok iyiydi ya. Takımla beraber bütün tribünün aynı şeyi yapması.
1: Sokağın ortasında yaptılar. Los Angeles'ın göbeğinde mi New York'ta mı öyle bir yerde yaptılar yani.
0: Aa, güzel.
1: Bütün trafik falan durdu onların gittiği yerde. Falan kürekler falan. İlginç şeyler tabii ya. Bilemiyorum. Haaland iyi ki gelmiş değil mi?
0: Tabii.
1: Renk canım veriyor, katıyor.
0: Onun kaç golü oldu şu anda?
1: 4 mü oldu o da? Böyle bir şey olması lazım.
0: 4 gol oldu herhalde.
1: Bugün Ekvador Almanya saat 23 aynı saatte Curaçao Fildişi sahili.
0: Curaçao bile puan aldı be. Gol attı bak. Ya, bizim golümüz
1: Japonya,
0: yok.
1: Japonya İsveç gece 2 aynı saatte Tunus Hollanda maçı. Tunus Hollanda maçı da güzel değil mi?
0: Adamlar 3. maça gruptan çıkma ümidiyle çıkıyorlar Curaçao.
1: Tunus'un da hiç puanı yok bu arada ama bir tane attığı gol var.
0: Bizim ne golümüz yedi? Bizim ne golümüz?
1: 9 gol yedi bu arada. En çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Yani Curaçao bile 7 gol yedi.
0: Ama o da Almanya'dan yedi. Yani çapışık 6 tanesini Almanya'dan yedi adamlar.
1: Sonra gol mü yemedi?
0: Ondan sonra şey yaptı işte beraber kaldı Curaçao. Adamlara şey yapmamak lazım. Almanya'ya bir tane gol attılar. 1-1'di maç. Sonra 6-1 mi de bitti zaten.
1: İşte o son golü atmayacaktın diye.
0: Atmayacaktın o golü. Işte. Yani o 1-0'da atmayacaktın golü falan Almanlara.
1: Biz de 3 gol yedik. Değil mi? Hiç gol atamadık.
0: Abi bizde sıkıntı abi bizim forvet hattımız kötü yani. Bizim bir forvet bulmamız lazım. Bertu mesela bir tane alır ya Bertu oynat yani.
1: Cihan nasılsın diye kendi kendine mi konuşuyor içeride birinde bağırıyor galiba.
0: Birisine
1: galiba
0: bağırıyor.
1: Atakan Kurt'la konuşuyor ne yapıyorsun ne diyorsun. Diye.
0: Tabii tabii yayın, Atakan'ın yayını ya.
1: Atakan bağlanacak birazdan. Peki topuk yaylası ve bu süreç içerisinde kadronun yüzde kaçı belli olur?
0: Şu anda 30 kişi var topuk yaylasında. 30 tane oyuncu. 7 tane ameli takım oyuncusu var. 7 tane ameli takım oyuncusu Avusturya kampına dahil olacak. Sonra Kante Fransa'da, Amrabat Fas'ta, Fas milli takımında. Diego Carlos'a ulaşılamıyor. Onu ulaşamıyor.
1: Onu söylemiştik.
0: Ondan sonra kim var başka? Semedo Portekiz
1: milli takımında. Mesela İsmail Hoca'nın oynattığı oyun üzerinden gidersek o dönem tabii Fred çok fazla popülaritesi yüksek bir
0: oyuncuydu. Fred ayrılmak istiyor. Fred
1: şimdi Fred'i tekrar az önce konuştuk ya İrfan'a dokunur, Oğuz'a dokunur, Levent'e dokunur, İsmail'e dokunur gibi yerli oyunculara ağırlıklı gittik ama Fred'in mesela İsmail Hoca'nın gelişinden sonra kararının değişme ihtimali olur mu?
0: Fred şunu söylemişti. Bilmiyorum değişme ihtimali olur mu? Teknik adam kim olursa olsun, yönetim kim olursa olsun değişse de ayrılmak istediğini.
1: O kadar netti yani.
0: Ayrılmak istediğini söyledi. Hatta Atletico Mineiro kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu Atletico Mineiro Kulübü ona 2028'e kadar bir sözleşme ve Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücretin tamam aynısını veriyor. Ama Atletico Mineiro da diğer kulüplerin yaptığı gibi oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu bedava bırakmak istemiyor. Yani Fred İsmail
1: kalırsa moral bozukluğuyla ondan performans bekleme diyebileceğim bir oyuncu mu olur?
0: Yok. İsmail Hoca ona da dokunuş yapacaktır diye düşünüyorum. Yani İsmail Hoca'nın Fred'i biliyorsun, Fred'li dönemde çok iyi bir performans sergilemişti. Fred de zaten Tedesco'nun son döneminde, son 3 maç Tedesco ayrıldıktan sonra görev verildiğinde de o maçlarda gerçekten iyi performans ortaya koymuştu. Ama Fred'i
1: Murat Hoca döneminde,
0: Zeki Murat Göle döneminde. Yani şimdi Fred'i değerlendirmen gerekiyor. Bu anlamda yani Fred'den şunu bekleyemezsin. Yani bu Fred'in tüm orta sahada gelecek, defansa gelecek, yardım edecek, işte sonra top çıkaracak, bütün organizasyonu Fred yapmasını bekleyemezsin. Ama Fred'i dar alanda oynatırsan, ileride ceza sahasına yakın pozisyonda oynatırsan her zaman çok etkili olacak bir Fred olur diye düşünüyorum.
1: Sevgili Orhan Özdamar, okudum be abim. İki kere okudum mesajı, hem de tekrar diye sormuşsun. Sizce bu Dünya Kupası'nı zihnimizden ne yaparsak silebiliriz?
0: Hemen Milletler Kupası mı başlıyor?
1: Yani Eylül ayında ilk maçımız Fransa'yla, İtalya'yla falan, hani Belçika'yla falan.
0: Tabii öyle orada Milletler Kupası'nda iyi performans sergilersen bu Dünya Kupası'nı silersin tabii. Ya bu da şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Yani onu çevir de şey, bu yönetimle mi gider, federasyon değişir mi, yoksa aynı teknik adamla mı yola devam edilir?
0: Ben aynı teknik adamla yola devam edeceğini düşünüyorum. Yani sonuçta tamam eleştiriyoruz da 24 yıl sonra.
1: Aykut Hoca olmaz mı mesela diyor.
0: Abi Aykut Hoca olsa keşke, yani öyle söyleyeyim. Peki. Ama sen bu sefer şey demezler mi? Sen kendi Fenerbahçe'nin bir kere şunu düşünmesi lazım. Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiren bir cami haline geldi. Kendi eski futbolcularına çok fazla önem vermiyor. Hatırlasana kaç defa söyledik. Yani söyledik. Eski futbolcuların bazıları geçmiş yönetimler döneminde bilet almak istediğinde bilet bulamadılar. Maça giremediler. Derazına gittiği zaman derazına alınmadılar. Dolayısıyla bu açıdan şimdi Aykut Kocaman süreci, yaşanan süreçle ilgili yani kendi değerlerini değersizleştiriyor. Ondan sonra da kimse şunu söylemesin, neden işte Süper Lig'de Fenerbahçeli bir isim teknik adamlık yapmıyor veya işte milli takımda neden Fenerbahçeli bir teknik adamın ismi geçmiyor. Bunları bence önce camianın kendisine sorması lazım. Çünkü işte önemli isimler var Fenerbahçe'de. Mesela Bülent Uygun Hoca kimsenin aklına gelmiyor belki ama o da Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden bir tanesi. Yani bu isimleri böyle hani göz ardı etmemek lazım. Bu isimlere destek vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Barış Bey o konuda biraz ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Hem açıklamalar anlamında. Mahmut Bey biraz daha şey iddia ettim ben. Hani rakiplerin açıklamalarına karşılık bir cevap verilecekse Mahmut Bey'i de durdurabilecek bir güç yok içeride.
0: Tamam, Mahmut abiye sorarsan şeyi o cevap verir zaten. Mikrofonuza
1: ama ağırlıklı olarak kulüp sözcüsü olarak Barış Bey daha ön plandaymış
0: Barış
1: gibi
0: Bey,
1: gözüküyor.
0: Barış Göktürk zaten başkan vekili. Zaten Kulüpler Birliği'nde de Sayın Aziz Yıldırım'ı Barış Bey temsil edecek. Yarın değil mi? Bugün mü Kulüpler Birliği toplantısı, yarın mı?
1: Kulüpler Birliği var mı? Devam ediyor mu?
0: Kulüpler Birliği toplantısı var. Hatta bugün
1: Ertuğrul Doğan başkanlığında değil mi?
0: Toplantıda şey konuşulacak. 10+4 yabancı kuralı konuşulacak. Yani orada değiştirip değiştirilmemesi veya bir tavsiye kararı alınıp alınmaması konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar. Orada mesela Barış Göktürk orada kulübü temsil edecek.
1: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Ağzını yüreğine sağlık. Var mı Dici'de falan bir şeyiniz? Bugün çekim mi kim? Daha önce yaptınız mı? Bitirdiniz mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Şu anda yok gibi gözüküyor.
1: Yok gibi gözüküyor Dici'de. Tamam, ona göre. O zaman yavaş yavaş beraber
0: çıkabiliriz. Büyük ihtimalle Cuma günü olur herhalde.
1: Cuma günü mü olur?
0: Evet.
1: Hem şeyin kampın sonunda alınan kararlar üzerinden mi gidersiniz?
0: Yok, bu Cuma olur. Yarın yani.
1: Ha, yarın yaparsınız.
0: Yarın olacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Yarın kısmetse Murat Özen'le beraber biraz da Beşiktaş gündemine ağırlıklı olarak tabii milli maçın da sonrasında yayında olacağız. Onun adına işte Montella ya da oyuncuların performansları açısından yoğunlukta bir yorum trafiğimiz olur. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle.
2: Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Reklam.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: İzlemedik mi? Kim gördü Can Uzun'u gol vuruşu yapana kadar? Sahadaki hayalet. Son anda ortaya çıkıyor, onda da fişi çekiyor.
12: Güzel tabi sahadaki hayalet.
11: Ben en mükemmel kadroyla Amerika Birleşik Devletleri karşısına çıkarım ve derim ki arkadaşlar, biz buraya kadar berbat bir performans gösterdik. Biz Türk halkının yüzünü ağartmak için buradaydık. Ama gösterdiğimiz performansla dünyaya alay konusu olduk. Çıkalım Amerika Birleşik Devletleri karşısına. Bu Amerika Birleşik Devletleri kuvvetle muhtemel çeyrek final, belki yarı final görecek. Çıkalım turnuvada en zorlandıkları maçı onların önüne koyalım der ve en doğru 11 ile çıkarım. Yani işte biz buraya bu 11 ile geldik, diğerlerini düşünmüyoruz. Bunlar çok gerekli değil ya. İşte Merih bizim takımımız, vazgeçilmez yok. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Hakan Çalhanoğlu'ndan da vazgeçilir. Merih'ten de vazgeçilir. Yeri gelir Uğurcan'dan da vazgeçilir. Çok mu yükseldik?
12: Aynen ya? Öyle. Ya enteresan, böyle şeylik, tabloluk laflar ediyorsun ya.
11: Ya milli takıma ben çok değer veriyorum ve Dünya Kupası böyle sürekli bizim gidip geldiğimiz bir turnuva değil.
12: Tabii canım.
11: Abi neden biz devamlı Arjantin'i mi tutsak, İngiltere mi, acaba Fransa'yı mı desteklesek diyoruz? Evimizde milli takım formasından daha fazla eğer yabancı milli takımların forması varsa, bu biraz da milli takımın yönetim biçimiyle alakalı bir eleştiridir ya.
12: %100 üzüldük.
11: Haybeden yükseldik bir dünya. Ama final demeselerdi bu noktaya gelmezdi bu iş. Biz elimizden geleni yapacağız demek ya, başka bir
12: şu
11: olay.
12: Şu tabloda yine gelirdi ya Hikmet. Yani tamam.
11: Yo, baskıdan
12: ya finale Samet, inanan oldu mu?
11: Samet diyor ya hani, kamera görünce elimiz ayağımız birbirine karışır.
12: Oralar zaten.
11: O pozisyona gelmez de en azından. Çünkü oyuncuların sırtına böyle bir küfe yüklememiş olacaktı.
12: Yani.
11: Belki de rahat çıksaydık.
12: Tabii.
11: Yani Avustralya milli maçında fazla rahattık. Ondan patladık.
12: Bir şey söyleyeceğim.

0: Yani tek bir şeyi yanlış yapmadık. Biz her şeyi yanlış yaptığımız için bu noktadayız. O yüzden hani o olsaydı bu olsaydı giremeyeceğim ona. Çok.
1: Abi en
0: Başlangıçta.
1: güzel yorum oldu ya.
0: Estağfurullah.
1: O kadar fazla

0: ile görüştü. Yani muhtemelen sezon içindeki o sakatlık olmasaydı Singo bugün Dünya Kupası'nı beklemeden Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Fransa maçı, üstüne çok iyi iki karşılaşma Dünya Kupası'nda. Okan Hoca ne dedi geçtiğimiz hafta yaptığımız röportajda? Bir büyük kulüp gelip Singo'ya serbest kalma bedeli olan 60 milyon euroyu öderse kimse şaşırmasın. Yani çok iyi oynadı. Hem Fransa maçında hem Dünya Kupası'nda ilk karşılaşmada Almanya karşısında. Ama işte sakatlığı biraz keyifleri kaçırdı. Okan Hoca ona çok güveniyor. Önümüzdeki sezon için keşke bizimle kalsa dedi ama bu sakatlık problemi yaşamazsa Singo başka bir oyuncu zaten.
1: Evet.
0: Yani sen zaten Singo'yu Napoli'nin, sen Singo'yu Borussia Dortmund'un, sen Singo'yu Newcastle'ın masasından aldın.
1: Evet.
0: O yüzden bu rakamlara geldi.
1: Çok önemli.
0: Yani ve oyuncu sözleşmesine serbest kalma bedeli yazdırma cesaretini, vizyonunu gösteren bir karakterde. Yani ben dilerim bir daha böyle bir sakatlık yaşamaz ama ben Singo'nun eğer sakatlık problemi yaşamazsa Galatasaray'ın Singo'dan zararla çıkacağını düşünmüyorum ben hala.
1: Katılıyorum.
0: Yani bir sezon tertemiz oynasın Singo. 40-50'yi verirler mi görürüz.
1: Bu arada kroniklik bir durum değil Singo'nun durumu.
0: Abi zaten böyle bir sakatlığı yoktu oyuncunun buraya gelmeden evvel. Böyle bir sakatlık problemi yok oyuncunun. Sen Singo'yu nasıl aldın abi? Monaco formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en iyi 3 stoperden biri olduğu için aldın sen. Açın bakın 2024-25 Şampiyonlar Ligi istatistikleri. En iyi defans oyuncuları. En iyi istatistikler Singo'daydı. İlk 3'teydi. O yüzden bekleyip görmek lazım. Yani herhalde 3 hafta yaklaşık bir tedavi süreci.
1: Evet. Onunla alakalı açıklamalar da var. Arkadaşlarımız olacak. Ekrana getirecekler birazdan. Şimdi Singo, ben sakatlığı şeye bağlıyorum. Şimdi atletik performansla az çok böyle ilgilenmeye çalışıyorum. Singo zihinsel olarak o kadar fazla şeyi bir arada yapmak isteyen bir isim ki. Aşırı tabii. Özverili, inanılmaz yırtıcı. Ve hani Singo bir kişi ama bir kişilik performans Singo'ya yeterli gelmiyor. Sürekli onun tavanını zorlamaya çalışıyor ve anatomik olarak çok kuvvetli, iri bir yapıya sahip.
0: Ve takım içinde de hem çok seviliyor hem çok hırslı. Yani Osimhen'in savunmadaki hali aslında Singo. Evet. Hep baskı, hep daha iyisi, hep
1: bu
0: maksimum.
1: Bu kadar çok tekrarla yüksek şiddette sprint atmak herkesin harcı değildir. Bu herkes sakatlar bu arada.
0: Tabii kendini sakınmıyor işte. Ve fren koyamıyor.
1: Onu birazcık şimdi ekonomik hale getirmek lazım ama bu ekonomiyi Singo sağlayamaz. Çünkü durmuyor oyuncu yani. Durmuyor. Mbappe sprinte kalkıyor ivmelenmiş haliyle. Onunla yarışa giriyor Singo yani. Ve abi sakatlanıyor. Tutuyor bacağını mesela. Bacağını tutarken mücadeleye devam ediyor. Yani en fazla başına iş açarsa o vazgeçmeme hikayesi açar. İnşallah öyle bir şey olmaz diyelim.
0: İnşallah.
1: Ama şeymiş. Tetkikler olumluymuş. Umarız kısa süre içerisinde döner. Fil dişinin de bence en öne çıkan oyuncusu Singo.
0: Singo bir de Trabzonsporlular da çok mutlu.
1: Ulay.
0: Ulay Almanya maçında çok iyi oynadı. Muhtemelen Sayın Ertuğrul Doğan para sayma makinesini hazırlamıştır diye düşünüyorum yani.
1: Ulay'ı zaten ben şeye baktım hemen. Şimdi bu tip oyuncular Fransız basınında şey vardır. Biz nasıl keşfedemedik böyle saplantısı vardır onlarda. İlk maçtan sonra hemen Fransız basınını açtım baktım. Fransa'daki kulüpler uyuyor mu, scoutlar nasıl böyle adamları elinizden kaçırıyorsunuz. Şu anda bu oyuncu turnuvaya damga vuran orta saha oyuncularından bir tanesi vesaire. İkinci maçtan sonra zaten tamamıyla pik oldu. Tabii. İşte gözünün önündekileri göremeyenler falan yazıyor. Fransız basını ve sosyal medyası.
0: Büyük iş, tebrik etmek lazım. Gerçekten başta Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekki'yi, scout şefi Eren Mert'i, Ertuğrul Doğan'ı. Yani şunu hatırlıyorum ben, Trabzonspor'da da dostlarımızdan. Ya Fransa 2. liginden alınan adama 5,5 milyon euro bonservis verilir mi? Ey kardeşim bunu bu oyuncuyu Lille vesaire görmedi de biz mi gördük falan. Böyle yorumlar vardı yani.
1: Dünyanın en mantıksız bakış açısı.
0: Yani böyle yorumlar vardı ama cidden Trabzonspor heyetini komple tebrik ediyorum. Müthiş iş. Yani 35-40'a sattığı senaryo da

0: Çok önemli bir olay ya Trabzonspor için. Abi,
1: bir de yanında Volkanovski de var.
0: Ay, ya bak Türk futbolu için de bu artı. Çok büyük bir artı yani. En azından genç oyuncuların burada parlayıp Avrupa'ya transfer yapabileceğini de bir anlamda örnek göstermiş oluyorsun. Hele ki bu geldi ya artı dört kuralı. Olay
1: bütün, doğru kullanırsan büyük koz.
0: Evet, bütün kulüplerin transfer esnasında bir oyuncuyu ikna ederken örnek verebilecek nitelikte bir başarı hikayesi.
1: Burada tabii şey... Fatih Hoca'ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Yüzdeyiz. Güvenip direkt sahaya attı. İyi bir ikili yakaladı Trabzonspor. Folcarelli, Ulay'ı bence çok iyi bir ikili. Ama şey hoşuma gitmedi desem yalan olur yani. Bu bizim bir scouting başarımızdan dolayı Fransızların kendi kulüplerini eleştirmesi bir tık hoşuma gitti. Onun da altını çizerim. Ama scouting meselesinde işte onlar görmedi, bunlar görmedi. Çünkü adamlar örnek, metafor olarak söylüyorum, 9. basamaktan bakarak arıyorlar. 9 ve 10. basamağa oyuncu bakıyorlar.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
3: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız saatler 13'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar sizler de bizimle beraber olursunuz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Atakan abi hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk Cihan'cığım, yayınlar diliyorum.
3: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Tabii gündem yoğun. Dün Dursun Özbek Haziran ayı Divan Kurulu'nda konuşmasını yaptı. Harcama limitleriyle ilgili açıklamaları vardı. Yine Fenerbahçe transferlerini gerçekleştiriyor. UEFA'dan gelecek bir ceza var. Daha farklı bir ceza bekleniyordu. Biraz daha düşük bir ceza geldiği söyleniyor ama onun öncesinde Montella ve Kenan Yıldız'ın açıklamaları var. Dün akşam Montella biraz böyle Türk milletini suçladı. Futbolcuların baskı altında kaldı dedi. O sebeple istediğimiz performansı gösteremedim şeklinde bir yorumu oldu. Öncelikle bununla başlayalım istersen. Son maçımız Amerika Birleşik Devletleri ile yarın sabah 5'te oynanacak.
4: Şimdi tabii ki de Messi hiçbir oyuncuyla karşılaştırmam, kıyaslamam ama baskı diyor. 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin üzerinde Dünya Kupası baskısı vardı ve 2014'te ve 2018'de. Yani ve Brezilya milli takımında da Dünya Kupası baskısı var. Ya sende bir kupa baskısı yok ki. Sen çeyrek final yapsan sana kimse neden yarı finale çıkamadın demez. Ya bizi çok iyi temsil ettiniz, helal olsun çocuklar falan filan diyeceklerdi. Yani neyin baskısı abi, olacak bu kadar? Hiç baskı olmadan zaten başarıyı elde edemezsin. Şimdi evet, baskı oyuncuları zaman zaman rahatsız eder, istediklerini yaptırmaz ama zaman zaman da futbolcuların daha iyi oynamasını, işte daha iyi konsantre olmasını, daha fazla odaklanmasını da sağlar. Ve bazı oyuncular tecrübe kazandıkça, fazla baskılar gördükçe hayatları boyunca onu gördüğünde daha iyi kanalize olabilirler. Hatta baskı olmadığı zaman şaşıran, afallayan oyuncular da olabilir. Mesela Volkan Demirel, Tümer Metin gibi oyuncular baskıda oynayan oyunculardı. Sergen Yalçınlar, Alexler. Şimdi kardeşim hiç baskı olmayacak. Ne olacak, sen Dünya Kupası'na gidiyorsun 4 senede bir, 80 milyon arkanda. Ve evet katılıyorum, baskı var ama bunu da bir eleştiri olarak söylemek, nitelendirmek de çok büyük yanlış bence.
3: Yok yani, neredeyse Atakan abi hani bizden özür bekleyecekler. Ben şunu isterdim mesela hocadan. Çok da arkasında durdum yani. Şu tercihim yanlıştı. Taktiksel olarak eksik kaldık. Sorumluluk bende gibi böyle net, böyle öz eleştiri barındıran bir duruş beklerdim. Ama hem oyuncular hem Montella sanki hiç kendilerinde suç yokmuşçasına sürekli işte yok taraftar eleştirdi, yok bize baskı altındaydınız. Ki ilk maçta bir baskı da yoktu. Herkes Türk milli takımına destek de verdi. Ya böyle sürekli sanki orada hiçbir problem yokmuş. Orası Pürüpak, tek sorumlu, tek suçlu Türk halkıymış gibi davranılıyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor işin açıkçası.
4: Ya 63 tane şut var Cihan. 63 şutun bak 25'i 30'u falan böyle şey, pozisyon yokken, açı yokken, sırtı dönük, panikle, telaşla, çabuk çabuk şutlar. Ya Meri ile Abdülkerim'in şutu 10 falanmış ya toplam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam stoper de vursun da bir iki tane vursun kardeşim. Sen Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökşü ve Kenan Yıldız'a şut açısı yaratacaksın takım olarak. Bir planın, organizasyonun olacak. Bu dört oyuncuya konfor alanı yaratacaksın. Boş alan yaratacaksın ve şut atacaklar. Bu adamlar çok iyi şut atıyor. Senin bir stratejin yok ki. Senin bir planın yok kardeşim. Sen sürekli duran top kullanıyorsun. Korner kullanıyorsun. Hiç paslaşarak bir organize olarak kullanmıyorsun bunları. Hepsini rakibin kafasına nişanlıyorsun. İki tanesini, üç tanesini vurmuşsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Haiti bile bu sabah bizim utanarak uyanmamızı sağladı, vesile oldu. Adam çıktı, Fas maçında çatıştır oynadı, iki tane gol attı. Bir tane attığı gol Haiti'nin ikinci golü. İnanılmaz, inanılmaz bir gol yani.
3: Ya bir de insanlar hani eleştiri yapıyor ki yani Türk futbolu düzelsin diye, zaten hani böyle ortak sevinç yaşayabileceğimiz alan sayısı genelde sınırlı oluyor. Hani bir de insanlar bu başarısızlığı görmezden gelemiyor. Evet, ben de böyle çok hard, çok sert eleştiri tabii ki buna karşıyım. İşte Ahmet Çakar falan yapıyor, biraz böyle had aşmak gibi oluyor ama hani biz de yani gördüğümüzde bir şekilde eleştirmemiz lazım. İnsanlar içine bir ferahlatması lazım. Hiç eleştiriyi kabullenemiyoruz maalesef Atakan abi.
4: Yani durmak için, ondan sonra burundan kıl aldırmamak için hiçbir zaman eleştiriye evet demiyoruz, kabul etmiyoruz. Hep doğru yaptığımızı iddia ediyoruz, inat ediyoruz. Bu toplumca en büyük hastalığımız bu. Yani mesela Sergen Yalçın, dün izliyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani halen hata yapmadığını, doğru yaptığını falan iddia ediyor. Böyle inanılmaz bir akıl tutulması Cihan ya. Böyle bir şey olamaz yani. Yani herkes her şeyi en iyi bilemez. Herkes her şeyi en doğru yapamaz. Ya Cengiz'i aldım diyor. Evet, aldın. Cengiz potansiyeli olan, geçmişte yıldız olan bir oyuncuydu. Hata yapmadın zaten Cengiz'i alarak. Cengiz'i ilk maçlarda oynatarak da hata yapmadın. Sonra sakatlandı. Sakatlandıktan sonra o dönüşte hazır değilken adamı sürekli ilk 11'de oynattın. 70, 80, 90 dakikada sahada tuttun. İnat ettin. Orada hata yaptın zaten. Oyuncu son 15-20 dakikada oynatarak hazırlayabilirdin. Hem Cengiz'e yazık ettin. Hem kendine yazık ettin. Hem Beşiktaş'a yazık ettin. Ya biz Cengiz'i neden aldın diye zaten seni eleştirmedik. Hatta hak da verdik. Ben hak verdim. O dönem mesela Murat Özel'le yaptığımız yayınlarda, ya sonuçta bir hoca, teknik direktörün bir oyuncuyu istiyorsa bunu eleştiremezsin dedim. Cengiz'i aldığında ben eleştirmedim. Hatta doğru yaptığını da iddia ettim. Ama kardeşim, sen adamın 30 dakikalık kondisyonu var, adamı 90 dakika oynatıyorsun, 20 dakika oynayabilir, 70 dakika oynatıyorsun. Oradan girmesi lazım, ilk 11 oynatıyorsun. Bu inatlarından dolayı eleştirdim. Ama gel gör ki hem Montoya, hem İbrahim Hoca Osmanoğlu, hem Sergen Yalçın hep doğru yaptıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki ben de kulüp başkanı mıyım diye istifa edeyim. Kardeşim, Dünya Kupası'na giderken dedi ki benim çok büyük katkılarım oldu dedin. Orada katkım oldu diyorsan burada da istifa edeceksin.
3: Evet, niye istifa edeyim ki? Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm, daha yapacak çok işim var dedi. 19-20 yaşında çocuk bunlar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 kere özür diledim dedi. En azından Hacı Osmanoğlu bir özür diledi yani. Onu duyduk.
4: Şimdi Fatih dedim suçu neydi kardeşim? Fatih dedim tamam, muhtemelen Fatih dedim birbirini araya koyup federasyona girmek ya da milli takım hocası olmak için büyük lobi yapıyordur. Fatih Hoca bunları çok iyi başarıyor. Onu da duyduğu için önden bunun önlemini alıp bu tür söylemlerde bulunuyordur. Ama tamam da yani Fatih Hoca'nın açıklamaları çok tel alaka. Yani Fatih Hoca destekleyici açıklamalar yaptı, eleştirmedi ki. Tamam, bence de Fatih Terim gelmesin. Tamam, inanılmaz bir karizma, inanılmaz bir aura, İşte inanılmaz bir sek ve idare, ama taktik olarak, oyun bilgisi olarak çağın gerisinde kaldı. Bunu elbette ki federasyonun karar vericileri, kurmayları görüyordur zaten. Yani bence çağa ayak uyduran, taze olan teknik adamlar gelsin. Gençler gelsin. Elbette ki Fatih Hoca gelmesin. Ama Fatih Hoca'nın açıklamalarında bir şey yok yani. Adamı niye eleştiriyorsun?
3: Bence de yok. Ben de Fatih Hoca'nın gelmesini istemem. Ben şöyle düşünüyorum abi, yani Futbol Federasyonu Başkanlığı denilen yer var yani, böyle tamam evet futbol geçmişi olsun ama politikaya bulaşmamış olsun. Yani en azından kulüpleri vizyon tayin edebilecek biri olsun. Ne bileyim, böyle paranın ve basın futbola etki etmesinin önüne geçebilecek bir insan olsun. Evet, Fatih Hoca bu işi yapar mı? Yapar. Ama çok iyi bir Galatasaraylıdır. Yine insanların aklında bir soru işareti olur. Ya böyle her şeyden bağımsız bir insan olmasını lazım orada. Olması gerektiğini düşünüyorum bana göre.
4: Ben %100 katılıyorum.
3: Sergen Yalçın dedin abi. Mesela biraz istersen oradan gidelim. Çünkü Beşiktaşlılar da seni hafta boyunca bekliyorlar. Beşiktaş'la ilgili söylemlerin de var. Transfer dedikoduları da var. Bunları da soracağım. Sergen Hoca dedi ki ben yaşlı olduğu için Lewandowski'yi istemem dedi. 37 yaşında dedi. Ama dedi Lukaku'yu alırım dedi. Lukaku da 33 yaşında ki kendi deyimiyle siyahiler dedi, yaşını küçültüyor işte, senin deyiminle de mağara doğumlu oluyorlar dedi. Buradan da varsayarsak Lukaku da 37-38 yaşında oluyor. Şimdi Beşiktaş mesela Lukaku'yu almak istese Sergen Hocam kabul edecek ama Lewandowski'yi kabul etmiyor. Yani açıklamalarında çok çelişiyor ama Sergen Hocam'ı izlemek isteyen binlerce de insan var. Neye bağlıyorsun bunu abi?
4: Ya Sergen Hoca maalesef ne futbol takip ediyor, ne oyuncu takip ediyor, ne bilgisi var, ne işte doğru analizleri var. Zaten futbolu sevmiyor ki. Yani Lukaku nerede doğdu?
3: Bakalım nerede doğdu? Belçika, Belçika'da mı doğdu?
4: Belçika'da doğdu. Adamın mağarası olma ihtimali var mı ya?
3: Emin misin Belçika'da doğduğuna? Belçika doğumlu mu? Evet, Belçika'da doğmuş.
4: Yani Lukaku'nun şey yapma ihtimali, mağarası olma ihtimali, yaşının büyük olma ihtimali var mı? Yok. Yani inanılır gibi değil yani.
3: Belçika'da doğduğu için böyle bir problem yaşayamaz diyorsun.
4: Ya Avrupa doğumlu bir adamın yaş büyütmesi, küçültmesi yapma ihtimali var mı? O kadar alakası yok Sergen Hoca'nın, yani futbolla, oyuncularla. Şimdi 33 yaşındaki Lukaku, 38 yaşındaki Lewandowski. Evet, Lukaku biraz daha ucuz olduğu için, yaşı küçük olduğu için daha az maliyetli ve daha az riskli gibi gözüküyor ama Lukaku da inanılmaz bir ciddi sakatlık yaşadı. Tamam, Lukaku'yu alırım ben ama Lewandowski'yi de alırım. Tabii şimdi Lewandowski'yi alacağın zaman da ona göre takım kurman lazım. Ve oyuncu geldiği zaman, yedek kaldığı zaman da problem çıkarmaması lazım. Ve arkasına, çevresine çok koşan dinamik adamlar koyman lazım.
3: Hayır, yani böyle bir görüşme de olmuş bu arada yani. Ben kabul etmedim.
4: Sen hatırlamıyor musun? Gitti başkan, Sergen Yalçın'a sordu, Lewandowski ister misin hocam? Hocam Lewandowski istemem ama Lukaku'ya hayır demem diye ben bunu sana yayında söylemiştim bundan bir buçuk önce.
3: Hatırladım, hatırlıyorum ama yani Sergen Hocam'a şey, oldu olacak Quaresma'yı alalım demiş. Ya da bana biraz para verin ben sahaya çıkayım tarzı konuşmuş.
4: Ya ne kadar ayıp. Yani adam Barcelona'da oynamadığı zaman bile Barcelona gol atmakta zorlanıyor bazen.
3: İşte Sergen Hocam'a galiba bu çok fazla yeteneği, evet çok yetenekliydi futbolculuk döneminde ama galiba bu düşüncesi biraz
4: Sergen Hoca zorluyor. Bunu takip etmez. Oyuncu izlemez, takım izlemez, rakip izlemez. Zaten maç izlemeyi sevmez. Emin ol, Dünya Kupası maçlarında özetlerini falan izliyordur. Üstün körü izliyordur falan. Yani ya hoca işte Beşiktaş şeye gidiyor. Samorin diye bir yere gidiyor. Şeyde, Slovakya'da, Bratislava'da, Macaristan Viyana sınırına yakın bir yer. Tam böyle sınırda. Ne bölgesiymiş biliyor musun? Ne? At yarışı bölgesiymiş.
3: Ne diyeyim
4: yani? Avrupa'nın en büyük hipodromu oradaymış.
3: Şey için mi bu? Kamp için mi gidiyor Samorin'e? Ne için gidiyor?
4: Ya Beşiktaş oraya gidiyor. Sergen Yalçın döneminde oraya ayarladılar.
3: Evet, biraz ilginç gelişmeler. Yani senden de bunda detayları duyunca daha farklı oluyor. Peki diğer taraftan bir de şu Fenerbahçe'nin ceza durumu var abi. Daha farklı ceza bekleniyordu. İşte puan silme cezası falan beklenirken öyle bir şey olmadı. UEFA'nın mali disiplin ihtarı 7.5 milyon euro para kesme cezasıyla karşı karşıya kaldı Fenerbahçe.
4: Hani bunun beklenen oydu zaten.
3: Bazıları şey diyordu ya, işte bazı yorumcular işte yok Avrupa'dan men edilebilir, o puan silme cezası gelir vesaire. Bu konuşmalar da vardı ya, hatırlarsın Kerem'in sözleşmesiyle, evet, alakalı olarak. 2 milyonunu peşin alacaklar, işte 5.5'i de bir şekilde tahsil edeceklermiş parça parça. Çok büyük büyük bir problem yaşamıyor Fenerbahçe bu konuyla alakalı olarak.
4: Yani bu cezaları Fenerbahçe aldı. Bundan sonra da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu cezaları alabilirler. Çünkü inanılmaz bir amiyane tabir. Deminin ise silik yarışına girdiler. Oyunculara inanılmaz akıl almaz paralar veriyorlar. Saçma sapan paralar. 15 milyon eurolar, 20 milyon eurolar, böyle abuk subuk paralar yani. Bunların sürdürülebilme şansı yok. Yani batacaklar bir yerde. Yani bu sene, bir sene sonra, iki sene sonra batacaklar yani. Bunları telafi etme, tolere etme şansın yok zaten.
3: Peki bu fikstür çağrısına ne diyorsun Fenerbahçe'nin? İşte Galatasaray ile sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray Avrupa Kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor şeklindeki eleştirileri Fenerbahçe aldı, taşıdı ve bunu TFF yetkililerine aktardı. Fikstürle
4: aynı hezeyan eleştiri Beşiktaş'tan da geliyor. Galatasaray'ın bunları ayarladığı yönde iddialar var. Abi. Ben gözümle görmedim. Böyle bir bilgim yok. Ama şunu söylüyorlar. Hem Fenerbahçe kurmayları hem Beşiktaş kurmayları. Federasyonda Galatasaray o kadar kuvvetli ki son 10 senedir o kadar yapılandı ki hiçbir şansa bırakmıyor ki. Hatta federasyonda çalışan görevlilerin, personelin %80'i Galatasaraylı olduğu için bir şekilde en böyle enteresan yerlerde, önemli görevlerde, kademelerde Galatasaraylı kişiler var. Galatasaray bunu 10 senedir, 15 senedir yaptı, uyguladı, adım adım ilerledi. Bizim bunu engellememiz lazım diyorlar. Hem fixture çekimi...
3: Tamam da Atakan abi, şimdi sen bana holigan diyeceksin de yani geçen sene Galatasaray...
4: Yok, sıcak top, soğuk top yapabiliyorsun biliyorsun.
3: Galatasaray katılma yani, elini bile sürmedi yönetici, dedi ki beni sona bırakın siz çekin dedi. Yani Galatasaray
4: müdahale... Hayır, onu şey yapabiliyorsun yani, yıllar boyunca Barcelona ve Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi finalinde oynatmak için yaklaşık 7-8 sene UEFA bunu ayarladı.
3: Tamam da o sıcak topu yapması için Galatasaray'ın ilk çekmesi lazım yani.
4: Ama bazen de olmuyor. Mesela hiç finalde karşılaşamadılar. Mutlaka bir tanesi çeyrek final, yarı finalde elendi.
3: Mesela
4: olmadı. Çünkü o iki takımın o Ronaldo Messi rekabetinde onu UEFA yapmak istedi, bir reklam pastası olmadı. Yani ne çekersen çek, hangi topu çekersen çek, insanoğlu bir şey yapmak isterse yapar. Bak, yapıyorlar demiyorum. İddialar o yönde diyorum. Ben gözümle görmedim. Öyle bir bilgim yok elbette ki. Yani bunu böyle yapıyorlar, böyle gerçekleştiriyorlar derse bu hem haddimi aşmak olur hem inanılmaz bir iddia olur. Şunu diyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe kurmayları böyle iddia ediyor.
3: Ay, evet yani Beşiktaş mesela geçen sezon...
4: Bunu söylüyorlar bir de mesela. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öncesi ya da sonrası ya evinde oynuyor ya da kolay deplasmanda oynuyor diyorlar. Geçen sene sadece bir Kocaelispor ve Alanyaspor deplasmanı oldu. İki tane zor. Onun dışında kolay maç oldu diyorlar. Bütün Avrupa Kupası öncesi sonrası.
3: İşte ama sezon başlamadan da bilemiyorsun ki, belki o Kocaeli işte veya işte kolay dediğin Alanya belki ilk 5'i oynayacak abi mesela. O zaman da zor rakip olacak. Ya şimdi o rakibin puan sıralamasındaki durumuna göre kolay veya zor olarak ayırt ediyorsun
4: yani. Kocaeli ile Alanya'nın kolay rakip olduğunu düşünüyorlar.
3: İşte zor rakip çıktılar. Kocaeli'nin mesela sen Süper Lig'e çıktığında kolay bir rakip olacağını düşünüyor muydun? En azından taraftarı var yani.
4: En ama kötü. Sonuçta ilk çıkan takım ya. Yani şimdi ilk senesinden zaman takımlar zorlanır ya. Bak, bu arada ben böyle bir şey oldu iddia etmiyorum kardeşim. İddialar o yönde diyorum. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kurmayları böyle düşünüyor diyorum. Ve bu sene şimdi Aziz Yıldırım da geldi. Büyük kavgalar olur.
3: Mesela gidiyorlar, mesela Beşiktaş ilk önce gidiyor 6 numarayı seçiyordu geçen sene. Sonra Fenerbahçeli yönetici gitti 13 numarayı çekti. Galatasaray'ı da amiyane tabirle, özür dileyerek söylüyorum, sen çekme ulan, son top senin dendi. Ya burada Galatasaray ne yapabilir? 14 numarada Galatasaray'a kalmıştı.
4: Ya kardeşim, bir şeyi ayarlamak istersen ayarlarsın. Milli piyangoda işte farklı şans oyunlarında, kurallarda vesaire, bunları ayarlamak istersen ayarlarsın. Ben ayarlanıyor demiyorum. Ama bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Ve bu benim iddiam değil diyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kurmaylarının iddiası.
3: Ya bir de ne kadar bir de ne kadar zorlayabilir ki mesela Beşiktaş, atıyorum Konferans Ligi'nde rakibi Dundee United, Silkeborg, Hajduk Split falan, ya yani bunlar oynayacak. Yani ne kadar zorlanabilir ki, bundan bahsediyorum. Olsaydı mesela, şu an Avrupa'ya gidemiyor galiba. Olsaydı da bu oluyor sonuçta.
4: Gidemiyor.
3: Beşiktaş var mı Avrupası Beşiktaş'ın?
4: 23 Temmuz'da
3: Ha, var değil mi? Var. Özür diliyorum. Doğru, Midland'la işte özür diliyorum. Şeyle karıştırdım. Yani ne kadar zorlanabilir? Bundan bahsediyorum abi sadece.
4: Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarıyla UEFA Ligi ya da Konferans Ligi maçları bir değil. Ya da deplasman, mesela Norveç'te oynadığın bir işte -10'da oynadığın maç dönüşü gidip bir de misal Samsun deplasmanında, Göztepe deplasmanında oynuyorsan zaten o iki maçta iki galibiyet alma şansın %5 falan. Yani ama sen gidip Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir maçta, atıyorum çarşamba günü gittin şeyde Monaco'da ya da Marsilya'da oynadın. Döndün, kendi evinde Eyüpspor'la oynuyorsun. İnanılmaz bir avantaj. Ama deplasmana Konya'ya, Samsun'a, Göztepe'ye gidiyorsan, Rize'ye gidiyorsan büyük sıkıntı. Yani oralar çok önemli. Zaten Galatasaray geçen sene fikstürü kolay olmasına rağmen en çok puan kayıptan orada yaşadı. Hatta Fenerbahçe biraz iyi olsaydı geçebilirdi. Fenerbahçe çok kötüydü.
3: Evet abi, istersen biraz transfere geçelim. Bu Livakovic olayının doğruluğu nedir? Beşiktaş Livakovic'i istediği söyleniyor. Hala Anguissa mesaisi sürüyor. Bir Vilovic çıkmazı var. Şu an en yakın isim kim? En yakın isim kim Beşiktaş'a transfer anlamında? Senin kulağına gelen.
4: Yani şöyle, Livakovic'i menajerler önerdi. Ama Beşiktaş'ın şu anda düşüncesinde şey yok. Livakovic yok. Alexander Nübel var. Hmm. Bayern Münih kalecisi. Geçen şey Stuttgart'ta oynadı. Nübel'le anlaştı Beşiktaş. Şu anda Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Alman milli takımının yedek kalecisi. Milli takım maçları bittikten sonra da Nübel'i ve kulübünü halledip bu oyuncu Alman'ın planlarını yapıyor. Bu iş biraz sürebilir. Onun için Ersin'le anlaşmak istiyorlar. 23 Temmuz'daki Midland maçına Ersin'i çıkarmayı hedefliyorlar. Ama ben çok büyük ihtimalle, çok büyük oranda Nübel'in Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum. Yani orada Livakovic falan olmaz olursa şaşırırım ben. Benim için büyük sürpriz olur. Büyük ihtimalle Nübel olur. Yani Beşiktaş 8 ya da 9 transfer yapacak. Baktığım mevkilerdeki oyuncuların 5-6'sı Dünya Kupası'nda oynuyor. Onun için transferler geç olabilir. Yani şöyle, ben baskının, eleştirinin doğru olduğunu iddia etmiyorum. Evet, 3-4 transfer dönemidir Beşiktaş. Bir son transfer döneminde işte Ohyanju, Murillo, Agbado'yu aldı. İyi oyuncular, olaydan alternatif olur. İşte Kenny gelecek sene oynar, zaman zaman alternatif olur. Ama bu oyuncular dışındaki, biraz Jalo da fena oyuncu değil, bu oyuncular dışındaki futbolcuların ya da yapılan transferlerin çok yanlış transferler olduğunu iddia ediyorum. Bunu zaten ben söylemiyorum. Bunu elbette ki başkan da biliyor ve görüyor. Ve son şansı olduğunu o da biliyor. Yani Beşiktaş 5 senede Kasım'da avlu atıyor. 3-4 transfer dönemidir çok başarısız. Geçen sene Avrupa kupalarından erken elendi. Kasım'da avlu attı. Hiçbir derbiyi kazanamadı. 4. bitirdi ligi. Tam bir fiyasko, skandal bir sezon. Eğer transferler kötü olursa, eğer transferler yanlış olursa ve tutmazsa, Beşiktaş yine erkenden avlu atarsa zaten Serdal Adalı'yı ya cebinden 500 milyon euro kulübe kasaya koysa kimse tutamaz. Kimse taraftarın ve tribünün önünde duramaz. Ama iyi yönetirse, iyi transferler yaparsa, Beşiktaş sezonu iyi başlarsa ve zirve yarışını sonuna kadar sürdürürse Beşiktaş taraftarı buna da amiyane tabir tav olur, İkna olur. Zaten Beşiktaş bunu istiyor. Yıllardır ben zirve yarışında yokum. Bu sene ben şampiyon olamasam dahi sonuna kadar zirveyi kovalayayım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı zorlayayım, yeneyim. Ki bu sene bence Trabzonspor da büyük rakip. Geçen sene iyi yapılandılar. Bu sene transferlerini erkenden bitirdiler. Bu sene ben ilk iki için Trabzonspor'u çok şanslı görüyorum bu arada.
3: Bu arada dostlarımızın da mesajları yoğun bir şekilde bize geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar, hepsini az sonra Atakan Kurt'a ileteceğim. 0212 273 10'a gelen mesajları hızlıca. Abi sen geçmiş dönemde Acun Ilıcalı'yla da çalıştın. Ona istinaden yani tabii belki artık iletişim falan kopmuştur, belki devam ediyordur ama Ersin Destalı Anıl'ın da Hals diye gideceği konuşuluyor. Bununla ilgili bir detay var mı? Hani Beşiktaş kalecisini bulunca.
4: Yani Acun abiyle yaklaşık 9-10 aydır konuşmadım hiç. Ama biz 3 sene görüşmesek de görüştüğümüz zaman sanki dün görüşmüşçesine birbirimize sıcak ve samimiyiz. Bizim o dönem birlikte çalıştığımız herkes birbirine karşı öyledir zaten. Bizim bir aile ortamında çalıştık yıllarca. Pro TV'de, Maraton, Televole, Pazar Keyfi. Tabii Acun abiler bizden çok daha önce bu mesleğe başlamış bizim abilerimizle. Biz onları örnek alıyorduk. Ama çok yardımları oldu bize. Bizim onlara çok desteğimiz oldu. Vesaire bir aile havası halindeydik. Yani evet 9-10 aydır görüşmüyoruz ama yarın görüştüğümüz zaman sanki her gün görüyormuşçasına birbirimize sarılıyoruz ve sıcak oluyoruz. Hiç sormadım Ersin'e ama Ersin bilgisini zaten hem Ersin tarafından hem de Hulusi tarafından aldım. Evet Hulusi Ersin istiyor ama yedek kaleci olarak düşünüyor. Teklif yaptı. Ersin de kafası karıştı. Ersin Beşiktaş'ta bir şartla kalmak istediğini söyledi. Birinci kaleci olursa ama Beşiktaş'ta Ersin'i birinci kaleci olarak düşünmüyor. Ama şunu da söylüyor yani Hulusi'ye gidip yedek kaleci olacağına bizde kal abilik yap diyorlar. Sen bu takımın altyapısından çıktın. Bu takımda liderlik yap, abilik yap. Aidiyet duygusunu geçir, kaptanlığını göster ve başarılı olmamıza vesile ol diyorlar. Halen iş sürümcemede muamma. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, ben de merakla bekliyorum.
3: Şimdi dün ilginç bir skor da oldu. Güney Afrika, Güney Kore'yi yendi. Hani ben biraz şey gibi düşünüyorum, acaba Güney Kore Kanada ile eşleşmemek için hani bir nevi bilerek mi kaybetti? Hani bu taktikleri görecek miyiz sence Dünya Kupası'nda? Hani eşleşmeler belli oluyor ya abi.
4: Muhakkak göreceğiz. Muhakkak göreceğiz.
3: Çok ilginç bir mağlubiyet oldu çünkü.
4: Ya şimdi bu Dünya Kupası'nın böyle bir adaletsiz tarafı da var.
3: İkili yani averaj değil mi?
4: Mesela biz 2002 Dünya Kupası'nda işte Senegal ile eşleştik. Sonra kimle eşleştik? Yarı finalde Brezilya ile eşleştik ama Brezilya'dan önce elediğimiz takımlar çok zorlu takımlar değildi ama mesela adam gidiyor İngiltere ile oynuyor, Fransa ile oynuyor, İspanya ile oynuyor, İtalya ile oynuyor falan. Yani mesela İspanya ile ve Fransa ile oynarsan eleme şansın çok düşük mesela. İşte Arjantin'i evet Messi kitlersen eleyebilirsin çünkü iyi bir takım ama yıldızlarla dolu bir takım değil. Bir de 39 yaşındaki bir adamı bel bağlamışlar. Şimdi Messi'yi çok iyi kontrol et. Arjantin eleyebilirsin. Mesela Portekiz. Ronaldo son 15-20 dakikaları, 30 dakikaları oynasa, ilk 11'de başka oyuncular oynasa daha iyi, daha dinamik bir takım. Yıldızlarla dolu mesela Portekiz. Mesela Ronaldo'yu son 20 dakika oynasa Dünya Kupası olma şansı var mesela. Ama Ronaldo orada çok ısrar ediyor oynamak için vesaire. Yani en büyük handikapları Ronaldo. Yani şimdi Özbekistan maçı aldatmasın. Şimdi Özbekistan zaten bizim PTT birincilikte ilk 3'e giremez. Yani onlar ciddi rakiplere karşı çok zorlanacaklar. Kongo'ya karşı çok zorlandılar mesela. Çünkü belli bir dakikadan sonra 15. 20. 25. dakikadan sonra 10 kişi oynuyorlar Ronaldo'dan dolayı. Yani orada çok inat etmemek lazım.
3: Bir de şu ikili averaj konusu var. Aslında federasyona tepki gösterdiler ama hani bazen bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Bence doğru bir hamle yaptılar. Yani bu ikili averaj sistemi çok yanlış değil mi Atakan abi? Hani ikili maç olur anlarım. Ben Paraguay ile iki kere oynarım işte. Avustralya ile iki kere oynarım. Bu ikili averajı anlarım ama hani tek maç üzerinden iki takım arasındaki averajı yani bir sonraki maçı anlamsız kılmıyor mu? Ve olmayacak şey de başımıza geldi.
4: Ama şöyle bir şey var.
3: Ya genel averaja bakılsaydı bu maçta yine bir umudumuz, bir şansımız vardı.
4: Ya ama şimdi tamam da kardeşim sen gidiyorsun Paraguay'la oynuyorsun. Sen adam yenmiş. Sen aynı puanda oluyorsun. Sonra genel averaja bakılıyor. Sen tur atlıyorsun. O da talihsizlik. Yani şey yanlış yani adaletsizlik.
3: Bu sefer de karşı tarafın hakkı yeniyor diyorsun.
4: Abi beni yenmiş adam yani. Ben adamla oynamışım, adam beni yenmiş. Tabii ki ikili averaja bakılacak.
3: Ha, sonra diğer rakibi Haiti falan gelebilir. Ki şu an Haiti iyi de mesela örnek üzerinden söylüyorum. Basit bir rakip gelir gider ona 7-8 tane atar. O yüzden mi diyorsun ikili averaja bakılıyor?
4: Tabii yani adaletsizlik bence doğru. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu Dünya Kupası'na çok başarısız olduk. Hatta rezil olduk. Ama bu Dünya Kupası çok keyifli bir Dünya Kupası. Evet, 23. dakikada su molası 3 dakika fazla. Keşke o 1 dakika 2 dakika olsa. Ama onun dışında bence mükemmel, zevkli ve keyifli geçiyor. Yani maçlar acayip güzel. Ben çok keyif alıyorum Dünya Kupası'ndan. Yani Messi'nin golleri, Mbappe'nin golleri, Harry Kane'in golleri, Haaland'ın golleri, Ronaldo'nun golleri, Modric'in performansı. Yani çok keyif alıyorum.
3: Evet, mesajlara geçeceğim ama son olarak da dün Dursun Özbey'in Aslantepe projesiyle ilgili dikkat çeken sözleri vardı. Dedi ki geçen hafta bir Amerika firmasıyla konuştuk, randevu istedik, görüştük. Aslantepe projemizi bize anlattılar, incelemişler. Paralellik olsun diye de Barcelona'nın şu anki projesini anlattılar. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır dedi. Biz ne yaparsak Barcelona da aynısını yapıyor. Bu firma bize birçok anlamda destek olabileceğini söyledi ve teşekkür etti dedi. Ve bu harcama limitleriyle alakalı olarak rakiplerine de bir salvo yaptı Dursun Özbek. Harcama limitlerinden de gördüğünüz üzere dedi, bizim nasıl Galatasaray'ı yükselttiğimizi anlayabilirsiniz dedi. Bu harcama limitleri maaş, vergi ve bonservis limitlerini gösteriyor. Buradan çıkarımı siz yaparsınız dedi. Bununla ilgili de yorumunu alabilirim istersen. Ardından da mesajlara geçeceğim.
4: Yani şöyle... Dursun Özbey'in bunları söylemesi gayet doğal. 4 senede şampiyon olan, iyi yöneten, iyi idare eden, kulübün, camianın önüne geçmeyen, başarıları kendine atletmeyen bir başkan. Yani Galatasaray'ın bir kulüp aklı var. Fenerbahçe'de 5 yaşın kulüp aklı yok. Zaten o yüzden 1996'dan beri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok önüne geçti. Kulüp yönetimi, başarılar, kupalar vesaire. Çok başkanı endeksi olduğu için Beşiktaş ve Fenerbahçe ondan çok geriye gitti. Ama Galatasaray böyle dedi. Yani şimdi kimse Dursun Özbey'i 5 sene sonra hatırlamayacak. Kimse Faruk Süren'i hatırlamıyor. İşte ondan sonra Özcan Can Aydın'dan çok konuşulmuyor. Niye? Çünkü Galatasaray'da bir kulüp aklı var. Oraya geliyor başkan. Görevini yapıyor ve gidiyor. Ama işin finalinde kupalar ve şampiyonluklar elde ediliyor. Şimdi Faruk Sünen Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin başkanı olsaydı şu anda heykeli dikilmişti. Niye? 4 sene üstte Galatasaray şampiyonluğu, UEFA Kupası, Süper Kupa. Yani yanlış mı söylüyorum? Ama Galatasaray'da esamesi okunmuyor. Tamam, adını anlıyorlar. Ama o kadar. Hacı şeyde olsaydı Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta UEFA Kupası Süper Kupa kazanmış olsaydı, 4 sene üstte şampiyon olmuş olsaydı heykeli dikmişti. Kalamış ya da Beşiktaş meydana. Ama Galatasaray'da bunlar olmuyor. Onun için Galatasaray daha başarılı. Şimdi az önce söyledim, federasyon da çok kuvvetli, işini şansa bırakmıyor, hakemleri etkiliyor, kararlar hep lehine veriliyor. Ya aslında yanlış yapmıyor ki. Bu kadar taslanın olduğu, bu kadar paranın döndüğü bir yerde adam işi şansa bırakmıyor. Ben bunu eleştirmiyorum. O yapıyorsa sen de yapacaksın.
3: Evet, tabii o dönem Fatih Terim'le yaşadıkları da var. O da unutulmazlar arasına girer Faruk Süren'in. Abi biraz mesajlara bakalım mı? Dinleyenlerimizin yorumları var. Selamünaleyküm demiş. İyi yayınlar diyor. Atakan abiye sorar mısın? Beşiktaş ilk resmi maçında kaç tane yeni transferiyle oynar? Atakan abinin bilgisi var mı diyor. İlk resmi maçında.
4: Ben 3 diye tahmin ediyorum.
3: Ramazan'dan gelmiş. Ercan diyor ki Atakan Bey de Marmara'da çalıştı mı? Diye bir mesaj var. Atakan Kurt Murat Özen'den daha iyi yorumcu. Murat hiçbir şekilde transfer haberi vermiyor demiş. Federasyon Başkanı olarak Hamit Altıntop'u, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz demiş Sinan Yıldırım. Böyle bir mesaj var. Aşağılara inelim. İstanbul takımı olduktan sonra diyor, fikstür zaten sürekli kolay. Sürekli İstanbul İstanbul diye bir mesaj var.
4: Tabii keşke hep şehir kulüpleri, camiaları gelse. Yani Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor, Göztepe, işte Karşıyaka, Samsunspor, işte Orduspor. Hep böyle güçlü takımlar gelse, Bursa Spor, bunlar gelse zaten daha keyifli olur ve büyük takımlar öyle ellerini kollarını sallaya sallaya maç kazanamazlar. Hatta bazı maçlarda bir puan aldıktan sonra sevinirler, mutlu olurlar.
3: Sergen Hoca'ya bir salvo gelmiş. Rüştü'ye televizyondan ağır sallayıp Rüştü telefonla kendisini aradığında sen de bırak futbolu kardeşim deyince sorun yok ama seni eleştirince insanlar utanın diyorsun. Eski takım arkadaşıyız, ayıp diyorsun. Sana ayıp Sergen Yalçın hocam demiş Ömer Hocalar.
4: Ya Sergen Hoca zaten inanılmaz ya. Yani hakikaten yorumları muazzam. Ya muazzam yani. Hocalıkta başarısızlık, yorumculukta başarısızlık, inanılmaz yorumlar yapıyor. İnanamıyorum ya. Yani ben zaten dün yazdım. Yani her gün, her açıklamasında Mama'ya doğru, yer kabuğuna doğru ilerliyor Sergen Hoca.
3: Atakan abi diyor, seni deniz çarpmış diyor. Haberin olsun diyor. Hangi yorumun içindeydi acaba? Ali hangi yorumun içindeydin Atakan abinin? Onu da yazarsan cevap versin sana. Şöyle devam edelim. Derby County'de oynayan Brewster, annesi Kıbrıs Türküymüş, forvet için devşirmeye düşünüyorlarmış. Colin Kazım gibi diye.
4: Bir... Ya ben de onu duydum ben ama böyle çok aman aman bir santrafor değilmiş ve bir de böyle pivot santrafor tarzı, daha çok gezgin bir forvet. Yani bizim pivot santrafora ihtiyacımız var.
3: Şöyle devam edeyim.
4: Çünkü o bölgede Kenan var, Can var, Aral var. Yani oyuncuyu en uçta oynatacaksam bizim bir tane Lukaku tarzı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bence bak geçen düşündüm buna. En iyi yol ne biliyor musun? Bak hiçbir takım Süper Lig, Birincilik, İkincilik kimse yerli santrafor oynatmıyor. Bence takımlara böyle bir şey getirmesi lazım ve federasyon yapmalı, yapmıyorsa da buna hükümet el koymalı. Sonuçta bu spor ülkeyi ve ülke reklamını ilgilendiren bir durum. Ülke karizmasını ilgilendiren bir durum. Eğer yerli santrafor oynatıyorsan işte buna bir maç şeyi getireceksin, skalası, istatistiği, verisi. İşte 25 maçı oynatıyorsan ya da işte 25 çarpı 80 dakika hesaplıyorsan ya da 70 dakika en az, takımlara sezon sonu bunu yaptığı andan itibaren İşte 3 milyon euro ya da 2 milyon euro ya da 2,5 milyon euro bir ödül yapacaksın ve takımlarda santraforlarını yerli seçecek, yetiştirecek, alt liglerden alacak, şans verecek, ısrar edecek, sabredecek, oynatacak ve oynata oynata, oyuncular oynaya oynaya, hatalarından ders ala ala gelişe gelişe gidecekler ve iyi oyuncu olacaklar. Sonuçta inanmazsızlar, Fatih Tekkeler, adını anmak istemedim 9 numara, Cenk İşlerler, bir sürü santaforlar nasıl iyi forvet oldular? Sonuçta şans bula bula oldular. Bu oyuncular oynadıkları için çok iyi santafora büründüler. Ama şimdi bizim yerli santaforlarımız oynamıyor ki, oynatılmıyor ki, hep yabancı oynatıyorlar. Adam nasıl gelişecek? Onun için bence böyle bir şey uygulanabilir, yapılabilir.
3: Evet, ülke yangın yeri Hakan Çalhanoğlu kuaförde tıraş oluyor şaka gibi demiş. O video eski arkadaşlar bu arada, sosyal medyada çok yüklenilmiş çocuğa da. Yani Almanya'dan 29 Nisan'da çekilmiş bir video. Bilmiyorum önüne düştü mü abi senin de Hakan Çalhanoğlu berber koltuğunda
4: ya
3: diye.
4: Ya ben önüme düşse de izlemiyorum biliyor musun, o kadar kızgınım ya oyunculara.
3: Eski bir video yani, yani yeni bak, paylaşmadı çocuk.
4: Niye kızgınım biliyor musun? Kardeşim tamam, olmaz, atamazsın bilmem ne ama ya mücadele anlamında da çok zayıf. Bir de sen Avustralya ve Paraguay'a yenildin. Ya sen şimdi İngiltere'ye falan yenilsin, İspanya'ya. Hiç şey demem biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim adamlar zaten oyuncuları, futbolcuları, maliyetleri, bilmem neleri, bütçeleri falan tempoları bizden fazla kardeşim. Paraguay ile Avustralya ya. Avustralya 90 dakika atak yapıyor, 2 defa geliyor gol atıyor. Paraguay şey yapıyor, 90 dakika savunma yapıyor, bir defa geliyor uzaktan vuruyor, gol oluyor. Bir de şimdi İsmail'i çok beğenirim ya, sen kesici diye oradasın, adamla iki tane uzaktan şut attı, ikisi de gol oldu. İlk maçta adam senin sağından attı, solundan geçti bilmem ne. Yani bu kadar mı kötü hazırlanırsınız? Hakan hiç risk almazsın. Orkun risk almazsın. Sırt dönüp top almazsın. Ceza sahasına koşu atmazsın. Arda Güler bir tane adam eksiltmezsin. Sorumluluk almazsın. Ya bunları yapmazsanız biz nasıl başarılı olacağız kardeşim?
3: Doğru. Atakan Kurt'a sorar mısın? Eski takım arkadaşlarına zorla Sergen Yalçın anılarını anlattırıp çok reyting yaptı. Sonra tüm eskiler anlatmaya başladı. Bu konuda kendini öncü olarak görüyor mu demiş Kamil Çoban.
4: Yani bu işi ilk yapan benim zaten. Bunun için de çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Ondan sonra benden sonra çok bu işi yapanlar, futbolcularla anılar ve hikaye üzerine röportajlar yapanlar ve program yapanlar oldu. Eleştirmiyorum. Bu kapıyı açtığım için ve bu programı ilk yaptığım için de mutluyum. Herkesin de tabii ki de yolu bahtı açık olsun. Çünkü herkes ekmek parası kazanıyor. Kimseyi eleştirmem. Hatta mutlu olurum. Güzel oluyor. Tekrar Eylül'de başlayacağım inşallah. Bir sakatlık yaşadım. Geçen sene ön çapraz bağlarım koptu. Temmuz'un sonunda. Ağustos'un başında ameliyat oldum. Çok ciddi bir sakatlıktı. Yani ön çapraz bağ koptu. Ondan sonra iki menisküsüm yırtıldı. Dış yan bağ esnedi. Onlar değişti vesaire. Onun için 8-9 ay ciddi beni zorladı. Onun için yapamadım. Eylül'de yeniden başlayacağım inşallah ve bu röportajı zaten herkes istiyor, herkes yazıyorlar abi ne zaman başlayacaksın vesaire diye. Ben de özledim yapmayı bu röportajları.
3: Evet, gerçekten ben de özellikle Ahmet Yıldırım'la yaptığın o Fatih Terim muhabbeti, bir de şey var, Erdem Özgenç'le yaptığın, onlar muazzam.
4: Onlar ya düşün, Erdem Özgenç
3: kimse tanımıyordum bak, mesela ben öyle
4: bak,
3: söyleyeyim.
4: Bak başarılı sabek ama futbolla ilgilenenlerin %70'i, %65'i falan hatırlamaz, tanımaz, anımsamaz. Adam röportaj yapıyor, 400 bin kişi izliyor. Yani onu anlatıyorum. İnsanlar çok seviyor bu röportajları. Şadi Şolak var, kimse tanımaz. Adamın röportajını 350 bin kişi izliyor.
3: Bir de tabii yani tanınan teknik direktörler ve tanınan isimlerle olan hikayeleri de var ya abi, bence o da biraz ilgi çektiriyor.
4: Evet evet, aynen öyle.
3: Mesela bir kiminin Fatih Terim'le var, kiminin Sergen Yalçın'la, kimin Hacı'yla var, kimin Alex'le evet. Var. O da biraz ilgi çekiyor gibi gözüküyor.
4: %100.
3: Kosova ve Romanya bizim grubumuzdan rahat çıkardı bence diye bir mesaj atmış Mehmet. Curaçao ve Haiti bile fizik olarak bizden iyi. Biz neyi konuşuyoruz?
4: Ya inanılmaz, zaten baktığım zaman geç gitmişiz kardeşim turnuvaya. En geç biz gitmişiz. Zaten jetta konmuş oyuncular. Ya götürsene erkenden. Sezonu erken bitir, oyuncuları erkenden götürsene. Bir tane kondisyonerle anlaş, oyuncuları hazırla. Psikolog al. Psikolog al demişler. İbrahim Hoca'nın sonu ben terapi yaparım demiş oyuncular. Ya böyle bir inanılmaz akıl tutulması ya.
3: Ben direkt Turgay Biçer hocamı kapardım yani. İşi yoksa falan. Hemen de gelirdi yani. İlginç, biraz böyle fizik olarak dediği gibi dinleyenlerimizin, fizik olarak çok gerideydik. Evet, çocukların yeteneklerine kimse bir şey demiyor ama hani böyle hayvan dostlarımız susuz kalır da dilleri hep dışarıda kalır ya. Bizim çocukların da hep böyle diller dışarıdaydı. Herhalde yeteri kadar o kondisyonu alamamışlar maalesef.
4: Ama şeyde de hata yaptık ya. Sen Arda ile Kenan hazır değil, son bir ay oynamamışlar. Niye ilk 11'de başlatıyorsun? Ya Kenan'ı sonradan aldı da. Arda'yı da bence sonradan alması lazımdı.
3: Evet. Şöyle devam edeyim mesajlarla. Ayvalık'tan Halil yazmış. 2028 Avrupa Şampiyonası'nda forvet sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ali Habeşoğlu, Deniz Gül, Can Uzun, Bertu Yıldırım, daha da gençler çıkacaktır. Her takımda bir Türk forvet oynatmaya gerek yok. Bence durduk yere kadroyu doldurmaktan başka bir şey değil demiş. Öyle bir mesajı var. Abi Fenerbahçe Haaland'ı alacakmış. Doğru mu bu haber diyor. Tabii ki değil Beysatçım. Türkiye'den şu an kimse Haaland'ı alamaz. Bodrum'da Ali Habeşoğlu var. Bir sonraki Dünya Kupası'nda kesin forvetimiz olur. 21 yaşında 1.90 boyu var demiş. Ali Habeşoğlu ile ilgili.
4: Ya mesela bu çocuğu oynat, değerlendir, geliştir. Mesela spor bakanı mesela kulübü arasın. Desin ki bu çocuğa eğilin, bu çocuğu oynatın desin. Telkin etsinler. Yani bizim santrafora ihtiyacımız var. Evet. Eskiden soğuk savaş dönemlerinde Sovyetler Birliği ile ABD arasında inanılmaz bir rekabet vardı. Ve o dönem olimpiyatlarda altın madalya için inanılmaz yarışları olurdu. Ve bunlar devlet politikasıydı. Çünkü her yerde yarışıyorlar, orada da yarışıyorlar. Şimdi Çin'de ABD yarışıyor olimpiyatlarda. Niye? Çünkü adamın siyasi rekabeti de var. Orada da yarışıyor. Sen de yapacaksın. Devlet politikası uygulayacaksın buna. Tamam, statlar, tesisler muazzam. Devletin de inanılmaz katkıları var, yatsınamaz. Ama bence yani direkt müdahil olma değil ama dolaylı olarak da müdahil olunabilir. Çünkü yanlış yönetiyorlar kulüpleri, takımları.
3: Evet, Ali de iyi çocuk yani ama Montella Deniz Gül'e diyordu ya hani ellerini falan kullanmayı bilmiyor. Hani dirsek hareketleriyle alana çok top koruyacak.
4: Öğret.
3: Evet, Ali'nin de bunu öğrenmesi lazım gibi duruyor.
4: Abi bak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Öğret ya da kısa zaman mı çalışıyorsun? Bir ay çalışıyorsun değil mi? Öğretemezsin. O zaman milli takım olarak doğru antrenörler al, çalıştır. Al onu. Adamın kulübüne gönder mesela. Adam onunla yaşasın orada 6 ay. Porto'da mesela antrenman mı yapıyor 11'de 12'de? Bitti mi? Akşam 5'te özel onunla 1 saat 2 saat her gün çalışsın. Ekstra antrenmanlar yapsın. Hazırlasın adamı. Ya 39 yaşındaki Messi kendini hazırlaya geldi ya. Ekstra çalışa geldi. Ya bu adamlar çalışıyor. Genç çocuklar niye çalışmıyor? Ya da çalıştırmıyorsun. Tevk etmiyorsun, çek vermiyorsun.
3: Evet, şöyle devam edelim. Dökmen'in çok güzel bir sözü var baskı için. Şöyle söylüyor, cevher strese girmezse mücevher olmaz demiş.
4: Doğru, doğru abi.
3: Muazzam.
4: Bak çok genç takımsan, tamam mı? Çok genç takımsan, deneyimsiz takımsan, tecrübesiz takımsan, üst düzey müsabaka yapmıyorsan, baskı, stres senin hata yapmana sebep olabilir. Katılıyorum. Ama sonuçta Kenanlar, Ardalar, Hakanlar o kadar üst düzey maçlar oynadılar ki son 5-6 senedir. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane final yaptı Hakan Çalhanoğlu. Orkun Feyenoord'da şampiyon oldu. Benfica'da oynadı. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş baskısını yedi. Barış, Yunus, Galatasaray baskısını yediler. Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Son 32'ye kaldılar. Son 16'ya kaldılar. Ondan sonra Kenan Juventus'ta oynuyor. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Real Madrid'de oynuyor. İnanılmaz baskıda oynuyor. Ya bu oyuncular sonuçta o baskıya alışıklar. Ya o baskıyı vereceksin ki adamlar daha da böyle o baskıdan nemalanacaklar. Daha da iyi oynayacaklar. Ama sen adamları iyi hazırlamazsan, çalıştırmazsan, kondisyon ve fizik olarak doğru durumda olmazsa ya da hazır değilken kulübede oturtup daha hazır oyuncuları oynatmazsan zaten başarılı olamazsın. Kardeşim Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. İstatistikleri inanılmaz. Adam almıyorsun. Demir Ege Avrupa Ligi'nde Braga ile yarı final yapmış. Adamı almıyorsun. Hazır.
3: Sıkıntı çıkarır mı Aral Beşiktaş'a? Hazır Aral demişken oradan da gidelim. Midland.
4: Hiç çıkarabilir. Ama galiba
3: transfer mi olacak?
4: Lille anlaştı diyorlar. Midland'da olmayabilir. Yani gidecek gibi duruyor. Onu diyorum. Yani Aral'ı almıyorsun. Gidiyorsun. İrfan Can Kahveci alıyorsun. Kaan'ı alıyorsun. Demir Ege'yi almıyorsun. Meri'yi oynatıyorsun Arabistan Ligi'nden. Ozan'ı oynatmıyorsun. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Sen zaten adaletli değilsin. Yani Allah da müsaade etmez ki. Ya o adamın alınması için daha ne yapması lazım? Adam inanılmaz istatistikler yapmış. Goller, asistler. Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. Canos'un Frankfurt'ta inanılmaz bir sezon geçirmiş. Demir Ege yarı final yapmış, sürekli oynamış. Ozan Alman Ligi'nin en çok gol atan stoperi, en iyi kesicilerinden bir tanesi, çok formda. Ya bu adamların oynaması için daha ne yapması lazım? İkinci maç, ihaleyi Orkun'a yığıyorsun. Orada hazır olmayan Arda'yı oynatıyorsun vesaire. adaletli değilsin kardeşim.
3: Evet, belki de bir zıplama tartısı
4: yani
3: olacak.
4: İlk maçta, bak ilk maçta şunu yapsa. Bak ilk maçta. Orvet'te Deniz. Sağda Barış. Solda Can Uzun. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail yapsa. Hep hazır oyuncular. Tamam mı? Maçın gidişatına göre Aralı Kenan'ı alsan. Maçın gidişatına göre son 20 dakika Arda yazsan. Vesaire. Daha doğru sonuç alırsın, daha dinamik olursun. Ama senin yürüyecek halin yok. İkinci maç, rakip 10 kişi kalmış. Orta saha çıkar İsmail'i, Orkun, Hakan, Arda yap, 3 tane top yapan adam. Melih'i çıkar, sağ bek çocuğun ismini unuttum, Fenerbahçeli.
3: Mert Müldür.
4: Ha, Mert Müldür'ü çıkar. Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke al, geriden gelsin. Erön'e Deniz'i at. Ama yapmıyor. Barış'ı halen ısrarla Erön'e atmaya çalışıyor. Yani Montey hakikaten kötü teknik direktör.
3: Alışmış. Keşke bizim gibi olmasaydı. Yani eskiden kadroyu kendini yaptığına inanıyordum ama artık biraz böyle düşüncelerim değişti. Yani fecaat açıklamalarda bulunuyor. Ya, inanılır gibi değil. Yani İspanya'nın ardından ikinciyiz falan diyor, dikine oynamakta vesaire ama... Gol atamadık yani. 2 maç 0 gol. Bu da bir istatistik baktığında Atakan abi.
4: Evet, bu sana yazar zaten. Bu daha fecaat bir durum yani.
3: Üzücü yani. Bakalım Türk milli takımımız ilerleyen dönemlerde ne yapacak? Amerika maçında ne bekliyorsun? Soru da bu olsun istersen.
4: Ya Amerika maçında Can Siperhan'ı oynayacaklar. ABD'de nasıl olsa çıktım, grup lideri oldum diye çok asılacağını zannetmiyorum. Bu maçta tabii ki de ABD favori ama galibiyet sürpriz olmaz Türkiye milli takım galibiyeti.
3: Kadroyu değiştirir miydin Montelli olsa?
4: Ama galip gelse de aldatmasın çünkü bu ABD maçı içinde ölüm kalım maçı olsaydı ABD kazanırdı.
3: Bir kadro değişikliği yapar mıydın Montelli olsaydın?
4: Bence yapacaktır. 2-3 tane oyuncunun amiyane tabir kafasını kesecektir. Yani
3: bence yapmayacak abi. Yoksa onları sokarsa ve kazanırsa, bir şey diyeyim sana, ben bunu bütün programcılara söylüyorum, daha çok tepki alacak.
4: Öyle mi diyorsun?
3: Bence dokunmam. Ben olsaydım dokunmazdım. Mesela 3-4 oyuncu değiştirip Amerika 3 tane attığını düşünsene. Ya kardeşim, senin aklın neredeydi 2 maç öncesinde diyecekler. İyice bombalayacaklar. Bence yine aynı kadroyla çıkar diye düşünüyorum.
4: Bilmiyorum, göreceğiz ya. Yani hakikaten çok üzülüyorum, yazık ya. Yani zaten milli takım maçları için, milli takımımız için erkenden kuruyoruz alarmımızı, kalkıyoruz, maçları izliyoruz. Çok üzülüyoruz. Bir de ben biliyorsun Arjantin için kuruyorum saati, alarmı, Messi için. Allah'tan Messi'miz var da biraz yani üzüntümüzü giderdi. Yoksa milli takımda çok üzüldük yani.
3: Evet, yani çok ilginç bir futbolcu. Yani tarihin herhalde akışını değiştiren futbolcu diyebilir miyiz abi? Oyunun sınırlarını yeniden çizen bir isim yani. 39

0: kulüpleri aldığı kupalar, başarılar inanılmaz şeylerdi zaten. Ama onu sevmeyenler, Ronaldo seviciler bile 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ya ne oluyor falan dediler. Ama çok fanatikleri yine işte FIFA aldırdı vesaire, böyle saçma sapan cümleler kullanıyorlar. Numada da şöyle, şimdi Messi çok iyi hazırlanmış. Çok iyi bir oyun zaten. Ama şöyle bir durum da var. 5 yıldır Arjantin milli takımını Messi'ye göre kurdular.
1: Tabii.
0: Sonuçta onu konfor alanı yaratacak oyuncularla donattılar. Sen zaten Messi çok başarılı. Herkes onun için oynuyor. O olmadığı zaman evet afallıyorlar. O olduğu zaman sahada bir rahatlıyorlar. Ve onun için herkes koşuyor, mücadele ediyor. Messi'ye de yine bakmak kalıyor. Zaten 6 kilometre koşmuş. 6 kilometre. Biz kendi aramızda büyük sahada maçlar yapıyoruz. Biz de 6-7 kilometre koşuyoruz bu arada.
1: Ortalama 12 kilometre mi koşuyorlar futbolcular? Yani
0: 1-3 kilometre arası koşan oyuncular. Yani çok böyle yüksek tempolu maçlarda 13-12,5-13 kilometre. Normal koşmaları gereken 11 kilometre civarı. Bizim ligimizde bu 10-11-11,5 civarı oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi yarı finali falan 12,5-13'e falan çıkıyor. Ama 6 kilometre koşmuş. Niye? Çünkü onun yerine koşan Enzo Fernandez, De Paul, McAllister, Paredes, Alvarez, Lautaro Martinez falan, bu oyuncular var çünkü. Onun yerine koşuyorlar. O amiyane tabi pis işleri yapıyorlar. Hazırlıyorlar, rakibi yoruyorlar. Messi'yi de en doğru zamanda topla buluşturup Messi'nin de diri kalmasını sağlayıp Messi'yle işi bitiriyorlar. Muazzam bir olay. Yani tekniksel yapacaksın ve saatlerce anlatacaksın. Ya bu başarı nasıl oluyor? Bu performans nasıl gösteriliyor? Bu grafik nasıl çiziliyor? Bunu anlatacaksın. Hem altyapıdaki çocuklara göstereceksin. Hem futbol sevenleri izleteceksin. Yani Messi hakikaten bir şey. Ha, dinleyen şunu da diye olabilir. Kardeşim madem Messi'ye yaptılar, Ronaldo'yu niye yapmıyorlar? Evet, Ronaldo'ya da yapılabilir. Ronaldo'nun performansı daha da artar. Ama Ronaldo'ya göre, şimdi 40 yaşındaki Ronaldo'ya göre takım yapılmaz. Niye? Çünkü Messi inanılmaz bir bitirici ama inanılmaz bir oyun zekasına sahip, oyun aklı olan ve inanılmaz bir playmaker. Hem hazırlayan hem atan. Ronaldo sadece bitirici. Ronaldo'nun oyun zekası Messi'nin çok çok gerisinde. Yani hatta yarısı bile değil. Yani şimdi Ronaldo'ya göre bir takım yaparsan Şantin kadar başarılı olmayabilir. Olmaz da.
1: Evet, tam bir ikon diyelim Messi için. Atakan abi ağzına sağlık, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz. Evet, kalan mesajları da okuyup vedamızı yapalım. Abi Ganalı büyücü var ya, bir tane yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptığını söylemiş diyor. Biz de zaten ülke genelinde böyle bir açıklama bekliyorduk. Zaten yoksa hani pisi pisine elenmezdik biz, değil mi? Ya yani baktığında gerçekten ilginç bir şey olmuş. Neden kaybettiğimiz anlaşıldı o zaman. Dış güçlerin yanında bir de gizli güçler mi ortaya çıktı? Bilemedim, ne diyeyim yani çok fazla. Amerika 3 Türkiye 0 biter. Montella kendini göstermek için takıma dokunmaz demiş. Takım kazanırsa haksız duruma düşeceği için zaten kaybedilmiş bir turnuvada riske girmez. %100 katılıyorum. Montella çoğu kişiden daha Türk'üm dedi ya, gerçekten öyleymiş. Kader nasip diyerek bu işi götürüyor demiş. Bu işlere girmeseydi keşke. Yani biraz daha kendimize benzettik Montella'yı da. 24 yıl 180 dakika da harcanamaz. Yani 24 yıl 180 dakikada harcanamaz demiş. Bu kadar kolay mı? Bana hiç ciddi gelmiyor demiş. Buraya kadar da son dakikaya dağıttığımız gollerle geldik ve onun için Montella takımın başında kaldı demiş. Dört büyükler ve milli takım özelinde maçlarda rakip sıkı kapanıyorsa bunu çözecek bir plan lazım demiş. Doğru, set oyunumuz yok. Her seferinde yolda durmuş, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyoruz. Tansel yazmış Almanya'dan. Evet, yani bizim onun için bir çözümümüz yok. Rakip merkezi kapatıyor. Biz de sanki çok uzun boylu oyuncularımız varmışçasına kanatları açılıyoruz ve kanatlardan içeriye orta kesmeye çalışıyoruz ama en ileri uçtaki oyuncularımız kısa boylu.

0: Dediğin gibi bir B planımız yok maalesef. Ortadan delemiyoruz rakipleri. Yani istediğin kadar istatistikten bahset ama Türk halkı o golü görmek ister. O filelere değmesini ister. Şanssız mıydık? Olabilir yani, şans. Bunlar başka bir durum. Şanssızlık vardır, yoktur. Bunu bilemem. Şanssızsan bir kere şanssızsındır, iki kere şanssızsındır. Denersin. O şansı bir şekilde kırarsın. Ha, ben bir tane şut çektim, direkten döndü, şanssızdım. Öyle hayat geçmez maalesef. Yoksa neler direkten dönüyor. İnsanlar 90 artıda Şampiyonlar Ligi finalinde direkten dönüp kaçırıyor. O şans diyebilirsin ona ama yani şanssızlık, basiretsizlik vesaire, yani bunlar çok da açıklanacak gibi değil. Yani biz de maçları izledik. Öyle çok da yani rakip ceza sahasında topu yıkarak oynadığımız bir futbol yoktu. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Şimdi özetleri açıp izleseniz diyeceksiniz ki vay be, tek kale oynamışız, rakip hiçbir şey yapamamış, ama maçın ta kendisini izlediğinizde, yani 90 dakikayı izlediğinizde öyle bir futbol göremiyorsunuz. Ağır çekimde oynanıyormuş gibi hissiyat alıyorsunuz. Oynamayanların oynaması için müdahil olunması gerekir diye bir cümle duydum. Belki de müdahil olunduğu için bu kadro vardır. Kimsenin birinin oynaması için müdahil olmaması lazım. Hak edenin hak ettiği yerde bulunması lazım. Öyle olsaydı dünya ne kadar yaşanılabilir, güzel bir yer olurdu demiş. Cem mesajını atmış. Allah kerim Fatih Terim diyor. Atakan da çok gömdü Ronaldo'yu. Neredeyse adamda zeka yok diyecek kadar indi demiş Bağcılar'dan Erkan. Yok canım, yani Ronaldo Messi, yani zaten bu yıllardır süre gelen, bir de tartışıyoruz yani Ronaldo'cu musun Messi'ci misin, bir de kavga falan ediyorsun ya böyle. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte insanlar eleştiriyor, Ronaldo en son ne zaman adam geçti, biz bu adamı fiziğiyle biliyorduk falan diyorlar. Messi bence dünyanın en iyi futbolcusu ya, çok bambaşka bir oyuncu, zaten herkes görüyor. Ronaldo da hırsıyla bir yerlere gelmiş, emeğiyle, o çalışarak, azmiyle. Yeteneksiz demiyorsun tabii ki, yetenekli. Ama biraz daha yani o Messi'de bir yetenek var, bunu da geliştirmiş. Çok başka yani, çok farklı yerleri görüyor. Çok rahat, topa hakim. Yani sanki konsol oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum ben Messi'yi izlerken. Şöyle bakalım mesajlara ne demiş. Kibirli diyorsun Ronaldo için. Yani o başka bir şey. Çok da kibirli değil be. Böyle bu marş esnasında önünde duran çocuklarla gayet sempatik şekilde muhabbetini falan ediyor. Montella akıllı adam, Dünya Kupası öncesi sözleşme imzaladı. Tazminat almadan gitmez, o koltukta kalamayacağını biliyor kendisi de diyor. İstifa et sorusu geldi kendisine. Başkanlar böyle bir şey istemediği sürece ben yoluma devam edeceğim dedi. Bizde istifa diye bir şey yok maalesef. Görevden affını isteme var mesela. Bizde zam yok mesela, fiyat güncellemesi var. Bunlar yeni terimler arkadaşlar, bunları öğrenin, işinize yarar. En çok ne üzülüyorum biliyor musunuz? Biz bir imaj eşiğine gelmiştik bu Dünya Kupası'nda. Başarılı olmasaydık dünya kamuoyunda farklı bir imajımız olabilirdi. Ama şu an sadece istikrarsız bir ülke olarak kaldık demiş Mustafa Dürüst. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Atakan Kurt'u uğurladık bugün bir saat. Yarın sokak futbolu yaparız, biraz uzatırız onu saat 12'de. Solo performans, takılırız orada biraz, sohbet ederiz. Kendinize iyi bakın, kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Bu milli takım olsa bile. Hoşça kalın, az sonra 343 YouTube kanalında Kim Ne Dedi sizlerle beraber olacak.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
2: Reklam.

0: Bu kadar gerginiz, niye bu kadar sinirliyiz? Rakipler bizi ezerek yenmedi. Ya bizi zaten ezecek rakipler değil. Hani Avustralya ile Paraguay. Hani onu bir kenara koyalım.
1: Grupta efendim İngiltere vardı. Grupta Almanya vardı. Grupta Hollanda vardı. Grupta İspanya vardı.
0: Ya yani. Paraguay bizi yendiği için bayram etmiştir.
1: Etti tabii canım ya.
0: Yani biz de varız dünyada. Bakın biz de galibiyet alabiliyoruz.
1: Tabii. Demez mi ya?
0: Nasıl ezerek yenecek bizi Paraguay zaten? %80 topa hakimdik. İşte bu inanılmaz bir illüzyon ve birisinin bu meseleyi uyandırması lazım.
1: Evet.
0: Hem federasyona hem teknik heyete. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok art niyetli insanlar var. Daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. Yani %80 topa hakimdik ama Avustralya'nın mesela böyle topla oynama gibi bir gailesi yok. Ya sabah kadar oyna diyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Bu topu almayla alakalı benim bir problemim yok. Paraguay da böyle.
1: Hayır, %80 topla oynamak kesin galibiyeti getiriyor mu? Soru bu ya. Kesin galibiyet diye bir maddem var. %80 topla oynarsan futbolda kesin galip geliyor musun? Ya kendi liginde bir sürü maçta büyük takımlar, Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı zaman zaman.
0: Buna yakın rakamlarla oynuyorlar.
1: Yani Beşiktaş, Allah aşkına bir çocuklar baksınlar ya, aklıma geldi şimdi. Konyaspor'un finale çıktığı maçlara kadar Fenerbahçe yendiler değil mi? Hı hı. Yani tur atladı.
0: Evet, tur atladı.
1: Efendim Beşiktaş'ı yendiler. Şu maçların bir istatistiklerinde toplu oynama kaçmış bir baksınlar ya.
0: Vallahi bu turnuvada çok elit ülkeler hariç işte Fransa, İspanya, Almanya çok topla oynayan hiçbir takım istediği sonucu elde edemedi.
1: Ya müsaade ediyor sana rakip ya. Müsaade ediyor ve kendi ne diyoruz biz zaman zaman? Ya kendi liginde diyoruz ki adam haddini bilerek oynadı kardeşim. Haddini bilmek. Senin takımın atıyorum 300 milyon euro. Adamınki 20 milyon euro. Ne yapacak yani? Sana karşı %60 topla mı oynayacak?
0: Niye bir de futbol dersi vermeye çalışsın ki adam sana yani? Orada ne aldığı yapacak? Sonuca bakıyor. Çok art niyetli insanlar var. Buna katılıyorum. Daha ilk maçtan çocuklara saldırdılar. Bu bazı söylemler var. Direkt ismen de Sayın Hacı Osmanoğlu beyan ediyor. Şimdi onlar da mesela bizim içimizden çıkan yorumcular. Çıkıyorlar böyle şeyler sarf ediyorlar. Biz de zan altında kalıyoruz. Biz milli takımın daha iyi neler yapabileceğini düşünüyoruz. Sabah akşam bununla alakalı konuşuyoruz. Bir tanesi çıkıp milli takım oyuncularını garip şeylerle itham edip ailelerini falan zan altında bırakmak çok
1: saçma. Bir önceki sayfaya gelir misiniz çocuklar? Ne vardı orada? Kenar mahalle ülkeleriyle oynuyorduk.
0: Kenar mahalle ülkeleriyle oynuyorduk. Şimdi Eylül'de Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız. Kim çıkardı? Bu çocuklar çıkardı. Bunlar 19-20 yaşında. Yani buna da saygı duyuyorum ama tabii. Birilerinin bizi turnuvaya getirmiş olmaları hayatlarında yapabilecekleri her şeyi yaptıkları anlamına gelmiyor.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
0: Yani Haiti de bu turnuvaya geldi. Evet. Tamam zayıf takımlarla oynamış olabilir ama Curaçao da var burada mesela. Yani bizim Bağcılar'dan küçük büyük.
1: Ya Curaçao'yu bırak. Yeşilburnu'na bak.
0: Evet.
1: 600 bin nüfusu yok mu abi Yeşilburnu adalarının?
0: Şey bu hadi arada Alper gönderdi. Fenerbahçe %64 topla oynamış Konyaspor'a karşı.
1: Evet.
0: Depart Beşiktaş'ta vardı. %59 ile oynamış. %60 diyelim yuvarlayalım bunu. Yani topla oynayan taraf burada elenmiş. Demek ki turnuvalarda topla oynamak çok belirleyici bir unsur değil.
1: Değil.
0: Yani kendi ligimizde de var ama bilmiyorum ligi seyrediyor mu? Federasyonumuz
1: ve tekniği. Ya abi yani günümüz futbol artık yani buna dayalı hızlı çabuk kanat oyuncularıyla misal buna göre kuracaksın. Ben misal Fenerbahçe Maksimen'i aldı. Ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok ona. Sen Anadolu takımı değilsin. Anadolu takımının ihtiyacı var. Sen zaten açık alan. Şimdi Wagner Love vardı değil mi?
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta. Ne yaptı abi Wagner Love? Alanya'da gol kralı oldu adam. 30 gol attı.
0: Beşiktaş'ta oynadığını hatırlamayan bir dünya insan vardır.
1: Ne yaptı gol kralı olarak geldi? Beşiktaş'ta. Bir şey yapamadı. Niye? Alanyaspor iyi savunup defans arkası toplarla, çabuk çıkışlarla Wagner Love'a gol pozisyonu hazırlıyordu.
0: Evet.
1: O dediği işte kaleciyle karşı karşıya kalan pozisyonlarda gol yapıyordu. Hani diyor ya dikine top atmada ikinciyiz, üçüncüyüz diye. Şimdi geldi Beşiktaş'a. Ne yaptı Beşiktaş'a? İnönü'de. Rakip bir puana geliyor. Sana kapalı alan vermedi. Wagner Love diye bir adam. Dediğin gibi hatırlamıyorum.

0: Hatırlamıyor şimdi. Hatırlanmıyor. Ya sen buna göre oynayacaksın futbolu, buna uygulayacaksın.
1: Burada meseleye bakış açısı, yani Sayın Başkan'a birisinin şu istatistik meselesiyle alakalı bir briefing vermesi gerekiyor. Ben evet, o noktada şeye talibim. Şimdi dünya üzerinde 65 şut attığın maçları kesinlikle farkla kazanmalısın gibi bir futbol gerçeği yok.
0: Yok.
1: Yani böyle olsaydı
0: İsabet oranın ne ya abi?
1: İşte böyle olsaydı sürekli Real Madrid, sürekli evet, Barcelona kupa alırdı. Ama yani Monaco'da, Porto'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı bu dünyamızda. İki maçta topla %80 oynuyorsun diyor. Tamam, hani bu da kabul edilebilir bir şey ama topla %80 oynadıktan sonra bunlarla ne ürettiğin önemli. Bizim üretim mekanizmamız sıfır. Şurayı da okuyalım, ondan sonra bir midrole paslayalım. Ben kalbiyle, diliyle konuşan bir insanım. Herkes var yanımda ama ben ezber bozmak istiyorum. Ben kapı arkasında ayrı, toplum önünde ayrı konuşan biri değilim. Onun bunun çocuğu diyene dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, tepkim buna. Bunu çok anlıyorum saygıyla. Kim söylediyse meseleyle alakalı yargılansın. Tamam, Ahmet Çakar'dan bahsediyor sanıyorum. Yargılansın, gereği de yapılsın ama bütün eleştirileri bir tane yapılmış. Diğer sayfada geldi.
0: Özne kullanmadan ne yaptın daha önce? Sayın Bakanımızın ismini kullandın.
1: Evet.
0: Gerek yok, özne kullan. Ve sen suç duyurusunda bulundun. Sayın Bakan'ın ne işi var ya?
1: Ya savcılığın bakacağı bir alan orası.
0: Tabii, sen suç duyurusunda bulun ya. Ha, açıklamanda da özne kullan kardeşim. Bak, binlerce, yüzlerce eleştiri oldu değil mi?
1: Şimdi bu dün, bu sabaha evet, karşı yaptığı evet, açıklamada özneyi en sonunda kullandı. Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları dedi. Ben çocukların, bu çocukların aileleri var. Normalde ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar, çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam bana ne, elimden geleni yaptım derim. Ya elinizden geleni yapıp yapmadığınız ayrı eleştiri.
0: Federasyon olarak elinizden geleni yapmamışsınız kardeşim. Evet. İspanya kamp yeri değiştirirken siz değiştirmemişsiniz. Kusura bakmayın. Oradaki profesyonelleriniz gereğini yapmamış. 40 derecede kamp olmaz.
1: İşte ilk fırsatta her bulduğunu kaleye şut atıyor oyuncular işte ondan sonra.
0: Sen kamp yeri çok önemli ya. Huzur bulacağın yer olacak ya. Biz görüyoruz orada sıcağın ortasında çocuklar antrenman yapıyor bilmem ne yapıyor.
1: Mehmet Aslan şey gösteriyor.
0: Mehmet abi gösteriyor.
1: 43-44 derece herhangi bir zamanda yani.
0: Kaktüslerin ortasında şey yapıyorlar abi. Çocukların sağına soluna batmıştır ya.
1: Valla iletişim konusunda da birisinin olması gerekiyormuş.
0: %100.
1: Çok kötü yönetildi bütün süreç.
0: Bir psikoloğun olması gerekiyormuş, çocukların suratlarından belli. Rahatlayamamışlar.
1: Yani Samet'in açıklaması vardı. Elimiz ayağımız titriyor kameraları gördüğümüz zaman diye. Bu hale gelene kadar nasıl hiç kimse bunu evet, fark etmemiş? Nasıl buna müdahale edilmemiş? Neyse, şimdi bir şeye paslayalım. Bir videomuz var. Oradan sonra devam edelim hocam.

0: Videodan sonra acıkmış olduğumu fark ettim hocam.
1: Saat geldi vallahi. Getirin çocuklar.
0: Kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Hacı Osmanoğlu'na hani haddime değil ama şuradan sesleneyim. İstatistik tam olarak böyle bir şey değil. Dünya Kupası'nın da temel odak noktası. Üretim evet önemli ama ne kadarını bitirmişsin? Bu da önemli. Ben bu maçların tarihe falan geçtiğini düşünmüyorum. Şey açısından tarihe geçmiş olabilir. Paraguay tarihine geçmiş olabilir. Bu kadar kalemize şut geldi. Biz burada ilk bulduğumuz fırsatta golü attık. Avustralya'nın tarihine geçmiş olabilir. Bizim hiçbir oyuncumuzu tanımadıklarını söylüyorlardı maçtan önce. Yani bizi küçümsüyorlardı. Bize kangurular dediler ama biz bu takıma iki tane gol atıp hiç pozisyon vermedik diyebilirler.
1: Öyleler hakları ya.
0: İşte böyle tarihe geçebilir.
1: Ya Dünya Kupası'nda galip geldik abi. Bu da bir tarihtir ya.
0: Ben bizim ayaklarımızın...
1: Haiti'nin gol atması. Kendi evet. Tarihleri değil mi abi?
0: Tabii onların da tarihine geçti.
1: 18.900 küsur gün sonra gol atmışlar yani.
0: Tam olarak başkanın dediği gibi tarihe geçmemiş olabilir bizim maçlar.
1: Evet. Yani.
0: Yok öyle bir şey demedi. Öz eleştirilerin çoğunu ben yaptım. Ama onun bunun çocuğu ne demek? Maç mı sattı bu çocuklar? Benim tepkim buna yoksa insanlar eleştirecek tabii.
1: Keşke baştan deseydin.
0: Bunun bu kadar üstünde durulması... Yani tamam bu büyük bir saygısızlık. Bana göre de ahlaksızlık. Bu sözüm suçsa da ben suçun mükellefiyetini kabul ediyorum. Hiç kimseyle alakalı böyle bir ifade kullanamazsın. O milli takım futbolcu olmayabilir. Tabii. Trafikte herhangi birisine de kullanamazsın bunu. Bu yanlış bir ifade tamam ama... Bütün mesele birisinin... Çocuklara onun bunun çocuğu demesi meselesi mi? Ya burada eleştirilecek başka şey yok mu? Niye her şeyi buraya sıkıştırdık biz?
1: Hocam baştan ona yap açıklamana. Niye Fatih Hoca'ya yaptın o zaman?
0: Evet. Burada hani ben kendimi ortaya attım diyor ya. Burada ortaya atılmış bir şey yok ki.
1: Soru
0: hepimizin karşı olduğu şeye Sayın Başkan da karşı.
1: Hayır soru bu. Buna kim ne diyebilir şimdi? Makul.
0: Hayır şuna...
1: Biz elbette ki o çocuklar bizim çocuklarımız ya.
0: Tabii ya biz bu çocuklarla Uluslar Ligi oynayacağız, Avrupa Şampiyonası oynayacağız, yine Dünya Kupası'na gideceğiz.
1: Bu çocuklar bizim çocuğumuz. Sen özne kullan. Niye kullanmadın abi ilk basın toplantısında gider yaparken?
0: İşte orada da Fatih Hoca'yı hedef almayı tercih etti, enteresandı şimdi.
1: Al. Böyle yorum yapanlar varsa al, kim yapıyorsa, ben de yapıyorsam beni de hedef
0: tabii,
1: al.
0: Tabii tabii. Hatta yargılansın bu söylemi ifade
1: tamam.
0: Edenler.
1: Yani. Yap. Yani Sayın Bakan'a niye gerek var?
0: Ya işte bir tane yorumcunun bütün maçların senaryosunu belirleyeceğine yani oyunun performansını belirleyeceğine
1: da, inanmıyorum. Ya Samet kardeşim ya sizler büyük kulüplerde oynuyorsunuz. Sen Fenerbahçe gördün. Yanındaki Uğurcan Galatasaray'ın kalecisi. Trabzonspor gibi bir takımın kaptanlığını yaptı ya. Siz böyle 3-5 tane kelimeden bütün takıma söylüyorum bunu ya.
0: Vallahi öyle.
1: 3-5 tane kelimeyle siz bozulacaksanız ya. Oynamayın abi o zaman ya.
0: O zaman başka bir spor yapmak lazım ya.
1: Ha burası futbol ya. Bu Türkiye böyle ya. Biz
0: ben çok böyle bilinen tanınan bir insan değilim. Bana oyuncu pazarlaması bilmem ne neler neler söyleniyor.
1: Tabii.
0: Yani sosyal medyada insanlar bunu söyleyebilir. Çok doğal bir şey.
1: Ya sen benim yerimde olsalar ben her hafta giyotinden geçiriyorlar. Hayır dualarını gönderiyorlar bana taraftarlar ya. Sen yorum yapamazsın ya yorumlara baktığın zaman.
0: Biz
1: yorum yapamazsın. Sen ona göre motive olacaksın yaptığın işi. Farkında değil misiniz arkadaşlar siz ya? Siz Türk Milli Takımı'nın seçilerek gelmiş oyuncularısınız ve hepiniz de büyük takımlarda oynuyorsunuz öyle yani. Eskiden Ünal Karaman geliyordu Malatya Spor'dan değil mi?
0: Evet.
1: Bir alt kategoriden.
0: Tabii tabii. Ya Vedat İncefe Karabük'ten geldi.
1: Karabük'te.
0: Alt ligden.
1: Şimdi sizin hepiniz zaten büyük takımlarda oynayarak geldiniz.
0: Hakan Ünsal yanlış hatırlamıyorsam Karabük'ten gelmişti o da.
1: Ya eskiden oluyordu gene. Anadolu takımından falan. Şimdi Anadolu takımı da yok zaten. Kim
0: Sinir,
1: var abi?
0: Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe.
1: Abi sen buradan geliyorsun ya.
0: Şeyleri saymıyoruz tabii. Hani Juventus, Inter vesaire.
1: Tabii tabii tabii. Ya siz buralardan geldiniz ya. Arda Güler Fenerbahçe'den gitti Real Madrid'e. Çocuk bilmiyor Türk insanını diyecek halimiz yok yani. Ferdi Fenerbahçe'den gitti yani. İngiltere Premier Ligi.
0: Hepsi bizden daha iyi biliyorlar bu meseleyi.
1: Zeki Türkiye Ligi'ni bilerek gitti yani. Roma'da oynuyor.
0: Bir de Zeki alttan gitti yani. Birincilikten gitti. İstanbulspor'dan gitti.
1: Ya bir futbolcu öyle dedi mi teyakkuza çıkarsın ya. Bak Samet bu lafı kullandığı an teyakkuza çıkarsın. Özel jetlerle Türkiye'de ne kadar psikolog varsa spor konusunda bu işleri bilen hocalar varsa hemen Amerika'ya gelin dersin ya.
0: Sayın Başkan buraya genel kuruma gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kuruluna giderken götürebilirdi yanında mentorları, psikologları.
1: Ya ne olacak abi ya? Ya bunlar zor işler değil, hakikaten zor işler değil.
0: Biz
1: ya
0: kendimiz zorlaştırıp sonra haklı olabileceğimiz bir konu bulup her şeyi onun üstüne koyuyoruz.
1: Ya Türkiye'den getirmek mi zor? Amerika'dan en ünlü spor psikologlarını getirirsin ya. Kanada'dan getirirsin, hani Amerika rakibim dersin. Gidersin Meksika'dan getirirsin ya. Tabii. Ne olacak?
0: Meseleyi
1: çocukların
0: çözmek istedikten sonra
1: çocukların zaten büyük çoğunluğu İngilizceyi falan biliyorlar yani. Ya. Tabii. Tercümanım var, bilmem neyim var ya.
0: Ben bu açıklamaların bizim iki maçtaki performansımızı izah ettiğini düşünüyorum.
1: Ya sınıfta kaldılar ya.
0: Açıklamalar daha da kötü. Maçtaki performanslarımızdan daha kötü açıklamalar.
1: Ya sınıfta kaldılar her şeyle yani. En üstten en alta. Evet. Sınıfta kaldılar abi ya.
0: Ya bunu i̇şte o yüzden şey diyemez. Ben elimden geleni
1: yani bunu
0: yaptım.
1: Bunu eleştirmeyeceğiz mi ya?
0: Eleştireceğiz. Elimden saygısızlık geleni ahlaksızlık yapmadığımız sürece eleştiriye kimsenin bir şey dememesi lazım. Ya. Ne öyle yapalım, övelim şey milli takımı ya? Ne kadar ya güzel iki maçta hiç gol atamadık. Ya,
1: öveceğiz.
0: 48 takım içinde 47. olduk. Çok güzel.
1: Öveceğimiz yerler de gelecek ama ya kötüsünüz kardeşim ya. Hazırlanamamışsınız. İyi değilsiniz.

0: Biz buradan söylüyoruz yani, bugün söylüyoruz, yarın bir gün yapın.
1: Hocam ben hayattaki en büyük illüzyonun insanın yanlış yaptığını, hata yaptığını fark etmemesi
0: olduğunu
1: düşünüyorum.
0: Abi daha istatistikle konuşmayın. Allah aşkına yapmayın ya, Türk milletine dalga geçmeyin ya. Ben Türklerden daha Türk'üm demeyin abi. İşinizi yapıyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. Gelin yapın.
1: Yani gecenin ikisinde televizyonun karşısında oturup dinlediğim şeyler hala 62 şut attık, %80 topla oynadık. Ya bunların
0: Abi,
1: hiçbirisi hiçbir şeyi izah
0: olacak
1: etmiyor.
0: İşler değil ya. Ya olacak işler değil.
1: Şimdi bir videomuz daha var. Oraya gidelim. Sonrasında devam edelim hocam müsaadenizle.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
1: Bilyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya. Bu sefer öyle bir yenilik, öyle bir büyük haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Evet, Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor arkadaşlar. Yani bir ay boyunca tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de. Bu Türkiye'de ilk oluyor sanırım. Resmi yayıncı dışında ilk defa alternatif bir kanalda Dünya Kupası maçlarını izleyebiliyoruz. O kanalda Bilyoner. Evde, işte, okulda, yolda, herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını izleyebiliyorsunuz. Üstelik sadece Bilyoner'e üye olarak bu nefis deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu imkan ve fırsat kaçmaz valla. Açıkçası benim çok işime yarıyor. Sürekli yollarda olduğum için bütün maçları kaçırmadan izleyebiliyorum uygulamadan. Benim hazırladığım kupon geldi ekrana. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri artık karşılıklı gol olsun bu. Birazcık temenni niyetinde oldu. Bir zahmet şu gol müziğini bir duyalım hayırlısıyla. Buradan öyle gidelim. Haiti'nin evet. Golünü izledikten sonra biz gol atamadan turnuvayı kapatırsak...
0: Atarız inşallah.
1: Kalan yani. 3-4 saçımı da yolacağım hocam artık.
0: Ben de farksız değilim senden ya.
1: Paraguay, Avustralya bütün dünyanın izlemeyeceği maç büyük ihtimalle. Evet. Maç sonu 1 demişiz. Avustralya'nın yani bir basamak daha yukarıda yer alması görece daha kolay bir rakiple karşılaşmasını sağlayacağı için... Evet. ...Avustralya'nın biraz daha hücum etme ihtimali üstünde duruyoruz. Ekvador, Almanya... Enteresan bir maç olacak. Almanya benim turnuvada beklentimin çok üstünde performans gösteren bir takım. Ekvador karşısında da bilmiyorum bakalım ortaya neler koyacağız ama ben Almanya'nın ilk yarısından ziyade ikinci yarısında mutlaka işi koparacağını düşünüyorum. İlk yarı beraberlik
0: turnuva
1: demişiz.
0: Ya.
1: Toplam oran 5.36, bu da iyi bir kupon. Japonya-İsveç maçının güzel olacağını düşünüyorum. O.
0: Evet.
1: Japonya ön alan baskısı çok iyi. İsveç'in savunması helva gibi dağılıyor. Bize benziyor bazı özellikleri ama biz atamıyoruz. Yani İsveç atıyor ama savunmada dağılıyor. Biz atamadan savunmada dağılıyoruz. Curaçao fil dişi sahilleri herhalde herkesin ortak noktası. Burada çok gol olur. Fikriyatıdır. Ekvador-Almanya maçını keyifle bekleyeceğim. En fazla bunların içerisinde Japonya-İsveç ve Ekvador-Almanya maçı seyir zevki açısından keyifli olacak. Bizim maçı da izleyeceğiz tabii elbette ama... Hani iddiasız olmamız çok rahatsız edici burada.
0: Tabii ya, ufak da bir olsa, umudumuz olsa...
1: Hocam şey olsa güzel olur biliyor musunuz? Böyle o berabere kalırsa, bu yenilirse, işte şu ya, iki gol atarsa bir... olsa biz çıkarız bu gruptan.
0: Ufak da bir şeyimiz olsa güzel olurdu ama maalesef işte iki maçta sona geldik ya.
1: Artık 62 sayısını duymayacağız. Hani Amerika Birleşik Devletleri maçında da şut atacağımız için 62 ile bir daha karşılaşmayacağız. Bu noktada sevinçliyiz. Hem Montella'nın hem Kenan Yıldız'ın açıklamaları var. Hani onlar da parça parça ekrana verebiliriz. Onların da üstüne konuşabiliriz. Takımın tamamının aynı şeyleri düşünüyor olması benim kafamda ciddi soru işareti uyandırıyor. Hala bizim harika oynadığımızı vesaire düşünüyoruz. Kenan Yıldız en azından burada liderlik göstermiş. Hani özür dilemiş.
0: Evet.
1: Türk halkından ve bize destek veren tüm taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Bu hayal kırıklığıydı. İşte bu.
0: Tabii canım ya.
1: Turnuvanın özeti bu. Bundan sonraki turnuvalarda sizi gururlandırabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi bu kabul edilebilir. Olayı doğru açıklayan. Montella'nın da Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamalarından daha kısa ama daha net bir.
0: Tabii. Arda Güler'in maç sonu açıklaması. Değil
1: Kenan
0: mi?
1: Ve Arda'nın takımın en doğru açıklamalarını yapan isimler olmaları bence... Diğerleri tarafından düşünülmesi gereken bir problem.
0: Hem de en genç çocuklarımız.
1: Evet. Biz genç yıldız dediğimiz adamlardan liderlik dersi alıyoruz. Ya Hakan Çalhanoğlu da domine ettik falan diyordu. Takımın en tecrübeli ismi. Ama Kenan ve Arda'nın sözlerine kulak vermemiz lazım. Demek ki bu çocukları dinleyeceğiz biz.
0: %100.

0: lazım. Bir, iki, şimdi aklıma geliyor bu açıklamalar falan filan. Şimdi milli takımdaki her oyuncumuz zaten ilk maçı kazanmamız lazım. İlk maçı kazanmamız lazım. İlk maçı kazanmamız lazım. Hatırlıyor musun Hikmet?
1: Evet.
0: Ya o kadar psikolojiyi yanlış yönlendirmişler ki çocukları. İlk maçı kaybedince zaten ikinci maçı kaybettik biz. Bu stresi yönetemediler ya. Bu turnuvadır ya. Puan al kardeşim.
1: Bir de final oynayacağız falan diye gittik.
0: Ya puan al, puan al. Bak bugün bir puanın olsa şu maça şeyden çıkacaksın. Umutla çıkacaksın.
1: Evet.
0: Yenilmesen bir puan al ya. Bu hesabı nasıl yapamadılar ben ona hayret ediyorum ya. Ya üçüncü olmayanı dövüyorlar, dövüyorlar.
1: %75'i gruptan çıkıyor.
0: Ya, üçüncü olmayanı dövüyorlar ya. Dünya ya. Kupası'nda bir üst tura çıkmayanı dövüyorlar.
1: Çıkmayan takımları bir okuyayım hocam.
0: Oku.
1: Şimdi üçüncü maçların oynandığı gruplar. Çekya elendi. Katar elendi. Haiti elendi. Diğerleri daha üçüncü maçları oynamadılar. Burada evet. Olasılıktır ki Curaçao işte
0: elenecek.
1: Elenecek. Tunus'un sıfır puanı var şu anda. -8 averajı var.
0: Şu konuştuğumuz takımlara bak ya.
1: Yeni Zelanda. İşte bunların içinde yer alıyor olmak birazcık rahatsız etmeli.
0: Ya işte
1: bize şut anlatmayın hani şu duruma bir bakın.
0: Ben onu söylüyorum ya. Bak hatırlıyorum şimdi
1: Irak'la açıklamalar. Aynı hocam.
0: Açıklamalar. Ya onlar da gidecek, öbürleri de gidecek. Anlatabiliyor muyum? Giden takımlara baktığın zaman hepsi Dünya Kupası'na bir şekilde katılmış takımlardan gidecek evet. Yani. Bir şekilde şey yapmış işte. Hani bir şekilde. İşte nedir? Ülke kontenjanı, Asya'da oynamak, işte Güney Afrika'da oynamak, bilmem nerede oynamaktan gelmişler. Geldiği gibi de gidecekler belli. Ya sen böyle bir yerden gelmedin.
1: Tabii biz futbolun beşiğinden geliyoruz oraya.
0: Sen geldiğin takımda, elediğin takımda Kvaratskhelia diye bir oyuncu var. Sen Gürcistan'a evet. Eledin.
1: Aynen
0: bugün
1: öyle.
0: Paris Saint Germain'i
1: Şampiyonlar Ligi
0: şampiyonu yapan oyuncuların başında çok gelen güzel. Oyuncuların olduğu takımdan gelerek geldin sen buraya. Ama sen burayı yönetemedin kardeşim. Ne demek ya ilk maçı kesin kazanmamız lazım. İlk maç çok önemli, ilk maç çok önemli. Yenilebilirsin. Yenilebilirsin.
1: Herkes yaşıyor bunu. Arjantin yenerek evet. Başlamıştı.
0: Sen puan alarak başlayacağım de ya. Puan almak istiyoruz. Bırak. Türk milleti desin ki ya bunlar ne diyor. Ya siz puan alın kardeşim ya. Niye galip gelelim?
1: Bundan dolayı eleştiri alsınlar hiç problem olmaz. Ne demek galip geleceğiz demeniz lazım desinler. Problem yok.
0: Tabii.
1: Bir puan alalım.
0: Ya burası turnuva ya. Bir ısın. Bir başta. Bir devam et. Bizim açıklamalara bak ya. İşte çocuklarımız yapıyor. Bak Kenan. Ne diyeceğiz şimdi buna? Neyini eleştireceğiz Kenan?
1: Kesinlikle bizim söylediğimizin...
0: Arda Güler'in neyini eleştireceğiz? Vallahi biz de zaten bunu diyoruz kardeşim. Özür dilemenin de bir güzel tarafı vardır yani. Bunu savunma.
1: Şu da güzel açıklama. 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilen oyuncu bendim.
0: Evet.
1: Futbolda her zaman değişkenlik gösteren unsurlar var. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada geleceğe yönelik verdiği mesaj var Kenan'ın. Bize mesela geleceğe yönelik verilen mesajlar bu çocukları size yedirmeyeceğiz falan tarzında. Evet. Çocukların yenildiği yönünde bir hissiyatı yok.
0: Niye yamyam mıyız bunu biz? Niye yiyelim yani?
1: Bunu görüyoruz yani. Kenan'da da Arda'da bunu görüyoruz.
0: Allah.
1: Durumun farkındalar. Bu arada Kenan bu iniş çıkışları çok net yaşamış bir çocuk. 16 evet. Yaşındayken Bayern bundan olmaz deyip göndermiş mesela.
0: Tabii.
1: Orada dibi görmüş Kenan. Şu anda başka bir meslekle iştigal ediyor olabilirdi Kenan.
0: Ama şu anda Bayern almaya kalksa kaç milyon euro verecek?
1: Aynen öyle. Yani o lisenin maliyeti kadar, hani şu anki ederi kadar Kenan'a para harcaması lazım. İşte Kenan bu inişleri görmüş, çıkışları görmüş. Bizim bu çocuklardan ders almamız gerekiyor demek ki. Takımın tecrübelileri çıkıp konuştuklarında şey gibi yani ha federasyon başkanımız konuşmuş, ha Montella konuşmuş, ha takımın tecrübeli isimleri konuşmuş. Hiçbir fark yok. Aynı metni isimleri farklı olan adamlar okuyorlar.
0: Evet.
1: Oyunu domine ettik. Ya dominasyon tam olarak... Böyle bir şey değil Hakan, bunu sen bizden daha iyi biliyorsun da.
0: İşine işte, gelmiyor.
1: Hani şu anda şey diyemiyorsun işte, biz kötü oynadık da turnuvada hayal kırıklığı yarattık diyemiyorsun. Güzel ben çok beğendim Kenan'ın açıklamalarını.
0: Güzel cümleler var abi. Tanımadık bir yerden kim nereye transfer olurdu? İyi ki ben de diyorum ki misal senin bu açıklaman çok güzel. Kim transfer olabilirdi? Benim de açıklamam. Kim performansının yanından geçti? Normal performansının evet. yanından geçti. Bu kadar basit ya. Hazırlanamamışsınız kardeşim ya. Bu kadar basit.
1: Ya biz şey yapabilir miydik acaba? Şu milli takımı çeyrek final hedefiyle başlasak. Final değil. Biz burada elimizden geleni
0: yapalım. Gruptan çıkmak ya.
1: Önce gruptan çıkacağız. Sonra yol müsaade ederse.
0: Adım adım bakacağız ya.
1: Ya daha gitmeden önce biz finale gidiyoruz dedik.
0: Abi işte abi büyük işte görkemli şeylerle efendim uğurlamalar bilmem neler. Ya bunlar güzel şeyler de ya gerek yok. Hatırlıyorsun değil mi uğurlamayı çok beğenmiştim ben de. Evet. İşte bunlar fazla yük diyor.
1: Ya biz işte buradan gönderene kadar iyi bir noktaya geldik. Dedik ki tamam hadi çocuklar.
0: Yolcu gidelim. Ederken iyiyiz abi.
1: İşte iş sorumluluk almaya geldiği evet. noktada her tarafta patladık biz.
0: Yok işte. Klasik Türk futbol anlayışı.
1: Vallahi şeyi yani Norveç'in tribün görüntüleri vardı bugün. Arkadaşlar harika birazdan ya. Ekrana verecek ben.
0: Bayıldım ya.
1: Ne kadar güzel organizasyon. Adamlar işte ekrana da verdiler sağ olsunlar.
0: Tek geçiyorum abi.
1: Dünya ya şu müthiş bir görüntü. Çok basit bir hareket. Ama bunu 20 bin kişi aynı anda hep birlikte
0: ritimle.
1: Yapıyorlar ve ritimle yapıyorlar. Muazzam bir görüntü. Şimdi bu bile mesela Dünya Kupası'na imza atmaktır.
0: Tabii.
1: Norveç buradan nereye gider bilmiyorum. Ama şu mesela Dünya Kupası'na en net renk süper kapan şeylerin görüntü. Başında.
0: Süper.
1: Ya biz tribünde de bir değildik bu arada.
0: Tabii canım.
1: Tribünde de paramparçayız. Ne organizasyon var ne grup var.
0: Hiçbir şey yok. Adamlar bak ta Norveç'ten geliyorlar abi. Bak şu organizasyonun güzelliğine bak bak.
1: Şu müthiş bir organizasyon.
0: Gösterin yani, çocuklar. Yani. Kaç bin kişi vardır orada Hikmet? Sen tecrübelisin. 70 bin
1: yani,
0: bir stat olsa.
1: Burada en az bir 30 bin civarında insan vardır. Şöyle komple orada hilal şeklinde bir kalabalık da var. Müthiş bir görüntü ve inanılmaz bak. Bir senkronizasyon yani. Bu arada Norveç'tekiler de maçı izlerken bunu yapıyorlar. Televizyon başında yapanlar da var aynı anda. O inanılmaz keyifli.
0: Abi kültürüne de sahip çıkıyor. Bak bu her şeyle güzel görüntü.
1: Birlikte yapılan herhangi bir şey güzel duruyor hocam. Biz onu yapamadık.
0: Yok yok.
1: Biz birlikte saha içinde de bir şey yapamadık. Saha dışında da bir şey yapamadık.
0: Yok.
1: Valla Dünya Kupası'nın zamanında Meksika dalgasına etki yarattıysa bu da tabii, onu aynısı. Yaratır. Çok keyifli bir şey. Keşke şöyle bir şeyler yapsaydık bari de. Hani en azından onlar.
0: Orada bir ön plana çıksaydık.
1: Ya tarih yazdık dediğimiz şey iki maçta sıfır puan olmasaydı keşke.
0: O da tarih.
1: Tersinden yazdık tarih.
0: Tersinden hocam. Yazdık.
1: Şimdi milli takımda hemen hemen her şeyi konuştuk gibi.
0: Bir de Montella'nın açıklamaları mı vardı?
1: Montella'nın zaten hemen hemen her şeyini verdik. Şey var, evet. Mehmet abinin haberi var. Mehmet Arslan'ın. Kampta futbolcuların ailelerinin rahatsızlandığı yönünde bir haberi var.
0: Evet.
1: Rahatsız olmuşlar gidişattan vesaire. Ya biz zaten onları hedef almak için elimizden gelen her şeyi yaptık komple federasyon olarak vesaire falan. Sonra da rahatsız oldukları için hani bunu haber yapıyoruz. Biz paratoner olmayı beceremedik federasyon olarak. Teknik heyetimiz olarak beceremedik. Arkadaşlarımız getirdiler ekrana.
2: Futbolculara öyle bir özgüven ve öyle bir özgürlük verdik ki kendi aralarında sorumluluk almasını beklemeye başladı Futbol Federasyonu. Dolayısıyla bu noktada hadi biraz daha hani dilimin kilidini açayım. Tut onları biraz okşadı. Okşadı. Siz yaparsınız, siz özgürsünüz, siz her şeyi başarırsınız diye. Oysa bir takımda asıl önemli olan şey hocamın da söylediği gibi hem mental disiplin, hem fiziksel disiplin, hem o kamp içerisindeki o disiplin. Biz o disiplini kaybettik sanıyorum. Fazla özgürlük verdik oyunculara. O anlamda ben şunu ifade edeceğim, başa dönerek şunu ifade edeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu buradan önemli dersler çıkardı. Bakın akrabaların, yakınların kampa ya da kamp yapılan bölgeye gelmesinin önüne geçmelerinin ardında da bu neden yatıyor aslında. Yani çok dikkatli davranmak gerekiyor. Hocam çok güzel bir örnek verdi geçtiğimiz günlerde. Dedi ki ya eğer bir kampa giderseniz aileleri de getirirseniz, onun arabası işte şu model, benim arabam şu model, onun evi şöyle, benim evim böyle, insan ruhu bu.
3: Benim odam dördüncü katta falancı, futbolcunki niye 13.
2: gibi
3: katta?
2: Gibi pek çok şey çıkar ortaya. Evet. Dolayısıyla

0: hani ders aldık bu turnuvadan. Şu Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasından da bunu anlıyorum ben, Sayın Başkan'ın açıklamasından da. Bir ders çıkardık, ciddi bir ders çıkardık. Oyuncularla ilişkiler açısından ciddi bir ders çıkardık. Umarım ve diliyorum ki bu dersi biz Avrupa Futbol Şampiyonası için, finalleri için doğru kullanabiliriz.
1: Şimdi eleştiri, hedef, bunların hepsi futbolun doğasında vardır. Aileler bu oyunun bir parçası değil. Bir kere biz burada ayrımı doğru yapmayı başaramadık. Onun bir altını çizelim. Güçlü bir milli takım istiyorsak önce güçlü bir aile mantığı oluşturacaktık. Biz bunu da başaramadık. Onları hedef haline, merkeze oturttuk. Formaya yapılan eleştiriyle aileye yapılan saldırının arasındaki o kalın çizgiyi de biz çizemedik. Burada değerli izleyenlerimizi şu noktada naçizane yönlendirici olma haddinde bulunmadan şunu söyleyeyim. YouTube'da da ulusal televizyonlarda da görüntülenme, izlenme meselesi çok belirleyicidir. İnsanlar mantıklı ya da mantıksız, ahlaklı ya da ahlaksız bir şeyler söyleyebilirler. Bunlara prim vermemenin yolu bu tip yayınların önüne geçmekle mümkün. Yani küfür, hakaret, aileyi hedef alma, tabii ülkeyi, yani bayrağı ya da herhangi bir bireyi hedefe koyma yönünde şeyler varsa bunlara gerekli tepkiyi görüntülemeyerek veririz. Çünkü bu insanlar negatif etkileşimden de beslenir. Çağımızın klasik hastalıklarından biridir. Şimdi zaten herkeste ya dikkat eksikliği var ya psikolojik bir problem var. Herkes pozitif ilgi alaka meselesini bir kenara atıp negatif etkileşim peşinde koşuyor zaten. Evet. Bari şunları beslemeyelim. Sonra bu malzeme olarak kullanılıyor çünkü. Şimdi aileler rahatsız olur, ben de rahatsız olurum. Benim çocuğumla alakalı belli aynı ifadeler kullanılsa,
2: tabii canım ya,
1: benim başım da belaya girer, ben de rahatsız olurum.
2: Ya üzülmez misin ya?
1: Yani ama işte oradaki o kalın çizgiyi çekmeyi beceremedik. Niye aileleri izole tutamadık oradan? Neden sosyal medyada bu kadar yaşıyorlar?
2: Zaman zaman izin verirsin ya.
1: Yani bir de şey var. Yani içeride olup bitenleri sosyal medyadan öğrenen bir milli takım niye var? Niye bu kadar mesela hani bunun içindeler? Bu kadar yani, etkilenen insanlarsa buraya bir set çekersiniz.
2: Mehmet abi güzel söylemiş. O kadar ders alınacak şey var ki. Hani bir turnuvaya nasıl gidilmemeli? Şimdi teknik direktörlük kursundayım. O zaman yaşım genç. Daha 17-18 yaşındayız işte. C diploması ama sonra diploma alacağız. Günaydın Hoca anlatıyor. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ondan sonra benim yanımda da takım hocam var. Beraber aynı kurstayız. Şimdi bir antrenörde bulunmaması gereken özellikler sayıyor şimdi 10 madde. Tamam mı? Oyuncusundan sigara istememeli. Rahmetli benden sigara istiyordu. Tamam mı? İşte attığı golü anlatmamalı. Bizim hoca 40'tan bir gol atmış. Amasya Spor'dan Karadeniz Ereğli'ye transfer yapmış, tamam mı? Konya Ereğli'ye, özür dilerim. Sürekli onu anlatıyor. Yani şimdi bu turnuvada da şimdi misal örnek olarak göstermeleri lazım abi. Bir turnuvaya giderken yapılmaması gereken işler vallahi Türkiye yani. Futbol Federasyonu gururla sunar.
1: Hocam o kadar doğru ki. Ne yapılmamalı dersi aldık bu turnuvada?
2: Ne yapılmamalı dersi varsa hepsini yaptık abi.
1: Şimdi hep böyle analitik düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi biz mesela finale gidiyoruz falan derken ne düşündük? Yani İspanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Japonya'nın, Almanya'nın önünde olacağız. Yani finale bunlardan bir tanesi çıkacak. Evet. Diğeri biziz. Biz bunların tamamını hangi platformda egale ettik de bunların üstüne çıktık? Nasıl bir hayal gücümüz var? Onu bir ayrı sorgulayalım. Hadi bu söylenmiş olabilir. Gaza geldik. Dedik ki finale gidiyoruz. Diğer çocuklar yani Avrupa'da oynayanları da var. Şey diye düşünmüyorlar mı acaba? Yani İspanya'dan 3 tane takım çıksa 3'ü de yarı final oynar. Fransa aynı şekilde. Fransa'dan en az 2 takım çıkar. Hani biz sanki bu final meselesini temel sorumluluk olarak edinmemek daha mantıklı olabilir. Biz çıkıp puan almaya bakalım.
2: Abi ya bak şimdi peki bu arkadaşlarımız şimdi sosyal medyayı dinliyorlar ya. Sosyal medyada Sayın Başkan'ın açıklamaları kupayı alıp geleceğiz diye. Kim dedi abi?
1: Ya ben hiç kimsenin inandığını düşünmüyorum.
2: Hikmet mi dedi? Dünyamin mi dedi? Kim dedi ya? Biz

0: kupayı alır geliriz kardeşim. Biz bu çocuklara inanıyoruz mu dedik. Biz bu çocuklara inanıyoruz. Bu çocuklar bize hayal kurdurtturuyor.
1: Vallahi hocam sen de ben de hep şey dedik yani. Biz önce bir gruptan çıkalım.
0: Gruptan çıkalım. Yani çeyrek final.
1: İyi hedef.
0: İyi hedef. Makul hedef. Hep bunları dedik yani, tutup da biz kupayı alın gelin demedik kardeşim. Yok, yani biz, bu strese
1: girecek. Biz söylesek kupayı alın diye linç edilmemiz lazım o konuda. Niye beklenti yükseltiyoruz diye.
0: Tabii. Siz niye şey yapıyorsunuz abi? Puan alın, gruptan çıkın. Bir kere yani gruptan çıkın ya. Şunu düşünün ya, gruptan çıkamazsak biz. Ya Türkiye'de nasıl karşılanırız? Gruptan çıkın.
1: Yani şuradan gruptan çıkamamak çok enteresan.
0: Ya bir de hakikaten ya, hikmet ya. Vallahi gruptan çıkmayanı dövüyorlar ya. Vallahi dövüyorlar ya.
1: O zaman demek ki Dünya Kupası'na gitmek elbette benim için büyük bir iş.
0: Ya Güney Afrika'nın çıktığı yerde sen çıkamıyorsan abi.
1: Aynen öyle. Yani Güney Afrika...
0: Ayıptır Güney Afrika.
1: Öyle ya da böyle mesela çok kötü bir takım bence Güney Afrika. Beraber herhangi bir şeyi başarılı bir şekilde yapabilecek oyunculara sahip değiller.
0: Evet.
1: Ama... Güney Afrika, Güney Kore'nin bulunduğu grupta ikinci çıkıyor. Bu da çok önemli. Yani Güney Kore mesela ciddi fiyasko oldu.
0: Ama Güney Kore'nin de çıkma durumu var mı?
1: Yani Güney Kore buradan sonra, bu yol çok karışık. Bütün maçlar bittiği zaman anlayacağız. Bu da en iyi üçüncüler listesi. Bu 12'nin içerisinden 8 tanesi çıkacak. Hala 2 maçlı en iyi ikinciler çoğunlukta burada. Yani İskoçya
0: 8 takım maç çıkacak değil
1: mi? Şunların belki içinde hocam yani 2 maçlı Senegal var mesela burada.
0: Evet.
1: Senegal burada puan alırsa şeye gitme ihtimali var bir üst tura. Ve adamların şu anda an itibariyle -3 averajı var.
0: Evet.
1: 2 maçta -3 ama averajı var, biz de aynı durumdalar.
0: 1-0 yenerse misal Güney Kore'nin altında kalıyor.
1: İşte şey çok garip yani, ben bir kere bu şeyi beğenmedim. Turnuvanın protokolünü, yönetim biçimini, işte en iyi üçüncülerin...
0: İskoçya'nın maçı bitmedi mi?
1: İskoçya'nın bitti.
0: Bak Güney Kore gene çıkar. Onu söylüyorum işte. Bak.
1: Tabii tabii.
0: Yani şey yapmayanı...
1: Bu ya, gruplardan... Fiyasko dediğimiz takım en iyi üçüncüler içinde.
0: Gruplardan çıkmayanı döverler diyor.
1: Şurada yaşır burun adamlar var.
0: Bizim böyle bir şansımız yok.
1: Evet, biz burayı görmeyeceğiz hiç.
0: Evet. Şurada bir şansımız yok. Umudumuz kalmadı. O kötü. Bak 12 takımın şu anda en sonuncu sıradaki Senegal'in umudu var abi. Umudu var ya.
1: Çok enteresan. Ben bu kadar milli takımın başarısızlığından bu kadar böyle rahatsız olacağımı düşünmezdim. Çünkü benim kafamda hep şey vardır. Kafam Beşiktaş taraftarıyla çok uyuşuyor benim. Beşiktaş taraftarı sahada bir tane mücadele eden oyuncu görsün, sezon sonuna kadar o maçlara gider.
0: Evet.
1: Hepsine gider. Ben de diyordum ki yani biz nereye gideriz bilmiyorum. Çeyrek final iyi hedef. Çeyrek finalin altında da kimle karşılaşıp elendiğimiz önemli.
0: Tabii. Şimdi
1: gelir sana Fransa gelir. Elenirsin. Kimse çıkıp da sen Fransa'yı niye eleyemedin demez.
0: Demez. Mücadeleye bakar orada. Senin Beşiktaş taraftarının mücadelesine
1: aynen
0: bakar.
1: Aynen öyle. Ya, ben de ona bakıyorum mesela ve yok. Ya hava toplarında mücadelemiz yok. İkinci toplarda temasımız yok. İkili mücadelede sıfırız. Yani Paraguay'la girdiğimiz ikili mücadelelerin bari yarısını alsaydık. Onda da yokuz.
0: Yok.
1: Biz herhangi bir şeyde yokuz. O yüzden o 12 takımın içinde de yokuz. Valla çok negatif mi oldu bilmiyorum ama milli takımla alakalı pozitif konuşabilecek bir şey varsa buyursunlar.
0: İnşallah Amerika'yı yenerler de belki bir güzel oyunla pozitif
1: sonra
0: şeylerde...
1: da şey derler, gördünüz mü milli takımı bak.
0: Pozitif şeyler de konuşabileceğimiz bir alan oluşur en azından.
1: Üstümüzden baskı kalkınca nasıl oynuyoruz gördünüz mü derler ama baskıyı yaratanların kendi olduğunu söylemezler.
0: Ha, olsun söylesinler, önemli değil. Yani hiç olmazsa bir yüreğimiz soğuyacak bir skor alsınlar. Benim beklentim o. Hazırda Amerika'da rotasyon falan da yapar.
1: Evet.
0: Nasıl olsa grup lideri. Onlar da bir maç sonrasını düşünür.
1: Amerika'da bir zahmet yapsın. Yani, madem yapsın ilerlemek ya. İstiyorsa bizim maçta rotasyon yapsın ya. Hocam süper chatler varmış. Onları da alalım. Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Hocam kuponlar da çok sağlamcı. Su molaları ile futbol artık 4 periyot. Teknik adamlar bence buna göre strateji oluşturmalı. Buna müsaade etmeyecek Avrupa futbol dünyası bence. Futbolu,
0: Avusturya'nın
1: basketbola...
0: hocası bununla ilgili açıklama yaptı. Bunlara hazırlık yaptık diye Popovic.
1: Ya futbol... Yani ben saygı duyuyorum tabii. Para kazanmak istiyorlardır, evet, reklam molaları bilmem ne falan ama 100 dakikaya çıkarılıp 25 dakikaya bölünürse futbolda ne momentum kalır, ne oyun ritmi kalır, ne bir şey kalır. Yani futbol başka bir şey. Topu sahada olduğu zaman
0: ama dilimi... inan bana deneyecekler biliyor musun?
1: Mutlaka Amerika mutlaka bunu bir zorlar ya. Son evet, anda böyle bir
0: deneyecekler yani.
1: Yaşar Köksal, buradan selamlar. Her platformda bizi takip ediyor sağ olsun. Fatih Terim'in finito giocare resultante importante sözü, oyunun güzelliğinden ziyade alınan sonucun belirleyici olduğunu vurgulayan Türkçe bir felsefedir. Bu ifade süreçten çok neticeye odaklanılması gerektiğini ifade eder. Turnuvalarda ben hep böyle düşünüyorum. İyi futbolmuş, şöyle domine ettik, böyle önemli değil. Skor nedir? Yürüdük mü biz, takıldık mı?
0: Yunanistan top mu oynadı abi?
1: Ya evet. Dünya futbolunu katletti Yunanistan. Euro 2004. En çok gol atan oyuncusu Dallas'tı stoper. Kornerlerden ite kaka güreşe güreşe. Bir tane daha atmış Yaşar Köksal. Mühim olan oyundur. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığı sezon Fenerbahçe'ye korner attırmadan Johnson golüyle kaybetti o sezon. Fenerbahçe üst üste 3 maç kazanamadı. Yani skor konusunda katılıyorum. Şey olsa, lig olsa farklı düşünün.
0: Tabii.
1: Ligde çünkü 20. haftadan sonra oynadığın oyun belirleyici oluyor. Ama bu tip turnuvalarda yani ya, Yeşilburnu Adaları mükemmel mi oynadı mesela?
0: Yok.
1: Rakibi kilitlediler. İşte bizim yapamadığımız şey. Bizimkiler Norveç'te maç yapıp gol atsak tribünlerimizin gol sevincini tahmin edebiliyorum. Norveç tribünlerinin şovuna benzer biraz.
0: Adam abi. Arantı var, Cornelius var ya.
1: Ben çok beğendim. Hani hem Norveç tribününü hem Norveç takımını. Dünyanın santrfor krizinde olduğu zaman diliminde santrfor'un neler yapacağını gösterdi.
0: Tabii.
1: İsveç savunması berbat ama iki tane mükemmel santrforları var. Hala yürüyorlar.
0: Bu iş abi santrfor önemli ya.
1: Biz de Kerem Aktürkoğlu'na sağlı sollu 48 tane orta yapalım.
0: Ve hep defans arkası toplarla ya.
1: Defans arkasında da 3 metre var mı? Oraya koşturacağız şey.
0: Dün Ceko bile gidiyordu defans arkası.
1: Vallahi Ceko çok büyük liderlik koydu hocam. Biz de o Ceko'nun milli takımını değiştirsek biz suratlardık herhalde ya.
0: Ya bir lider eksiğimiz varsa.
1: Ceko'yla aramızda bir yaş var. Hikmet. Ben burada yorumcu olarak Ceko'yu konuşuyorum.
0: Ya yani bak, Arjantin takımı çıkıyor Messi önde.
1: Evet.
0: Şimdi Portekiz misal Ronaldo'ya yaptılar bu kıyağı. İkinci maçta gördüm. Yani özellikle Ronaldo'yu ve takım futbolcularını izledim. Misal üçüncü maçta ne yapıyor abi? Modric önde. Hırvat milli takımında.
1: İşte.
0: Şimdi Ceko önde. Bosna takımı. Ya lider oyuncu gerekiyor bazen takımlara. Yani arkasında dizilecekler böyle ya.
1: Bir tane paratoner lazım dedi.
0: Lazım ya. Gerekirse açıklamaları da kendi üzerine alacak.
1: Bizim abilik aslında ülkemizde yapacak. Vardı bu liderlerde.
0: Sen şöyle artık yap dediği zaman yapacak.
1: İşte Galatasaray'da Bülent Korkmaz Kadıköy derbilerinde tabii 10 dakika öncesinde çıkıp bütün küfürü ben yiyeyim. Bütün tabii tepkiyi ben alayım. Volkan Demirel Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Şimdi bunlar lider oyuncular. Beğenirsin beğenmezsin. Galatasaraylısındır, Volkan Demirel'i sevmiyor olabilirsin ama lider mi? Evet lider. Sorumluluk alan adam. Şimdi Hakan diyor ki mesela maçtan sonra, ben o açıklamayı çok yadırgadım bu arada. Yani takım arkadaşın o kadar da hani ateş içine atılmaz. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Yani ikinci dakikada dört kişi o şutu çektirmeseydiniz.
0: Kötü çıkmasaydınız.
1: Yani topu kaptırmasaydınız. Paraguay zaten ileri gitme yönünde bir eğilimi
0: abi
1: yok.
0: Kötü oynadık. Konuşacak bir şey bu yok. Kadar, özür abi dileriz. Bitti. Bunu söyleyemiyorsun. Arda Güler söylüyor. Bunu Kenan Yıldız söylüyor ya.
1: İşte onlar da kısa ve vurucu konuştukları için gündemde kalmıyor. Biz sürekli Montella ne demiş, Hacı Osmanoğlu ne demiş bunu konuşuyoruz.
0: Onları derleriz abi.
1: Hocam ağzına sağlık. İnşallah senin Amerika maçından bir olumlu sonuç elde ederiz. Sonra böyle gülerek çıkarız. Yani.
0: İnşallah.
1: Ben
0: en son
1: bunu söylediğimde Avustralya'ya yenildik ama.
0: İnşallah. Yani bir olumlu konuşacak tarafımız olsun.
1: Vallahi çok yorulduk şeyden, negatif konulardan. Sürekli gerginlikten, onun ona laf sokuşturmasından çok yorulduk. Biraz aynen da olayın zevkine bakalım. Yine kendimize milli takım seçmek zorunda kalacağız. Turnuvanın kalan kısmında. Orada son maçlar belirleyici olacak kimi destekleyeceğimize dair. Ağzınıza sağlık hocam. Dreamy'nin sunduğu Kupada Bugün'le sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dreams push us forward to turn impossibility into reality. The legend never ends.
1: Dream it to win.
2: Dreamy'nin sunduğu Kupa Kest'e hoş geldiniz. Küresel akıllı ev aletleri markası Dreamy yayın sponsorumuz. Robot süpürgelerden ıslak kuru süpürgelere, saç şekillendiricilerden hava temizleyicilere kadar uzanan, geniş ürün yelpazesiyle hayatı kolaylaştıran Dreamy, mükemmellik ve üstün performans anlayışını dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği global işbirliği ile ortaya koyuyor. Katkıları için Dreamy'ye teşekkür ediyoruz. Berk Bekgüz hoş geldin. Nasılsın?
3: Hoş bulduk. İyiyim Doğa. Sen nasılsın?
2: Seni çok özlemiştim.
3: Ben de özledim burayı.
2: O yüzden seni görebildiğim için, seninle tekrar yayın yapabildiğim için 3,5 sene, 3 sene sonradan o kadar oldu değil mi?
3: Oldu. İlk kurulduğumuz zamanlar işte.
2: Tabii.
3: Beraberdik.
2: Ya Hodri Meydanı falan da düşünüyorum artık ortaya çıktığı için rahat rahat konuşabiliyorum. Murat abi her programda anlatıyor Yelordu bizim oralarda diye.
3: Doğru.
2: Bir 3 sene falan oldu doğru valla. Seninle yayın yaptığım için de ayrıca mutluyum.
3: Aynı şekilde.
2: Dünyanın en iyi oyuncusunun maçını izledik seninle beraber demin. Tabii son 20-25 dakikasını beraber izleyebildik ama. Evet. Ne diyorsun ya? Bu Kroze'yi de geçip galiba 18 golle şu an. 17 olacaktı ama sonda attığıyla 18 oldu. 18 golle şu an Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu. Ne dersin Messi hakkında?
3: Ya şöyle, bir de penaltıyı kaçırarak başlaması. Birçok oyuncuyu görüyoruz ya. Hani penaltıyı kaçırdıktan sonra o mental savaşla çok baş edemiyor. Ve geri düşüyor maç içerisinde. Başka manzaralar sunuyor bizlere. Ama Messi işte dünyanın en iyisi olduğunu bence tekrardan kanıtladı. Çünkü süreklilik de çok önemli. Yani evet, bir zamanlar iyiydi değil. Her zaman en iyisi olabildiğini gösterebilmesi bence Messi için çok ayrı bir hikaye. Her şey kötü başlasa bile bir hareketiyle, bir boşa kaçışıyla işi tam tersine çevirebilmesi onu her zaman o özel yeteneklerden biri yaptığını yine bize gösterdi.
2: İçeride sana sordum ama sen çok o olayları sevmiyorsun. Yine de sorayım. Kaldı mı Ronaldo Messi karşılaştırma olayı? Bana göre yani zaten ilk Dünya Kupası, bir önceki Dünya Kupası bitmişti de. Artık hala konuşmanın bir lüzumu var mı yani?
3: Ya bana çok şey tartışmalar gelmiyordu zaten ama son olaylarda zaten son Dünya Kupası senin de söylediğin gibi tartışmaları bitirdi. Bir de şu an bakıyorsun Arjantin'e etkisi. İşte bir oyuncunun Arjantin'e etkisi, bir oyuncunun Portekiz'e etkisi. İkisini kıyasladığında tartışacak çok bir şey kalmıyor. Bir de şu da var abi, hani herkes de aynı şekilde devam ettiremeyebilir yani. Tamam Cristiano Ronaldo özel bir futbolcuydu ama futbolcuydu. Hani hep kalamayabilirsin aynı seviyelerde. Olabilir yani, hayatta her zaman aynı şekilde ilerlemiyor bazıları için ama bazıları da meydan okuyor. Yani o yeteneğini her şartta gösterebilmek için çok doğru bağlantılarla pozisyona nasıl girmesi gerektiğini oyun bilgisiyle bize her zaman gösteriyor Messi.
2: Ya biri demişti, kim olduğunu unuttum, ya eski bir futbolcu ya bir ünlü diyeyim sana. Ronaldo hala kendisini eskisi gibi zannettiği için eskisi gibi oynamaya çalışıyor ama artık o dönemde geçtiği Portekiz'de o eski Portekiz değil. Hı hı. Çok daha yetenekli oyuncular var mesela. Sen demiştin turnuvanın en iyi orta sahalarından, hatta iki orta sahasından birine sahip Portekiz ama hiç bunun uygulamasını göremiyoruz saha üstünde. Bu da çok Ronaldo ile alakalı değil mi ya?
3: Evet, çünkü orta sahaların da bir şekilde o yaratılan fırsatları, asistleri oldukça maça girebilen modellerdir orta sahalar. Yani sadece oyunu okuması, işte işin ikili mücadele kısmı, o hakimiyet, hava hakimiyeti falan değil. O asistler, o anahtar paslar orta sahaları yaşatır maç içerisinde. Onları yapamayınca tabii santraforda şu an Ronaldo çok formsuz bir durumda. Kanatları da bence tartışmalı. Şimdi Leao bazı konularda Portekiz'de tartışılıyor. Kulüp kariyeri bu sezon istikrarlı gitmedi. Kabul
2: son 5 sezon içinde en kötü kulüp kariyeri, en kötü kulüp sezonunu geçirdi sezon muhtemelen.
3: Yani gibi. Zaten Türkiye'de de çok fazla takımla alındı. Hani daha farklı seviyeler konuşulurdu bir ara Leao. Hani biz Real Madrid'de falan olacak mı diye tartışırken Türkiye Ligi'nde takımlarımızla almak zaten seviyeyi biraz gösterdi açıkçası. O anlamda Portekiz'de tam bir takım olamama nedeni var ve hani orada da biraz Ronaldo'yu oynatma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
2: O João Neves, Bruno Fernandes falan yok, o kız kardeşi ona yazmış, o yorumu onu beğenmiş falan. Şuradan da zaten bir başarı çıkarmaları çok zor gibi gözüküyor.
3: Ya hem sağ dışı hem sağ içi, bu ikisini ayrı düşünemeyiz. Yani bütün turnuvalarda hikayeler sadece işte saha içinde şurada oynuyor değil, benim de işim raporluyorum bir sürü oyuncu, ama senin de söylediğin gibi takım içerisindeki olaylar nasıl sirayet ediyor, nasıl hikayeler var.
2: Zihinsel bölüm çok, ki bizim milli takımımızın da şu an içinde bulunduğu halin çok büyük kısmının ben zihinsel olduğuna inanıyorum. Çünkü Serdar Çelikler'in de haberi var. İşte hani anksiyeteleri tutmuş, mentalleri bozulmuş vesaire falan. Ama zaten herkes çok fazla örnekle bu işi çürüttüğü için hani, hı hı, diyorlar ya hani Uruguay'a böyle oldu, İran'ı sorguladılar, deport ettiler ama

0: medya roller. Ya mesela Hakan Çalhanoğlu dediğimiz oyuncu tabii şu an saha dışıyla çok fazla tartışılıyor ama ben biraz saha içinden bakacağım. Kendini geriye attıkça son yıllarda o Regista dediğimiz o derin oyun kuruculukla bilinen bir oyuncu. Şimdi Montella bütün ön elemelerde, Dünya Kupası elemelerinde Hakan'ı en arkada kullanırken bu oynadığımız Dünya Kupası'nda iki karşılaşmada İsmail'in bir tık önünde 8'miş gibi kullandı. İsmail en önemli alameti farikası ön alan presçisidir. İsmail'i biraz sen stoperlerin arasına alırsan pozisyonunu kaybeder ki kaybettiği çok nokta var. O ön alan presini yapamayınca maçın içerisine asla giremez.
1: Ki stoperlerin arasına girdiğinde sen savunma bölümünü konuşuyorsun. Hücum bölümünde de hani o üçüncü oyuncu olup topu oyuna sokma bölümünde de İsmail ne kadar mahirdir bilemeyiz. Çok da istemezsin İsmail'in iki stoperlerin arasına girip oyun kurmasını. Abdülkerim'in kurmasını daha çok tercih
0: Ya bir de
1: edersin.
0: kendini baskı altına alıyor İsmail. Hani
1: Aynen öyle.
0: mesela bakıyorsun pas isabeli ileriye doğru paslarını ölçüyorum İsmail'in. Benim dediğim gibi ön alan presçisi gibi oynarken biraz daha önde konumlandığında İsmail'in pas isabetleri artıyor ileriye doğru. Ama biraz o stoperlerin yanına çektiğinde o isabetlerin hepsi düşüyor. %60 oranında düşüyor. Çok şey bir
1: %60 da
0: düşüş.
1: ciddiymiş yalnız
0: Tabii
1: ya.
0: yani bir %33 ileriye pas isabeti var. Bir bakıyorsun %80'lere çıkartıyor normal şartlarda. Dediğim gibi oynadı. Yani konumlanma problemini de tabii ya biz de biliyorsun bazı şeyleri farklı şeyleri konuşmayı seviyoruz. Onlar da var ben yok demiyorum. Tabii ki büyük problem ama saha içi problemleri de bence Montella'nın bu turnuvada çok daha fazlaydı.
1: Öyle. Sanki Montella'nın da son maçı Amerika maçı olmuş gibi duruyor.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Gözüken o.
1: yani muazzam bir 2,5-3 sene geçirdik beraber. Hani Uluslar Ligi'nde lig yüksel, işte Euro 2024 başarısı çeyrek final, Dünya Kupası'na rahat rahat gittik diyebilirim. Yani Romanya, Kosova bence biraz şanslı rakiplerdi bizim için. Ama hani şey, herhangi bir kusur bulamayacağımız bir 2,5 sene geçirmiştik. O Euro 2024'teki Portekiz maç sonunu hatırlıyorum. Deport edilmeli, asılmalı falan tarzı yorumlar
0: Evet.
1: vardı ama o bizim zaten yorumcu klasiğimiz. Oraları çok karıştırmazsak çok güzel
0: Ya
1: zamanlardı
0: şey
1: ama
0: var bir
1: bitti.
0: de. Şimdi geçmişiyle anma var. Olumlu anlamda ya çok fazla geçmişiyle anıyoruz. İşte bizi buraya kadar getirdi. İşte helal olsun istikrardan yana olalım. Ya da hemen her şeyi böyle yerle bir etme tavrı içerisindeyiz. Ama şu an bazı yanlışlar var. Hem sağ dışını yönetemedi bence hem sağ içini yönetemedi. Bu yanlışa da sen şimdi geçmişle örnek veremezsin ki. Hani böyle bir matematik yok. Geçmişte bizi buraya kadar getirdi. Diyemezsin. Burada bazı formsuzluklar var. Hem sağ içi hem sağ dışı. O yüzden ya ben Montella'nın da ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani olumsuz anlamda.
1: Tamamen katılıyorum. Hatta böyle az bile söyledik gibi geliyor bana. Yani çünkü bu kadar beklediğimiz 24 sene sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nın ilk iki maçını bu kadar saçma ve yanlış kararlarla gol atamadan kaybetmiş olmak bizi çok üzüyor yani. O eminim ki Montella bir ay sonra yeni görevine başlarsa, gönderilirse çok da fazla hatırlamayacak. Ha, olabilir de olmadı. Önümüze bakalım diyecek ama yani biz 24 yıl sonra gittiğimiz bu Dünya Kupası'nda büyük hevesle başladığımız maçta sabahın köründe kalkıyoruz, uykusuz
0: Tabii.
1: kalıyoruz falan. Hani geliyoruz burada yayın yapıyoruz bilmem ne. Çok
0: Aslında
1: üzüldük cidden.
0: gelirken de o olay başladı. Yani şimdi Berke krizi vardı.
1: Tabii o
0: İlk
1: da
0: oralarda yani
1: sıkıntılı.
0: biz buraları aslında çok yaşamadık. Son Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir krizle çok yüzleşmedik de. Oyuncu bazlı. Belki ne kadar etkisi var
1: Hiç yüzleşmedik
0: diyeceksiniz
1: hatta belki.
0: Uğurcan'la alakalı. Uğurcan var hani bu kadar etkili mi? Etkiler. Yani orada bir arkada bir Berke'nin olması arkada başka bir kalecinin olması arasında bence çok fark var oyuncuya
1: Bence de.
0: anlamında. O rahatlık hissedebiliyorsun bazı oyuncularda. Alternatifsizliğin vermiş olduğu rahatlığı. Her oyuncu için geçerli. Ben kadro tercihlerini de çok beğenmedim zaten genel itibariyle. Oralarda da kendi kanalımda falan konuştum.
2: Reklam.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Reklam bitti.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
10: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarında kendi saat dilimi içerisinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Her zaman olduğu gibi her ne olursa olsun evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir köşesinde, metrolarda, metrobüste, yurt dışında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan her gün telefonlarıyla, mesajlarıyla, yorumlarıyla bu kadar çok dinlenmemizi sebep olan sizlere merhaba diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftayı yavaş yavaş noktalıyoruz. Şöyle bir bakalım takvimlere. Takvimlerin 25 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde ve Dört Büyük Gündem programında bugün yine birbirinden değerli, birbirinden ünlü 7 tane farklı spor yazarı konuğum olacak canlı yayında ve onlardan bir tanesi de Türkiye'de bir döneme damgasını vurmuş en önemli sanatçılardan biri olan sevgili Coşkun Sabah'ı da programımıza canlı yayın konu olarak bağlayacağım. Tabii kendisine özellikle milli takımı soracağım. Milli takım hakkında ne düşünüyor ki? Çok da dobra bir insandır. Her şeyi de söyleyeceğini düşünüyorum. Ne söyleyecek en az sizler kadar ben de merak ediyorum. 0212 273 10 0212 273 10'da sizler de bu önemli isimlere sormak istediklerinizi bu numaradan ya da Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinde, bir kere daha tekrar ediyorum, Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinde sormak istediklerinizi bu numaradan yazabilirsiniz. Muhakkak cevap veririm. Sizlere vermediğim bir dinleyicimizde cevap yoktur kesinlikle. Önümüzde yine dop dolu 2 saat var ama Instagram demişken hemen aklımdayken Hüseyin Topçuoğlu'na teşekkür ediyorum. Beni takip alan Musa Ay'a teşekkür ediyorum. Dünden itibaren Zeynel Bey'e teşekkür ediyorum. Tıkırında mıkırında nickname'li mottosuyla. Yine dün takibe alanlardan Emre Bey'e teşekkür ediyorum. 4567. Barış Şehirlioğlu'na teşekkür ediyorum. Muhabir arkadaşımız. Necati Şen'e teşekkür ediyorum. O da gönüllü arkadaşlarımızdan bir tanesiymiş. Ergin Emiroğulları, Timur Yalçın'a teşekkür ediyorum. Selçuk Bey'e teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde beni de takip almış. Evet, ne diyorduk? Önümüzde yine dop dolu 2 saat var. Yarın sabaha karşı A Milli Futbol takımımızın Amerika maçı var. Bu maç öncesi sizler de maç sonucu tahmini ya da nasıl bir 11 görmek istediğiniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefonlarınızı, mesajlarınızı hazırlayın, fikirlerinizi paylaşın. Çünkü Bu program sadece bir spor programı değil. Bizleri dinleyen yüzlerce, binlerce futbol severin ortak sesi, ortak heyecanı, arabasında kontağı yeni çevirenler, yeni binenler, iş yerlerinde kulaklarını radyoya verenler, yolda olanlar, evlerinde bizleri dinleyenler. Hazır mısınız? O zaman günün ilk bağlantısı yine beklenen isim. O isimlerden bir tanesi analizleriyle, yorumlarıyla, sonuçlarıyla yine hak verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Milliyet'in spor yazarı sevgili Aksal Yavuz, aynı zamanda HT Spor yarımcısı. Aksal abi hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
11: Hoş buldum. Herkese selamlar. Trabzon'dan selamlar daha doğrusu. Beni hep burada yakalıyorsun sevgili Çağatay.
10: Evet. Kalp evet. Kalbe karşıymış. Aksal abi.
11: Efendim.
10: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Seninle işte defalarca böyle yayın yaptığımızda, işte radyoda, televizyonda neyse, senin maçlar başlamadan hep dikkat ettiğin bir nokta vardı. Milli takım maalesef rehavet yolunda hiç iyi sinyaller vermiyor. Yine haklı çıktın Aksal abi. Neler söylemek istersin?
11: Ya keşke haklı olmasaydım. Emin olun ben de her Türk futbol sever gibi çok canımız acıdı, yandı. Zira dünyada adı sana olmayan takımların oyun performanslarına baktık, aldıkları skorlara baktık, kahrolduk. Çünkü bu milli takım bu kadar kötü duruma düşmemeliydi. Bunun karşılığı bu değildi. Hakikaten çok iyi bir kadromuz var. Buna altın çocuklar dedik. Ancak maalesef bu ön hazırlığı yapamadık. Niye yapamadık? Hep dile getirdiğimiz bir konu vardır. Futbol sadece sahada oynanan top, sahada oynanan oyunların toplamı değildir. Biz evet Romanya'yı yendikten sonra, daha doğrusu o dünya kupalarına gittikten sonraki havayı kaybettik. Neyle kaybettik? İşte primlerden bahsedildi. Ya kardeşim defalarca dile getirdim, tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin polis ve askeri üniforma giyiyor. Ay yıldızlı formayı taşıyor, armayı taşıyor. Bunlar hiçbir zaman prim istiyorlar mı? Onun haricinde efendime söyleyeyim, yok villa verilecek denildi. Halbuki bu ülkenin çoğu asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışılan bir ülkeden milyon eurolar alan insanların moral motivasyonunu yukarı çekmek için çaba harcanıyor. Gördük ki oyuncuların saç tıraşı, sakal tıraşı, ya bir acayip bir yere gidiyoruz. Bunu biz şuna benzetebiliriz. Şoförlüğü yeni öğrenen bir kişi oldum deyip kaza yapması gibi bir durum bu. Ayrıca teknik olarak şunu da söylemeliyiz. Ülke milli takımı, tırnak içerisinde söylüyorum, Ulusal C Ligi'nden, yani ben ona Bal Ligi diyordum. Oradan yukarıya çıkıyorsunuz bu 2-3 sene içerisinde.

0: de güçlü bir oyun inşa edemedik. Bu da şu demektir, oyun hafızası oluşturamadık. Yani biz önlem aldığımız takımları bitirdik ama başka takımlar bize önlem aldığı zaman santraforsuz oyunda çaresiz kaldık. Kaldık da kaldık. Yani federasyon başkanının söylemleri, teknik adamın, oyuncu tercihleri ne derseniz deyin. Ve bu heyecanı kaybettim. Reklamlara bakıyorsun, bizim futbolcularımız çıkmış reklamlara, eski teknik adamları konuşuyor, eski futbolcular konuşuyor. Oo, Montella'ya da kendimize benzettik.
1: Evet, burada katılıyorum sana Aksal abi.
0: Evet. Hayır, katılmadığın tarafı söyle, onun yüzünden gidelim.
1: Yok,
0: tartışalım.
1: Hep katılıyorum yani, Montella'yı evet, da kendimize evet. benzettik.
0: Kendimize benzettik, bir acayip bir şey oldu. Yani nereye gidiyoruz biz ya? Bu çocukların omuzlarına bu kadar yük bindirilir mi? Bunu bir türlü şey yapamadık ama milletin duymak istediğini söylediğiniz zaman ne güzel konuşuyorsun. Ben o zaman da tepki almaya başladım. Aksal Yavuz niye böyle konuşuyor diye. Ya belki anlı futbolcu değildim ama bizler gece gündüz bu işe emek harcıyoruz. Bunu kamuyla paylaşmanız lazım. Onu da geçelim, kimse şunu hesaplamadı. Bir kere iklim değişikliği var. Havaların sıcak olması. İşte diyelim bir oyuncu 20 yaşında, 30 yaşında, 30 yıl gece ve gündüzü kendine ayarlayan bir vücut kısa sürede oraya nasıl uyum sağlayacak? Bununla ilgili çalışmalar yapıldı mı? Hiçbir şey yapılmadı. Kime sorsanız şampiyon olacaksın ya? Bakın bundan 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonası var yanılmıyorsam. Orada başarılı olabiliriz. Ayrıca futbolda bir detaydan bahsedeyim size. Bir slogan belirlemeniz lazım. Mesela biz 2 yıl önce yapılan Avrupa şampiyonasında nasıl başarılı olduk? Bizim oyuncularımıza örneğin Filistin'e destek verdik. Federasyon işte düzeltiyorum. UEFA'ydı ya FIFA mı, oyunculara ceza vermeye kalktı. Biz oradan motive olduk. Uzun lafın kısası mahcup olduk. Üzüldük, hakikaten çok üzüldük. Bu kadronun karşılığı bu olmamalıydı. Özet bu.
1: Aksal abi, sana çok soru geliyor. Müsaaden olursa onlarla başlamak istiyorum. Yılmaz Bey diyor ki 24 yılı 180 dakikada harcanamaz. Bu kadar kolay mı? Bana hiç ciddi gelmiyor Montella. Buraya kadar da son dakikada attığımız gollerle geldik ve onun için takımın başında kaldı. Aksal Bey'e selam olsun, sorabilir misin hadi lütfen Çağatay Hocam demiş.
0: Tabii aslında orada evet yani Yılmaz Bey'e de hak vermek lazım. Şansımız orada yaver gitti. Şansımızın yaver gitmesinin sebebi şuydu. Teknik adam oyuncular arasındaki o et tırnak birliklerini iyi sağladı. Ama ve lakin bakın gelinen noktada bazı eski spor adamları hepsi konuşmaya başladı. Dedim ya size az önce. Balligin'den geldik buralara. Otellerde oyuncular birbirine silah çekiyordu. Ne kavgalar yapılıyordu. O birlikleri yakaladıktan sonra gerçek gücümüzle buraları şey yaptık. Yani futbolda şansınız yaver giderse olur bu iş. Eyvallah, şansımız yaver gitti. Tıpkı bu yıl Trabzonspor'un Ziraat Kupası'nda işinin yaver gitmesi gibi. Futbolda da şans faktörü çok önemli. Biz oraya yakaladık, gittik. Ama önemli olan bundan sonra bizim ne yapmamız gerekir? Bunu konuşmak lazım.
1: 0212 273 10 Instagram Çağatay Hoca'ya sorular gelmeye devam ediyor. Şu anda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Aksal Yavuz Radyo Gol'de canlı yayında. Oğuzhan Bey diyor ki ben Beşiktaşlı olarak Trabzonspor hemen hemen transferleri bitirdi, kampa yetiştirdi. Çok takdir ediyorum demiş Aksal abi. Lakin şampiyonluğa yeter mi? Kaç transfer düşünüyorlar? Bence 2 yıldız almaları lazım. Şampiyonluk ve Avrupa Ligi için Fatih Tekke yeterli görüyor mu acaba Aksal Bey diyor.
0: Ya işte dediğim gibi şu an Trabzon'dayım. Mesela Beşiktaşlı kardeşimiz gibi konuşuyor herkes. Transferler yeterli mi? Bence yeterli. O anlamda Trabzonspor'un 3-4 tane daha oyuncu alacağını söyleyebilirim. Ha, gidecek oyuncular da tabii ki var. Mesela şu anda Trabzonspor'un kaynak oluşturma adı altında olayı satması lazım. Hep söylediğimiz bir konu vardır. Futbol uzun soluklu bir yapılanma, bir ekol oluşturmadır. Bunun bir yerden başlayacaksın. Bu yılda bakıldığımızda daha önce de konuştuk bunu. Trabzonspor'un mevcut oyuncu kadrosuyla ligi bitireceği en iyi yer 3. İyi çıkarsın burası kimse demesin kardeşim. Çıkıp millete diyeceksin ki burası olur. Bunu yakaladın. Türkiye Ziraat Kupası da eksile gildi. Şansı yaver gitti diye. Hı hı. Ha önümüzdeki yıl ne olur? Kadroyu biraz daha geliştirip oyununuzu biraz daha geliştireceksiniz. Hafızayı biraz daha sıkı ve güçlü tutacaksınız. Şampiyonluğun adaylarından bir tanesi bu yıl Trabzonspor'du. Bunu söyleyelim bir kere. Ha diğer kulüpler nasıl bir hamle yapacaklar? O da çok önemli. Eğer diğer kulüplerin yaptığı hamle sizinkinden çok daha etkili olsa o zaman işiniz biraz daha zorlaşabilir. Hı hı. Şimdi Fatih Hoca'ya gelince benim Fatih Hoca'ya eleştireceğim konulardan bir tanesi şudur. Genç oyuncularla pek arası iyi değil.
1: O kesin.
0: Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Yani kendisiyle de görüşsem aynısını ona derim. Kamuoyuyla da paylaşırım. Bu konuyu biz biraz iyi yürütemiyoruz. Çünkü Trabzonspor'un geleceği gençlerdendir.
1: Gençlerle de kaldı. Bu gençler dünya şampiyonluğu için Barcelona ile karşılaşmadı mı? Dünya ikincisi olmadı mı?
0: Evet. Yani demek ki Fatih Hoca'ya ders veren hocalar da o bölgelerin o konularla alakalı konuları yeterince işleyemediler. O konuda biraz eksik.
1: Ramazan Bey diyor ki Çağatay Hocam Aksel Hoca'ya sorar mısınız? Ben kendisini tenzih ediyorum ama özellikle spor medyası bugüne kadar oynanan futboldan niye rahatsız olmadı diyor. Yani biz çok yavaş ve gereksiz pas yapan bir takımız diyor. Niye bunlar hiç söylenmedi? Teşekkür ediyorum.
0: Harika bir soru. Olağanüstü bir soru.
1: Ramazan Bey.
0: Ya kardeşim sen şimdi ekranlarda çıkıp da şunu söyleyebilir misin ya ben bu milli takımı beğenmiyorum diye. Türkiye'de bir reyting hastalığı var. Bir etkileşim rahatsızlığı var. Niye? Ya milletin duymak istediğini söylesen poflanırsın. Alanda satan olur mu? Satan da memnun olur. Ayrıca Türkiye'de spor yorumculuğu yapan kişinin ne derler ona liyakati hak ediyor mu? Çoğu kameramanlıktan gelmiş. Onun bunun adamı veya işte büyük takımların bir tanesine top oynadı. Hadi gel anlat. Neyi anlatıyorsun sen ya?
1: Sevgili Aksal millet... Yavuz, evet. Yavuz Özgül diyor ki sevgili hocam iyi yayınlar. Aksal Bey selamlar. Benim düşüncem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu gün zaten Türk futbolu kaybetmişti. Yaptığı hatalar ve tercihler maalesef bize çok şey kaybettirdi. Yavuz Özgül Aksal Bey bana katılır mı demiş.
0: Altına imzamı atarım.
1: Orhan Bey diyor ki Aksal abiye selamlar olsun. Trabzon'da orta oyuncusu olayı satılmalı mı? Önümüzdeki yıl Avrupa Kupası'nda oynayacak orada bir şeyler daha gösterip daha mı iyi fiyata satılmalı diye düşünceni merak etmiş.
0: Vallahi onun bir rakamı var. O rakamın üzerine çıkmaz. Şimdi Trabzon'da çayı 15 liraya 20 liraya içiyorsun. Hadi biraz daha lüks yerlerde 30 lira. Manzaraya bakarak söylüyorum ben size. İstanbul'da normal 40 lira 50 lira.
1: 190 liraya gördüm geçen hafta. Adı vermeyeceğim.
0: Yani. Tabii. Dolayısıyla oyuncunun bir ederi var. Marka ederi var diyelim. Mekan öyle kıyaslamayı yap. Bence 40'ın üzerinde olay satıldığı zaman Allah bin bereket versin deyip bu hem size iyi bir referans olur, oyuncuya da referans olur. Çünkü der ki adam ben de Trabzonspor'a gittim, oradan parladım, yukarılara gittim diye satılacak.
1: Evet. Amerika'dan Muammer Bey de sana çok selam söylemiş. Amerika'dan da dinliyoruz bu arada. Aksal abi, Hüseyin Mecit de sana çok selam söylüyor. Aksal abi son olarak şunu sormak istiyorum. Bana da bir kadro geldi. Gece yarısı karşılaşması için. Uğurcan Mert Müldür, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Salih, Kenan, Kerem gibi bir kadro var. Sen bir değişiklik, yani hepimiz bekliyoruz da nasıl bir değişiklik bekliyorsun, bir rotasyon bekliyorsun? Yarısı değişir mi ya da kafanda bir kadro var mı Aksal abi, onu sormak istiyorum.
0: Ya şöyle söyleyeyim, en azından biz Amerika'dan bir puan almamız lazım, bir de gol atmamız lazım. Yani karizmayı hepten çizdirdi, böyle söyleyeyim ben. Ama farklı bir kadroyla çıkarsa değişik bir skorla karşılaşabiliriz. Şu an tam o açık söyleyeyim size, ben Amerika'yı hiç seyretmedim. Hı-hı. Ama Amerikalılar futbolu bizden sonra öğrenmeye başladılar. Bizden sonra tanıştılar. İyi işleri yapıyorlar.
1: Aksel
0: ama
1: abi
0: biz, bizim bu maçtan daha doğrusu bu turnuvadan bir ders çıkardık. Şey yapmamız lazım. Yolumuza devam etmemiz lazım. Ama nasıl bir şeyle çıkar, nasıl bir kadroyla çıkar onu tahmin etmek zor. Ben olsam ideal 11'le çıkarım ama işte santrforsuz oyun biraz sıkıntılı oluyor.
1: Adem Bey
0: belki,
1: sanki
0: belki şeyde mevcut oyunumuz Amerika karşısında iş yapabilir. Onu da göz ardı etmeyelim.
1: Tabii burada Amerika nasıl bir kadro ile çıkacak, rotasyon yapacak mı, liderliği garantilediği için bu da önemli.
0: Ama bak az önce dedim ki bize dedim tedbir alan takımlara karşı biz önlem alıyoruz, başarılı da oluyoruz. Hı hı. Ama biz rakibe oyunumuzu kabul ettirmeye çalıştığımız zaman bir çuval inciri berbat edebiliyoruz, onu unutmayalım.
1: Evet. Ama %70 topa sahip biz oluyoruz Aksel abi.
0: Ya topa sahip siz oluyorsun, onlar o topun toplu oynamanıza müsaade ediyor. Onu da unutmayalım.
1: Adem Bey böyle sanki Aksal abi damarına basılacakmış gibi bir soru sormuş sana. Bu ülkedeki en değerli yorumculardan bir tanesi Aksal abimize selamlar, saygılar. Rabbim aleyküm kendisine selam, sağlık ve uzun ömürler nasip eylesin. Şunu sormak istiyorum.
0: Sağ olsun.
1: Evet, Uğurcan milli maçlarda uzaktan goller yedi ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Aksal abiye göre eğer Uğurcan Trabzonspor kalecisi olsaydı acaba daha fazla eleştiri alır mıydı? Bu arada bana göre sadece Uğurcan değil, takım olarak başarısızlık.
0: Tabii takım olarak başarısızlık ama Türkiye'de şöyle bir şey yapılıyor. Mesela taraf tuttuğumuz için yorumladığımız takımın formasını giyerek çıkıyoruz televizyonlara. Öyle yorum yapıyoruz. Taraflı oluyoruz. Evet. Uğurcan çok formda olduğu zaman Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosunda önemli rol oynadı. Orada ne oluyor? Vatandaş diyordu ki Altay mı kaleyi korumalıydı, Uğurcan mı kaleyi korumalıydı diye düşün. Onu papatya falı gibi tartışmak varken gelinen noktada Uğurcan tamam o kaleye kaç top geldi? 3 top geldi. 3'ünü gol yedim.
1: Bir de ilk topu yedim. Her gelen ilk top gol oldu.
0: Evet. Evet.
1: Evet Aksal abi, son olarak Amerika maçı öncesi vermek istediğin bir mesaj var mıdır? Ya da son olarak neler söylemek istersin?
0: Ya ne diyeyim? İnsanlar her şeyin farkında. Yani Türk futbol severleri görüyorlar. Canımız müthiş sıkıldı. Keşke böyle olmasaydı ama umarım ülke futbolunu yönetenler, teknik adamlar, hatta futbolcular şapkalarını önüne koyup düşünürler.
1: Senden sonra
0: herkese selam söylüyorum.
1: Senden sonra da Coşkun Sabah alacağız yayına. Aksal abi. Bakalım o da ne söyleyecek, merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
0: sağ
1: katıldığın
0: olun,
1: için.
0: İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Sevgiler.
0: Selamlar, eyvallah.
1: Değerli abimiz, Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Aksal Yavuz'a da bağlandık. Onun da görüşlerini, düşüncelerini aldık. Instagram Çağatay Hoca adresinde Ferhat Ünsal beni takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Zeynel Sulu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aydın Berk Tekin, Ayhan Yılmaz, Müge Nil Mümin nickname'li dinleyicimiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Topçu yine çok teşekkür ediyorum. Fırat Güneyer yazmış. Hemen bakalım. Saat 15.30'da eğer uygunsa Çağatay Hocam yayına katılabilirim demiş. TRT Spor'un ve Beşiktaşlıların çok sevdiği isimlerden bir tanesidir Fırat Güneyer. O zaman şuraya notumu alayım ben. Fırat Güneyer'e de bağlanalım. Çünkü 7 tane spor yazarı dostum şimdi 8 oldu. Onları hepsini ardı arkasına alacağım. Coşkun Sabah'ı da şu anda hazırladım. Coşkun Sabah'ı da bir dönemin en ünlü sanatçılarından, hatta Coşkun abi Coşkun Sabah, Türkiye'de şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok satan 3 kasetten bir tanesidir. O zamanlar kaset vardı. Ben 1993'te İstanbul FM'de radyoculuğa başlamıştım. O zaman çok çalardık Coşkun Sabah'ı. Ve Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satan 3 albümden biridir. Hatta diğer ikisini de bakalım siz tahmin edebilecek misiniz? Onları da yazın bana 0212-273-1010'da. Çok teşekkürler. Muhammed Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim kalbinin temizliğini ses tonuna yansıtmış. Ne kadar güzel insanlarsınız ya. Sancaktepe'den Muhammed Ali Bey. Sevgiler, saygılar. Kaya Çilingiroğlu demiş. O bende yok. Kaya Çilingiroğlu konuşursa hakikaten yer yerinden oynar. Ramazan Tuncer, iyi yayınlar. Milli takım önce Hoca Osmanoğlu ve milli takımla etkisiz eleman Hakan Çalhanoğlu'ndan kurtulmalı demiş. O da fikrini, görüşlerini paylaşmış. Yurt dışından Erdal Tekin Bey, gecenin o saatinde Kerem'i izlemek için mi kalkacağız hocam? Kesinlikle hayır. Hala ilk 11'e Kerem ismi konuluyor. Protesto ediyoruz. Bu milli takımı demiş. Çağatay Hocam iyi yayınlar. İstanbul'dan Mahmut ben. 65 yaşındaki babam, hayatımda 2 tane Dünya Kupası izledim diyor. Aynı şeyi ben de söylüyorum. 34 yaşım. Umarım oğlum 6 yaşındaymış. Allah uzun ömürler versin. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İleriki zamanlarda Allah hayırlı ömürler versin. Hep birlikte daha çok izleriz demiş. Vallahi kendisini tebrik ediyorum. Çok doğru bir tespit. Ve hani şu tespitinize ek olarak da aklındayken söyleyeyim. Şu anda milli takımda 19 yaş altında futbolcu var mı? Sadece bunu soruyorum size. 19 yaş altında sadece 0 futbolcu var. Bakın ben ezbere söylüyorum. Milli takımda 20 ile 24 yaş arası oyuncu sayımız sadece 4. 25-29 yaş arası oyuncu sayımız 13. Ve 29 ile 37 yaş arası oyuncu sayımız da 9. Bunu pazar sabahı saat 11'de HT Spor'da canlı yayın konuyum. Bu konuyu da orada açacağım. Hiç merak etmeyin. İzleyenler olursa, beni yalnız bırakmayanlar olursa onlara da ayrıca müteşekkirim. Çağatay Hocamlar iyi yayınlar. Amerika'yı yeneriz ama çok zor. Kerem'le, Hakan'la, Melih'le olmaz demiş Sedat Bey. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, Çağatay Hocam maçtan sonra Hacı Osmanoğlu ve Montella el ele verip istifa etmelidir demiş. Ben İbrahim Tatlıses'ci olduğum için diğer çok satan kasetlerden birisi İbrahim Tatlıses Mavi Mavi diye biliyorum. Tebrik ediyorum sizi. İsminiz neydi? Evet, Yusuf Şahin Baş bilmiş. Coşkun Sabah'la birlikte ikinci en çok satan İbrahim Tatlıses'tir. Kerem izlemek istemeyenler Barış Alper'in kendini nasıl attığını izlesinler diyor. İsimlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Nickname'lerden bakıyorum. Erdal Bey. Bu arada yaklaşık 60-70 tane mesaj var. Çok teşekkür ediyorum. O arada kan anonsunu da hani görmek istiyorum. Çünkü onu okumam lazım. Sizlerden şöyle bir müsaade isteyeceğim çünkü. Mesajlara bakıyorum bir yandan. Hatta şöyle yapalım. Ben Coşkun Sabah'ı arayayım. Coşkun abiyi. Ondan sonra buldum. Cebrail Bey'in mesajı vardı. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne yatmakta olan bir hastamız için B grubu RH negatif taze kana ihtiyaç varmış. Lütfen anons yapar mısın demiş. Tabii ki yaparım. Bunlar en önemli insanlık görevimiz. Bir kere daha yapıyorum. İsminizi de bakayım. Cebrail Bey. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için B grubu RH negatif taze kana ihtiyaç vardır. Lütfen yakında olanlar varsa yardımcı olsunlar. İletişim numarasını da paylaşıyorum. 0539 935 50 52 0539 935 50 52 diyorum. Bu anonsu da yaptıktan sonra pazar günü alarm kuracağım hocam demiş. Çok teşekkürler ya, sağ olun Yaşar Bey. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
2: Şu anda başka bir kişi.
1: Evet, Coşkun abi başka bir şey görüşüyor. Coşkun abi seni arıyorum. Lütfen bana dön. Beni dinliyorsan. Ankara'dan Ersin, Coşkun Sabah İspanyola şarkısını İspanya milli takımına yazmış olabilir mi abi demiş. Güzel espriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten Coşkun Sabah'ı sabah sabah aradım, rahatsız ettim. Çağatay Hocam, diğeri de İbrahim Erkal'dır demiş. Yok, onu bilemediniz. Çağatay abi, futbolcuların herhangi bir suçu yok ve bunun bütün sorumlusu diyordum ama Yılmaz Bey mesajı sildi. Peki, üçü de Orhan Baba'dır sanırım diyor. Hayır, üçüncü o değil. Google'a yazmayın aslında. Google'a yazmadan cevap verseniz daha iyi olur. Daha çok en azından araştırmış oluruz. Instagram Çağatay Hoca adreslerine bakayım. Gelen mesajlara bakayım. Dinleyicilerimizi de bekletmeyeyim. Abdüssamet Fatsa'ya teşekkür ediyorum. Beni takip almış Erkan Bulut beyefendiye. Hüseyin Yılmaz'a mega sandviçi de hakikaten çok da güzel gözüküyor. Tulumba tatlılarıyla falan. Tunç Burak, çok teşekkür ediyorum. Ferhat Ünsal'a çok teşekkür ediyorum. Zeynel Bey'i zaten okumuştum. Yine gelen mesajlara, Hüseyin Bey pazar günü seve seve beraberiz inşallah demiş. Çok teşekkürler. Pazar sabahı saat 11-12 arası HT Spor'da izleyenlere de bence ufak bir hediyem olacak. İçimden geldiği için söylüyorum. Coşkun Sabah'ı bir kere daha arıyorum. Evet, bu dinleyicimiz Hasan Işık bilmiş ama iki tercihinden birini söylemiş. Bir tanesini yazın. İki isimden biri doğru Hasan Bey. Bir tanesini yazarsanız sevinirim. Bu akşam neler var? Dünya Kupası'nda Coşkun Sabah'a bağlanmadan önce onları söyleyelim. Biliyorsunuz gece sabaha karşı saat 5'te Amerika ile oynayacağız. Ama bu akşam Dünya Kupası'nda neler var? Ekvador-Almanya maçı var. Güzel bir maç saat 23'te. Curaçao ya da Curaçao fil dişi sahili var saat 23'te. Evet, Coşkun Sabah beni arıyor. Hemen seve seve ve mutlulukla Coşkun abimin telefonuna...
2: Meşguldüm, kusura bakma.
1: Estağfurullah Coşkun abicim, hoş geldin yayınımıza.
2: Evet, teşekkürler, çok sağ ol.
1: Coşkun abi, sesini duymak çok güzel. Ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol'desiniz. Şu anda 92.2'de Radyo Gol'de canlı yayında Türkiye'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok satan 3 albümünden bir tanesine, bir kasete imza atan, bir döneme damga vuran Coşkun Sabah'tan bahsediyorum. Coşkun abi, İstanbul FM'de başladım 1993'te radyoculuğa. O zaman her programda senden muhakkak bir şarkı çalıyordum. Sesini de duymak çok güzel. Hoş geldin yayınımıza tekrar.
2: Hoş bulduk diyorum. Tabii şarkılarımdan bir tanesi de bir tribün şarkısı. Bayağı sporla ilintili olan bir şarkı diyeceğim buna. Futbolla ilintili. Aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin bakamıyorum diye. Özellikle Beşiktaş 36 yıldır her maçta okumuştur. Okumadığı hiçbir maç yok. Hemen hemen yani. Onun için şarkılarımdan biri de futbolla kol kola, yani kardeş futbolla, onun için. Evet, ben de yayına hoş buldum diyorum kendi kendime. Değerli kardeşim, o zaman neyi konuşalım?
1: Coşkun abi, hepimiz çok üzgünüz. Yani 24-25 sene bekledik milli takımda. Sabah herkes kalktı saat 6'da, 5'te, 7'de. Yarın sabah da kalkacağız, hiç önemli değil ama. Neden bu kadar başarısız olduk? Sence bu başarısızlığın en büyük sebebi ne? Beklentiyi mi çok yüksek tuttuk sevgili Coşkun Sabah? Hepimiz çok merak ediyoruz. Önümde şu anda hiç abartmadan söylüyorum, 50-60 tane bana gelen farklı farklı dinleyicimizden sadece sana selam ve saygı mesajları var. Onları da iletmiş olayım sevgili Coşkun abim.
2: Şimdi tabii başarısızlık açık da, tabii bunun teşhisini koymak lazım. Önce bir hastasın, doktora gidiyorsun. Doktor sana teşhis koymak için konuşturur, şikayetlerini sorar. Nerede ne oluyor, nerede falan filan. Şimdi ne oldu bakıyoruz. Bu bizim hocamızla, Montella'yla yeni federasyon geldiğinde devam etme kararı aldı. Şimdi bizim yanılgı şundan oldu bence. O zamanki maçlarda böyle ikinci, üçüncü kalite sınıf takımlarıyla biz oynadık. Böyle çok dişli bir takımla biz bir başarılı sonuç aldık mı bilemiyorum. Ben de hafızamı zorluyorum, eğer yanılıyorsam.
1: Ya Fransa'yı yenmiştik Coşkun abi.
2: Fransa'yı yendik. Yani bir tane var değil mi, Fransa'yı yendik. Şimdi atasözleri de var. Kuş taşa değdi. Falan veya şöyle bozuk saat bile 24 saatte bir kez doğruyu gösterir gibi gibi falan filan. Demek ki o gün öyle olmuş ama Şöyle soralım o zaman. Dünya futbolunda şu anda Dünya Kupası'nı izliyoruz. 48 tane takım var. Her gün 3-4 tane maçı var. İzliyoruz biz bunları. Hiç santraforsuz bir takım gördük mü? Santrafor figürü kullanmadan bir 11. Hiçbir takımda biz yaşadık mı? Görüyor muyuz? Yanılmış olabilirim. Sen de futbolun içerisindesin. Var mı bizim? Yani bu sistemi uygulayan başka bir takım var. Biz çünkü santraforsuz oynuyoruz biliyorsun.
1: Biz varız. 4-6-0 oynuyoruz. Coşkun abi.

0: Tabii.
1: Evet, dört. Evet, dört altı sıfır, aynen öyle. Şimdi yani Kerem orada şimdi santrafor olarak değerlendirme. Şerket Kerem'e takmış ya, ben de takıyorum. Ben de doğru. Kerem orada santrafor, iki santrafor arasında. Kerem'i de ben santrafor olarak oynattığını tahmin etmiyorum. Eğer öyle bir şey yapıyorsa zaten bu kesinlikle hoca değil. Yani hocalığın yanından bile geçemez. Eğer Kerem'i santrafor düşünüyorsa, gezginci olarak ben sanki düşünüyor gibi. Yani bu adamın santraforlukla işi yok Montella'nın. Yani lügatında santrafor diye bir şey yok adamın. Ama derseniz ki o zaman ben yanılmış olsam, yani hayır, Kerem'i santrafor olarak dizilişte, hani var ya böyle 4-3-3, 4-2-4 falan dizilişler, 3-5-2 falan vardır. Yani santrafor gibi oynatıyorsa hepten attınız adamı. Şimdi ne demek istiyorum? Bu kadar lafını ettim. Yani biz bu maçları aldık, göz boyadı ya Montella, gitmedi. Biz topçularımızın bireysel hünerleriyle, biz almış olduk bunu, bu maçları. Ve biz buna aldandık. Montella çok iyi hoca, hatta işte diğer kulüplerin de biliyorsunuz şeyine geçti bu. Fenerbahçe ilgilendi, acaba alsak mı almasak mı diye veya bir hamle yaptı, adı değişti, bilemiyorum ne kadar doğruysa. Fenerbahçe'de bu yeni yönetimde Aziz Yıldırım dahil o kandırmacalı olmuş o. Yani burada bence %70 %80 hocanın şeyi topçularda da var tabii. Topçularda da şöyle birazcık düşünüyorum. Acaba bu jet lag'dan veya çok sıcaktan topçular adapte olamadılar mı? Çünkü hepsi kapasitesinin, yeteneklerinin altında kalmıştı. O açıdan biraz temkinliyim topçulara. Topçuların günahında temkinliyim ama hiç temkinli olmayacağım Montella hocadır bu. Yani Kerem'i bu kadar ısrarlı, ya Kerem geçen sene Fenerbahçe'de fiyasko olmuş bir topçudan bahsediyoruz ya. Ya bu kadar mı olur? Takımında bir şey güven vermedi ki Kerem. Yani, ben yanılıyor muyum?
0: Coşkun Sabah'a göre yani şunu da söylemek istiyorum. Ben şöyle destekleyeyim. Hani Kerem'i de forvet olarak oynattığında Coşkun abi, onu da hedefe koymuş oluyorsun. Çünkü asıl yeri o değil.
1: Tabii ki. Asıl yeri o değil tabii ki. Yani siz de peki Kerem'i santrafor mu oynattı bu? Santrafor muydu Kerem bizim takımda?
0: Değil tabii ki.
1: Yani santrafor değilse benim dediğime geliyor, değil sözüme. Bu adam santrafor kullanmıyor. Santraforsuz. Yani İngiltere'nin aklı yok da İspanya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın hiçbirisinin aklı yok. Ya hepsi santraforda oynuyor. Babalar gibi hepsi bir 9 numara görüyorum, hepsi de var. Bir de 9'da, konumu da 9 numara. Kimisi pivot santrafor, kimisi böyle gezginci santrafor. Ama santrafor. Bildiğimiz santrafor. Ama öyle bir sistem kalmamış. Bugün yine önüme düştü dış yansıması. Yine Amerika'daki dış yansımasını belki siz de takip ediyor musunuz? Herkes şaşkınlık içerisindeymiş Türkiye'nin şeyiyle, futbol sistemiyle. Yani oyun sisteminde şaşkınlık içerisindeymiş. Hatta Amerika'da çok ciddi bir, yani şimdi ismini unuttum, İngilizce. İngilizcem de var ama aklımda kalmadı. O yayın organı aynen şöyle söylemiş: Türkiye hiç görülmemiş bir sistemle oynadı ve kaybetti. Böyle bir sistem şu anda dünyada yok.
0: Evet.
1: Önüme düştü. Twitter'dan önüme düştü. Yani federasyona da birazcık değineceğim. Federasyona da değineceğim. Federasyon zaten Türkiye'de toplumsal barışı sağlayamadı. Yani kulüpler arası barışı diyeyim daha doğru olur. Kulüpler arası barışı sağlamadığına göre o futbolcu topluluğu içerisinde bir barış olması mümkün mü? Hiç mümkün değil. Bakın söylüyorum, hiç mümkün değil. Şimdi bu futbol federasyonumuz bizi Galatasaray ile Fenerbahçe'yi düşman yaptı ya neredeyse. Çünkü nasıl düşman yaptı? Biz piç getirdik. Fenerbahçe'ye çok sıcak, çok samimi, hiçbir kötü bir şey yok. Galatasaray'a iğneleyici sözler, hatta hakarete varan yorumlar, hedef almalar bu sefirden ne olur? Şu anda bizim Barış Alper'in Kerem'e çok iyi sıcak bir gözle ah kardeşim gel sana sarılayım demesi mümkün olabilir mi? Bir insan psikolojisini düşünüyorum ben. Düşman yaptı ya bizi bu kadar. Her takıma sen eşit mesafede olacaksın. Türkiye'de yaşayan hangi Allah'ın kulu, hangi Allah'ın kulu federasyon bütün takımlara eşit mesafededir diyebilir. Hiç kimse diyemez. Fenerbahçeli bile diyemez. Bakın Fenerbahçeli bile diyemez. Bu kadar açık Galatasaray düşmanlığını gösterdi ki bu federasyon bize. Ya bu kadar mı olur ya, ben hayatımda 50 yıldır futbol içerisindeyim ya. Ben hiçbir federasyon başkanından görmediğim bir tavrı gördük bu bundan. Ya aklını fikrini Galatasaray düşmanlığıyla bozmuş adam yani. Bu kadar mı olur yani? Bu kadar mı olur?
0: Peki Coşkun en Sabah'a son... göre bundan sonrası için nasıl bir süreç bekliyorsun Coşkun abi? Yani bir istifa olur mu? Federasyon başkanı gider mi?
1: Federasyon başkanına hiçbir şey olmaz. Hatta abartayım da biraz ömür boyu federasyon başkanımız bu arkadaş. Yani bu kadar abartıyorum. Benim tahminim bir şey olmaz çünkü fazla da konuşunca başımı sıkıntıya sokmak istemiyorum.
0: Tamam.
1: Yani futbol böyle yönetilmez bakın. Evet. Futbol yönetilmez. Biz lastik patladı, gerçekler suyu üstünde çıktı. Bizim yanlış yolda olduğumuz aşikar, artık bir heyet mi toplanacak, bir komisyon mu toplanacak? Türk futbolunu kurtarma komisyonu, hani olur ya devlet protokolünde böyle şey komisyonlar vardır.
0: Kriz
1: şey.
0: Masası.
1: Evet, bir şey araştırma şeyinde böyle bir heyet toplan. Falan filan. Yani bir aklı selimler.
0: Akil adamlar.
1: Akil insanlar toplanacak artık. Işte Mustafa Denizli midir? Şenol Güneş, Senet Erdik, Fatih Terim, bunlar toplanacaklar. Durum tespiti yapıp öncelikle bakın Alman futbolunun yükselişi Rummenigge'nin Bayern Münih Alman futbolunu ele almasıyla başlamıştır. 25 sene, 30 sene önce. 20-25 sene oluyor. Rummenigge hem federasyon hem Bayern Münih'in başkanlığını yaptı yanılmıyorsam. Aklımda kalan yaptı başkanlığını. Evet. Yani Alman futboluna katkılarını ve hala Alman futbolu biliyorsunuz dünyada yenilmez armada gibi duruyor başımızda. Bir futbol aklının futbolun başına gelmesi lazım. Şimdi şu anki federasyon başkanımız ne kadar futbol aklıyla, ne kadar futbola katkıda bulunacak? Onu herkes sorgulasın. Futbola katkıda bulunacağı futbol deneyimi var mı? Bizim aklımızda en çok kalan şeyi bu federasyon başkanımızın 3 tane hakemimizi, yardımcılara 4 tane hakemimizi soyunma odasına kitlemesiyle kalmıştır. Yani en başta aklımıza o geliyor. En forte şeyi aklımızda kalan, yer ettiği şekli bu şekilde biz aklımızda yer etti. Daha sonra işte ikinci derecede şunu federasyon başkanlığı yaptı. Önce üçüncü derecede en son şu anki federasyon başkanımız. Şimdi böyle bir arkadaşımızın şu anda futbolumuzun başında olması gerçekten yürekler acısı ya.
0: Evet.
1: Ya nasıl oldu bu iş, nasıl oldu? Böyle bir şey diyeceksiniz ki %100'ü mu? %100'ü onun olduğunu söylemiyorum ama onun da payı var yani %20, %30 kesinlikle onun payı var. Onun payının şeyini ben barış yani futbolcu arasındaki toplumsal barış, biz Galatasaraylar olarak Galatasaray, benki ben kongre üyesiyim, ben gelecek senede divanım, gelecek senenin yanılmıyorsam şey, Mayıs ayında divan olacağım. Hı hı. Benim gözlemlerimle çok karşı Galatasaray karşıtı bir şey, iki senede bu yani 24 ayda biz bunu gördük ve bunun da çok örnekleri var yani bunu kimse bana sormasın. İspatla kardeşim, ben 10 tane örnek veririm. Okan hakkında söylediği sözler, başkan hakkında söylediği sözler, takımın genelinde söylediği sözler. Yani bu olacak bir iş değil ya. Yani bir aklı selim, bir normal bir insanın yapacağı bir davranış değil bu. O zaman ne oluyor? Futbolcular arasındaki ben yine o samimiyet sıcaklığını engelleyince unsurlar olduğu kanaatindeyim ben bunun. Hı hı. Yani hangi Galatasaraylı orada o başkanı görünce can canı yürekten o maça kendini verebilir Allah aşkına. Yani ben futbolcu olsam

0: tamam. Bakın ben Galatasaray'da topçuyum. Bu o iki senede olanları biliyorum. O başkanı orada, başkanı görüyorsun. Yarım saat sonra maça çıkıyorsun. Yani ben kendimi çok maça veremem ki. Ben zaten buraya kadar gidip, bu açıdan belki hiç kimse düşünmedi. Ha diyeceksin, kaç tane Galatasaraylı var orada? İşte var, Abdülkerim var, Barış Alper var. Herhalde o kadar. İki tane mi vardı? Üçüncü, yani Yunus var. Bir de Yunus Abdül var. Üçü de oynadı. Yani ondan da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Başka ne diyeyim? Teşhis çünkü arıyoruz ya, ancak biz teşhis konularını konuşuyoruz. Neden böyle olduk? Evet. Neden bu başkanın sebebi nedir? Başka da bir sebep varsa bilenler de söylesin bize. Yani bilemiyorum.
1: Sevgili Coşkun Sabah, anılarla büyüdük. Beni unutma, aşığım sana, hatıram olsun'a da devam ettik. Şimdi dinleyicilerimizden o kadar güzel mesajlar geliyor ki, müsaade edersen bir tane soruyla devam etmek istiyorum Coşkun abi. Diyor ki Adem Bey, sevginin başyapıtı, naifliğin yaşayan çınarı, en güzel çiçeklerden annesi Roza hanımefendinin Diyarbakır'da dünyaya getirdiği Coşkun Sabah Bey'e saygılar, selamlar. Bildiğim kadarıyla kendisi Galatasaraylı diyor. Galatasaray hakkında, Osimhen hakkında bir düşüncesi var mıdır? Kendisine göre bu sene takımda kalır mı? Çok çok selamlarını iletmiş.
0: Evet. Ben de saygılarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum bu değerli kardeşime. Sağ olsun, var olsun. Şimdi Osimhen olayı biraz yazıldı çizildi ama tam yazılıp çizilmedi. Arkadaşlar, Osimhen hiçbir yere gitmez. Siz biliyor musunuz Osimhen'in memleketindeki Nijeryalı değil mi Osimhen? Nijeryalı.
1: Evet,
0: Nijerya'dan samimi arkadaşlarımdan, yanlış duymuyorsunuz, 20-23 kişi arasında 3 tane villa kiralanmış bir Osimhen'in, 2 tane arkadaşları, Nijerya'daki arkadaşları İstanbul'da yaşıyor. Burada can yoldaşlığı yapıyorlar Osimhen'e. Akrabaları burada yaşıyor. Bunu hangi kulüp Avrupa'da bu jesti yapar Osimhen'e? Bayern Münih yapar mı? Real Madrid yapar mı? Hiçbir kulüp yapmaz. Osimhen'in Galatasaray'a bu kadar tutkulu olmasının sebepleri var. Yani başkanı kutlamak lazım hakikaten. Bunu bilemiyorum, futbol kamuoyu biliyor mu? Osimhen'in 20 küsur arkadaşı, can arkadaşı, kankası diyelim, memleketinden şu anda Türkiye'de yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor Osimhen için. Bunlar kakara kikili hafta içerisindeki, tabi antrenman dışındaki saatlerde birlikte zaman geçiriyorlar. Osimhen kendini ülkesinde görüyor burada. Ülkesindeymiş gibi yaşıyor Osimhen burada. Bundan dolayı Osimhen başka bir yere gitmiyor. Durumu anlatabildim mi bilemiyorum herhalde.
1: 150 milyon euro da bir teklif geldiği söyleniyor Coşkun abi.
0: Valla Osimhen'in kendisi gitmez. Kulüp zorla gönderirse 150 milyonu almak için. O zaman Galatasaray beni istemiyorsa ben de gideyim der. Ama teklif Osimhen'den gelmez benim bildiğim kadarıyla. Çünkü Osimhen de biraz gözü gönlü tok. Yani para olayını şey yapmış.
1: Orhan Bey diyor ki, gençliğimin idolü, aşık olanların, sevdalık çekenlerin sanatçısı Coşkun abimiz. Coşkun Sabah, hoş geldin Radyo Gol'e. 90'lardaki elinizde UD ile kapak fotoğrafınız olan kasetiniz hala elimde, gözüm gibi bakıyorum demiş.
0: Ne kadar güzel yorumlar bunlar. Yani yaptığı emeklerimiz boşa gitmemiş diye düşünüyorum. Ne mutlu bize diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşime.
1: Coşkun Sabah abi, cansın. O kadar güzel futbol yorumu ve federasyon yorumu yaptın ki bayıldım demiş. Hollanda'dan selamlar diyor dinleyicimiz Erdal Tekin. Vallahi şimdi selamları söylesem sevgili Coşkun Sabah en az bir 5-10 dakika sürer. Tüm dinleyicilerimizin sana selamını iletmiş olayım. Yayınımıza da çok çok katıldığın için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Coşkun Sabah. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz abicim.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim.
1: Görüşmek bay üzere. Bay. Sevgiler. Evet, Coşkun Sabah'ı da aldık canlı yayınımıza. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Yine mesajlarınızla devam edeceğiz. O kadar çok birikti ki kendi Instagram'dan da bakmak istiyorum. Hüseyin Yılmaz, Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takip alan Lütfi Metin'e çok teşekkürler. Sedat Aykaç'a çok teşekkürler. İbrahim Halil Çanağa çok teşekkürler. Samet Fatsa, onu da zaten söylemiştim diye hatırlıyorum. Şehmuz Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, çok teşekkürler. Nahit Sönmez'e çok

Teşekkürler. Sayın Coşkun, sabaha çok selamlar demişler. Halil İbrahim Bey, o da yollamış. Coşkun Sabah, Hülya Avşar'ı ilk meşhur eden kişiydi demiş dinleyicimiz. Çağatay Hocam, Coşkun Sabah beyefendi, Kırklar elinden kocaman bir selam yollar mısınız? Cihan Aslancan, yine çok teşekkür ediyorum. Başka bir Orhan Bey, ona da çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Federasyon Başkanı kesinlikle istifa etmeli. Coşkun abiye göre kim geri gelmeli demiş İbrahim Oruç. Keşke şarkıları bilinseydi demiş Adem Muhçu. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Coşkun Bey'e selamlar olsun. Onun şarkılarıyla büyüdük. Anılar diyebilir mi lütfen demiş ama. Taksici Metin Bey'e de yolunuz açık olsun diyorum. Coşkun Sabah için çok, Hakan Aktaş, çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj var. Yılmaz Hocam unutmayın lütfen demiş Çağatay Hocam. Yılmaz Vuralı, ben 2'ye 10 kala aradım ve telefonuna ulaşılamıyordu. Yoksa sevgili Yılmaz Vuralı da canlı yayına alacaktım. Sedat Bey, Yılmaz, pardon, Coşkun Sabah'ı çok seviyorum demiş. Saygıdeğer Çağatay Hocam, Mustafa Topaloğlu diyorum demiş. Mustafa Topaloğlu değil, en çok satan üçüncü isim. Hayır, o da değil, Erdoğan Bey. Sadece bir isim kaldı, evet. Çok uzun var sorular. Kısa yazarsanız ben de dakikaları efektif kullanmak adına, yine sizleri kırmamak adına okumuş olayım. Ozan Bey, Çağatay abi, milli takımımız yetenekli diye bence kendimizi kandırıyoruz diyor. Messi tek başına Dünya Kupası'nı kazanacak. Ben milli takım tarihinin en kötü 10 numarası olarak Hakan Çalhanoğlu görüyorum diyor. Umarım ki ileriki dönemlerde milli takımda olmaz. Orkun gibi bir yeteneği harcıyoruz. Bence ondan daha iyi, yani kulüp takım kariyeri. Ben milli takıma bakarım demiş. Aytek Aşıkoğlu hikayesinde benden bahsetmiş. Bakalım. Evet, eski futbolculardan. Çağatay Hocam, Coşkun Bey'e selamlar demiş, sağ olsun. Dün de yayını aldık sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu. O da beni dinliyormuş. Sevgiler değerli kardeşim, çok önemli. Futbol takımlarında, kulüplerinde oynamıştı. Ozan Bey, Orhan Gencebay dil yarası değil. Ahmet Kaya da değil. Program benim eski müzik programlarıma döndü bir anda. Hani anonslar vardı ya böyle, radyolarda, televizyonlarda çıkar. Ben de çok seslendirme yapıyordum böyle. Sıra geldi bu haftanın bir numarasına. Geçtiğimiz hafta müzik marketlerde en çok satanlar listesinde bu haftanın bir numarası diye anonslar yapardık. Çağatay abi, bence, bana göre çocukların herhangi bir suçu yok. Bu çocukları bu hale getiren Türkiye Futbol Federasyonu, villa dersin, para dersin. Sonuçta sen antrenmandan çıkmadın. Ben de diyorum ki biz de bu ülkeye vergi veriyoruz. Ben de bir taraftar olarak bu sonucunu sormak istiyorum. Benim hakkımı bana vermek zorunda demiş. İsminiz Yılmaz Bey. Teşekkür ediyorum. Hangi kulvarda ne kadar prim verilecek, nasıl prim verilecek? Bunlar bir kurallara bağlanmalı demiş Yunus Balyer. Bence milli takımda prim olmamalı. Bu benim kendi düşüncem. Halil Yetkin Berker Beyefendi, İstanbul'dan Yetkin ben. Sinan Özen'in kaseti demiş. Yaklaştınız ama değil. Okumadığım valla mesaj kaldı mı diye bakıyorum. Müslüm Baba, Hakkı Bulut, hayır. Evet, bilen bir dinleyicimiz var. Alper Bey, evet. Sezen Aksu doğru yanıtıyla, evet, Sezen Aksu doğru yanıttı. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size de, görüşlerinize saygı duyuyorum ben. Çağatay Hocam, Ahmet Konanç alır mısınız? Ahmet Konanç'ı 2 hafta önce aldık.
Fenerbahçe transferi hakkında demiş ama Fenerbahçeli isimlerle devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Şu an bakıyorum 1-2-3-4 tam 5 tane spor yazarı dostum beni bekliyor. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine 0212-273-10-10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sorularınızı, görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü kocaman bir saatimiz daha var ve o bir saatin hemen ardından sizlerin mesajlarıyla da görüş ve düşünceleriyle de devam edeceğiz. Sevgili Emir Ateşdağlı beni bekliyor özellikle.

0: Kısa bir ara, lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara. Bankam Tombank kartıma bir.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
8: Start birinci ve dördüncü koşu başladı. Rakiplerinden iki boy sonra yarışa başlayabildi. Üç numaralı Dernier Star ve dört numaralı Green Light. Yarışa lider başladı. İki numaralı Sugar Storm. İki buçuk boy kadar fark yaptı. Bir numaralı Only Girl ikincilikte. İki boy kadar geride. Dört numaralı Green Life. Ondan bir buçuk boy geride. Üç numaralı Dernier Star sırasıyla son 800 metre ulaşılmak üzere. 2 numaralı Sugar Storm kaçıyor. 1 boy gerisinde 1 numaralı Only Girl var. 2,5 boy geride 4 numaralı Green Life. Ondan 2,5 boy geride 3 numaralı Dernier Star sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Sugar Storm 1 boy farkta önde. 1 numaralı Only Girl yakın takipte. 4 boy kadar geride 4 numaralı Green Life. Onun da 5 boy gerisinde 3 numaralı Dernier Star sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. İçeriden atak yapan 1 numaralı Only Girl. 2 numaralı Sugar Storm'u düzlüğün başında yakaladı ve liderliği rakibinden alıp 2 boy kadar bu kez o fark yaptı. 2 numaralı Sugar Storm'u da ikincilikte bıraktı. Son 200 metreye yaklaşılırken bariyer dibine doğru solunu verdi. 1 numaralı Only Girl yarışın son 100 metresinde de yalnızlığını korudu. Farkı giderek açtı. 1 numaralı Only Girl koşuyu kazanan isim oldu Görkem Özçelik'te. 2 numaralı Sugar Storm ikinci oldu. 4 numaralı Green Life üçüncü. 3 numaralı Dernier Star dördüncü tamamladı yarışı. 1 numaralı Only Girl Görkem Özçelik'te kazandı.
2: Reklam.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Coşkun Sabah'a selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Acaba bir yüreğim kan ağlar her pazar günü eserini söyler mi? Maalesef İbrahim Halil Çanakçı Bey, bir istek programı yapmıyoruz. Ferdi Tayfur değil Lütfi Metin Bey. Necati Kula çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takibe alanlardan şöyle bir bakalım. Bayağı bir çok çok teşekkür ediyoruz. Vakitsiz 59 Metin Keçici. Teşekkürler. Erol Can Bulat, ona da teşekkürler. Mete Tuncay'a teşekkürler. Fatih Yıldız'a teşekkürler. Ramazan Tekdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Lütfi Metin, Sedat Bey'e de zaten söylemiştim. Çok çok mesajlar geliyor ama tabii spor yazarı dostlarımız var. Çağatay abi, Eşref Tek, TFF Tek, siz hepiniz, Hacı Osmanoğlu Tek, Cüneyt sevgiler demiş. Bizlerden de sevgiler. Prim olayını bence Fatih Terim'e de sorup versinler hocam demiş. Erdal Kurt böyle bir mesaj iletmiş. Yine sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben spor yorumcuları, spor yazarı dostlarımı da bekletmek istemiyorum. Onlardan bir tanesi de çok önemli yorumlar, çok önemli istatistiklerle dünya futbolunu, Avrupa futbolunu en iyi bilen isimlerden bir tanesi ki arada bir zaten sevgili Emir Ateşdağlı'nı da Radyo Gol'de yayınımıza alıyoruz. Sevgili Emir Ateşdağlı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Buralarda mısın?
1: İyiyiz. Evet buralardayım. İyiyiz. Tabii biraz buruk bir iyilik var içimizde. Evet. Milli takımımız turnuvada en azından bir iki tur daha gidebilseydi veya farklı şeyler izletebilseydi daha mutlu olacaktık bu yaz döneminde ama iyiyiz onun dışında. Hayat
0: Emir
1: devam ediyor.
0: Abi, şunu sormak istiyorum sana. Yani biz herhangi bir Avrupa takımıyla oynamadık. Seninle de konuşuyorduk bunu. Dünya takımıyla oynadık. Yani kapalı kutularla oynadık. Acaba dersimize mi iyi çalışamadık? Emir Ateşdağlı, senin yorumun nedir merak ediyorum.
1: Yani beni en çok üzen konu Türk milli takımı ile ilgili hiçbir şey sergileyemeden turnuvadan ayrılı olmamız. Bence iki maçta da dediğiniz gibi ne Avustralya'ya ne Paraguay'a aslında Avrupa kıtasının dışında oynayan futbol ülkelerine karşı hiç iyi bir durumda olamadık. Bence ilk konu burada fizik olabilir. Çünkü gerçekten fiziksel olarak iki maçta da geride kaldığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda oyunun içindeki setlerde, oyun durağanlığında da maalesef. Gerçi hani hem hocamız hem federasyon başkanımız hep şut çektik, işte domine ettik. Oyuncularımız da böyle söylüyor ama oyunun gerçeğine baktığımız zaman böyle olmadığı açık. Biz üretmiş olmamıza rağmen kreatif olamadık. Yani o üretimler sonuca yansımadı veya sonucu değiştirecek şekilde sahaya yansımadı. Buralar bize bence sıkıntı yarattı. Belki dediğiniz gibi hem fiziksel olarak da ben iyi çalışmama gibi bir ihtimal de olabilir. Aynı zamanda rakiplerle ilgili bazı yerlerde net rakiplerin davranışlarını, net olarak ne yapmak istedikleri belli olan rakiplerle oynadık bence. Oralarda da çözüm üretemedik diyelim. Analizleri bunların yapılmıştır kesinlikle ekip tarafından. Ama çözüm üretme kısmında bence sorun yaşadık. Hem bireysel anlamda hem de oyuna müdahaleler veya oyuna başlangıçlar anlamında. Bence bizim ilk maçtan da çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyordu. Paraguay maçında bu dersleri ben çok çıkardığımızı düşünmüyorum. Oyunu ilerleyen dakikalarında reaksiyonlar verebildik. O da yetmedi maça. Ama önümüzde bir maç daha var. İşte Amerika maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde karşı oynayacağımız. Belki de turnuvanın en sükseli oynayan, en gözde, agresif, fiziksel olarak rakibi yıpratan takımlarının başında geliyor. Çok da bir iç saha avantajı da var. Tabii turnuvadan düzenlediklerinden dolayı ve yolları da açık. Yani büyük ihtimal takım çeyrek finale kadar gidecek gibi görünüyor.
0: Pochettino rotasyon yapar mı Emir Ateşdağlı?
1: Ben bazı bölgelerde rotasyon olabileceğini düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten geçen maç Pulisic oynamadı mesela. Zafir sakatlığı da vardı. Riske etmediler ikinci maçta. Tabii ki bir değişiklik olabilir kadroda ama ben çok majör değişiklikler yapar mı? Açıkçası bilmiyorum. Belki ön tarafta işte Hacı Wright belki başlayabilir. Hani belki birkaç denenmemiş oyuncuları deneyebilir diye düşünüyorum ama hani bu takımın işte Malik Tillman veya McKennie'den biri olur. İşte yine savunmada Skelly veya Trassi'den yine o ikisi sahada olabilir. Hani ben ana parçalardan 3-4 tanesini sahada göreceğimizi, özellikle ön bölgede daha geniş bir kadroya sahip Amerika. Belki ön bölgede hani denememiş oyuncuları, hani bu turnuva heyecanı yaşamamış oyuncuları da kullanabileceğini düşünüyorum. Belki burada işte mesela Tyler Adams belki oynamayabilir. Hani onu belki dinlendirebilir önce gibi böyle şeyler olur ama ben oyun şablonlarının, oyun mentalitelerinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Zaten Amerika ilk yarıları çok net oynayan, rakibi hem baskı anlamında topu aldığı zaman da topsuz hareketlenmeler, rakibin özellikle savunma bloğunu hareket ettiren savunmadaki oyuncularına ne yapmaları ile ilgili kafalarında soru işareti yarattıran bir takım görüntüsünde. Bunu da verdiği zaman zaten rakip savunmada zorlanıyor. Özellikle agresif kalmak istediği zaman da çok çabuk boşluklar bırakıyor. Bu boşlukları çok iyi dolduran oyuncuları var. Tillman, McKennie, bunlardan ikisi orta sahada. Yani böylece sizi o aslında bir kontrollü bir kaosu. Evet. Kontrollü bir kaosa sokuyorlar aslında Pochettino. Yani o kaosu yaratıyorlar oyunda ama onu kontrol eden de bir Amerika takımı var. Tabii bunların hepsi işte fiziksel olarak kuvvetliler, dirençler iyi hazırlanmışlar. Moral motivasyonları yüksek, iç sahada oynuyorlar. Hani bunların hepsi üstü binince sizin için zorlu maçlar oluyor. Ya bizim burada ne yapacağımız önemli. Biz belki de maçı dikte etme zorunluluğumuzun olmadığı ilk maç oynayabiliriz belli periyotlarda. Çünkü Amerika topsuz da toplu da hani oyunu bir şekilde kendi kontrol ediyor. Şimdi böyle olunca bir başlangıç 11'imiz de önemli, cevap verecek 11'imiz de önemli. Ne nasıl başladığını konuşmama ilk yarılar. Bir kere ilk yarıları Amerika dominant oynayacak ve skoru bulup ondan sonra rölantiyi alıyor. Skoru buldurtmazsan ikinci yarıya sen güçlü başlayabilecek konumda ya da ilk yarıda bir skoru bulup maçı farklı bir noktaya götürebilirsin. Bunları istiyoruz ama ben de şu soru işaretim var. Ya bu sadece bir işte onur puanı, gurur puanı olur kazanırsak.
0: Gol atabilecek ama miyiz değil mi?
1: Evet. Yani bunlar çok tabii klişe hocam. Yani gol atarız yani. Bugün gol atmasak ne değişecek ki zaten ilk etapta? Bugün kazansak ne değişecek? Yani hani ben öyle bakıyorum.
0: Şu değişebilir. Hani en son gol attığımız gol de İlhan Mansız'ın golü olur. Yani.
1: Evet hocam ama yani zaten en son gittiğimiz turnuvada 2002'ydi zaten. Evet. Hani zaten biz o arayı dolduramadık. Yani biz zaten burada aslında yani en azından bir puan alabilseydik bakın. Bugün kazandığımız, yani bugün dediğim yarın kazandığımız takdirde gruptan çıkacak. Yani biz bu işte bakın bunların hepsi bir tecrübe. Ben hep bundan bahsettim. Tecrübe dediğim için de Paraguay'a tecrübesizlikten mi kaybettik, Avustralya'ya tecrübesizlikten mi kaybettik dediler ama hayır, tabii ki oyunun içindeki bazı teknik durumlar size bunları getiriyor, fiziksel durumlar, ama tecrübe de önemli. Turnuva oynamak çok önemli bir şey. Alacağınız bir puanın kıymeti çok büyük. İlerler kazanmaya veya kaybetmeye çıkmıyorsunuz artık bu turnuvalarda. Bakın 4 puan aldığınız zaman, hatta 3 puan aldığınız zaman çıkanlar var. Olacak zaten, görüyoruz şimdi. Gruplar yavaş yavaş şekilleniyor. Hani biz bunu da oynayabilmemiz gerekiyor. Bu da sonra tecrübeden geçiyor. Bazı anlarda oyunu sakinleştirmek, kötü zamanda gol yememek. Daha maça başladık, 60. saniyeye gol yedik. Yani bunlar zaten sizi turnuva dışına iten veya turnuvanın dışında tutan etkenler oluyor. Maalesef hem Avustralya hem Paraguay, ki Paraguay'da bir yaklaşık 16 sene bekledi yanlış hatırlamıyorsam turnuvaya gitmek evet. için. Yani Amerika sonuçta total baktığınız zaman bizden daha tecrübeli dünya kupalarında. Daha çok dünya kupasında yer almış. Bu etmenler oyunun içindeki bazı yanlışlarla da birleşince tabii rakipler çok daha rahat bir şekilde maçları götürdüler bize karşı. Ama ben sanki bu maçta hani Amerika'nın işini daha zorlaştıracak bir milli takımımız olacak gibi hissediyorum. Hani bu söylediğim dediklerim özelinde özellikle ilk yarı bu direnci verebilirsek biraz ve gol yemezsek erken hani puan da alabileceğimiz bir maç olarak hafızamızda kalacak ve Dünya Kupası'ndaki son maçımızı oynayıp önümüze bakacağız.
0: Çağatay Hocam iyi yayınlar demiş. Karagümrük'ten Kadir Uçar, Emir kardeşimize selamlar,
1: çok
0: kolay
1: selam
0: gelsin demiş.
1: Ben de çok selam, Kadir abimize çok selam söylüyorum. Kendisi büyük Karagümrüklüdür. Selamlarımızı iletiyorum kendisine.
0: 2028'de başarılı olacağız inşallah.
1: İnşallah.
0: Şunu da sorayım Emir Ateşlialı. Yarınki karşılaşmamızda milli takım adına majör bir rotasyon bekliyor musun? Yani nasıl bir 11'le çıkarız? Hiç şans vermediği isimlere yer verir mi Montella? Sen de Montella'yı çok yakından tanıyan bir kişisin. O yüzden soruyorum.
1: Yani şöyle tabii burada biraz yaratılan atmosfer biraz işin psikolojik kısmı da önemli. Pek iyi bir psikolojik durumda değiliz şu an takım olarak, hoca, bütün herkes, federasyon. Hani bunları düşünmek gerekiyor ama ben hani bazı oyuncuların yine işte Kenan olsun, Arda olsun sahada olacağını düşünüyorum. Hani ana oyuncularımızın, çünkü bu oyuncular zaten genç oyuncular ve Dünya Kupası oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Kenan'la Arda'nın yerinde olsam bu maçta kendimi göstermek isterim. Hani gol atmak isterim. En azından kötü oynadığımız bu iki maçın birincinde olduğunu söyledi Arda mesela. Hani bunu düzeltmek için en azından kendi kariyerleri için de oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Majör değişiklik bekliyor muyum? Açıkçası majör değişiklik beklemiyorum ama olması gerektiğini bazı noktalarda düşünüyorum. Çünkü bu turnuvaya gelirken formda olan oyuncularımız var. Kendi takımlarında oynamış. Belki onlar değerlendirilebilir kadronun içinde. Ve Dünya Kupası oynamak çok özel bir şey. Hani bence olabildiğince oynamamış oyuncularımız da bu 11, yani hiç girmemiş oyuncularımızdan bahsediyorum kadroya. Onlar da en azından süre alırsa ki belki maçın içinde bunun için vakit olacaktır. Zaten 5 değişiklik hakkında bu da bunu sağlayacaktır. Bence zaten hiç maça çıkmamış bir oyuncumuz kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Hani bakıyorum da şöyle bir kadroya, zaten çoğu oyuncuyu kullanmışız. Hani orta sahada belki hani ki Salih Özcan, belki herkesin söylediği ki Salih de oyuna girdi en azından Dünya Kupası'nda. Hani öyle biraz öyle bakıyorum. Hani herkes en azından bir kez Dünya Kupası'nda oynamış şekilde bence turnuvadan ayrılmayı düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bir de maçın da tabii gidişatı önemli hocam. Yani erken golü attık, 3 puana dönüyoruz. Hani kafa olarak takım öyle çıkacaksa zaten belki de hoca ana bir kadro planı belirleyip ona göre gider. Veya maç koptu diyelim. Yine kötü senaryosundan gidelim. O zaman farklı bir, bence oyuncu değişikliği, farklı bir bakış olabilir maça ilerleyen dakikalarda.
0: Emir'cim şunu merak ediyorum. O kadar iyi istatistiklerin var ki, yani hem sosyal medyada da takip ettiğim zaman seni hep Dünya Kupası'ndan geriye saydın. Tek tek ülkeleri verdin. Sana göre Dünya Kupası'ndaki en avantajlı takım ya da en beğendiğin takım, şampiyon olacağını düşündüğün takım hangisidir? Ya da kim final oynar?
1: Ya hocam, şimdi bunu tek takıma indirgemek kolay olmuyor. Tabii çünkü çok takım var. 48 takım ve burada da en az bir 6-7 favori var. Hani ülkeler olarak, geçmiş olarak ama. Bir kere Arjantin çok ayakları sağlam ve sanki hani 2022'de Dünya Kupası'nı bitirdikten sonra futbolu durdurduk. Tekrar 2026'da devam ediyoruz gibi oynuyorlar. Yani hatta o oyunun da üstüne koyarak olgunlukla oynuyorlar. Tabi bunda Messi sayesinde ve Messi'nin etrafında konuşan iyi futbolcu topluluğuyla beraber oynayan futbolcu topluluğuyla yapıyorlar. Bu Arjantin bence çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde Fransa milli takımı hani sanki en üst seviye elit bir Avrupa takımı gibi zaten yaklaşık 10 yıldır böyle oynuyor. Şimdi bu iki takım tabii ki belli yerlerde öne çıkıyor. Ben İngiltere'yi açıkçası aslında ilk maç ve ikinci maç, Gana maçının belli periyotlarında beğendim. Hani biraz daha belki genel kanının aksine olacak. Bence Tuchel'in takımı olduklarını gösteriyorlar ama işte rakipler ve İngiltere'nin biraz makus tarihleri biraz orada İngiltere'ye sorun yarattırabilir. Ama hani ben Arjantin'in altına hani Fransa, İngiltere gibi belirtiyorum. Tabii İspanya'da 4-0'la güzel bir cevap verdi. Onların da Uruguay maçı Uruguay için de çok kilit olacak. O yüzden orada üst seviye bir sertlik olacaktır. Seviye bir maç izleyeceğiz. Oradan İspanya'nın vereceği mesaj bence bütün turnuvaya olacaktır. Ama tabii sürprizlerden de hani mesela ileri gidebilecek sürpriz takım. Tabii Fas herkesin malumu. Zaten çok iyi bir takım. Hani artık sürprizi de bence onlar geçti ama Amerika'yı burada yine söyleyebiliriz. Amerika iyi geliyor ve Hollanda'yı da ben söyleyeceğim Avrupa takımı olarak. Zevk veriyorlar. İki maçta da bence zevk verdiler. Japonya maçını önde olmalarına rağmen beraberlikle kapattılar ama Japonya da çok iyi bir takım. O yüzden hani Hollanda'da böyle sessiz sessiz futbolunu oynayarak geliyor. Onların çapraz eşleşmesi sadece sorun olacak bir sonraki tur. Büyük ihtimal grubu lider bitirdikleri takdirde Fas'la oynayacaklar veya ikinci olurlarsa da Brezilya ile oynayacaklar diye tahmin ediyorum. O grubun çaprazları var orada. Hani onları da hani merak ediyorum açıkçası. Bakalım bir sonraki tur neler yapacaklar.
0: Mehmet Uzunoğlan var dinleyicimiz. Selamlar hocam demiş. Ben Dünya Kupası'nda bizim milli takımın eleneceğini tahmin etmiştim. Bu ülkede bir forvet çıkmıyorsa elenmemiz kaçınılmazdı. Şu Dünya Kupası'nda hoşuma giden tek şey hakemlerin iyi olması. Emir Bey ne düşünür acaba?
1: Hakemler katılıyorum ya. Hakemler iyi, hakemler oyuna bazen de tesir etmiyorlar hiç. Yani oyunu değiştirmiyorlar diyelim. Zaten bizim için önemli bir şey ne? Oyunun bir şekilde akması. Hı. Genelde o kolay faul verilmeyen maçlar var. Hani maçlar genelde akıyor. Yani top dönüyor, hızlı gidiyor. Bu arada bazı hakem performansı da soru işareti. Onu söyleyeyim. Yani penaltılar, verilmeyen pozisyonlar var. VAR'ın kararları tabii. Çünkü bunlar sonuçta direkt göremiyorsun bazı anlarda. Artık bazı pozisyonları VAR'a bırak. Şimdi öyle durumlarda da VAR'ın da verdiği kararlar bazı maçlarda bir soru işareti ama hakemlik çok böyle majör bir şey olduğunu turnuvada açıkçası ben de düşünmüyorum. Ama Türkiye milli takımıyla ilgili şunu söyleyeyim. Hani hocam siz de konuşmuşsunuzdur. Bir devşirme forvet vesaire evet. Hani hep bir konuşuldu ama yani zaten Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de forvet yok kavramına şöyle katılmıyorum. Türkiye'nin elinde aslında forvet var hocam. Yani Deniz Gül sonuçta bir santrafor. Değil mi? Yanlış bilmiyoruz yani. Elimizde
0: evet.
1: Var.
0: Porto'da var evet.
1: Evet ve Porto'da oynuyor. Bertu en azından ligimizde forma giyen hatta 3 liraya transfer. Evet yani. Hayır bakın bu söylediğim isimler. Şöyle Haaland tabii ki yok. Yani zaten dünya futbolunda böyle bir şey yok artık. Baktığınız zaman takımların içine. Yani bizim zaten net bir üst seviye bir Burak Yılmaz'ımız yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Futbolun getirdiği, geldiği durumdan dolayı ama çözümler üretilebilir. Hani ben hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani çözüm üretilebilir. Siz bu çözümleri üretin, üretelim, kaybedelim, yapalım, olmasın. O zaman başka türlü konuşuruz. Ama biz bir şeyi görelim. O isteği, o arzuyu, o çabalamayı görelim. Benim sadece nacizane fikrim bu konuda bu. Yani çünkü bir şekilde bir 9 numaralar çıkıyor ülkemizde. Ve tabii futbolda gerçekleri var. İşte bir 3 büyük takım oynatamıyor kendi 9 numaralarımızı yetiştirdiğimiz. Çünkü yani olmaları gereken seviyeden yüksek seviyeler ve o seviyelerde işte Osimhen gibi oyuncuları doğal olarak herkes şey yapıyor ama var elimizde. Yani elimizde yok değil. Elimizdekini biz daha efektif kullanmaya çalışmamız lazım. Bence buradaki en büyük soru işareti bu.
0: Yurt dışından Nevzat Bey sana da selam söylemiş. Emir Ateştağlı diyor ki
1: çok selamlar.
0: İki maçta oyun düzenimiz neydi? Bizim için hızlı diyebileceğimiz futbolcularınızla aşırı yavaş futbol oynamak futbolcuları sahada nasıl etkiler?
1: Yani burada biraz yerleşimlerle ilgili, rakiplerle de ilgili. Tabii rakipler savunmayla topun arkasına geçtiği zaman alan azalıyor, koşabileceğiniz mesafe kısalıyor. Daha kısa, daha çevik, daha hareketli, dribling üstüne adam geçme kabiliyetinin öne çıktığı biz maçlar gördük, izledik. Tabii burada mesela Kenan ilk maçta sakatlığı vardı. Ya Kenan zaten iyi gelemedi turnuvaya. Mesela Kenan'ın iyi gelmesini isterdim turnuvaya ki orada belki dar alanda bir şeyleri becerebilecek en yetenekli ve en delici oyuncularımızdan biri Kenan aslında ama Kenan'ın da iyi halini biz turnuvada maalesef göremedik. Ya biraz da şanssızlık da bence bizleydi. Onun üstüne Arda Güler çok büyük bir şey açıcı olamadı maalesef bizim için. Kilit açıcı olamadı ki Arda'dan beklentimiz hepimizin dünya futbolu da çok yüksek. Yani dünya futbolu da bu arada Arda Güler'den bunu beklemiyordu. Biraz mesafeler daralınca hocam yani. Biraz o açık alanı kullanamayınca ki Barış Alper de açık alanı kullanabilecek. İşte Kerem de, Yunus da belki yani bunları daha net değerlendirebilecek oyuncular. Bunlar Zeki Çelik. Onu da söyleyeyim. Yani Zeki'nin de koşuları özellikle savunma arkası koşuları yani Roma'da birçok kez gösterdi. Ferdi aynı şekilde. Alanı bulamadığımız zaman doğal olarak sete oynamak zorundayız. Sette de Hakan, Arda gibi işte Kenan gibi çok yetenekli oyuncularımız var ama bir türlü o kreatifliği en azından sonuç değiştirebilecek seviyeye çıkartamadıysak da bunu. Böyle bu sonuçlar böyle oluyor. Bir santrafor problemimiz olduğunu söyledik zaten. Yani ya da kullanmamamızdan da bir sorun oldu. Orada bir belki fikirle ilgili bir bir uyuşmazlık olduğunu zaten herkes söylüyor. Hani ben Deniz Gül'ün başlaması gerektiğini düşünüyordum Paraguay maçından mesela. Bu fikirdir. Hani ben onu söyleyeyim. Hani bunlar da olmayınca maçlar zaten bir de gol yiyince çıkmaz bir noktaya gidiyor. Yani hani ve Dünya Kupası'nda iki maç üstte kaybederseniz eliniyorsunuz turnuvadan. Hani yani bunun bir başka bir yolu yok. Hani kaybetmeyeceksiniz o zaman. Evet. Yani kaybetmemeye oynamanız lazım. O zaman da işte hep artık sağlar, S'ler, işte ekler, evet. Hep bir ek koyuyoruz ve o da artık zaten artık bizim değiştireceğimiz şey önümüze bakmamız lazım. Dediğiniz gibi 2028 var, 2030 var, bu turnuvaya katılmamız lazım. 2030 Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Hani bizim artık bundan sonraki önceliğimiz ders almamız lazım. Sorumluların sorumluluklarını alması lazım. Oyuncularımız dahil, yönetimimiz dahil, teknik ekibimiz dahil ve 2028'e ve Dünya Kupası 2030'a gitmemiz lazım. Yani bizim ilk etapta yapmamız gereken bunlar.
0: Emir Ateş'le alsana tam teşekkür edecektim, uğurlayacaktım ama İbrahim Bey'in de bir mesajı var, sorusu var. Sen evet. De müsaade edersen onu da ileteyim, öyle
1: tabii,
0: kapatalım.
1: Tabii.
0: Diyor ki Emir Bey, Kenan, Arda, Hakan, Barış, Kerem, Demir Ege, Semih, Ferdi gibi özel adamlardan neden Türkiye'de verim alamıyoruz demiş.
1: Türkiye'deyken ligden mi bahsediyor
0: herhalde,
1: yoksa milli takım?
0: Ben de yani, onu düşündüm.
1: Yani şöyle verim aldığım bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası'na gittik. Yaklaşık 24 yıl sonra bu çok büyük başarı. Belli ki bir yerde verim alıyoruz. Ama bu turnuvayı analiz ederken, bu turnuvada maçlara reaksiyon verirken hem kenardan hem saha içi oyuncularımızın iyi olmadıklarını söyleyebiliriz. Yani bu ben herkesi bir bütün olarak değerlendiriyorum. Biz bütün olarak bu turnuvaya iyi hazırlanmadık. Dünya Kupası 2026'ya. Biz bence kafa olarak buraya gittik, çok büyük başarı, kontağı kapattık. Bu kontağı kapatmak, biz çok iyiyiz, kendimizi üste görmek de olabilir. Dediğim gibi bir rakipleri düşük görmek de olabilir. Hani bu ayrı bir şey, biz zaten iyiyiz, rakipler bizden düşük seviye demek olabilir. Sağ içinde de bunların hiçbirine cevap veremedik. Yani bu kadar basit. Yani turnuva bizim için hani neresinden tutarsanız tutun kötü geçti. Yani kimse kendini avutmaya çalışmasın öncelikle. Öncelikle kötü geçtiğini bilirim. Oyuncu bazında da benim de beklentim çok daha fazlaydı. Hani Arda'dan, Hakan Çalhanoğlu'ndan, Kenan'dan ya da diğer bütün oyunculardan, sadece bu isimleri söylemeyelim. Hani Merih'inden, Uğurcan'ından, herkesten beklentim daha fazlaydı. O yüzden bunu kabullenip bunun üstüne artık size söylediğiniz gibi hocam gelişmeye, değişmeye ve turnuvalara gitmeye ihtiyacımız var. Bakın yine söylüyorum. Bu Dünya Kupası'nda gittik. Bir sonraki Dünya Kupası 48 takımlı yine. Gidemediğimiz takdirde hiçbir anlamı kalmıyor o zaman. Bizim bir şekilde Dünya Kupası 2030'a gitmemiz gerekiyor. Ve Avrupa Şampiyonası Euro 2028'de de yaptığımız çeyrek finali bir önceki takımdan sonra gelişerek, dönüşerek gideceğimiz için en azından oralarda olmamız lazım. Oynamamız lazım buraları. Ben bunu söylüyorum. Hani ama yine altını çizelim. Sorumlular sorumluluklarını alacaklar. Bu sorumluluktan bir kaçış yok. Dünyanın her yerinde böyledir. O yüzden oyuncular da herkes bunun sorumluluğunu alacak. Maalesef bize üzgün bir yaz yaşattılar ama turnuva devam ediyor yani. Turnuva izlemeye devam edeceğiz. Dünya Kupası dünyanın en güzel organizasyonlarından biri futbolla ilgili, sporla ilgili. O yüzden en azından orada değildik demeyeceğiz bu turnuva.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Sevgili Emir Ateşdağlı, çok teşekkür ediyorum ve Emir Ateşdağlı'yı takip etmek isteyenler hangi adreslerden sana ulaşacaklar Emir? Onu da söylersen çok sevinirim.
1: YouTube, Instagram, X hesabımız, TikTok hesabım, hepsi Emir Ateşdağlı yazdıkları zaman zaten ulaşacaklardır. Orada hem yayınlarıma devam ediyorum hem de sosyal medya içeriklerimizi paylaşıyoruz. Görüşlerimi paylaşıyorum ve tabii ki sevgili Çağatay Hocam'la da sohbetlerimiz oluyor. Çok teşekkürler hocam. Tüm izleyenlere, dinleyenlere de selamlarımı iletiyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Emir'ciğim. Beni de kırmadığın için işlerinde güçlerinde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
1: Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
0: 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınıza da bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi demiş. Aleykümselam Musa Çotuk, çok teşekkür ediyorum. İsmail Baki Tuncer, sana döneceğim eğer beni dinliyorsan. Yıldırım Akdemir, takibe alan dinleyicimize de çok teşekkür ediyorum. Çok çok sorular, mesajlar var. Ama onun öncesinde bağlanmamız gereken isimler de var. Fenerbahçeli taraftarlar da takımları hakkındaki son gelişmeleri de merak ediyorlar. Onunla ilgili de sevgili Erhan Alveroğlu'na bağlanacağım. Son bilgileri de ondan alacağım. Çünkü sevgili Erhan'ın da saatinde tabii arka arkaya da aldığımız için bazen böyle aksamalar olabiliyor. Birkaç dakika gecikebiliyoruz. O yüzden sevgili Erhan Alveroğlu'nu da şimdi arıyorum. Erhan'cığım selam. Erhan Alveroğlu şu anda Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem'de.
1: Alo.
0: Müsaitsin değil mi Erhan? Duyabiliyor musun Erhan Alveroğlu? Evet, Erhan'ı bir kere daha arayayım. Dün de bu problemi yaşadık ama bakalım tekrar aynı problem olacak mı? Erhan duyabiliyor Alo. Musun?
1: Evet duyabiliyorum.
0: Ha, süper. Sevgili Erhan Alveroğlu şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de canlı yayında. Erhan'cığım senden özür diliyorum. Beş geçe dedim ama Coşkun Sabah.
1: Estağfurullah.
0: Coşkun Sabah da vardı. Emir Ateşdağlı da vardı. Böyle bir 10-15 dakika gecikmemiz oldu. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda. Çok sağ olun Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Erhan Alveroğlu. Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyorlar. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda sezonu açtı. Sendeki bilgileri alabilir miyiz? Son durumlar nedir?
1: Ya Fenerbahçe sezona İsmail Kartal'la sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'la başladı. Aykut Kocaman olması bekleniyordu ama son anda bir değişiklik yönetim kurulunun kararıyla İsmail Kartal'la Topuk Yaylası'nda 30 oyuncuyla sezona başladı.
0: 30 oyuncu. Evet,
1: 30 oyuncuyla sezona başladı. Tek filesi Diego Carlos. Diego Carlos'a şu anda ulaşamıyor Fenerbahçe. Tüm kanalları deniyor. Oyuncunun kendisine ulaşmaya çalıştı. Menajerine ulaşmaya çalıştı. En son çare olarak Como üzerinden iletişim kurmaya çalışacak. Bu biraz da hani Como'nun daha düşük bir ücreti almak için uyguladığı bir yıpratma politikası diye yorumlayabiliriz. Ama bu başlayan 30 kişilik kamp önemli isimleri de var. Adem Yeşilyurt var mesela. Hı hı. Alaaddin Ekici var. Amara Diouf var. Bunlar Hakan Çağrı Balta. Çağrı Hakan Balta ya da isim hangisi ortada bilmiyorum. Bu dört genç oyuncuyla başladı Fenerbahçe ve bu sezon içinde bunları hani kullanmak da istiyor. Hem UEFA listesine bildirebileceği yeterliliği sağlıyor bu oyuncular. Hem de bu dört genç oyuncunun geçmişte olduğu gibi Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler gibi Fenerbahçe altyapısından çıkıp oynayıp bir yerlere transferi söz konusu olsun diye bir düşünce, çaba olacak. Diğer taraftan dün ilk idman yapıldı. 17'de bu sabah da 9-10 aralarında bir idman daha yapıldı. Günde çift idmanla devam edecek Fenerbahçe. Halihazırda bir aydan daha az bir süre sonra Polonya'da bir Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. Daha doğrusu ilk maçı İstanbul'da, ikinci maçı orada. Kadıköy'de 21 Temmuz'da olacak.
0: Ben de öyle biliyorum.
1: 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de maça çıkacak. Fenerbahçe bu hazırlıkları yapıyorken transfer hazırlıklarına da çalışmalarına da devam ediyor. Ama orada bazı aksaklıklar oldu. Nasıl aksaklıklar oldu? Sayın Aziz Yıldırım transfer süreçleri ile ilgili 25 Haziran'a belki de benim dönemimde dahi olmayan, kampa yetişmeyen oyuncular ilk defa yetişecek 6 oyuncuyu birden getireceğiz dedi. Hedefimiz 6 oyuncu transferi ama maalesef sadece Vedat Muriç gelebildi. Diğer 5 oyuncu ile ilgili bir hani sınıfta kalma söz konusu diyebiliriz. Çünkü oyuncu piyasalarının artması, Dünya Kupası'ndaki oyuncular, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum ve yeni gelen hocanın raporunun beklenmesiyle ilgili bir süreç oluştu. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. O söylenen söz yerine getirilemedi. Muhtemelen İsmail Kartal'ın bu 2 Temmuz'a kadar sürecek olan bu süreçte Topuk Yaylası kampında vereceği rapor doğrultusunda gidecek oyuncular, kalacak oyuncular arasında bir tercihler yapacak takım ve o artık süreçte de Fenerbahçe'nin transferleri de yavaş yavaş şekillenecek. Mesela Mason Greenwood'la ilgili
0: evet,
1: Fenerbahçe
0: çok soru geliyor şu anda. Onu soracaktım sevgili Erhan.
1: Ciddi bir çabası var Fenerbahçe'nin. Sayın Hakan Safi adayken oyuncuyla görüştü. Kulübüyle 45+10 milyon euroya anlaşmıştı. Oyuncuya da evet, oyuncuya da 12 milyon euro gibi bir maaş, bonuslar dahil bir maaş teklif edilmişti. Fakat Hakan Bey seçimi kaybedildi. Onun önerdikleri rafa kalktı, taca çıktı ya da diğer bir değişti. Oyuncuyla Roma'da ilgileniyor. Roma'nın oyuncuya verdiği ücret 5 milyon euro. Roma'nın yine teklif ettiği ücret 35 milyon euro artı 10 milyon euro. 35 artı 5 milyon euro teklif
0: ediyor. Bonuslarla beraber değil mi Erhan?
1: Evet. Marsilya bunu kabul etmiyor. Fenerbahçe'de 35 artı 10 milyon euro teklif ediyor. Bunu da kabul etmedi Marsilya. En son dün kabul etmediğiyle ilgili bir istihbaratımız oldu ama Fenerbahçe yeni bir teklif yapacak. Oyuncuyla şu anda yaklaşık 10 milyon euro civarında bir ücreti anlaşmış diye bilgi var. Ama tabii şimdi bunu biz ne kadar söylersek söyleyelim %100 sözleşmeye geçmeden bilgi
2: olarak değil de istihbarat olarak verebiliriz. Ama Fenerbahçe bir tane yıldız oyuncu almak istiyor. Bütün temeldeki, yani bütün temel plan bu. Yani Fenerbahçe'yi sürükleyecek, işte Aziz Yıldırım dönemine çok büyük bir yıldız geldi diyebilecek bir oyuncu. O da Mason Greenwood, bu iş için biçilmiş kaftan. Diğer taraftan başka transferler içinde çaba sürüyor. Mesela Alanyaspor'un oyuncusu Ümit Aktağ'ın transferi için çabalanıyor. Onun için 10 milyon euro gibi bir ücret istiyor Alanyaspor. O yüzden çok ağır giden bir süreç şu anda Ümit Aktağ süreci. Ama diğer taraftan daha hızlı giden süreç Adil Demirbağ süreci. Adil Demirbağ Konyaspor'dan artık misyonunu tamamladığını düşünüp ayrılmak istiyor. Ona talip olan kulüpler de var. Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu bilgisi var. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor oyuncu. Fenerbahçe'de oyuncuyu almak için Omar Fayet artı küçük bir bonservis medeli önermek istiyor. Hani 3 milyon artı Omar Fayet'e çözecek gibi bu durumu. Ama tabii yine bu görüşmeler sürüyor. Özellikle şu topuk yaylası kampından sonra bazı şeylerin netleşeceğini söyleyebilirim. Orta sahaya Fenerbahçe oyuncu bakmıyor şu anda. Ama orada da gidecek isimler oluşacak. Mesela Fred Rodriguez, Brezilya'dan talipleri var. Ayrılmak istiyor. Ama İsmail Kartal döneminde en top seviyesine ulaşmıştı hatırlarsan. Hatırlarsanız o performansı alır mıyım diye bir düşüncesi var İsmail Kartal'ın, ama bu kamptan sonra kamptan sonra bu kararı vermeyi istiyor hoca. Ama bana sorarsanız Fred ayrılacak, çünkü 10 artı 4 kuralı Fenerbahçe'nin elini daraltıyor. Yarın Cuma günü bir 14.30'da Kulüpler Birliği toplantısı olacak. O Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'yi temsil eden Barış Göktürk ve Mahmut Uslu katılacak. Orada bu 10 artı 4, 12 artı 2'ye dönebilir mi? Nasıl bir şeyler yapılabilir? Bu kural esnetilebilir mi diye bir görüşmeler olacak. Ama nasıl sonuçları bilmiyorum. Eğer 10 artı 4 kalırsa Fenerbahçe'de hani Fred gibi oynamaya müsait oyuncuların daha erken ayrılabileceğini söyleyebiliriz. Yani o tutma yerine tutalım mı acaba, o performansı alır mıyız düşüncesi rafa kalkacak ve bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Diğer taraftan kampa katılıp da henüz daha takımla çalışmayan isimler var. Bunlar kim? Asensio ve Skriniar. Bireysel idman yapıyor oyuncular. İkisi de sakatlıktan dönmüştü. Bu iki oyuncu da bireysel idmanlarını sürdürüp en kısa sürede takımla çalışmalara başlayacaklar. Dorge Lesnene İstanbul'da, önce bir Almanya sonra bir İstanbul'dan çalışmalarına devam edecek. Sakatlığı, bir fıtık ameliyatı olmuştu oyuncu. Tam anlamıyla geçmedi sakatlığı. Rehabilitasyon süreci devam ediyor ama sağlık kontrollerinden geçti. O da biraz beklemede. Ama ben Nene'nin de forma bulmaya başladıktan sonra bu Ağustos sonuna kadar olan süreçte takımdan ayrılma ihtimali olduğunu düşünenler dedim. Çünkü Archie Brown, Nene, Osterwolde, Fred gibi isimlere teklif var. Bu teklifleri Fenerbahçe değerlendirmek zorunda kalabilir. Bu kalabilir kısmı Fenerbahçe'nin transfer bütçesiyle ilgili, limitlerle ilgili. 118 milyon 300 bin euro bir transfer limiti var Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe'nin şu anda hali hazırda kullandığı 150 milyon euroluk bir durum var. Bu sene düştü çünkü Fenerbahçe'nin limiti. O anlamda bazı oyuncuların gidip girdi sağlanması gerekiyor ki yeni transferler gelsin, yeni bir şeyler yapılabilsin. Zor bir süreç. Aynı zamanda bazı mali zorlukları da var Fenerbahçe'nin. Sayın Aziz Yıldırım Mehmet'ime kulübü teslim aldığında beklentileri işte kısa vadede daha az bir para ödenmesi bekleniyordu ama yapılan incelemeler, hesaplamalar sonrasında beklentiden belki %30 daha fazla bir borç mu, ödeme çabukluğu mu gerekiyor, nasıl toparlayayım bilemedim. Yani beklenenden %30 daha fazla ve daha erken ödeme yapılması gereken durumlar var. Bir ekstra konu da Sediki Şerif. Sediki Şerif'i Fenerbahçe bir sene kiralamıştı. Kiralıktan sonra bonservisi alınıyor. Öyle anlaşma yapılmış. Şimdi Sıdıkı Şerif'in bonservisinin alınması demek limite bu sene yansıması demek olacak. O da bir eksiye dönüşüyor Fenerbahçe için. Aslına bakarsan Çağatay Hocam, her taraftan ekonomik olarak ve limit olarak sıkıntıya girmiş durumda Fenerbahçe.
3: Yani daha eski yönetimlerden işi daha da zor oluyor.
2: Maalesef öyle. Çünkü her gelen için bir enkaz gibi bir şey kalıyor diyeceğim de bu böyleydi. Aziz Yıldırım gittiğinde Ali Koç geldi, enkaz bıraktılar dedi. Ali Koç gitti, Saadettin Saran geldi, enkaz bırakmışlar dedi. Ki o kadar da açıklama hevesi değildi. Sanırım Temmuz ayının sonlarına doğru bir açıklama gelir diye düşünüyorum, ortalarına ya da bir enkaz devraldık diye. Evet. Bu böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani şartlar çok zor. Takım kurmak, bir şeyler yapmak da istiyor Fenerbahçe. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Bunun için hani Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden biri de buydu. 6 oyuncu okey. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonrasında da şampiyon olacağız. İlki tutmadı. İkincisi önemli. Bunun tutması gerekiyor. Transferin telafisi var. Eylül'ün 3'üne 5'ine kadar bir süresi var Fenerbahçe'nin. Bir şekilde yapılır o ama Şampiyonlar Ligi için çok ciddi bir hazırlık olması gerekiyor. Oynanacak maçlar şimdi kolay başlıyor Polonya'da ama daha sonrasında daha zor rakipler gelecek. Bu süreçlerde hani biraz böyle sıkıntılı geçecek evet. gibi gözüküyor Fenerbahçe adına.
3: Erhan Alveroğlu, vallahi seni tebrik etmek istiyorum çünkü hiç nefes almadan konuştun. Ben böyle konuşamazdım. Dinleyicilerimizden sonra çok mesajlar, selamlar geliyor. Dinleyicilerimizin ortak bir fikri var. Ahmet Konanç, sevgili Ahmet Konanç, Salı günü Erhan abi hakkında konuştu diyor. Arkasından salladı diyor. Bence Erhan abi Ahmet Konanç'la ilişkilerini diyor. Lütfen bir daha gözden geçirsin, mesajları var, onu da üzerinde kalmasın, iletmiş oldum.
2: Konanç benim çok sevdiğim dostumdur. En son Selanik'e birlikte gitmiştik arabayla. Aynı arabada öldürdü bizi gülmekten. Çok severim kendisini. Konanç ne söylüyorsa doğru söylüyordur diyeceğim ama ne söylediğini de bilmiyorum, tahmin de edemiyorum. En son sınırda kendine video çektirmeye çalışıyordu. Yunan sınır polisleri yakalayacaktı bizi. Son anda indirdim telefonu. Öyle bir acar muhabir şeyi de var. Havası da var Konanç'ın diye belirteyim.
3: Erhan Alveroğlu, çok önemli bilgiler verdin Fenerbahçe adına. Sana çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza da bağlandın, beni de kırmadığın için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam.
3: Görüşmek üzere. Sevgiler,
2: görüşmek
3: saygılar.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar benden.
3: Erhan'a bir kere daha teşekkür ettik. Evet, Beşiktaşlı taraftarlar da bir yandan Fırat Günayer'i bekliyorlar. Sevgili dostumuzu da arıyorum çünkü onu da bekletmek istemiyorum. Canlı yayınınızı alacağız. Teşekkürler için ben teşekkür ediyorum. Valla istediğiniz isimlerin hepsini yayına almaya çalışıyorum. 7-8 tane Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, spor yorumcuları, milyon takipçili olan spor yazarları arıyoruz. Bizleri kırmıyorlar ve yayına da bağlıyoruz. Şu ana kadar da işte ne kadardır? 8-9 aydır buradayız. 8-9 aydır daha bizi kıran 1-2 kişi oldu demeyeyim, isim de vermeyeyim ama onlar da çalıştıkları kurum vasıtasıyla onlardan öyle bir nasıl söyleyeyim direktif aldıkları için belki de yayına bağlanamadılar. TRT Spor'un en çok sevilen yorumcularından Beşiktaşlıların sevgilisi Fırat Günayer var. Fırat Günayer, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum, sesini duyduk, daha mutlu olduk sevgili Fırat Günayer. Bir milli takım yorumu rica edeceğim. Beşiktaşlı taraftarların hepsinin kulağı sende çünkü ama yarın artık gece yine erken uyanıp bu maçı izleyeceğiz. Belki de uyumayacağız. Bir hayal kırıklığı. Ben TRT Spor'da son yayınını da izledim. Yine de dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına bir kısa değerlendirme rica ediyorum senden.
4: Tabii büyük hayal kırıklığı. Yani 24 yıl bekleyip 6 gün sonunda bu işe veda etmek, bu turnuvaya veda etmek hiç hesapladığımız, düşündüğümüz bir şey değil. Milli takım hem Montoya hem oyuncular iyi oynadık diyor ama ortada iyi oyunun ne olduğunu aslında biraz tartışmak lazım. Yani çok fazla şut çekmek veya topa çok fazla sahip olmak, iyi oynamak mı demek günümüzde? Pek öyle değil gibi gözüküyor. Şu anda kazanan takımlara baktığımızda birçoğu topu rakibe veriyor, birçoğu az şut çekiyor. Bir sürü takım var, toplamda iki maçta 10 şut çekmiş ama 4 puan toplamış. Yani 60 tane şut çekip 70 tane şut çekip hiç puan alamamaktansa 10 tane şut çekip 4 puan almak tabii ki çok daha başarı. O yüzden de biz başarılıyız kısmına da çok fazla açıkçası katılmıyorum ben. Oyun planımızda ciddi problemler vardı, açmayı beceremedik. Rakipler iyi kapandı ve o rakipleri çözecek formül üretemedik. 4-6-0'a çok fazla takıldığımızı düşünüyorum. 4-6-0 da bizi bence biraz olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü dünya futbolunda çok az takım var. Yani İspanya bunu becerebiliyor. Birkaç tane daha takım var. Forvetsiz bir şekilde oynuyor olmak gerçekten böyle turnuvalarda çok zor. Fizikalitemiz bence çok geride kalmış vaziyette. Kamp yeri şu anda çok fazla tartışılıyor. Siz de farkındasınızdır. Yani kamp yanlış yerde mi yapıldı? Çünkü fiziksel anlamda bu kadar da kötü olmamamız lazım. Çünkü çok zayıf kaldık fiziksel anlamda. Uğurcan'ın basın toplantısında uykumuzu daha yeni oturtabildik demesi ikinci maçtan önce vesaire, bunlar tartışılıyor. Ama netice itibariyle çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir başarısızlık. Çünkü herkes çok mücadele ediyor ve herkes son maçı umudunu taşımaya çalışıyor. Yani en zayıf dediğimiz takımlar bile bir şekilde işte yeşil burun adaları diye bir takım var mesela. Yani oynadığı her takıma Uruguay, İspanya mesela boyun eğmediler. İşte Haiti goller atıyor, Kroçao gol atıyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Gücü neticesinde, gücü kadar herkes oynamaya çalışıyor. Bence bizdeki en büyük sıkıntı biz gücümüzü hiç ortaya koyamadık. Yani bizim gücümüz bu değil. Bizim gücümüz 0 puan 0 gol değil. Bence en büyük tepki yani kamuoyunda milli takıma oluşan, milli takım futbolcularına oluşan tepkinin sebebi bence bu. Bizim gücümüz bu değil. Yani sonuçta Katar'ın, Kroçao'nun, Haiti'nin birçok takımın belli gücü var. O güçleri doğrusuna puan almaya çalıştılar. Bizim gücümüz çok daha yukarıda ama biz bu güce rağmen puan alamadık. Tepkinin sebebi o. Amerika maçı biraz daha farklı bir rakip Amerika. Çünkü Amerika açık oynuyor. Yani biz iki takım bize karşı çok sert kapandı, çok net kapandı. Biz çözemedik. Amerika açık oynayan bir takım. Kart cezalı olma ihtimali olan oyunculara dinlendirilecek söylemi de var. O yüzden de benim beklentim biraz daha gollü bir maç olacak. Kazanırız kazanmayız o tabii ayrı bir hikaye. Yani onu bilmek mümkün değil ama ben diğer maçlar kadar verimsiz az golün olacağını maç düşünmüyorum. Ben biraz daha gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki çok moralimiz bozuk, çok keyifsiziz. O yüzden de çıkarız, yeneriz demek mümkün değil bu takımda. Umarım iyi olur. En azından iyi bir skorla turnuvaya veda edersek bence prestij anlamında iyi olur. Çünkü dün Amerika teknik direktörü Pochettino bile Türkler bu değil dedi. Yani bu aslında bizim için bir yandan iyi bir yandan da acı bir şey. Yani Türkiye bu takım değil dedi. Bu iki maç Türkiye, gerçek Türkiye bu değil dedi. Herkesin bizden beklentisi vardı bu arada. Bence asıl üzüntü veren o. Yani dünya futbolunun yıldızları da maç yorumlarında işte Atletik'e, işte ne bileyim birçok yere, Sky Spor'a falan yurt dışında verilen röportajlarda Türkiye gerçekten de bir acaba çeyrek final yapabilir mi? Son 16 yapabilir mi diye çok konuşuluyordu. Sadece biz hayal kırıklığına uğramadık. Bence dünya futbol kamuoyu da ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı Türkiye konusunda.
0: Sevgili Fırat Güneyer, söylediklerine katılıyorum. Hatta Paraguay teknik direktörünün de şöyle bir açıklamasını okumuştum yanılmıyorsam. Sözde güçlü olan Türkiye'yi yendik diyor.
4: Evet biz ama biz Paraguay'a göre, Avustralya'ya göre falan çok daha üst düzey, çok daha önemli yıldızlarımız var. Çok daha değer anlamında da yukarıdayız. İşte Real Madrid'de, Inter'de, Roma'da, Brighton'da, Juventus'ta oynayan bir sürü oyuncumuz var. Yani ne Avustralya ne Paraguay bizim seviyemizde takımlar değil. Zaten asıl tepki de o. Yani çok güçlü bir grupta olsak ve bu durumda olsak belki bu kadar fazla tepki olmaz. Biz güçsüz takımları yenemedik. Bu bir gerçek. O yüzden de tepki biraz fazla. Ama bu tepkinin olması da bana çok anormal gelmiyor. Yani bir takım performansı bence çok eleştirilecek bir performans. Performans değil bu. Yani futbolda bunlar var. Elendik ne yapalım performansı değil. Elenebilirsin. Toplarsın 3 puan, toplarsın 2 puan. Elenirsin. O başka bir hikaye ama hem 0 puan hem 0 gol gerçekten de bir problem. O yüzden de o eleştiri olmasını ben çok anormal karşılamıyorum. Yani sert eleştiriliyor. Evet milli takım sert eleştiriliyor. Ama bence oyuncular kızmasın ama bu sert eleştiri çok hak ediyorlar ya.
0: Evet. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz var. Kenan Yılmaz. Bu da Kenan Yılmaz deyince futbolcu ismi gibi oldu. Saygı Adaşım Çağatay Bey var. Emin, Veli, Haktan, Güney, Deniz, Metin, Sabri, Haluk, Fevzi ve Efe Bey diyor ki sevgili Fırat Güney'e sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Beşiktaş'ta transferlerde son durum nedir? Çok merak ediyoruz diyorlar.
4: Beşiktaş her sene bir sistem değiştiriyor. Şu anda da yine onun sancılığını yaşıyorlar. Yani Beşiktaş Solskjaer Kraft'la başladı. Hemen peşine Sergen Yalçın, Serkan Leşfer yaptı. Şu anda da Önder Özen İtalyano var. Yani Beşiktaş her sene, her transfer döneminde hatta daha da bir adım ileri gidelim. Her transfer döneminde başka hoca, başka futbol aktörü çıkıyor. O yüzden de geniş vadeli, uzun vadeli bir planlama yapamıyor. Sergen Yalçın'ın röportajını dinlemişsinizdir. Sergen Yalçın'ın bir planı vardı. Yani Jorgensen'i alacaklardı, Grimaldo'yu istiyorlardı. İşte Sangari'yi orta sahaya istiyorlardı. Yani Beşiktaş'ın planı hazırdı. Şimdi Sergen Yalçın gidince yeni bir hoca, yeni bir futbol direktörü ve yeni bir plan oluştu. Şimdi yeni plan oluştuğu zaman da onu bir an önce ortaya koymak kolay değil. Şu anda mesela ben şeyi çok iyi biliyorum. Hala görüşülüyor, hala futbolcu izleniyor. Yani Beşiktaş tesislerinde Önder Özen, Gökhan Keskin futbolcu izliyorlar. Yani Beşiktaş biraz tabii ki geç başlamış olduğu planlamaya. Onun verdiği sancıları yaşıyorlar. Hı hı. Dünya Kupası çok etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Dünya Kupası'nda olan oyuncular var. Onlarla görüşmek veya onların takımlarını ikna etmek veya kulüpler de bekliyor. Oyuncuların Dünya Kupası performansına bakmak istiyorlar. Çünkü Dünya Kupası aynı zamanda parlatan bir turnuva. Yani bir oyuncu gidip orada 5-6 tane gol attığı zaman, asist yaptığı zaman, iyi oynadığı zaman oyuncunun değeri artıyor. O yüzden kulüpler de kendi oyuncularını bekliyor. Orada ne yapacaklarını bekliyorlar. Biraz orası karmaşık. Yani Beşiktaş'ta biraz daha beklenti, hani benim beklentim en azından, ben öyle kampa veya Midland maçına böyle 5-6 tane yeni transfer takımın içerisine çıkıp falan, ben bunların olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş biraz ağır gidecek, yavaş gidecek. Beklentim kampa bir iki tane yeni transferin gelmesi yönünde. Onun dışında çok büyük bir radikal kadroda 5-6 oyuncu olacağını ben zannetmiyorum.
3: Yani Midland maçına transfer yetişmeyecek. Doğru mu anlıyorum?
4: Hayır, yetişir ama iki tane yetişir, üç tane yetişir. Yani hani Beşiktaşlar diyor ya, 6 tane ilk 11'e, 7 tane ilk 11'e transfer lazım diyor. O Beşiktaş o radikal değişikliği, yani 6-7 tane oyuncunun ilk 11'e monte edildiği değişikliği Midland başında göremezler. Mümkün değil gibi gözüküyor. Ne olabilir? Kaleci için uğraşıyorlar. Nübel ismi çok gündemde. Onu oyuncuyu büyük bir ihtimalle Beşiktaş getirecek gibi gözüküyor. Ama işte Dünya Kupası var. Almanya'nın nereye kadar gideceği burada önemli. Çünkü oyuncu Almanya'nın 3. kalecisi. Monaco'da sol bek var. Kasum Otare. Onunla ilgili gelişmeler var. Sol ön için Trossard'a teklif yapılmış vaziyette. Vlahovic'e forvet için teklif yapılmış vaziyette. Ama bunların hepsi bekleyin diyor. Beklemedim. Yani Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Vlahovic teklifleri değerlendireceğim diyor. Trossard zaten Dünya Kupası'nda bildiğiniz gibi. Arsenal'in ne yapacağını bekleyeceğim diyor. Burada biraz şey var. Yani Beşiktaş'ın biraz zamanı ihtiyacı var. Mutlaka kampa bir iki tane oyuncu, Midland başına bir iki tane oyuncu gelecektir ama o temel değişiklik, yani sol bek, stoperi, forveti, her şey değişmiş, hep yeni Beşiktaş'ı bence hemen Midland başında görmek çok kolay değil.
3: Ahmet Bey diyor ki, Fırat Güneyer, Vlahovic Dünya Kupası'nda değil. Çağatay Hocam, kesin bize geliyor mu? Atatürk Havalimanı'na yakalım mı? Fırat abi bir tüyo ver abi bize demiş.
4: Vlahovic'le ilgili Beşiktaş'ın yaptığı teklif çok yüksek bir teklif ve Vlahovic'i mutlu eden, Vlahovic'in şartlarını karşılayan bir teklif. O yüzden de aslında Vlahovic ve Beşiktaş'ın yaptığı teklif Vlahovic'e böyle şey bir teklif değil, boş bir teklif değil. Vlahovic'i ikna edebilecek bir teklif ama oyuncu sonuçta çok kariyerli ve önemli bir isim olduğu için Beşiktaş'a teklife teşekkür etti. Ben bu teklifi düşüneceğim dedi, değerlendireceğim dedi ve diğer tekliflere de bakacağım dedi. Şimdi diğer tekliflere bakacağım dediği kısımda ortada Juventus var, Newcastle var, Chelsea var. Bir ihtimal Harry Kane'in yediği olarak Bayern Münih var. Yani çok büyük kulüpler var ve şu anda Vlahovic onlarla görüşüyor. Şu anda en net görüştüğü takım, en pazarlık halinde olduğu takım Juventus. Çünkü Juventus'ta yapacağım pazarlık önemli. Chelsea'de yapacağım pazarlık önemli. Beşiktaş tabii Beşiktaş bunun en az bunlar kadar ve bunlardan daha iyi teklif yapmış vaziyette. Orada oyuncunun ne karar vereceğini hakikaten bilmek çok mümkün değil. Yani oyuncu orada Juventus'ta bu kadar pazarlık halindeyse ben şey diye düşünüyorum açıkçası. Yani Juventus bunun istediği parayı verirse büyük bir ihtimalle Juventus'a imza atar. Veya işte Chelsea bu istediği parayı verirse Chelsea'ye imza atabilir. Ama rakamlarda anlaşamazsa Beşiktaş'ın şansının çok az olmadığını düşünüyorum ben. Orada ama ne olursa olsun karar verici ne yazık ki Beşiktaş.
3: Sevgili Fırat Güneyer, programı kapatmadan da yine bir soru var. Oğuzhan Bey yollamış. Beşiktaş Cenova'nın Danimarkalı orta sahası Frentrup için 20 milyon euro teklif etti diyor. Vincenzo Italiano Danimarkalı orta sahayı her ne pahasına olursa olsun takımda görmek istiyor demiş. Ve Republika'da haberin doğruluğu nedir sorabilir misiniz Fırat Güneyer diyor.
4: Ya ben şimdi orta saha transferiyle ilgili belli bir arayış var ama orta saha transferiyle ilgili özellikle 6 numarayla ilgili 8 numara da alacaklar, 6 da alacaklar planlama o yönde. Ama burada az olan şey Endidi'nin gitmesi. Yani Endidi gitmeden bir anda orta sahaya 6 puan almaları çok mümkün gözükmüyor. Bahseden oyuncu evet İtalyanların elbette beğendiği isimlerden bir tanesi ama ben Beşiktaş'ın şu anda hemen bir orta saha oyuncusu getirme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Yani önce şu kaleci için çözmeye çalışacaklar. Sonra bir sol bek zaten olacak gibi gözüküyor. Sol açık arıyorlar. Orta saha arıyorlar doğru ama bahsedilen ismi hemen pat diye getirme durumunun çok kolay olmadığını düşünüyorum. Biraz orada Endidi belirleyici olacak. Çünkü Endidi giderse başka bir orta saha transfer olacak. Endidi gitmezse, satamazlarsa başka bir hikaye olacak. O yüzden biraz orta saha transferi Endidi'ye de bağlı. Hani 8 arıyorlar. Şey bir 8. Ne tarzıyım? Sosa tarzı bir oyuncu. Hem koşan, daha doğrusu Sosa Gerson karışımı bir oyuncu arıyorlar. Yani hem enerjisi olsun hem de skor yapabilen bir oyuncu arıyor Beşiktaş. Bunu da İtalya'dan arıyor. Doğrudur. Ama 6 kısmında biraz Endidi orayı belirleyecek gibi gözüküyor.
3: Sevgili Fırat Güneyer, çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınımıza katıldığın için sana sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.

Evet, bir fon mix'imiz oldu. Onu da yapmış olduk. Bir o kalmıştı. Programımızın kendi kendine remix'ini de yapmış olduk. 0212 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Sevgili İsmail Baki Tuncer de evet yazmış. Ona da şimdi cevap verdim.

0: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkürler. Bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Berk var benden sonra, lütfen onu da yalnız bırakmayın. Çünkü onun da dün doğum günüydü. Mutlu, sağlıklı, paralı, nice yaşlar diliyorum sevgili Berk sana. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu'nda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir gün dileyeceğim. Ama hemen şöyle bir daha bakayım programı kapatmadan. Yıldırım Akdemir, Instagram'dan beni takip alanları da aklımdayken teşekkür edeyim. Selçuk 35'e çok teşekkür ediyorum. Nefel Deniz Özen'e çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da Ramazan Keserci'ye yine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yine hep beraberdik. Yarın 14'te güzel haberlerle, inşallah Amerika maçında bir gol atma dileğiyle, en azından bir temenni anlamında, hani yenemesek de en azından gol atalım da bu şekilde tamamlamayalım artık şu turnuvayı. Yazan herkese, yanımızda olan, mesajlarıyla bizlere destek veren tüm Radyo Gol'ün en değerli paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
10: Radyo Gol.
1: Reklam.
11: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekiniz.

0: ama küfür anlamına gelebilecek bir şey söyler misiniz? Ahmet Çakar da ne diyor? Bizim çocuklar
1: başka çocuklar olma yolunda
0: ilerliyorlar. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu özellikle bu konudan yola çıkarak, ki gerek Fatih Terim'le başlayan kriz, gerekse milli takımın kötü gidişatı, İbrahim Hoca Osmanoğlu üzerinde belli ki çok baskı var. Biraz da o racon kesme havası İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda çok yaygın. Ve Ahmet Çakar'ın bu sözlerinden yola çıkarak özellikle Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor. Ahmet Çakar'ın sözleri dışında herhangi bir şey yokmuş gibi bir hava var ama benim anladığım bu eleştiriler konusunda da çok ciddi bir rahatsızlık var. Montella'dan falan da bunu anlıyoruz işin açıkçası. Ben Çakar'a sordum. Zaten tweetlerde atıyor da ne yapacaksın dedim. Gitsin dedi, dava etsin dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir taraftan da dedi iki kişiyi hedef aldı. Önce Fatih Terim'i hedef aldı, sonra beni hedef aldı. Gidip dedi dava edebilir. Savcılar beni çağırdığında da ben gidip ifademi veririm. Eğer bununla ilgili bir şey varsa, benim bir suçum varsa, bana bir ceza yüklenirse ben de bu ceza neyse onu öderim. Yapacak bir şey yok. Ama esas olarak gündemi bu tarafa doğru çekmenin bir manası var mı? Onlar açısından olabilir ama milli takım rezil gidiyor. Dolayısıyla ben herhangi bir şekilde herhangi bir şeyden kaçmıyorum. İzah etmesi gerekenler her şeyi izah etmeliler diye. Burada tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu ve buna benzer konuları gündeme getirerek biraz gündem değiştirme, biraz konuyu hakikaten farklı noktaya taşıma, milli takımdan çıkarma, başarısızlıktan çıkarma gibi bir, ya da hani bu çok konuşulmasın gibi bir anlayışı da olabilir. Mutlak orada çeşitli samimiyetler de vardır. Ama ben şeyi izledim ya, sabah önüme düştü. Bir gazeteci hanımefendi, ismini şimdi hatırlayamadım, onu aramış İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve işte milli takımın ne kadar iyi olduğundan falan bahsetmiş. İşte kaç bu iki maçta cezalarına ne kadar girdiğinden, istatistiklerden, şunlardan bunlardan bahsetmiş. Şimdi Montella falan da aynı şeyi söylüyor. Kardeşim geçin bunları, çünkü bunlara karnı milletin tok. Şimdi sabah 5'te Amerika ile milli takım maç yapacak. Onu daha önce de konuştuk. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Ya en azından buradan da savunmayın. Yani buradan da savunmayın. Onun özellikle altını çizelim. Ve kendi derdini anlatıyor. İki gece sinirden uyuyamadım. Şimdi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, siz iki gece sinirden uyuyamadıysanız eğer, milletin sinirlenmesini ve bu takım kötü demesini, sonra bu takım çok iyi, şu kadar bir bilmem pas yaptı diye devamında bunu söylemenizde bir çelişki yok mu mesela? Yani hem iki gece boyunca sinirden uyumayacaksınız, hem de devam ediyorum diyeceksiniz ki milli takım çok iyi. Abi hangisi? Yani sinirli misiniz? Milli takım çok iyiyse sinirlenmemeniz lazım demek gerekiyor. Burada böyle bir problem olduğunun altını tekrar çizeyim. Ahmet Çakar da diyor ki kardeşim dava edileceksem de edileyim. Giderim ben savcılık, eğer bununla ilgili benle ilgili bir dava konusu söz konusu olursa, yani savcılık soruşturma evrağı açacak. Ahmet Çakar'ı çağıracak, ifadesine bakacak. Mahkeme açılmasına karar verecek ya da vermeyecek, ya da kovuşturmaya gerek yok diyecek. Eğer bir ceza gelirse de gider savunmamı yaparım, ceza gelirse de bunu öderim diyor Ahmet Çakar. Onu da söyleyeyim.
1: Peki. Yani zaten bu milli takım meselesi daha da konuşulmaya devam.
0: Arkadaşlar yazdı Bahar şimdi. Tezcan. Bahar Tezcan aramış. Özür dilerim kendisine.
1: Konuşulmaya devam edecektir.
0: Yani oradaki ifade gerçekten tuhaf, anladın mı?
1: Tabii.
0: Ben iki gece sinirden ağladım. Galiba öyle bir ifadesi de var. Yine söylüyorum. Madem böyleyse o zaman siz niye milli takımın iyi olduğundan bahsediyorsunuz? Neye sinirleniyorsunuz? Biz de şuna mı ağlayalım yani? Yani sizin bakış açınız şu. Anladığım kadar şunu yapıyor tabii. Diyor ki hani o kadar sinirliyim ki, bu kadar pozisyon bulduk, bu kadar çok iyi oynadık ve biz başaramadık. Ona sinirleniyorum. Bence siz ona falan sinirlenmiyorsunuz. Oyuncuları da toparlamaya çalışıyorsunuz. Diğer yandan kimse de oyuncuları yerin dibine sokmuyor. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Başarısız oldular. Bu kadar bunu kabul edeceksiniz. Bu kadar böyle işi yukarıya doğru taşımanın bir anlamı yok. Bunun da bir şeyi olur. Bir faturası olur kardeşim. Olur yani. Bak ben sana söyleyeyim. Günün sonunda bir tane kelle gider buradan. Federasyon başkanı mı gider? Milli takım teknik direktörü mü gider? Montella istifa etmeyeceğim diyor. Ben gerekeni yaptım diyor. Kendi dünyasından meseleye bakıyor. Ben diyor iki turnuvaya getirdim. Vesaire vesaire. Zaten milli takımda bu, millette bu milli takım gündeminden açıkçası sıkıldı. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bu arada yayınımıza abonelik rica ederim. Evet. Kanalımıza. Olursanız çok seviniriz. Eksik olmayın. Ve yayına beğeni de rica edeceğiz.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu Infantino'yu aramış diyorlar. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş falan ama iş işten geçti. Keşke bu noktalara düşmeseydik, bu noktalara kalmasaydık deyip milli takım
0: ne yapmış?
1: Infantino'yu aramış. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş.
0: Yok canım, ben saçma.

0: Ciddi söylüyorum ya. Yani ya da haber doğru mudur bilmiyorum da. Yani gördüğüm haber olur. Üzerine
1: ya
0: söyledim.
1: Ne demek ya ikili aracı? Daha büyük skandalı yani.
0: Şunu söyleyeceğim.
1: Ya zaten bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen onu söylerken ben de Muzaffer şunu söyleyeyim. Şimdi Sputnik Radyo var. Rusya'nın sesi.
0: Evet.
1: Türkiye'de yayın yapar bunlar. Benim de arkadaşım var Ceyhun Bozkurt. Ceyhun da orada program yapıyor. Ve aynı zamanda bu Sputnik Radyo bütün yayınlarını alıyor, şey yapıyor. YouTube'da da paylaşıyor. Hı hı. Ya sabah şimdi önüme bir şey düştü. Bir beyefendi yayın yapıyor. Fatih Terim'in şeyiyle alakalı olarak sen söyle. Federasyon başkanlığı meselesiyle ilgili olarak işte görüşleri dile getiriyor. Diyor ki mesela İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu söylemiş. Ahmet Çakar bunu söylemiş. Erman Toroğlu bunu söylemiş. İşte FETÖ'den kaçak Hakan Şükür'ün sözlerini söylüyor. Sonra bir de Mahmut Uslu demiş ki anca o tefecilerin başkanı olur falan. Ya hı hı. İnanamadım biliyor musun? Allah'ım bu dedim Mahmut Uslu bunu söylemiş olabilir mi? Sordum. Yok ya dedi. Yani direkt ona sormadım ben. Mahmut Uslu'ya sormadım. Onun yanındaki böyle bir şey yok dedi. Bir parodi hesap bunu alıyor yazıyor. Adam da bunu ciddi zannedip herkesin gözüne sokuyor. Ya bu iş artık yani en azından bunları verirken ya bunu gerçekten demiş mi dememiş mi?
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte değerlendireceğiz. Gündemi değerlendiren bir isimden Aydın Cingöz'den esasında devralmış olduk mikrofonu. O da Digifutbol'da canlı yayında sizlerle buluşmuştu. Önümüzde ilerleyen dakikalarda da kısa bir bölümde daha devam edecek ama yaklaşık bir saattir o da Digifutbol'da yayındaydı. Hatta bitti diyebiliyorum yayını. An itibariyle bitti galiba. Biz bir kısmını sizlerle paylaşmıştık. Ve hemen öncesinde Çağatay Çıtlak dört büyük gündemde günün gündemini birlikte konuştu. Sizlerle birlikte değerlendirdi. Dört büyük gündemi, dört büyüklerin gündemini değerlendirdiği bölümler vardı. Sizlerle birlikteyiz. Biraz transfer ağırlıklı gitmeyi planlıyoruz ama milli takımımızın da ne yapacak, ne oldu, ne oluyor kısmını biraz konuşmak gerekiyor. Hani Çağatay Çıtlak kapatırken dedi ya, en azından gol atarak, en azından iyi hatırlayarak bitirsek, en azından böyle bitmese bu hikaye, hani çoğumuza bitmiş gibi gelen bu dönemde, en azından böyle bitmese bu hikaye dediği bir nokta vardı Çağatay Çıtlak'ın. Belki de oradan devralarak devam ettirebiliriz gündemi konuşmayı. Yani en azından biraz daha iyi bitirebilmek neden olmasın diyelim. Yani en azından gol atarak, hani Haiti ile İşte Kroçağlar'la karşılaştırılırken, kıyaslanırken en azından biraz daha farklı bir noktadan bakmak, yani bir farklı bir hatırlama bu turnuvada milli takımımızı, son maçımızda en azından şunu yaptık diyebilme, o kadar çok en azından'la başlayan cümle kurdum ki bunun hatırına belki güzel bir şey görürüz diyelim. Ve haliyle sabah saatlerinde 5'te karşılaşma oynanacak. Radyo gol frekanslarında da saat 7'de. Maç sonu mahiyetinde, maç sonu anlamında böyle bir Emre Tilev'le uyandırma servisine uyanacaksınız mesela ilk defa. Orada da tüm detaylarını konuşmaya başlayıp cuma akşam saatlerine saat 8'e kadar, biliyorsunuz 14-15 saat boyunca canlı yayınlarla gittiğimiz o bölümde sizlere detayları aktarıyor olacağız diyeyim. Fatih Demirkol'la konuşarak başlayacağız. Fatih Demirkol'a hoş geldin diyeyim ama sizlerden yoğun mesaj var, onları da okuyarak öyle gireyim isterim. Fatih abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar. Biz de yarın sabaha hazırlık yapıyoruz.
0: Evet.
1: Haber Global Televizyonu'nda yine maç öncesi ve maç sonu yayınlarla ekranlarda olacağız.
0: Evet, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bu hafta hakikaten birkaç kez görüştüğümüzde, telefonla konuştuğumuzda hep böyle bir haber yazarken ya da bir haberden konuşurken denk geldi. Yani çok yoğun çalışıyor Fatih abi, size de kolaylıklar dileyim.
1: Haber Global'de. Kontra da aynı şekilde, yani kontrada da Nihat Kahveci sevgili Nebil'le birlikte bu milli takımın nabzını tutuyor. Yani YouTube kanadında da yine oldukça iddialı yapımlar. Büyük hazırlık var. Yani bayağı hazırlanıyoruz son maça.
0: Bayağı.
1: Mutsuz da olsak hazırlanıyoruz.
0: Öyle öyle. Büyük hazırlıklar dediğin gibi gerçekten Fatih Demirkol. Kolaylık diliyoruz. Yani milli takım özelinde belki biraz az konuşulacak detay var ama Fatih Demirkol, ben şu kısma bakıyorum biraz da. Artık transfer gündemini de ya da Dünya Kupası'nın ilerleyen finaller kısmını da yavaş yavaş konuşmaya, yani en azından oralar için tahminlerde bulunmaya, oralar için şu takım bu takım diye başlayan cümlelerle analizlerde bulunmaya doğru gidiyor sanki gündemimiz, öyle hissediyorum. Gelen çok mesaj var. Hızlıca onlara şöyle bir hızlıca bir bakayım isterim. Sonrasında milli takımımızı detaylıca konuşalım isterim. Derfin Yunus Dene, Berk Sayar Kuzu hoş geldin, doğum gününü kutluyorum demiş. Sağ olsun. İki gün önceydi ama, yani onu yanlış hatırlıyorsunuz ya da en azından bugün, iki gün önce yayınım yok diye bugün kutluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Düşünceniz çok kıymetli. Aynı şekilde Hüseyin Topçuoğlu, ondan da bir mesaj var, doğum günü mesajı. İşiniz gücünüz rast gelsin kardeşim mesajı var Hüseyin Mecid'den, her zaman olduğu gibi. Aynı şekilde yine hızlıca Ahmet Bey'e teşekkür edelim. Cihat Kır, sevgili Cihat, aynı şekilde yerimizi aldık, buradayız, ilk mesaj bizden demiş. Beşinci mesajı atmış ama farkında değil, sağ olsun var olsun. Rıdvan Tok Bursa'dan yazıyor, o da doğum günü mesajıyla, iyi yayınlar mesajıyla burada. Bir dinleyicimiz limit konularına girmiş Sait Bey. Yabancı limitine değinmiş. Farklı bir dinleyicimiz Galatasaraylı ama adını yazmamış. Ahmet Ertaş, peki yeni yazdı. Yabancı sınırı kalkar mı demiş. Aynı şekilde Emre Tilev'in işi çok zor demiş. Radyo Gol'de bu arada bir dakika skor olmayacak. Onu söyleyeyim, sabahın 5'inde. Bu maçımızda sabahın 6'sında 7'sinde olduğu gibi bu maçta çok fazla böyle dakika skor anlamında konuşacağımız bir detay olmayacak yarın özelinde, onu söylemek gerekiyor. Maç sonunda Emre Tilev sizlerle olacak saat 7'de, 6.50'de hatta belki biraz daha erken, oralarda açtığınızı, sesimizi duyabileceksiniz. Bu şekilde bir yayın akışıyla ilerleme düşüncesinde olduk diyeyim, onu aktarayım. sizlerle paylaşayım. Fatih Demirkol özellikle gelen mesajlarda limit konusu dikkat çekiyor. İnsanlar biraz da oraya yönelmiş durumda ama ben önce milli takım gündemini sormuş olayım. Onunla ilgili detaylandıralım, sonrasında o konulara geçelim.
1: Doğum günün kutlu olsun bu arada. Ben de kutlamış olayım. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdık.
0: Sağ ol.
1: Bizim için çok değerlisin. Şimdi limit meselesi, yani yabancı oyuncu sınırından bahsediyor değil mi dinleyicilerimiz?
0: Evet, ama milli takımı istersen konuşalım. Sonra limite dönelim.
1: Tamam oldum. Peki. Yani milli takımla ilgili söylenecek şey aslında biraz önce sana kurdurdukları cümleler. Yani hiç değilse bu olsun, hiç değilse şu olsun, razı etti evet. Milli takım bizi. Şimdi burada ben yine hep aynı şeyi örnek veririm. Çok güzel bir fıkradır. İşte Nasreddin Hoca bir miktar et almış. İşte 3-4 kilo et yemeğini de çok seviyormuş. Eve gelmiş eşine, demiş ki hanım, demiş, akşama bir et yemeği yap da şöyle ağız tadıyla yiyelim. Gitmiş pazara, işte arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirecek. Bu arada eşinin arkadaşları gelmiş, onlara et yemeği yapmış, bütün eti yemişler. Akşam hoca gelmiş, bir bakmış et yemeği yok. Hanım demiş, bizim et ne oldu? Demiş, kedi yedi. Hoca da kediyi tartmış, 4 kilo. Et de 4 kiloydu. Hoca demiş ki, hanım demiş, bu kedi ise et nerede? Bu kedi ise bu etse kedi nerede? Şimdi biz milli takımda geldiğimiz noktada şurada mıyız? Yeşil Burun Adaları'nın yaptığını bari yapsın. Haiti'nin attığı gibi bari bir gol atsın da falan filan noktasında mıyız? O zaman bizim alnı şanlı milli takımımız nerede? Bu kedi ise et nerede? Bu etse kedi nerede? Eğer biz Real Madrid'ler, Juventus'lar, Inter'ler, Roma'lar, Galatasaray'lar, Fenerbahçeler'in yıldızlarıyla işte havalarından, civalarından geçilmeyen bizim çocukların milli takımının ülkesiysek, bu rezillik neyin nesi? Biz niye sıfır çekiyoruz? Hayır, bizim milli takım aslında bu kadar. Yani çok da abartmaya gerek yok. Ya biz bu kadar ise Yeşilburnu'nun adalarının yaptığını yapamıyoruz. Kurosawa'nın yaptığını yapamıyoruz. Mesela o kadar gücümüz yok, o kadar futbolumuz yok, o kadar futbolcumuz yok. Ya biz bir hayal aleminde yaşıyoruz. Biz kendimizi çok büyük görüyoruz. Öyle bir dev aynasında görüyoruz ki Avrupa'nın en güçlü milli takımlarından biri falan zannediyoruz kendimizi isek. Bu neyin yaygarası? Ya kaza ara, vura kıra, çarpa marpa Dünya Kupası'na gittiyse bu çocuklar... o zaman niye bu kadar beklenti içindeydik? Yok, final oynayacaktık da yarı finalden aşağısı kesmezdi falan. Bir şeyler söylüyorduk.

0: hangisiyiz? Bir karar vermek lazım. Zaten yaşanan bu kadar gürültünün sebebi de bu. Arkadaş, bizi çok büyük şeylere soktunuz, beklentilere soktunuz. Uçuyoruz, kaçıyoruz dediniz. Tamam, biz de girdik beklentiye. Meydanlar dolusu insan sabahın köründe, para versen gelmezler. Oturdular, kalktılar bu milli takım için. Umut bağladılar. İşte beklediler, dua ettiler, destek verdiler. Ama sonuç, bir tane gol atamamış, sıfır çekmiş, bir puan alamamış bir milli takımları var. Bu mudur yani gerçek? Gerçek buysa o zaman, yani sıfır çekecek bir milli takımımız varsa o zaman çok beklentimiz olmasın. Hayır, beklentimiz olacaksa siz neredesiniz? Burada sürecin tamamen yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Milli takım organizasyonu tam anlamıyla sınıfta kaldı. Bence, benim fikrim, bu çocuklar çok yetenekli. Bu çocuklar gerçekten iyi futbolcular. Kimse kara kaşı kara gözü için adamı Juventus'ta 10 numarayı verip oynatmaz. Real Madrid'de bu kadar arkasında durmaz. Jose Mourinho'ya ilk söylenen şeylerden bir tanesi, Real Madrid yönetiminin Jose Mourinho'ya diktelerinden bir tanesi, Arda Güler bizim gelecek planımız diyorlar. Boşuna söylemezler yani. Bu çocuklar gerçekten yetenekli. Sorun bizim organizasyonumuzda. Buraya gelince bir şey oluyor çocuklara. Milli takım kampında bir şeyler oluyor. Dolayısıyla biz bir kere bu milli takım organizasyonunu ve Fenerbahçe'yi sorgulamak zorundayız. Milli takım organizasyonunu ve federasyonu sorgulamak zorundayız. Çünkü bizim milli takımdan ve federasyondan beklentimiz turnuvanın ciddiyetini yaşatmaları, turnuvanın ciddiyetini bize hissettirmeleriydi. Böyle bir şey görmedik biz. Sahadaki duruşları, oyuna başlangıçları, oyunun bitişi, yaşanan rezilliklerden sonraki tepkileri bize şunu gösteriyor ki milli takım olayın farkında bile değil. Yani federasyon başkanı, neyi eleştiriyorsunuz? 75 tane, %75 ile oynamışız, 65 tane şut atmışız. Daha ne konuşuyorsunuz diyor. Adalet Bakanı'nı falan göreve çağırıyor. Olayın farkında değiller. Ne oluyor ya diyorlar. Ne oldu, siz şimdi niye kızdınız bu kadar? Niye sinirlendiniz falan noktasındalar. Bir işte Arda Güler farkındaydı. Çok özür dileriz dedi. Yani bu beklemiyorduk biz. Ne oldu anlamadık. Tamam, bu bir açıklamadır. Ama diğer futbolcuların açıklamaları falan çok acayip yani. Kaptan Hakan'ın açıklamaları. Biz aslında çok şey oyun oynadık. Üstün oyun oynadık. Her şeyi yaptık ama kazanamadık. Efendim şeyin, Montella'nın açıklamaları. Nasipten öte köy yok. Nasip, ne yapalım? Her şeyi denedik.
1: İtalyancası nedir acaba onun? İtalyancası nedir acaba? Nasipten öte köy yok.
0: Herhalde bir şekilde onu İtalyanca'ya çevirmişler, anlatmışlardır. Evet. Çünkü bu Türk sözü vardır. Hocam böyle derler. Hadi sen de bunu söyle falan. Ben sizden daha çok Türk'üm falan. Teknik açılıma bak. Yani futbol konuşuyoruz. Futbol konuşuyoruz yani. Sonuçta Evet. Biz bu arkadaşımızdan Türk milli futbol takımının teknik direktörü olmasını bekliyoruz. Ve yaşanan bir sürecin ardından, bir maçın ardından, mağlup olduğumuz bir maçın ardından taktik, teknik açılım bekliyoruz.
1: Abi bu arada farkında mısın? Biraz farklı bir yere çekeceğim konuyu ama Sayın Aziz Başkan'ı eleştirdiğimden kesinlikle değil. Ama bunu bir gazeteci olarak böyle aklıma geldiğinde benim aklımda kalsın istemem. Kimse düşünmüyorsa düşünsün herkes isterim mesela. O yüzden söylemek istiyorum. Son bir ayda karşılaştığımız iki cümle daha doğrusu. Kelime olarak da Türklük ve savaştan yola çıkarak iki cümle hatırlatacağım. Savaşa gidiyoruz, savaşa, farkında mısınız cümlesi. Son bir ayda karşılaştığımız önemli figürlerden birinin cümlesi. Ve ben sizden daha Türk'üm cümlesi. Bakar mısın Türk futbolundaki iki ayda konuştuğumuz manşete?
0: Evet, yani bunu Montella'ya öğretmişler belli ki. Ben
1: diğer tarafta Aziz Başkan'ın cümlesinden de bahsettim. Savaşa gidiyoruz, savaşa dedi o.
0: Evet, yani bu jargon bizde çok kabul gören, geçerli bir jargon olduğu için Aziz Başkan da ya da diğer kulüp başkanları da bunu kullanıyorlar. Montella'dan da taktik açılım beklerken, bir açıklama beklerken cevap olarak ben sizden daha çok Türk'üm. Türk'üm ben. Türk gibi hissediyorum. Türk kanı akıyor. Türk nereye gidiyoruz? Bir dur yani, bir sahanın içindeki taktiği anlat bize. Biz ne oldu? Niye yapamadık? Bu çocuklar niye eli ayağına dolaştı? Bir türlü becerilerini ortaya koyamadı. Bunu anlat diye bekliyoruz diyor. Ben Türk'üm. Türk

0: hissediyorum. Türk'üm, sizden daha çok Türk'üm. İşte kaos yaratanlar var. O kaosu yaratanları biliyorum. Ama onlar kadar kaos yaratmaya çalışmıyorum. Ben onlardan çok daha fazla Türk'üm falan gibi bir şeyler duyduk yani gördük. Anlamıyorum, anlayamıyorum. O yüzden bu sürecin çok anlamsız olduğunu, milli takım organizasyonunun ve Fenerbahçe'yi konuşacağız da ikide bir oraya gidiyor şey. Milli takım organizasyonu ve federasyonun burada çok ciddi bir yetersizlik yaşadığını görüyoruz. Yani Dünya Kupası'na federasyon hazırlanamamış. Kafa olarak gitmemişler. Ya da şöyle gitmeden biz nasıl olsa bir çeyrek oynadık diye kafaya yerleştirmişler. Bunu futbolculara da hissettirmişler. Organizasyon zaten rezaletti. Sonrasında da bunları yaşadık. Yarın ne göreceğiz? Yarın belki kazanabiliriz. Yani bir reaksiyon. Haiti gol attı. Hadi biz de gol atalım falan. Hadi bari bir gol atalım falan gibi bir şeyler olacak herhalde. Bir daha çift futbol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri hani o onların da yüksek tempolu futbolunda belki boşluklar bulacağız ve çok daha iyi bir futbol izleyeceğiz. Ama konu o değil. Elendik. Elendik yani. Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik diye kutlamalar yapacak halimiz yok. Sonuç itibarıyla 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve 24 yıl sonra milli takımın yapabildiği tek şey 0 gol ve 0 puan. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bununla yüzleşmek zorundayız. İşte milli futbolculara villa mı verilecek? Kişi başı 1 milyon dolar primlerini ne zaman alacaklar? Falan gibi yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğimiz bir milli takım krizler silsilesinin içinde bulduk kendimizi. Bir türlü kurtulamıyoruz bu villa, jip, prim tartışmalarından bir türlü kurtulamıyoruz. Nesiller değişiyor, isimler değişiyor, futbolcular değişiyor, başkanlar değişiyor ama biz hep aynı tartışmaların içindeyiz garip bir şekilde. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani futbolcu transferlerinde işte 80 milyon eurolar ödeyecek kadar büyük bütçeleri olan efendim borçları milyon eurolarla anlatılan bir ülkenin Dünya Kupası'nda yapabildiği tek şey sıfır çekmek olmamalı. Sıfır gol, sıfır puanla Dünya Kupası'na devam etmesi açıklanabilir bir şey değil.
1: Peki.
0: Burada federasyonu sorgulamalıyız.
1: Tabii yine bizim çocuklar, yine bizim milli takımımız diyoruz ve diğer turnuvalarda en azından daha iyi şeyleri, bak yine en azından dedim, farkında mısın? Daha iyi şeyleri konuşabilmeyi umut ediyoruz. Bu umudu da yitirmeyeceğiz. Yani bu bir milli takım değil de kendi takımımız olsa bunu yapalım edelim tamam, ama milli takımımız ya bu. Hani dün sevindiriyordu, bugün üzer. Ya da dün üzüyordu, bugün sevindirir. Bunlar olur.
0: Ben burada araya girmek zorundayım. Yani konuş şu. Bunları tabii ki konuşacağız. Sıfır çektiğimiz yerde tabii ki konuşacağız. Biz buradaki eksikleri ortaya koyacağız. Yetkililer karşımıza çıkacaklar. Sorunun neden kaynaklandığını söyleyecekler. Burada sorumlu varsa cezasını çekecek, istifa mı edecek, koltuktan mı ayrılacak, ne yapacaksa yapacak. Tabii ki bizim çocuklar, tabii ki bizim milli takım. Zaten söylemeye çalıştığım o. Bu çocuklar çok yetenekliler ama yeteneklerini ortaya koymalarını engelleyen şartlar nelerse, o isimler kimlerse bunu belirleyip ortaya koyup bunu düzeltip yola devam etmek zorundayız. Yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız.
1: Muhakkak. Peki limitlere geleceğim. Hem harcama limitleri bugün hatta dün düzelteyim. Dursun Özbey'in de rakiplerimizin harcama limitleri diyerek dikkat çektiği bir bölüm vardı. Yani rakiplerimizden daha üstünüz bu limit konusunda da dedi. Haliyle Galatasaray, beklenen Galatasaray'da da bu olması gerekiyordu. Ya da bu bekleniyordu. Hem ona hem de bu oyuncu limitlerine, yabancı limitine döneyim. O da çok konuşulan, çok merak edilen bir şey. Burada bir geri adım atılır mı deniyor. Bu sorgulanıyor. Ben her ikisini de sormuş olayım Fatih Demirkol.
0: Harcama limitleri konusunda Galatasaray'ın avantajı hem Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması gerçekten çok şey fark ettiriyor. Ciddi manada fark ettiriyor. Çünkü Türkiye'deki gelirleriniz Türk lirası üstünden. Siz ne olursa olsun Türk lirası kazanıyorsunuz. Yani forma satarken, koltuk satarken, efendim ürün satarken, Türk lirası, bilet satarken Türk lirası ile satıp dövizle harcıyorsunuz. Yani futbolcuların tamamı döviz üzerinden bir anlaşma yapıyor. Ama siz döviz üstünden kazanıp döviz üstünden harcadığınızda bu Şampiyonlar Ligi ile oluyor. Ve ciddi paralar, büyük miktarlarda paralar kasanıza giriyor bir anda. Bunlar çok değerli, çok önemli. Galatasaray son olarak son 16 turuna kadar çıkmayı başardı. Oradan gelen gelir çok fark yaratıyor. Bunu söyleyelim. Artı böyle bir Avrupa başarısı size tribün geliri konusunda da çok şey katıyor. Ürün satışı, maç günü gelirleri konusunda da çok şey kazandırıyor. Sponsorluklar konusunda zaten alıyor başını gidiyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar değerli olduğu her seferinde dile getirilir ama işin mali boyutları böyle detaylı bir şekilde anlatılmaz. Ya Şampiyonlar Ligi'ne gidelim kardeşim, bir şekilde gidelim denir. Ama niye gitmemiz gerektiği kulüpler tarafından çok izah edilmez. Konu şudur, oradan gelen gelirler aslında bütün mali tablonuzun şeklini değiştirir. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorundasınız. Şimdi yine aynı noktaya geldik. Örneğin Fenerbahçe. Bugün ikinci ön eleme turuyla başlıyor. 3 playoff, ondan sonra lige, Şampiyonlar Ligi'ne girmesi lazım. Peki transferler hazır mı? Değil. Bir Vedat Muriç geldi. 40 futbolcuyla kampa başladı. Kaç tanesi ne zaman elenecek? Bu 25'e ne zaman düşecek? Transferler ne zaman gelecek bilmiyoruz. Diğer takımlarda da aynı şeyler oluyordu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle giden takımlar sezon başında ya 3'ün 5'in hesabını yapıp işte dur bir bekleyelim, bir fiyat indirelim, bir pazarlık yapalım derken Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorlar. Bütün bu gelirden oluyorlar. Bütün süreçten oluyorlar. Ondan sonra mali tablo düzelemiyor bir türlü. Bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ne kadar önemli olduğu, takımların buraya ne kadar hazır girmesi gerektiği konusu bir türlü Türk takımlarında ikna edilecek noktaya getirilemedi. Daha önce Galatasaray'da işte olmadık takımlara eleniyordu, hatırlayın. Ön elemelerde hep biz takılırız. Beşiktaş'ın da elendiği zamanlar olmuştu. Dolayısıyla bu ön eleme meselesi ciddiye alınmıyor. Hala alınmıyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek, inanın bana, ligde şampiyon olmaktan çok daha değerli. Orada olmak, oradaki gelirler, tabii ki işin prestiji de var ama oradaki gelirler çok değerli.
1: Peki. Limit konusuna gelince farklı bir mesaj daha var. Gelen mesajlardan biri, yerli futbolcuları yeniden rafa çıkarma zamanı demek istemiş herhalde. Biraz karışık yazmış dinleyicimiz.
0: Yani bu konuşuluyor. Şimdi ben burada yine takıldığım konuyu söyleyeyim. 10 artı 4 olsun. 10 tane yabancı olsun aslında. 4 tane de olacaksa bunlar 23 yaş altı olsun. Yani gelişime açık olsunlar. En azından alın, geliştirin, satın. Oradan bir para kazanın anlamında, ekonomik anlamda da kulüpleri teşvik edici bir kuraldan bahsediliyor şu anda. Fakat altyapıda ne yapıyorsunuz? Mesela bunu yaparken altyapıyla ilgili nasıl bir yatırım yaptınız? Yani bu kuralın altyapılara yatırım konusunda, altyapılardaki tesisleşme ve eğitmenlerin gelişimi konusunda neye yaradığı konusunda hiçbir şey bilmiyoruz mesela. Yani tamam, biz böyle bir kural koyduk kardeşim, oynayacaksan 10 tane yabancıyla oyna, gerisi Türk olsun, tamam da o Türkleri kim yetiştiriyor? O Türkler niye gelmiyor? Niye mesela ligde şu anda kesinlikle Göztepe'den Ahmet, Antalya'dan Mehmet, Gaziantep'ten Hüseyin kesinlikle büyüklere transfer olur, Avrupa'ya transfer olur falan dediğimiz oyuncular niye yok mesela? Bu yıl için, bu yıl özelinde sen bana 3-4 tane yıldızı parlayan altyapılardan yetişmiş işte dört büyüklerin kendi aralarında savaşa girdikleri, mücadeleye girdikleri futbolcu ismi sayabiliyor musun?
1: Abi sayardım ama savaş mücadele deyince o mesela Mert Hakan'da gördüğümüz, Emre'de gördüğümüz, her ne kadar sonrasında çok verimli olamasalar da bunlarda gördüğümüz bir dönem gibi transfer harekatı yok iki tarafta da mesela. Yok. Birbirine düşüren.
0: Yok, öyle bir futbolcu yok çünkü.
1: Senin çok yani net bana... gördüğün mesela Mehmet Yozgatlılar, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Topat ya. Mehmet Topal.
0: Mehmet Topuz.
1: Mehmet Topal'da mesela... da yaşandı. Mehmet Topuz'da da yaşandı Fenerbahçe tabii, Galatasaray arasında. İşte yeni dönemden çok örnek veririz ya, senin bizzat şahit olduğun dönemden hatırlamaya çalıştığımda bir isim daha vardı mesela yine yaşanan.
0: Alper Potuk.
1: Alper. Çok Alper mesela abi.
0: İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'ın yerine Fenerbahçe'ye geçişi. Yani bu tarz futbolcu ismi söyleyebiliyor musun bana? Yok.
1: Yok.
0: Yani şu anda 80 küsur milyonuz. Yani ülkede yaşayan insanlar olarak söylüyorum. Hı-hı. Bence çok daha fazla ama neyse. Ya 80 milyonun içinden iki tane böyle bütün herkesin dikkatini çeken, Avrupa'ya transfer olur bu çocuk diyeceğin Cengiz Ünder'in parladığı dönemleri düşün. Yeni bir Cengiz'imiz falan var mı mesela? Yok. Niye yok? Altyapı yok çünkü. Ya De La Fuente'ye, İspanya milli takımı teknik direktörüne diyorlar ki siz nasıl bu kadar başarılısınız? Futbol, basketbol...

0: bir, tenis, her yerde siz varsınız, niye bu kadar başarılısınız? Diyor ki adam, bak çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bizim eğitimcileri eğiten çok iyi bir kadromuz var. Eğitimcileri eğiten çok iyi bir kadromuz var. Yani onlar oradan başlamış mevzuya. Bizim eğitmenlerimizi kim eğitiyor? Eğitmenlerimiz kim? O çocukların gerçekten eğitim verebiliyorlar mı? Diyorlar. Öyle bir tesisimiz, altyapımız var mı? Yani asgari ücretle veya daha düşük maaşlarla çalıştırılan, işte zaten milli eğitimin de burada ekstra ele alınması lazım ama okuldan güç bela, yorgun argın gelen çocuklara hiçbir pediatrik eğitimi olmadan eğitim veren eski futbolcu, ayağına bir iki defa top dokunmuş birileri bize çocuk yetiştirecek de biz de o çocuklarla işte yıldızlar oluşturacağız da milli takıma gençler yetiştireceğiz, Türklerle oynayacağız falan diye hayaller kuruyoruz. Yani şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz için de mutlaka kendi çocuğu, akrabasının çocuğu, işte eş, dost, akraba, birilerinin çocuğu yetenekli futbolcuyken yetişememiş, yapamamış, altyapıya başlamış ama devam edememiş, futbol oynamayı çok istemiş ama imkansızlıklar sebebiyle bırakmış, bir sürü hikaye vardır. Şu anda bizi dinlerken, ya hiç sorma, ben öyleydim, oğlum öyleydi, yeğenim öyleydi diyen bir sürü dinleyicimiz vardır şu anda.
1: Yani şöyle
0: niye
1: söyleyeyim?
0: Çünkü
1: şöyle,
0: her yerde aynı şey var.
1: Doğru. Ben konusu gelmişken hatırlatayım. Arda Doğan Koyunoğlu. Kuzenimin oğlu. Taylan abimin oğlu. Öyle söyleyeyim. Bodrum U19'da oynuyor. Bodrum Spor'da oynuyor. Sol kanat. Orta alanda çok iyi olduğunu düşündüğüm, öyle gördüğüm, öyle ilk çocukluğundan bu yana takip ettiğim bir isim. Yolu da açık olsun diyeyim. Söz konusu olmuşken. Ama nice kaybolan yetenekler var abi bu şekilde. Senin dediğin gibi. Bir şekilde devam edemeyen. O mesela devam edenlerden, pes etmeyenlerden.
0: Ya çok basit bir örnek vereyim. Benim kızım voleybol oynuyor. Dediğim sporda, altyapıda, yaş gruplarında hocaları iyi de olduğunu söylüyor. Ama sınava girecekti. Kestik attık. Oynamasın dedik. Sınav vardı. Liseye giriş sınavı. LGS. Antrenmanlara devam etse, maçlara devam etse bu sefer dersler aksıyor. Bizim için en önemli konu ders. Çünkü buraya getirdiler işi. Bu çocukların gece gündüz kitabın başında ezber ezber ezber yapması gerekiyor ya. Şart ya bir kere bu. Onu yapmazsan bir türlü bir şey, adam yerine konulamıyorsun ya. Ve ezberledikleri şeyleri 6 ay sonra tamamını unutuyorlar. O ayrı bir konu. Ama bu çocuklar spor yapmaktan, sanat yapmaktan, her şeyden alıkonulmak zorundalar. Biz de onu yaşadık. Benim kızım var. Birçok dinleyicimizin oğlu var. Çoğunun çok yetenekli çocukları vardır kesin. Ama yapamamışlardır. Bir noktadan sonra tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Ne yapalım, okusun demişlerdir. Spor yapar, yarın sakatlanır, yarın önünü keserler, yarın devam edemez. O zaman ne olacak bu çocuğun hayatı demişlerdir. Mecburen spor yaptırmamışlardır. Yani bunları halletmeden 10 artı 4 ile biz Türkiye'deki gençlerin önünü açıp Türk sporcuların, Türk futbolcuların efendim sahalara kazandırılmasını sağlamayı düşünecek kadar zekiyiz. Evet. Kelimeyi bulamadım orada. Bunu dinleyicilerimiz tamamlasın. Çok zekiyiz. 10 artı 4 yaptık. Bütün gençler kurtuldu. Yani inanılmaz bir şey.
1: Peki Aykut Kocaman gündemine, onun açıklamalarını soracağım. Son olarak Fatih Demirkol, senin bildiklerin nelerdi? Seni hangi açıdan şaşırttı ya da şaşırtmadı açıklamalar? Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Tüm detaylar sende. Özellikle ben senin Aykut Kocaman'la zaman zaman görüşen biri olduğunu bildiğimden dolayı, Fatih Demirkol böyle birebir de yüz yüze bu süreçte anlatacakların arasında ya o da öyle miymiş dedirtecek şeylerin olduğunu da düşünüyorum. O yüzden bunu soruyorum.
0: Aykut Hoca çok kırgın.
1: Peki, biliyoruz.
0: Fakat camiaya, sürece, işte Fenerbahçe'ye, İsmail Hoca'ya hiçbir şekilde zarar vermek istemiyor ama çok fazla şey konuşuluyor. Bir de yalan dolan bir sürü şey var.
1: İşte, nedir mesela?
0: Yani Aykut Hoca'nın işte bazı konularda direttiği, mesela yani duydum en saçma sapan, en boş zırva, Aykut Hoca bir şeyleri diretmiş, kabul edilmeyince telefonu kapatmış da Dalaman'a gitmiş, telefonu kapatmış falan. Bu külliyen yalan, kim uydurduysa bunu kötü niyetle uydurmuş. Sonra gazetecilere, işte yayın yapanlara falan söylemiş. Onlar da buna inanıp böyle tekrarlıyorlar. Çok ayıp bir şey yani. Gerçekten çok ayıp. Bir de şey, böyle en hocaya da söylediğim zaman kahkahalarla güldüğümüz, işte Mithat'ı istemiş de Aziz Yıldırım demiş ki

0: İki ya tane sağ bek var. Mitat ya da Taha diye orada
1: Taha işte mesela. Mitat ve Taha'yı istemiş de Anadolu takımından çocukları istemiş. Efendim Aziz Yıldırım da demiş ki ya hoca sen hala aynı Aykut'sun ya falan demiş de efendim o yüzden olmamış falan gibi. Böyle deli saçması ve kötü niyetle üretilmiş yalanlar bunlar. Hani şey de değil.
0: Sen bunu sorduğunda kahkaha mı attı Aykut Hoca?
1: Evet ya hakikaten bayağı bir güldü
0: kahkahalar. Ne dedi? Ne sordun dedi. Tam olarak abi?
1: Dedim ki hocam dedim şu anda iddia sizin hakkınızdaki şu an YouTube'da falan konuşulan iddia şu dedim.
0: İlginç çünkü siz, haber değeri var. Çok konuşuldu.
1: Mitat'ı Taha'yı istemişsiniz. Hı-hı. Aziz Başkan da demiş ki ona söylemişsiniz. Aziz Başkan da demiş ki ya Aykut Hoca ben ne diyorum sen ne diyorsun ben Girasi diyorum işte Greenwood diyorum sen Mitat Taha diyorsun hiç değişmemişsin demiş. Bunun üzerine sizin görüşmeler tıkanmış. Bunu söylüyorlar falan deyince kahkahalar attı yani Aykut Hoca. Hadi ya dedi. Biz ne zaman Aziz Başkan'la mı konuşmuşuz? Ben mi teklif etmişim bunları falan dedi. Ve ondan sonra şeyi anlattı. Dedi ki ben dedi mesela bu konuşmalarla ilgili Girasi ile ben konuştum yarım saat. İkna ettim onu. Bak ben seni şöyle oynatacağım. Böyle bir taktikle oynayacağız. Bizim projelerimiz bunlar. Biz mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız dedim. Tamam hocam seninle oynamak istiyorum dedi. Greenwood düşünülmüyordu. Ben ısrarla Oğuz Hoca'ya dedim ki hoca ne yap ikna et Greenwood'u mutlaka alsınlar. Çünkü sıkışan oyunda işler sarpa sardığında katı defansla karşılaştığımızda abluk oyunu oynadığımızda bize sanatkar oyuncular, sihirbazlar lazım. Bu çocuk çok yetenekli. Bu bir. İkincisi Grimaldo. Ne yapın yapın bunu da ikna edin. İkisinin takım oyununa hücum oyununa, hücum setlerine ve takımın özgüvenine böyle kritik anlarda yapacakları ekstra işlerle maç kazandırmalarına çok ihtiyacımız var. Bunları mutlaka almaları konusunda baskı yap diye Oğuz Hoca'yı söyledim dedi. Şimdi istediği oyuncular bunlar. Grimaldo gitti Atletico Madrid'e. Greenwood mutlaka. Girasi gibi oyuncular. Hatta Sorloth olsun diye yönetimden talep geliyor. Diyor ki hayır bizim oyunumuzda Girasi çok daha uygun. Onu almaya çalışalım. Oluyorsa o olsun diyor. Hatta Girasi de diyor ki ben takımın teknik direktörüyle konuşmak istiyorum. Yani bu konuyla alakalı ne oynatacak benden ne bekliyor bilmek istiyorum diyor. Bunun üzerine görüntülü konuşuyorlar Girasi'yle. Yarım saat konuşuyorlar. Şimdi uydurulana bak. Tabii. Uydurulana bak. Tabii. Yaşanana bak. Gerçekle uydurulan ve sanki gerçekmiş gibi böyle bol keseden sallanan yalan dolanların arasındaki farka bak. Yani yazık değil mi yani şimdi gerçekten ortada bir şey olsa tamam dersin de yani bu süreç hakikaten Aykut Hoca'ya bir de şey anlamıyorum. Yani ne yaptı Aykut Hoca da bu kadar saldırıyor herkes bu kadar kırıyor yıkıyor anlamıyorum yani ne yaptı ya? Yani şampiyon yapmış olması mı, Türkiye Kupası kazandırmış olması, UEFA'da yarı final oynaması mıydı bütün sorun bilmiyorum. Yani istemeyebilirsiniz ama yalan, dolan, hakaret, küfür bilmem ne nasıl oldu, nasıl buraya kadar geldi bilmiyorum. Ama günün sonunda en güvendiği, hatta bir videosu var. Oğuz diyor benim için güven demektir. Oğuz benim hayatımda hep en güvendiğim insanlardan biri olmuştur. Oğuz Çetin benim en çok değer verdiğim insanlardan biridir diyor. Böyle bir videosu var. Yıllar öncenin videosu. O Oğuz Çetin telefonlarını kapatıyor ve İsmail Kartal'ın açıklandığını televizyondan öğreniyor Aykut Hoca. Ve bu süreçte yine yutkunuyor, dilini ısırıyor ve diyor ki Fenerbahçe zarar görmesin. İsmail Kartal desteklenmeli. Onunla ilgili bir şey yok ki. Tercihle ilgili bir şey yok. Bir yönetim tabii ki tercihte bulunabilir. Tabii ki beni tercih eder, İsmail'i tercih eder, başkasını tercih eder. Beni tercih ettiklerinde başkalarından vazgeçmişlerdi. Bugün de İsmail Hoca'yı tercih edince benden vazgeçtiler. Bu çok normal, doğal. Fakat süreç niye böyle? Niye beni kırdınız, üzdünüz?
0: Evet.
1: Niye bunları bana yaşatıyorsunuz?
0: Ya özellikle dediğin şu kısım çok kıymetli. Yani oradan yürüdü her şey. Hatırlar mısın? Ömer Avuç konuşulmuyordu o gün. Ben kronolojiyi böyle iyi hatırlamaya çalışanlardanım. Hani en azından böyle orada hata yapmama kısmında böyle çok dikkat eden insanlardan biriyimdir. Yani kendimce naçizane. Ama ilk kronolojik olarak sen işte ben Kaka diyorum, Arda diyorum, sen Holmen diyorsun kısmından yola çıkarak türetildiğini düşündüğüm cılız kaynaklardan gelen haberlerdi. Sonra gazeteciler yazmaya başladı aynı şeyleri. Baktığımda sosyal medyada çok takip edilen insanlar yazmaya başladı. İlk etapta dillendirmeyelim, bu doğru değildir'i söyleyen ben. Sonra gazeteciler yazınca yayında da konuşmuştum mesela, dillendiriyordum. Herhalde hoca Taha'yı istemiş ya da orada bir diğer sağbek Mitat, Rize'deki sağbek diyorlar, bu konuşuluyor. Ama bence bu dünkü, yani 10 yıl önceki bir örnekten, bakın unutuyoruz burada dikkat edelim diye düzeltmiştim. 10 yıl önceki o Holmen olayından türetilerek uydurulmuş bir şey olabilir, buna dikkat etmek gerekiyor diyordum. Burada söylediklerin çok kıymetli. Fatih Demirkol haber değeri olan bir şey söyledi. Bunu Aykut Kocaman'la konuştum dedi. Aykut Kocaman kahkaha attı ve ben mi Aziz Yıldırım'a Rize'deki sağbeki istiyorum demişim dedi diyor. Bu da haber değeri olan bir şey. Radyo Gol'de sizlere aktarmış olalım o bölümü. Ama ben şuraya geleceğim Fatih abi, Fatih Demirkol. Çok kısa, zamanın az olduğunu biliyorum. Eğer uygun değilsen hemen de bitirebilirim bu arada.
1: Estağfurullah.
0: Uygun olmadığım bir yerde olduğunu da biliyorum ama çok kısa, yani farkında mısın Beşiktaş'ta neyi konuştuk? Samet Aybabalı, Rıza Çalımbaylı o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Sürecin sonu nasıl bitti? Hatırlıyor musun?
1: Üzücü, çok üzücü. Onlar da bizim kahramanlarımız sonuç olarak.
0: Evet ama Beşiktaş için de çok üzücü. Yani baktığında dışarıda gördüğün bu insanlara etle tırnak der misin mesela bir yerde, bir masada gördüğünde? Dersin belki. Yani ya da işte bunlar, bu insanlar
1: bence
0: anlaşıyor.
1: Yan yana
0: yılların
1: zaten
0: dostluğu.
1: Onları birlikte gördük hepsini.
0: Yılların
1: yani
0: dostluğu
1: işte,
0: dedik.
1: Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Metin Ali, Feyyaz. Onlar hiç ayrılmadılar ki. Her yere birlikte giden, her şeyi birlikte yaşayan bizim.
0: Nasıl
1: yine
0: bitti abi olay?
1: Hayallerini kurduğumuz kahramanlarımız da onlar bizim. Yani biz mahallede maç yaparken Metin oluyorduk, Ali oluyorduk, Samet oluyorduk. Evet. Öbür tarafta Oğuz, Aykut, Rıdvan oluyorduk. Yani biz onlarla büyüdük. Hani bunlar bizim kahramanlarımız ve bu noktadaki etle tırnak gibi hiç ayrılmayacak, hiç birbirine yanlış yapmayacak diye kodlandığımız, inandığımız, ya bu konu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın falan çok dışında bir konu.
0: Öyle.
1: Şu söylediğin
0: şimdi
1: şey, yani ben, yaşadığımız hayal kırıklığını sen düşün.
0: Doğru, şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de de benim bilmiyorum ya, ben çok geri kafalı eleştiriyorum bu konuyu abi. Çok gelenekçi bakıyorum bu konuya, ya da benim gibi düşünenler haklı bilmiyorum ama dinleyicilerimize ve sana bırakıyorum takdiri. Çok gelenekçi mi düşünüyorum yoksa farklı bir durum mu? Ben bunu en başında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi, ki Şenol Güneş'te de bu yaşandı mesela. Orada sonra çok ısrar edilmedi bu olayda. Fatih Tekke rahatsız olur, olmazlar konuşuluyordu, hatırla lütfen. Gittiği doğru düzgün açıklanamadı bile Şenol Hoca'nın. Ne görevde olduğu da açıklanamadı. Hala durum belli değildi ki şu an herhalde artık Şenol Hoca ile kulüpte iletişim koptu. Fenerbahçe'de de bunu eleştirmiştim. Daha gelmeden ya, hani bir iki görevli, bir Oğuz Çetin, diğeri Aykut Kocaman, daha göreve başlamadan bak kırgınlıklar, olaylar başladı ki can ciğer, senin az önceki cümlenden geleceğim konuya. Bir videoda o benim canım ciğerim, her şeyi emanet ederim diyen adama bu yapılıyor mesela. Ya da aynı şekilde Aykut Hoca'dan da Oğuz Çetin'e benzer bir farklı bir davranış gelebilir. Oğuz Çetin'e bu yapılabilirdi yarın öbür gün. Aykut Hoca Oğuz Çetin'in telefonunu açmayabilirdi yarın öbür gün. Bu sisteme çok müsait. Çünkü dört büyüklerin büyüklüğü bazı şeylerin önüne geçiyor. Dostlukları geride bırakıyor. Dostlukla yürümüyor. Çift başlılıkla yürümüyor bu sistem Türkiye'de. Diyorum hala. Ya çok geri kafalı düşünüyorum abi. Ya da bunun haklı olduğunu biz spor yöneticileri olarak anlayamadık.
1: Yani karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani Aykut Hoca hiçbir zaman o telefonu kapatmaz. Onu
0: örnek verdim.
1: Tarz olarak, karakter, dünyaya bakış olarak falan öyle biri değildir. Yani onu bir kere bir ayırmak lazım. Hepsi aynıdır gibi bakıp yanlış yapmayalım. Ama yani günün sonunda şu o karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız süreçler her şeyi sorgulatacak kadar sert. Yani yine söylüyorum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan bağımsız olarak, yani bizim gözümüzdeki o devasa karakterler, devasa kahramanların gelinen noktada bu yaptıkları hayatı sorgulatıyor insana. Yani Oğuz Hoca, Aykut Hoca bunu nasıl yapar ya, nasıl ya diye hayatı sorgulatıyor. O zaman biz kime güveneceğiz, kime sırtımızı dayayacağız? Yani yıllarca yan yana omuz omuz olmuş insanlar da birbirine güvenemeyecekse, o zaman biz niye yaşıyoruz, niye arkadaşlıklar kuruyoruz, dostluklar kuruyoruz, kime güveneceğiz o zaman noktasında gerçekten sarsıcı. Yani bunun taraftarlıkla renkle alakası yok, bunun sosyolojik anlamda yaşadığımız ülkeyle ve yaşadığımız zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok sarsıldım en azından. Benim gibi sarsılan bir sürü dinleyicimiz vardır. Özellikle sporun başka bir tarafı var. Yani spor

0: siyaset gibi değildir mesela. Ne bileyim spor, ne bileyim magazin gibi değildir. Hani anlık kararlar ya da orada şey olarak, rol olarak bulunmazsınız. Yani rol değildir. Gerçekten bir mücadele vardır. Gerçekten sahaya çıkarsınız. Gerçekten hani bir takımdaşlık vardır falan. Vardır gerçekten. Yani bu numara değildir o. Gerçekten takım olmak başka bir şeydir falan. Öyle biliriz. Öyle bilirdik. Bu yaşananlardan sonra insan tabii bunu sorguluyor. Diyorsun ki o zaman, yani o zaman hani bu taraftarlığı tarif ederken niye tarif ediyoruz? Yani işte bir takımı tutan, ona gönül veren, renklere, kulübe gönül veren bir taraftar duygusuyla yaşar, duygusuyla bakar. Öyle bir sever ki karşılık hiçbir zaman alamaz. Çoğu zaman üzülür. Hep cebinden verir. Maddi olarak, manevi olarak hep fedakarlık yapar. Ama ondan vazgeçmez. Çünkü orada bulduğu sevgiyi başka yerde bulamaz diyorduk. Şimdi o sevginin bir parçası olan kahramanlar arasındaki şu yaşanan nokta bizim bütün inancımızı sarsmaz mı ya? Yani o zaman hani anlatılan her şey boş muydu ya? Ya bomboş muydu? Yani bunların hepsinin altı boş muydu? Bu karakterler, işte bu dostluklar, bu takımdaşlıklar, mücadele, omuz omuza mücadele falan. Bunların hepsi şey miydi? Pasapiso muydu ya? Hepsi rol müydü diye insan sarsılıyor. Ama bilemem, tabii dinleyicilerimiz karar verecekler. Belki ben çok duygusal bakıyorum. Peki. Belki geri kafalıyım, bilemiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Dinleyicilerimiz karar verecekler.
1: Estağfurullah. Yani benim demek istediğim şey, Aykut Kocaman gelecekse o gelecek. Yani neticesinde şuraya bağlayayım. Çok kısaca düşüncemi söyleyeyim. Bence taraftarların birçoğu da ben gibi düşünüyor. Zaman zaman böyle mesajlar geliyor. Hatta şimdi de birkaç mesaj var ama çok uzun. Bakarım, çıkarken okurum her bir mesajı. Bununla alakalı mı onu da bilmiyorum. Yöneticilerin aklını kim çeliyor, ne oluyor bilmiyorum ama bu sistemlere gidiliyor ve hayret edilesi bence gerçekten. Galatasaray'da konuşulmayan bir sistem. 4 sene üst üste şampiyon olan bir Galatasaray ve önceki şampiyonluklarında da konuşulduğunu görmediğimiz, sistemin getirildiğine şahit olmadığımız bir Galatasaray var ama aksine Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da ne oluyorsa artık futbolun endüstriye girmesi ya da endüstriyelleşmesiyle beraber mi, endüstriyle beraber mi bu buraya gidiyor onu da bilemem. Ama maalesef ki burada Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bunu kaşıyor, bu sistemi arıyor sürekli. Sistemi denemeye çalışıyorlar yıllardır. Örnekleri gösteriliyor. Gösterilen örnekler de mesela ya Dağım döneminde bu vardı, Aziz Başkan'ın aklında o var kısmı. Ya 20 yıl önceki dönem mesela. Sizler 10 yıl önceki Aykut Kocaman şöyle mi oynatır, böyle mi oynatır tartışırken bir tarafta da 20 yıl önceki sistemi denemeye çalışan bir yönetimi de tartışmalısınız bence mesela burada. Ya da Beşiktaş yönetiminin neden hala bunu denediğini, neden geçmişte, örnekleri Beşiktaş'ta da var çünkü, bir kere başardığı sistemi tekrar getirmeye çalıştığını, sonrası devamını gelmemesini sorgulamadığını sorgulamıyoruz mesela diye düşünüyorum. Fatih abi çok zamanını aldım. Yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı
0: bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol dinleyiciler. Bize saygılar.
1: Selamlar, saygılar. Sağ ol abi. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi ve klavye sesi çok rahatsız edici demiş. Kuvvetle muhtemel bütün dinleyicilerimiz için öyle olmuştur. Özür dilerim. O sırada yayınla ilgili bir not alıyordum. Onun için ben özrümü dileyim. Klavye sesi sizleri rahatsız ettiyse, ki kaldı ki o sırada mikrofonumu böyle çok kısıyorum, uzaklaştırıyorum, kapatıyorum vesaire ama onlar da demek ki çok kar etmiyor. Böyle sakin sakin şöyle bakın. Böyle böyle değil de şöyle. Tık tık tık tık diye. Onu da betimlemezsin değil mi yayında? Onu da göstermezsin, örneklendirmezsin. Örneklendiriyoruz işte. Öyle bir parantez, öyle bir program. Öyle yazdığımız bir yayın olur artık ondan sonra. Teşekkür ederim. Ya ne kadar çok Aykut Kocaman konuşuldu ülkede demiş. Konuşuluyor. Transfer de konuşuluyor. Oraları da konuşacağız. Transfere de döneceğiz. Milli takımımıza da konuştuk. Alex'in gidişinde Aykut Kocaman'a çok kızmıştım ama bu durumda Aykut Kocaman'a yapılana çok üzüldüm. İbrahim Oruçmen demiş. Birine kızıyor, diğerine üzülüyorsunuz mesela. Kızdığınız genelde daha kalıcı oluyor, üzüldüğünüz değil. Ne dersiniz? Gün görenden Erdoğan ben. Aykut Hoca çıkıp bir açıklama yapmasa çok daha dedikodu olurdu. Burada Aykut Kocaman suçlu demiş. Merhaba, Orkun Kökçü'den bahsetmiyorsunuz. 5 değil 15 dakika önce... Oyuncuyu atsa oyuna maçı çevirirdik demiş. Geçtik o konuyu ama. Altyapıda Beşiktaş Akademi'ye seçmeye bu sene 2014-2 grubuna 800, 2013 grubuna 900 çocuk seçmeye katıldı. Her yaş grubundan sadece iyi 4-5 akademiye girebilen çocukları gelecek hayali olabiliyor demiş. Biraz karışık.

0: Türkiye genelinde çok sağlıklı 40-50-60 akademi olmalı ve her yaşta daha fazla çocuk sağlıklı ve iddialı bir şekilde eğitim almalı. Milyonlarca çocuk var ama havuz çok daraltılıyor demiş. Bir dinleyicimiz iddiasına göre şu an bir yerli oyuncumuz, hatta milli takımda da oynamış bir oyuncumuz, genç diyebileceğiniz bir oyuncumuz sebebiyle kendi oyuncusunun yolunun kesildiğini anlatıyor. Sarıyerli bir dinleyicimiz. Oğlum harcandı Sarıyer'de demiş. Hiç ettiler onu demiş. İddia bu. İddia olduğu için tabii isim anmayalım. Ama böyle diyor. Kızım da voleybolu okul yüzünden bıraktı. Böyle bırakmak zorunda kaldı demiş. Fatih Demirkol'un örneklerine bu kadar mı tesadüf olur yahu demiş. Bak mesela orada da şunu anlıyoruz ki Fatih Demirkol'un anlattıklarından dinleyiciye, birine dokunan hikayeler çıkabiliyor. Demek ki doğru noktalara değiniyor. Berk Bey, iyi yayınlar. Geçmiş doğum gününüzü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Özellikle doğum günü mesajlarını sona bıraktık ki şöyle yayının ortasında, hadi başta birkaç tanesini okuduk. Yayının ortasında konuyu böyle doğum günüyle bölmeyelim. Orada işi sulandırmayalım diye. Milli takımımızın kişisel yetenek ve oyun yapısı olarak Snapchat'ı alındığında yeri bu dünyada 47.yiz demiş. Gerçek bu demiş. Doğum günün kutlu olsun demiş Eyüp Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi ki doğdun, huzurlu senelerin, sağlıklı senelerin olsun demiş. Orhan Özdemar daimi dinleyenlerimizden. O da yazmış, o da unutmamış bizi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok güzel sohbet oluyor. Centilmence hakikatleri söyleyerek sohbet ettiniz. Teşekkür ederim Delfin Yunus'tan'a ben demiş. Teşekkürler, sağ olun, var olun diyeyim. Ve programın da sonuna geldiğimi hatırlatayım. Ben Berk Sayar. Az sonra parantezle birlikteydik. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak kazandıran saatlerde. Onu hatırlatayım. Hemen ardından yine 18.10 civarında buluşacağız. 18.10'da buluştuğumuzda Sühagür'le Fenerbahçe'deki transferde adı geçen isimleri tek tek konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la, HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Onun istihbaratıyla Galatasaray'daki transfer gündemini konuşacağız. Bir yoğunluğu vardı ama yoğunluğu olmazsa Ogün Şahinoğlu'yla, Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri. Ogün Şahinoğlu'yla, gazeteci yazarla konuşacağız Beşiktaş tarafındaki isimleri. Ve Trabzonspor'a döndüğümde Ezgi Alp'le Trabzon'u konuşacağız ama Tatangalar diyeceğiz. Anadolu futbolunda bugün Tatangalara gideceğiz. Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakaryaspor'da yine Söz Sakarya gazetesinden bir isimle konuşacağız. Değerli, kıymetli bir isimle konuşacağız ki orada da sizlerle birlikte olacağız. Şenol Cıvıcık bizlerle birlikte olacak. Söz Sakarya gazetesinden Sakaryaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Tatangalarda durum ne oluyor, ne bitiyor, oraları da konuşalım istiyorum. Bir de Sivasspor'a gideceğiz. Ona da yarın gideceğiz kuvvetle muhtemel ki Sivasspor başkan bulamıyor haberleri hepimizin önüne düşmüştür. Biz oradan çok da iyi haberler almadık son zamanlarda. Ne oldu, ne bitti? Bugün durum ne? Yarın durum ne? İşte Sivasspor'un geleceğini ne bekliyor? Tüm bunları konuşacağız. Dört büyüklerin gündemine kapılırken İstanbul'da kalmıyoruz. Biraz Anadolu'ya da açılıyoruz. Açıldığımız noktalarda 19.30 civarı oluyor genellikle haber masasında ben olduğumda. O 19.10-19.30 civarlarında bugün Tatangaları, Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakarya'dan çok çok çok bizi takip eden dinleyicilerimiz var. Bunu biliyorum, görüyorum. Mesajlar her daim bizlere ulaşıyor. Mesela bir Necmettin Bey, mesela bir Gökhan Bey, mesela bir Hüseyin Bey. Hatırıma gelenler bunlar sadece. Sakarya'dan da dinleyenlere selam olsun, Tatangalara selam olsun diyelim. Bu akşam 18-20 arasındaki bölümde dört büyükleri konu aldığımız bölümün haricinde 19.30 itibariyle 19.30 civarında Anadolu kulübümüz Sakaryaspor olacak. Onu hatırlatmış olayım. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak. 18.10'da görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklam bitti. Reklam.
6: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: İyi başladı 5 numaralı White Wolf. İdealyalı bir anda 2 boy kadar fark yaptı ama 4 numaralı Prenses Sylvester da tempoyu artırdı. Rakibinin dışından süzüldü ve liderliği aldı. 4 numaralı Prenses Sylvester koşu lideri. 5 numaralı White Wolf içte ikincilikte hemen dışında. 3 numaralı Pehlivan Yıldızı. 2 boy geride 1 numaralı Genç Ay Nalan. Onun dışında 2 numaralı Majestic Flow sırasıyla 1000 metre kaldı koşunun tamamlanmasına. 4 numaralı Prenses Sylvester yarışı liderlik yapıyor. Dışta ikincilikte 3 numaralı Pehlivan Yıldızı var. Yarım boy geride içeride 5 numaralı White Wolf. 1,5 boy geride 2 numaralı Majestic Flow, içinde 1 numaralı Genç Aynı Aylan sırasıyla 800 metre kaldı yarışın bitimine. 4 numaralı Prenses Sylvester kaçıyor. Fark 1,5 boy kadar. 3 numaralı Pehlivan Yıldızı ve 5 numaralı White Wolf takipteler. 2 boy geride 1 numaralı Majestic Flow, 3 boy geride son sırada 1 numaralı Genç Aynı Aylan. Atlar düzlüğe çıkmak üzere. 4 numaralı Prenses Sylvester lider. 5 numaralı White Wolf içeriden ortaya, ortadan dışarı geldi. Ataklarını artırdı. Son düzlükte safkanlar. Lider 4 numaralı Prenses Sylvester ama 5 numaralı White Wolf yakaladı onu. Rakibinin liderliğine son vermeye çalışıyor. İki safkan arasında birincilik mücadelesi kıran kırana sürüyor. Aynaya 200 metre kaldı. Çanlanıyor 4 numaralı Prenses Sylvester. Rakibini yanına sokmuyor. Bir adım önde Prenses Sylvester. White Wolf geliyor son bir hamleyle. Prenses Sylvester kazanıyor. 5 numaralı White Wolf ikinci, 2 numaralı Majestic Flow üçüncü, 3 numaralı Pehlivan Yıldızı dördüncü, 1 numaralı Genç Ay Nalan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Prenses Sylvester Mehmet Akyavuz da kazandı.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Reklam.
12: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

Arkası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: de bulacaksın.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bugün 25 Haziran Perşembe 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Günün maçlarını Dünya Kupası'nda artık gruplarda 3. maçlar.

0: tüm başseverlere selamlar.
1: Çok teşekkürler. Güzel bir bülten. Klasik artık son maçlara geldiğimiz için gruplarda bütün maçlar aynı saatte oynanıyor. O grubun maçları. İstersen klasik merakımız da var aslında, her ne kadar biraz üzüntümüz olsa da merakımız da had safhada. Gel istersen D grubundan başlayalım. Her zaman aslında saatleri takip ederim ama bugün biraz saatlerin dışında bizim gruptan başlayalım. D grubu 3. maçlar. Milli takımımız maalesef erken veda etti. Biraz beklentilerimizin dışında kaldık ama bu son maçta bahis açısından neler ön plana çıkar? Nasıl bir maç olur? Bunu biraz istiyorsan konuşalım seninle.
0: Tabii ki.
1: Grupta bir diğer maçta Paraguay, Avustralya ama Türkiye ABD ile bir başlayalım. Milli takımımızla bir başlayıp ondan sonrasında diğer maçları da zaten konuşuyor olacağız seninle birlikte. Senin bugün öne çıkarttığın milli takımda neler var? Bende bir hayli seçenek var açıkçası. Bütün bugünün maçlarından bolca böyle hem şutlar hem kale vuruşları, işte kartlar, goller, çeşitli maçlardan çeşitli şeyler var. En kısır iki tane maçta tahminim var. Bir Paraguay, Avustralya, bir de Tunus, Hollanda çok kısır kaldı ama diğerlerinde çok böyle çeşitli tahminler var. Türkiye ABD ile başladık. 2.5 üst gol barajının aşılmasını beklediğim bir müsabaka. Öncelikle sana pası buradan atayım. Golleri biraz konuşalım isterim. Ne dersin? Gollere karşı çıkar mısın? Ya da senin goller hakkında düşüncen nedir?
0: Şöyle, ben bu maçta ana tercihi 2.5 üst üzerine kurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Kolay kolay yanılacağını düşünmüyorum ben 2.5 üstü. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, şimdi iki maçımıza baktığımızda rakiplerden kaynaklı, hepimizin bildiği gibi tek taraflı bir oyun çeşidi gördük. Maalesef bu da bizim elenmemize sebep oldu. Sebepleri çok fazla tabii, onu bir kenara bırakırsak bu maç o iki maçtan çok daha farklı olacak. Yani iddialı olsak da iddiasız olsak da öyle olacaktı zaten. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Paraguay ya da Avustralya gibi oynayan bir oyun sistemine sahip değil. Evet. O yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri rotasyon yapsa dahi ve bizim bu durumumuza rağmen grupta hala bizi en ciddi rakipleri olarak görüyorlar kağıt üstünde. O yüzden maçı önemseyeceklerini düşünüyorum. Hem de kendi evlerinde taraftar önünde olduğu için. Bizim milli takımımıza da bir psikolojik çözülme olabileceğini düşünüyorum. Olumlu anlamda. Baskıdan daha uzak psikolojik çözülme, biraz daha hani rahatlama desem biraz daha yanlış olur belki ama psikolojik çözülme desek daha doğru olabilir. Bu da iyi oyunu beraberinde getirecektir. Tabii ki karşılıklı ataklar ve pozisyonlar bekliyorum. Bol bol pozisyon, bol bol gol de bekliyorum. 2.5 üst bence kolay kolay yanıltmamalı Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçında.
1: Evet, ben de ana tahmin kurgumu 2.5 üstü üzerine kurdum. Burada hem ben de milli takımımızdan veda ediyoruz ki veda eden diğer ülke takımlarına baktığımız zaman onlar da gol ya da goller bulduğu senaryoları izlettiler futbol severlere. Bu noktada biz de gol veya golleri bulabileceğimiz bir maç olacağı kanaatindeyim. Ama eğer ki mental durumumuz, sonuçta çocuklar ve teknik heyette de tabii ki bir moral bozukluğu söz konusudur. Yani kimsenin bu duruma sevindiğini ben düşünmüyorum zaten. Ama bu hani mental çöküntü diyeyim. Biraz da dikkatli de seçmek istiyorum laflarımı. Yanlış anlaşılmak da istemem. Bu mental çöküntü devam ederse ABD seyircisi önünde de büyüyebilir. Yani rotasyona gitsin ya da gitmesin. Sonuçta bir Dünya Kupası müsabakası, her oyuncu kendi vitrin ve reklamını, kendi kariyerine, kendi hatıralarına bir milli takım performansı, golü ya da asiste eklemek isteyecektir. Tabii yani ben milli takımdan bugün gol veya goller beklemekle birlikte, eğer ki bu yönden yanılacak olursak da skoru ABD'nin taşıma ihtimalinden kaynaklı bence öncelikle 2.5 üste gittim. Evet. Sonra da mesela kombo tercih, karşılıklı gol var ve 2.5 üst şeklinde kaldım. Ben ilk iki maçın aksine daha böyle tempolu, o hep böyle bazı anlarda kullandığımız bir tabir var, işte o son dans, hani son bir şarkı. Türkiye bugün

0: Daha doğrusu sabaha karşı oynayacağı, Türkiye saatiyle sabaha karşı oynayacağı müsabakada o hani bizim aslında beklediğimiz, görmek istediğimiz o coşkuyu, tempoyu sahaya yansıtmasını ben bekliyorum. O
1: Kesinlikle.
0: yüzden de takımımızdan en azından bir galibiyet, belki yine turnuvaya bir 3 puanla veda etmek, gol veya goller bulmak. Yani bunlar en azından veda ettik ama hani bunu başarabileceğimiz bir potansiyelimiz var. Ben sabah YouTube yayınında da söyledim. Hatta bana orada da eleştiriler geldi. Hani Türk milli takımını çok güvenme Fehmi diye. Yani ben potansiyelimizin çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Ya bu takım birçok şeyi başarabilecek kabiliyete ve potansiyele sahip bir takım. Ama
1: Tabii.
0: futbol doğrular oyunudur. Bazı doğruları yapamadığımız için durumun burada olduğu
1: Futbolda düştük.
0: kanaatindeyim. Evet, ama biz potansiyeli olan kaliteli bir ekibiz. Sadece ekip olduğumuzu hatırlamamız ve o ruha bürünmemiz gerekiyor. Ben de bu ABD maçında bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Goller anlamında buradan
1: Evet.
0: baktım. Şutlar ve kale vuruşları açısından da ben Türkiye'nin 14 şut 2.30, Montella'nın ısrarla vurguladığı biz iki maçta bir hayli şut çektik söylemine istinaden, yine Türkiye 14 şut çeker 2.30 oranı var ve ABD 9 kale vuruşu 2.75 oranı var. Bunlar da benim şutlar ve kale vuruşları adına öne çıkarttığım diğer tercihler.
1: Evet.
0: Şutlar ve kale vuruşları olarak senin var mı önerin ya da herhangi bir gözüne çarpan bir detay?
1: Milli takımımız konusuna katılıyorum. Oldukça yine fazla şut bekliyorum ben. Fakat şutlarda ben toplama gitmek taraftarıyım. Çünkü Amerika'dan da ben ciddi katkı bekliyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Türkiye'nin 13.5 üstü şut, en az 14 şutu. 2.30'dan gayet güzel bir seçim. Toplam 26 şut da 1.80'den çok öne çıkıyor bence. O da yanıltmayacaktır diye düşünüyorum. Outlara da katılıyorum. Amerika bizden daha fazla out kullanabilir bu mücadelede. Bizim daha fazla şut çekeceğimizi düşünürsek mantıklı bir seçim gibi gözüküyor.
0: Evet, ya baktığımız zaman çocukların bir reaksiyonu, bir refleksi olacaktır artık son maç. Hani bunu da kötü bir hatırayla bitirmek istemeyeceklerdir. Bu da bir coşkuyu beraberinde getirip, hani böyle bir bazı anlarda uygun bir tabir olacak mı bilmiyorum ama hani sinir boşalması yaşar ya insan. Hani ben
1: Evet.
0: takımımızdan da böyle bir sinir boşalması gibi değil de ama
1: Evet.
0: benzer nitelikte bir şey. Bu Türkiye bugün yine şutlarına, gollere devam eder diye düşünüyorum. Biraz da özel bahislere baktığım zaman çok böyle dikkatimi çeken bazı oranlar ve bazı detaylar var. Bunları da seninle tartışmak isterim.
1: Tabii.
0: Bunlardan bir tanesi Türkiye ilk yarı 3 isabetli şut 2.80. Ne dersin?
1: Türkiye ilk yarı 6 şut çekere ben biraz daha sıcağım 1.72'den.
0: Hmm,
1: Toplama
0: evet.
1: gitmek taraftarıyım ben biraz daha.
0: Tabii, aslında daha doğrusu o. Ben biraz daha böyle oran kıymet açısından değerlendirdiğimde 3
1: Tabii.
0: isabetli
1: Daha
0: Türkiye
1: yüksek oran alıyorsak kesinlikle isabetli şutuna gidebilir. Gidilebilir. Daha yüksek oran hedefleyen bahis severler bu bahise gidebilir gayet de.
0: yine
1: Ben
0: biraz
1: kabul
0: daha
1: etsem.
0: güvenli olmak isterse hani isterler. Karşılaşmada ilk yarı 5 isabetli şut ortaya, hani
1: Evet.
0: takım tarafı seçmeden 5 isabet 2.40.
1: Güzel.
0: Yine bu benim dikkatimi çeken bir detay. Türkiye bir gol atar, 5 korner kullanır 2.75. Yine böyle bir fırsat gördüğüm bir tercih. Yani gol atmadan da Dünya Kupası'nı bitirmeyiz bence. Baran, ne dersin?
1: Vallahi şu ana kadar şu da olmaz artık dediğimiz ne varsa olduğu için ben bir şey diyemiyorum bu konuda gerçekten. Normalde haklısın. Kesinlikle senin yanındayım. Gol atar ve 5 korner kullanır. Keza ilk iki maçta da ben kornerlerimize gittim. Golden ziyade.
0: Evet.
1: Kornerlerden kazanmıştım. Bu maçta da ilk iki maçtan farklı bir oyun beklediğimiz için ki öyle olacak. Yayının başında bahsettiğim gibi gol atmamızı beklemek daha yüksek olasılık olacak. Ben gol atacağımızı düşünüyorum normal şartlarda. Takım
0: Çok
1: böyle
0: güzel.
1: çok beklemediğimiz şekilde çok kötü oynamazsa tabii ki.
0: Tabii. Ya ben artık o kadar beklemiyorum ve bir gol beş
1: Evet.
0: korner. Zaten ilk iki maçın aslında ortaya konan oyun çerçevesinde bu oranları gördüğümüzü düşünüyorum ben. Hani
1: Tabii tabii
0: 2.75
1: kesinlikle.
0: falan bu sebepten dolayı. Mesela bir diğer tercih benim dikkatimi çeken her yarıda bir gol, dört korner olur. 3.25.
1: Bu da güzelmiş, evet.
0: Ya bu da tempolu bir oyun bekliyorsak hani kim atarsa gol fark etmez. Her yarıda bir gol, toplamda
1: Evet.
0: da dörder korner yarılar başına. Ya da
1: Evet.
0: bir veya daha fazla gol, dört veya daha fazla gol olarak da tekrar
1: Evet.
0: nitelendireyim. Yine iki takım da her yarı 2+ korner kullanır, 4.50. Mesela bu da benim çok dikkatimi çeken güzel bir yani oran
1: Güzel.
0: risk açısından kıymetli gördüğüm bir tercih. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Katılıyorum. Yüksek oran aramak için bu tarz bahisler çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii. Yani ikişer korner her iki takım ev sahibi ABD bizim son maçımız. Hani ikişer korner her iki yarı 4.50 bana fırsat geldi. Yine işte bir gol dört kornerler her yarı. Bunlar hep
1: Evet.
0: fırsat geldi. Yine bence değerlendirilebilecek bir tercih ki bir ikili olarak kullanacağım bunu. Başka bir maça birazdan konuşuruz. Türkiye ABD maçında herhangi bir takım geriden gelir kazanır 8.50 oranı var.
1: 850. Evet.
0: Yani bunu hatta söyleyeyim Kroatao fil dişi sahili maçıyla bir keyiflik ikili bir deneme yapmayı düşünüyorum. Hatta şöyle oranı da hızlıca bir söyleyecek olursam ikili oranı ne olur
1: Ben
0: bilmiyorum.
1: söyleyeyim, 86-70.
0: Çok güzel. Çok
1: Ben
0: güzel. YouTube'da
1: yaptım.
0: tabii
1: Ben de
0: yayında
1: kalırım çünkü
0: konuştuk da
1: İstanbul'da.
0: YouTube yayını sonrası hemen böyle yemeden içmeden değerlendirdin galiba.
1: Evet, ben oynadım çünkü hani dediğim gibi YouTube yayın sonrasında hem tekli aldım hem ikili şekilde aldım. Sistem 1-2. Gayet güzel bir ikili oldu bence.
0: Yani gerçekten öyle. Ben hem Kurosawa maçı da artık Kurosawa da mesela veda edecek. Birazdan konuşacağız. Onlar da işte bir son bir şarkı. Dün işte Haiti'de gördük mesela. Öne geçti sonra kaybetti. Hani Kurosawa'da da böyle bir şey olabilir belki. Yani keyiflik tabii 86-70 gibi bir oran kolay değil. Yani o yüzden
1: Tabii ki.
0: çok böyle abartmadan böyle bir keyiflik takiplik bu ikiliyi ben önermiş olayım yüksek orandan. Peki Türkiye ABD maçıyla alakalı var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
1: Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Gayet güzel bahisler ortaya çıktı. Şansımız yanımızda olsun diyeyim.
0: Peki sen son bir seçim yapsan bir genel işte 2.5 üstü biliyorum zaten o cepte.
1: Evet.
0: Özel ya da şutlardan neyi seçerdin?
1: Toplam şutları seçerdim.
0: Toplam şut. Peki.
1: Evet.
0: Tamam o zaman.
1: Ama
0: Skor da
1: şu
0: alayım
1: senin
0: senden.
1: az önce söylediğin her yarıda bir gol ve 3,5 üst korner, iki yarıda da 3,5 üst korner acayip hoşuma gitti 3,25'ten. O da çok güzel bir bahismiş.
0: Güzel. Ben de sana onun pasını atmış. Umarım da maç bittikten sonra asistini yapmış olurum. Gol olur
1: Evet.
0: ve isabet olur diyelim. Peki skor tahmini?
1: Skor tahmininde ben bizim 1-0-2platform.com'daki yarışmada 3-2 Türkiye galibiyeti dedim.
0: 3-2 Türkiye galibiyeti. Ben de 2-1 Türkiye galibiyeti diyorum.
1: Evet.
0: Ama algoritmalar bize katılmıyor. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 0-2 demiş. ABD 2-0 kazanır.
1: Evet.
0: Bilgisayar 1-1, Zlatna 1-2 Amerika kazanır diyor. Tabii ilk iki maçlar sonunda bakıldığı zaman algoritmaların da aslında değerlendirdiği bu
1: Evet, çok daha farklı.
0: veriler ışığında oluyor. O yüzden biraz şaşırmadım açıkçası ama katılmıyorum algoritmalara onu da söyleyeyim. Şöyle tahtalara istersen bir göz atalım. Türkiye maçı hangi şekilde girmiş tahtalarda neler var? Genel olarak dünyada nasıl oynanıyor? Eğilim nedir? Bir bakalım. Türkiye tahtasının ikinci sırasında ABD galibiyeti var. Dördüncü sırasında 2.5 üst seçeneğini görüyorum. Asya tahtasına geldiğimizde 8. sırada 2.5 üst, 9. sırada maç sonu 2, 10. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Ve Balkan tahtasının 3. sırası 2.5 üst, 5. sırası maç sonu 2 şeklinde. ABD kazanır diyor Balkan tahtası. ABD tahtasına baktığımda yine 1. sırada ABD galibiyeti var. 9.5 milyar dolar yatırılmış. Umarım bu parayı yedirmezler diyerekten
1: O
0: Türkiye'nin
1: çoktan 10
0: galibiyeti.
1: milyara geçmiştir zaten.
0: Evet, o da bir ihtimal. Yani umarım Türkiye galibiyetiyle bu

0: Tahmin yanılsın diyelim açıkçası. Yine ABD 2 gol atar. Deplasman 1,5 üst 1 milyar dolar. Toplam gol 2,5 üst 750 milyon dolar. Avrupa tahtasına geldiğinde zirvede ABD 2 golü var. 1 milyar euroyu geçmiş.
1: Evet.
0: Yine şöyle bir bakıyorum. 7. sırada ABD galibiyeti direkt olarak alınmış. 336 milyon euro. 8. sırada ilk yarı ABD golü 325 milyon euro. İngiliz tahtasında da baktığımız zaman 6. sırada Türkiye galibiyeti, 7. sırada ABD galibiyeti, 8. sırada ilk yarı ABD golü olarak bu maç listelerde kendisine bu şekilde yer bulmuş. Umarım şans bizimle olsun. Futbol şansımızın da yanımızda olduğu, güzel oyun, keyifli oyunla kazandığımız, gol ve goller bulduğumuz bir
1: Evet.
0: maç olsun dileyelim. Ve eğer ekleyecek bir şeyin yoksa yavaş yavaş Paraguay, Avustralya diyelim.
1: Diyelim bakalım. Biraz
0: Peki.
1: zor bir maç. Paraguay,
0: Ya
1: Avustralya maçı.
0: çok zor bir maç. Ben açıkçası kendi adıma bir tane böyle basit bir seçim çıkarttım. Hatta iki tane
1: Yani
0: seçim vardı.
1: bence tam söylediğin seçim, YouTube yayınında da söyledin, öyle bir seçim ki tam böyle tereyağından kıl çeker gibi çekip alınacak bir seçim bence o Avustralya golü.
0: Aynen öyle. Ya ben baktım baktım ya düşünüyorum şimdi hepimiz aynı plan, aynı fikirdeyiz. İşte berabere bitse bu maç el ele kol kola gidecekler. İşte temposuz bir maç olur. Maç sonu sıfırın oranı. O bu derken
1: Ya belki
0: ya
1: de şöyle bir durum var, sözünü kesiyorum, özür dilerim ama
0: yok
1: Paraguay'da mesela
0: estağfurullah.
1: belki de üçüncü olmak istemeyecek. Hani orada bir Arjantin var, üçüncü olduğu zaman ikinci olmak isteyecek, daha oradan daha kolay bir yola gitmek isteyecek. Onu da bilemeyiz yani mesela.
0: Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak bu noktadan biraz da baktım biliyor musun? Yani tamam hani
1: Evet.
0: kağıt üstünde gruptan çıkacaklar, çok tempo yapmazlar. Abi bunların hepsi
1: Orasını da
0: bence
1: bilmek lazım.
0: evet bir sonraki turu düşünüyorlardır. Nasıl düşünmezler Allah aşkına?
1: Yani
0: Yani
1: biz düşünüyorsak onlar bizim 100 katımız
0: E
1: düşünüyorduk
0: tabii ya
1: zaten.
0: şimdi Paraguay ya da Avustralya'sın. Yani
1: Evet.
0: Belçika, Mısır, İran grubundan ikinciyi mi istersin? Yoksa D3 hangi formasyonlarla oynayacak ona da bir bakmak lazım ama hani diğer gruplardan muhtemelen bir birinciyle oynayacaksın onu mu istersin?
1: Evet.
0: Yani şimdi
1: Yani.
0: yine oturalım doğru konuşalım. Mısır, İran grubunun oradan ikinci çekmek biraz daha turnuvada ileri gitmek adına daha doğru olur diye düşünüyorum. Hani onu hesaplıyorlardır diye düşünüyorum ve takımları teraziye koyduğumda fizik güçleri, hızlı oyuncuları vesaire derken ben Avustralya'nın bir golü 1,53 oranı var. Sabah saatlerinde 1,53'tü. Şu an
1: Şu
0: güncel
1: an
0: oranı da
1: 1,55 şu anda.
0: 1,55 mi yükselmiş? Problem değil, daha da güzel.
1: Evet.
0: 1,55'ten ben Avustralya'nın golünü çok böyle aklıma yatan bir seçenek. Ama derseniz ki ya
1: Kesinlikle.
0: 0-0 bitebilir bu. Fehmi hani ben deplasman golünü pek sıcak bakmıyorum derseniz. Avustralya'nın 90 dakika boyunca çekeceği 3 isabetli şut 1,58 oranı var. Bu da benim
1: Evet.
0: ikinci tercihim.
1: Gayet güzel.
0: Bilmiyorum katılır mısın? Sen neler söylersin bu maçla ilgili?
1: Katılıyorum. Az önce söylediğim durum önemli. Yani Paraguay'da belki de ikinci olmak için bastıracak. Hiza öyle olabileceğini düşünüyorum. Hani biz beraberliğe razı olalım kafasında da olmayabilir oyunun belli bölümlerinde. Ben Avustralya'nın golünü çok beğendim, onu söyleyeyim. Ben kesinlikle oynayacağım. Keza kornerleri de belki gidilebilir bu maçta diye düşünüyorum. Toplam kornerleri.
0: Evet, o da bir tabii değerlendirilebilecek bir diğer tahmin. Ona da itiraz etmem. Ya mesela bak şimdi şeye baktığımız zaman birbirine yakın takımların örnek veriyorum oran olarak biraz böyle bu maça benzer bir oran yakalamaya çalışıyorum ama ya hani yeşil burun Suudi Arabistan diyelim hatta birbirine çok yakın iki oran 2.32 ile 2.54 şu an. Yeşil burun Suudi Arabistan. Şimdi bunun çifte şansına baktığım zaman Baran hemen şöyle bir göz atayım. 1.39-0.2 çifte şans, 1.32-0.1 çifte şans. Bak
1: Evet.
0: 2'ye 32 ile 2.54 orandan bahsediyorum. Avustralya'nın 3.75 oranına karşılık 0.2 çifte şansın oranına baktığımız zaman 1.34. Yani
1: Evet.
0: oranda bir kere zaten bir
1: Evet.
0: tuhaflık var yani burada bu
1: Maalesef.
0: maçta. Yani
1: Evet.
0: çok gerçekten tuhaf. Ya maç sonu sıfırın oranı daha düşük. Böyle bir acayip bir durum burada.
1: Evet.
0: 0-2'nin oranı 1.34. Halbuki biraz daha mesela 1.40-1.50'ler arasında bir oranda
1: olması
0: olması
1: gerekiyor.
0: gerekiyordu. 3.75 veriyorsan eğer bir takımın kazanmasına.
1: Zaten
0: Burada bir şeyler
1: risk
0: var.
1: merkezi, tabii, risk merkezi uzun süredir ben çifte şansa iyi bir oran verdiğini hatırlamıyorum ya. Maalesef ölü oranlar çifte şanslı çok uzun süredir.
0: Ya öyle ama mesela gerçekten baktığın zaman kağıt üstünde hani 0-2 çifte şansın da 3 küsurluk orana değeri bu değil. Mesela bak ben hadi gel
1: Evet.
0: sana bir örnek vereyim bu akşam Japonya İsveç müsabakası. 3.87 İsveç'in oranı. 3.75 de Avustralya'nın oranı. İsveç'in 0-2 çifte şansı kaç biliyor musun?
1: 1.73 gördüm şu anda.
0: 1.73. Yani şimdi burada işte hani 3.75'ler 3.80'leri konuşuyorsak 0-2 çifte şansın biraz böyle buralarda olması gerekiyor. Ya da hani en kötü 1.40-1.50'lerde olması gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: Avustralya'nın 1.30'larda olan 0-2 çifte şansı da aslında hani kolay kolay Avustralya'nın da böyle Paraguay karşısında mağlubiyetin gerçekten hak eden taraf olacağını göstermiyor oranlarda. O yüzden bu çerçevede ben Avustralya'nın golü veya 3 isabetli şutu hani bir gol attıysa zaten bir isabet cepte geldiği gibi de ama mesela şunu da belki sesli düşünen dinleyicilerimiz vardır. Ya peki toplam şutlara ne dersiniz? Ya
1: Evet.
0: Avustralya ekonomik oynayabilen bir takım. Hani
1: Evet.
0: Paraguay kendi sahasında boğamayabilir. O sebepten dolayı da hani gelip bir iki tane vurup gidip 90 dakikayı bu şekilde harcayabilir. Belki çok yüksek
1: Evet.
0: şutlara çıkmaz ama 3 tane isabeti ekonomik olarak görebiliriz. Gerçekten buna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum bana.
1: Bu maçın bu arada maç sonu 0-10'a çok düştü. Onu da hatırlatayım. Dün gündüz saatlerine baktığımda 2.70 civarlarındaydı. Şu anda 2.09.
0: Yoğun olarak oynanan bir tercih çünkü.
1: Evet,
0: Onun da
1: çok fazla
0: etkisi var.
1: düştü. Onu da söyleyeyim.
0: Açıkçası ben dediğim gibi hani Avustralya'dan yenilmemesini bekliyorum. Onun dışında da 3 isabetli şutu hatta bir golü bence kıymetli bir tercih olduğunu da düşünüyorum. Peki
1: Kesinlikle.
0: var mı herhangi bir skor beklentin buradan?
1: Vallahi içimden 1-1 geçiyor açıkçası. 1-1'lik bir beraberlik. Benim
0: Güzel.
1: skor beklentim bu şekilde. Yani
0: Ya
1: 0-0'ı biraz daha az ihtimal görüyorum ben. Gol atacağını düşünüyorum her iki takımda. O kadar da hani yaslanalım hani bir 0-0 oynayalım modunda olacaklarını düşünmüyorum. Bence bu maç bir 1-1'e gelecek.
0: Ya o
1: 1-1'den
0: konuda
1: ötesini çok göremiyorum ama açık söyleyeyim.
0: ya evet 1-1 biraz daha muhtemel olabilir. Hele bir de ilk golü Avustralya atarsa
1: Tabii.
0: Paraguay şutları, kornerleri canlıdan değerlendirilebilir tabii ama o sırada tabii kimse
1: Tabii.
0: Paraguay-Avustralya maçının canlısını takip edeceğini düşünmüyorum şu an bizi dinleyenlerden. Türkiye-ABD
1: Aynen öyle.
0: maçında olacak gözler.
1: Evet.
0: Ama algoritmalara baktığım zaman bizim algoritma 0-0 bilgisayar 0-0 Zlatna 1-1 demiş. Algoritmalar hiç izlenecek bir maç gözüyle bakmıyor bu maça
1: Evet.
0: diyelim. Ve şöyle bir tahtalara da hızlıca bir göz atacak olursam 10. sırada Türkiye tahtasında karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Asya tahtasında kendisine yer bulamamış bu maç. İlginç bir şekilde. Balkan tahtasında 6. sırada karşılıklı gol var. 8. sırada maç sonu 0 seçeneğini görüyorum. ABD tahtasında ilk yarı 0 ve karşılıklı gol var seçenekleri listede 8. ve 9. sırada. Avrupa'da 9. sırada karşılıklı gol var. 10. sırada karşılıklı gol var. 2.5 üst combo tercihini görüyorum. İngiliz tahtasında da 9. sırada maç sonu 0 var. Baran. Var mı tahtalardan dikkatini çeken bir yorum?
1: Evet, tahtalarda da tıpkı çoğu bahis severin tercihinde olduğu gibi ilk yarı sıfır maç sonu sıfır gibi tercihleri ön plana çıktığını görüyoruz. Çok da şaşırtıcı değil zaten.
0: Evet. Bu maçı da yavaş yavaş geride bırakacağız. Günün geri kalan maçları için bir kısa reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. avantajlı kira hesabının kesin ödemelimiziyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Yine bugünün maçlarıyla devam edeceğiz ve yavaş yavaş istersen Baran E grubu Kurosawa Fil Dişi Sahili Ekvator Almanya maçlarıyla devam edelim. Şöyle bir baktığımız zaman Ekvator, Almanya. Ya Ekvator şu gruplar açıklandığı zaman hani kendisini bu kadar zora sokacağını herhalde öngöremezdik diye düşünüyorum.
1: Yani ben de beklemezdim hiç.
0: Kurosawa karşısında aldıkları beraberlik gerçekten işlerini bir hayli zora soktu. Hani son maç Almanya tamam lider çıkmayı garantiledi ama hani bu tarz turnuvalarda liderliği garantileyip rotasyon yapacak ya da maçı önemsemeyecek, bir sonraki adımları düşünecek takımlar listesine Almanya kesinlikle girmez diye düşünüyorum ben. Hani ben böyle bir seçim yapmazdım kendi adıma. Hani Almanya nasılsa çıkmayı garantileyecek lider. Aman boş ver. Yani tam bir mekanik takım. Kendileri başlarına büyük dert aldılar. Hani en iyi üçüncüler arasında dahi olamayabilirler. Kağıt üstünde baktığımız zaman Almanya rotasyon yapsa da bir oyun anlayışı ortaya koyacak. Ama yine de şiddetle şutlara ihtiyacı olan, gollere ihtiyacı olan bir Ekvator var. Ve ben de bu sebepten dolayı Ekvator'un şutlarına yöneldim. 11 şut, 1.72 oran. Senin perspektifinden baktığında senin öne çıkardığın tercihler neler?
1: Ben Ekvador'un ilk yarı şutlarına ve senin dediğin gibi toplam şutlarına güveniyorum. Özellikle Almanya'ya açılan barem de hoşuma gitti. Almanya'nın 7 tane out kullanması 1.61'den. Ekvador'un şut çekeceğini, hücum yapacağını düşünürsek bolca kaleyi yoklamasını da bekliyoruz. Ben Almanya'nın 7 out'unu 1.61'den 7 kale vuruşunu bir başka deyişle dikkatimi çeken bir başka seçim oldu.
0: Çok güzel. Benim şu an önümdeki notlarda Ekvator 11 şut çekerin hemen ardında yer alan seçerek Almanya'ya 7 kale vuruşu. Aynı noktadayız gerçekten. Güzel. Sana katılıyorum bu noktada da. Bir de şöyle bir baktığınız zaman böyle bir şans olarak değerlendirebileceğimiz top direkten döner tercihi 2 orandan. Tabii bunun herhangi bir açıkçası
1: dayanağı yok.
0: Dayanağı yok tabii. Tamamıyla şans tahmini ama böyle bir o karambol kargaşa gelen giden oyun vesaire, yani futbol bu tarz durumlarda bir şanssızlığı sever ya bazen. Ah o top işte girmedi falan gibisinden bazen görürüz.
1: Evet.
0: Oradan notumu almışım. Şöyle bir baktığım zaman oyun hızlı başlamasını bekliyorum Ekvador adına. Almanya'da tabii beceriye sahip bir takım. İlk 10 dakika korner belki değerlendirilebilir ama çok sıcakta olabilir. Değilim. Sadece notumu aldım. Benim bir diğer tercihim burada yüksek oran avı için bu maçta her yarıda bir gol, bir kart, dört korner, beş oranı var. Ne dersin?
1: Kart konusunda sadece ufak soru işaretim ama bir kart olduğu için sanki tolere edilebilir bir seçim gibi gözüküyor.
0: Ya Ekvador'un hani o şiddetle 3 puana ihtiyacından kaynaklı rahat çıkmayacaklardır diye düşünüyorum. O noktada hani bir kart zaten 5 oran muhtemelen ondan kaynaklı. Daha kartı oradan çıkartsak seçeneklerde yoktu sanırım yalnız. Hani bazı maçlarda kartsız seçeneği mesela bizim maçta var. Her yarıda bir gol, 4 korner ama Ekvator Almanya'da çalıştığım zaman yayına hazırlık sürecinde yoktu. Gelirse tabii kartsız olanı daha doğru olur. Her yarıda bir gol, 4 korner olarak ama bir kartta 5 orandan en azından ben alınabilecek bir risk olarak görüyorum. Ekvator'a da Almanya karşısında başarılar ama gerçekten o son virajda pek İstemeyeceğim rakiplerden bir tanesi Almanya disiplin açısından Baran.
1: Yani Almanya'nın çok aşırı topa sahip olacağını da düşünmüyorum ben. Şu an o dikkatimi çekti. Topa sahip olma bahisi belki Ekvador tarafında %46 değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 1.80'den. O da dikkatimi çekti açıkçası.
0: Güzel. Peki.
1: Yani bir dengede bir topa sahip olma görebiliriz. %55'ler, 50'ler gibi. Ben öyle düşünüyorum. Bu maçta öyle bir mantık kurdum ben.
0: Doğru. Yani aslında itiraz etmem. Gerçekten. Bir yandan da mesajlar da geliyor. Çok güzel. Yavaş yavaş böyle bir mesajlara da cevaplayacağız. Yine hatırlatalım. 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Şöyle bir baktığım zaman selamlar, ben Almanya'dan dayı oldu. Sabah YouTube üzerinden sonradan dinledim. Rahmi rahatsızmış, geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum demiş bir dinleyenimiz ve izleyicimiz. Selamlar olsun, çok teşekkürler.
1: Geçmiş olsun diyelim buradan, selamlar olsun Rahmi'ye.
0: Tabii bizden de geçmiş olsun diyelim. Bir diğer mesajda Reis, bu 86.7'lik bahsin açıklamasını yapar mısın? Kaçırdım orayı, neye oynayalım? Tabii hemen söyleyelim. Kurosawa fil dişi sahili maçıyla Türkiye-ABD maçında özel tercihlere giriyorsunuz. Her iki maçta da. Özel tercihlerde herhangi bir takım geriden gelir ve kazanır var. Bu ikili kombini yaptığınız zaman 86.7 bir oran yapıyor. Bu da şu demek, bir takım maçta öne geçecek ama maçı kaybedecek. Dünkü Fas-Haiti maçı gibi. Haiti ilk golü buldu, 1-0 öne geçti ama maçı kaybetti. Bu tarz bir tercih. Örneğin Kurosawa 1-0 öne geçecek. Maçın herhangi bir dakikası, ilk yarı ya da ikinci yarı olması hiç önemi yok. Daha sonrasında da maçı fil dişi kazanacak. Bizim maçta da ABD 1-0 öne geçecek. Maçı biz kazanacağız gibi bir senaryo diyelim. Bu ikili 86.7 keyiflik denenebilir. İyi yayınlar Fehmi Bey. Ben Emrah. Bu kuponu yorumlar mısınız? Bu arada konuğunuz Baran Bey tahmin liginde rakibim. İkimizin de puanı aynı. Selamlar olsun demiş. Emrah Bey'e de selamlar. Kuponu da şu şekilde Baran. Kurosawa fil dişi sahili maçında fil dişi ilk yarı 4 isabetli şut çeker. Ekvator Almanya maçında Gonzalo Plata kaleyi bulan bir isabetli şut çeker. Japonya-İsveç maçında da ilk 30 dakika gol olur tercihleri var. Emrah Bey'e öncelikle bol şanslar kuponunda. Ne dersin genel olarak bu üçlüye?
1: Gayet güzel bir üçlü. Oyuncu açısı takip etmedim ama o bahise bakar gibi geliyor bana. Oyuncu bahise. Oyuncu bahise.
0: Evet. Evet, yani kadro açıklandığında eğer sürpriz olarak böyle bir kadroda görmeyeceğimiz bir durum olmazsa zaten kuponu muhtemelen bu Plata kazandı ya da kaybetti olarak belirleyecek. Kuponun belirleyicisi bence de bu olacak. Bol şanslar evet. Emrah Bey. Umarım Baran'ı da geçersiniz diyeyim. Peki. Devam edelim yavaş yavaş. Kurosawa fil dişi sahili. Çok güzel, böyle bir keyifli bir tat bıraktı futbol severlerde kesinlikle diye düşünüyorum kurasağı açısından. Oyunun her anından keyif aldılar skorlardan bağımsız. Ve fil dişi karşısındalar. Fil dişine de bir puan yetiyor ikinci çıkması için. Ama güç dengesi bir hayli fazla. Kurosawa her ne kadar altyapıda Hollanda'dan yetişmiş oyuncuların olduğu bir grup olsa da güç seviyesi belli bir takım açıkçası. Ama yine de böyle Almanya karşısında, Ekvator karşısında böyle şey olsa da mahkum oynadığı oyunlarda da olsa yine rakip kaleye gidip böyle şut denemeleri yapmış. Ben yine Kurosawa şutları 7 artıdan 1.50 oranı var. İlk böyle gözüme çarpan tercih oldu. Daha sonrasında da fil dişi sahili 5 kale vuruşu kullanır. Ne dersin sen?
1: Vallahi fil dişi sahili gerçekten iyi kötü bir Ekvador maçı oynadı ama çok akıllıca kazandı o maçı. 4 top direkten dönmüştü o maçta. Çok güzel bir maçtı. 1-0 bitti ama gerçekten 3.5 üstü olacak bir maçtı. Sonra Almanya'ya karşı maçı kazanacak noktaya da getirdiler açıkçası. 88'de kaçan o acayip bir pozisyon var fil dişi adına. Onu atabilseler belki de Almanya'ya karşı galip de gelebilirlerdi. Maç 1-1'di o sırada. Ondan sonra 90'da gol yediler. Ama bu maçı da en az bir puan olarak gruptan çıkıyorlar dediğin gibi. Ben bu maçta Curaçao'dan da dünkü Haiti gibi ona benzer bir maç bekliyorum. Curaçao'dan da şut olarak katkı beklediğim için toplam şutların bu maçta kolay kolay yanıtacağını düşünmüyorum. Ayrıca Filiz sahili her iki yerde gol atar da bir başka dikkat çeken bir seçim.
0: Evet, 1.53'te oranı vardı en son. Ben yine notlarım arasında fil dişi sahili her iki yarıda da gol atar. Onun dışında da fil dişi sahili takım 2.5 üst olarak notlarıma eklemişim ama önceliği yani yazım sırasında her iki yarıda da golüne vermişim. Seninle o noktada da yine aynı fikirdeyiz. Peki E grubu yine bu şekilde diyelim ve geçelim. Şöyle bir F grubuna Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda maçları var. Hollanda'ya galibiyet yetecek. Biraz daha rakip kaynaklı avarajı da sağlayabileceği bir durum söz konusu Hollanda'da. İstersen önce bir Tunus, Hollanda diyelim. Japonya ile aynı puandalar. Genel avaraja bakılacak muhtemelen çünkü ilk maç 2-2 bitti. Genel avarajdan sonra da atılan goller, daha fazla atılan goller gibi bir durum söz konusu olması lazım. Burada da o Japonya'nın rakibi biraz daha zor bir rakip İsveç.
1: Evet.
0: O yüzden ben Tunus Hollanda maçında Hollanda'nın ilk yarıdan hani fişi çekip diğer maça da biraz kulak kabartıp ihtiyacı varsa biraz daha atıp rahat bir maç geçirmesini bekliyorum bana. Kesinlikle. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Kesinlikle ve bu söylediğin doğrultuda ilk yarı skoru diğer acayip bir fırsat önümüzde. Dün 5.28'di oran. Bugün oldukça düştü. 4.65'lere kadar düşmüştü. Şu an tekrar yükseldi. 4.86'ya kadar çıkmış durumda. İlk yarı skoru diğer. Bence burada çok güzel bir fırsat. Tunus Hollanda maçını. Bir başka de işte Hollanda'nın atacağı 3 gol. İlk yarıda.
0: Evet. Yani ilk yarı skoru diğeri de taraflardan birinin ilk yarıyı 3 veya daha fazla skorla kazanması demek. Burada tabii ki beklentimiz Hollanda'dan yana.
1: Tabii ki. Evet.
0: Ya ben de şöyle bir ilk yarı ortaya gol 1.5 üst olarak 1.79. İlk yarı Hollanda'nın taraf golleri 2.01. Hani bunlar çok kıymetli tercihler olduğunu düşünüyorum. Yine diğer yandan senin dediğin ilk yarı skoru diğer bence denenebilecek tercihler arasında. Benim sadece kafamı kurcalayan bu maçta şu oldu. Her yarıda 1 gol, 4 korner, 3 oranı var Baran. Yani hiç denenmez mi mesela?
1: Ya orada beklediğimiz senaryoda olsa belki ikinci yarıya soru işareti koyabiliriz. Hani Yapı Piyanı'nda da bir İspanya örneği vermişti hatırlıyorsun. Hani
0: evet evet.
1: 50. dakikadan sonra şut çekmediler falan. Burada hani Hollanda bir erkenden böyle 50 ya da 60 civarında 4-0'ı falan bulursa 3-0'ı ayağını gazdan da çekebilir. Onu orada bir soru işareti var ikinci devreye. O yüzden çok bilemedim.
0: Ya dün Haiti bile mesela bir varlık ortaya koyuyor ya Tunus'un da son maçı. Yani ikinci yarı Hollanda frene bastı Tunus. Yani kornerler ortaya 4 tane korner olduğu için. Hani tabii ki Tunus şimdi Hollanda'yı da mahkum edecek demiyorum yanlış anlaşılmasın ama. Her yarıda 1 gol 4 korner bu maçta 3 oran biraz riski karşılıyor gibi geldi bana.
1: Riski karşılıyor evet kesinlikle karşılıyor. Orası tartışmaya kapalı zaten evet katılıyorum sana.
0: Bir yandan da mesela futbol biraz da şans da yaver gitmezse gibi, mesela gollerden bir soru işaretiniz varsa, Hollanda'nın ilk yarı 4 isabetli şutu da 2-13 mesela. Yani 3 evet. Golü bekliyoruz. Bir ihtimal diyoruz. 2 gol daha doğru olur diyoruz. 2 şut çektiyse Hollanda 2 tane de isabet ettirebilir. Hani 2-13. Bu da mesela benim bu maçta öne çıkarttığım bir diğer tercih olarak aktarmış olayım. Peki Japonya-İsveç günün herhalde en gollü geçecek maçlarından bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok fazla alternatif var bu maçta alakalı benim gözüme çarpan. Ama benim burada önceliğim karşılıklı gol var 1.62'den. Sonra da combo tercih olacak klasik bahisler anlamında. Sen neler söylersin?
1: Sana katılıyorum ben de. Karşılıklı gol varın devamında 2.5 üstede taşınacağını düşündüğüm bir maç. Ben de ev sahibi 1.5 üst bekliyorum. Japonya'nın atacağı 2 gol. Maçı Japonya'nın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Goller anlamında bizim maçla beraber herhalde bu maç kombin yapılacak en güzel seçim olabilir. 2 tane maça 2.5 üst.
0: Kesinlikle.
1: Güzel bir maç olur. Seyir zevki de çok güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Keza İsveç şu anda sonuna kadar da şansını zorlayacaktır. Hani Gyökeres gibi etkili bir forvete de sahip zaten hepimizin bildiği gibi.
0: Tabii.
1: Çok güzel bir maç bizi bekliyor bence.
0: Evet evet, seyir zevki gerçekten güzel olacak ama muhtemelen izleyemeyeceğim bir maç. Çünkü erken yatıp Türkiye-ABD maçına kalkmayı hedefleyeceğim. Bakalım. Ya da tam böyle bütün gece uykusuz kalıp sabah Türkiye maçıyla birleşip artık ondan sonra kısa bir uyku çekeceğiz. Bir bakalım, orada bir planlama yapacağım ama
1: evet,
0: çok da izlemek istediğim bir maç aslında. Benim sabah atılan böyle YouTube yayınında çok güzel bir seyirci pası vardı. Sonra biraz bakındım, inceledim. O da çok aklıma yattı. Toplam kaleci kurtarışları 6 artı 1.85 veriyor. 6 kaleci kurtarışı. Güzel. Bence çok güzel bir tercih. Japonya-İsveç maçı özelinde yani iki kalecinin de 6 kez toplamda bir katkı yapması beklenebilecek bir durum diye düşünüyorum. İlk yarı 10 şut çekilmesi 1.75 oranı var. Yine benim böyle radarıma yansıyan böyle notlarım arasına aldığım. İki takım da her yarıda korner kullanır 1.50 mesela.
1: Evet. Yine o da
0: muhtemeller, muhtemeller arasında. Bir de biraz daha riski arttırıp iki takım da her yarı iki korner kullanır 4.50. Bu da çok beğendiğim evet. bir tercih oldu. Ama hani her iki yarıda ikisinden de ikişer tane beklemeyelim diyorsanız iki takım da en az 3 korner kullanır 2 oranı var. Bence bu da altın niteliğinde.
1: Gayet güzel bahisler.
0: Yani bunlar benim radarıma yansıyan, senin varsa şutlarda ya da özel tercihlerde böyle bir gözüne kestirdiğin onları da alabilirim senden.
1: Ya hareketli bir maç bekliyorum. Toplam şutlar bu maçta da yanıltmayabilir. 24 güzel. Şuta 1.72 veriyor. Çok güzel bir barem. Çok güzel bir oran bence.
0: Güzel. 24 şut 1.72 dedin değil mi?
1: Evet. 24 şut 1.72.
0: Çok güzel. İsveç'in 4 isabetli şutuna da 1.64 veriyor barem, biliyor musun?
1: O da güzel. O da güzelmiş. Yani barem de çok iyi. 4 isabetli şut.
0: Yani İshak, Gökereş hani güzel ayakları da var İsveç'in ve iyi de bir geçiş oyunu oynuyorlar. İyi bir evet. takımda. 4 isabetin 1.64'ü bana biraz açıkçası fırsat niteliğinde geldi. O yüzden güzel. Onu da yine aktarmak isterim. Güzel. Z raporu Japonya ve Türkiye maçlarının 2.5 üstü herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Bizim bir Z raporumuz olur. Klasik bahislerden. Peki bir de böyle bir şutlar ya da özel bahislerden bir Z raporu çıkartacak olsak ne dersin?
1: Şutlardan bir Z raporu çıkartacak olsak ben kesinlikle ilk sıraya fil dişi maçını koyarım toplam şutlar anlamında.
0: Güzel.
1: O maçın şu toplam şutlarına çok güveniyorum. Aynı zamanda senin dediğin tercih de çok değerli. Kurasao'nun 7 tane şutu çok değerli o da. O maçı bir ilk sıraya koymamız gerekiyor bence. İkinci sıraya da şutlar anlamında ya bizim maç ya da Japonya maçı diyorum. Sen hangisini güzel. Tercih edersin?
0: Ben bizim maçı tercih ederim.
1: Yani benim için de bir tık böyle %51-49 Türkiye maçı biraz daha önde. Evet.
0: Ama şöyle, şimdi Türkiye ve Japonya'yı gollerde bir kombin yaptığım için hani tekrar aynı evet. maçlara başka tercih almak yerine Ben Avustralya'nın 3 isabetiyle Ekvator'un 11 genel şutunu, bir ikili şut kombini yaparım diye düşünüyorum.
1: Evet. Orada, gayet güzel. Evet.
0: Orada aktarmış olayım. Yavaş yavaş sona geldik. Çok daha hızlı geçti yayın.
1: Evet.
0: Valla çok teşekkür ederim Baran, kıymetli katkın için. Güzel tercihler çıktı açıkçası. Umarım Radyo Gol dinleyenleri de faydalanmıştır diyeyim. Varsa senden son sözlerini alayım.
1: Güzel bir değerlendirme oldu. Teşekkür ederim ben de sohbet için. Gayet keyifliydi. Şansımız yanımızda olsun.
0: Umarım şans bizimle olur. Türkiye milli takımının kazandığı bir sabaha kavuşuruz diyelim. Kazandığı bir sabaha kucaklarız umarım diyeyim. Uyanırız diyecektim de izleyeceğiz zaten maçı. Ondan bir an durdum böyle sözü söylemeden önce. Bakalım. Kupon şansımız yanımızda olsun. Ekvator Almanya, Kurosawa Fildişi sahili seansı ile birlikte başlayan Dünya Kupası seansında kazançlı bir akşam ve sonrasında gece geçirmeniz dileğiyle, sürçülisan ettiysek affola, kupon şansınız yanınızda olsun. Bir sonraki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
5: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Reklam bitti.

0: bazı isimler, bazı menajerler tarafından bu şekilde destekleniyor.
1: Brezilyalı orta saha João Gomes Galatasaray'ın gündeminde mi?
2: Eray Yazgan, Dursun Özbek'in güvendiği isimlerden bir tanesi. Sanki orada bir kargaşa çıkacakmış gibi hava yaratılıyor.
3: Bence Torreira'nın varlığını gittikten sonra bu atan ve tutan üzerinden Galatasaraylılar o eksikliğini orada çok daha anlar diye düşünüyorum.
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kolayca karşınızdayız. Futbol gündeminin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız ama önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Başlıklarımıza geçelim. Fatih Terim TFF başkanlığını istiyor mu? Galatasaray João Gomes'le ilgileniyor mu? Bruno Fernandes ligin seyrini nasıl değiştirir? Galatasaray yönetiminde neler oluyor? Okan Buruk neden İsmail Kartal'ı övdü ve kolaj başlıyor. Galatasaray Fatih Terim'in TFF başkanı olmasını ister mi? Ali Naci Küçük yorumladı.
0: Of, zor bir soru ama ister. Yani Fatih Terim Galatasaray efsanesi olan bir isim. Çok net, sadece Galatasaray efsanesi değil, bence Türk futbol tarihinin efsanesi. Şimdi Fatih Terim'in federasyon başkanlığını kim niye istemesin? Nihat Özdemir federasyon başkanlığı yapmadı mı? Fenerbahçe başkan vekilliği. Yıldırım Demirören yapmadı mı? Beşiktaş kulübü eski başkanıydı. Ya da aklıma gelen Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe camiasını yıllarca yöneticilik yapmış ismiydi. Say bitmiyor. Şu an Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor kulübünün eski başkanı. Niye Galatasaray menşeli bir federasyon başkanı olmasın ki? Bu arada Fatih Terim her zaman kimin hakkıysa ona karar verir. Adam zamanında milli takımdan teklif aldı. Ülke meselesi dedi. İkisini bir arada götüreyim dedi. Galatasaray başkanı kabul etmedi. Önce milli takım dedi. Milli takımı çalıştırdı yani. O yüzden ben Galatasaray'ın kabul edeceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir durum olursa, ama bekleyip görmek lazım.
4: Kafasında ne var hocanın? Yani sence kafasında ne var Fatih Terim'in?
0: Bence hocanın şu an kafasında federasyon başkanlığı yok. Hocanın kafasında biraz daha sağ kenarında çimin kokusunu almak, teknik adamlık yapmak var. Ama eğer ki böyle bir çağrı gelirse, eğer ki böyle bir teklif gelirse, hoca her zaman dediğim gibi Türk futbolu için artık atabileceğine inandığı hiçbir formüle hayır demez.
1: Eray Yazgan'ın da Sportif AŞ'ye başkan vekili olması, Abdullah Kavukçu'ya mesaj mı? Futbolu kim yönetecek? Yakup Çınar'a sorduk.
2: Futbolda birinci adam Galatasaray'da Dursun Özbek. Bu geçmişten bugüne hep böyleydi. Bütün yetkiler Dursun Özbek'tedir. Ve buna uyumlu olarak insanlar çalışır. Geçmişte Erden Timur, Sayın İbrahim Hatipoğlu çok güzel değişler yaptılar, ama Galatasaray başkanlık kulübü. Son kararı Başkan Dursun Özbek verir. Hani Sportif AŞ'ye Sayın Eray Yazgan'ın da başkan vekili olarak geçeceği konuşuluyor. Ama Eray Yazgan'la konuştuğun zaman, hani ben futbola müdahil olmayacağım. Ya da ben Kemerburgaz'a gidip gelmeyeceğim. Orada Abdullah Kavukçu'yla beraber transferleri yapacağız demiyorlar. Dediğim gibi bu söylentiler uzun süredir konuşuluyor. Ama burada dediğim gibi Galatasaray'da transferde her zaman son sözü Dursun Özbek söylüyor. Şu anda Abdullah Kavukçu'yla beraber transfer çalışmalarına başladılar ki Eray Yazgan'ın da oraya müdahil olma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu Eray Yazgan'a sorduğun zaman da kendisi de söylüyor zaten. Ben transfer yapayım ya da işte oyuncularla gidip oturayım, Kemerburgaz'da vakit geçireyim diye bir durum söz konusu değil. Eray Yazgan, Dursun Özbek'in güvendiği isimlerden bir tanesi. Sanki orada bir kargaşa çıkacakmış gibi hava yaratılıyor. Sonuçta son 4 yılın şampiyonu Galatasaray ve Galatasaray bu 4 yılda şampiyon olurken Sportif AŞ başkan vekilleri hep değişti, ama orada değişmeyen bir isim var. O da Dursun Özbek. Peki.
1: Galatasaray yerli golcü transferi için Bertuğ Yıldırım'ı istiyor mu? Ali Naci Küçük açıkladı.
0: Şöyle söyleyeyim, Deniz Gül yok diyebiliyorum. Yok diyorum listede, ama Bertuğ Yıldırım da Başakşehir'in istek ve taleplerine göre Galatasaray'ın hedefi haline gelebilir tekrar. Ama onlar 15'ler hayır. Galatasaray ne yapar? 5 milyon euro artı Ahmet Kutucu. Onu da söylemiş olayım yani. Bu şekilde bir çözüm formülü üretir Bertuğ'a. O da Başakşehir'i kabul ederse.
1: Torreira'nın olası ayrılığı takımı nasıl etkiler? İbrahim Yavuz değerlendirdi.
3: Ya şöyle hemen anlatalım Torreira'yı. Yani Galatasaray'ın ilk geldiği dönemde işin özellikle takım savunması konusunda çok önemli işler yaptı Galatasaray'da. Ki bazı oyuncuların sadece savunmaya talip olması çok burada değer görmez, ama o işi o kadar yüksek performansla halletti ki Galatasaray'da çok önemli o dönem işin savunma kısmında varlığı öyleydi. Son senesinde özellikle bunu tek başına savunmayla bırakmayıp bir de işin hücum kısmına katkı sağlaması çok değerliydi. Ben hatta şöyle yorumluyorum o durumu. Galatasaraylılar çok fazla atanı ve tutanı üzerinden oyunu anlatıyordu. Bence Torreira'nın varlığını gittikten sonra bu atan ve tutan üzerinden Galatasaraylılar o eksikliğini orada çok daha anlar diye düşünüyorum.
5: Yani şampiyonluklarına baktığında Galatasaray'ın gizli kalmıştı. kahraman diyebiliriz Torreira'nın bütün
3: sezonlarda. Kesinlikle. Hatta ya bir tık daha ileri gideyim. Galatasaray Torreira ayrılığından sonra orta sahada ciddi problem yaşayacağını
5: düşünüyorum. Ki Mertens'in de yerini dolduramadı abi. Çok. 10 numarada yani, biliyorsun.
3: Onun beraber tabii ki ikisinin varlığı çok önemliydi ama Mertens, Torreira bütününe baktığında özellikle işin bir de skor katısına bu sene katkı sağlaması da ofans evet. organizasyonuna çok daha kıymetliydi diye düşünüyorum.
1: Brezilyalı orta saha João Gomes Galatasaray'ın gündeminde mi? Ali Naci Küçük anlattı.
0: Ya çok yazılıyor. Hatta işte Come to Galatasaray paylaşımlarını falan beğenmiş João Gomes. Fakat Galatasaray yönetiminin listesinde olan bir oyuncu değil. Biraz konuştuğumda menajer çalışması. Güzel bir menajer PR'ı olarak bilgi aldım. João Gomes Galatasaray'ın listesinde değil, bunu söyleyebilirim.
4: Ne oluyor peki? Niye bu kadar ısıtılıyor sence?
0: Abi artık böyle yani sosyal medya güçlü olduğu için bazı isimler, bazı menajerler tarafından bu şekilde destekleniyor. Fabrizio Romano, George Gardi geçen yıl yapmadı mı? Akanji'yi Galatasaray'a getirmek için. Singo'ya karşı Akanji'yi getirmek için çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler ama o günlerde de ifade etmiştik. Okan Hoca'nın istediği isim Singo'ydu ve Singo transferi oldu.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ne yapıyor? Bunu ve Fatih Terim'le olan tartışmasını Yakup Çınar'a sorduk.
2: Çok gereksiz bir muhabbet. Biz burada milli takımın performansını konuşmamız lazım. Milli takım neden başarısız oldu bunu konuşmamız lazım ama mesela milli takımı eleştirmek yerine milli takımın arkasında durmamız gerektiğini söyleyen isim Fatih Terim'di ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oturduğu koltuğun sallandığının farkında ve o koltuğa en güçlü adayı da Fatih Terim olarak görüyor. Ve bundan rahatsızlık duyuyor ki milli takım kampında iki tane açıklama yaptı ve ikisinde de hedef Fatih Terim'di. Bir kere yanlış hedef. Diyorum ya sana bir basın toplantısına çıkıyorsunuz. O basın toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak çıkıyorsunuz. Üzerinizde bir takım elbise olmanız lazım. Bir kravat takmanız lazım. Biz hangi federasyonun başkanını milli takım kamp antrenmanlarıyla basın toplantısında evet. gördük? Bir de koltuk korkusu nedir abi? Ayrıca başarısız oluyorsan da o koltuğu bırakacaksın.
5: Bu kadar basit.
2: Bunun başka açıklaması yok. Bırakmak zorundasın abi. Milli takım başarısız oldu. 80 milyon vatandaştan bahsediyoruz ya. Ben 2002'deki Dünya Kupası'nı unutamıyorum. Benim Türk spor kamuoyunda izlediğim iki tane önemli futbol müsabakası var. Hı-hı. Bir tanesi Dünya Kupası, bir de Galatasaray'ın o UEFA macerası. Kazandığı kupa.
5: Evet.
2: Şimdi biz bu Dünya Kupası'nı nasıl hatırlayacağız?
5: Muhtemelen kötü hatırlamak
2: bile istemeyeceğiz. Federasyon başkanını da konuşmak istemeyeceğiz. İnsanlar şunu soracaktır ya. İşte 2026'da Dünya Kupası'nda başarısız olduktan sonra federasyon başkanı göreve devam etti mi? E baba ne yapmaya çalışıyorsunuz?
1: Galatasaray'ın ilgilendiği Bruno Fernandes takımın ve ligin seyrini nasıl değiştirir? İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Oyuncuları yine biraz önce söylediğim işte İlkay Gündoğan aslında bu anlamda çok önemli bir örnek. İlkay Gündoğan City ve Barcelona organizasyonlarındaki performansına talip olunarak getirildi Galatasaray'a değil mi? Ama koca sezona baktığı zaman tanınmaz halde bir oyuncuydu. Yani o kadar oyunun bütününde güçlü oyunun hiçbir parçası olamamış bir oyuncuydu ama o anlaşılabilir bir durumdu. O çünkü hep bir sistemin içerisinde var oldu. İlk defa burada o kendin problemini çöz sistemine ayak uyduramadı. Şimdi Bruno da benzer bir durum. Aslında onun avantajı şu. Manchester United'da çok kötü giden dönemlerde bile ayakta duran oyuncu. Yani tabii. Aslında İlkay'ı da vermem, o örneği verme sebebim şu. İlkay çok sisteme muhtaç bir oyuncu. Bruno sistemin problem yaşadığında bile ayakta kalan bir oyuncu. O yüzden Bruno tarzı oyuncular bizim ligimize daha uygun oyuncular. İlkay sorun yaşayabilir, o anlaşılabilir bir durum. Ama Bruno için aynı şeyi söyleyemem. Özellikle Galatasaray'ın o, ben on numara demiyorum. Yani on numara pozisyonunu çünkü oyun ortadan kaldırdı. Evet. Oyunu iki yönlü oynama, hücum organizasyonlarına değer ve zenginlik katma açısından şahane işler yapar net yani.
5: Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse sence yani kendi mevkisi anlamında soruyorum tabii ki bir Osimhen etkisi yaratır mı takımda?
3: Osimhen etkisi yaratma şansı yok ama Osimhen'le beraber o katacağı etki çok daha fazla yüksek artar olur diye düşünüyorum ama damga vuracak oyunculardan biri olur net. Mesela Mertens hep hafızalarda evet. değil mi kal? Ya benzer durumu yaşar Galatasaray onunla.
1: İlkay Gündoğan ve Torreira'nın Galatasaray'daki geleceği nasıl şekillenecek? Ali Naci Küçük aktardı.
0: Lucas kalacak, ufak da bir zam alacak. İlkay Gündoğan da kalacak çünkü takım içinde sadece saha içinde değil arka tarafta da işte Leroy Sané gibi birçok futbolcunun ne diyeyim mentörlüğünü daha yapıyor İlkay.
4: Kesin X'de kalıyor.
0: Evet kalacak.
4: Son dakika sürpriz beklemiyorsun.
0: Yok. Orada belki Lemina'da bir sürpriz olabilir.
4: Torreira yedek oyuncu pozisyonunda mı olur? Yoksa ana oyuncu olarak mı devam eder?
0: Güzel. Başta ilk 11'in ana parçalarından bir tanesi olur. Ama Galatasaray mutlaka ve mutlaka bir oyuncu alacak. Lemina'nın kalmadığı senaryoda yeni bir orta saha oyuncusu alırsa o zaman işte Lucas için ciddi bir rekabet başlar.
1: Icardi'nin Galatasaray'da kaldığı senaryoda bile takımın bir golcüye ihtiyacı var mı? John Duran ismin ne vaat ediyor, İbrahim Yavuz yorumladı.
3: Icardi'nin bir kere zaten hala konuşuluyor olması bile bir acizlik gibi geliyor bana yani. Hani koca Galatasaray camiası, koca bir sezonu neredeyse ayakta durmakta zorlanan bir oyuncuyla geçirmiş ve bir sonraki sezona o oyuncunun hala o fiziksel durumuyla halledebileceğini düşünüp ona ikna olup ya gel bir sene daha buralarda fiziksel anlamda bu kadar kötü olmasan da kal demesi bile akla mantığa sığacak bir hadise değil. Yani fiziksel olarak Icardi'nin önümüzdeki sene Galatasaray'a hiçbir şekilde katkısı olmaz. Hatta planlamanın içerisinde olma düşüncesi bile yine aynı şeyi söyleyeyim. Çok sağlıksız bir durum. Galatasaray mecbur oraya Osimhen'den sonra ikinci santrafor pozisyonunda bir oyuncu bulmaya ama Icardi ile asla o iş olmaz yani.
5: John Duran?
3: John Duran'la şöyle olabilir. Fiziksel olarak John Duran atletik olarak çok önemli bir oyuncu. Bakma Fenerbahçe'de

0: oyuncuların gördüğü lütfu göremez. Ha. John Duran Galatasaray'da bir şey olur. Kenardaki faslı oyuncu vardı ya, Ziyech olur. Ziyech'i idare edebildi mi Okan Buruk?
1: Edemedi.
0: Edemedi. Çünkü transfer taraftarda öyle bir karşılığı yoktu Ziyech'in. Olsaydı güç olarak onu da idare ederdi. O yüzden Okan Buruk taraftarda karşılığı güçlü oyuncuları idare ediyor. Evet. Diğerleriyle öyle zaman kaybetmiyor yani.
2: Okan Buruk'un 343 Dijital'deki röportajında Mourinho itirafı samimi miydi? İsmail Kartal'dan neden övgüyle bahsetti? Ali Naci Küçük'e sordu.
3: Bunu samimi buluyor musun?
4: Net. İlk günde söyledi. Ya Okan Hoca bir hata yaptığında çıkıp ertesi gün öz eleştirisini yapıp özür dileme erdemini gösteren bir isim. Ve orada da açıkçası çok fazla reaksiyon verdiğini ve yanlış yaptığını dile getirdi. Peki Mourinho hiç özür diledi mi? Mourinho pardon dedi mi? Hiç demedi. Tam tersi. Her seferinde Türkiye'yi aşağıladı.
3: İsmail Kartal göreve gelmemişti röportaj yaptığında sen.
4: Evet, doğru.
3: Ve orada İsmail Kartal'la ilgili olarak dedi ki, doğru bakış açısı bence, Mourinho'nun Jesus'un yapamadığı neyi yapamadı ki bu adam? En başarılı hoca dedi. Nasıl olmayacaksın? Yeni bir İsmail Kartal, Okan Buruk kapışması var.
4: Evet, orada da hatta şunu söyledi. 99'u konuşuyorlar ama 102 puan alan Galatasaray'ı konuşun dedi. 99'u alan değil. Şimdi yeni bir kapışma, yeni bir challenge. Hayırlı olsun ama Okan Hoca yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'da görevdeyken Beşiktaş 9, Fenerbahçe 5 teknik adam değiştirmiş. Okan Hoca sağ şeritten yavaş yavaş başlar, sonra sol şeride geçer ve bu yarışı kazanır diyorum ben.
3: İsmail Kartal da aslında bir yanıt verdi. Ya dedi, ittirmeyle şampiyon mu olunur dedi. Ne diyorsun o konuda?
4: İsmail Hoca.
3: Ben hayır. Okan
4: ya hatta yanıtı. hayır şey dedi değil mi? İsmail Hoca. Fenerbahçe TV'ye çıktı.
3: Çalındı, tescil edildi.
4: Evet, iki şampiyonluğumuz çalındı dedi. Ya İsmail Kartal'a tek söyleyeceğim, hatta Fenerbahçe genelinde bunu söyleyeceğim. Geçmişi konuşmak ve kaybediş hikayelerine bahane üretmek bence artık Fenerbahçe'ye de, Fenerbahçelileri de çok can sıkıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü ağlama duvarına çevirmeyin abi. Yeter artık, kaybettiniz. Önünüze bakın bence. Geleceğe bakın.
2: Digi Futbol'da Kolej'e aktardık. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.
5: Yarış başlıyor.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: katılımda Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay'da haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları. Bakın.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berksayar. Haber Masası'nda buluştuk ve 18-10-19-20'ye kadar sizlerle birlikte günün gündemini, transfer gündemini konuşacağımız bir bölümümüz olacak. Daha doğrusu Fenerbahçe'de kamp dönemini, Girassi'yi, Charlotte'u, Adeyemi'yi, Greenwood'u, İsmail'in Como ihtimalini, Darwin Nunez'i, Shumurodov'u, Andre Luiz ki yeni çıkan isimlerden ve Brahim Diaz, Kolo Muani, Stoper Ake, onun yanında Watkins, Oliye Watkins yeni çıkan isimlerden ki o da kale mevkiine baktığımda 5 ayrı oyuncuyu Fenerbahçe'nin fikstür adına TFF'ye başvurduğu, bunu biraz anlamlandırmaya çalışacağız. Limitte ekside olması gibi konuları konuşarak başlayacağız. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gündeminde de Galatasaray'da Ömer Faruk Özcan HT Spor'dan bizlerle olacak. Konuşacağımız bir sürü isim var, bir sürü konu var. Ama Kamp Divan Kurulu gündemi, Icardi, Torreira, Can Uzun'la başlayayım ben. John Duran'la devam edeyim hatta. Beşiktaş'ta o gün Şahinoğlu Sabah Gazetesi'nden bizde olacak. Kamp sistem, nasıl ilerlediği işlerin, Frendrup Vlahovic, Pavlidis, Trossard gibi isimler. Trabzon'da da Onana, Olay gibi isimler ki en çok merak edilen konular. Bunları Ezgi Alp'le konuşuyor olacağız. Ama öncesinde Süha Gür bizlerle. Tabii Anadolu futbolu konusunda da 19.30 civarında programın son bölümünde zamanımızı oraya ayırdık ki Tatangaları, Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakaryalılar, Sakaryasporlular, bizleri dinliyorsunuz. Her daim bizlerle birliktesiniz. Bugün sizin gününüz. Bugün Radyo Gol'de Sakaryaspor konuşulacak. Oradaki detayları Söz Sakarya gazetesinden kıymetli bir gazeteciyle konuşacağız. Onu da değerlendiriyor olacağız. Süha Gür, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Dolu dolu transfer konuşacağımız bir programın ilk bölümünü seninle açıyoruz. Hızlıca ben kamp dönemini sorayım Fenerbahçe'de. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl gidiyor diye sana onu sorarak başlayayım.
1: Elbette. Öncelikle Fenerbahçe bildiğin gibi geldi Topuk Yaylası tesislerine. Sarı lacivertlerde milli oyuncular dışında kalan ekipten Şükrünyar ve Asensio ilk gün idmana çıkmamıştı, yani dün. Asensio takımdan ayrı düz koşu yapmıştı son bölümde. Bugün Şükrünyar'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda düz koşulara başladı. Her iki oyuncunun da geçtiğimiz yıldan yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fiziksel anlamda sezona başlarken diğer arkadaşlarının biraz gerisinde olmaları sebebiyle yükleme idmanları yavaş yavaş yapılacak. Bu bilgiyi vererek başlayalım. Fenerbahçe'de biliyorsun gündem aslında yavaş yavaş transfere doğru dönmeye başladı. Çünkü gerçekleştirilen seçimin ardından Fenerbahçe yeni bir yapılanmanın eşiğinde. Açıkçası bu süreçte bunu söylemem belki seni şaşırtacak ama kulübün, en azından bu kısa vade için söylüyorum, birazcık sahipsiz bir görüntüsü var. Onu söylemem lazım. Yani özellikle Sayın Aykut Kocaman'la planlanan yeni sezon, İsmail Kartal'ın gelişiyle, yani orada bir fikir ayrılığı yaşanması sebebiyle birazcık sekteye uğradı o iletişim noktasında. Aynı zamanda biliyorsun yönetimin yeni olması, iletişim ekibinin yeni seçilecek olması, göreve getirilecek olması sebebiyle Fenerbahçe'de şu anda birazcık sahipsizlik söz konusu ama cumartesi günü Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerinden bazılarının buraya Topuk Yaylası'na gelmesini bekliyoruz. Onların gelişiyle beraber, yani Topuk Yaylası çıkartması da diyebiliriz buna. Onların gelişiyle beraber de Fenerbahçe'de artık yeni bir sürecin tam olarak başlangıcı diyebiliriz. Çünkü şu anda dediğim gibi, yani bir geçiş döneminde Fenerbahçe sevgili Berk. Ve bunun burada çok net bir şekilde havasını soluyabiliyoruz. Tabii ki futbolculardan bahsedecek olursak hem genç oyunculardan genç oyuncular ağırlıklı bir kamp geçiyor. Onun dışında biliyorsun kiralık, geçen sene kiralık olarak başka takımlarda forma giyen isimlerden bazıları yine buradalar. Şu anda Fenerbahçe'nin aslında en azından cumartesi gününe kadar, mesela ilk gün Sayın İsmail Kartal bizleri hani bir hoş geldiniz normalde konuşması olur. Öyle yapmadı. Takımıyla daha çok vakit geçirdi. Yarın da idman kapalı. Bugün de kapalıydı. Birazcık daha içine kapanmış bir görüntü sergiliyor sarı lacivertliler. Ama dediğim gibi başkanın gelmesiyle beraber buradaki havada değişecektir.
0: Peki. Süha Gür, ben hızlı hızlı isimlerden ilerleyeceğim. Girassi diyeceğim. Charlotte diyeceğim. Sözü sona bırakacağım. Kısaca onları sorduktan sonra soracağım birçok başlık var.
1: Tabii ki Girassi konusunu şöyle net olarak söyleyebilirim sevgili Berk. Celasi'ye şu anda hali hazırda en net teklif, en yüksek teklif Fenerbahçe'den. Bu Fenerbahçe'nin şu anki teklifi oyuncuya 30 milyon euro. Kulübünün istediği, Dortmund'un istediği.
0: Oyuncunun rakam... önceliği mi başka?
1: Hayır, önceliği başka değil. Kulübü 40 milyon euro da diretiyor şu anda.
0: Peki.
1: Yani orada bir 5-10 milyon euroluk bir çıkmaz var. Bu konu nereye varır açıkçası kestirmek çok zor sevgili Berk. Biliyorsun yani burada kulübünün tutumu çok önemli. Eğer kulübü bunda ısrarcı olursa Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmez.
0: Peki, Sherlock.
1: Ama Sherlock konusu yani çok transferi çok zor bir ihtimal Sherlock. Biliyorsun uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Atletico için çok değerli bir oyuncu ki biliyorsun Julian Alvarez'in oradan ayrılma durumu var. Senin de bildiğin gibi. Yani bu şartlar altında Atletico'dan Sherlock'u çıkartmak çok zor görünüyor.
0: Ama dedin Girassi'de. Aması neydi konunun?
1: Ya Girassi'deki ama şu, Fenerbahçe Vedat'ı aldığı için şu anda bir bekleme süresi var. Yani en azından kendine o zamanı kazandırdı Vedat transferiyle beraber. Sonuçta şu anda Vedat'la, Talişka'yla, işte Şerif'le Fenerbahçe kabul edelim ki kendinden kağıt üzerinde çok daha zayıf bir takımla karşılaşacak. Ve bu kadro bu elemeyi geçmek için yeterli görünüyor. O sebeple Fenerbahçe'nin bu transferi, Cires transferini birazcık daha zamana bırakması halinde o Dortmund'un rakam konusundaki inadını kırma ihtimali var. Ama kısmı oydu. Yani Fenerbahçe biraz daha bu transferi bekletecek.
0: Peki. Fenerbahçe'de Adeyemi de tüm bu isimlerle beraber anılmaya başladı. Menajer önermesi midir? Nereden çıktı birden Adeyemi ismi diye sormuyor.
1: Yani Adeyemi de senin de bildiğin gibi yani aslında birkaç yıldır birçok yere öneriliyor.
0: Evet.
1: Aslında bireysel olarak baktığın zaman sevgili Berk hem ligimizin tam ligimizin futbolcu diyebileceğimiz özelliklere sahip. Çok yetenekli. Her iki kanatta da çok etkili bir oyuncu. Fenerbahçe'nin bence ihtiyacı da olan bir oyuncu. Ama burada şu anda Fenerbahçe transferi senin de bildiğin gibi yani seçim dönemini sen de çok iyi takip ettin. Transferde öncelik mevkileri var Fenerbahçe'nin. Öncelik pozisyonları var.
0: Onu alalım senden.
1: Şimdi santrafor'un şu anda olduğunu varsaydığımız için sonuçta Vedat'la hani iki santrafor dense de Vedat alındı. Stoper öncelik Fenerbahçe'de. Onun dışında orta saha ve kanat aranıyor. Doğru. Ama bu transferler birazcık daha gidecek isimlere göre şekillenecek.
0: Peki.
1: Açıkçası Fenerbahçe'nin içinde olduğu finansal durumdan kaynaklı olarak altını çizeyim. Finansal durumundan kaynaklı olarak sevgili Berk.
0: Limit eksi de şu an mesela. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Evet doğru. Şu anda o yüzden Adeyemi transferi çok zor bir transfer. Tıpkı Sherlock gibi. Evet. Sherlock'a göre bence daha makul transfer olma ihtimali. Evet ama bu makul dediğim rakamında hani oran verecek olursam %5 %10 diyebilirim en fazla.
0: Şimdi burada Fenerbahçe çözümü her zaman üreten bir kulüp olarak transfer sezonlarında önümüze çıktı. Sen de buna en son 9.800.000 gibi bir 9.800.000 euro gibi bir şey limitimiz var Fenerbahçe tarafında böyle söylüyor yöneticiler demiştin. Ama onun
1: doğru.
0: Üzerine El-Nesri gitti, Jonduran gitti. Birden Kanteler, Yenduziler. Hatta fiyatı bile sorgulanır durumları konuşur olduk. Bence bu yine problem olmayacaktır Fenerbahçe'de. Orada neticesinde kaleci mevkine geldiğinde 5 tane kalecin var Süagür. Ve 5'i
1: evet.
0: De Süper Lig'de herhangi bir takıma koyduğunda sırıtmayacak kaleciler. 5'i de 4 büyükler de dahil buna.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Galatasaray'ı belki dışarıda çıkartırsın, dışarı koyarsın.
1: Evet. Çok haklısın. Şu anda Livakovic ya da Ederson'u alsan çok büyük gündem olur. Çok memnun olur taraftar. Haklısın.
0: Hı hı.
1: Hatta soruyu sorarken sen içinde cevabını da vermiş oldun sevgili Berk. Tıpkı devre arasında konuştuğumuz gibi o limitler transferlerin yani oyuncu transferlerinin göndereceğin oyuncuların durumuna göre doğal olarak artacak. Ama şu anki konjonktürde Fenerbahçe'nin şu an eli kolu bağlı.
0: Peki eli kolu bağlı lazım. Dedin kimin eli kulağında abi? Yani kim gitmek üzere şu an tam olarak Fenerbahçe'de? Yakın
1: çok
0: ya
1: fazla
0: da.
1: İsim var. Satılması düşünülen isimlerden başında Jadon Osterwald de geliyor.
0: Peki.
1: Jadon özellikle stoper transferi için zaten oyuncu da iyi bir teklif gelmesi durumunda gitmeye hazır. Yine Fred gündemdeki oyunculardan bir tanesi ama bu 2-3 gün önceliğin aslında konusuydu. Sevgili
0: ama Fred'i
1: ben,
0: tutmak istiyoruz haberleri
1: İsmail,
0: vardı.
1: İşte şimdi onu diyeceğim. İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber biliyorsun Fred'i çok beğenen bir teknik adam. Ondan faydalanmak isteyen bir teknik adam. Doğal olarak Fred'in transferi de transfer durumu da bence Fenerbahçe açısından olumsuz şekilde ilerliyor. Çünkü neden olumsuz diyorum onu da belirteyim. Fenerbahçe'nin para edecek yani limitini arttıracak oyuncu sayısı çok fazla değil. Yani elinde değerli oyuncular var, evet, ama işte Ederson'u, Livakovic'i, Amrabat'ı bu oyuncuları satabilirsen o limit artıyor, ya da Freddy. Şimdi bu bahsettiğim isimlerden Diego Carlos kiralıklı, biliyorsun, gidecek. Yani bu sene kiralık geçirmişti. Gitmesi düşünen oyunculardan bir tanesi. Yine Amrabat da öyle. Bu oyuncular senin para edecek oyuncuların. Bunların yanında Jaden gibi, işte Fred gibi, olsa Ederson gibi isimlerle o limit arttırılması planlanıyordu. Ama Ederson'u biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi tutmak istiyor. Fred'i yine İsmail Hoca tutmak istiyor. Yani burada öncelik şu anda Fenerbahçe'nin limitlerini arttırmak adına Jaden Osterwald gibi görünüyor.
0: Peki. Fenerbahçe'de anılan isimler stoper dedin. Stoperde Aki'yi çok konuştuk. Haricinde sendeki detaylar nelerdir oyuncuyla beraber?
1: Evet, yani Neydin Ake transferi biliyorsun uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Daha doğrusu Aziz Yıldırım ve ekibinin gündemindeydi. Biliyorum yani dinleyenlerimiz çok memnun olmuyorlar Fenerbahçeliler. Hani insanlar transfer istiyorlar, değişiklik istiyorlar. Bunu anlıyorum ama dediğim gibi şu anda bu transferlerin her biri, evet, görüşülen, konuşulan, menajerler aracılığıyla bağlantı kurulan isimler. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir limiti şu an için yok. Fenerbahçe oyuncu göndermedikçe şu anda transfer yapmayacak.
0: Tamam. Sebebi ama de, yani neticesinde her transfer sorumda sen aynı cevabı veriyorsun. Süvagir, oraya geldik. Neticesinde evet. Fenerbahçe bunlarla ilgileniyor ki konuşuluyor, ya da Fenerbahçe'de Müjdat Yetkiler dahi.
1: Ama şimdi
0: yani ne durumda en azından? Transfer, hani şöyle mesela Vedat, şöyle bir şey diyeyim o zaman. Vedat Muriç transferiyle ilgileniyoruz demiyordu Aziz Yıldırım ama ilgilendiğimiz, konuştuğumuz oyuncular var. Gelelim, bazı şeyleri halledelim, açıklayacağız diyordu, değil mi? Cepte tutuyordu. Yani bu aşamaya doğru gelen ya da bu aşamaya gelmekte olanları sormak istiyorum esasında.
1: Şimdi Sayın Aziz Yıldırım, seni de hatırlayacağın üzere ayın 25'ine kadar, evet, 5-6 transferimizi tamamlayacağız demişti. Doğru muyum?
0: Evet, doğru.
1: Peki şu anda 5-6 transfer oldu mu?
0: Olmadı abi.
1: Olmadı. Yani bu birazcık dediğim gibi, şimdi kulübün içini, durumunu görmeden, bilmeden bunlar konuşulabiliyor. Doğru. Bazen seçim stratejisi de olabiliyor. Ama şunu anlamak lazım. Nathan Ake'de, Sherlock'ta, Cirasi'de Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler. Bu oyuncularla zaten resmi teklif değil bunlar sevgili Berk. Yani tekrar düşüyoruz ama bunlar menajerler aracılığıyla
0: yoklanan isimler. O aşikar. Zaten bunu kullanır kulüpler. Bize gelen resmi bir teklif yok. Zaten olmaz. Resmi teklif en son konuşulur, anlaşılır, pazarlık yapılır. Benim bildiğim budur. Bu da kullanılan bir şeydir yöneticiler tarafında. Resmi teklif son anda sunulur. Kabul ettik, etmedik. Bitti. Bu kadar. Genellikle de kabul edeceğin teklif sunulmuş olur zaten sana. Ya işte çok nadir görülür o. Birden bir teklifle geliniyor. O veto ediliyor, kabul edilmiyor. İlgidir o esasında ilk etapta. O yüzden resmi teklif kısmında değilim tabii ben de sana sorarsın.
1: Yani değilsin ama işte şunu söylüyorum tekrar. Fenerbahçe'nin şu anda UEFA'dan ceza alma ihtimali var. Ve bu azımsanamayacak bir ihtimal. Yani bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin bu transferleri gerçekleştirebilmesi adına oyuncularla görüşme zorunluluğu var, değil mi? Görüşüyorlar. Ama bunu bir noktaya arttırabilmek, o transferi son noktaya getirebilmek için artık paraların konuşulabilmesi, imzaların atılabilmesi, o rakamlara çıkılabilmesi lazım. Fenerbahçe oyuncu göndermeden bu tür isimleri şu an için kadrosuna katamaz.
0: Peki.
1: Yani Fenerbahçe'de muhtemelen kampta böyle önemli bir transfer görmeyeceğiz. Oyuncu gitmeden Fenerbahçe bu isimlerle anlaşamaz. Şu anda senin dediğin gibi, evet, Nathan Ake çok uzun süredir gündemde konuşulan bir isim. Ancak o da maliyetli bir oyuncu. Yani Jaden Osterwald'e gitmeden, çünkü sizin diğer stoperiniz Skriniar, bugün Çağlar Söyüncü var. Evet. Yani Fenerbahçe oyuncusuz değil. Bu oyuncuların çok yüksek maliyetleri var. Bakın Beko'ya döndü. Şu an Beko'ya takımda.
0: Diego Carlos'taki kriz ne abi tam olarak?
1: Diego Carlos telefonlarını açmıyor sevgili Berk. Şu anda Fenerbahçe kulübü Diego Carlos'a ulaşamıyor.
0: Fenerbahçe bunlarla uğraşıyor.
1: Evet, Fenerbahçe şu anda Diego Carlos'a ulaşamıyor.
0: Fikstüre yani başvuruldu. Düzeltiyorum. TFF'ye başvuruldu fikstür için. Oradaki detaylar neler? Süvagür.
1: Evet, yani şimdi bunu şöyle söyleyebilirim sana. Fenerbahçe'nin biliyorsun hem 10+4 kurulu hem fikstürle ilgili uzun yıllardır konuştuğu, tartıştığı konular var. Sayın Aziz Yıldırım da bu konulara müdahale edeceğiz demişti. Onun dışında Fenerbahçe'nin şu anda transfer dışında ana gündemi bunlar değil. Şu anda ana gündemi transfer. Fikstür konusunda Fenerbahçe TFF ile bir görüşme planlıyor. Ama bu görüşmenin içeriğini ancak bu gerçekleştikten sonra öğrenebiliriz. Çünkü şu anda net olarak karar verilmiş bir durum yok.
0: Peki. Fenerbahçe'de limitin eksiği olduğunu da konuştuk. Kale kısmını da konuştuk. Tabii isim sordukça Süagür'den gelen cevap satmadan alamayacak olduğu için Süa abi, açıkçası ben vallahi farklı ben bir isme de gidemiyorum.
1: Sana, öyle söyleyeyim sana.
0: Satmadan alamayacağını hepimiz biliyoruz ama hani en azından ben orada son süreçte oyuncuyla temasta ne söylendi ya da mesela Charlotte zor bir ihtimal dedin. Çok güzel. Girassi, şunu bekliyoruz Girassi'de. 30 milyonla 40 milyon arasında kalınıyor dedik. Ama hani doğru. Diğer taraflarda da ne oluyor ne bitiyor biraz merak etmiştim açıkçası. Yani Como ya, İsmail'in peşinde. Orada durum ne mesela, değil mi?
1: Aslında evet, mesela bak Como İsmail konusu da yine dediğin gibi. Şimdi normal şartlarda özellikle 10+4 kuralı varken milli bir futbolcunu, ki çoğunlukla beğenilen bir oyuncunu, satmak ister misin?
0: İstemez.
1: Yani özellikle de İsmail Hoca istemez. Ama Fenerbahçe'nin
0: doğru, İsmail Hoca'nın yerlere bakışı da farklı değil mi?
1: Evet, yani bu transferleri gerçekleştirebilmek için elinde böyle değerli oyuncularını, en azından İsmail çok süre bulabilen bir oyuncu da değil ama para eden bir oyuncu. Bu tür oyuncuları satmadan Fenerbahçe'nin transfer yapma şansı şu an için yok. Bak yarın, muhtemelen yarın bu arada aldığımız bilgi, yönetimden aldığımız bilgi o yönde, muhtemelen yarın UEFA'dan bir ceza gelebilir. Hatta bu ceza beklediğimizin üstünde de olabilir. Yani rakam olarak demiyorum, Fenerbahçe satmadan alamama gibi bir cezayla da karşı karşıya kalabilir sevgili Berk.
0: Peki Fenerbahçe'ye ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde.
1: Şunu söyleyebilirim sana. Cumartesi gününden sonra muhtemelen daha bilgilendirici, daha duyurucu yayınlar yapacağız. Çünkü yayına başlarken sana söylediğim gibi Fenerbahçe'de şu anda böyle bir gelirsizlik, bir sahipsizlik var. Cumartesi günü özellikle Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerin buraya gelmesinin ardından bu konular birazcık daha netliğe kavuşmaya başlayacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Süha, ağzına sağlık. Sağ ol. Süha Gür'le konuştuk. Fenerbahçe tarafında ben o zaman şöyle bir Aydın Cingöz'ün Digifutbol YouTube kanalında verdiği çok kısa bir bilgi vardı orada. Aziz Yıldırım'la bir konuşmasıyla alakalı bölümden bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada Greenwood detayı da vardı. Orayı bir Aydın Cingöz'den dinleyelim. Öyle devam edelim. Galatasaray gündemine geçeceğiz hemen ardından.
2: Netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı evet. olsun Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için aradı, sağ olsun, nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda, evet bu böyledir, bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net sınırlar çizdiğini altını çizeyim. Ama yine söylüyorum, hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir, böyle bir kamuoyu baskısı var, ne diyeceksiniz diye sorduğumda kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin, ben oyuncuyla ilgilenmiyorum, hayır almayacağız, hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
3: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum.
2: Çünkü hani arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
3: Yo, anlıyorum.
2: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Hı. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. Şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz, aldık, almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
0: Yani bu konuya şimdi Süha Gür'den burayı dinleyince o ismi soruyoruz. İşte Süha Gür tarafından net bir cümle alamıyoruz ya da birçok Fenerbahçe muhabiri için bu böyle. Kimler tartışılıyor mesela, hatırlayalım lütfen meslektaşlarımızdan, haberlerden daha doğrusu transfer haberlerinden. kulüp tarafından bir haber çıkmaması konusunda Aydın Cingöz'ün de az önce Digifutbol YouTube kanalında bugün izlediğim yayınından hatırladığım için orayı hatırlatmak istedim sizlere. Tam da yerini bulmuşum. Hiçbir prodüksiyon yapmadan direkt YouTube'dan bularak verdim valla. Orada da çok hızlı bir şekilde denk geldi, öyle söyleyeyim. 1-2 dakikalık o bölümü çıkartmak kolay değil 2 saatten. O bölümü bulabilmeme sevindim. Tam da orada anlatıyor aslında Aydın Cingöz. Yani Fenerbahçe'de biraz kolay kolay çıkmayacak gibi duruyor bu haberler diyor, ama tabii Greenwood detayını veriyor ona rağmen. Masada, ciddi ciddi masada olan bir Fenerbahçe var diyor. Haliyle bugün de çok fazla Marsilya cephesinde Oğuz Çetin'le ilgili, bir yöneticiyle ilgili Fenerbahçe'den haberler geldi. Haberler çıktı daha doğrusu. Ne oluyor, ne bitiyor diye oraları da takip etmeye devam edeceğiz tabii. Fenerbahçe'de detaylar böyle. Süagür'den aldığımız bilgiler bunlar olmuş oldu. Kampa ilişkin Greenwood, Adeyemi'ye, Charlotte Girassi, Como İsmail ve aynı zamanda en önemli kısım ki gitmesi ihtimal olan isimlere gitmeden alınamayacak deniliyor çünkü. Burada böyle bir görüş var, hakim görüş var. Birçok isim gönderilmeden isimler alınamayacak şeklinde bir hakim görüş olduğunu hatırlatalım. Bunlara değinmiş olduk. Araya gideceğim, aranın ardından Galatasaray'ı Ömer Faruk Özcan'la, ET Spor'dan Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız ki o da zaman zaman Emre Eren ve Ömer Faruk Özcan çok da yakınlardır. Orada yorumlarıyla da hatırlarız. Emre Eren'le konuşurken birlikte yayınlar yaptığımız da olmuştur. ET Spor'da sizlere Galatasaray gündemini yorumluyor ve aktarıyor zaman zaman, hatırlayın lütfen. Kamp dönemini, divan kurulundaki öne çıkan detayları, Icardi'yi, Torreira'yı, Can Uzun'u, Kolomani'yi hem Beşiktaş hem Galatasaray'a geçtiğimiz yıllardan hatırlıyoruz, geçtiğimiz sezonlardan hatırlıyoruz, daha doğrusu transfer sezonu özelinde konuşuyorum. Kolomani'yi Fenerbahçe özelinde de şöyle bir konuşuyorduk. Kolomani ihtimalini, John Duran'ı, Van Dijk'ı, Bruno Fernandes'i, Marmuş'u, Bertu, Kerem Matış'lı Bursa Spor'dan kaleci Kerem'le ilgileniyor Galatasaray. Ümit Akta gibi isimleri konuşacağız, soracağız. Taha Şahin, Deniz Gül, Samsun'a Naga gidecek ihtimali detayı var ki tüm bunları değerlendiriyor olacağız, konuşuyor olacağız. Tabii aynı zamanda Galatasaray denildiğinde akla gelen birçok başlık var. Hepsini konuşacağız ama önce aranın ardından burada olacağız.
4: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
5: Reklam.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
11: Geçer! Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
12: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Bidis yazmış. Mustafa Bey, prim vermeyelim size bu mesajınızla. Çünkü prim verdikçe bizler böyle bu tarz mesajları okudukça sizler o primi kabul edip böyle okuyorlar, bak nasıl şöyle yaptım, nasıl böyle dedim diye yazmaya devam ediyorsunuz. Sizin karakterinizdeki insanlar. Teşekkür edelim ama. Yani en azından böyle bu konularda prim vermeyeceğimizi düşünmemize ve bunu yayında söylememize vesile olduğunuz için, değil mi? Belki birilerinin önünü keser bu da. Hakaret anlamında, küfür anlamında bazı mesajları atma cesareti gösterenler de, sizin ilerinize gidenler de var çünkü. Onu söyleyeyim. Selamlar, teşekkürler. Ömer Faruk Özcan'la konuşacağız. Ömer Faruk Özcan, ET Spor'dan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Selamlar, belki yayınlar diliyorum. Hoş buldum.
0: Teşekkür ediyorum. Yayınlarını takip ediyorum. 3-4-3 ayrı, ET Spor ayrı. Ki Emre Eren'le denk geldiğiniz yayınlar da bu aralar azaldı. Onu da fark ediyorum yani. Ömer Faruk Özcan.
1: Sesin kesildi
0: de. 3-4-3 de ayrı ve ET Spor'da ayrı takip ediyorum demiştim.
1: Peki
0: ben hızlıca konuya geçeyim. Gevezeliği uzatmadan. Galatasaray'ı konuşacağız Ömer Faruk Özcan'la, demiştik. Sizlerden gelen sorular 0212-273-1010'dan bize ulaşması halinde okuyacağız. Kamp dönemi nasıl geçecek Galatasaray'da? Ne olacak, ne bitecek, ne oluyor, ne bitiyor? Detaylar sende.
1: Tabii Galatasaray yeni döneme hazırlanıyor. Özellikle yeni sezon hazırlıkları kapsamında önceki Kemerburgaz'la başlayacak tabii ki. Bunun devamında da Avusturya'da bir haftalık bir kamp yapacak. Yani o yüzden burada bu süreçte de hazırlıkların yanı sıra 3 tane hazırlık maçı oynanması planlanıyor. O yüzden Galatasaray yanlış bilmiyorsam Temmuz'un 10'undan sonraki süreçte bu hazırlıklara, bu kamp sürecine başlayacak. Yani artık yeni sezonu açacak. Toparlanmalar başlayacak. Oyuncu transferleriyle ilgili tabii ki çalışmalar devam ediyor ama Galatasaray sezonu biraz daha Fenerbahçe'den daha sonra açmış olacak. Ama yeni sezon planlaması kapsamında hem yurt dışı kampı, hem Kemerburgaz, hem de hazırlık maçlarıyla aslında iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyor Berk.
0: Galatasaray'da divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Orada limitler gündemindeydi Başkan Dursun Özbey'in. Farklı konular da vardı mutlaka ama limit kısmı öne çıktı. Biz limitlerde öndeyiz dedi. Yani rakiplerimize göre daha iyi izlemeye getirdi konuyu. Çünkü rakiplerin limitlerine de değindiği nokta vardı. Oradan bunu çıkarıyorum. Ve 200 milyon euroluk da bir transfer bütçesi belirlendi deniyor. Bu geçen yıldan daha heyecanlandırıcı eğer böyleyse. Ama 60 milyon euroları, 50 milyon euroları bir Can Uzun için konuşuyorsak ki, sadece Can Uzun için konuşuyorsak ki, geçen yıl 80 milyon euroyu Osimhen için konuştuysak, hani biraz daha farklı bir politika beklerdim açıkçası Galatasaray'dan bir futbol sever olarak transferde. Ama Kamavingaların, Turamların adının geçtiği Galatasaray'da heyecanlandırıyor, onu da söylemek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Yani Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha iyi bir noktada olduğunu özellikle söylemek lazım. Tabii burada 169 milyon euro, 170 milyon euroluk bir harcama limiti var Galatasaray'ın ama bu limit tabii ki bu rakamın hepsine siz oyuncu transferi yapacaksınız anlamına gelmiyor. Burada oyuncu maaşları, sponsorluklar, başka giderler vesaire derken Galatasaray'a şu anda baktığımızda 25 milyon euroluk bir limiti kalıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan rakamı da düşündüğümüzde yaklaşık 50 milyon euroluk bir limiti var. Aslında birçok takıma baktığınızda nasıl bu rakamlara transfer yapılabilir konusu masaya geliyor ki keza Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aslında bunu hesapladığınız zaman harcama limiti kalmıyor ortada. Yani aslında belki böyle bir durum var. Ama tabii ki her dönem olduğu gibi kulüpler limitlerini aşabiliyorlar. Galatasaray zaten şu anda bir Can Uzun'dan konuştuğumuz zaman, bir Kamavinga'dan, Turam'dan konuştuğumuz ya da bir Bruno Fernandes'ten konuştuğumuz zaman zaten bu limiti bir oyuncuyla tamamlamış oluyorsunuz.
0: Yani öyle oluyor.
1: 40-50 milyon eurolar bahsediliyor. O yüzden bu harcama limitlerinin yanı sıra Başkan Dursun Özbek yapmış olduğu açıklamada Divan Kurulu'nda her şeyi gerçekçi bir şekilde açıklamaya çalıştı ama transfer noktasında da gerekli olan transferler neyse onları yapacağını ifade etti. Ama bu sene biraz daha zor bir dönem. Yani harcama limitlerinin bu kadar yüksek olduğuna dediğim gibi aldanmamak lazım. Yani eğer bu 50 milyon eurolarda sabit kalacaksa Galatasaray, ki Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi geliri varken Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu anda öyle bir geliri de yok. O yüzden harcama limitleri mutlaka her takım tarafından aşılacaktır. Ama Galatasaray'da eğer o istediği noktalara transferleri yapabilirse, ki bu rakamlar yani minimum yani 120 milyon euro olarak bir kıstas koydu Galatasaray kendine. 120 milyon euronun üstünde bir transfer bütçesi harcamayalım düşüncesi var. Ama tabii ki bunu harcayabilmek için de bir kere yabancı kuralının değişmesi lazım. Galatasaray zaten şu anki durumda transfer yapamıyor. Tam 10 tane yabancısı var. Genç oyuncusu dışında.
0: Peki. Galatasaray'da Icardi en çok merak edilen isimlerden.
1: Evet, yani tam yabancı kuralından bahsederken yabancı kuralının aslında en çok etkileyen kısmı Icardi. O yüzden Icardi ile ilgili kısım şu. Henüz Icardi geri dönüş sağlamadı. Galatasaray'dan istediği o oynama süresini, oynama garantisini Galatasaray hiçbir şekilde kendisine vermiyor.
0: Yumuşamayacak Galatasaray tarafı burada anladığım.
1: Kesinlikle öyle. Sabit, net fikir ortada. Okan Buruk, Abdullah Kavukçu oyuncunun kalmasıyla ilgili herhangi bir ısrarı bulunmuyor. Başkan Dursun Özbey'in sadece bu kısımla ilgili bir düşüncesi var. Ancak burada da Icardi'nin ben bu şartlara evet diyebileceğini düşünmüyorum. O yüzden hep bu çözümün arkasındayım. Bu gidişat Icardi ile yolların ayrılabileceği gidişatını bize gösteriyor. Ha, Icardi gelip derse ki evet ben bunu kabul ediyorum. Oynama garantisi istemiyorum. Bu rakamlara evet diyorum ki bunu diyebilecek bir futbolcu değil kendisi. O yüzden bu süreçte ben Icardi ile yolların ayrılmasını bekliyorum. Ama tabii ki izleyenlere farklı bir şey söyleyecek olursak. O da şu olsun. Temmuz ayının ilk haftası ben Icardi sürecini tamamlamış olmasını bekliyorum. Ve Galatasaray'ın Temmuz ayının ilk haftasındaki transferle ilgili ilk resmi temaslarını ve ilk resmi hamlesinin oluşmasını bekliyorum. Çünkü transferde hedefler belirlendi. Gidilecek oyuncular netleşti. Ve Galatasaray gidip alıp gelmek istiyor. Alıp gelmesi için de bir oyuncu göndermesi, boşluk kontenjan açması gerekiyor. Yabancı kural eğer değişirse zaten Galatasaray hızlı bir şekilde hareketleyecek. Eğer yabancı kural değişmezse Icardi'nin yanı sıra takımdan transferi gerçekleşebilecek gönderilmesi muhtemel isimler üzerine de satışlar üzerine de bir çalışma hızlandırılacak. Onu da söyleyeyim.
0: Transfer özel yayını gibi görebiliriz. Haber masasında birlikteyiz artık. Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayının bir kısmında, Haziran'ın da sonuna yaklaşmışken, sonuna gelmişken artık tüm programlarımızda transfer ağırlıklı ilerlediğimiz bölümlerden de birindeyiz, onu söyleyelim. Ömer Faruk Özcan'la Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. Oradaki isimleri tek tek konuşacağız, hızlıca değerlendireceğiz. Icardi'de %51'i ne peki? Sen Temmuz'a ilk temas onunla olacak dedin. Resmi temastan bahsettin tabii.
1: Tabii yani şöyle, Icardi'de benim beklentim Temmuz ayının ilk haftasını girdiğimizde Icardi ile artık son durumun netleştiğini.
0: Tamam, %51'in nedir? Onu az önce dinledik. %51'in nedir Ömer Faruk Özcan?
1: %51'im gidecek.
0: Peki. Torreira kısmında durum nedir, ne değildir diye konuşurken herhalde artık son günlerde biraz daha netleşen bir isim oldu. Ne dersin?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ben Torreira ile ilgili hatırlarsan bir önceki yayınımızda evet, bir özel haber vermiştim. Kendisini yakın kaynaklarla konuştuğumda oyuncu hiçbir şekilde Galatasaray'dan ayrılmıyor. Galatasaray'da en az bir yıl daha forma giymek istiyor ve bununla ilgili kararı net, kesin. Bu duygusal bağlamdaki yaşamış olduğu şeyler tabii ki biraz daha soru işaretleri yarattı. Özellikle giderken bir yakınına, çalışanına sarılarak ağlaması, bu duygu boşalması yaşaması, özel hayatında yaşamış olduğu şeylerin yansımasıydı. O yüzden Galatasaray ile ilgili herhangi bir durum yok. Çok kısa süre içerisinde Torreira Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye geldikten sonra da Kemerburgaz'da toplandıktan sonra Galatasaray'la birlikte çalışmalarına başlayacak diyebilirim kısa bir şekilde.
0: Peki, Galatasaray kısmını konuşuyorken Torreira dedik. Can Uzun da az önce laf arasında konuştuğumuz bir isimdi. Can Uzun'da durum ne? 40 milyonla 60 milyon arasına sıkışan bir pazarlık vardı en son. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğru, doğru. Galatasaray Can Uzun noktasında temaslarını sıklaştırdı. Nedenini söyleyeyim. Yabancı kuralı. Galatasaray sanki yabancı kural değişmeyecekmiş gibi bir politika izlemeye başladı artık. Çünkü bir ihtimaller var, konuşuluyor. TFF ile yapılan görüşmeler devam ediyor. Dünya Kupası tabii ki TFF'nin bu sürecini de meşgul etmiş durumda. Ama yabancı kuralının değişmeme noktasına doğru iki takım da artık, en çok isteyen iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, bunun için çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray'da sanki biraz bunun minimalinde bir çalışma yapmaya başladı ve Can Uzun noktasında da girişimler hızlandı. Oyuncu için 35-40 milyon eurolar gözden çıkarıldı ve transferi bitirilme gözüyle bakılıyor. Yani biz bu oyuncuyu gidelim, alalım, gelelim düşüncesiyle bakılıyor. Bir Dünya Kupası'ndaki performansını da çok göremediğimiz için Can Uzun'la ilgili Frankfurt'un sanki bu rakamlar noktasında biraz daha Galatasaray'ın istediği noktaya gelecekmiş gibi görünüyor. Ha, benim düşüncemi soracak olursan Galatasaray'ın yeni sezondaki Şampiyonlar Ligi hamlesi Can Uzun mu dersen bence tam yeterli değil. Ama yeni sezonda yabancı kuralını düşünecek olursak bence Türk kulüplerinin Avrupa'da başarılı olabilmesi için bu yabancı kuralının değişmesi mutlaka gerekiyordu. Çünkü şöyle düşün, Galatasaray şu anki mevcut durumundan daha güçlü bir kadro kurması gerekiyor. Daha güçlü kadro kurabilmesi için yabancı oyuncularını göndermesi gerekiyor. O yüzden çok da üstüne koyabileceği bir dönem göremeyeceğiz. O yüzden yabancı kuralı yani Galatasaray'ın elini kolunu bağlamış durumda diyebilirim. Biraz daha hem yerli hem de genç kontenjanından isimlere yönelecek Galatasaray. Icardi'den boşalan boşluğu tabii ki bir A plus'ı doldurmayı düşünüyor.
0: Jean Durand da adı geçen isimlerdi. İsimlerdendi.
1: Evet. Hala Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim Jean Durand. Tabii ki başka golcü adayları da var. Sen mutlaka tabii ki gündeme getirebilirsin ama Jean Durand şu anda Galatasaray'ın biraz da garanti olarak baktığı.
0: Marmuş mu anılıyordu aynı zamanda?
1: Marmuş menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen bir futbolcu. Peki. Bunu söyleyeyim. Şu anda Marmuş'la ilgili gelişme herhangi bir temas mevcut değil.
0: Deniz
1: Gül? Çünkü neden değil? Galatasaray oraya bir transfer hamlesi yapacak duruma gelirse ne zaman gelir? Ya Icardi ayrıldıktan sonra gelir. Ya da Icardi'den sonra, çünkü ilk öncelik Galatasaray'ın şu anda orta saha ve 10 numara transferleri. Sonrasında da forvet transferi. 3 ana bölgeye nokta atışı hamleleri yapmak istiyor Galatasaray. Şimdi burada da Marmuş noktasındaki hamleyi ne zaman görebiliriz? Genç kontenjanda kullanamayacak ve rahat hareket edebileceğiniz bir alan olursa, şey, Sara gitti, satışı gerçekleşti. İşte Çalay satışı gerçekleştirdin, Icardi gitti, boşluklar oluştu. O zaman belki Marmuş orta sahibi on iyi bir yıldız oyuncu ve 10 numaraya da can uzunu çekebilirsiniz. O yüzden peki, biraz da Galatasaray planlamayı bekliyor Marmuş için. Ama Jean Durand Galatasaray'ın yabancı kuralı devam ettiği durumda, ben Jean Durand'ın Galatasaray'ın transferlerinden birisi olacağını düşünüyorum.
0: Peki Deniz Gül?
1: Deniz Gül şu anki durumda yeni Dünya Kupası'ndan sonra da biraz daha Bertuğ'un gerisine gitti. Şu anda Galatasaray'ın Deniz Gül ile ilgili bir girişimi yok, onu söyleyeyim. Ama Bertuğ'la ilgili de 15 milyon eurolar verilmek istenmiyor. Burada daha düşük rakamlar artı takas formülü masaya gelebilir. Ama Galatasaray biraz bekliyor ama yerli bir forvet noktasında da net bir gündem var Galatasaray'da. Ama Deniz Gül noktasında biraz daha bekliyor Galatasaray. Şu anda net bir temas yok.
0: Rashford'un da adı geçiyordu ama anılıyordu ama o çok kuvvetli ihtimallerden değil gibi görüyorum. Ne dersin?
1: Ya şöyle, Rashford'dan ziyade Leao Galatasaray'ın biraz daha gündemine gelen, hatta haberleştirmiş olduğum isimlerden bir tanesi.
0: Peki benim. Nedir durumu şu an?
1: Ya şöyle, Galatasaray'ın net olarak Leao ile ilgilendi. Durumu soruldu, araştırıldı, görüşüldü. Ama şöyle bir durum var. Yine Galatasaray'ın ilk yapması gereken transfer Rashford transferi değil. Leao transferi ya da Rashford ya da bir kanat forvet hamlesi değil. Çünkü yabancı bir oyuncu aldığınız zaman ki kontenjandan oraya kullanmak istemiyor Galatasaray. Yabancı kuralın değiştiği noktada biraz daha Leao Rashford noktası gidebilirdi, olabilirdi. Ama şu an olabilirlik noktasında gündemde olan bir isim ve bölge değil. Çünkü onlar biraz da sonraki hedefler. Ya, diyelim ki kontenjan kalmadı, Galatasaray genç kontenjandan bir hamle yapmayı planlıyor. Eğer kontenjan olursa, 10+2+2 olursa ki Singo da orada 2010'lu şeyinden faydalanıp daha da kontenjan açmış olacak. Dediğim gibi yabancı kuralı Galatasaray'ın elini kolunu bağlamış durumda. Belki yani Rashford, Leao isimler ne kadar konuşsa konuşulsun bir gerçeklik durumu taşımıyor. Şu anda bile 10 tane yabancısı var Galatasaray'ın hala.
0: Van Dijk tabii Sanchez gitmeden konuşulamayacak bir isim galiba anladığımız. Bruno Fernandes'i yine ön plana çıkarabiliriz ama yine bu kurala takılacağız konuşurken anladığım kadarıyla.
1: Van Dijk noktasında gerçekten Galatasaray'ın ciddi bir gündemi var, onu söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Çünkü Galatasaray şöyle bir takım. Birçok ismi gündemini alıp belirliyor. Tabii ki öncelik 10 numara olabilir, o an orta sahada olabilir. Galatasaray gidip bir anda Osimhen ihtimalleri de oyuncu Osimhen'i de alabiliyor. Bu gibi ihtimaller tabii ki masaya yatırılacak. İhtimaller neyi gerektirirse, şartlar, fırsatlar neyi gerektirirse ona göre hareket edilecek. Ama Bruno Fernandes net olarak Galatasaray'ın istemiş olduğu ilk isim diyebilirim 10 numarada. Bunu öncelikle sana buradaki dinleyenlere de söylemiş olayım. Icardi ayrıldı, Galatasaray Bruno Fernandes için ilk resmi temasını yapar. Onu söyleyeyim.
0: O zaman öyle bir yabancı isim konuşacağım ki burada çok da limiti, çok da yabancı kuralını konuşmaya gerek kalmayan bir isim olacak o. Teknik ekipten ya da teknik ekip için düşünülen Mertens'ten bahsediyorum.
1: Evet. Yani Mertens kabul etmedi. Ben sağ kenarında olmak istemiyorum dedi. Ama dünyayı gezmek istiyorum dedi. Biraz da Galatasaray'da eğer olursa işte sportif direktör, futbol menajeri, yani Galatasaray'ı Avrupa'da temsil eden, oyuncu havuzunda isimler bulan, getiren, süreci yönetebilen bir isim olabilir. Galatasaray'da olmak isteyen bir isim. Galatasaray'ı Türkiye'yi çok seviyor. Ama sahada Okan Hoca, tabii Okan Hoca'nın isteği biraz daha sahada benim yanımda olsun düşüncesi var. Ama o da orayı istemiyor. O yüzden Mertens'le ilgili bir süreç var ama olursa büyük ihtimalle biraz daha bu sportif direktör transferde yetkilik isimlerden biri olabilir gibi görünüyor şu an ama henüz tabii ki netleşmiş bir durum yok.
0: O kadar çok yabancı isim, o kadar çok yabancı isimlerde bir kısma bağlı kalarak konuştuk ki ben orada şu yerlilerden ilerleyip hızlı hızlı onları da sorayım isterim. Bertu, Kerem Matışlı, Ümit Aktağ desem ne dersin kısa kısa?
1: Kerem Matışlı, Bursaspor'da Galatasaray'ın görmüş olduğu, izlemiş olduğu, beğenmiş olduğu bir isim. Tabii ki transferi olabilir. Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim olduğunu söyleyeyim. Bertu, Galatasaray'a 15 milyon euro vermek istemiyor. Düşerse bu rakamlar takas artı para, dediğim gibi 5 artı, belki Ahmet Kutucu olabilir ya da başka Kazımcan olabilir gibi bir transfer süreci gündeme gelebilir. Diğer taraftan da Ümit Aktağ, Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de stoper rotasyonunda listesinde olan isim olduğunu da özellikle söyleyeyim. Ben bunu haftalar öncesinde yazmıştım. Galatasaray'ın hamle yapmasını bekliyorum ben. Şuna göre tabii ki 10 milyon eurolar bonservis istendiği sürece bu transfer zaten olmaz. Ama Galatasaray düşük bonservisle yerli kuralı da yabancı kuralı bu kadar önemliyken Ümit Aktağ noktasında da bir hamle yapabilir tabii ki iki takımın da gündeminde.
0: Taha Şahin ön plana çıkıyor.
1: Evet.
0: Onun için aslında çok durum ne?
1: Asıl bu kısımda Berk, lafını mı böldüm?
0: Yok, hayır, durum ne diyecektim.
1: Şöyle, bu süreçte aslında önemli isimlerden bir tanesi. Bunu da haber, özel haber olarak haberleştirmiştim ben. Şöyle bir bilgi vereyim burada dinleyenlere de. Telesco Fenerbahçe'deyken Devin Özek'le beraber sağ bek listesinde ilk sıraya yazmış olduğu isim Taha Şahin'di, Telesco'nun transferini. Mert Müldür'ün ayrılığı gerçekleşirse Taha Şahin noktasının bir hamle yapılacaktı. Ancak Mert Müldür ayrılmadığı için Taha Şahin hamlesi yapılmadı. Bu sene de Galatasaray'ın net olarak gündeminde olabilecek bir isim. Galatasaraylı yetkililer zaten oyuncuyu beğeniyor. Okan Hoca oyuncuyu beğeniyor. Yerli sağ bek rotasyonunda da 10 artı 4 geçerli olacaksa Galatasaray'dan Taha Şahin'le ilgili net bir temas bekliyorum. Zaten böyle bir şey olursa da bu transferin çok zor bir transfer olacağını düşünmüyorum. Bonservisi de yüksek bonservis olacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezon, bu sezon değil bir önceki sezon Rize Spor'da sağ bek oynayarak toplamda 9 tane asist yapmış olan bir bek oyuncusundan bahsediyoruz. Ayakları düzgün bir oyuncu. O yüzden Galatasaray'a sağ bek rotasyonunda ciddi katkı verebilecek bir oyuncu olduğunda altını çizmiş olayım.
0: Peki eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır Galatasaray gündemi için Ömer Faruk Özcan?
1: Galatasaray için Temmuz'un ilk haftasını bekleyelim. İkari durumun netleşmesini bekliyorum. 10 artı 4 kuralı da tamamıyla tescillenirse ve bir dönüş olmazsa tabii ki tescillendi ama Galatasaray'dan ilk hafta, Temmuz'un ilk haftasından sonra hem transferde ciddi hamleler bekliyorum hem de gönderme noktasında, oyuncuların noktasında çalışmaların başlayacağını söyleyebilirim. Nokta atışı 3 hamle ve diğer taraftan da yerli genç kontenjan toplamda en az 5-6 transfer bekliyorum diyerek Galatasaray'ı bitirebiliriz.
0: Peki, teşekkür ediyorum Ömer Faruk, sağ ol, ağzına sağlık.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese teşekkürler. Sana da yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Galatasaray'da birçok ismi detaylandırdık. Sizlerden gelen soruları da böyle araya serpiştirdim. Onu da hatırlatayım. Böyle okumamışız gibi, adınızla bahsetmemişiz gibi düşünmeyin lütfen. Mertens sorusu geldi örneğin. Icardi'yi sormuştunuz ki zaten sormasak olmaz. Tüm detayları öğrendik. Öğrenmeye çalıştık. Merhaba, Yusuf Çetin'e selam gönderir misiniz Çengelköy'den demiş. Yusuf Çetin'e selamlar diyelim. Enver Bey, size de selamlar diyelim ve reklama gidelim. Reklamın ardından Beşiktaş'ı o gün Şahinoğlu ile konuşacağız. Beşiktaş'a ilişkin merak ettiğiniz ne varsa lütfen yazın. 0212 273 10. Frendrup'ta durum ne? Kamp nasıl geçecek? Vlahovic, Pavlidis, Trossard, Hermoso, Olsen, Grimaldo, Nübel, Muani gibi isimler alınıyor ki Kolo Muani'yi biliyoruz ki Beşiktaş'ta değil sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de önerilirken konuştuk. Önerilirken çokça konuştuk, detaylandırdık ki bir de Fenerbahçe'den bir kaleci var konuşulan, ne kadar doğru bilmiyorum. Soracağız, detaylandıracağız, değerlendireceğiz. Reklamın ardından buradayız.
2: Berksayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam bitti.
3: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
4: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe transfer gündemini Süha Gür'le, Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'le, Galatasaray'daki transfer gündemini az önce Ömer Faruk Özcan'la reklamın hemen öncesinde konuştuk. VT Spor'dan ve şimdi Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu Beşiktaş'ı konuşmak üzere bizlerle. Ogün Şahinoğlu hoş geldin, selamlar.
5: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
4: Bu arada hoş geldin sadece yayın için değil, İstanbul'a da hoş geldin.
5: Aha, bir süredir evet, gündemi... yoldaydım, şimdi geldim.
4: Evet, bir süredir...
5: Yayına bağlandık, ayağımızın tozuyla başladık.
4: Öyle öyle, dünden de başladın diyebiliyorum hatta. Sen Beşiktaş gündemini zaten bırakamıyorsun. İzninde ol ya da olma. Beşiktaş'ta ne var ne yok, tüm detaylar sende her daim olduğu
5: evet,
4: gibi.
5: Estağfurullah. Biraz tabii uzun tatilli, uzun izinde. Bu izin sürecinde çok fazla zorlamadım kendimi ama...
4: Evet.
5: Yine de Beşiktaş'a dair bilgilerimiz var.
4: Frendrup sorarak başlayayım mı?
5: İstediğinden başlayabilirsin. Ben
4: oradan başlıyorum.
5: Yani.
4: Frendrup'tan başlıyorum. Endidi yerine onu düşünüyoruz. Onu düşünüyorlar haberleri vardı Beşiktaş'ta. Aha. Ki ne aşamaya geldi? Pişti mi bu transfer? Detaylar sende.
5: Yok. Yani henüz o orta saha konusunda pişmiş bir transfer yok açıkçası. Beşiktaş'ın evet Frendrup listesinde Vincenzo Italiano'nun beğendiği oyuncular arasında yer alan bir isim. Ama Beşiktaş'ta şöyle bir süreç var. Burada bir hocanın ismini verdiği oyuncular var. Eduard Graf'ın aşağı yukarı 20 yabancı oyunculu bir listesi var. Önerdiği, kulübe teslim ettiği. Onun dışında Önder Özen'in belli çalışması var scout ekibiyle. Dolayısıyla bunlar harmanlanarak ilerlenen bir transfer süreci var. Yani herkesin listesinden faydalanılıyor bu süreçte. Hocanın önerileri kez aynı şekilde. Hocaya da aynı şekilde scout ekibi ve transfer komitesi de önerilerde bulunuyor. Olumlu, olumsuz. Bazen önerilen isimlere olumlu cevap veriyor. Bazılarına olumsuz yanıt veriyor hoca da. Ve dolayısıyla böyle ilerleniyor. Ama orta sahada şu an merkez orta saha için çok sıcak bir değişim gündemi henüz yok. Dikkat edersen Beşiktaş'ta daha ağırlıklı transfer gündeminde biz kanatları, sol beki ve kaleciyi görüyoruz. Bunun bir sebebi var. Çünkü Beşiktaş'ın bu noktalarda sayısal olarak da eksiği olduğu için ilk önce giderilmek istenen bölgeler burası. Beşiktaş'ın ağırlıklı görüşmeleri kaleci, sol bek ve her iki kanat özelinde devam ediyor. Tabii ki orta saha içinde var ve Frendrup adaylardan bir tanesi ama senin de arada söylediğin şey de önemli. Burada Endidi sürecine bağlı bir gelişim orada bekliyoruz. Endidi ile ilgili de evet, Beşiktaş'a devre arasında da Endidi ile alakalı bir teklif gelmişti Hollanda'dan, Ajax'tan. Sezon bitti. Şimdi Suudi Arabistan'dan belli başlı bir ilgi var Endidi'ye. Ama Premier Lig'e, yani İngiltere'ye dönüş yolunda bir arayışları içerisinde olduğu da belirtiliyor. Yani burada Beşiktaş'ın Endidi'ye ödediği bir ücret var. 8 milyon euro olması gerekiyordu tam rakamı. Ve bu rakamı Beşiktaş çıkarmak istiyor. Dolayısıyla Endidi ile alakalı resmi teklifler Beşiktaş'a ulaştığında, Beşiktaş burada bir anlaşma sağladığında artık Endidi'nin yerine adaylarla ilgili gelişmeler hız kazanacak.
4: Peki Vlahovic, bahsettik de çokça konuşuyoruz, evet, günlerdir aynı zamanda. Vlahovic için daha da detaylı bir şeyler konuşmak isterim seninle. O gün Şahinoğlu.
5: Vlahovic ile ilgili çok net durum. Vlahovic Beşiktaş'a olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Konu tamamen şu. Beşiktaş çok istiyor. Yeter ki gelsin modunda. Juventus'un teklifi 6 milyon euro net maaş artı 2 milyon euro da bonus olmuş Vlahovic'e ve Vlahovic bunu kabul etmiyor. 6 artı 2'lik teklifi kabul etmiyor. Beşiktaş O 6 artı 2'lik teklifi 8 olarak net Vlahovic'e sunuyor. Juventus'un yaptığı bonus olan teklifin net olarak sunuyor. Ama şunu söyleyeceğim ben bu noktada. 8 milyon euroyu sundu. Henüz bir cevap almadı ama Vlahovic masaya henüz oturup Beşiktaş'la bir pazarlığa girişmedi. Eğer o pazarlık masasına gelirse Beşiktaş yani 8'in de üzerine çıkmayı göze almış pozisyonda. Yeter ki evet desin deniliyor kulüpte. Şu an Beşiktaş'a evet demiş ve de pazarlığa oturmuş bir pozisyonda değil. Çünkü önceliği 5 büyüklük içerisinde arzu ettiği bir teklifi bulmak. Henüz şu an orada da arzu ettiği rakamlarda bir teklif bulmuş değil. Yani kendisine şu an Juventus'tan verilen 6 artı 2'lik bir teklif var. Bir de Beşiktaş'ın 8 milyon eurosu var. Ama dediğim gibi 8 milyon euronun üzerine Beşiktaş çıkmaya hazır ve razı. İmza parası da keza bunun yanında. Bu arada imza parasından bağımsız söylüyorum bunu. Yeter ki evet desin deniliyor. Biraz süreci bekliyor Beşiktaş. Avrupa'dan istediği teklifi alamazsa Beşiktaş pazarlık masasında tüm kozlarını oynayacak. Vlahovic çok istenen ve arzu edilen bir oyuncu. Italiano da kendisini aradı, görüştü. Takımda görmek istediğini, rolünü söyledi. Yani ondan beklentisini söyledi. Takım planlamasını söyledi. Oyuncu da teşekkür etti ama biraz daha bu teklifleri görmek istediğini de henüz çok erken olduğunu belirtiyor ve teklifleri görmek istediğini söyledi. Yani biraz daha sürecek bir süreç.
4: Pavlidis ve Trossard'ı sorduğumda neler söylersin? Sendeki bilgiler nelerdir?
5: Yani Pavlidis'le ilgili çok olumlu geri dönüşüm almıyorum ben Beşiktaş cephesinden. Onu söyleyebilirim. Çok yüksek maaşın dışında çok yüksek bir bonservis de var bu arada. Unutmayalım Pavlidis noktasında. Farklı adaylar bu süreçte gelmeye başladı şimdi kulağıma. Bugün dedim ya sana mesaiye başladık. Haberler de gelmeye başladı.
4: Evet.
5: İngiltere'den yine pivot santrafor tarzı bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Yarın öbür gün ismini de paylaşırız elbette. Böyle bir İngiltere semalarından da bir oyuncu olduğu, onunla ilgili bir görüşme yapıldı belirtiliyor. Ama Pavlidis noktasında şu var. Evet ya, beğenilen bir oyuncu ama her iki taraflı çok yüksek bir maliyet var. Ve dolayısıyla şu an Beşiktaş'ın çok sıcak olarak ilerleme kaydettiği bir oyuncu değil. Trossard çok net bir konu. Beşiktaş'ın sol kanat transfer listesinde ilk sırada. Ardında Davutoğlu var. Onun ardında Llorente de var aynı listenin içerisinde. Trossard çok arzu ediliyor ama Trossard da biliyorsun Belçika ile Dünya Kupası'nda ve Dünya Kupası'na odaklandığını söylüyor. Dünya Kupası bitiminden sonra kariyerle ilgili karar vereceğini iletti. Beşiktaş'ın orada Trossard'la ilgili beklentisi devam ediyor. Dünya Kupası'nda Belçika elendiğinde vesaire ondan sonra Trossard süreci biraz hızlanacak. Yani devre arası da çok istendi. Geçtiğimiz yaz da çok istendi Trossard transferi. Hatta diğer saydığım aynı şekilde Zuruk'u, Davutoğlu, Armand Llorente yine ikisi, üçü de aynı şekilde. Bu üç oyuncudan bir tanesini Beşiktaş transfer etmek istiyor. Trossard önceliği. Trossard da şu an Belçika milli takımına odaklandığını belirtip Dünya Kupası bitsin sonra konuşuruz modunda.
4: Olsen, Grimaldo ve aynı zamanda Hermoso gibi isimler de Beşiktaş'ta anılıyor. Adı geçiyor. Hangileri daha ihtimali olan, hangileri menajer önermesi diyeyim ben. Daha doğrusu öyle sorayım.
5: Hermoso biraz öyle diyebiliriz. Grimaldo ile ilgili şunu söyleyeceğim. Grimaldo evet Beşiktaş Grimaldo, futbol evet. komitesinin çok beğendiği bir oyuncuydu. Çok istediği bir oyuncuydu. Hatta ben bizzat bu konuda görüştüğüm zaman o zaman Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dı yalnız. Beşiktaş'ın Grimaldo ile ilgili görüşmeleri başlattığı dönemde de işte Sergen Yalçın var takım başında ve istenen bir oyuncuydu. Maaşının kulübe çok uygun olduğunu belirtiyor Beşiktaş yönetimi. Şu an aldığı maaşın ve Beşiktaş en iyi maaşı verebilecek pozisyonda. Kazancı çok düşük bu arada. 2 milyon euronun da altında bir net ücret kazandığı belirtiliyor Leverkusen'de. Dolayısıyla hani böyle rakamlar çok az kaldı piyasada. Yani bunun

0: Ama henüz bir kulüple anlaştığı ya da çok sıcak bir gündemi yok. Leverkusen'in de bu arada isteği var. Bir yıllık kontratı kalmıştı. Leverkusen de Nisan ayında 20 milyon euro telaffuz etti. Ama o günden bugüne çok şey değişiyor. Bir yıllık kontratı kalan bir oyuncu çok fazla hani sonuçta kadroda düşünülmüyor. Yeni sezonda revizyona gitmeyi planlıyor Leverkusen. 20 milyon euro da çok gerçekçi gelmemişti Beşiktaş'a, ama bonservisi düşürürse olabilir tarzında bir yaklaşım vardı. Grimaldo ile ilgili şu an Nisan ayında kadar sıcak bir girişim ilerleme yok. Orada daha ziyade Monaco'dan Ouattara ile ilgili gelişim var. Ya yani o süreçte de Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesiyle alakalı teklifi 5 milyon euroydu. Monaco'nun istediği 9 milyon eurodan başladı. Taraflar birbirlerine adım attı. Beşiktaş bir teklifini biri yükseltti. Monaco isteğini bir düştü, ama Monaco 8 milyon euronun altına artık düşmek istemiyor. Bu net. Beşiktaş da yani biraz daha aşağıya çekmeye çalışıyor, ama Monaco'nun orada tavrı 8 milyon eurodan aşağısı olmaz pozisyonunda şu an. Opsiyon pazarlığında, yani kısaca iki taraf. Ouattara ile alakalı oyuncu zaten gelmek istiyor. Ama kulübü dediğim gibi 8 milyon euro opsiyon maddesini, zorunlu satın alma maddesi daha doğrusu, opsiyon değil. Zorunlu satın almayı sözleşmeye yazılırsa Monaco evet demeye hazır.
1: Peki kaleci kısmında Nübel'in, Livakovic'in de adının geçtiği bir bölüm vardı ama bundan da önemlisi.
0: Livakovic öneri,
1: Evet.
0: Livakovic bugünün önerisi de, yani bugün de önerildi. Livakovic daha önce de devre arasında da önerildi bu arada. Yani hatta yanılmıyorsam işte Fenerbahçe kiraladıktan sonra devre arası, yani 3 kulüpte forma giyemez durumu var ya. Zaten orada yeni transferini ikinci transferini gerçekleştirmeden Beşiktaş'a öneriliyor. Beşiktaş kabul etmeyince o transfer gerçekleşiyor Livakovic için. Yani düşünülmemişti o süreçte. Jorgensen'di Beşiktaş'ın önceliği. Farklı adaylar gelmişti hatta devre arasında, Illian Meslier gibi. Ki Meslier bu dönemde de yine yaz transfer dönemine girerken görüşülen, teklif çıkılan oyunculardan bir tanesi oldu. Bir numara Nübel, Alexander Nübel. Oyuncuyla alakalı bir problem yok. Yani oyuncunun maaşı vesaire, kontrat süresi, buralarda beklentisiyle alakalı bir problem yok. Beşiktaş da bunu karşılıyor. 5,5 milyon euro net ücret kazanıyor bu arada Bayern Münih'ten. Bunu karşılamaya hazır pozisyonda Beşiktaş. Burada sadece sorun Bayern Münih'in istediği bonservis. Hiç öyle yazıldığı gibi 8-10 milyon eurolar değil. Yani 20 milyon euro Bayern'in istediği. Beşiktaş'ın teklifi aslında daha önce medyada işte hani Bayern'in istediği şeklinde lanse edilen rakam Beşiktaş'ın teklif ettiğiydi. Burada iki kulüp arasında ciddi bir fark var. Biraz daha zaman alacak bir süreç. Burada oyuncunun da tavrı önemli. Oyuncunun tavrıyla bu rakamlar da düşebilir. Çünkü şunu da hemen matematiğini yürütelim. Bayern Münih yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Satmayıp düşünüyor. Olmayacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Bayern Münih kadrosunda. Oyuncu Beşiktaş'a tamam diyor veya başka bir teklif de çıkabilir bu süreçte kendisine. Bayern'e 3 yıllık maliyeti 30 milyon euro bürüttü. Şimdi kendisini istemeyen bir kulüp 30 milyon euro brüt maliyette de oyuncuyu kadrosunu tutmaya devam etmeyecek. Dolayısıyla hani orada biraz oyuncu tarafıyla anlaştıktan sonra tamamen orada biraz da o tarafı devreye sokarak rakamı düşürmeye çalışacak Beşiktaş. Dediğim gibi Bayern'in istediği 20 milyon euroydu. Ama bugünden yarına bitecek bir transfer değil.
1: Son olarak Sergen Yalçın'ın açıklamaları vardı. Tabii Okan Buruk'ta da Sergen Yalçın'da da anlaşmalı oldukları o kanalla alakalı, işte Kafaspor'la farklı farklı mecralarla alakalı oralarda mutlaka böyle sorular soruluyor ya da kendileri anlatmayı tercih ediyor böyle detayları. Lewandowski detayı verdi, veto ettim dedi. O dönemi
0: Doğru.
1: sen nasıl hatırlıyorsun? O döneme ilişkin neler söylersin? Oygün Şahinoğlu. İlginç bir detay çünkü.
0: Yani evet, maliyetinin yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta Sergen Hoca 12 milyon euro maaş, 15 milyon euro imza parası dedi. Hatta o imza parasının başlangıcı 20 milyon eurodan açıldı diye biliyorum o dönem. 15 milyon eurolara düşürüyor işte en sonunda. Yönetimin, başkanın arzu ettim.

0: ettiği, yani önerdiği transferlerden bir tanesi de hoca istemedi. Sergen Hoca'nın devre arasında düşündüğü oyuncu Lukaku'ydu. Yani Lukaku olursa olur diyordu. Hatta Lukaku için o dönemde de söylemiştim. Lukaku devre arası Napoli'den ayrılmasının çok zor olduğunu ama yaz transfer dönemi için görüşebileceği, yaz transfer dönemi geldiğinde görüşebileceğini, teklifleri o dönem için açık olduğunu ifade etmişti. Ama Sergen Hoca artık takımın başında değil. Farklı bir teknik adam var. Orada biraz daha santrafor planlamasında değişim oldu. Yani Lewandowski'ye sıcak bakmamıştı. Yaşından ötürü özellikle. Yani 39'una geldi. Lukaku 32 yaşında. Yani orada Lewandowski yerine Lukaku'yu tercih ettiğini ifade etmişti. Ama geldiğimiz nokta bu. Sergen Hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü değil. Şu an Lewandowski de Lukaku da bugün için Beşiktaş'ın gündeminde değil. Ama tabii yarın ne getirir bilemiyoruz. Lukaku daha önce Beşiktaş'ın gündemine girmiş bir oyuncuydu.
1: Ya bu konuyu konuşunca seninle geçen yıl transfer sezonunda Fenerbahçe ile ilgili çok net, çok iyi bir isim geldi kulağıma. Ama bunu teyit etmeden aktaramam yayında demiştin. Bir yıl oldu bak bunu söyleyeli sen. Fenerbahçe ilişkinde bir haber almıştın ama onu bize aktarmamıştın. Hakikaten merak ettim. Şimdi artık o haber kalmamıştır yani. Ya da ya gerçekleşti ya gerçekleşmedi kısmındaydık o gün. Gerçekleşecek gerçekleşmeyecek kısmındaydık. Şimdi çok önemi kalmamıştır. Hakikaten merak ettim. Kimdi o isim abi? Bak sen az önce önemli transfer, golcü transferi deyince o geldi aklıma.
0: Vallahi bir yıl oldu. Ben hatırlamıyorum ama Lukaku'ydu muhtemelen. Lukaku için Fenerbahçe'nin de bir görüşmesi olmuştu çünkü.
1: Evet.
0: Fenerbahçe de o dönem teması oldu, önerildi, konuşuldu. Ama Fenerbahçe'nin planlaması biraz farklıydı. Sidiki Şerif'i aldı, Nunez'de falan ilerlendi. Sona kaldı santrafor'da. Bir de orada yabancı kontenjanında sıkıntı yaşanıyor. O süreç ilerlemedi. Bir de aktardığım gibi Lukaku devre arasından ziyade yaz transfer dönemi için kapıyı açmıştı.
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam yani sana bahsettiğim isim o dönem için Fenerbahçe adına o da Lukaku'ydu yani.
1: Peki. Daha fazla uzatmadan son olarak Sayın Daltaban stadyum kapasitesine ilişkin detay verdi. O proje ne zamana yetişir? Ne olur stadyum kapasitesinin artırılması
0: yani konusu? Yani proje ne zamana yetişirden önce ne zaman onaylanır?
1: Şimdi daha doğrusu oranın, evet.
0: Yani sebebini söylüyorum, daha önce de gündeme geldi. Yani tribünle arasındaki bağlantı, ya orada bir iki katlı Beşiktaş kale arkası, yani oradaki şeyi tek düzen şeklinde yapabilecek bir proje. Ama Beşiktaş'ın stadının bulunduğu konum, Beşiktaş'ın stadının tarihi bir alana yakın bir çevrede bulunması, Boğaz öngörünümünde olması. Dolayısıyla orada Beşiktaş'ın her şeyi istediği gibi yapmasını engelliyor. Öyle kolay değil Beşiktaş stadında bir revizyon yapmak.
1: Evet.
0: Her zaman konuşulan bir şey. Tribünle çatı arasını kapatalım. Kapanmıyor Beşiktaş stadında, olmuyor mesela. Mümkünatı yok. Yani bunun birçok prosedürü var. Dediğim gibi burada Beşiktaş onay alsa zaten stadyumdaki o tribün yapısının değişimiyle alakalı, yani hemen başlanabilir sürece. Ama özellikle daha önce de yine gündeme gelip tıkandığı nokta onay süreciydi. Bununla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Yani eğer onay alınabilirse ancak o zaman gerçekleşir.
1: Peki. Teşekkür edeceğim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Sağ ol. İyi yayınlar.
1: Bu arada seni dinleyicilerimiz sosyal medyada hangi hesaplardan, hangi kullanıcı adıyla takip edebilir onu da hatırlatalım lütfen. Çünkü Beşiktaş'a ilişkin kıymetli yazıların, haberlerin oluyor. Sabah gazetesinden de takip edebilirler.
0: Yani soyadım adım şeklinde benimki. Yani o gün Şahinoğlu değil de Şahinoğlu o gün şeklinde.
1: Peki,
0: hesaplarım.
1: Benim de öyle. Sayar Berk. Evet. Evet, oradan belki takip edebilirsiniz. Şahinoğlu o gün adıyla X, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz o gün Şahinoğlu'nu. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar,
0: ben
1: saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ağzına İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağ. Ağzına emeğine sağlık dedik o gün Şahinoğlu'ndan. Beşiktaş gündemini aldık. Hızlıca zaman kaybetmeden Trabzonspor'u konuşacağız. Güne Bakış gazetesinden Ezgi Alp'le konuşacağız. Trabzonspor'da en merak ettiğimiz şey Onana'nın geleceği. Varsa alternatifi, yoksa diğer tarafta Olay'ın gitme ihtimali. Çok yüksek bonservis bedellerinin konuşulduğu bir olayı ihtimali vardı ki orada birkaç oyuncudan da paket halinde şu kadar milyon euro beklenti halinde Trabzonspor tarafı deniyordu. Tüm detaylar Güne Bakış gazetesinden. Trabzonspor'u takip eden

0: gazetecilerden Ezgi Alp'te olacak. Ezgi Alp, selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Trabzon'a sizin nezdinize selamlar yollayalım. Kamp gündemini, kamp gündemini sorarak başlayayım. Trabzonspor'da ne olacak, ne bitecek? Orayı öğrenelim isterim biraz.
1: Trabzon iki etaplı bir kamp gerçekleştirecek. İlk kampını Trabzon'da yapacak. Normalde bir Erzurum kampı bekliyorduk. Çünkü geçen sene çok memnun kalınmıştı. Yani Erzurum'daki ortamdan, hava koşullarından vesaire. O yüzden hani bu iki etaplı kampın ilk döneminin Erzurum'da yapılması bekleniyordu veya tamamının Erzurum'da yapılması bekleniyordu. Ancak orada istenilen şekilde hazırlık maçının gerçekleştirilememesi nedeniyle bu sezon bir Avrupa kampı bekleniyor. Avusturya kampı var Trabzonspor'un, zaten kamp programında açıkladı. Fatih Tekke ilk bölümünde Trabzon'da yükleme yapıp ardından Avusturya kampında daha çok hazırlık maçları üzerinden bir kamp gerçekleştirmek istiyor. Bu şekilde yani şu anda Trabzonspor'un kamp programı Trabzon yükleme ve Avrupa'da hazırlık maçları ağırlıklı bir şekilde gerçekleşecek diye bizlere gelen bilgi.
0: Onana'yı merak ediyoruz. Onana'da varsa gelişme, yoksa alternatiflerini konuşalım mı seninle?
1: Tabii ki de. Yani Trabzonspor'da Onana çok güzel bir doku tuttu. Herkes de buna şahit olmuştur bu sezon. O yüzden Trabzonspor'da aslında ilk başta her ne kadar Ertuğrul Doğan'ın da söylemleri, Onana'nın da söylemleri, hani bu bir sezonluk bir aşk gibi gözükse de ardından taraftarlarla olan iletişimi, genç oyuncularla iletişimi, takım içerisindeki iletişimi, Onana'nın da kalmaya yavaş yavaş daha sıcak bakmasıyla beraber hani Ertuğrul Doğan'da bir şartları deneyelim, zorlayalım'a gitti. Bunun görüşmeleri devam ediyordu. Tabii burada Onana'nın da göstereceği tavır, olumlu şekilde ilerletmesi, görüşmeleri etkili olacaktı. Ancak kendisinin aklında her ne kadar Trabzonspor'da kalmak mutlu, yani burada mutlu olduğunu söylese de Avrupa düşüncesi tabii ki de vardı. O yüzden Avrupa'daki seçenekleri de bir görmeden duygusal düşünmek istemedi tahminimce. Trabzonspor'u belli bir sürede bekletti. Bu süreçte de Trabzonspor tabii ki de alternatiflerine de gitti. Özellikle de Portekizli kaleci José Sá çok fazla gündeme geldi. Hatta yani B planı hazır, neredeyse prensip anlaşma tamam şeklinde iddialar da geldi. Hem Avrupa'dan hem yerli Türk basınında da çıktı bu iddialar. Bunun üzerine Onana'dan daha hızlı bir geri dönüş oldu ve Trabzonspor'un şartlarını daha hızlı bir şekilde kabul etmeye onay verdiği öğrenildi. Şu anda Onana yine bir adım önde. Manchester United'ın da kiralama noktasında daha ılımlı bir tavır sergilediği söyleniyor. Yani ben Andre Onana'nın bir sezon daha Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyebileceğine ihtimal veriyorum. Onana yeniden Trabzonspor'da olur diye bekliyoruz biz.
0: Alternatifi hiç konuşuldu mu peki? Bunu ben de merak ediyorum.
1: Dediğim gibi José Sá ismi çok haricinde, fazla gündeme haricinde, geldi.
0: Haricinde farklı farklı isimler de duydum çünkü, ama hani onları senden duyamayınca bir sorayım istedim.
1: Tabii ki, aslında şöyle söyleyelim. Trabzon'da ilk düşünce yabancıdan ziyade yerliydi. Size gelen isimler neydi tam olarak bilmiyorum ama Muhammed Şengezer geçen sezonda, bu sezonun en başında da bir gündeme geldi. Ancak Başakşehir'in beklentilerinin çok yüksek olması nedeniyle direkt Muhammed isminden vazgeçildi. Yine yerli olarak gündeme gelen isimler oldu ama bunlar henüz daha böyle işte acaba olur mu seviyesinde olduğu için şu anda bu isimleri tekrar anmanın bile hani ne kadar doğru olacağı muamma olur. Ama yani yerel Türkiye'den kaleciler daha öndeydi diyebiliriz. Trabzonspor'un biliyorsunuz Muhammed ki yabancı kontenjanıyla alakalı da özellikle Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan bu hafta bir görüşme gerçekleştirecekler. Yabancı sınırıyla alakalı da oldukça büyük sıkıntıları ve zorlukları oluyor her sene. Kalecide ilk seçenek bu yüzden yerliden yanaydı, ancak yine yabancı olarak da birçok isim gündeme geldi. Hatta şunu da söyleyelim, Atizik'i de Yine Trabzonspor'un gündemine geldi. Onu da belirtebiliriz. Daha önce de çok iki sezon öncesinde vesaire Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından Trabzonspor'un beğendiği bir oyuncuydu ve bu transfer döneminde de evet yine gündeme geldi diyebilirim.
0: Peki. Ve Trabzonspor tarafında olaydı. Gidecek isimler satılması halinde iyi bonservis bedeli getirecek isimler arasında çokça konuşuldu. İlk etapta 50 milyon euroların konuşulduğunu hatırlıyoruz. Sonrasında paket halinde şu isim artı olayı 50 milyon euro gibi bir beklenti var gibi haberleri görür olduk. Olaydı. Normal gündem nedir? Gerçek gündem nedir? Ezgi Alp, sana sorayım.
1: Olay zaten Trabzonspor'a geldikten çok kısa bir süre sonra. Hatta şunu söyleyeyim, Trabzonspor olayı transfer ederken zaten olay birçok dev kulübün izleme listesinde olan bir oyuncuydu. Yani bu sadece Trabzonspor serüveniyle başladı demeyelim. Olayı Avrupa'da takip edilen, izlenen bir oyuncuydu. Ancak şöyle bir belirtide bulunalım. Dünya Kupası'na katılması, yani Fil Dişi Sahilleri milli takımına davet edilmesi ve ardından Afrika Kupası'nda oynadığı maçlar, hemen ardından Fil Dişi'nin Dünya Kupası'na katılması haliyle bunlar tabii ki de dev kulüplerin izleme komiteleri için çok önemli fırsatlar. Trabzonspor da bunu beklemek istedi. Yoksa olaya zaten teklifler vardı. Ertuğrul Doğan da zaten sık sık bazı oyuncularımıza, özellikle genç oyuncularımıza teklifler var diyordu. Ancak Dünya Kupası'na katılmasıyla beraber, ki siz de eminim ki takip etmişsinizdir, sonradan oyuna girdiği maçlarda da, ilk 11'de oynadığı maçlarda da gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta Fil Dişi mağlup olmasına rağmen dünya basını olayının performansını konuştu. Yani sadece Türkiye'de oynayan bir oyuncu olmasından dolayı değil, Dünya Kupası'nı takip eden birçok futbolsever olay hakkında tweetler attı. Yani ben kendi gözlerimle gördüm. İnanılmaz derecede ilgi çekti. Zaten Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona gibi birçok kulübün izleme komitesinde de olduğu için, izleme komitesinin takibinde olduğu için haliyle burada olay için şu anda bir transfer yarışı var diyebiliriz. Trabzonspor'da da haliyle tabii ki buradan en karlı çıkacak şekilde transferi gerçekleştirmek istiyor. Bastia'ya verilecek olan bir kar payı var. Yani bir sonraki satıştan. Trabzonspor bunu karşılatmak istiyor. Haricinde 40 milyona yakın bir bonservis beklentisi ve bir sonraki satıştan pay beklentisi var. Bu şekilde gelen teklifleri değerlendiriyor. En son olarak Tottenham ve Liverpool'un da yarışın içine dahil olabileceği de söyleniyordu. Ancak Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, bu kulüpler net şekilde oyuncuyu izliyor ve takip ediyor.
0: Tabii bununla beraber gidecek isimleri de şöyle konuştuk. Orada da detaylandırdığım birçok nokta oldu. Ezgi Alp, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin Trabzonspor söz konusu olduğunda eklemek istediğin farklı bir gündem maddesi yoksa?
1: Tabii ki Felipe'ye değinmek isterim. Felipe'nin ayrılığı artık yavaş yavaş netleşiyor. Bence olay kadar da değerli bir oyuncuydu. Felipe de çok kısa sürede çok önemli bir sıçrama yaptı. Ben Zenit'ten ziyade çok daha iyi kulüplere gidebileceğini düşünüyordum, istiyordum da. Bence hakkıydı da. Ancak Zenit gerçekten önemli bir maaş teklifinde ve önemli bir bonservis teklifinde bulundu. Felipe Augusto'nun da bir ayrılığı olacak diye düşünüyorum çok kısa süre içinde. Haricinde Trabzonspor'da yine Wagner Pino olsun, Folcarelli olsun, ya yani birçok oyuncu teklif alıyor. Ancak Trabzonspor yine Chibuike, Vivao yine teklif alan oyunculardan bir tanesi. Bu tekliflerin boyutuna göre şu anda hani ayrılmayacaklar diyemiyoruz. Ama Trabzonspor olabildiğince kadrosunu net ve hani Avrupa arenasına hazır şekilde tutmak istediği için şu anda olay ve Felipe ayrılıklarını net söyleyebiliyoruz. Diğer isimlerde tekliflerin boyutu arttıkça tabii fikirler de değişebilir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Trabzon'a selamlar. Güne Bakış gazetesinden, Trabzon'da yerel medyadan Ezgi Alp bizlerle birlikteydi ve Trabzonspor gündemini birlikte konuştuk. Sakaryaspor'la devam edeceğiz. Anadolu futboluna geçtiğimiz anda Sakaryaspor'u konuşacağız bugün. Bursaspor'u, Sakaryaspor'u, Eskişehirspor'u. Yeri geldiğinde bir Gaziantep'teki detayı, yarın mesela Sivas'a gideceğiz. Ne oldu, ne bitti Sivas'ta? Hakikaten başkanlık krizi adına çok şey konuşuldu bu hafta. Tüm bunları konuşmaya devam edeceğiz ama Tatangalar bir yere ayrılmayın. Sakaryalılar, Sakaryasporlular bir yere ayrılmayın. Ve Sakaryaspor'u konuşarak da az sonra devam ediyor olacağız. Sakarya'da yine yerel medyadan bir isimle konuşacağız. Sakarya, Söz Sakarya Spor gazetesi, düzeltiyorum, Söz Sakarya gazetesi spor müdürü, spor direktörü Şenol Cıvıcık bizlerle birlikte olacak. Foto muhabirlikten ve aynı zamanda yazarların yazılarından hatırladığımız bir isim. Sakarya söz konusu olduğunda, Sakarya spor söz konusu olduğunda onunla konuşacağız diyeyim ve 0212 273 10'dan mesajlarınızı atmaya devam edin. Mesajlarla döneriz.
2: Berksay'la Haber Masası devam edecek.

0: Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: içinden geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.

0: Şimdi biraz daha yakın 6 numaralı Majestic Champion Box'a.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en geç spor radyosu.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Start verildi. İstanbul'da 5. koşu başladı. Liderlik için orta kulvardan öne atak yaptı. 2 numaralı Beethoven liderliği aldı. Dış kulvardan da 6 numaralı Majestic Champion geldi. Şimdi 6 numaralı Majestic Champion ve 2 numaralı Beethoven arasında mücadele var. 2 numaralı Beethoven liderliğini koruyor. Fark 1 boy kadar. 6 numaralı Majestic Champion ikincilikte. 3.'lükte 5 numaralı Iron Thor var. 1.5 boy kadar geride. 9 numaralı Maggie takipte. Bu arada 6 numaralı Majestic Champion oldukça dışa açıldı. 2 numaralı Beethoven lider ikinciliğe de. 5 numaralı Iron Thor girdi. İçeride ilerleyen Safgan 4 numaralı Kesin Sweet, dışta 9 numaralı Maggie var. 1 boy kadar geride. 7 numaralı Sky Türk yer tuttu. Onun 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Always Rise. Musurayla Taylar son 400'e ulaştı. 2 numaralı Beethoven yarış lideri. İkincilikte ortada 5 numaralı Iron Thor var. Daha geriden 9 numaralı Maggie ile beraber içeriden 4 numaralı Kesin Sweet'in ve orta kulvardan 7 numaralı Sky Türk'ün atakları var. Son 200'e yaklaşılırken içerideki 2 numaralı Beethoven liderliğini koruyor. Ortadan 5 numaralı Iron Thor geldi. Rakibini yakaladı 5 numaralı Iron Thor. Son 50'ye yaklaşılırken farkı 1 boy yaptı 5 numaralı Iron Thor. 2 numaralı Beethoven ikincilikte, son metrelerde 5 numaralı Iron Thor önde kaldı ve 5 numaralı Iron Thor koşuyu kazandı. 2 numaralı Beethoven ikinci, 7 numaralı Sky Türk üçüncü, 9 numaralı Maggie dördüncü, 4 numaralı Casey Swint koşuyu 5. olarak tamamladı. 5 numaralı Iron Thor ve de tabii işte İstanbul'daki 5. koşuyu kazandı.

0: Reklam.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Berk Sayar'da haber masası devam ediyor.
6: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Tatangaları konuşuyoruz. Sakaryaspor'u konuşuyoruz. Sakaryaspor'u konuştuğumuz isim Söz Sakarya Spor Müdürü, Söz Sakarya Gazetesi Spor Müdürü Şenol Cıvıcık. Şenol Bey hoş geldiniz, selamlar.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
6: Sakarya'da transfer haberi alamaz olduk hali hazırda. Şu an öyle bir gündem yok. Ama kimler konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor? Kimler için çabalanacak? Onları merak ediyorum. Bir de Emre Demir 2 yıl boyunca kiralıktı yanlış hatırlamıyorsam ve
7: evet, doğru.
6: O da Fenerbahçe ile Düzce'deki kampta kamp yaptı. Kampa başladı. Topbaşı yaptı. Ona ilişkin yeniden bir girişim olacak mı? O gündemi nasıl değerlendirdi Sakarya futbolu? Sakarya camiası.
7: Tekrar iyi yayınlar diliyorum herkese.
6: Teşekkürler.
7: Sakarya Spor'da şu anki tek gündem genel kurul. Herkes cami olarak genel kurula kilitlenmiş durumda. 31 Mayıs'ta yapılması gereken genel kurul o günün güvenlik tedbirleri sebebiyle ertelenmişti. O günden bu yana yaklaşık 26 gün geçti ama hala bir genel kurul yapılamadı. O nedenle mevcut yönetim devam etmekle birlikte daha tam onay alınmadığı için transferde bir hareket olmuyor. Otomatikman zaten transfer yasağı da var Sakaryaspor'un, geçmiş döneme dayalı. Yerli oyuncularla alakalı, yani federasyondan var. FIFA'dan bir yasağı yok ama federasyon ödemesi gereken bir ödeme olduğu için transferde şu an hiçbir hamle yapılamıyor. O nedenle Sakaryaspor'un transfer haberi almak bugün itibariyle kolay değil. Tabii bunun için bir çalışma var. Önce bir genel kurulda mevcut başkan Enes Zengin tekrar yönetim kongreden, genel kuruldan onay aldıktan sonra harekete geçecek. Teknik heyet belirlendikten sonra transfer yasağını kaldırıp çalışmalar başlayacak. Bununla alakalı da bildiğiniz gibi 4 sezon sonra biz ikincilikte mücadele edeceğiz. 4 sezondur birincilikteydi Sakaryaspor. O nedenle tekrar geri döndüğü bu ligde misafir olmak istiyor ama özellikle borçların fazla olması, mali yükün yüksek olması şehirdeki sessizliği fazlasıyla ön plana çıkartıyor. O nedenle Sakaryaspor'la ilgili herkes böyle çok açık konuşamıyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Emre Demir konusuna gelince evet 2 sezondur bizi de oynuyordu. Özellikle bu sezon değil, bir önceki sezon 9 gollük performansla ligde kaldığımız dönemde iç saha maçlarında Erzurum ve Pendik maçlarına attığı gollerle takıma çok büyük katkı sağlamıştı. Bu sene inişli çıkışlı bir grafik sergiledi kendisi. Yani şans bulduğu dönemlerde yine iyi performans gösterse de şans bulamadığı dönem çok oldu teknik heyet tercihlerinden. Şu an kulübü Fenerbahçe'ye döndü. Ben mevcut yönetimin Emre Demir'le alakalı yeni sezonda bir planlaması olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bu süreç canlı süreç. Yani bu saatten sonra ne olur bilinmiyor ama Emre de belki futbol kariyerine daha farklı takımlarda devam etmek isteyebilir. O nedenle Sakaryaspor şu anki mevcut gündeminde Emre Demir'in olacağını ben düşünmüyorum.
6: Peki aynı zamanda burada bir kongre gündemi olacak dedin Sakaryaspor için.
7: Evet.
6: Sakarya'da söylediğin mali durumdan, aynı zamanda düşülen bu ligden, kalıcı olmak istemiyor Sakaryaspor burada dediğin o ligden. Kurtuluş için nasıl vaatler sunuluyor? Neler konuşuluyor? Başkanlık sistemi, başkanlık seçimi, başkan adayları tarafında ne gibi gündemler var bu konularda?
7: Bizim Sakarya'da daha çok Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürüyen bir sistem olduğu için mevcut yönetimler isimler değişse de genellikle mali güçler belediyeye bağlı diye. Belediyeden olmasa da belediye destekli oluyor. O nedenle yani bu ligde biz kalıcı olmak istemiyoruz ama tabii şimdi özellikle konuşulan rakamlar ve borçlar az buz değil. Yani bu lig için çok yüksek maliyetler. Yabancı futbolcuların sözleşmeleri devam edenlerin bu ligde oynayamıyor statü göreyi. Sözleşmelerinden feshedecek duruma gelmeleri bir mali yükü daha da artırıyor. Yani bu özellikle birincilikte ikincilik arasındaki bence en büyük fark bu oluyor. Yani 8 yabancı oynayabiliyor birincilikte. O takımlar buna göre sözleşme yapıyorlar. Ama bir alt lige düştüğün zaman otomatikman borcunun tamamından çıkman gerekiyor. Eğer sözleşmeleri 2 senelik yaptıysan önemli külfetler oluyor kulüpler için. Bu da Sakaryaspor'u zorlayacak duruma geldi. Yani sözleşmesi devam eden kaleci Yakup Şumski vardı, Zvolinski vardı, Josip Vukovic var. Vukovic şu an sözleşmeyi feshetme hakkına sahip ama daha feshetmedi. Şumski de Zvolinski sözleşmesini feshetti ama gelecek seneki ücretleri hala baki. Yani anlaşma yolu olmazsa sonuçta bu maliyetler de Sakaryaspor'a önemli yük sağlayacak maliyetler. O nedenle mevcut kadroda da 30 Haziran itibariyle sözleşmesi devam eden oyuncu sayısı neredeyse bir elin parmağı kadar yok Sakaryaspor'da. Hızlı hareket etmek lazım. Ay sonu geldi. Bakıldığında yani ikincilik takımlarında çok böyle transfer 2-3 takım arasında gözükmese de Sakaryaspor'da hiçbir hareket olmaması, yani kalıcı olmak istemiyoruz diyoruz ligde ama şu an için işin o tarafından ziyade ne olacağı tarafını daha çok merak ettiriyor şehirde.
6: Bir dinleyicimiz yazmış. Necmettin Bey'in mesajı. Sakaryaspor'da olağan genel kurulunda kavga çıkmıştı. Ne gibi önlemler alınacak? Sorar mısın lütfen konuna demiş.
7: Evet. 31 Mayıs'taki genel kurul o yaşanan tartışma nedeniyle güvenlik sebebiyle ertelenmişti. Zaten o süreçte ne olacağıyla alakalı uzun süredir hepimizdeki soru işareti buydu. Hala belli olmadı zaten. Anlatmaya için biraz önce anlattığım evet, da oydu. Yani genel kurulun hala yapılamaması, süreç uzadıkça şehirdeki karamsarlığı da fazlasıyla ön plana çıkarır hale geldi. Yani şu an mevcut yönetimdeki başkan Enes Zengin tek aday gibi gözüküyor. Yani olacak genel kurulda büyük ihtimalle
6: Seyfettin Selim'in de adı geçiyordu, iş insanı.
7: Evet, Seyfettin Selim'in geçen hafta bir ismi gündeme geldi. Daha önce bir Tuncay Şanlı ismi gündeme gelmişti. Yani Sakaryaspor'la zaten Seyfettin Selim'in son dönemlerde farklı işte devre aralarında genel kurullarda hep isimleri ön plana çıkıyor ama işin somut kısmına gelindiği zaman mali yükten, borçlardan vesaire bazı sundukları sebeplerden dolayı aday olarak gösterilmiyorlar. Zaten bizim Sakaryaspor'un son dönemlerine bakarsanız 6 ayda bir genel kurul yapıldığı için aynı isimler üzerinden adaylık konuları devamlı ön plana çıkıyor.
6: Peki. Sakaryaspor'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben Şenol Cıvıcık son kısımda.
7: Şöyle söyleyeyim, yani gelecek haftadan itibaren ben Sakaryaspor'da hareket olacağını düşünüyorum. Özellikle genel kurul sonrası transfer yasağı kalkmasıyla birlikte takviyelerin gelmesiyle yani şehirdeki ölü toprağının kalkacağını düşünüyorum. Çünkü Sakaryaspor markası ikincilikteki takımların birçoğunun önünde isim olarak. Bu nedenle bakıldığında şimdi bu durumda olması, Sakaryaspor bu kadar sessiz olması bence transfer döneminin de sessiz geçmesine neden oluyor. Yani oyuncuların birçoğu da bence beklenti içerisinde. Bu nedenle bakıldığı zaman dediğim gibi 2-3 kulüp dışında ikincilikte transfer hareketi gözükmüyor. Bence genel kurul sonrasında Sakaryaspor'da topa girince hem takıma katılacak isimler hem ikincilikteki hareketliliğin daha olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
6: Peki, teşekkür edeceğim. Bu arada seçmeler de başlıyormuş galiba altyapıda.
7: Evet.
6: Onu da sorayım. O önemli bir bölüm. Sakaryaspor'dan çok yıldız çıktı. Çok önemli isim çıktı. O yüzden Anadolu söz konusu olduğunda Sakaryaspor'u konuşuyorken, zaman zaman konuşuyorken kaldı ki bizler. Bunu konuşmak isterim.
7: Evet, 30 Haziran'dan itibaren başlıyor. Aslında bakıldığında son yıllarda o eski altyapı fabrikası, futbol fabrikası Sakaryaspor'u çok görmek mümkün olmuyor. Yani oyuncu çıkarma anlamında. Çünkü hep bir hedef üzerinde gidildiği için siz diyebilirsiniz ya şampiyonluk ya ligde kalma gibi hep hedefler üzerine gidildiği zaman oyuncu çıkması çok kolay olmuyor. Yani son 3-4 seneye bakıldığında böyle Sakaryaspor'dan diyeyim Türk futboluna çıkan çok oyuncu olmuyor ama Sakarya'dan birçok oyuncu Türk futbolunda oynuyor hakikaten. Amatör, yani futbol birçok şehir gibi Sakarya'da da futbolcu hakikaten fışkırıyor yani. Oyuncu yeteneği bakımından çok farklı bir şehir burası. O nedenle bakıldığında Sakarya Spor'un forması giymese bile Sakarya'da farklı amatör kulüplerde yetişmiş, şu an ligimizde oynayan çok oyuncu var. Ama bu seneyle birlikte ben bazı tekrar yeteneklerin ön plana çıkarak Sakarya Spor'un ve Sakarya markasının Türk futbolunda önemli yerlere geleceğini düşünüyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Sakarya'ya selamlar.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
6: Sağ olun. Sakarya Spor'u Söz Sakarya gazetesi spor müdürü Şenol Cıvıcık'tan dinledik. Ona da selamlarımızı iletelim. Sakarya'ya da selamlarımızı iletmiş olalım tekrar tekrar ve teşekkür edelim. Sizlerden gelen mesajları okuyarak tamamlayalım. Son bölüme girerken saatler 47 geçiyor. 19.47 itibariyle son bölüme yaklaştık. Dinleyicimiz demiş ki, şöyle mesajına ulaştığımda: selamlar, ben hala milli takımda herkes tarafından anlatılan masallara takılı kaldım. 62 şut çekmişiz. Kaleyi bulan kaç şutumuz var? Kaç tane gerçek pozisyon üretmişiz? XG gol beklentimiz 0.35'lerde. Toplu oynamak ne zaman iyi veya kötü takımı belirliyor? Bunu futbolcular, teknik heyet ve 40 yılını futbola veren Sayın TFF Başkanı söylüyor. Yenildik, elendik. Neticeye bakmamız lazım. Saygılarımla, Köln'den Levent ben demiş, Almanya'dan yazıyor. Farklı bir mesajda dinleyicimiz der ki, Mertens'in teknik kadro işi netleşti mi der. Onu sormuştuk. Peki, teşekkür edelim. Merhabalar, yayınlar. Bir analist gözüyle sezonu genel haftalarıyla değerlendirecek olursam, Galatasaray son 4 sezonda Osimhen transferi hariç genellikle kemik kadrosuna güvenerek ilerledi ve transfer dönemlerinde maliyetine göre beklenen seviyede nokta atışı hamleler yapamadı. Bu sezonsa Dünya Kupası nedeniyle takvimin sıkışık olması, ligin erken başlayacak olması ve yabancı oyuncu sınırı transfer sürecini daha da zorlaştıracak gibi duruyor. Bu nedenle panik transferleri görme ihtimalimiz yüksek, öyle görüyorum. Bu şartlar altında ligde yine güçlü bir Galatasaray izlesek de Avrupa'da daha planlı ve Şampiyonlar Ligi odaklı bir yaklaşım görebiliriz. Hedefinse bir kez daha ilk 16 turu olduğunu zorlamak olacağını düşünüyorum. Jondran konusuysa tamamıyla hata olur. Yedekte oturtulacak bir adam, psikolojisi zaten yerinde olmayan bir adam ve Fenerbahçe'de yaşattığından farklısını yaşatmayacak bir adam olarak görüyorum demiş. Batuhan Bey'in mesajı böyle, analizi böyle, Galatasaray konusuna değinmiş. 17. yaş gününü kutluyorum, kutlu olsun demiş dinleyicimiz, bak hatırlatıyor. Ulusal Çotuk. 17'de değiliz ya. 17 mesela yaşımızın yarısı da değil. Oradan, ha peki, Instagram'dan yazdınız. 17 mi oldun, 18 mi oldun diye sordunuz. Oradan espri yapıyorsunuz. Peki. Hakan Safi gelseydi verdiği vaatler Fenerbahçe'yi ne çıkmaza sokardı acaba demiş. Yayınlar kardeşim demiş. Vallahi onları konuşunca, Fenerbahçe'deki bir durumları dile getirince onu da ben de sorgulamadım değil. Berk Galatasaray yorumcusu bağladığında sorar mısın başkanımız Enes Çelik'le ne hakkında görüşüldü? Sosyal medyada çıkan Kerem Matış'la haberlerinin doğruluk payı nedir demiş. Kerem Matış'la haberleri doğru. Nezaket görüşmesiydi diye biliyorum ben. İki kulüp arasındaki, Bursa Spor ve Dursun Özbek arasındaki, onu da hatırlatayım. Onur Bey der ki, Fenerbahçe limitte çok sıkışırsa Acun Ilıcalı imdada koşabilir mi demiş. Madem ki daha güçlendim diyor İtalyan arkadaş yenilgilerle, sen git arkadaş başka yerlerde güçlenmeye devam et. İstatistik masalları devri zamanları çok geçti. Geçti de gitti. Kimse yemiyor bu masalları artık demiş. Hangi devirde yaşıyoruz demiş. Bülent Bey'in İstanbul'dan iyi çalışmalar dilemesiyle beraber bize aktardığı mesaj da bu şekildeymiş. Milli takımımıza ilişkin. Peki. Bu arada Instagram deyince Instagram'dan reklam arasında fark ettim. Bir bildirim üzerine, bir mesaj isteği üzerine fark ettim. Onu hemen sizlere aktarayım. Şöyle, Ramazan Keserci Instagram'dan bizi takip eden bir dinleyicimiz ve şunu söylüyor. Berk, seni severek dinliyoruz. Her akşam takip etmeye çalışıyoruz. Benim serzenişimi lütfen dile getir. Çok sevinirim dile getirirsen. Ben özellikle spor medyasına çok şikayetçiyim. Yıllardır milli takımın oynadığı kötü futbolu, hatta Türk futbolunun, Türk takımlarının oynadığı kötü futbolu konuşmayıp hakemlerle, magazinlerle uğraştılar. Geldiğimiz noktada oyun oynamakla oyalanmak arasındaki farkı ayırt edemeyen bir futbol iklimine sahip olduk. Teşekkür ederim demiş. Ramazan Bey'e niye katılıyorum? Zaten bunu Fenerbahçe'nin kötü oyununda, Hep hatırlattık. Beşiktaş'taki kötü oyunda hep hatırlattık. Beşiktaş'ta krediden yendi. İşte Şenol Güneş, düzeltiyorum, Sergen Yalçın, Önder Özen gibi kredilerle bu iş toparlanmaya çalışıldı. Biraz da farklı noktaya çekilmeye, yine hakem, yine TFF, yine TFF çıkarmalarıyla farklı farklı yerlere çekilmeye çalışıldı ama cılız kaldı bu sözler tabii. Fenerbahçe tarafında yıllardır Ali Koç'la yapılan bir süreç vardı bu bahsettiğim durumda. Orada da futbol konuşulmaz oldu. Kaldı ki gelir gelmez bir teknik direktörün üzerine, eline daha doğrusu bir koz verirseniz, burada hakemlerle uğraşıyoruz, yapıyı yeneceğiz, seninle yaparız bu işi derseniz, o da onu kullanır. Çok güzel kullanır, hem de hiç tahmin etmeyeceğiniz gibi. O yüzden tüm bunlarla hem milli takım hem de Türk futbolu olsun, dediğiniz kısma biraz öz eleştiri yaparak da medya açısından da katılıyorum. Katılmıyor değilim. Biraz da buraları konuşmak gerekiyor. Yani biraz holigan olmamak gerekiyor ya. Gazetecisinden taraftarına, ama sizler de bakın. Sizler de. Yani burada Galatasaray'la ilgili bir örnek verdiğimde, işte Zeytinburnu'ndan Adem Bey gidip bana farklı bir noktada niye Galatasaray'la ilgili örnek veriyorsun? Fenerbahçe'yi niye konuşmuyorsun? Ya da Fenerbahçe düşmanı mısın? Niye Fenerbahçe örneği verdin? 4 yıl 6 saat işte 25 saniye önce Fenerbahçe'de de benzer örnek vardı, Galatasaray'da da benzer örnek vardı deyip o hafızasını onlara zorluyorlar ya. Oraları hatırlıyorlar ya dinleyicilerimiz. Yani holiganizmin, fanatizmin bu kadar olur diyorsun. O yüzden hepimize düşen bir şey var burada. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu cümleleri bir daha kur derseniz kuramam. Ayrı konu ama içimizdekini de aktarmış olalım. İçimizdekini de söylemiş olalım. Galatasaray zorda kalırsa Erden Tümur'u çağırsın demiş. Bak Adem Bey. Adem Bey dedim, Adem Bey yazdı. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak az önce bir dinleyicimiz Fenerbahçe zorda kalırsa Acunlıcalı gelir kurtarır herhalde demiş. Onun üzerine Zeytinburnu Adem Bey, öyle tahmin ediyorum, farklı bir adam mı bilmiyorum ama Fenerbahçeli o da bak. Galatasaray zorda kalırsa Erden Tümur gelsin kurtarsın demiş. Böyle taraftarlık. Peki, teşekkür ederim değerli kıymetli katkılarınıza. Aynı zamanda bir teşekkür daha şöyle Instagram'dan, yayın esnasında geçtiğimiz yayınlardan bugüne dek bizi bir haftadır takip eden dinleyicilerimize yapalım. Yavuz Özgül bizi takibi almış. Ferhat Yıldız, teşekkür edelim takibi aldığı için. Şöyle Hasan Atılgan bizi Radyo Gol üzerinde dinliyor ve takibi alıyor. Karahan Aktürk aynı şekilde takibi alan dinleyicilerimizden. Ramazan Keserci ki az önce de yazmış zaten. Yunus Emre Şahin, Kubilay Bey teşekkürler, sağ olun, var olun. Atilla Bey, size de teşekkür ediyorum. Orhan Bey'in takibi aldığını görüyoruz. Ali Kelleci'nin takibi aldığını görüyoruz. Yavuz Özgül'e de az önce teşekkür etmiştik zaten. Osman Bey, size de aynı şekilde teşekkürlerimi iletmiş olayım. Bu bölümde Emre Karataş, İbrahim Ordu, Mehmet Kulak bizi takip alan dinleyicilerimizden, öyle görüyorum. Ayhan Ünal'a da selamlarımız olsun. Instagram'da Sayerberg'den takibi alabilirsiniz diyeyim. Merhaba, ben Muhammed Karaman Hollanda'dan demiş. Bak az önce verdiğim örneğe cuk diye bir örnek geliyor, görüyor musun? Bak hemen taraftar Galatasaray'ını ya da Fenerbahçe'sini savunuyor diyorum ya. Az önce Fenerbahçeli'yi Adem Bey'i memnun edemedik. Şimdi de bak Galatasaraylı işte Karaman Bey, Muhammed Karaman Hollanda'dan yazdığını söylüyor dinleyicimiz. Sağ olsun, var olsun, her daim yazsın. Ama mesela şimdi onu memnun edememişiz. Merhaba, ben Muhammed Karaman Hollanda'dan yazıyorum. Ne güzel Galatasaray'ın haksız şampiyonluklarını kapattın demiş. Ya o haksız şampiyonluklar dediğin dönemde Fenerbahçe'yi ne kadar sorguladın da oraya dönüyorsun? Fenerbahçe'yi olması gereken noktada sorguladın mı da Galatasaray'ı sorguluyorsun? Biraz içeriye bakın. Biraz yöneticilerin satmaya çalıştığı şeyi satın almadan, ya evet Fenerbahçe'de şöyle bir hata vardı, biz hakemi konuşacağımıza buraya da bakalım diyebilin. Bunu bir Fenerbahçeli olarak söyleyen bir yayıncı. Yani ne kadar Galatasaray'ı savunuyor olabilir mesela? Oradan bakın ya olaya. Elimden geldiğince aktarmaya, söylemeye çalışıyorum. Ama maalesef bu biraz da böyle fanatizmin bizi hapsettiği. Ben de öyleyim. Söyleyeyim yani. Burada değil belki, yayında değil ama arkadaş ortamında ben de bazı şeyleri böyle körü körüne savunabiliyorum. Anlayabiliyorum sizi ama bazı şeyleri satın almamak gerekiyor. Hani bir yere kadar olması gerekiyor onun. Renklere gönül vermek çok güzel bir şey. Renklerin peşinden gitmek mükemmel bir şey. Ama her şeyi de satın almayacak kadar. Her şeyi de göz yumup, aa bu böyleymiş, sizin şampiyonluklarınızı da biliyoruz deyip, şimdi bunu sizden duyan oğlunuz yarın okulda gidecek, 7 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar her hakem kararının altında bir şey arayacak. Bunu sizden dinleyen yeğeniniz, bunu sizden dinleyen, radyoda dinleyen bir çocuk öyle yetişecek, öyle devam edecek. Öyle yetiştik, öyle devam ettik. Yolumuzu kendimiz çizmediğimiz, her söylenene inandığımız noktada öyle de devam ederiz. Maalesef bunu söylüyorum ve bunu dile getiriyorum. Rahat ol, sorguladım diyorsunuz. Sorguladınız, ne değişti mesela? Bir de onu sorgulayın. Değil mi? Selamlar Berk Bey, Galatasaray'ımızın haksız şampiyonluğu vardır diyen kişi ispat etsin demiş Kürbüz Önder. Peki bak, nereden nereye geldi konu. Galatasaraylılar. Oo, mesajlar yağıyor. 4 mesaj aynı anda geldi. Bak, Kürbüz Önder'in mesajından sonra. Peki. Kapattığımız anda kapanış kısmında biraz da yorgunluk var. 3 saatlik yayının ardından özür dilerim, sürçülisan oldu az önce. Kapanış kısmında böyle bir konuya girmek de çok böyle hareketlendirdi WhatsApp hattını. Ne diyorduk? X Sayerberk, Instagram Sayerberk'ten takip edebilirsiniz. Selam olsun tüm dinleyenlerimize, selam olsun dinleyicilerimize. Aydın Cingöz'ün Muzaffer Can Bedir'le birlikte Digi Futbol YouTube kanalında, lütfen orayı da takip edin. Çok güzel bir yayını vardı. Onunla tamamlıyoruz. Kim ne dedi formatına geçiyoruz. Sonrasında 4 büyük gündem soru cevap birebir parantez programlarımızın tekrarlarını Kim ne dedi formatımızla beraber dinleyebileceksiniz. Yarın aynı saatlerde görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Sayar'da haber masası sona erdi.
0: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
9: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
8: Nasılsın abi?
9: Sağ ol, sen nasılsın Muzaffer?
8: İyiyim ben de. Yeni stüdyomuzda ilk canlı yayınımız. Hayırlı uğurlu olsun.
9: Evet, hayırlı uğurlu olsun. İlhan Uzundur kanalı, teşekkür ederiz. Sports TV stüdyolarını kullanacağız. Burası güzel, havadar. Umarım izleyenlerimizin de stüdyo hoşuna gitmiştir diyelim ve başlayalım.
8: Ben de arkadaşlarımdan.
9: Ve abonelik isteyelim. Aynı zamanda bu abone işi, yani izlenme aboneye bağlı değilmiş. Onu bence DigiFootball olarak gösterdik. Yani bu arada benim için sürpriz olmadı çünkü bu konuyla ilgili birçok kanalda çalışıyoruz. Daha önce de yaptık. İzleyenlerimize bu arada tekrar teşekkür ederiz. Çok yoğun bir ilgi var tüm yayınlarımıza. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar.
8: Ben de ekip arkadaşlarımdan rica edeyim. Ses vesaire bir durum varsa beni uyarırsanız sevinirim.
9: Evet.
8: Onu da bilgisini verelim. Burada çok böyle, çünkü kontrol yeteneğim birazcık sıkıntılı, onu da aşacağız. Abi o zaman ben gündemle başlamak istiyorum.
9: Başlayalım.
8: Müsaadenle. İlk önce bir yani... Gündemdeki isimlerden birisi, son dönemde en önemli isimlerden birisi hatta, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu.
9: Doğru, ona gelmeden şunu söyleyeyim tabii. Söyle. Sonuç itibariyle her yayın bir hazırlığı beraberinde getiriyor. Fenerbahçe'nin gündemi de bir taraftan çok yoğun. Yayına gelirken de özellikle transfer gündemine ilişkin Fenerbahçe'de birçok madde var. Bu maddelerle ilgili edindiğimiz bilgileri bazılarını resmi az, bazılarını resmiye yakın yerlerden edindiğimiz bilgileri bu yayında paylaşacağız.
8: Peki. O halde ilk sorumla başlıyorum.
9: Başlayalım.
8: Az önce söylediğim gibi gündemdeki en önemli isimlerden birisi son dönemde doğal olarak milli takımımız Dünya Kupası'ndan oldu ve erken veda ettiği için İbrahim Hacı Osmanoğlu ve milli takıma ve oyunculara söylenenler aslında. Burada da tabii Ahmet Çakar'ın söylediği bazı laflar çok fazla gündem oldu.
9: Yani olay şu, biliyorsun biz Paraguay'a yenilince evet. Libero TV... O da Turkuaz grubunun yayın kuruluşlarından bir tanesi. Onlara da hayırlı olsun. Yani yaklaşık herhalde bir 7-8 aydır YouTube'da yayın yapıyorlar. Ahmet Çakar da oraya çıkıyor. Hı hı. Bir muhabir arkadaşımız Ahmet Çakar'a diyor ki, ya soru da bu arada enteresan. Hani küfür olmayacak. Hani tamam küfür olmasın, televizyonda söylenmeyecek ama küfür anlamına gelebilecek bir şey. Söyler misiniz? Ahmet Çakar da ne diyor? Bizim çocuklar
8: başka çocuklar olma yolunda
9: ilerliyorlar. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu özellikle bu konudan yola çıkarak, ki gerek Fatih Terim'le başlayan kriz, gerekse milli takımın kötü gidişatı, İbrahim Hoca Osmanoğlu üzerinde belli ki çok baskı var. Biraz da o racon kesme havası İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda çok yaygın ve Ahmet Çakar'ın bu sözlerinden yola çıkarak özellikle Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor. Ahmet Çakar'ın sözleri dışında herhangi bir şey yokmuş gibi bir hava var ama benim anladığım bu eleştiriler konusunda da çok ciddi bir rahatsızlık var. Montella'dan falan da bunu anlıyoruz işin açıkçası. Ben Çakar'a sordum. Zaten tweetlerde atıyor. istiyor da ne yapacaksın dedim. Gitsin dedi, dava etsin dedi İbrahim Hoca Osmanoğlu. Abi bir taraftan da dedi iki kişi hedef aldı. Önce Fatih Terim'i hedef aldı, sonra beni hedef aldı. Gidip de dava edebilir. Savcılar beni çağırdığında da ben gidip ifademi veririm. Eğer bununla ilgili bir şey varsa, benim bir suçum varsa, bana bir ceza yüklenirse ben de bu ceza neyse onu öderim. Yapacak bir şey yok. Ama esas olarak gündemi bu tarafa doğru çekmenin bir manası var mı? Onlar açısından olabilir ama milli takım rezil gidiyor. Dolayısıyla ben herhangi bir şekilde herhangi bir şeyden kaçmıyorum. İzah etmesi gerekenler her şeyi izah etmeliler diye. Burada tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu ve buna benzer konuları gündeme getirerek biraz gündem değiştirme, biraz konuyu hakikaten farklı noktaya taşıma, milli takımdan çıkarma, başarısızlıktan çıkarma gibi bir, ya da hani bu çok konuşulmasın gibi bir anlayışı da olabilir. Mutlaka orada çeşitli samimiyetler de vardır. Ama ben şeyi izledim ya, sabah önüme düştü. Bir gazeteci hanımefendi, ismini şimdi hatırlayamadım, onu aramış İbrahim Hoca Osmanoğlu. Ve işte milli takımın ne kadar iyi olduğundan falan bahsetmiş. İşte kaç bu iki maçta cezalarına ne kadar girdiğinden, istatistiklerden, şunlardan bunlardan bahsetmiş. Şimdi Montella falan da aynı şeyi söylüyor. Kardeşim geçin bunları, çünkü bunlara karnı milletin tok. Şimdi sabah 5'te Amerika ile milli takım maç yapacak. Onu daha önce de konuştuk. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Ya en azından buradan da savunmayın. Yani buradan da savunmayın. Onun özellikle altını çizelim. Ve kendi derdini anlatıyor. İki gece sinirden uyuyamadım. Şimdi Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu, siz iki gece sinirden uyuyamadıysanız eğer, milletin sinirlenmesini ve bu takım kötü demesini, sonra bu takım çok iyi, şu kadar bir bilmem pas yaptı diye devamında bunu söylemenizde bir çelişki yok mu mesela? Yani hem iki gece boyunca sinirden uyumayacaksınız, hem de devam ediyorum diyeceksiniz ki milli takım çok iyi. Abi hangisi? Yani sinirli misiniz? Milli takım çok iyiyse sinirlenmemeniz lazım demek gerekiyor. Burada böyle bir problem olduğunun altını tekrar çizeyim. Ahmet Çakar da diyor ki kardeşim dava edileceksem de edileyim. Giderim ben savcılık, eğer bununla ilgili benle ilgili bir dava konusu söz konusu olursa, yani savcılık soruşturma evrağı açacak. Ahmet Çakar'ı çağıracak, ifadesine bakacak. Mahkeme açılmasına karar verecek ya da vermeyecek, ya da kovuşturmaya gerek yok diyecek. Eğer bir ceza gelirse de gider savunmamı yaparım, ceza gelirse de bunu öderim diyor Ahmet Çakar. Onu da söyleyeyim.
8: Peki. Yani zaten bu milli takım meselesi daha da konuşulmaya devam.
9: Arkadaşlar yazdı Bahar şimdi. Tezcan. Bahar Tezcan aramış. Özür dilerim kendisine.
8: Konuşulmaya devam edecektir.
9: Yani oradaki ifade gerçekten tuhaf, anladın mı?
8: Tabii.
9: Ben iki gece sinirden ağladım. Galiba öyle bir ifadesi de var. Yine söylüyorum. Madem böyleyse o zaman siz niye milli takımın iyi olduğundan bahsediyorsunuz? Neye sinirleniyorsunuz? Abi, biz de şuna mı ağlayalım yani? Yani sizin bakış açınız şu. Anladığım kadarıyla şunu yapıyor tabii. Diyor ki hani o kadar sinirliyim ki bu kadar pozisyon bulduk, bu kadar çok iyi oynadık ve biz başaramadık, ona sinirleniyorum. Bence siz ona falan sinirlenmiyorsunuz. Oyuncuları da toparlamaya çalışıyorsunuz. Diğer yandan kimse de oyuncuları yerin dibine sokmuyor. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Başarısız oldular. Bu kadar bunu kabul edeceksiniz. Bu kadar böyle işi yukarıya doğru taşımanın bir anlamı yok. Bunun da bir şeyi olur. Bir faturası olur kardeşim. Olur yani. Bak ben sana söyleyeyim. Günün sonunda bir tane kelle gider buradan. Federasyon başkanı mı gider? Milli takım teknik direktörü mü gider? Montella istifa etmeyeceğim diyor. Ben gerekeni yaptım diyor. Kendi dünyasından meseleye bakıyor. Ben diyor iki turnuvaya getirdim. Vesaire vesaire. Zaten milli takımda bu millette bu milli takım gündeminden açıkçası sıkıldı. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Bu arada yayınımıza abonelik rica ederim. Evet. Kanalımıza. Olursanız çok seviniriz. Eksik olmayın. Ve yayına beğeni de rica edeceğiz.
8: İbrahim Hacı Osmanoğlu Infantino'yu aramış diyorlar. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş falan ama iş işten geçti. Keşke bu noktalara düşmeseydik, bu noktalara kalmasaydık deyip milli takım
9: ne yapmış?
8: Infantino'yu aramış. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş.
9: Yok canım, saçma.
8: Ciddi söylüyorum ya. Yani daha haber doğru mudur bilmiyorum da. Yani gördüğüm haber üzerine söylüyorum.
9: Ne demek ya ikili averaja? Daha büyük skandalı yani.
8: Şunu söyleyeceğim.
9: Ya zaten bunların... bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen onu söylerken ben de Muzaffer şunu söyleyeyim. Şimdi Sputnik Radyo var. Rusya'nın sesi.
8: Evet.
9: Türkiye'de yayın yapar bunlar. Benim de arkadaşım var, Ceyhun Bozkurt. Ceyhun da orada program yapıyor. Ve aynı zamanda bu Sputnik Radyo bütün yayınlarını alıyor, şey yapıyor. YouTube'da da paylaşıyor. Hı hı. Ya sabah şimdi önüme bir şey düştü. Bir beyefendi yayın yapıyor. Fatih Terim'in şeyiyle alakalı olarak sen söyle, federasyon başkanlığı meselesiyle ilgili olarak işte görüşleri dile getiriyor. Diyor ki mesela İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu söylemiş, Ahmet Çakar bunu söylemiş, Erman Toroğlu bunu söylemiş. İşte FETÖ'den kaçak Hakan Şükür'ün sözlerini söylüyor. Sonra bir de Mahmut Uslu demiş ki anca o tefecilerin başkanı olur falan. Ya inanamadım biliyor musun? Allah derim, bu dedim Mahmut Uslu bunu söylemiş olabilir mi? Sordum, yok ya dedi. Yani direkt ona sormadım ben. Mahmut Uslu'ya sormadım. Onun yanındaki birisi böyle bir şey yok dedi. Bir parodi hesap bunu alıyor, yazıyor. Adam da bunu ciddi zannedip herkesin gözüne sokuyor. Ya bu iş artık... Yani en azından bunları verirken ya bunu gerçekten demiş mi dememiş mi biraz buralara bakmak lazım. Yani düşünsene birisi bir yerinden uyduruyor yazıyor, devamında bu gerçekmiş gibi topluma aktarılıyor ve bunu yapanlar da koca koca adamlar, ciddiyete yakışmıyor. Kimseyi ne itibarsızlaştıralım ne de yalan bir şey söylememiş bir şey söylenmiş gibi kamuoyuna basmayalım. Bu çok hakikaten üzücü ve acı bir durum, onda yeri gelmişken söyleyeyim.
8: Peki. Milli takım meselesini kapatıyorum.
9: Kapatalım.
8: Umarım Amerika Birleşik Devletleri karşısında en azından bir prestij maçı önemli olduğunu düşünüyorum. Galibiyetle ayrılırız. Başarılar diliyorum milli takımımıza. Fenerbahçe'ye gideceğim.
9: Bu gece dönüyorlar bu arada.
8: Evet. Maçtan 2 saat 3 saat sonra
9: maçtan 2-3 saat sonra yani pardon bu gece derken yani bizim...
8: Bizim için sabah.
9: Sabah onlar da
8: gece.
9: Gece bu aynen yani perşembe gecesi dönecekler, doğru.
8: Aynen öyle.
9: Arada ciddi bir saat farkı olduğu için maçtan sonra dönecekler.
8: Hayırlı yolculuklar dilerim.
9: Hayırlı yolculuklar
8: dilerim. Kazas belası gelsinler. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Şimdi Fenerbahçe geçelim. Gündemi hareketli, özellikle en önemli konu. Şimdi sen Greenwood, Malang Sarr ve Cüresi hakkında bilgiler vereceksin.

0: Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor? Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şeye kafam takıldı çünkü.
0: Aziz Bey, yani kamuoyu baskısı var ya. Oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
1: Var tabii.
0: Arka tarafta var da, yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
1: Tabii
0: Aziz
1: yani
0: Bey bununla
1: şöyle
0: alakalı ne yapıyor, bunu merak ediyorum.
1: bu aslında biraz şöyle oldu. Onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu vurguların başında şuydu. Biz hani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampa hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için işte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaşlar biz 20'si ile 25'i arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor. Eliniz daha da güçleniyor, daha da zayıflıyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
0: Peki, şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde
1: Yani
0: kullandığı bir
1: onunla birlikte
0: oyuncuydu.
1: gündeme geldi. Greenwood
0: Aynen
1: ismi
0: öyle.
1: Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Ben
0: Greenwood.
1: anlaştım dedi çünkü.
0: Evet.
1: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
0: Peki.
1: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor. Ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur. Tamam mı?
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek, biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. Ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından taraftara heyecan vermesi bakımından oyun kalitesini arttırma bakımından daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Greenwood transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir

0: olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten Fenerbahçe, mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden, onun matematiği çok daha farklı.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak,
1: Buyurun
0: Greenwood
1: abi.
0: konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki
1: Marsilya
0: verecek.
1: diretiyor yani orada.
0: Maliyetlerle ilgili bir şeyim yok. Onu
1: Bilgin
0: söyleyeyim.
1: yok.
0: Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmez de günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya. Gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak, şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan, yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini, gerçeğe bağlı, Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse, neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte, ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım, evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim, özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz, elimizdeki kırıntılarla biraz bu
1: Evet,
0: detayları
1: şey çok
0: aktarıyoruz.
1: kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda biraz
0: Bilgi yok ha.
1: zorlanıyorsunuz.
0: Bak burada çok ketum. Çok ketum bak. Şimdi ben ha şeyi de söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'la bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
1: Peki.
0: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Aziz Yıldırım tarafından bunu, yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
1: Net olursa
0: Mesela ben
1: ancak.
0: hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci az falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah, bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur, onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a daha önce, çünkü Spor Sicilya'da birkaç kez karşılaşmıştık. Birkaç kez basın toplantısı. Benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu, başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle, Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte, aradan geçen çok yıllar var. Sayın Başkan'ın takip ederim, olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine, hayırlı olsun
1: Evet.
0: Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için arada sağ olsun nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net sınırlar çizdiğinin, çizgiler çizdiğinin altını çizeyim. Ama yine söylüyorum, hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir, böyle bir kamuoyu baskısı var, ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin, ben oyuncuyla ilgilenmiyorum, hayır almayacağız, hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum.
0: Çünkü hani arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo, anlıyorum.
0: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Hı. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. E şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz, aldık, almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu özelinde...
0: Yani şu hissiyatımı söyleyeyim mi? Söyle. Son olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimlere getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur. Normaldir.
0: Ya oluşur.
1: Yani taraftarlar... Şimdi taraftarlar şimdi Aziz Bey'in başkanlık yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun. Greenwood gelirse büyük etki yaratır
0: yani
1: diye
0: şöyle,
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle Muzaffer, orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
0: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti
1: onu
0: her zaman olur.
1: Onu demek istiyorum. Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki olur ya, olmaz mı?
1: O çok
0: yani
1: normal.
0: İyi oyuncu gelsin. Niye abi, yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
0: Şimdi bu arada bu... yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
1: Evet.
0: 4000'e yakın izleyenimiz var, sağ olsunlar.
1: Anlıkta teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım, oyuncu özelinde devam edeceğim transferde. Daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım, onu da birazcık kaşımak söyle istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o ketumluk tarafı.
0: Yok, zorlanma
1: tarafı,
0: değil.
1: Ya ketum var yani.
0: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor diyelim.
0: Abi ben mesela.
1: Tamam. Şunu soracağım, Aziz Bey medya ilişkileri nasıl, ne durumda mesela? Çok fazla konuşan var.
0: Bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok. Hatta bu şey vardı ya, sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu. Vay Aykut, sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
0: Mesela oralarda çok şey, agresif Aziz Yıldırım. Ya diyor ki ben diyor böyle bir konuşma yapmadım. Bunlar nasıl yazılıyor yani, bu nasıl olabilir? Sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor, söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor. Bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer...
0: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: Değinmeli de, merak ediyor taraftarda çünkü önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek
0: edelim
1: isterim. Şimdi bir diğer isim, en çok konuşulan isimlerden birisi de
0: Malangsar mı?
1: Malangsar stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda, görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
0: Şimdi ben Malangsar'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman, özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan Bugün ayın kaçı bugün abi? 20.

0: 26'sı
1: 25'i,
0: mı? 25'i mi?
1: 25.
0: Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor. Ama şey denmiş, yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı.
1: Evet.
0: Yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum. Yani Ciresi mi diye düşünüyordum. Sonra benim edindiğim... Bu arada Amara Diouf hangi pozisyonda oynuyor abi? Bir bak ona.
1: Bakalım.
0: O değildir ama yani. Sanmıyorum. Neyse.
1: O öyle
0: Sonra...
1: diyenler var.
0: Ne? Bir daha...
1: Yani Amara Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
0: Yok yok değil. Değil
1: Ben de
0: diyorum. Değil değil.
1: sanmıyorum
0: Hayır
1: ya.
0: hayır.
1: Diouf
0: Amara
1: değildir
0: Diouf
1: yani.
0: değil. Sonra bir stoperden, çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu, çünkü çok konuşuluyordu. Bir, iki tane isim vardı. Biri Malanksar, bir de Akemi'ydi.
1: Ake.
0: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malanksar'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son, acaba ben bu arada bu ismin Malanksar olduğunu düşünüyorum. Bu hani sözleşmesi hazır denilen ikinci oyuncunun Malanksar olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için Malanksar konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
1: Evet abi.
0: yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten, bir de yıl başına herhalde 2 milyon galiba. 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malanksar konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum, hani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum. Belki
1: Tamam.
0: de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değişildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malanksar konusunda işin manşeti şu olur: Fenerbahçe bu işi isterse bitirir noktasındayım ben. Yani görüntü o. Edindiğim bilgilerde bu şekilde. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malanksar konusunda da bir aile Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmeler de zaten, verilen bilgiler de bunu bence gösteriyor.
1: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremoviç ismi
0: Bilmiyorum
1: de
0: ben. Yani
1: olabilir.
0: hayır, sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Yani
1: İşte o
0: belki
1: olabilir.
0: o da olabilir ama ben hani o ismin Malanksar olduğunu düşünüyordum. Yanılıyor da olabilirim. Ama Malanksar konusunda Fenerbahçe'nin bir hayli adım attığını ve işin bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Belki o alternatif stoperdir. Bu arada şöyle, bunu da, şunu da söyleyeyim. Bütün bu ben bilgileri verirken, aktarmaları yaparken, hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece bilgileri, var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
1: Peki, bu arada İsmail Hoca şey de istiyormuş galiba Aziz Bey'den, özellikle back transferi talebini iletmiş
0: Şeyi
1: başkanı. Öyle duydum.
0: zaten özellikle şey neydi, Fenerbahçe'nin stop şey Sağbek mi istiyormuş? Sağbek'le ilgili benim bildiğim,
1: Evet.
0: Fenerbahçe şeyi çıkarabilirse
1: Ben
0: elden
1: back diye
0: çıkarmak
1: duydum.
0: istiyor.
1: Sağ mı sol mu onu
0: Tamam,
1: bilmiyorum ama.
0: Semedo'yu Fenerbahçe hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim. Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle bir
0: Güzel.
1: başladı ki hani geldi gelecek görüşmeler devam ediyor. Şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
0: Şimdi Curas ile ilgili
1: Orada sende bilgiler var.
0: meseleyi toparlayalım. Evet.
1: Buyurun abi.
0: Bir kere Curas ile ilgili hani biraz iş soğudu ya. Ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca, İsmail Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle, ya değişmesi demeyelim, Aykut Kocaman
1: Evet.
0: beklenirken İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı değişti
1: Değişti.
0: diye düşünmüştüm doğal olarak.
1: Tabii.
0: Çünkü biraz da bu gündem düştü farkındaysan. Belki de
1: Evet.
0: kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğukkanlı götürmek istiyor. Şimdi o süreci şöyle özetleyelim.

0: çok konuşuldu, aktarıldı. Birincisi, Fenerbahçe bu oyuncuyla ta Saadettin Saran döneminden itibaren bir temas kuruluyor biliyorsun. Şey, bu oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund bu oyuncuyu satıp Kosova mini takımının, yani Vedat Muriç'in yanında oynayan oyuncu Aslani Hoffenheim'dan onu almak istiyor. Şimdi Dortmund bir kere bu oyuncuyu satmak istiyor. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Ama şu da var, oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Hı hı. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman, çünkü bana o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk...
1: O çok iyi hikaye ya.
0: Görüştü. Şöyle. Bunu bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne Yok. Kadar. Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? Oyuncunun kendisi. Hı hı. Hatta az önce bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya. Yani Aziz Yıldırım netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Ciras konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Ciras'ı Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım, sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Ciras'ı ne dedi, kafasında ne vardı sorularına yanıt vermek için. Belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Ciras'ı ne düşünüyordu? Mutlaka oyuncuyla ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı değişti? Bu da olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç elde var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç aldık. Ciras'ı yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak, bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya, Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Ciras'ı transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Ciras'ı yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörloth'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Ciras'ı mı yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: Tabii abi.
0: Burada Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu. Dortmund'la masada. Dortmund'la masada. Mutlaka arka planda Dortmund'una dedim ya mesela Aslani'yi almak istiyor.
1: Evet.
0: Bir an önce satıp şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz mesela abi bir hamle yaparsın artı eksi 3 milyon daha düşürürsün ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu, yani Ciras'ı konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden. Ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sörloth ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun Sörloth. Yani istediği bir oyuncu aslında.
0: Yani şöyle hani ister tabii, niye istemesin. Ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da başaramadı.
0: Zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden. Yani hem oyuncunun bonservisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az.
1: Tabii.
0: Yani dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Valla Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Ciras'ı konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi Fenerbahçe'nin içerisine...
0: Mesela bu şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
1: Peki o zaman ben sana sorularını sormadan önce biraz Süper Chat okuyacağım. Bu arada tamam. Özür dileyerek ekrana getiremiyorum şu anda.
0: Sıkıntı yok. Yayına da bu arada beğeni rica ederim.
1: Onu da çözeceğiz. Burayı da oturtacağız sisteme. Ama isim isim okuyayım Süper Chat'leri. Tamam. İhsan Ulak demiş ki aydınlıkçı farkı ortada, her yorumu yerinde, saygılar demiş sana.
0: Excommen sağ ol.
1: Yaşar Köksal, Infantino'yu ikili averaj için aramak, Noah Lang'ın parmağı koptu, Liverpool ihraç edilsin denmesi gibi rezalet olur demiş.
0: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya. Böyle şey mi olur ya?
1: Belli olmaz abi. Yok, İbrahim Hacı Osman olur ya. Ya
0: yok.
1: Yapabilir.
0: Abi yapmayın etmeyin. O kadar değil.
1: Fatih Tek, Aydın ustam cansın demiş.
0: Sağ olun.
1: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir yorum
0: yapmış.
1: Bu da bir yorum. Sinan
0: haksız mı?
1: Bence değil. Yani oradaki eksiğini
0: daha
1: kapat.
0: Daha kontrolcü, daha doğru bir yol noktasına itiyor.
1: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musabe ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmaya başlar. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Charlotte'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Aziz Yıldırım orada çok büyük. Yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey.
0: Olabilir.
1: Aydın abi, seni neden çok seviyorum? Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin yerine denk gelince ya. Sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin. Teşekkürler demiş.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
1: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
0: Herkesin bir tarzı var.
1: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
0: Geçin.
1: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
0: Başka kaldım ya bu transferde, dur.
1: Charlotte'u konuştuk, Girassi'yi konuştuk, Malangsar'ı konuştuk, Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
0: Tamam. Aklıma gelirse söylerim.
1: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
0: Doğru.
1: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
0: Yok, bilgiler detaylar derken, hı-hı, bir ceza zaten geleceği geldi. Konuşuluyordu.
1: Evet,
0: bu rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon euro bir ceza geldi. Şimdi bak abi, bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam, bir kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı. Olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu işi çözerim noktasındaydı. Hı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi, evet, ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i, bunları da getiririm.
1: Öyle getiririm.
0: Cezayı da öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedim. Peki. Şimdi geliyoruz. Bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
1: Tamam.
0: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı, hem Fenerbahçe'yi patlattı. Hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle, şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu, biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
1: Evet.
0: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak, tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayak Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek, orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi Burada oyun

0: oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını, bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi. Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Hakan şeyin Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar. Maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam yazıldı. Oyuncu da imza atmış da. Abi şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de? Saniyesi neredeyse 27.500 liradır. E şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim. Haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız. Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti İbrahim Setin'e. Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbeti yapıyor ya Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu. Yani tamam bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
1: Tabii ki
0: Çıktı
1: zaten
0: mı?
1: belliydi
0: Çıktı.
1: bence abi.
0: Belliydi de ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım, çözerim. Yapamıyorsunuz ve
1: Olur mu abi öyle
0: çözemiyorsunuz.
1: şey ya?
0: Şimdi
1: UEFA diye bir
0: burada
1: şey var.
0: tarihi bir fırsat gelmiştir.
1: Kime?
0: Hakan Safi'ye.
1: Gelsin
0: Hakan
1: ödesin mi?
0: Safi bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok her şeyi hallederim.
1: Şimdi
0: Şimdi
1: ödüyorum.
0: sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim. Burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
1: Buradan bir çağrı mı yapacaksın Hakan
0: Ödersiniz,
1: Safi?
0: ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz, cezayı da ödediğinizi
1: Abi bence bu
0: gösterirsiniz.
1: senin
0: Yani demek
1: söylediğin
0: ki
1: çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu da
0: yani yakın
1: yapmadı. O yüzden
0: zamanda
1: bence
0: şu da
1: cezayı da
0: ya
1: ödemez.
0: belki de yakın zamanda belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye?
1: Mesela
0: Çünkü bu
1: merak
0: sosyal
1: ediyoruz
0: medyada bunlar
1: ya.
0: yazılıyorsa, gazeteci
1: Tabii.
0: arkadaşlarımız bunları yazıyorlarsa
1: Kendisi de
0: bunları
1: söylüyordu zaten.
0: divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kaporalar da yanmasın. Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum. Bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
1: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani vur golü at direkt.
0: Bence de.
1: Git cezayı öde.
0: Hayır bir de şu
1: Hani bu arada
0: açıdan da
1: 2027'de aday olmayı falan düşünürse kendisi
0: tabi
1: onlar
0: tabi
1: için
0: tabi.
1: güzel hazırlık bunlar.
0: Tabi
1: Daha olağan seçim var
0: zaten
1: Fenerbahçe'de.
0: şu ana kadar
1: Her
0: Hakan
1: sene
0: Safi sadece
1: seçim var.
0: seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
1: Evet ya.
0: 10 milyon eurosu bu aldığı 4 oyunculara kaporu
1: Kaporalar
0: alacağım
1: falan.
0: dedi. 10 milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Bu arada bu 10 milyon euro para harcadı oyunculara. Bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
1: Şimdi
0: Şey de
1: abi
0: güzel olmuş ya. Hoşuma gitti.
1: ne? Grupta tartışma var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
0: Abi işte yapacağız bu. Bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
1: İzleyenlerimize de soralım. Çete yazsınlar. Yeni
0: Daha
1: görüntü
0: da
1: güzel
0: sopa
1: mi?
0: olacak. Yani çeşitli beslemeler
1: Yani şu
0: yapılarak
1: an arkadaki
0: hallolur.
1: kablo yoğunluğunu görseler
0: Yani
1: aslında.
0: burada bir emek var.
1: Var.
0: Bu Digi Futbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklik

0: İleri de gideriz.
1: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
0: Evet.
1: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
0: Şöyle
1: istiyorum
0: söyleyeyim
1: Aykut
0: sana.
1: Kocaman konusunda.
0: Eğer bu açıklamalar geçen hafta Perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?
1: Bugün günlerden
0: Perşembe.
1: çarşamba.
0: Perşembe lan.
1: Şey Perşembe. Bizi
0: Perşembe.
1: maşallah senden çok iyiyiz ya.
0: Perşembe,
1: Perşembe Perşembe.
0: Perşembe. Yani geçen hafta Perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde Perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer Cuma günü, yani geçen hafta Cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
1: Ufak bir özet
0: Bence
1: geç istersen.
0: ya işte Salı günü Hoca Dalaman'a gidiyor. Bence o Dalaman'a gitmesi
1: İstenilenler vardı abi.
0: otoriteye karşı bir başkaldırı olarak yorumlandı. Ben onun da kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada ben hazırladım, onu sormuştum. Dalaman'a gitmesi sizi rahatsız etti mi diye. Yok falan demişti. Onu da söyleyeyim.
1: Ya niye rahatsız etsin abi ya?
0: Neyse, hoca da şey demişti. Ben Dalaman'a daha önce bir yıl önce bir planımız vardı, bir programımız vardı. Biraz da meselenin oyalama gibi olduğunu hissedince ya dedim ya en azından gideyim o işlerimi halledeyim, geleyim. Eğer bana bugün burada olacaksın deselerdi ben o saatte orada zaten olurdum diyerek de
1: Evet.
0: durumu anlattı. Neyse artık konu bitti. Yani en azından sonuçlandı. Tekrar çünkü
1: Tabii
0: geriye dönüp
1: tabii.
0: de öyle oldu, böyle oldu, şöyle
1: Bayağı
0: oldu
1: detaylı bir yayın yaptık.
0: diyerek
1: Geriye
0: durumu
1: dönüp izleyebilirler merak edenler varsa
0: evet,
1: diye.
0: dolayısıyla burada geldiğimiz nokta itibariyle Aykut Kocaman bence biraz o duygusallıkla ama bana o gün dedi ki galiba Cuma günü ben konuşmuştum. Ne zaman açıklama yapacaksınız demiştim. Yani o Aykut Kocaman da kontrollü birisi, çok kontrollü birisi. Yani şimdi bu duygusallıkla bir açıklama yapmak zarar verici olabilir herkese. Dolayısıyla biraz hani düşünmem lazım. Biraz kafayı da boşaltmam lazım. Biraz kulağımın üstünde yatıp bu açıklamayı yapayım. Bu açıklama geldi. Ben gayet Aykut Hoca açısından hayatta olur böyle şeyler. Ama kırgınlıklarım da var. Ve fakat söz konusu Fenerbahçe olunca kırgınlıklarımız önemli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bence gayet şık bir açıklama. Çünkü ben şunu hissediyordum açıkçası. Eğer Aykut Hoca böyle sert bir açıklama yapsaydı bence Aziz Yıldırım da sert şekilde topa girecekti. Bu Alex bir daha Alex olayı yaşanması meselesi var ya, bu çok
1: Evet.
0: konuşuluyor. Bir daha Alex olayı yaşanması meselesi özellikle bu konu önemli bir konu. Aykut Kocaman'ın hani bu göreve gelmedi. Bir daha Alex meselesi yaşanmasın konusu Fenerbahçe'yi çok yıprattı. Aykut Hoca'yı da çok yıprattı bence. Aziz Yıldırım da çok yıprattı. Ve Aziz Yıldırım seçim döneminde bir daha bu mesele yaşanmayacak derken işin içerisinde ne kadar olacağını, herhangi bir boşluk takımla hoca arasında sorun olduğunda hemen girip o krizleri çözmek üzere bir motivasyonundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada özellikle bu konu hassas bir meseleydi. Bunu ben direkt şöyle yorumlamadım hiçbir zaman. Bak Alex konusu olduğu için Aykut Kocaman'ı istemiyor. Hayır, orada bence bu dediğim şeyi aktarıyordu Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman bu açıklamasıyla bence gelecekteki, ben bunu da bu arada sordum ha. Yani
1: Neyi?
0: böyle dedim ki ne diyorsunuz dediler. Yani daha doğrusu hani iletişim ekibi tarafının zaman zaman bilgilendirmeleri oluyor. Ben hani beklentimin çok dışında bir açıklama olmadı. Soğukkanlı bir açıklama. Ve şöyle bir yorum yaptım. Gelecekteki dedim. İş birlikleri açısından da dedim ben önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum dedim. Yani kapıları tamamen birbirine kapatmayan, kapatmak
1: Ha,
0: istemeyen bir
1: ileride
0: tavır
1: tekrardan
0: gibi.
1: Aykut
0: Yani
1: Kocaman
0: Aziz
1: ismi
0: Yıldırım Aykut
1: konuşuyor.
0: Kocaman birlikteliği olabilir. Hayatta da bunlar olur.
1: Abi
0: Daha önce bak dinle. Daha önce ben
1: dinliyorum.
0: buradayken Aykut Kocaman gelemez demişti Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: 2018'de daha önce konuştuk bunu çıkıp dedi ki kardeşim dedi ben dedi Aziz Yıldırım o zaman bunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe için yanlış ifade değildi. Tükürdüm mü yalarım demişti. Yarın öbür gün belki de hayat koşullar tekrar oluşur ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelebilir. Aziz Yıldırım'la çalışabilir. Ben böyle yorumladım biraz meseleyi. O tarafta dedi ki yok dedi yani hakikaten hocanın kafasına hiç böyle bir şey geçmiyor. Tamamen meseleyi bu duygusallıkla bu yoğunlukla kendi dünyasından aktarmak istedi. Bu defteri bu açıklamada bence kapatmıştır. Sert bazı şeyler yani daha böyle birebir de yaşanan bazı şeyler aktarılmış olsa bence Aziz Yıldırım da topa girip başka bir şey söyleyebilirdi. Mesela şey diyebilirdi Aziz Yıldırım. Ya tamam da ben hiçbir zaman Aykut Hoca'ya ben sana teknik direktör olacaksın sözü vermedim ki diyebilirdi. Ama bu yeni sezon futbol planlamasında Aykut Hoca'nın en az bir ay kadar bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde olduğu çok açık. Bunu kimse yalanlamıyor.
1: Bak Burak'ın, bizim Burak'ın çok güzel bir sorusu var sana, iletmek istiyorum. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında ne diyor abi? Su mu istiyorsun? Ben nasıl getireceğim?
0: Tamam
1: Getiremem.
0: peki. Doğru devam edelim.
1: Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe Kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır cümlesi. Şimdi Burak diyor ki mesela bu cümleden ben de vaatlerden biriydim ama gerçekleşmedi. Benim için oy verenler vardı,
0: Yorumlanabilir.
1: anlamı
0: Neden?
1: çıkar mı?
0: Neden yorumlanabilir? Ama şu da var.
1: Güzel bir yarı
0: Tamam,
1: yakalamış yani çok iyi.
0: yakalamış ama bir
1: Ne var?
0: taraftan da benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünce de var. O söylenebilirdi Fenerbahçe tarafından. Ya biz Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın şimdi birincisi daha doğru toparlama olacak. Birincisi ben bunu Aykut Hoca'ya da söyledim. Bu görüşümü Aykut Hoca'ya da söyledim. Şöyle söyledim. Seçimden sonra konuştuğumuzda hocam dedim bu seçimin bana anlattığı bir sonuç daha var. Nedir dedi. Dedim ki Aziz Yıldırım gelir Aykut Kocaman'la gelirse hocası Aykut Kocaman olacak gibi bir hava var. Beklenti de bu. Aziz Yıldırım buradan oy kaybedebilir, seçimi kaybedebilir. O yüzden Aykut Kocaman'ı açıklamıyor ama çok da dillendiriyor ki Allah var. Aziz Yıldırım'da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda Aykut Kocaman'ın da sürekli olarak hakkını verdi Aziz Yıldırım'da. Bütün şeylerde,
1: Evet.
0: kamuoyuna açık toplantılarda yıpratılmaması gerektiğinden birçok vurgusunda bunu biz görmüştük. Ben o zaman Fenerbahçe aynı zamanda bu seçimi Aykut Kocaman da kazanmıştı
1: Hı.
0: demiştim. Çünkü
1: Söylemiştim.
0: iki kat farklı Fenerbahçe seçimi kazanmıştı. Şimdi bunun içerisine bu tabii sığdırılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var Fenerbahçe tarafında. Ya biz yani Aykut Hoca'ya o tarafta böyle bir özellikle biraz daha ılıman olması konusundaki eleştirilerde aynı zamanda şu deniyor. Ya biz hocaya saygımız var. Hocayı güçlü bir kimlik olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edecektik. Uzlaşamadığımız noktalar oldu. Hatta biz kamuoyu önünde de açık olarak Aykut Hoca'yı savunduk.
1: Evet.
0: Belki de biz şey deseydik, Jesus'la anlaşacağız deseydik
1: Hı.
0: ya da İsmail Kartal'ı getireceğiz deseydik ki yönetimde de bu arada İsmail Kartalcı iki katı çıkıyor zaten.
1: Tabii.
0: Öyle söyleniyor çünkü. Belki de biz 19 değil 22 bin oy alacaktık. 20 bin, 22 bin oy daha fazla alacaktık ve çok daha farklı seçimi kazanacaktık. Ama benim görüşüm abi açıkçası yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım göreve gelirken Aykut Kocaman'ın da bu şeyde seçimlerde çünkü Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışma ihtimaline çok yüksek bakılıyordu. Bence oy veren 17 bin insan da özellikle hocanın Aziz Yıldırım'la çalışmasına bizim içimizden sorun yok Aykut Kocaman gelmelidir anlayışıyla hareket ederek o oyu verdiklerini en azından büyük oranda o insanların bunu görerek bilerek tahmin ederek böyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın biraz vurgusu da o.
1: Peki abi, yani haber üzerinde konuşuyoruz, yorum yapıyorsun falan. Samimi bir soru sormak istiyorum sana. Yani konuyu oraya taşımak için değil ama hissiyatını merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal tercihinden sonra Aykut Kocaman mı olsa sence Fenerbahçe için daha sezon güzel geçerdi, yoksa İsmail Kartal tercihi doğru bir tercih
0: Ben
1: oldu mu
0: Aykut
1: sence?
0: Kocaman'ın Fenerbahçe'yi bu süreçte daha doğru şekilde idare
1: Öyle mi
0: edebileceğini
1: düşünüyorsun?
0: düşünenlerdendim.
1: Hmm.
0: Ama bu benim düşüncem.
1: Hı.
0: Özellikle kamuoyunu yönlendirme konusu, yeni bir başlangıç. Bir de Aykut Hoca açısından yeni bir şeydi bu. Sen söyle abi. Yeni bir
1: Challenge.
0: olacaktı. Diğer yandan benim fikrim bu konuda daha önceki yayınlarda da konuşup ben son 15-16 yılda Fenerbahçe'de en nitelikli iş yapan 3 tane teknik direktör say desen birinci sıraya kimi koyacaksın desen ilk üçün içerisine Aykut Kocaman'ı koyarım. Birinci sıraya da Aykut Kocaman'ı koyardım. Nitelikli yaptığı işler
1: Üçüncü
0: ve bıraktığı
1: sıraya
0: kimlik
1: İsmail
0: açısından.
1: Kartal mı demek? Üçe Aykut Kocaman
0: İsmail
1: dedin,
0: Hoca,
1: bire
0: İsmail
1: Aykut
0: Hoca ya
1: Kocaman
0: hani
1: dedin.
0: 2 3 meselesi değil. İsmail
1: He,
0: Hoca da
1: anladım.
0: şöyle İsmail Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. İsmail Hoca geçen Okan Buruk da aynı pencereden bakıyor. Bence doğru. İsmail Kartal büyük vaatlerle gelen Mourinho ve Jesus hatta Tedesco'yu da
1: Hı.
0: bunun içerisine dahil edelim. Hiçbirini daha doğrusu hiçbirine hiçbir şey eksik yapmadı. En az onlar, hatta onlardan yani Jesus'la ben kafı kafayı olabilir. Mourinho'dan daha iyi işler yaptı. Tedesco'dan da daha iyi işler yaptı. İsmail Kartal iyi işler yapmıştır Fenerbahçe'de.
1: Kesinlikle ya, oynat.

0: şampiyon olamadı ayrı bir şey ama orada da hakkını verelim. Yani onların şey diyemezsin. Jesus şunu yaptı da İsmail Kartal bunu yapamadı. Mourinho bunu yaptı da bunu yapamadı. Fayda maliyeti hesabına bakarsan İsmail Kartal bu özelde bu son yıllardaki performanslar itibariyle onları geçmiştir bence. Hakkını da teslim edelim.
1: Tabii. Ama burada İsmail Hoca ile alakalı tabii hani Fenerbahçe taraftarının korkusu baskıyı kaldıramıyor denmez.
0: Abi şimdi oralarda baskıyı demek ki baskıyı kaldıra bence kaldırır. İşte değiştiğini de düşünüyorum. Çünkü İnşallah siz şimdi baskıyı şimdi İsmail Kartal şunu bilmiyor mu abi? Aziz Yıldırım açık açık diyor ki ben bu sene bu işin içinde varım ve Fenerbahçe'yi futbol takımını ben de yöneteceğim. İşin içerisinde sürekli olacağım diyor mu? Diyor.
1: Diyor.
0: İsmail Kartal bırak taraftar baskısını. Sen esas Aziz Yıldırım baskısına bak. Dolayısıyla İsmail Kartal bunu bilerek geldi. Eğer bunu kaldıramazsa da yarın İsmail Kartal şöyle bir şey bak onu da söyleyeyim ha. Bak Aziz Yıldırım açık kart oynuyor tamam mı? Bak çok açık oynuyor aslında.
1: Evet şunu da yapacağım.
0: Hayır onu açık oynuyor mu oynamıyor mu? Oynuyor diyor ki ben az böyle yapacağım
1: az
0: diyor.
1: Hoca diyorum ya az başkan.
0: Bunu böyle yapacağım diyor mu Aziz Yıldırım?
1: Söylüyor canım. Yani adaylığından bu yanadır söylüyor.
0: Bunu böyle söylüyor. Evet. Şimdi Aykut Kocaman'a dedi ki bunlarla çalış. Hı hı. Ve ben böyle yapacağım. Hoca da bunu bir dayatma olarak gördü yardımcılar konusunda. Ve ise hayır ben dedi ya da pürüzler çözülebilecekken konu kapandı. Şimdi yarın İsmail Kartal'ın mesela Aziz Yıldırım buralara bak diyor ki ben müdahale edeceğim diyor. Ben işin içerisinde olacağım evet. Diyor şampiyonluk için. İsmail Kartal yarın diyelim ki işler kötü gitti. Hadi bu baskıya katlanamadı. Olmadı. Ben bırakıyorum dedi. Yarın öbür gün çıkıp ya Aziz Yıldırım şöyle yaptı deme hakkına artık sahip değildir. Hı-hı. Bak her şeyi açık oynadı Aziz Yıldırım. Bunu böyle yapacağım dedi. Bunu böyle yapacağım dedi. Özellikle bu arada İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe'de 3 dönem... Dört mü?
1: Dördüncüye geldi.
0: Üç dönemden önce görev yapmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ı biliyorsun teknik direktörlüğü Aziz Yıldırım zamanı başladı.
1: Mikrofondan ayağını çekebilir misin?
0: Ersun Yanal gidince. Burada kartların ben çok açık oynadığını ve burada ne diyecektim ya? Ha şey diyorlar bu arada. İsmail Kartal'la çok değişmiş diyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Açıdan değişmiş?
0: Çok tecrübelenmiş. Çok daha soğukkanlı. Çok daha ne yapmak istediğini bilen. Ve nasıl yapacağını gösteren bütün yeni oluşumlara entegre olarak değerlendiriyorlar İsmail Kartal'ı.
1: İsmail Hoca şeyde kilo da almış bu arada böyle eski dönemlerine göre. Hakikaten bir toplanmış. Bakalım abi yardımcıları konusu mesela Dirk Kuyt nasıl etki edecek takıma çok merak ettiğim konulardan birisi bu benim Aydın abi.
0: Bir daha söyler misin?
1: Dirk Kuyt diyorum yardımcılar konusunda çok merak ettiğim bir konu. Takıma nasıl fayda verecek Dirk Kuyt merak ettiğim bir isim. Orada da tabii şöyle bir durum oldu. İşte Dirk Kuyt'la İsmail Kartal tercüman aracılığıyla ama iletişim kuracaklar.
0: Kurarlar abi ne olacak ki?
1: Ya bence de kurarlar. Öyle bir
0: ya
1: gündem yaratıyor.
0: Ya bunlar da bak şimdi bir kere bak insanlar sahaya çıksın abi tamam mı? Yani bu sosyal medyanın bir durumu var. Bazen gerçekten de yön verdiğini düşünüyorum. Bazen de çok ağır şeyler yazılıyor. Konuşur abi ne var niye kuramasın ki yani?
1: Ya bence de bu arada yani.
0: Kurar bir şey olmaz oralardan abi. Yani onu da geçelim. Şu şey konusunda bence çok durmaya gerek yok.
1: Değişmiş
0: kurar.
1: Diyorlar temas, ya. İki yılda ne kadar değişmiş olabilir?
0: Abi değişim. Bak değişmek nedir abi? Bir insanın kişiliğindeki bak bir insanın bir kişiliği vardır. Hayata bakış tarzı vardır. Oralarda insanlar kolay kolay değişmezler. Tecrübelenirler ama dünyaya bakışı ile ilgili temel bazı değerler özelinde insanların çok değişmesini bekleme. Herkesin değer yargıları farklıdır. Abi burada bir kere yönetim şeye çok güveniyor. Kayta çok güveniyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekteki hocalarından biri olarak Kayt'ı görüyorlar. Çalışacaklar edecekler. Yani önden peşinen onu öyle yapar bunu böyle yapar diyecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Peki süper chatleri tamam. Okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım yayınımızı. Güzel süper chatleriniz var. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olun, eksik olmasınlar.
1: 5000
0: yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
1: O önemli. Ben de senden abi mikrofona dokunmamanı rica edeceğim.
0: Abi ben çok rahatsızım ya hiç. Durduğum yerde duramıyorum ya.
1: Onu fark ettim.
0: Hiçbir zaman öyle olamadım yani.
1: Unique Quality diyor ki 40 tane sözleşmesi futbol olan futbolcudan nasıl eksilecekler?
0: Kolay değil zor bir süreç.
1: Zaten Fenerbahçe'deki kolay en değil. Büyük sorunlardan kolay birisi mi? Bu biliyor musun kolay abi? Değil, elindeki oyuncuları çıkartmak.
0: Zor iş.
1: Tahir Arslan diyor ki Kerem Aktürkoğlu usulsüz olmasa Asensio olamıyordu. Gerçekten güç kattı Fenerbahçe'ye demiş.
0: Kritik bir transfer o.
1: Evet. Bir diğer süper chat. Bu da bir güzel soru aslında.
0: Söyle abi.
1: Şahin Bey diyor ki abi neden Onuachu düşünülmüyor? Limitler zaten belli. Onuachu Fenerbahçe'de iş yapar mı?
0: Yapar abi.
1: Niye düşünülmüyor diye sormuş mesela.
0: Abi
1: Zaten diyor limitler belli.
0: Fenerbahçe'de bir golcü vardı ya, hayvan da o.
1: Fernanda.
0: Aynen yapar abi yani. Gerçekten iyi golcü ya şey.
1: Onuachu değil mi?
0: Onuachu iyi oyuncu. İyi oyuncu yani. Gerçekten iyi oyuncu.
1: Evet. Bir diğer süper chatimiz diyor ki Levent Bey, Mason Greenwood İngiltere, Almanya'da, Vlahovic İtalya'da oynuyor. İtalya Ligi savunma anlayışı olan lig olarak bilinir. Bu nedenle Vlahovic net golcü bence demiş.
0: Peki.
1: Bir yorum yapmış. Clips Global, emeğine sağlık abi. Her zamanki gibi mükemmel yayın. Teşekkürler, en iyisisin. Kazım.
0: Ben her yayında şey mi diyorum? Bugün hangi gündeyiz mi diyorum?
1: Sen
0: Öyle diyormuşum. Olabilir.
1: diyorsun, evet. Ben de genellikle yanlış
0: Arkadaşımız
1: cevap veriyorum.
0: da. Ya şöyle oluyor. Bizim şöyle oluyor da şimdi bizde mesai kavramı diye bir şey
1: Yok.
0: yok. Yani bizde ben 25 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Ben de mesela hafta sonu tatili diye bir şey yoktur.
1: Bizde yok
0: Çünkü
1: yani.
0: zaten bizim işte hafta sonu tatili olur
1: Tabii.
0: mu abi yani? Hafta sonu esas
1: Maçlar var ya.
0: malzeme var ve gündem var. Dolayısıyla hani günlerle ilgili pek bir şeyim yok gerçekten. Ya bugün neydi falan diye çok unutuyorum çünkü şeyi.
1: Peki.
0: Ya bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, ya geçen gün neydi falan diye unutuyorum yani.
1: Bir süper chat daha
0: Hafızam
1: gelmiş.
0: iyi ama buralarda çok zayıfım.
1: Senin şey spor üzerinde özellikle hafızan çok güçlü. Siyasi ve spor konularına,
0: Olaylar. Aynen.
1: geçmişe dair yaşanılan
0: O da bir
1: konularda çok
0: şans.
1: tabii. Fener alayı demiş ki yeni tezahürat İsmail ordusu şampiyonluk yolcusu demiş. Güzel. Peki. Abi yavaş yavaş toparlıyorum. Varsa eklemek istediklerin
0: Bunu bu
1: alalım.
0: arada Fenerbahçe Radyo'dan verebilirler ha.
1: Neyi?
0: Sloganı.
1: Sen diyor bir anda alayına Fener diye giriyor mu?
0: Aynen çok acayip ya. Radyoyu demiştim ya işte
1: Aha.
0: geçen. Birden müzik çalıyor, birden alayına Fener diye bir marş gibi. Yani şey şu anda orayı da yapılandırıyorlar belli ki. Alt taraftan gelecekler. Peki.
1: Abi teşekkür ederiz.
0: Bunu da
1: Ağzına sağlık.
0: Levent Bey galiba yazanlardan biri. Amerika'da Florida'dan bizi izliyormuş. Levent Bey'e de selamlar.
1: Florida'ya
0: Bazen de
1: selamlar.
0: mesajlaşıyoruz kendisiyle. Levent Bey sizin eski çalıştığınız yerde bu arada bu yayını yapıyoruz, haberiniz olsun. Tamam.
1: Peki. Sen kapat, ben buraları
0: İzleyenlerimize
1: hallet.
0: çok teşekkürler. Eksik olmayın. Yayınımızı beğenir ve Dici Futbol'a abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarında kendi saat dilimi içerisinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Her zaman olduğu gibi her ne olursa olsun evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir köşesinde, metrolarda, metrobüste, yurt dışında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan her gün telefonlarıyla, mesajlarıyla, yorumlarıyla bu kadar çok dinlenmemizi sebep olan sizlere merhaba diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftayı yavaş yavaş noktalıyoruz. Şöyle bir bakalım takvimlere. Takvimlerin 25 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde ve 4 Büyük Gündem programında bugün yine birbirinden değerli, birbirinden ünlü 7 tane farklı spor yazarı konuğum olacak canlı yayında ve onlardan bir tanesi de Türkiye'de bir döneme damgasını vurmuş en önemli sanatçılardan biri olan sevgili Coşkun Sabah'ı da programımıza canlı yayın konu olarak bağlayacağım. Tabii kendisine özellikle milli takımı soracağım. Milli takım hakkında ne düşünüyor ki? Çok da dobra bir insandır. Her şeyi de söyleyeceğini düşünüyorum. Ne söyleyecek en az sizler kadar ben de merak ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da sizler de bu önemli isimlere sormak sormak istediklerinizi bu numaradan ya da Instagram üzerinde Çağatay Hoca adresinde, bir kere daha tekrar ediyorum, Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinde

0: sormak istediklerinizi bu numaradan yazabilirsiniz. Muhakkak cevap veririm. Sizlere vermediğim bir dinleyicimizde cevap yoktur kesinlikle. Önümüzde yine dop dolu 2 saat var ama Instagram demişken hemen aklımdayken Hüseyin Topçuoğlu'na teşekkür ediyorum. Beni takip alan Musa Ay'a teşekkür ediyorum. Dünden itibaren Zeynel Bey'e teşekkür ediyorum. Tıkırında mıkırında nickname'li mottosuyla. Yine dün takibe alanlardan Emre Bey'e teşekkür ediyorum. 4567. Barış Şehirlioğlu'na teşekkür ediyorum. Muhabir arkadaşımız. Necati Şen'e teşekkür ediyorum. O da gönüllü arkadaşlarımızdan bir tanesiymiş. Ergin Emiroğulları, Timur Yalçın'a teşekkür ediyorum. Selçuk Bey'e teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde beni de takip almış. Evet, ne diyorduk? Önümüzde yine dop dolu 2 saat var. Yarın sabaha karşı A Milli Futbol takımımızın Amerika maçı var. Bu maç öncesi sizler de maç sonucu tahmini ya da nasıl bir 11 görmek istediğiniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefonlarınızı, mesajlarınızı hazırlayın, fikirlerinizi paylaşın. Çünkü bu program sadece bir spor programı değil. Bizleri dinleyen yüzlerce, binlerce futbol severin ortak sesi, ortak heyecanı, arabasında kontağı yeni çevirenler, yeni binenler, iş yerlerinde kulaklarını radyoya verenler, yolda olanlar, evlerinde bizleri dinleyenler. Hazır mısınız? O zaman günün ilk bağlantısı, yine beklenen isim, o isimlerden bir tanesi, analizleriyle, yorumlarıyla, sonuçlarıyla yine hak verdiğimiz isimlerden bir tanesi, Milliyet'in spor yazarı sevgili Aksal Yavuz, aynı zamanda HT Spor yarımcısı. Aksal abi, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e.
1: Hoş buldum, herkese selamlar. Trabzon'dan selamlar daha doğrusu. Beni hep burada yakalıyorsun sevgili Çağatay.
0: Evet, kalp kalbi evet. Karşıymış. Aksal abi.
1: Efendim.
0: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Seninle işte defalarca böyle yayın yaptığımızda, işte radyoda, televizyonda, neyse, senin maçlar başlamadan hep dikkat ettiğin bir nokta vardı. Milli takım maalesef rehavet yolunda hiç iyi sinyaller vermiyor. Yine haklı çıktın Aksal abi. Neler söylemek istersin?
1: Ya keşke haklı olmasaydım. Emin olun ben de her Türk futbol sever gibi çok canımız acıdı, yandı. Zira dünyada adı sana olmayan takımların oyun performanslarına baktık, aldıkları skorlara baktık, kahrolduk. Çünkü bu milli takım bu kadar kötü duruma düşmemeliydi. Bunun karşılığı bu değildi. Hakikaten çok iyi bir kadromuz var. Buna altın çocuklar dedik. Ancak maalesef bu ön hazırlığı yapamadık. Niye yapamadık? Hep dile getirdiğimiz bir konu vardır. Futbol sadece sahada oynanan top, sahada oynanan oyunların toplamı değildir. Biz evet Romanya'yı yendikten sonra, daha doğrusu o dünya kupalarına gittikten sonraki havayı kaybettik. Neyle kaybettik? İşte primlerden bahsedildi. Ya kardeşim, defalarca dile getirdim, tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin polis ve askeri üniforma giyiyor. Ay yıldızlı formayı taşıyor, armayı taşıyor. Bunlar hiçbir zaman prim istiyorlar mı? Onun haricinde efendime söyleyeyim, yok villa verilecek denildi. Halbuki bu ülkenin çoğu, bu ülkenin çoğu asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışılan bir ülkeden milyon eurolar alan insanların moral motivasyonunu yukarı çekmek için çaba harcanıyor. Gördük ki oyuncuların saç tıraşı, sakal tıraşı, ya bir acayip bir yere gidiyoruz. Bunu biz şuna benzetebiliriz. Şoförlüğü yeni öğrenen bir kişi oldum deyip kaza yapması gibi bir durum bu. Ayrıca teknik olarak şunu da söylemeliyiz. Ülke milli takımı, tırnak içerisinde söylüyorum, Ulusal C Ligi'nden, yani ben ona bal ligi diyordum, oradan yukarıya çıkıyorsunuz, bu 2-3 sene içerisinde güçlü bir oyun inşa edemedik. Bu da şu demektir, oyun hafızası oluşturamadık. Yani biz önlem aldığımız takımları bitirdik ama başka takımlar bize önlem aldığı zaman santraforsuz oyunda çaresiz kaldık. kaldı da kaldı. Yani federasyon başkanının söylemleri, teknik adamın, oyuncu tercih

geri ne derseniz deyin. Ve bu heyecanı kaybetti. Reklamlara bakıyorsun, bizim futbolcularımız çıkmış reklamlara, eski teknik adamları konuşuyor, eski futbolcular konuşuyor.

0: zaman da tepki almaya başladım. Aksel Yavuz niye böyle konuşuyor diye. Ya belki anlı futbolcu değildim ama bizler gece gündüz bu işe emek harcıyoruz. Bunu kamuyla paylaşmanız lazım. Onu da geçelim, kimse şunu hesaplamadı. Bir kere iklim değişikliği var. Havaların sıcak olmasın. İşte diyelim bir oyuncu 20 yaşında, 30 yaşında, 30 yıl gece ve gündüzü kendine ayarlayan bir vücut kısa sürede oraya nasıl uyum sağlayacak? Bununla ilgili çalışmalar yapıldı mı? Hiçbir şey yapılmadı. Kime sorsanız neyi şampiyon olacaksın ya? Bakın bundan 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonası var yanılmıyorsam. Onu da başarılı olabiliriz. Ayrıca futbolda bir defeden bahsedeyim size. Bir slogan belirlemeniz lazım. Mesela biz 2 yıl önce yapılan Avrupa şampiyonasında nasıl başarılı olduk? Bizim oyuncularımıza örneğin Filistin'e destek verdik. Federasyon işte düzeltiyorum. UEFA'ydı. FIFA mı? Oyunculara ceza vermeye kalktı. Biz oradan motive olduk. Uzun lafın kısası mahcup olduk. Üzüldük. Hakikaten çok üzüldük. Bu kadronun karşılığı bu olmamalıydı. Özet bu.
1: Aksel abi sana çok soru geliyor. Müsaaden olursa onlarla başlamak istiyorum. Yılmaz Bey diyor ki 24 yılı 180 dakikada harcanamaz. Bu kadar kolay mı? Bana hiç ciddi gelmiyor Montella. Buraya kadar da son dakikada attığımız gollerle geldik ve onun için takımın başında kaldı. Aksal Bey'e selam olsun, sorabilir misin? Hadi lütfen Çağatay Hocam demiş.
0: Tabii aslında orada evet yani Yılmaz Bey'e de hak vermek lazım. Şansımız orada yaver gitti. Şansımızın yaver gitmesinin sebebi şuydu. Teknik adam oyuncular arasındaki o ettirmek birliklerini iyi sağladı. Ama ve lakin bakın gelinen noktada bazı eski spor adamları hepsi konuşmaya başladı. Dedim ya size az önce Balligin'den geldik buralara. Otellerde oyuncular birbirine silah çekiyordu. Ne kavgalar yapılıyordu. O birlikleri yakaladıktan sonra gerçek gücümüzle buraları şey yaptık. Yani futbolda şansınız yaver giderse olur bu iş. Eyvallah, şansımız yaver gitti. Tıpkı bu yıl Trabzonspor'un Ziraat Kupası'nda işinin yaver gitmesi gibi. Futbolda da şans faktörü çok önemli. Biz oraya yakaladık gittik. Ama önemli olan bundan sonra bizim ne yapmamız gerekir? Bunu konuşmak lazım.
1: 0212-273-10-10 Instagram Çağatay Hoca'ya sorular gelmeye devam ediyor. Şu anda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Aksal Yavuz Radyo Gol'de canlı yayında. Oğuzhan Bey diyor ki ben Beşiktaşlı olarak Trabzonspor hemen hemen transferleri bitirdi, kampa yetiştirdi. Çok takdir ediyorum demiş Aksal abi. Lakin şampiyonluğa yeter mi? Kaç transfer düşünüyorlar? Bence 2 yıldız almaları lazım. Şampiyonluk ve Avrupa Ligi için Fatih Tekke yeterli görüyor mu acaba Aksal Bey diyor.
0: Ya işte dediğim gibi şu an Trabzon'dayım. Mesela Beşiktaşlı kardeşimiz gibi konuşuyor herkes. Transferler yeterli mi? Bence yeterli. O anlamda Trabzonspor'un 3-4 tane daha oyuncu alacağını söyleyebilirim. Ha gidecek oyuncular da tabii ki var. Mesela şu anda Trabzonspor'un kaynak oluşturma adı altında olayı satması lazım. Hep söylediğimiz bir konu vardır. Futbol uzun soluklu bir yapılanma, bir ekol oluşturmadır. Bunun bir yerden başlayacaksın. Bu yılda bakıldığımızda daha önce de konuştuk bunu. Trabzonspor'un mevcut oyuncu kadrosuyla ligi bitireceği en iyi üçüncüydü. Hiç yukarısı mukarısı kimse demesin kardeşim. Çıkıp millete diyeceksin ki burası olur. Bunu yakaladın. Türkiye Ziraat Kupası da ekstra geldi. Şansı yaver gitti diye. Ha önümüzdeki yıl ne olur? Kadroyu biraz daha geliştirip oyununuzu biraz daha geliştireceksiniz. Hafızayı biraz daha sıkı ve güçlü tutacaksınız. Şampiyonluğun adaylarından bir tanesi bu yıl Trabzonspor'du. Bunu söyleyelim bir kere. Ha diğer kulüpler nasıl bir hamle yapacaklar? O da çok önemli. Eğer diğer kulüplerin yaptığı hamle sizinkine çok daha etkili olsa o zaman işiniz biraz daha zorlaşabilir. Şimdi Fatih Hoca'ya gelince benim Fatih Hoca'ya eleştireceğim konulardan bir tanesi şudur. Genç oyuncularla pek arası iyi değil.
1: O kesin.
0: Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Yani kendisiyle de görüşsem aynısını ona derim. Kamuoyuyla da paylaşırım. Bu konuyu biz biraz iyi yürütemiyoruz. Çünkü Trabzonspor'un geleceği gençlerdendir.
1: Bu gençler dünya şampiyonluğu için Barcelona ile karşılaşmadı.

0: Ama dünya ikincisi olmadı mı?
1: Evet, yani demek ki Fatih Hoca'ya ders veren hocalar da o bölgelerin şeyi, o konularla alakalı konuları yeterince işleyemediler. O konuda biraz şey eksik.
0: Ramazan Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Aksel Hoca'ya sorar mısınız? Ben kendisini tenzih ediyorum ama özellikle spor medyası bugüne kadar oynanan futboldan niye rahatsız olmadı diyor. Yani biz çok yavaş ve gereksiz pas yapan bir takımız diyor. Niye bunlar hiç söylenmedi? Teşekkür ederim.
1: Harika, harika bir soru. Olağanüstü bir soru.
0: Ramazan Bey.
1: Ya kardeşim, sen şimdi ekranlarda çıkıp da şunu söyleyebilir misin ya, ben bu milli takımı beğenmiyorum diye. Türkiye'de bir reyting hastalığı var. Bir etkileşim rahatsızlığı var. Niye? Ya milletin duymak istediğini söylesen oflar mısın? Alanda satan olur mu? Satan da memnun olur. Ayrıca Türkiye'de spor yorumculuğu yapan kişinin ne derler ona, liyakati hak ediyor mu? Çoğu kameramanlıktan gelmiş. Onun bunun adamı veya işte büyük takımların bir tanesinde top oynadı. Hadi gel anlat. Neyi anlatıyorsun sen ya?
0: Sevgili Aksal Millet... Yavuz, evet. Yavuz Özgül diyor ki, sevgili hocam iyi yayınlar. Aksal Bey, eyvallah. Selamlar. Benim düşüncem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu gün zaten Türk futbolu kaybetmişti. Yaptığı hatalar ve tercihler maalesef bize çok şey kaybettirdi. Yavuz Özgül, Aksal Bey bana katılır mı demiş.
1: Altına imzamı atarım.
0: Orhan Bey diyor ki, Aksal abiye selamlar olsun. Trabzon'da orta oyuncusu olayı satılmalı mı? Önümüzdeki yıl Avrupa Kupası'nda oynayacak, orada bir şeyler daha gösterip daha mı iyi fiyata satılmalı diye düşünceni merak etmiş.
1: Valla onun bir rakamı var. O rakamın üzerine çıkmaz. Şimdi Trabzon'da çayı 15 liraya 20 liraya içiyorsun. Hadi biraz daha lüks yerlerde 30 lira. Manzaraya bakarak söylüyorum ben size. İstanbul'da normal 40 lira 50 lira.
0: 190 liraya gördüm geçen hafta. Adı vermeyeceğim.
1: Yani. Tabii. Dolayısıyla oyuncunun bir ederi var. Marka ederi var diyelim. Mekan, öyle kıyaslamayı yap. Bence 40'ın üzerinde olay satıldığı zaman Allah bin bereket versin deyip, bu hem size iyi bir referans olur, oyuncuya da referans olur. Çünkü der ki adam, ben de Trabzonspor'a gittim, oradan parladım, yukarılara gittim diye, satılacak.
0: Evet. Amerika'dan Muammer Bey de sana çok selam söylemiş. Amerika'dan da dinliyoruz bu arada. Aksal abi, Hüseyin Mecit de sana çok selam söylüyor. Aksal abi, son olarak şunu sormak istiyorum. Bana da bir kadro geldi. Gece yarısı karşılaşması için. Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Salih, Kenan, Kerem gibi bir kadro var. Sen bir değişiklik, yani hepimiz bekliyoruz da, nasıl bir değişiklik bekliyorsun, bir rotasyon bekliyorsun? Yarısı değişir mi ya da kafanda bir kadro var mı? Aksal abi, onu sormak istiyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim, en azından biz Amerika'dan bir puan almamız lazım, bir de gol atmamız lazım. Yani karizma hepten çizdirdi, böyle söyleyeyim ben. Ama farklı bir kadroyla çıkarsa değişik bir skorla karşılaşabiliriz. Şu an tam o, açık söyleyeyim size, ben Amerika'yı hiç seyretmedim. Ama Amerikalılar futbolu bizden sonra öğrenmeye başladılar. Bizden sonra tanıştılar. İyi işleri yapıyorlar.
0: Aksal abi,
1: bizim bu maçtan, daha doğrusu bu turnuvadan bir ders çıkardık. Şey yapmamız lazım. Yolumuza devam etmemiz lazım. Ama nasıl bir şeyle çıkar, nasıl bir kadroyla çıkar, onu tahmin etmek zor. Ben olsam ideal 11 ile çıkarım ama işte santrforsuz oyun biraz sıkıntılı oluyor.
0: Adem Bey,
1: belki şeyde mevcut oyunumuz Amerika karşısında iş yapabilir. Onu da göz ardı etmeyelim.
0: Tabi burada Amerika nasıl bir kadro ile çıkacak, rotasyon yapacak mı, liderliği garantilediği için bu da önemli.
1: Ama bak az önce dedim ki bize dedim tedbir alan takımlara karşı biz önlem alıyoruz. Başarılı da oluyoruz. Hı hı. Ama biz rakibe oyunumuzu kabul ettirmeye çalıştığımız zaman bir çuval inciri berbat edebiliyoruz. Onu unutmayalım.
0: Evet. Ama %70 topa sahip biz oluyoruz Aksal abi.
1: Ya topa sahip siz oluyorsun. Onlar o topla oynamanıza müsaade ediyor. Onu da unutmayalım.
0: Adem Bey böyle sanki Aksal abi damarına basılacakmış gibi bir soru sormuş sana.
1: Ahem.
0: Bu ülkedeki en değerli yorumculardan bir tanesi Aksal abimize selamlar, saygılar. Rabbim kendisine selam. Sağlık ve uzun ömürler nasip eylesin. Şunu sormak istiyorum.
1: Sağ olsun.
0: Evet, Uğurcan milli maçlarda uzaktan goller yedi ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Aksal abiye göre eğer Uğurcan Trabzonspor kalecisi olsaydı acaba daha fazla eleştiri alır mıydı? Bu arada bana göre sadece Uğurcan değil, takım olarak başarısızlık.
1: Tabii takım olarak başarısızlık ama Türkiye'de şöyle bir şey yapılıyor. Mesela taraf tuttuğumuz için yorumladığımız takımın formasını giyerek çıkıyoruz televizyonlara. Öyle yorum yapıyoruz. Taraflı oluyoruz. Evet. Uğurcan çok formda olduğu zaman Trabzonspor'un şampiyonluk kadrosunda önemli rol oynadı. Orada ne oluyor? Vatandaş diyordu ki Altay mı kaleyi korumalıydı, Uğurcan mı kaleyi korumalıydı diye düşün. Onu papatya falı gibi tartışmak varken gelinen noktada Uğurcan tamam o kaleye kaç top geldi? 3 top geldi. 3'ünü gol dedim.
0: Bir de ilk topu yedi. Her gelen ilk top gol oldu.
1: Evet. Evet.
0: Evet Aksal abi son olarak Amerika maçı öncesi vermek istediğin bir mesaj var mıdır? Ya da son olarak neler söylemek istersin?
1: Ya ne diyeyim? İnsanlar her şeyin farkında. Yani Türk futbol severleri görüyorlar. Canımız müthiş sıkıldı. Keşke böyle olmasaydı ama umarım ülke futbolunun yönetenler, teknik adamlar, hatta futbolcular şapkalarını önüne koyup düşünürler.
0: Senden sonra
1: herkese selam söylüyorum.
0: Senden sonra da Coşkun Sabah alacağız yayına. Aksal abi. Bakalım o da ne söyleyecek merak ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
1: İyi yayınlar. Hoşçakal.
0: Sevgiler.
1: Selamlar. Eyvallah.
0: Değerli abimiz, Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Aksal Yavuz'a da bağlandık. Onun da görüşlerini, düşüncelerini aldık. Instagram Çağatay Hoca adresinde Ferhat Ünsal beni takip almış. Çok teşekkür ediyorum. Zeynel Sulu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aydın Berk Tekin, Ayhan Yılmaz, Müge Nil Mümin nickname'li dinleyicimiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Topçu yine çok teşekkür ediyorum. Fırat Güneyer yazmış. Hemen bakalım. Saat 15.30'da eğer uygunsa Çağatay Hocam yayına katılabilirim demiş. TRT Spor'un ve Beşiktaşlıların çok sevdiği isimlerden bir tanesidir Fırat Güneyer. O zaman şuraya notumu alayım ben. Fırat Güneyer'e de bağlanalım. Çünkü 7 tane spor yazarı dostum şimdi 8 oldu. Onları hepsini ardı arkasına alacağım. Coşkun Sabah'ı da şu anda hazırladım. Coşkun Sabah'ı da bir dönemin en ünlü sanatçılarından, hatta Coşkun abi, Coşkun Sabah Türkiye'de şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok satan 3 kasetten bir tanesidir. O zamanlar kaset vardı. Ben 1993'te İstanbul FM'de radyoculuğa başlamıştım. O zaman çok çalardık Coşkun Sabah. Ve Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satan 3 albümden biridir. Hatta diğer ikisini de bakalım siz tahmin edebilecek misiniz? Onları da yazın bana 0212-273-1010'da. Çok teşekkürler. Muhammed Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim kalbinin temizliğini ses tonuna yansıtmış. Ne kadar güzel insanlarsınız ya. Sancaktepe'den Muhammed Ali Bey. Sevgiler, saygılar. Kaya Çilingiroğlu demiş. o bende yok. Kaya Çilingiroğlu konuşursa hakikaten yer yerinden oynar. Ramazan Tuncer, iyi yayınlar. Milli takım önce Hoca Osmanoğlu ve milli takımla etkisi eleman Hakan Çalhanoğlu'ndan kurtulmalı demiş. O da fikrini, görüşlerini paylaşmış. Yurt dışından Erdal Tekin Bey, gecenin o saatinde Kerem'i izlemek için mi kalkacağız hocam? Kesinlikle hayır. Hala ilk 11'e Kerem ismi konuluyor. Protesto ediyoruz. Bu milli takımı demiş. Çağatay Hocam iyi yayınlar, İstanbul'dan Mahmut ben. 65 yaşındaki babam hayatımda iki tane Dünya Kupası izledim diyor. Aynı şeyi ben de söylüyorum. 34 yaşım. Umarım oğlum 6 yaşındaymış. Allah uzun ömürler versin. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın.

0: yakın. İleriki zamanlarda Allah hayırlı ömürler versin. Hep birlikte daha çok izleriz demiş. Vallahi kendisini tebrik ediyorum. Çok doğru bir tespit. Ve hani şu tespitinize ek olarak da aklımdayken söyleyeyim. Şu anda milli takımda 19 yaş altında futbolcu var mı? Sadece bunu soruyorum size. 19 yaş altında sadece 0 futbolcu var. Bakın ben ezbere söylüyorum. Milli takımda 20 ile 24 yaş arası oyuncu sayımız sadece 4. 25-29 yaş arası oyuncu sayımız 13. Ve 29 ile 37 yaş arası oyuncu sayımız da 9. Bunu pazar sabahı saat 11'de HT Spor'da canlı yayın konuyum. Bu konuyu da orada açacağım. Hiç merak etmeyin. İzleyenler olursa, beni yalnız bırakmayanlar olursa onlara da ayrıca müteşekkirim. Çağatay Hocamlar iyi yayınlar. Amerika'yı yeneriz ama çok zor. Kerem'le, Hakan'la, Melih'le olmaz demiş Sedat Bey. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Bayrampaşa'dan Lokman Bey, Çağatay Hocam maçtan sonra Hacı Osmanoğlu ve Montella el ele verip istifa etmelidir demiş. Ben İbrahim Tatlıses'çi olduğum için diğer çok satan kasetlerden birisi İbrahim Tatlıses Mavi Mavi diye biliyorum. Tebrik ediyorum sizi. İsminiz neydi? Evet, Yusuf Şahin Baş bilmiş. Coşkun Sabah'la birlikte ikinci en çok satan İbrahim Tatlıses'tir. Kerem izlemek istemeyenler Barış Alper'in kendini nasıl attığını izlesinler diyor. İsimlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Nickname'lerden bakıyorum. Erdal Bey. Bu arada yaklaşık 60-70 tane mesaj var. Çok teşekkür ediyorum. O arada kan anonsunu da hani görmek istiyorum. Çünkü onu okumam lazım. Sizlerden şöyle bir müsaade isteyeceğim çünkü. Mesajlara bakıyorum bir yandan. Hatta şöyle yapalım. Ben Coşkun Sabah'ı arayayım. Coşkun abiyi. Ondan sonra buldum. Cebrail Bey'in mesajı vardı. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne yatmakta olan bir hastamız için B grubu RH negatif taze kana ihtiyaç varmış. Lütfen anons yapar mısın demiş. Tabii ki yaparım. Bunlar en önemli insanlık görevimiz. Bir kere daha yapıyorum. İsminizi de bakayım. Cebrail Bey. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için B grubu RH negatif taze kana ihtiyaç vardır. Lütfen yakında olanlar varsa yardımcı olsunlar. İletişim numarasını da paylaşıyorum. 0539 935 50 52 0539 935 50 52 diyorum. Bu anonsu da yaptıktan sonra pazar günü alarm kuracağım hocam demiş. Çok teşekkürler ya, sağ olun Yaşar Bey. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.
1: Şu anda başka bir kişi.
0: Evet, Coşkun abi başka bir şey görüşüyor. Coşkun abi seni arıyorum. Lütfen bana dön. Beni dinliyorsan. Ankara'dan Ersin, Coşkun Sabah İspanyola şarkısını İspanya milli takımına yazmış olabilir mi abi demiş. Güzel espriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de zaten Coşkun Sabah'ı sabah sabah aradım, rahatsız ettim. Çağatay Hocam diğeri de İbrahim Erkal'dır demiş. Yok, onu bilemediniz. Çağatay abi, futbolcuların herhangi bir suçu yok ve bunun bütün sorumlusu diyordum ama Yılmaz Bey mesajı sildi. Peki, üçü de Orhan Baba'dır sanırım diyor. Hayır, üçüncü o değil. Google'a yazmayın aslında. Google'a yazmadan cevap verirseniz daha iyi olur. Daha çok en azından araştırmış oluruz. Instagram Çağatay Hoca adreslerine bakayım. Gelen mesajlara bakayım. Dinleyicilerimizi de bekletmeyeyim. Abdüs Samet Fatsa'ya teşekkür ediyorum. Beni takip almış. Erkan Bulut Beyefendi'ye. Hüseyin Yılmaz'a. Mega Sandviç'i de hakikaten çok da güzel gözüküyor. Tulumba tatlılarıyla falan. Tunç Burak, çok teşekkür ediyorum. Ferhat Ünsal'a çok teşekkür ediyorum. Zeynel Bey'i zaten okumuştum. Yine gelen mesajlara, Hüseyin Bey pazar günü seve seve beraberiz inşallah demiş. Çok teşekkürler. Pazar sabahı saat 11-12 arası HT Spor'da izleyenlere de bence ufak bir hediyem olacak. İçimden geldiği için söylüyorum. Coşkun Sabah'ı bir kere daha arıyorum. Evet, bu dinleyicimiz Hasan Işık bilmiş ama iki tercihinden birini söylemiş. Bir tanesini yazın. İki isimden biri doğru, Hasan Bey. Bir tanesini yazarsanız sevinirim. Bu akşam neler var Dünya Kupası'nda?

0: Coşkun sabaha bağlanmadan önce onları söyleyelim. Biliyorsunuz gece sabaha karşı saat 5'te Amerika ile oynayacağız. Ama bu akşam Dünya Kupası'nda neler var? Ekvador-Almanya maçı var. Güzel bir maç saat 23'te. Curaçao ya da Curaçao fil dişi sahili var saat 23'te. Evet, Coşkun Sabah beni arıyor. Hemen seve seve ve mutlulukla Coşkun abimin telefonuna...
1: Meşgul hocam, kusura bakma.
0: Estağfurullah Coşkun abicim, hoş geldin yayınımıza.
1: Evet, teşekkürler, çok sağ ol.
0: Coşkun abi, sesini duymak çok güzel. Ben Çağatay Çıtlak, Radyo Gol'desiniz. Şu anda 92.2'de Radyo Gol'de canlı yayında Türkiye'nin şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok satan 3 albümünden bir tanesine, bir kasete imza atan, bir döneme damga vuran Coşkun Sabah'tan bahsediyorum. Coşkun abi, İstanbul FM'de başladım 1993'te radyoculuğa. O zaman her programda senden muhakkak bir şarkı çalıyordum. Sesini de duymak çok güzel. Hoş geldin yayınımıza tekrar.
1: Hoş bulduk diyorum. Tabi şarkılarımdan bir tanesi de bir tribün şarkısı. Baya sporla ilintili olan bir şarkı diyeceğim buna. Futbolla ilintili. Aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin bakamıyorum diye. Özellikle Beşiktaş 36 yıldır her maçta okumuştur. Okumadı hiçbir maç yok. Hemen hemen yani. Onun için şarkılarımdan biri de futbolla kol kola, yani kardeş futbolla, onun için. Evet, ben de yayına hoş buldum diyorum kendi kendime. Değerli kardeşim, o zaman neyi konuşalım?
0: Coşkun abi, hepimiz çok üzgünüz. Yani 24-25 sene bekledik milli takımda. Sabah herkes kalktı saat 6'da, 5'te, 7'de. Yarın sabah da kalkacağız, hiç önemli değil ama. Neden bu kadar başarısız olduk? Sence bu başarısızlığın en büyük sebebi ne? Beklentiyi mi çok yüksek tuttuk sevgili Coşkun Sabah? Hepimiz çok merak ediyoruz. Önümde şu anda hiç abartmadan söylüyorum, 50-60 tane bana gelen farklı farklı dinleyicimizden sadece sana selam ve saygı mesajları var. Onları da iletmiş olayım sevgili Coşkun abim.
1: Şimdi tabii başarısızlık açık da tabii bunun teşhisini koymak lazım. Önce bir hastasın, doktora gidiyorsun. Doktor sana teşhis koymak için konuşturur. Şikayetlerini sorar. Nerede ne oluyor, nerede falan filan. Şimdi ne oldu bakıyoruz. Bu bizim hocamızla Montella'yla yeni federasyon geldiğinde devam etme kararı aldı. Şimdi bizim yanılgı şundan oldu bence. O zamanki maçlarda böyle ikinci, üçüncü kalite sınıf takımlarıyla biz oynadık. Böyle çok dişli bir takımla biz bir başarılı sonuç aldık mı bilemiyorum. Ben de hafızamı zorluyorum. Eğer yanılıyorsam
0: ya Fransa'yı yenmiştik Coşkun abi.
1: Yani bir tane var değil mi? Fransa'yı yendik. Şimdi atasözleri de var. Kuş taşa değdi falan. Veya şöyle bozuk saat bile 24 saatte bir kez doğruyu gösterir gibi gibi falan filan. Demek ki o gün öyle olmuş. Ama şöyle soralım o zaman. Dünya futbolunda şu anda Dünya Kupası'nı izliyoruz. 48 tane takım var. Her gün 3-4 tane maç var. İzliyoruz biz bunları. Hiç santraforsuz bir takım gördük mü santrafor figürü kullanmadan bir 11 hiçbir takımda biz yaşadık mı, görüyor muyuz? Yanılmış olabilirim, sen de futbolun içerisindesin, var mı dedim yani bu sistemi uygulayan başka bir takım var? Biz çünkü santraforsuz oynuyoruz, biliyorsun
0: biz varız, 4-6-0 oynuyoruz Coşkun abi.
1: Evet 4-6-0, aynen öyle. Şimdi yani Kerem orada, şimdi santraforlar değerlendirme, şirket Kerem'e takmış ya, ben de takıyorum, ben de doğru. Kerem orada santrafor, iki santrafor arasında Kerem'i de ben santrafor olarak oynattığını tahmin etmiyorum. Eğer öyle bir şey yapıyorsa zaten bu kesinlikle hoca değil. Yani hocalığın yanından bile geçemez. Eğer Kerem'i santrafor düşünüyorsa, gezginci olarak ben sanki düşünüyor gibi. Yani bu adamın santraforlukla işi yok Montella'nın. Yani lügatında santrafor diye bir şey yok adamın. Ama derseniz ki o zaman ben yanılmış olsam, yani hayır, Kerem'i santrafor olarak dizilişte, hani var ya böyle 4-3-3, 4-2-4 falan dizilişler, 3-5-2 falan vardır. Yani santrafor gibi oynatıyorsa hepten zaten attınız adamı. Şimdi ne demek istiyorum? Bu kadar lafı ne ettim? Yani biz bu maçları aldık, göz boyadı ya Montella, gitmedi. Biz topçularımızın bireysel hünerleriyle, bireysel hünerleriyle biz almış olduk bunu, bu maçları. Ve biz buna aldandık. Montella çok iyi hoca. Hatta diğer kulüplerin de biliyorsunuz şeyine geçti bu. Fenerbahçe ilgilendi. Acaba alsak mı almasak mı diye veya bir hamle yaptı. Adı değişti. Bilemiyorum ne kadar doğruysa. Fenerbahçe'de bu yeni yönetimde Aziz Yıldırım dahil. O kandırmacalı olmuş o. Yani burada bence %70-%80 hocanın şeyi topçularda da var tabii. Topçularda da şöyle birazcık düşünüyorum. Acaba bu jet lag'tan veya çok sıcaktan topçular adapte olamadılar mı? Çünkü hepsi kapasitesinin yeteneklerinin altında kalmıştı. O açıdan biraz temkinliyim topçulara. Topçuların günahında temkinliyim ama hiç temkinli olmayacağım. Montella hocadır bu. Yani Kerem'i bu kadar ısrarlı, ya Kerem geçen sene Fenerbahçe'de fiyasko olmuş bir topçudan bahsediyoruz ya. Ya bu kadar mı olur? Ya takımında bir şey güven vermedi ki Kerem. Yani, ben yanılıyor muyum?
0: Coşkun Sabah'a göre yani şunu da söylemek istiyorum ben. Şöyle destekleyeyim. Hani Kerem'i de forvet olarak oynattığında Coşkun abi, onu da hedefe koymuş oluyorsun. Çünkü asıl yeri o değil.
1: Tabii ki. Asıl yeri o diyor tabii ki. Yani siz de peki Kerem'i santrafor mu oynattı bu? Santrafor muydu Kerem bizim takımda?
0: Değil tabii ki.
1: Yani santrafor değilse benim dediğime geliyor, değil sözüme. Bu adam santrafor kullanmıyor. Santraforsuz. Yani İngiltere'nin aklı yok da İspanya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın hiçbirinin aklı yok. Ya hepsi santraforda oynuyor. Babalar gibi hepsini bir 9 numara görüyorum, hepsinde var. Bir de 9'da konumu da 9 numara. Kimisi pivot santrafor, kimisi böyle gezginci santrafor. Ama santrafor, bildiğimiz santrafor. Ama öyle bir sistem kalmamış. Bugün yine önüme düştü dış yansıması. Yine Amerika'daki dış yansımasını belki siz de takip ediyor musunuz? Herkes şaşkınlık içerisindeymiş Türkiye'nin şeyiyle. Futbol sistemiyle, yani oyun sisteminden şaşkınlık içerisindeymiş. Hatta Amerika'da çok ciddi bir, yani şimdi ismini unuttum, İngilizce, ciddi İngilizcem de var ama aklımda kalmadı. O yayın organı aynen şöyle söylemiş: Türkiye hiç görülmemiş bir sistemle oynadı ve kaybetti. Böyle bir sistem şu anda dünyada yok.
0: Evet.
1: Önüme düştü. Twitter'dan önüme düştü. Yani federasyona da birazcık değineceğim. Federasyon zaten Türkiye'de toplumsal barışı sağlayamadı. Yani kulüpler arası barışı diyeyim daha doğru olur. Kulüpler arası barışı sağlamadığına göre o futbolcu topluluğu içerisinde bir barış olması mümkün mü? Hiç mümkün değil. Bakın söylüyorum, hiç mümkün değil. Şimdi bu futbol federasyonumuz bizi Galatasaray ile Fenerbahçe'yi düşman yaptı ya neredeyse. Çünkü nasıl düşman yaptı? Biz iş getirdik. Fenerbahçe'ye çok sıcak, çok samimi, hiçbir kötü bir şey yok. Galatasaray'a iğneleyici sözler, hatta hakarete varan yorumlar, hedef almalar. Bu sefirden ne olur? Şu anda bizim Barış Alper'in Kerem'e çok iyi sıcak bir gözle, ah kardeşim gel sana sarılayım demesi mümkün olabilir mi? Bir insan psikolojisi düşünüyorum ben. Düşman yaptı ya bizi bu kadar. Her takıma sen eşit mesafede olacaksın. Türkiye'de yaşayan hangi Allah'ın kulu federasyon bütün takımlara eşit mesafededir diyebilir. Hiç kimse diyemez. Fenerbahçeli bile diyemez. Bakın Fenerbahçeli bile diyemez. Bu kadar açık Galatasaray düşmanlığını gösterdi ki bu federasyon bize. Ya bu kadar mı olur ya, ben hayatımda 50 yıldır futbol içerisindeyim ya. Ben hiçbir federasyon başkanından görmediğim bir tavrı gördük bu bundan. Ya akıllı fikrini Galatasaray düşmanlığıyla bozmuş adam yani. Bu kadar mı olur yani? Bu kadar mı olur?
0: Peki Coşkun Sabah'a göre bundan sonrası için nasıl bir süreç bekliyorsun Coşkun abi? Yani bir istifa olur mu? Federasyon başkanı gider mi?
1: Federasyon başkanına hiçbir şey olmaz. Hatta abartayım da biraz ömür boyu federasyon başkanımız bu arkadaş.

0: Yani bu kadar abartıyorum. Benim tahminim bir şey olmaz çünkü fazla da konuşunca başımı sıkıntıya sokmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Yani futbol böyle yönetilmez bakın. Evet. Futbol yönetilmez. Biz lastik patladı. Gerçekler su yüzüne çıktı. Bizim yanlış yolda olduğumuz aşikar. Artık bir heyet mi toplanacak? Bir komisyon mu toplanacak? Türk futbolunu kurtarma komisyonu. Hani olur ya devlet protokolünde böyle şey komisyonlar vardır.
1: Kriz masası.
0: Evet, bir şey araştırma şeyinde böyle bir heyet toplan. Falan filan. Yani bir aklı selimler,
1: akil adamlar,
0: akil insanlar toplanacak. Artık Mustafa Denizli midir, Şenol Güneş, Senet Erdik, Fatih Terim, bunlar toplanacaklar. Durum tespiti yapıp öncelikle bakın Alman futbolunun yükselişi, Rummenigge'nin Bayern Münih, Alman futbolunu ele almasıyla başlamıştır. 25 sene, 30 sene önce. 20-25 sene oluyor. Rummenigge hem federasyon hem Bayern Münih'in başkanlığını yaptı yanılmıyorsam. Aklımda kalan yanılmıyorsam yaptı başkanlığını. Evet. Yani Alman futboluna katkılarını ve hala Alman futbolu biliyorsunuz dünyada yenilmez armada gibi duruyor başımızda. Bir futbol aklının futbolun başına gelmesi lazım. Şimdi şu anki federasyon başkanımız ne kadar futbol aklıyla, ne kadar futbola katkıda bulunacak? Onu herkes sorgulasın. Futbola katkıda bulunacağı futbol deneyimi var mı? Bizim aklımızda en çok kalan şeyi bu federasyon başkanımızın 3 tane hakemimizi, yardımcılara 4 tane hakemimizi soyunma odasına kitlemesiyle kalmıştır. Yani en başta aklımıza o geliyor. En forte şeyi aklımızda kalan, yer ettiği şekli bu şekilde biz aklımızda yer etti. Daha sonra işte ikinci derecede şunu federasyon başkanlığı yaptı. Öncelikle üçüncü derecede en son şu anki federasyon başkanımız. Şimdi böyle bir arkadaşımızın şu anda futbolumuzun başında olması gerçekten yürekler acısı ya.
1: Evet.
0: Ya nasıl oldu bu iş, nasıl oldu? Böyle bir şey diyeceksiniz ki %100 mu? %100 onun olduğunu söylemiyorum ama onun da payı var. Yani %20, %30 kesinlikle onun payı var. Onun payının şeyini ben barış, yani futbolcu arasındaki toplumsal barış. Biz Galatasaraylar olarak, Galatasaray benki, ben kongre üyesiyim, ben gelecek sene de divanım, gelecek senenin Mayıs ayında divan olacağım. Hı hı. Benim gözlemlerimle çok karşı Galatasaray karşıtı bir iki senede bu, yani 24 ayda biz bunu gördük. Ve bunun da çok örnekleri var. Hani bunu kimse bana sormasın. İspatla kardeşim, ben 10 tane örnek veririm. Okan hakkında söylediği sözler, başkan hakkında söylediği sözler, takımın genelinde söylediği sözler. Yani bu olacak bir iş değil ya. Yani bir aklı selim, bir normal bir insanın yapacağı bir davranış değil bu. O zaman ne oluyor? Futbolcular arasındaki ben yine o samimiyet sıcaklığını engelleyince unsurlar olduğu kanaatindeyim ben bunun. Yani hangi Galatasaraylı orada o başkanı görünce canı yürekten o maça kendini verebilir Allah aşkına? Yani ben futbolcu olsam, bakın ben Galatasaraylı topçuyum, bu o iki senede olanları biliyorum, o başkanı orada, başkanı görüyorsun, yarım saat sonra maça çıkıyorsun. Yani ben kendimi çok maça veremem ki. Ben zaten buraya kadar bu açıdan belki hiç kimse düşünmedi. Ha diyeceksin, kaç tane Galatasaraylı var orada? İşte var Abdülkerim, var Barış Alper, var herhalde o kadar. İki tane mi vardı? Üçüncü, yani Yunus var. Bir de Yunus vardı. Üçü de oynadı. Yani ondan da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Başka ne diyeyim? Teşhis çünkü arıyoruz ya. Ancak biz teşhis konularını konuşuyoruz. Neden böyle olduk? Evet. Neden bu başkanın sebebi nedir? Başka da bir sebep varsa bilenler de söylesin bize. Yani bilemiyorum.
1: Sevgili Coşkun Sabah, anılarla büyüdük. Beni unutma, aşığım sana, hatıram olsunla da devam ettik. Şimdi dinleyicilerimizden o kadar güzel mesajlar geliyor ki, müsaade edersen bir tane soruyla devam etmek istiyorum Coşkun abi. Diyor ki Adem Bey, sevginin başyapıtı, naifliğin yaşayan çınarı, en güzel çiçeklerden annesi Roza hanımefendinin Diyarbakır'da dünyaya getirdiği Coşkun Sabah Bey'e saygılar, selamlar. Bildiğim kadarıyla kendisi Galatasaraylı diyor. Galatasaray hakkında, Osimhen hakkında bir düşüncesi var mıdır? Kendisine göre bu sene takımda kalır mı? Çok çok selamlarını iletmiş.
0: Evet. Ben de saygılarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum bu değerli kardeşime. Sağ olsun, var olsun. Şimdi Osimhen olayı biraz yazıldı çizildi ama tam yazılıp çizilmedi. Arkadaşlar, Osimhen hiçbir yere gitmez. Siz biliyor musunuz Osimhen'in memleketindeki Nijeryalı değil mi Osimhen? Nijeryalı.
1: Evet.
0: Nijerya'dan samimi arkadaşlarından yanlış duymuyorsunuz. 20-23 kişi arasında 3 tane villa kiralanmış bir Osimhen, iki tane arkadaşları, Nijerya'daki arkadaşları İstanbul'da yaşıyor. Burada can yoldaşlığı yapıyorlar Osimhen'e. Akrabaları burada yaşıyor. Bunu hangi kulüp Avrupa'da bu jesti yapar Osimhen'e? Bayern Münih yapar mı? Real Madrid yapar mı? Hiçbir kulüp yapmaz. Osimhen'in Galatasaray'a bu kadar tutkulu olmasının sebepleri var. Yani başkanı kutlamak lazım hakikaten. Bunu bilemiyorum, futbol kamuoyu biliyor mu? Osimhen'in 20 küsur arkadaşı, can arkadaşı, kankası diyelim memleketinden şu anda Türkiye'de yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor Osimhen için. Bunlar kakara kikili hafta içerisindeki tabii antrenman dışındaki saatlerde birlikte zaman geçiriyorlar. Osimhen kendini ülkesinde görüyor burada. Ülketindeymiş gibi yaşıyor Osimhen burada. Bundan dolayı Osimhen başka bir yere gitmiyor. Durumu anlatabildim mi bilemiyorum herhalde.
1: 150 milyon euro da bir teklif geldiği söyleniyor Coşkun abi.
0: Vallahi Osimhen'in kendisi gitmez. Kulüp zorla gönderirse 150 milyonu almak için. O zaman Galatasaray beni istemiyorsa ben de gideyim der. Ama teklif Osimhen'den gelmez benim bildiğim kadarıyla. Çünkü Osimhen de biraz gözü gönlü tok. Yani para olayını şey yapmış.
1: Orhan Bey diyor ki, gençliğimin idolü, aşık olanların, sevdalık çekenlerin sanatçısı Coşkun abimiz. Coşkun Sabah, hoş geldin Radyo Gol'e. 90'lardaki elinizde UD ile kapak fotoğrafınız olan kasetiniz hala elimde, gözüm gibi bakıyorum demiş.
0: Ne kadar güzel yorumlar bunlar. Yani yaptığı emeklerimiz boşa gitmemiş diye düşünüyorum. Ne mutlu bir de diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşime.
1: Coşkun Sabah abi, cansın. O kadar güzel futbol yorumu ve federasyon yorumu yaptın ki bayıldım demiş. Hollanda'dan selamlar diyor dinleyicimiz Erdal Tekin. Vallahi şimdi selamları söylesem sevgili Coşkun Sabah en az bir 5-10 dakika sürer. Tüm dinleyicilerimizin sana selamını iletmiş olayım. Yayınımıza da çok çok katıldığın için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Coşkun Sabah. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz abicim.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler. Evet, Coşkun Sabah'ı da aldık canlı yayınımıza. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde. Yine mesajlarınızla devam edeceğiz. O kadar çok birikti ki kendi Instagram'dan da bakmak istiyorum. Hüseyin Yılmaz, Çağatay Hoca Instagram adresinde beni takip eden Lütfi Metin'e çok teşekkürler. Sedat Aykaç'a çok teşekkürler. İbrahim Halil Çanağa çok teşekkürler. Samet Fatsa, onu da zaten söylemiştim diye hatırlıyorum. Şehmuz Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, çok teşekkürler. Nahit Sönmez'e çok teşekkürler. Sayın Coşkun Sabah'a çok selamlar demişler. Halil İbrahim Bey, o da yollamış. Coşkun Sabah Hülya Avşar'ı ilk meşhur eden kişiydi demiş dinleyicimiz. Çağatay Hocam, Coşkun Sabah Bey, beyefendi, Kırklar elinden kocaman bir selam yollar mısınız? Cihan Aslancan, yine çok teşekkür ediyorum. Başka bir Orhan Bey, ona da çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Federasyon Başkanı kesinlikle istifa etmeli. Coşkun abiye göre kim geri gelmeli demiş İbrahim Oruç. Keşke şarkıları bilinseydi demiş Adem Muhçu. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Coşkun Bey'e selamlar olsun. Onun şarkılarıyla büyüdük. Anılar diyebilir mi lütfen demiş ama taksici Metin Bey'e de yolunuz açık olsun diyorum. Coşkun Sabah.

için çok, Hakan Aktaş çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj var. Yılmaz hocam unutmayın lütfen demiş Çağatay hocam. Yılmaz Vuralı, ben 2'ye 10 kala aradım ve telefonla ulaşılamıyordu. Yoksa sevgili Yılmaz Vuralı da canlı yayına alacaktım. Sedat Bey, Yılmaz pardon, Coşkun Sabah'ı çok seviyorum demiş. Saygıdeğer Çağatay hocam, Mustafa Topaloğlu diyorum demiş. Mustafa Topaloğlu değil, en çok satan üçüncü isim. Hayır, o da değil, Erdoğan Bey. Sadece bir isim kaldı, evet. Çok uzun var sorular. Kısa yazarsanız ben de dakikaları efektif kullanmak adına, yine sizleri kırmamak adına okumuş olayım. Ozan Bey, Çağatay abi, milli takımımız yetenekli diye bence kendimizi kandırıyoruz diyor. Messi tek başına Dünya Kupası'nı kazanacak. Ben milli takım tarihinin en kötü 10 numarası olarak Hakan Çalhanoğlu görüyorum diyor. Umarım ki ileriki dönemlerde milli takımda olmaz. Orkun gibi bir yeteneği harcıyoruz. Bence ondan daha iyi yani kulüp takım kariyeri. Ben milli takıma bakarım demiş. Aytek Aşıkoğlu hikayesinde benden bahsetmiş. Bakalım. Evet, eski futbolculardan. Çağatay hocam, Coşkun Bey'e selamlar demiş, sağ olsun. Dün de yayın aldık sevgili Aytek Aşıkoğlu'nu. O da beni dinliyormuş. Sevgiler değerli kardeşim, çok önemli. Futbol takımlarında, kulüplerinde oynamıştı. Ozan Bey, Orhan Gencebay dil yarası değil, Ahmet Kaya da değil. Program benim eski müzik programlarıma döndü bir anda. Hani anonslar vardı ya böyle, radyolarda, televizyonlarda çıkar. Ben de çok seslendirme yapıyordum böyle. Sıra geldi bu haftanın bir numarasına. Geçtiğimiz hafta müzik marketlerde en çok satanlar listesinde bu haftanın bir numarası diye anonslar yapardık. Çağatay abi, bence bana göre çocukların herhangi bir suçu yok. Bu çocukları bu hale getiren Türkiye Futbol Federasyonu, villa dersin, para dersin. Sonuçta sen antrenmandan çıkmadın. Ben de diyorum ki biz de bu ülkeye vergi veriyoruz. Ben de bir taraftar olarak bu sonucunu sormak istiyorum. Benim hakkımı bana vermek zorunda demiş. İsminiz Yılmaz Bey. Teşekkür ediyorum. Hangi kulvarda ne kadar prim verilecek, nasıl prim verilecek? Bunlar bir kurallara bağlanmalı demiş Yunus Balyar. Bence milli takımda prim olmamalı. Bu benim kendi düşüncem. Halil Yetkin Berker Beyefendi, İstanbul'dan Yetkin ben. Sinan Özen'in kaseti demiş. Yaklaştığınız ama değil. Okumadığım valla mesaj kaldı mı diye bakıyorum. Müslüm Baba, Hakkı Bulut, hayır. Evet, bilen bir dinleyicimiz var. Alper Bey, evet. Sezen Aksu doğru yanıtıyla, evet, Sezen Aksu doğru yanıttı. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size de görüşlerinize saygı duyuyorum ben. Çağatay hocam, Ahmet Konanç alır mısınız? Ahmet Konanç'ı 2 hafta önce aldık. Fenerbahçe transferi hakkında demiş ama Fenerbahçeli isimlerle devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şu an bakıyorum 1-2-3-4 tam 5 tane spor yazarı dostum beni bekliyor. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın hemen ardından yine 0212-273-10-10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sorularınızı, görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü kocaman bir saatimiz daha var ve o bir saatin hemen ardından sizlerin mesajlarıyla da, görüş ve düşünceleriyle de devam edeceğiz. Sevgili Emir Ateşdağlı beni bekliyor. Özellikle çok önemli analizleri var. Türkiye-Amerika maçı ile ilgili ve Dünya Kupası ile ilgili çok önemli görüşlerini değerlendireceğiz. Yine canlı yayında olacak. Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarlar da müsterih olsunlar, içlerini ferah tutsunlar. Çünkü spor yazarlarımızla bağlayıp takımları ile ilgili son gelişmeleri yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında duyacaklar. Kısa bir ara, lütfen bizlerden ayrılmayın. Evet, bir fon miximiz oldu, onu da yapmış olduk. Bir o kalmıştı, programımızın kendi kendine remixini de yapmış olduk. 0212-273-10-10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde yine sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Sevgili İsmail Baki Tuncer

0: Evet, yazmış. Ona da şimdi cevap verdim. Coşkun Sabah'a selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Acaba bir yüreğim kan ağlar her pazar günü eserini söyler mi? Maalesef İbrahim Halil Çanakçı Bey, bir istek programı yapmıyoruz. Ferdi Tayfur değil Lütfi Metin Bey. Necati Kula çok teşekkür ediyorum. Yine Instagram'da takibe alanlardan şöyle bir bakalım. Bayağı bir çok çok teşekkür ediyoruz. Vakitsiz 59 Metin Keçici. Teşekkürler Erol Can Bulat. Ona da teşekkürler. Mete Tuncay'a teşekkürler. Fatih Yıldız'a teşekkürler. Ramazan Tekdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Lütfi Metin, Sedat Bey'e de zaten söylemiştim. Çok çok mesajlar geliyor ama tabii spor yazarı dostlarımız var. Çağatay abi, Eşref Tek, TFF Tek, siz hepiniz, Hacı Osmanoğlu Tek, Cüneyt sevgiler demiş. Bizlerden de sevgiler. Prim olayını bence Fatih Terim'e de sorup versinler hocam demiş Erdal Kurt. Böyle bir mesaj iletmiş. Yine sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben spor yorumcuları, spor yazarı dostlarımı da bekletmek istemiyorum. Onlardan bir tanesi de çok önemli yorumlar, çok önemli istatistiklerle dünya futbolunu, Avrupa futbolunu en iyi bilen isimlerden bir tanesi ki arada bir zaten sevgili Emir Ateşdağlı'nı da Radyo Gol'de yayınımıza alıyoruz. Sevgili Emir Ateşdağlı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Buralarda mısın?
1: İyiyiz. Evet buralardayım. İyiyiz. Tabii biraz buruk bir iyilik var içimizde. Evet. Milli takımımız turnuvada en azından bir iki tur daha gidebilseydi veya farklı şeyler izletebilseydi daha mutlu olacaktık bu yaz döneminde ama iyiyiz onun dışında. Hayat
0: Emir
1: devam ediyor.
0: Abi, şunu sormak istiyorum sana. Yani biz herhangi bir Avrupa takımıyla oynamadık. Seninle de konuşuyorduk bunu. Dünya takımıyla oynadık. Yani kapalı kutularla oynadık. Acaba dersimize mi iyi çalışamadık? Emir Ateşdağlı, senin yorumun nedir merak ediyorum.
1: Yani beni en çok üzen konu Türk milli takımı ile ilgili hiçbir şey sergileyemeden turnuvadan ayrılı olmamız. Bence iki maçta da dediğiniz gibi ne Avustralya'ya ne Paraguay'a aslında Avrupa kıtasının dışında oynayan futbol ülkelerine karşı hiç iyi bir durumda olamadık. Bence ilk konu burada fizik olabilir. Çünkü gerçekten fiziksel olarak iki maçta da geride kaldığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda oyunun içindeki setlerde, oyun durağanlığında da maalesef. Gerçi hani hem hocamız hem federasyon başkanımız hep şut çektik, işte domine ettik, oyuncularımız da böyle söylüyor ama oyunun gerçeğine baktığımız zaman böyle olmadığı açık. Biz üretmiş olmamıza rağmen kreatif olamadık. Yani o üretimler sonuca yansımadı veya sonucu değiştirecek şekilde sağa yansımadı. Buralar bize bence sıkıntı yarattı. Belki dediğiniz gibi en fiziksel olarak da ben iyi çalışmama gibi bir ihtimal de olabilir. Aynı zamanda rakiplerle ilgili bazı yerlerde net rakiplerin davranışlarını, net olarak ne yapmak istedikleri belli olan rakiplerle oynadık bence. Oralarda da çözüm üretemedik diyelim. Analizleri bunların yapılmıştır kesinlikle ekip tarafından. Ama çözüm üretme kısmında bence sorun yaşadık. Hem bireysel anlamda hem de oyuna müdahaleler veya oyuna başlangıçlar anlamında. Bence bizim ilk maçtan da çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyordu. Paraguay maçında bu dersleri ben çok çıkardığımızı düşünmüyorum. Oyunu ilerleyen dakikalarında reaksiyonlar verebildik. O da yetmedi maça. Ama elimizde bir maç daha var. İşte Amerika maçı. Amerika Birleşik Devletleri'yle karşı oynayacağımız. Belki de turnuvanın en sükseli oynayan, en gözde, agresif, fiziksel olarak rakibi yıpratan takımlarının başında geliyor. Çok da iç avantajı da var. Tabii turnuvadan düzenlediklerinden dolayı. Ve yolları da açık. Yani büyük ihtimal takım çeyrek finale kadar gidecek gibi görünüyor.
0: Pochettino rotasyon yapar mı Emir Ateşdağlı?
1: Ben bazı bölgelerde rotasyon olabileceğini düşünüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten geçen maç polis hiç oynamadı mesela. Zarf bir sakatlığı da vardı. Riske etmediler ikinci maçta. Tabii ki bir değişiklik olabilir kadroda ama ben çok majör değişiklikler yapar mı? Açıkçası bilmiyorum. Belki ön tarafta işte Hacı belki başlayabilir. Hani belki birkaç denenmemiş oyuncuları deneyebilir diye düşünüyorum ama hani bu takımın işte Malik Tillman veya McKennie'den biri olur. İşte yine savunmada Skelly veya Trussie'den yine o ikisi sağda olabilir. Hani ben ana parçalardan 3-4 tanesini sağda göreceğimizi, özellikle ön bölgede daha geniş bir kadroya sahip Amerika. Belki ön bölgede hani denememiş oyuncuları, hani bu turnuva heyecanını yaşamamış oyuncuları kullanabileceğini düşünüyorum. Belki burada işte mesela Tyler Adams belki oynamayabilir. Hani onu belki dinlendirebilir önce gibi böyle şeyler olur ama ben oyun şablonlarının, oyun mentalitelerinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Zaten Amerika ilk yarıları çok net oynayan, rakibi hem baskı anlamında topu aldığı zaman da topsuz hareketlenmeler, rakibin özellikle savunma bloğunu hareket ettiren savunmadaki oyuncularına ne yapmaları ile ilgili kafalarında soru işareti yarattıran bir takım görüntüsünde. Bunu da verdiği zaman zaten rakip savunmada zorlanıyor. Özellikle agresif kalmak istediği zaman da çok çabuk boşluklar bırakıyor. Bu boşlukları çok iyi dolduran oyuncuları var. Tillman, McKennie bunlardan ikisi orta sahada. Yani böylece size o
0: çok
1: aslında kontrollü bir kaos.
0: Evet,
1: kontrollü bir kaosa sokuyorlar aslında Pochettino. Yani o kaosu yaratıyorlar oyunda ama onu kontrol eden de bir Amerika takımı var. Tabii bunların hepsi işte fiziksel olarak kuvvetliler, dirençleri iyi hazırlanmışlar. Moral motivasyonları yüksek, iç sahada oynuyorlar. Hani bunların hepsi üst üste binince sizin için zorlu maçlar oluyor. Ya bizim burada ne yapacağımız önemli. Biz belki de maçı dikte etme zorunluluğumuzun olmadığı ilk maç oynayabiliriz belli periyotlarda. Çünkü Amerika topsuz da toplu da hani oyunu bir şekilde kendi kontrol ediyor. Şimdi böyle olunca bir başlangıç 11'imiz de önemli. Cevap verecek 11'imiz de önemli. Nasıl başladın konuşmama? İlk yarılar. Bir kere ilk yarıları Amerika dominant oynayacak ve skoru bulup ondan sonra rölantiyi alıyor. Skoru buldurtmazsan ikinci yarıya sen güçlü başlayabilecek konumda ya da ilk yarıda bir skoru bulup maçı farklı bir noktaya götürebilirsin. Bunları istiyoruz ama ben de şu soru işaretim var. Ya bu sadece bir işte onur puanı, gurur puanı olur kazanırsak.
0: Gol atabilecek az miyiz değil mi?
1: Evet. Yani bunlar çok tabii klişe hocam. Yani gol atarız yani. Bugün gol atmasak ne değişecek ki zaten ilk etapta? Bugün kazansak ne değişecek? Yani, hani ben öyle bakıyorum.
0: Şu değişebilir. Hani en son gol attığımız gol de İlhan Mansız'ın golü olur. Yani.
1: Evet, hocam ama yani zaten en son gittiğimiz turnuva 2002'ydi zaten. Evet. Hani zaten biz o arayı dolduramadık. Yani biz zaten burada aslında en azından bir puan alabilseydik bakın. Bugün kazandığımız yani bugün dediğim yarın kazandığımız takdirde gruptan çıkacaktık. Yani biz bu işte bakın bunların hepsi bir tecrübe. Ben hep bundan bahsettim. Tecrübe dediğim için de Paraguay'a tecrübesizlikten mi kaybettik, Avustralya'ya tecrübesizlikten mi kaybettik dediler ama hayır, tabii ki oyunun içindeki bazı teknik durumlar size bunları getiriyor, fiziksel durumlar, ama tecrübe de önemli. Turnuva oynamak çok önemli bir şey. Alacağınız bir puanın kıymeti çok büyük. İlla kazanmaya veya kaybetmeye çıkmıyorsunuz artık bu turnuvalarda. Bakın 4 puan aldığınız zaman, hatta 3 puan aldığınız zaman çıkanlar var. Olacak zaten, görüyoruz şimdi. Gruplar yavaş yavaş şekilleniyor. Hani biz bunu da oynayabilmemiz gerekiyor. Bu da sonra tecrübeden geçiyor. Bazı anlarda oyunu sakinleştirmek, kötü zamanda gol yememek. Daha maça başladık, 60. saniye gol yedik. Yani bunlar zaten sizi turnuva dışına iten veya turnuvanın içinde tutan etkenler oluyor. Maalesef hem Avustralya hem Paraguay, ki Paraguay'da bir yaklaşık 16 sene bekledi yanlış hatırlamıyorsam turnuvaya gitmek evet. için. Yani Amerika sonuçta total baktığınız zaman bizden daha tecrübeli dünya kupalarında. Daha çok dünya kupasında yer almış. Bu etmenler oyunun içindeki bazı yanlışlarla da birleşince tabii rakipler çok daha rahat bir şekilde maçları götürdüler bize karşı. Ama ben sanki bu maçta hani Amerika'nın işini daha zorlaştıracak bir milli takımımız olacak gibi hissediyorum. Hani bu söyle dediklerim üzerinde özellikle ilk yarı bu direnci verebilirsek biraz ve gol yemezsek erken hani puan da alabileceğimiz bir maç olarak hafızamızda kalacak ve Dünya Kupası'ndaki son maçımızı oynayıp önümüze bakacağız.
0: Çağatay Hocam iyi yayınlar demiş. Karagümrük'ten Kadir Uçar, Emir kardeşimize selamlar,
1: çok
0: kolay
1: selam
0: gelsin demiş.
1: Ben de çok selam, Kadir abimize çok selam söylüyorum. Kendisi büyük Karagümrüklüdür. Selamlarımızı iletiyorum.
0: 2028'de başarılı olacağız inşallah. Şunu da sorayım Emir Ateşli Ağlı. Yarınki karşılaşmamızda Milli takım adına majör bir rotasyon bekliyor musun? Yani nasıl bir 11 ile çıkarız? Hiç şans vermediği isimlere yer verir mi Montella? Sen de Montella'yı çok yakından tanıyan bir kişisin. O yüzden soruyorum.
1: Yani şöyle tabii burada biraz yaratılan atmosfer biraz

0: işin psikolojik kısmı da önemli. Pek iyi bir psikolojik durumda değiliz şu an takım olarak, hoca, bütün herkes, federasyon. Hani bunları düşünmek gerekiyor ama ben hani bazı oyuncuların yine işte Kenan olsun, Arda olsun sahada olacağını düşünüyorum. Hani ana oyuncularımızın, çünkü bu oyuncular zaten genç oyuncular ve dünya kupası oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Kenan ve Arda'nın yerinde olsam bu maçta kendimi göstermek isterim. Hani gol atmak isterim. En azından kötü oynadığımız bu iki maçın bilincinde olduğunu söyledi Arda mesela. Hani bunu düzeltmek için en azından kendi kariyerleri için de oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Majör değişiklik bekliyor muyum? Açıkçası majör değişiklik beklemiyorum ama olması gerektiğini bazı noktalarda düşünüyorum. Çünkü bu turnuvaya gelirken formda olan oyuncularımız var. Kendi takımlarında oynamış. Belki onlar değerlendirilebilir kadronun içinde. Ve Dünya Kupası oynamak çok özel bir şey. Hani bence olabildiğince oynamamış oyuncularımız da bu 11'e hiç girmemiş oyuncularımızdan bahsediyorum kadroya. Onlar da en azından süre alırsa ki belki maçın içinde bunun için vakit olacaktır. Zaten 5 değişiklik hakkı da bu da bunu sağlayacaktır. Bence zaten hiç maça çıkmamış bir oyuncumuz kalmaz herhalde diye düşünüyorum. Hani bakıyorum da şöyle bir kadroya, zaten çoğu oyuncuyu kullanmışız. Hani orta sahada belki hani ki Salih Özcan, belki herkesin söylediği ki Salih de oyuna girdi en azından Dünya Kupası'nda. Hani hani öyle biraz öyle bakıyorum. Hani herkes en azından bir kez Dünya Kupası'na oynamış şekilde bence turnuvadan ayrılmayı düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bir de maçın da tabii gidişatı önemli hocam. Yani erken golü attık. 3 puana dönüyoruz. Hani kafa olarak takım öyle çıkacaksa zaten belki de hoca ana bir kadro planı belirleyip ona göre gider. Veya maç koptu diyelim. Yine kötü senaryo üstünden gidelim. O zaman farklı bir, bence oyuncu değişikliği, farklı bir bakış olabilir maça ilerleyen dakikalarda.
1: Emir'cim şunu merak ediyorum. O kadar iyi istatistiklerin var ki, yani hem sosyal medyada da takip ettiğim zaman seni hep Dünya Kupası'ndan geriye saydın. Tek tek ülkeleri verdin. Evet. Sana göre Dünya Kupası'ndaki en avantajlı takım ya da en beğendiğin takım, şampiyon olacağını düşündüğün takım hangisidir? Ya da kim final oynar? Ya.
0: Hocam şimdi bunu tek takıma indirgemek kolay olmuyor. Tabii çünkü çok takım var. 48 takım ve burada da en az bir 6-7 favori var. Hani ülkeler olarak, geçmiş olarak ama bir kere Arjantin çok ayakları sağlam ve sanki hani 2022'de Dünya Kupası'nı bitirdikten sonra futbolu durdurduk. Tekrar 2026'da devam ediyoruz gibi oynuyorlar. Yani hatta o oyunun da üstüne koyarak olgunlukla oynuyorlar. Tabi bunu da Messi sayesinde ve Messi'nin etrafında konuşan iyi futbolcu topluluğuyla beraber oynayan futbolcu topluluğuyla yapıyorlar. Bu Arjantin bence çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı şekilde Fransa milli takımı hani sanki en üst seviye elit bir Avrupa takımı gibi zaten yaklaşık 10 yıldır böyle oynuyor. Şimdi bu iki takım tabii ki belli yerlerde öne çıkıyor. Ben İngiltere'yi açıkçası aslında ilk maç ve ikinci maç Gana maçının belli periyotlarında beğendim. Hani biraz daha belki genel kanının aksine olacak. Bence Tuchel'in takımı olduklarını gösteriyorlar ama işte rakipler ve İngiltere'nin biraz makus tarihleri biraz orada İngiltere'ye sorun yarattırabilir. Ama hani ben Arjantin'in altına hani Fransa, İngiltere gibi belirtiyorum. Tabii İspanya'da 4-0'la güzel bir cevap verdi. Onların da Uruguay maçı Uruguay için de çok kilit olacak. O yüzden orada üst seviye bir sertlik olacaktır. Üst seviye bir maç izleyeceğiz. Orada da İspanya'nın vereceği mesaj bence bütün turnuvaya olacaktır. Ama tabii sürprizlerden de hani mesela ileri gidebilecek sürpriz takımlar, tabii Fas herkesin malumu. Zaten çok iyi bir takım. Hani artık sürprizi de bence onlar geçti ama Amerika'yı burada yine söyleyebiliriz. Amerika iyi geliyor ve Hollanda'yı da ben söyleyeceğim Avrupa takımı olarak. Zevk veriyorlar. İki maçta da bence zevk verdiler. Japonya maçını önde olmalarına rağmen beraberlikte kapattılar ama Japonya da çok iyi bir takım. O yüzden hani Hollanda'da böyle sessiz futbolunu oynayarak geliyor. Onların çapraz eşleşmesi sadece sorun olacak bir sonraki tur. Büyük ihtimal grubu lider bitirdikleri takdirde Fas'la oynayacaklar veya ikinci olurlarsa da Brezilya'yla oynayacaklar diye tahmin ediyorum. O grubun çaprazları var orada. Hani onları da hani merak ediyorum açıkçası. Bakalım bir sonraki tur neler yapacaklar.
1: Mehmet Uzunoğlan var dinleyicimiz. Selamlar hocam demiş. Ben Dünya Kupası'nda bizim milli takımın elineceğini tahmin etmiştim. Bu ülkede bir forvet çıkmıyorsa elenmemiz kaçınılmazdı. Şu Dünya Kupası'nda hoşuma giden tek şey hakemlerin iyi olması. Emir Bey ne düşünür acaba?
0: Hakemler katılıyorum ya. Hakemler iyi, hakemler oyuna bazen tesir etmiyorlar hiç. Yani oyunu değiştirmiyorlar diyelim. Zaten bizim için önemli bir şey ne? Oyunun bir şekilde akması. Genelde o

faul verilmeyen maçlar var. Hani maçlar genelde akıyor. Yani top dönüyor, hızlı gidiyor. Buna bazı hakem performansı da soru işareti. Onu söyleyeyim. Yani penaltılar, verilmeyen pozisyonlar var. VAR'ın kararları tabii.

0: katılmıyorum. Türk kimliğinde aslında forvet var hocam. Yani Deniz Gül sonuçta bir santrafor. Değil mi? Yanlış bilmiyoruz yani. Elimizde
1: evet.
0: var.
1: Porto'da var evet.
0: Evet ve Porto'da oynuyor. Bertu en azından ligimizde forma giyen hatta üçlüklerinde transfer.
1: Başarılı da.
0: Evet, yani, hayır bakın bu söylediğim isimler. Şöyle Haaland tabii ki yok. Yani zaten dünya futbolunda böyle bir şey yok artık. Baktığınız zaman takımların içine. Yani bizim zaten net bir üst seviye bir Burak Yılmaz'ımız yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Futbolun getirdiği, geldiği durumdan dolayı ama çözümler üretilebilir. Hani ben hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani çözüm üretilebilir. Siz bu çözümleri üretin, üretelim, kaybedelim, yapalım, olmasın. O zaman başka türlü konuşuruz. Ama biz bir şeyi görelim. O isteği, o arzuyu, o çabalamayı görelim. Benim sadece nacizane fikrim bu konuda bu. Yani çünkü bir şekilde bir 9 numaralar çıkıyor ülkemizde. Ve tabii futbolun da gerçekleri var. İşte bir 3 büyük takım oynatamıyor kendi 9 numaralarımızı yetiştirdiğimiz. Çünkü yani olmaları gereken seviyeden yüksek seviyeler ve o seviyelerde işte Osimhen gibi oyuncuları doğal olarak herkes şey yapıyor ama var elimizde. Yani elimizde yok değil. Elimizdekini biz daha efektif kullanmaya çalışmamız lazım. Bence buradaki en büyük soru işareti bu.
1: Yurt dışından Nevzat Bey sana da selam söylemiş. Emir Ateştağlı diyor ki
0: çok selamlar.
1: İki maçta oyun düzenimiz neydi? Bizim için hızlı diyebileceğimiz futbolcularınızla aşırı yavaş futbol oynamak futbolcuları sahada nasıl etkiler?
0: Yani burada biraz yerleşimlerle ilgili, rakiplerle de ilgili. Tabii rakipler savunmada topun arkasına geçtiği zaman alan azalıyor, koşabileceğiniz mesafe kısalıyor. Daha kısa, daha çevik, daha hareketli, dribling üstüne adam geçme kabiliyetinin öne çıktığı biz maçlar gördük, izledik. Tabii burada mesela Kenan ilk maçta sakatlığı vardı. Ya Kenan zaten iyi gelemedi turnuvaya. Mesela Kenan'ın iyi gelmesini isterdim turnuvaya ki orada belki dar alanda bir şeyleri becerebilecek en yetenekli ve en delici oyuncularımızdan biri Kenan aslında ama Kenan'ın da iyi halini biz turnuvada maalesef göremedik. Ya biraz da şanssızlık da bence bizleydi. Onun üstüne Arda Güler çok büyük bir şey açıcı olamadı maalesef bizim için. Kilit açıcı olamadı ki Arda'dan beklentimiz hepimizin dünya futbolu da çok yüksek. Yani dünya futbolu da bu arada Arda Güler'den bunu beklemiyordu. Biraz mesafeler daralınca hocam yani. Biraz o açık alanı kullanamayınca ki Barış Alper de açık alanı kullanabilecek. İşte Kerem de, Yunus da belki yani bunları daha net değerlendirebilecek oyuncular. Bunlar Zeki Çelik, onu da söyleyeyim. Yani Zeki'nin de koşuları, özellikle savunma arkası koşuları Roma'da birçok kez gösterdi. Ferdi aynı şekilde. Alanı bulamadığımız zaman doğal olarak sete oynamak zorundayız. Sette de Hakan, Arda gibi, işte Kenan gibi çok yetenekli oyuncularımız var ama bir türlü o kreatifi en azından sonuç değiştirebilecek seviyeye çıkartamadıysak da bunu. Böyle bu sonuçlar böyle oluyor. Bir santrafor problemimiz olduğunu söyledik zaten. Yani ya da kullanmamamızdan da bir sorun oldu. Orada bir belki fikirle ilgili bir bir uyuşmazlık olduğunu zaten herkes söylüyor. Hani ben Deniz Gül'ün başlaması gerektiğini düşündüm Paraguay maçından mesela. Bu fikirdir. Hani ben onu söyleyeyim. Hani bunlar da olmayınca maçlar zaten bir de gol yiyince çıkmaz bir noktaya gidiyor. Yani hani ve Dünya Kupası'nda iki maç üstte kaybederseniz eliniyorsunuz turnuvadan. Hani yani bunun bir başka bir yolu yok. Hani kaybetmeyeceksiniz o zaman. Evet. Yani kaybetmemeyi oynamanız lazım. O zaman da işte hep artık sağlar, S'ler, işte ekler. Evet. Hep bir ek koyuyoruz. Ve o da artık zaten artık bizim değiştireceğimiz şey önümüze bakmamız lazım. Dediğiniz gibi 2028 var. 2030 var. Bu turnuvaya katılmamız lazım. 2030 Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Hani bizim artık bundan sonraki önceliğimiz ders almamız lazım. Sorumluluklarını alması lazım. Oyuncularımız dahil, yönetimimiz dahil, teknik ekibimiz dahil ve Euro 28'e ve Dünya Kupası 2030'a gitmemiz lazım. Yani bizim ilk etapta yapmamız gereken bunlar.
1: Emir Ateştağlı, sana tam teşekkür edecektim, uğurlayacaktım ama İbrahim Bey'in de bir mesajı var, sorusu var. Sen evet. De müsaade edersen onu da ileteyim, öyle
0: tabii,
1: kapatalım.
0: Tabii.
1: Diyor ki Emir Bey, Kenan, Arda, Hakan, Barış, Kerem, Demir Ege, Semih, Ferdi gibi özel adamlardan neden Türkiye'de verim alamıyoruz demiş.
0: Türkiye'deyken ligden mi bahsediyor yoksa milli takım?
1: Ben de onu düşündüm.
0: Verim aldığım bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası'na gittik. Yaklaşık 24 yıl sonra. Bu çok büyük başarı. Belli ki bir yerde verim alıyoruz. Ama bu turnuvayı analiz ederken, bu turnuvada maçlara reaksiyon verirken, hem kenardan

0: sahi oyuncularımızın iyi olmadıklarını söyleyebiliriz. Yani bu ben herkesi bir bütün olarak değerlendiriyorum. Biz bütün olarak bu turnuvaya iyi hazırlanmadık. Dünya Kupası 2026'ya. Biz bence kafa olarak buraya gittik. Çok büyük başarı, kontağı kapattık. Bu kontağı kapatmak, biz çok iyiyiz. Kendimizi üstte görmek de olabilir. Dediğim gibi. Bir rakipleri düşük görmek de olabilir. Hani bu ayrı bir şey. Biz zaten iyiyiz. Rakipler bizden düşük seviye demek olabilir. Sağ içinde de bunların hiçbirine cevap veremedik. Yani bu kadar basit. Yani turnuva bizim için hani neresinden tutarsanız tutun kötü geçti. Yani kimse kendini avutmaya çalışmasın öncelikle. Hmm. Öncelikle kötü geçtiğini bilelim. Oyuncu bazında da. Benim de beklentim çok daha fazlaydı. Hani artıdan Hakan Çalhanoğlu'ndan, Kenan'dan ya da diğer bütün oyunculardan, sadece bu isimleri söylemeyelim. Hani Merih'inden, Uğurcan'ından, herkesten beklentim daha fazlaydı. O yüzden bunu kabullenip bunun üstüne artık size söylediğiniz gibi hocam gelişmeye, değişmeye ve turnuvalara gitmeye ihtiyacımız var. Bakın yine söylüyorum. Bu Dünya Kupası'nda gittik. Bir sonraki Dünya Kupası 48 takımlı yine. Gidemediğimiz takdirde hiçbir anlamı kalmıyor o zaman. Bizim bir şekilde Dünya Kupası 2030'a gitmemiz gerekiyor. Ve Avrupa Şampiyonası Euro 2028'de de yaptığımız çeyrek finali bir önceki takımdan sonra gelişerek, dönüşerek gideceğimiz için en azından oralarda olmamız lazım. Oynamamız lazım buraları. Ben bunu söylüyorum. Hani ama yine altını çizelim. Sorumlular sorumluluklarını alacaklar. Bu sorumluluktan bir kaçış yok. Dünyanın her yerinde böyledir. O yüzden oyuncular da herkes bunun sorumluluğunu alacak. Maalesef bize üzgün bir yaz yaşattılar ama turnuva devam ediyor yani. Turnuva izlemeye devam ediyor. Dünya Kupası dünyanın en güzel organizasyonlarından biri futbolla ilgili, sporla ilgili. O yüzden en azından orada değildik demeyeceğiz bu turnuva.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Sevgili Emir Ateşdağlı, çok teşekkür ediyorum. Ve Emir Ateşdağlı'yı takip etmek isteyenler hangi adreslerden sana ulaşacaklar Emir? Onu da söylersen çok sevinirim.
0: YouTube, Instagram, X hesabımız, TikTok hesabım, hepsi Emir Ateşdağlı yazdıkları zaman zaten ulaşacaklardır. Orada hem yayınlarıma devam ediyorum hem de sosyal medya içeriklerimizi paylaşıyoruz. Görüşlerimi paylaşıyorum ve tabii ki sevgili Çağatay Hocam'la da sohbetlerimiz oluyor. Çok teşekkürler hocam. Tüm izleyenlere, dinleyenlere de selamlarımı iletiyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Emir'ciğim. Beni de kırmadığın için işlerinde güçlerinde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal.
0: Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
1: 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınıza da bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi demiş. Aleykümselam Musa Çotuk, çok teşekkür ediyorum. İsmail Baki Tuncer, sana döneceğim eğer beni dinliyorsan. Yıldırım Akdemir, takibe alan dinleyicimize de çok teşekkür ediyorum. Çok çok sorular, mesajlar var. Ama onun öncesinde bağlanmamız gereken isimler de var. Fenerbahçeli taraftarlar da takımları hakkındaki son gelişmeleri de merak ediyorlar. Onunla ilgili de sevgili Erhan Alveroğlu'na bağlanacağım. Son bilgileri de ondan alacağım. Çünkü sevgili Erhan'ın da saatinde tabii arka arkaya da aldığımız için bazen böyle aksamalar olabiliyor. Birkaç dakika gecikebiliyoruz. O yüzden sevgili Erhan Alveroğlu'nu da şimdi arıyorum. Erhan'cığım selam. Erhan Alveroğlu şu anda Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de.
2: Alo.
1: Müsaitsin değil mi Erhan? Duyabiliyor musun Erhan Alveroğlu? Evet, Erhan'ı bir kere daha arayayım. Dün de bu problemi yaşadık ama bakalım tekrar aynı problem olacak mı? Erhan duyabiliyor musun?
2: Evet duyabiliyorum.
1: Ha, süper. Sevgili Erhan Alveroğlu şu anda Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de canlı yayında. Erhan'cığım senden özür diliyorum. 5 geçe dedim ama Coşkun Sabah.
2: Estağfurullah.
1: Coşkun Sabah da vardı. Emir Ateşdağlı da vardı. Böyle bir 10-15 dakika gecikmemiz oldu. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda. Çok sağ olun Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erhan Alveroğlu. Fenerbahçeli taraftarlar merak ediyorlar. Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda sezonu açtı. Sendeki bilgileri alabilir miyiz? Son durumlar nedir?
2: Fenerbahçe sezona İsmail Kartal'la sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'la başladı. Aykut Kocaman olması bekleniyordu ama son anda bir değişiklik yönetim kurulunun kararıyla İsmail Kartal'la topuk yaylasında 30 oyuncuyla sezona başladı.
1: 30 oyuncu. Evet,
2: 30 oyuncuyla sezona başladı. Tek filesi

0: Diego Carlos diyor. Diego Carlos'a şu anda ulaşamıyor Fenerbahçe. Tüm kanalları deniyor. Oyuncunun kendisine ulaşmaya çalıştı. Menajerine ulaşmaya çalıştı. En son çare olarak Como üzerinden iletişim kurmaya çalışacak. Bu biraz da hani Como'nun daha düşük bir ücreti almak için uyguladığı bir yıpratma politikası diye yorumlayabiliriz. Ama bu başlayan 30 kişilik kampın önemli isimleri de var. Adem Yeşilyurt var mesela. Hı-hı. Alaaddin Ekici var. Amara Diouf var. Bunlar Hakan Çağrı Balta, Çağrı Hakan Balta ya da isim hangisi ortada bilmiyorum. Bu dört genç oyuncuyla başladı Fenerbahçe ve bu sezon içinde bunları hani kullanmak da istiyor. Hem UEFA listesine bildirebileceği yeterliliği sağlıyor bu oyuncular. Hem de bu dört genç oyuncunun geçmişte olduğu gibi Ferdi, Kadıoğlu, Arda Güler gibi Fenerbahçe altyapısından çıkıp oynayıp bir yerlere transferi söz konusu olsun diye bir düşünce, çaba olacak. Diğer taraftan dün ilk idman yapıldı. 17'de bu sabah da 9-10 aralarında bir idman daha yapıldı. Günde çift idmanla devam edecek Fenerbahçe. Halihazırda bir aydan daha az bir süre sonra Polonya'da bir Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacak. Daha doğrusu ilk maçı İstanbul'da, ikinci maçı orada. Kadıköy'de 21 Temmuz'da olacak.
1: Ben de öyle biliyorum.
0: 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de maça çıkacak. Fenerbahçe bu hazırlıkları yapıyorken transfer hazırlıklarına da çalışmalarına da devam ediyor. Ama orada bazı aksaklıklar oldu. Nasıl aksaklıklar oldu? Sayın Aziz Yıldırım transfer süreçleri ile ilgili 25 Haziran'a belki de benim dönemimde dahi olmayan, kampa yetişmeyen oyuncular ilk defa yetişecek 6 oyuncuyu birden getireceğiz dedi. Hedefimiz 6 oyuncu transferi ama maalesef sadece Vedat Muriç gelebildi. Diğer 5 oyuncu ile ilgili bir hani sınıfta kalma söz konusu diyebiliriz. Çünkü oyuncu piyasalarının artması, Dünya Kupası'ndaki oyuncular, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum ve yeni gelen hocanın raporunun beklenmesiyle ilgili bir süreç oluştu. Ama tabii ki şunu söylemek lazım. O söylenen söz yerine getirilemedi. Muhtemelen İsmail Kartal'ın bu 2 Temmuz'a kadar sürecek olan bu süreçte Topuk Yaylası kampında vereceği rapor doğrultusunda gidecek oyuncular, kalacak oyuncular arasında bir tercihler yapacak takım ve o artık süreçte de Fenerbahçe'nin transferleri de yavaş yavaş şekillenecek. Mesela Mason Greenwood'la ilgili
1: evet, Fenerbahçe çok soru geliyor şu anda. Onu soracaktım sevgili Erhan.
0: Ciddi bir çabası var Fenerbahçe'nin. Sayın Hakan Safi adayken oyuncuyla görüştü. Kulübüyle 45 artı 10 milyon euroya anlaşmıştı. Oyuncuya da evet, oyuncuya da 12 milyon euro gibi bir maaş, bonuslar dahil bir maaş teklif edilmişti. Fakat Hakan Bey seçimi kaybedildi. Onun önerdikleri rafa kalktı, taca çıktı ya da diğer bir değişti. Oyuncuyla Roma'da ilgileniyor. Roma'nın oyuncuya verdiği ücret 5 milyon euro. Roma'nın yine teklif ettiği ücret 35 milyon euro artı 10 milyon euro. 35 artı 5 milyon euro teklif ediyor.
1: Bonuslarla beraber değil mi Erhan?
0: Evet. Marsilya bunu kabul etmiyor. Fenerbahçe'de 35 artı 10 milyon euro teklif ediyor. Bunu da kabul etmedi Marsilya. En son dün kabul etmediğiyle ilgili bir istihbaratımız oldu ama Fenerbahçe yeni bir teklif yapacak. Oyuncuyla şu anda yaklaşık 10 milyon euro civarında bir ücreti anlaşmış diye bilgi var. Ama tabii şimdi bunu biz ne kadar söylersek söyleyelim %100 sözleşmeye geçmeden bilgi olarak değil de istihbarat olarak verebiliriz. Ama Fenerbahçe bir tane yıldız oyuncu almak istiyor. Bütün temeldeki yani bütün temel plan bu. Yani Fenerbahçe'yi sürükleyecek işte Aziz Yıldırım dönemine çok büyük bir yıldız geldi diyebilecek bir oyuncu. O da Mason Greenwood bu iş için biçilmiş kaftan. Diğer taraftan başka transferler içinde çaba sürüyor. Mesela Alanya Spor'un oyuncusu Ümit Aktan'ın transferi için çabalanıyor. Onun için 10 milyon euro gibi bir ücret istiyor Alanyaspor. O yüzden çok ağır giden bir süreç şu anda Ümit Aktan süreci ama diğer taraftan daha hızlı giden süreç Adil Demirbağ süreci. Adil Demirbağ Konyaspor'dan artık misyonunu tamamladığını düşünüp ayrılmak istiyor. Ona talip olan kulüpler de var. Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu bilgisi var. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor oyuncu. Fenerbahçe'de oyuncuyu almak için Omar Fayet artı küçük bir bonservis medeli önermek istiyor. Hani 3 milyon artı 10 alfaya da çözecek gibi bu durumu. Ama tabii yine bu görüşmeler sürüyor. Özellikle şu topuk yaylası kampından sonra bazı şeylerin netleşeceğini söyleyebilirim. Orta sahaya Fenerbahçe oyuncu bakmıyor.

0: anda. Ama orada da gidecek isimler oluşacak. Mesela Fred Rodriguez Brezilya'dan talepleri var, ayrılmak istiyor. Ama İsmail Kartal döneminde en top seviyesine ulaşmıştı hatırlarsan. Hatırlarsanız o performansı alır mıyım diye bir düşüncesi var İsmail Kartal'ın, ama bu kamptan sonra kamptan sonra bu kararı vermeyi istiyor hoca. Ama bana sorarsanız Fred ayrılacak. Çünkü 10+4 kuralı Fenerbahçe'nin elini daraltıyor. Yarın Cuma günü bir 14.30'da Kulüpler Birliği toplantısı olacak. O Kulüpler Birliği toplantısına Fenerbahçe'yi temsil eden Barış Göktürk ve Mahmut Uslu katılacak. Orada bu 10+4, 12+2'ye dönebilir mi? Nasıl bir şeyler yapılabilir? Bu kural esnetilebilir mi diye bir görüşmeler olacak. Ama nasıl sonuçları bilmiyorum. Eğer 10+4 kalırsa Fenerbahçe'de hani Fred gibi oynamaya müsait oyuncuların daha erken ayrılabileceğini söyleyebiliriz. Yani o tutma yerine tutalım mı acaba, o performansı alır mıyız düşüncesi rafa kalkacak ve bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Diğer taraftan kampa katılıp da henüz daha takımla çalışmayan isimler var. Bunlar kim? Asensio ve Skriniar. Bireysel idman yapıyor oyuncular. İkisi de sakatlıktan dönmüştü. Bu iki oyuncu da bireysel idmanlarını sürdürüp en kısa sürede takımla çalışmalara başlayacaklar. Dorgelesine İstanbul'da önce bir Almanya sonra bir İstanbul'dan çalışmalarına devam edecek. Sakatlığı, bir fıtık ameliyatı olmuştu oyuncu. Tam anlamıyla geçmedi sakatlığı. Rehabilitasyon süreci devam ediyor ama sağlık kontrollerinden geçti. O da biraz beklemede. Ama ben Nene'nin de forma bulmaya başladıktan sonra bu Ağustos sonuna kadar olan süreçte takımdan ayrılma ihtimali olduğunu düşünenler dedim. Çünkü Archie Brown, Nene, Osterwolde, Fred gibi isimlere teklif var. Bu teklifleri Fenerbahçe değerlendirmek zorunda kalabilir. Bu kalabilir kısmı Fenerbahçe'nin transfer bütçesiyle ilgili, limitlerle ilgili. 118 milyon 300 bin euro bir transfer limiti var Fenerbahçe'nin. Ama Fenerbahçe'nin şu anda hali hazırda kullandığı 150 milyon euroluk bir durum var. Bu sene düştü çünkü Fenerbahçe'nin limiti. O anlamda bazı oyuncuların gidip girdi sağlanması gerekiyor ki yeni transferler gelsin, yeni bir şeyler yapılabilsin. Zor bir süreç. Aynı zamanda bazı mali zorlukları da var Fenerbahçe'nin. Sayın Aziz Yıldırım yönetimi kulübü teslim aldığında beklentileri işte kısa vadede daha az bir para ödenmesi bekleniyordu ama yapılan incelemeler, hesaplamalar sonrasında beklentiden belki %30 daha fazla bir borç mu, ödeme çabukluğu mu gerekiyor, nasıl toparlayayım bilemedim. Yani beklenenden %30 daha fazla ve daha erken ödeme yapılması gereken durumlar var. Bir ekstra konu da Sediki Şerif. Sediki Şerif'i Fenerbahçe bir sene kiralamıştı. Kiralıktan sonra bonservisi alınıyor. Öyle anlaşma yapılmış. Şimdi Sıdıkı Şerif'in bonservisinin alınması demek limite bu sene yansıması demek olacak. O da bir eksiğe dönüşüyor Fenerbahçe için. Aslına bakarsan Çağatay Hocam, her taraftan ekonomik olarak ve limit olarak sıkıntıya girmiş durumda Fenerbahçe.
1: Yani daha eski yönetimlerden işi daha da zor oluyor.
0: Maalesef öyle. Çünkü her gelen için bir enkaz gibi bir şey kalıyor diyeceğim de bu böyleydi. Aziz Yıldırım gittiğinde Ali Koç geldi, enkaz bıraktılar dedi. Ali Koç gitti, Saadettin Saran geldi, enkaz bırakmışlar dedi. Ki o kadar da açıklama hevesi değildi. Sanırım Temmuz ayının sonlarına doğru bir açıklama gelir diye düşünüyorum, ortalarına ya da bir enkaz devraldık diye. Evet. Bu böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani şartlar çok zor. Takım kurmak, bir şeyler yapmak da istiyor Fenerbahçe. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor. Bunun için hani Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden biri de buydu. 6 oyuncu okey. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonrasında da şampiyon olacağız. İlki tutmadı. İkincisi önemli. Bunun tutması gerekiyor. Transferin telafisi var. Eylül'ün 3'üne 5'ine kadar bir süresi var Fenerbahçe'nin. Bir şekilde yapılır o ama Şampiyonlar Ligi için çok ciddi bir hazırlık olması gerekiyor. Oynanacak maçlar şimdi kolay başlıyor Polonya'da ama daha sonrasında daha zor rakipler gelecek. Bu süreçlerde hani biraz böyle sıkıntılı geçecek, evet, gibi gözüküyor Fenerbahçe adına.
1: Erhan Alveroğlu, vallahi seni tebrik etmek istiyorum çünkü hiç nefes almadan konuştun. Ben böyle konuşamazdım. Dinleyicilerimizden sana çok mesajlar, selamlar geliyor. Dinleyicilerimizin ortak bir fikri var. Ahmet Konanç, sevgili Ahmet Konanç, Salı günü Erhan abi hakkında konuştu diyor, arkasından salladı diyor. Bence Erhan abi Ahmet Konanç'la ilişkilerini diyor, lütfen bir daha gözden geçirsin, mesajları var, onu da üzerinde kalmasın, iletmiş oldum.
0: Konanç benim çok sevdiğim dostumdur. En son Selanik'e birlikte gitmiştik arabayla. Aynı arabada öldürdü bizi gülmekten. Çok severim kendisini. Konanç ne söylüyorsa doğru söylüyordur diyeceğim ama ne söylediğini de bilmiyorum, tahmin de edemiyorum. En son sınırda kendine video çektirmeye çalışıyordu. Yunan sınır polisleri yakalayacaktı bizi. Son anda indirdim telefonu. Öyle bir acar muhabir şeyi de var. Havası da var Konanç'ın diye belirteyim.
1: Erhan Alveroğlu, çok önemli bilgiler verdin Fenerbahçe adına. Sana çok teşekkür ediyorum yayınımıza da bağlandığın, beni de kırmadığın için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.
0: Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar benden.
1: Erhan'a bir kere daha teşekkür ettik. Evet, Beşiktaşlı taraftarlar da bir yandan Fırat Günayer'i bekliyorlar. Sevgili dostumuzu da arıyorum çünkü onu da bekletmek istemiyorum. Canlı yayınınızı alacağız. Teşekkürler için ben teşekkür ediyorum. Valla istediğiniz isimlerin hepsini yayına almaya çalışıyorum. 7-8 tane Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarları, spor yorumcuları, milyon takipçili olan spor yazarları arıyoruz. Bizleri kırmıyorlar ve yayına da bağlıyoruz. Şu ana kadar da işte ne kadardır? 8-9 aydır buradayız. 8-9 aydır daha bizi kıran 1-2 kişi oldu demeyeyim, isim de vermeyeyim ama onlar da çalıştıkları kurum vasıtasıyla onlardan öyle bir nasıl söyleyeyim, direktif aldıkları için belki de yayına bağlanamadılar. TRT Spor'un en çok sevilen yorumcularından Beşiktaşlıların sevgilisi Fırat Günayer var. Fırat Günayer, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum, sesini duyduk, daha mutlu olduk sevgili Fırat Günayer. Bir milli takım yorumu rica edeceğim, Beşiktaşlı taraftarların hepsinin kulağı sende çünkü, ama yarın artık gece yine erken uyanıp bu maçı izleyeceğiz, belki de uyumayacağız. Bir hayal kırıklığı, ben TRT Spor'da son yayınını da izledim. Yine de dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına bir kısa değerlendirme rica ediyorum senden.
2: Tabii büyük hayal kırıklığı, yani 24 yıl bekleyip 6 günün sonunda bu işe veda etmek, bu turnuvaya veda etmek hiç hesapladığımız, düşündüğümüz bir şey değil. Milli takım hem Montoya hem oyuncular iyi oynadık diyor ama ortada iyi oyunun ne olduğunu aslında biraz tartışmak lazım. Yani çok fazla şut çekmek veya topa çok fazla sahip olmak, iyi oynamak mı demek günümüzde? Pek öyle değil gibi gözüküyor. Şu anda kazanan takımlara baktığımızda birçoğu topu rakibe veriyor, birçoğu az şut çekiyor. Bir sürü takım var, toplamda iki maçta 10 şut çekmiş ama 4 puan toplamış. Yani 60 tane şut çekip 70 tane şut çekip hiç puan alamamaktansa 10 tane şut çekip 4 puan almak tabii ki çok daha başarılı. O yüzden de biz başarılıyız kısmına da çok fazla açıkçası katılmıyorum ben. Oyun planımızda ciddi problemler vardı. Açmayı beceremedik. Rakipler iyi kapandı ve o rakipleri çözecek formül üretemedik. 4-6-0'a çok fazla takıldığımızı düşünüyorum. 4-6-0 da bizi bence biraz olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü dünya futbolunda çok az takım var. Yani İspanya bunu becerebiliyor. Birkaç tane daha takım var. Forvetsiz bir şekilde oynuyor olmak gerçekten böyle turnuvalarda çok zor. Fizikalitemiz bence çok geride kalmış vaziyette. Kamp yeri şu anda çok fazla tartışılıyor. Siz de farkındasınızdır. Yani kamp yanlış yerde mi yapıldı? Çünkü fiziksel anlamda bu kadar da kötü olmamamız lazım. Çünkü çok zayıf kaldık fiziksel anlamda. Uğurcan'ın basın toplantısında uykumuzu daha yeni oturtabildik demesi ikinci maçtan önce vesaire, bunlar tartışılıyor. Ama netice itibariyle çok büyük bir hayal kırıklığı, çok büyük bir başarısızlık. Çünkü herkes çok mücadele ediyor ve herkes son maçı umudunu taşımaya çalışıyor. Yani en zayıf dediğimiz takımlar bile bir şekilde işte yeşil burun azaları diye bir takım var mesela. Yani oynadığı her takıma, Uruguay, İspanya mesela boyun eğmediler. İşte Haiti goller atıyor, Kroçao gol atıyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Gücü neticesinde, gücü kadar herkes oynamaya çalışıyor. Bence bizdeki en büyük sıkıntı biz gücümüzü hiç ortaya koyamadık. Yani bizim gücümüz bu değil. Bizim gücümüz 0 puan, 0 gol değil. bence en büyük tepki yani kamuoyunda milli takıma oluşan, milli takım futbolcudan oluşan tepkinin sebebi bence bu. Bizim gücümüz bu değil. Yani sonuçta Katar'ın, Kroçağ'ın, Haiti'nin birçok takımın belli gücü var. O güçleri doğrusuna puan almaya çalıştılar. Bizim gücümüz çok daha yukarıda ama biz bu güce

0: Hemen puan alamadık. Tepkinin sebebi o. Amerika maçı biraz daha farklı bir rakip Amerika. Çünkü Amerika açık oynuyor. Yani biz iki takım bize karşı çok sert kapandı, çok net kapandı. Biz çözemedik. Amerika açık oynayan bir takım. Kart cezalı olma ihtimali olan oyunculara dinlendirilecek söylemi de var. O yüzden de benim beklentim biraz daha gollü bir maç olacağı. Kazanırız kazanmayız o tabii ayrı bir hikaye. Yani onu bilmek mümkün değil ama ben diğer maçlar kadar verimsiz az golün olacağı bir maç düşünmüyorum. Ben biraz daha gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki çok moralimiz bozuk, çok keyifsiziz. O yüzden de çıkarız, yeniriz demek mümkün değil bu takımla. Umarım iyi olur. En azından iyi bir skorla turnuvaya veda edersek bence prestij anlamında iyi olur. Çünkü dün Amerika teknik direktörü Pochettino bile Türkler bu değil dedi. Yani bu aslında bizim için bir yandan iyi bir yandan da acı bir şey. Yani Türkiye bu takım değil dedi. Bu iki maç Türkiye, gerçek Türkiye bu değil dedi. Herkesin bizden beklentisi vardı bu arada. Bence asıl üzüntü veren o. Yani dünya futbolunun yıldızları da maç yorumlarında işte Atletik'e işte ne bileyim birçok yere Sky Spor'a falan yurt dışında verilen röportajlarda Türkiye gerçekten de bir acaba çeyrek final yapabilir mi? Son 16 yapabilir mi diye çok konuşuluyordu. Sadece biz hayal kırıklığına uğramadık. Bence dünya futbol kamuoyu da ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı Türkiye konusunda.
1: Sevgili Fırat Güneyer, söylediklerine katılıyorum. Hatta Paraguay teknik direktörünün de şöyle bir açıklamasını okumuştum yanılmıyorsam. Sözde güçlü olan Türkiye'yi yendik diyor.
0: Evet, biz yani biz Paraguay'a göre, Avustralya'ya göre falan çok daha üst düzey, çok daha önemli yıldızlarımız var. Çok daha diğer anlamında da yukarıdayız. İşte Real Madrid'de, Inter'de, Roma'da, Brighton'da, Juventus'ta oynayan bir sürü oyuncumuz var. Yani ne Avustralya ne Paraguay bizim seviyemizde takımlar değil. Zaten asıl tepki de o. Yani çok güçlü bir grupta olsak ve bu durumda olsak belki bu kadar fazla tepki olmaz. Biz güçsüz takımları yenemedik. Bu bir gerçek. O yüzden de tepki biraz fazla. Ama bu tepkinin olması da bana çok anormal gelmiyor. Yani bir takım performansı bence çok eleştirilecek bir performans. Performans değil bu. Yani futbolda bunlar var. Elendik ne yapalım performansı değil. Elenebilirsin. Toplarsın 3 puan. Toplarsın 2 puan. Elenirsin. O başka bir hikaye ama hem 0 puan hem 0 gol gerçekten de bir problem. O yüzden de o eleştiri olmasını ben çok anormal karşılamıyorum. Yani sert eleştiriliyor. Evet milli takım sert eleştiriliyor. Ama bence oyuncular kızmasın ama bu sert eleştiriyi çok hak ediyorlar ya.
1: Evet. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz var. Kenan Yılmaz. Bu da Kenan Yılmaz deyince futbolcu ismi gibi oldu. Saygı adaşım Çağatay Bey var. Emin, Veli, Haktan, Güney, Deniz, Metin, Sabri, Haluk, Fevzi ve Efe Bey diyor ki sevgili Fırat Güneyer'e sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Beşiktaş'ta transferlerde son durum nedir? Çok merak ediyoruz diyorlar.
0: Beşiktaş her sene bir sistem değiştiriyor. Şu anda da yine onun sancılığını yaşıyorlar. Yani Beşiktaş Solskjaer Kraft'la başladı. Hemen peşine Sergen Yalçın, Serkan Leşfer yaptı. Şu anda da Önder Özen Italiano var. Yani Beşiktaş her sene, her transfer döneminde hatta daha da bir adım ileri gidelim. Her transfer döneminde başka hoca başka futbol aktiyle çıkıyor. O yüzden de geniş vadeli, uzun vadeli bir planlama yapamıyor. Sergen Yalçın'ın röportajını dinlemişsinizdir. Sergen Yalçın'ın bir planı vardı. Yani Jorgensen'i alacaklardı. Grimaldo'yu istiyorlardı. İşte Sangari'yi orta sahaya istiyorlardı. Yani Beşiktaş'ın planı hazırdı. Şimdi Sergen Yalçın gidince yeni bir hoca, yeni bir futbol direktörü ve yeni bir plan oluştu. Şimdi yeni plan oluştuğu zaman da onu bir an önce ortaya koymak kolay değil. Şu anda mesela ben şeyi çok iyi biliyorum. Hala görüşülüyor, hala futbolcu izleniyor. Yani Beşiktaş tesislerinde Önder Özen, Gökhan Keskin futbolcu izliyorlar. Yani Beşiktaş biraz tabii ki geç başlamış olduğu planlamaya. Onun verdiği sancıları yaşıyorlar. Dünya Kupası çok etkiliyor. Onu da söyleyeyim. Dünya Kupası'nda olan oyuncular var. Onlarla görüşmek veya onların takımlarını ikna etmek veya kulüpler de bekliyor. Oyuncuların Dünya Kupası performanslarına bakmak istiyorlar. Çünkü Dünya Kupası aynı zamanda parlatan bir turnuva. Yani bir oyuncu gidip orada 5-6 tane gol attığı zaman, asist yaptığı zaman, iyi oynadığı zaman oyuncunun değeri artıyor. O yüzden kulüpler de kendi oyuncularını bekliyor. Orada ne yapacaklarını bekliyorlar. Biraz orası karmaşık. Yani Beşiktaş'ta biraz daha beklenti, hani benim beklentim en azından, ben öyle kampa veya Midland maçına böyle 5-6 tane yeni transfer takımın içerisinde çıkan ben bunların olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş biraz ağır gidecek, yavaş gidecek. Beklentim kampa bir iki tane yeni transferin gelmesi yönünde. Onun dışında çok büyük bir radikal kadroda 5-6 oyuncu olacağını ben zannetmiyorum.
1: Yani Midland maçına transfer yetişmeyecek. Doğru mu anlıyorum?
0: Ha, Hayır, yetişir ama 2 saniye yetişir.

0: tane yetişir. Yani hani Beşiktaşlar diyor ya 6 tane ilk 11'e 7 tane ilk 11'e transfer lazım diyor. O Beşiktaş o radikal değişikliği yani 6-7 tane oyuncunun ilk 11'e monte edildiği değişikliği Midland başında göremezler. Mümkün değil gibi gözüküyor. Ne olabilir? Kaleci için uğraşıyorlar. Nübel ismi çok gündemde. Onu oyuncuyu büyük bir ihtimalle Beşiktaş getirecek gibi gözüküyor ama işte Dünya Kupası var. Almanya'nın nereye kadar gideceği burada önemli. Çünkü oyuncu Almanya'nın 3. kalecisi. Monaco'da sol bek var. Kasım Otare. Onunla ilgili gelişmeler var. Sol ön için Trossard'a teklif yapılmış vaziyette. Vlahovic'e forvet için teklif yapılmış vaziyette ama bunların hepsi bekleyin diyor. Beklemedim. Yani Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Vlahovic teklifleri değerlendireceğim diyor. Trossard zaten Dünya Kupası'nda bildiğiniz gibi. Arsenal'in ne yapacağını bekleyeceğim diyor. Burada biraz şey var. Yani Beşiktaş'ın biraz zamanı ihtiyacı var. Mutlaka kampa bir iki tane oyuncu, Midland başında bir iki tane oyuncu gelecektir ama o temel değişiklik yani sol beki, stoperi, forveti, her şey değişmiş. Hep yine Beşiktaş'ı bence hemen Midland başında görmek çok kolay değil.
1: Ahmet Bey diyor ki Fırat Güneyer, Vlahovic Dünya Kupası'nda değil, Çağatay Hocam kesin bize geliyor mu? Atatürk Havalimanı'na yakalım mı? Fırat abi bitiyor ver abi bize demiş.
0: Vlahovic'le ilgili Beşiktaş'ın yaptığı teklif çok yüksek bir teklif ve Vlahovic'i mutlu eden, Vlahovic'in şartlarını karşılayan bir teklif. O yüzden de aslında Vlahovic ve Beşiktaş'ın yaptığı teklif Vlahovic'e böyle şey bir teklif değil, boş bir teklif değil. Vlahovic'i ikna edebilecek bir teklif ama oyuncu sonuçta çok kariyerli ve önemli bir isim olduğu için Beşiktaş'a teklife teşekkür etti. Ben bu teklifi düşüneceğim dedi, değerlendireceğim dedi ve diğer tekliflere de bakacağım dedi. Şimdi diğer tekliflere bakacağım dediği kısımda ortada Juventus var, Newcastle var, Chelsea var. Bir ihtimalle Harry Kane'in yediği olarak Bayern Münih var. Yani çok büyük kulüpler var ve şu anda Vlahovic onlarla görüşüyor. Şu anda en net görüştüğü takım, en pazarlık halinde olduğu takım Juventus. Çünkü Juventus'ta yapacağım pazarlık önemli. Chelsea'de yapacağım pazarlık önemli. Beşiktaş bunun en az bunlar kadar ve bunlardan daha iyi teklif yapmış vaziyette. Orada oyuncunun ne karar vereceğini hakikaten bilmek çok mümkün değil. Yani oyuncu orada ya Juventus bu kadar pazarlık halindeyse ben şey diye düşünüyorum açıkçası. Yani Juventus bunun istediği parayı verirse büyük bir ihtimalle Juventus'a imza atar. Veya işte Chelsea bu istediği parayı verirse Chelsea imza atabilir ama rakamlarda anlaşamazsa Beşiktaş'ın şansının çok az olmadığını düşünüyorum ben. Orada ama ne olursa olsun karar verici ne yazık ki Beşiktaş değil Vlahovic. Yani Vlahovic orada yapacağı görüşmeler neticesinde bir karar verecek. Ona göre de bir yol izleyecek. Şu anda Beşiktaş Vlahovic'le ilgili beklemek zorunda. Yani Vlahovic hemen 2 gün, 3 gün, 1 hafta falan kısmında getirmesi evet. Zor. Çünkü oyuncu diğer tekstlere bakıyor.
1: Sevgili Fırat Güneyer, programı kapatmadan da yine bir soru var. Oğuzhan Bey yollamış. Beşiktaş Cenova'nın Danimarkalı orta sahası Frentrup için 20 milyon euro teklif etti diyor. Vincenzo Italiano Danimarkalı orta sahayı her ne pahasına olursa olsun takımda görmek istiyor demiş. Ve Republika'da haberin doğruluğu nedir sorabilir misiniz Fırat Güneyer diyor.
0: Ya ben şimdi orta saha transferiyle ilgili belli bir arayış var ama orta saha transferiyle ilgili özellikle 6 numarayla ilgili 8 numara da alacaklar 6 da alacaklar planlama o yönde. Ama burada az olan şey Endidi'nin gitmesi. Yani Endidi gitmeden bir anda orta sahaya 6 puan almaları çok mümkün gözükmüyor. Bahseden oyuncu evet İtalyanların elbette beğendiği isimler bir tanesi ama ben Beşiktaş'ın şu anda hemen bir orta saha oyuncusu getirme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Yani önce şu kaleci için çözmeye çalışacaklar. Sonra bir sol bek zaten olacak gibi gözüküyor. Sol açık arıyorlar. Orta saha arıyorlar doğru ama bahseden ismi hemen pat diye getirme durumunun çok kolay olmadığını düşünüyorum. Biraz orada Endidi belirleyici olacak. Çünkü Endidi giderse başka bir orta saha transfer olacak. Endidi gitmezse, satamazlarsa başka bir hikaye olacak. O yüzden biraz orta saha transferi Endidi'ye de bağlı. Hani 8 arıyorlar. Şey bir 8. Ne tarzı diyeyim? Sosa tarzı bir oyuncu. Hem koşan, daha doğrusu Sosa Gerson karışımı bir oyuncu arıyorlar. Yani hem enerjisi olsun hem de skor yapabilen bir oyuncu arıyor Beşiktaş. Bunu da İtalya'dan arıyor. Doğrudur. Ama 6 kısmında biraz Endidi orayı belirleyecek gibi gözüküyor.
1: Sevgili Fırat Güneyer çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınımıza katıldığın için sana sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkürler. Bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili Berk var benden sonra. Lütfen onu da yalnız bırakmayın. Çünkü Onun da dün doğum günüydü. Mutlu, sağlıklı, paralı, nice yaşlar diliyorum sevgili Berk sana. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu'nda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir gün dileyeceğim. Ama hemen şöyle bir daha bakayım programı kapatmadan. Yıldırım Akdemir, Instagram'dan beni takip alanları da aklımdayken teşekkür edeyim. Selçuk 35'e çok teşekkür ediyorum. Nefel Deniz Özen'e çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da Ramazan Keserci'ye yine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yine hep beraberdik. Yarın 14'te güzel haberlerle inşallah Amerika maçında bir gol atma dileğiyle, en azından bir temenni anlamında, hani yenemesek de en azından gol atalım da bu şekilde tamamlamayalım artık şu turnuvayı. Yazan herkese, yanımızda olan, mesajlarıyla bizlere destek veren tüm Radyo Gol'ün en değerli paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. İrfan 25 ile birlikte her perşembe olduğu gibi karşınızdayız. İrfan'cığım hoş geldin, günaydın.
4: Çok yoğun istek üzerine bugün geldim.
3: Yoğun bir büyük istek üzerine geldim. Bir haftadır insanlar seni bekliyorlar. Gelirken Aykut Hoca'yı getirdin mi diye soruyorlar.
4: Evet,
3: çok ilginç gelişmeler oldu tabii ister istemez ama şöyle söyleyebilirim. İsmail Hoca'nın gelişinden sonra %5'lik bir kesim şöyle bir tepki verdi. İyi oldu. Ama hiç böyle yoğun bir tepki de Aykut Hoca niye gelmedi diyen de olmadı. Yani gerçekten bu yönetimin ne yapacağını lig sonuna kadar mı bekleme kararı aldı Fenerbahçe camiası?
4: Şöyle söyleyeyim, aslında Aykut Hoca niye gelmedi diye tepki olmadı değil. Bence çok organik bir tepki oldu, onu söyleyeyim. Çok net. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Mesela bunu yöneticilerin Sayın Oğuz Çetin, Rıdvan, Sayın Oğuz Çetin, Sayın İsmail Kartal ve işte birlikte fotoğraf verdikleri zaman mesela sosyal medya adresinden fotoğraf veriyorlar ama belli bir süre sonra yoruma kapatıyorlar. Çünkü inanılmaz üzücü, çok fazla tepki var.
3: Ama o fotoğrafın altına olur. Yani şey olur.
4: Özellikle Oğuz Çetin'e.
3: İnadına yani, yapılıyormuş gibi bir şey mi olur?
4: Yani? Yok, onunla alakası yok. Bir gün sonrakinde. Hı. Yani sosyal medya adreslerini yorumlara kapattılar. Çünkü özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ı bu seçim sürecinde destekleyen, hani kemik oyu dediğimiz, Aziz Yıldırım'ın yaptığı derler ya, belli bir kemik oyu vardır. O kongre üyelerinin yoğun bir tepkisiyle karşılaştılar. Şey değil. Yani bu süreç İsmail Kartal neden Fenerbahçe teknik direktör oldu değil. Sürecin bu şekilde yönetilmesine çok büyük tepki gösterdiler. Yani Aykut Kocaman'ın takımın başında olmasını istemeyen insanlar dahi Aykut Kocaman'a yapılan şeyin son gününe kadar sürecin, transfer çalışmalarının, kamp çalışmalarının, her şeyin Aykut Kocaman'ın yardımcıları üzerinden yürütüldükten sonra artık son günde 24 saat kala fikir değiştirilmesine insanlar tepki gösterdi. Yani Aykut Kocaman değersizleştirilmesine tepkisini dile getirdiler. Ben burada buradaki en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Onu söyleyeyim. Yani şu var. Çok fazla şey yapıldı. Yani algı yapıldı Aykut Kocaman'la ilgili. İşte Anadolu takımlarından topçu istedi. İşte o yüzden yönetimde ters düştü diye. Bu külliyen yalan. Zaten ben bunu sosyal medya adresinden ilk paylaşanlardan bir tanesi bendim.
3: Teknik ekibiyle ilgili sorun son çıktı. Şu isimleri istiyorum dedi, olmadı ama ya, dün de senin çok güzel bir haberin vardı. İsmail Kartal ve ekibinde de oğlu ve arkadaşı ile ilgili olarak detaylara yer vermiştim. Bununla ilgili

0: bazı yöneticilerinde sıkıntı yarattığı söyleniyor gibi haberler var.
1: Şunu söyleyeyim. Şimdi bir tarafta teknik heyet diyorsunuz mesela. Yani bu artık geçmişte kaldı ama yine de söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın teknik heyetinde bir tane profesör vardı. Bir tane doçent vardı. Barış Bey doçent. Alper Aççı profesör. İki tane pro lisansı Turgay Altay ve Ömer Oviç. Eğer teknik heyette olsaydı iki tane pro lisansı vardı. Üç tane City Akademi'den yardımcı antrenör aldılar. Bir tanesi duran top antrenörü, işte taç antrenörü, Lefener Lab'da çalışacak. Yani çok ciddi, hatta kaleci antrenör olarak da bu Ederson kaleci antrenörü olarak da City'deki kaleci antrenörünü ile anlaştığı ve onun buraya geleceği ifade edilmişti. Ama şimdi Sayın İsmail Kartal'ın teknik heyeti açıklandıktan sonra şimdi bir bakıyorsunuz oğlu var orada. Kutay Aslan var. Oğlunun arkadaşı daha önce U13 antrenörlüğü yapmış. Şimdi bunları görünce insan tabii ister istemez hani diğer tarafın teknik heyetinde sıkıntı varsa bu teknik heyet ne diye soruyor insanlar. Yani bu diğer tarafta çok tecrübeli bir teknik heyet var ama şimdi Sayın İsmail Kartal'ın teknik heyetini güçlendirmesi gerekiyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü çok güçlü bir teknik heyeti yok. Oraya dikkatli evet monte edildiler. Artı evet sorun bir görüşmeler devam ediyor. Sorun yoktu aslında şunu söyleyeyim. İşte Sayın Aykut Kocaman'ın bu şeye gitti, Dalaman'a gidip telefonu kapattığı yönde algı yapıyorlar.
0: Bir gün gitmiş gelmiş galiba.
1: Bir şey söyleyeyim, böyle bir algı yok. Yani telefonu kapatma gibi bir durum yok. İsteyen
0: neden
1: olabilir.
0: Gitmiş?
1: Tatil için. Ya yani şöyle söyleyeyim, tatil için.
0: O dönemde gerekiyor mu tatil
1: abi,
0: için?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Yani görüşmeler devam ediyor.
0: Çünkü şu söylendi. Ben hemen hani sen savunma yapıyor musun? Ben de üzerine gidiyormuşum gibi algılanmasın. O da hemen anında o da öyle de bir şey var.
1: Ya birinci elden söyleyebilirim bütün.
0: Ben de şöyle söyleyeceğim. Yani böyle bir durumdayken daha kabul olup olmayacağı, ayrılıp ayrılmayacağı belli değilken bir kere daha yaptı bu denildi. Doğru mu?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir kere daha yaptı. Şimdi hemen onun üzerine bir algı yapıyorlar. Diyorlar ki telefonunu kapattı gitti. Öyle bir durum yok. Telefonu açıktı. Telefonu açıktı. Hatta 24 saat kalaya kadar yani 24 saat değil de herkes ulaşabiliyordu. Yani o gün dahi Fenerbahçe yönetimi teknik direktörü açıklayacağız diye FB TV'den açıklama yaptığı zaman yani
0: sen de programdan çıktıktan bir saat sonra işte evet,
1: sosyal medya
0: açıklanacak
1: sosyal medya adresini açıklama yaptığı zaman Aykut Hocam'a halen arayıp saat 10'da 10.30'da ya hocam hani hayırlı olsun diyenler vardı. Yani onlar hatta Aykut Kocaman kendisi daha iyi kendisinin açıklanacağını düşünüyordu.
0: Yani çok güçlü bir ya da bir grup mutlaka bu kafayı değiştirmiş olması lazım. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. Yani şey anlamında söylüyorum. Yani her şey hazır. Saat 13'te açıklama yapılmayacak. Değil mi Aykut Hoca'yla bir açıklama falan yok. Sadece bir anda paldır küldür. Oğuz buraya gel. İsmail'i dün gece aramalar falan gibi böyle bir telefon trafiği oluyor.
1: Onunla da detayını anlatacağım. Sondan sonra tabii burada telefonu kapatma diye durum yok. Çünkü telefonda sürekli görüşüyor. Hatta Sayın Oğuz Çetin telefonunu Aykut Hocaman dün yaptığı yazılı açıklamada bence kendisine yakışır bir şekilde yine zarar vermemen adından yeni polemikler yaratmamak adına yine Fenerbahçe'ye zarar gelmemesi için düzeyli bir açıklama yaptı. Yani bu açıklamada zaten söylüyor. 23.58'de bir önceki gün 23.58'de Oğuz Çetin'le görüşüyorlar. Oğuz Çetin'le görüşüyorlar. Hatta Sayın Oğuz Çetin'le şunu söylüyor. Diyor ki herhangi bir şey olursa ben diyor tatil şeydeyim. Bana bir telefon açarsınız ben altlara hemen gelirim diyor. Yani ondan sonra telefon irtibatı kesiliyor. Ve televizyondan öğreniyor Aykut Kocaman. Aykut Kocaman İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesine herhangi bir tepkisi yok. Süreci de hatta İsmail Kartal başarılı olur umarım şampiyonla ulaşır temennisinde de bulunuyor. Ama bu süreci bu şekilde yönetilmemesi gerekirdi. Televizyondan öğrenmemesi lazımdı en azından. Veya salı günü aranıp denilebilirdi ki hocam şu anda belli anlaşmazlıklar var. İşte başka bir teknik adamla görüşüyoruz diyebilirlerdi.
0: En başından beri Aykut Hoca'nın açıklanmamasının sebepleri bu muydu?
1: Hayır, şöyle
0: yani yönetimin içinden istenmeyen kişilerin ağırlıklı olması mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim şunu da söylüyorlar işte Dirkayt'ı istemedi Volkan Demir. Yani ısrarla bir isim üzerinden ben bunu istemiyorum bunu istemiyorum diye bir şey de yok. Yani bir
0: oradan şeye bağlandı biliyorsun Alex ve Asensio olayına bağlandı.
1: Yok yok öyle bir durum söz konusu değil. Şunu söylüyorlar diyorlar ki bunlar konuşulur. Aykut Hocam diyor ki evet bunlar konuşulur. Bunlar değerlendiririz. Bunlar çözülebilecek sorunlar. Bunlar bu kadar büyütülecek sorunlar değil diyor. Hatta Ömer Oviç'in tribünde oturması konusunda kendisi hani teknik heyette yedek kulübesine yer almayacak ama bir danışman olarak teknik adam danışmanı

0: tribünde maçları izleyici, bunun da kendisinin mesela ücretinin yine kendi cebinden ödeyeceği yönünde bilgi de var Sayın Aykut Kocaman'ın. Yani burada sürecin yanlış yönetildiğini düşünüyoruz. Hepsini geçtim yani. Yani 18 Haziran 2018 tarihinde görevinden ayrıldı değil mi Ali Koç döneminde? Hı hı. Ya bari bunu yapmayın yani, 18 Haziran'da 2026 tarihinde bu açıklamayı yapmayın. Bir gün sonra yapın, bir gün önce yapın. En azından bunu yapmayın yani. Bir kez daha darbe vurmuş oluyorsunuz yani Aykut Hocaman'a. Belki de yönetim bu kadar büyük tepki geleceğini beklemiyordu, açık ve net söyleyeyim sana. Ya bu bir iki gün konuşulur, ondan sonra unutulur. Ama ne oldu? İnsanlar organik bir şekilde tepki göstermeye başladılar. Ve bunu tepki gösteren insanlar da böyle hani troll hesaplar falan değil. Yani ismi cismi belli olmayan insanlar değil. Direkt kongreyeleri, ismini olan ve bu sürece kadar Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, halen de Aziz Yıldırım'ı destekleyenler bu süreçte hayal kırıklığının olduğunu net bir şekilde dile getiriyorlar. Bunu da yani şöyle söyleyeyim, ama şunu da yapmıyorlar. Ben maça gitmeyeceğim, bu teknik adam geldi, Fenerbahçe'yi desteklemeyeceğim demiyorlar. Hayır diyorlar, biz sonuna kadar destekleyeceğiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması için. Evet, yönetim böyle bir karar aldı, İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasında duracağız. Ama hayal kırıklığını da net bir şekilde dile getiriyorlar. Bu süreci dediğim gibi yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Ha, yönetim içerisinde farklı isimler gündeme geldi. Ama şimdi teknik heyet, bir tarafın teknik heyeti konusunda sıkıntı yaşanırken diğer tarafın teknik heyetine baktığınız zaman bazı sıkıntıları da hani karşılaştırdığında aradaki farkı görebiliyorsunuz. Yani burada şimdi insanlar da soruyor, diyor ki diğer teknik heyette sorun yaşıyor, madem böyle bir şey var niye diğerinde yok? Yani bir de şimdi Aykut Kocaman'ın şu var, illaki bununla çalışıyorsun diye dikte edilmesi. Ya bu birinci antrenör olacak, İşte bilmem ne olacak. O da diyor ki benim bir teknik heyetim var. Bu teknik heyetimle beraber ben belli başarılar elde ettim. Evet. 2010-2011 şampiyonluğunu bu.
1: Peki bir soru sormak istiyorum sadece. Bir sürü de mesaj da geliyor, hem özelden de geliyor hem şeyden de. Şununla ilgili bir aklıma gelen soru var. Hatta dün aklıma geldi. Yarın İrfan'a mutlaka bu soruyu sormak istiyorum dedim. Herkesin de düşündüğü sorulardan bir tanesiyle. Benim aklıma gelmedi sadece. Birlik beraberlik mesajlarının verildiği ama bu bile biliyorsun Aziz Bey olduğu için söz konusu kişi. Daha önce işin içinde yokken sürekli olarak muhalefet yapan ama işin içine girdiğinde birlik beraberlik mesajları veren biri gibi düşünülüp her şeye rağmen seçilen bir başkanın birlik beraberlik üzerinden devam ederken tribünlerde birlik, takım içerisinde birlik falan derken kendi yönetiminin içerisinde bile alınan bir kararla, başkanın aldığı bir kararla hocalar arasındaki o bölünmenin sebebi sadece o demokratik yapı mı? Yani evet, ben de hakkımı söylemek istiyorum ya, bir karar veriyor, bir o birliğin bile olmaması ve gene ayrılıkların da sevdaya dahil kısmında yine kırıcı bir şeyin olması genlerinde mi var bu kulüpte falan, sordurmuyor mu?
0: Ya aslında dediğin biraz da doğru. Yani süreçte ya insanlar mesela...
1: Hayır, yola çıktığın yönetici arkadaşların bile alınan bir kararda hemen anında, yani bir yola çıkarken hiç mi karar alınmadı? Seçildikten sonra mı karar verilmeye şöyle başlanıyor gibi? Şimdi, benim kafamdaki düşünce bu sadece.
0: Aykut Kocaman'ın açıklamasında bu yazıyor. Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yaklaşık 2 ay boyunca
1: 16 Haziran'daki iletişimin kesildiği tarihe kadar
0: 2 ay boyunca yardımcılarıyla beraber maçlar izleniyor. 600'e yakın maç izlenmiş. Futbolcu transfer dönemi belirtiyor.
1: Her gün 2 maç izliyorduk
0: dedi. Ondan sonra bak, transferler işte yapılıyor. Futbolcular takip ediliyor. Teknik heyetinde nasıl düzenleme yapacak, bunlar görüş alışverişinde bulunuyor. Topuk Yaylası kampında Oğuz Çetin, Aykut Uyum diyor ki Topuk Yaylası işte orada kamp yapalım hocam, Fenerbahçe'nin kimliğini yansıtan, evet o da kabul ediyor. Topuk Yaylası'na hangi malzemelerin gönderileceğine dair planlamalar yapılıyor. Mesela Cirasi diyor ki ben diyor, bana diyor projeyi anlatın diyor yani. Ben Fenerbahçe'ye geleceğim, evet Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum ama ben burada, benim oradaki projeye inanmam lazım diyor. Çalışacağım teknik direktörüyle görüşmek istiyorum diyor. Cirasi ile görüştürüyorlar. Sonra diyorlar ki çalışacağın teknik adam,
1: bak Aykut, güzel bir gibi Cirasi ile görüşüyor Aykut
0: Kocaman. Yarım saat FaceTime görüşmesi yapıyor Cirasi ile. Bak yarım saat FaceTime görüşmesi yapıyor. Diyorlar ki çalışacağın teknik adam Cirasi. Cirasi diyor ki çalışacağın teknik adam Aykut Kocaman, bununla görüşeyim FaceTime. Oğuz Çetin'e diyorlar ki Greenwood transferi. Ya diyor ki hoca, ya benim diyor sağ kanattaki önceliğim diyor. Eğer diyor Greenwood'u alabilecekseniz diyor, Greenwood alın diyor. He. Taraftar diyor.
1: Ben de bir an öyle bir söyledim ki Greenwood'u istemeyen birileri varmış gibi.
0: Taraftar diyor heyecan yaratır. sıkışan maçları çözer.
1: Çünkü Hakan Bey üzerinden yapılan seçim kampanyasında en heyecan verici detay Greenwood'tu zaten.
0: Seçim bize diyor heyecan katar, taraftarın da istediği bir oyuncu, sıkışan maçları çözer diyor. Sol bek olarak Grimaldo diyor. Alabilirsek Grimaldo'yu alalım diyor. Stoper olarak.
1: Bu arada mevcut yönetimin hala da Greenwood üzerinde tekrar hamle yaptığını da söyleyelim,
0: evet,
1: değil
0: mi? Tabii stoper olarak Malang Sarı öneriyor. Diyor ki Malang Sarı, Ake isimleri geliyor. Malang Sarı diyor, evet.
1: Ake bu, üzerinde çok evet, durdun. Bir de Greenwood'u hatırlatıyorsun, evet, son dönemde takip evet, ediyorum seni.
0: Malang Sarı üzerinden işte dedi, Malang Sarı olabilir diyor. Ondan sonra yani hoca tüm detaylarıyla transfer isimlerini dahi
1: ama bu Aykut
0: veriyor.
1: Kocaman ve senin ısrarcı konuşmalarının tabii Aykut Hoca bile son ana kadar senden belki sonra öğrenmiş olabilir. Hani ilk önce sen bile duymuş olabilirsin.
0: Ya da diye. Şöyle şimdi telefonu kapattık zaten ondan sonraki süreçte. Hatta ben ile ilgili yani bunu biraz gazeteye bile söyledim. Hani heyecan yapmayın. Belki
1: ama bugünün en güzel mesajı bu. Aykut Hoca konusunda İrfan 25'i ters köşeye yatıran hayat bize neler yapmaz ki diye soruyorlar. Yani.
0: Şöyle söyleyeyim, ben 24 saat önce Sinan yöneticilerle konuştuğumda Aykut büyük ihtimalle Aykut Hoca mı dediler yani. Ama daha sonra aradığımda dediler ki hayır başka bir teknik adam denildi.
1: Şimdi büyük 24, bir ihtimalle demek bile kafada 20, bir şey var İrfan, onu bir açıklayamam 20, sana demek mi yani?
0: 24 saatte ne değişti mesela? Aykut Hocaman'ın mesela söylediği sözde sor. Bir günde ne değişti? Bir günde diyor, ne değişti?
1: Kayıt mı sadece tek sorun?
0: Abi kayıtta da sorun yok aslında. Diyor ki hoca konuşulur bunlar diyor. Ya bunlar çözülecek şeyler. Bunlar basit şeyler diyor. Ama hep iletişim üçüncü kişiler üzerinden yapıldığı için.
1: Volkan'ın istememe durumu ne?
0: Yok, onlarla ilgili herhangi bir şey yok. Yani ben ısrarla bir isim istemiyorum demiyor hoca. Bunlar görüşülür.
1: Hayır,
0: bunlar...
1: belki yönetim mi istemedi Volkan Demirel'i?
0: Onunla alakası yok. Hatta bugün bir tane şey demiş. İdari menajer Hasan Çetinkaya işte ısrar etti falan diye. Ya Hasan Çetinkaya bu kulübün 2018 yılında hani ayrıldığında bu kulübün değerlerinden bir tanesi. Yani eğer Aykut Kocaman görev yapmış olsaydı.
1: Çünkü uzaya giden mekiklerden ilk ayrılan Volkan Demirel oldu. Evet. O grubun içerisinde en çok anılanlardan bir tanesiydi. Oğuz Çetin, yo, Aykut Kocaman, Volkan Demirel şey falan gibi sıralıyor.
0: Mesela Volkan Demirel aranıyor. Diyor ki biz seninle görüşeceğiz. Ondan sonra telefonla irtibatı kesiliyor. Yani yaklaşık bir 15 gün sonra. Yani
1: arayan soran yok.
0: Arayan soran yok. Ondan sonra dil kayıt, hatta buraya gelirken Aykut Kocaman teknik heyetinde çalışacağım diye geliyor. Daha sonra burada söyleniyor İsmail Kartal'la çalışacağı yönde. Şimdi ondan sonra onu kabul ediyor. Niye kabul ediyor mesela Dirkat? Dirkat'in kabul etme nedenlerini de söyleyeyim sana. Belçika'da 20 bin euro alıyor aylık. Tamam, 20 bin euro. Seneye vursan herhalde kaç yapıyor? 240 bin euro. Fenerbahçe 1,5 milyon euro ödeyecek yani. Tabii Dirkat de kendi kariyerini düşünüyor. Bilmem tazminat ödeyecek mi? Kulübü tazminat ödeyecek. İyi bir tazminat ödeyeceğiz. İsteyeceğiz gibi bir ifade kullanmıştı basınla. Dolayısıyla bu anlamda yapılanın çok daha hani doğru
1: şimdi
0: olmadığını söyleyebilirim.
1: Şöyle söyleyeceğim. Bundan önceki dönemlerde de senin belki %30 kabul ettiğin ama ısrarla benim de sana karşı çıktığım bir konu. Biraz Don Kişot gibi. Çok güzel yazmış bir dinleyici. Diyor ki ilk icraatte bile bu kadar tepki almaları yönetimsel anlamda, bir Fenerbahçeli olarak yazıyorum bunu diyor. İlk icraatte bile bu kadar tepki almaları doğru yaptığını düşünen kişi sayısının az olduğunu gösterir diyor. Yarın öbür gün bir başarısızlık olduğunda yine yel değirmenlerine saldıracaklar, kendi hatalarını görmeyecekler diyor. Bence, bunun diyor işaretidir diyor bu yapılanlar.
0: Bence şöyle düşün, bence yani bugün mesela böyle bir karar alınır mı diye benim şahsi düşüncem bu, hiçbir şey değil. Bugün mesela bu tepkileri eğer daha önce böyle bir şey olsa belki bugün bu karar alınmaz. Çünkü bence şunu düşündüler. Bir gün hani yönetimdeki ağırlıklı olarak hani İsmail Kartal ismi düşünen. İşte dediler ki İsmail Kartal taraftar tarafından sevilen. İşte Aykut Kocaman'la da tepki var. İşte seçim sürecinde de gördük. Israrla Aykut Kocaman isminin telaffuz edilmesinden rahatsız olanlar vardı. İşte telaffuz etmesin, soru sorulmasın. Ama çok yoğun bir tepkiyle karşılaştılar. Bak çok yoğun bir tepkiyle. Yani bu tepki dediğim gibi yıllardır Aziz Yıldırım'ın yanında olan, hani 2018'den 2026'ya kadar destek veren, her anlamda yanında olan insanlar tepkilerini dile getirdiler. Burada belki şunu söyleyeyim, Aykut Kocaman'ın takımda olmasını istemeyen insanlar kongreyelere dahi tepki gösterdi. Çünkü yaşanan sürece tepki gösterdi. Yani kulübün bir değeridir. Beğenir bitsin beğenmezsin kulübünü. Yani bu kadar değersizleştirilmesine, itibarsızlaştırmasına tepki gösterdiler. O yüzden diyorum, bir kişi kararın arkasındaysa bir yönetim kurulu,

0: üyesi verdiği kararın sosyal medyayı yoruma kapatmaz. Çünkü niye kapatıyorsun? Tepkilerden çekindin. Tepkileri görmemek için kapatıyorsun yorumları.
1: Ya sosyal medya üzerinden ama gelen tepkilerden kapatma kısmına ben katılabilirim. Şundan dolayı söylerim. Ama o kadar troll bir hesaplar var
0: Doğan,
1: ki.
0: Doğan şöyle söyleyeyim bak şimdi. Twitter farklı bir mecra. Instagram farklı bir mecra. Instagram'da şey yok. İnsanlar ismiyle cismiyle fotoğrafı var orada. Instagram adresinden yani. Yani bu Aykut Kocaman sürecinde, seçim sürecinde troll hesaplar üzerinden algı yapılmaya çalışılıyordu olumsuz. Ama
1: ve işte, bu yönetime karşı bu tepki veriliyorsa her şey göze alarak yapılmıştır. Instagram, gerçi kombine fiyatları, satışları işte, bilmem neler falan.
0: Instagram üzerinden insanlar, Instagram'daki sosyal, ben sosyal medyadayken Instagram'ı kastediyorum. Instagram üzerindeki yorumunu kapattı. Orada ne
1: İçten
0: var?
1: Diyorsun bir sürü troll hesap yapabilir bunu
0: ama,
1: da.
0: Ama öbür tarafta fotoğrafı olan, ismi olan, cismi olan insanlar tepkilerini de getirdiler. Yani süreç şu. Ya biz kabul etmiyoruz. Yani bu süreci kabul etmiyoruz. Yani şimdi İsmail Kartal değil. Bak yani daha dün mesela bir Twitter'da bir gruba girdim. İnsanlar hayal kırıklığını dile getiriyor. Ama bu yönetime de her zaman desteklerini de dile getiriyorlar. Ama yapılanın yanlış olduğunu vurguluyorlar. Şey bu. Yani yapılan yanlış. Ama ne olacak? Bazı yöneticiler şimdiden hatta işte belki de bu kadar tepki beklemiyorlardı. Sağda solda şöyle koşar, bizim işte hiçbir etkimiz yok ama sosyal medyada bize çok fazla tepki var şeklinde yorumlar yapıyorlar.
1: Yani tabii dün de Aykut Hoca'nın konuşuyor olması abi biraz söyleyeyim, daha
0: Aykut Hoca bence konuşması yazılı açıklamasında belki bir basın toplantısı, başka birisi olsa basın toplantısı toplantısı yapar, tüm detayları her şeyi açıklar.
1: Bir şey söyleyeyim, o çok zarar verirdi kulübe.
0: Kulübe çok büyük zarar verirdi. Yani ne
1: yani abi, bunu bile yapması aslında eleştirilebilir.
0: Yok
1: bence. Yani bu kadar sessiz kal, bu kadar hocam sessiz kaldıysan 5 sene boyunca teknik adamlık falan konusunda da sessiz kaldıysan, böyle şeyler yaşandıysa sadece bir cümleyle, mesela Fatih Hoca gelirken bile nerede kalmıştık yazıyor ya. Anladın mı? Her şey bu kulüp için, Fenerbahçe için diye yazsa mesela, örnek veriyorum. Ben bir iletişimci olarak söylüyorum. Yani ne camiaya zarar verirsin ne bir şey olabilir. Kısmet değilmiş. Her şey Fenerbahçe için diye bir tane yazı yaz gönder abi, hocam mesela. Örnek veriyorum sana.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bugüne kadar Aykut Kocaman hep sustu. Mesela Alex'le ilgili yaşanan tartışmada, mesela Alex'in mesela birçok kişi gerçeği bilmiyor. Sosyal medyada hala Alex
1: hatası,
0: üzerinden
1: Alex bak bu iletişim hatası ilk defa Fenerbahçe'de yaşanmıyor İrfan.
0: Alex üzerinden mesela algı yaptı. Hoca Alex konusunda sustu. Herhangi bir şey açıklama yaptı mı bugüne kadar? Ama insanlar belki gerçeği açıklasa, yani gerçeği bilse, konuşsa, Aykut Hoca'yla otur, konuş. Sana Alex konusunu anlatsın. İnsanlar diyecek ki, ilk defa böyle duyuyorum diyecek. Ben farklı biliyorum diyecek. Yani bu kez de ama.
1: Ama bu kadar zaman geçtikten sonra öğrenmeleri bir şey değiştirmeyecek. Şöyle, çünkü akılda kalıyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani bu kadar.
1: Nasıl Aykut Kocaman'ın oyunu sıkıcı bir oyun, gol atamayan bir Fenerbahçe, geriye yaslanan garantici bir oyun gibi algı olarak
0: şöyle
1: kafada kaldıysa.
0: Bir şey
1: öyle değişmeyecek.
0: Hep yani. Böyle. Yine bak itibarsızlaşma. Ne yapıyor? Sosyal medya. Şimdi ne oldu? Sosyal medya üzerinden inanılmaz bir itibarsızlık. Anadolu takımlarından şu futbolcu istedi. İşte şöyle oldu. Telefonunu kapattı gitti.
1: Bu arada istediği ya, oyuncular gerçekten de hani yerli sınırlaması içinde de.
0: İyi oyuncular.
1: Kimi istedi? Ümit Akdağ istedi.
0: Ama yok.
1: Adil Demirbağ istedi.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki ben hoca mesela söyledim az önce istediği oyuncular değil mi? Hepsi çok önemli hoca. Grimaldo, Greenwood.
1: Hani yabancıları geçtim. Yerliler üzerinden gidildi ya.
0: Brahim Diaz falan. Bir de Bodrum'a gitmesi çok insani mesela. Daha önce planlanmış bir durumdu. Telefon geldi gün, aynı gün İstanbul'a dönecekti hoca. Yani böyle telefonu kapatma gibi bir durumu yoktu. Bunu şunu söyleyeyim. Yani üçüncü elden, yani üçüncü kişiler üzerinden bu şey yapıldı. Yani Aykut Hocaman'ın...
1: Peki dinleyiciye bir soru sormak istiyorum. Mesela, seninle beraber İrfan şu soruyu sormak istiyorum. Adil Demirbağ, Ümit Akdağ gelişine mi daha sevinirsin, yoksa bu sezon İrfan Can Kahveci'nin geri dönüşü çok daha iyi olacak, Cengiz de toparlanacak denmesine mi daha çok heyecanlanırsın?
0: Ya şunu söyleyeyim,
1: anlatabildim mi soruyu?
0: Tabii Cengiz de İrfan Can umarım toparlanır yani.
1: Hani hayır, anlatabildim mi demek istediğimi? Yerli oynamayan oyuncuların dokunuşuyla İsmail Hoca'nın gelişiyle tekrar parlayacaklar mı heyecanlandırır? Ümit Akdağ gibi heyecanlı gelecek, Fenerbahçe'de oynayacağım diye gelecek, Adil mi daha heyecanlandırır mesela?
0: O zaman
1: yerli oyuncuyu niye sürekli gömüyoruz da bir şey durumumuz var ya?
0: Diyorum ya, algı. Yani Aykut Hocam'ın üzerinden yapılan bir algı vardı. Mesela şimdi bak, Aykut Hocam'ın şu sözü çok önemli. Bak, gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem üzerinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir.

0: Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olmasını canlı gönülden temenni ediyorum. Yine bak, normalde iki tane cümlesi var, iki tane kelime. Birisi iletişimin kesildiğini belirtmesi, 13.58 itibariyle Oğuz Çetin.
1: Evet, 16 Haziran'da.
0: Bir de şöyle söyleyeyim, senin dostunun, yani en zor zamanlarında yanında olan ve her anlamda destek çıktığı Oğuz Çetin'e mesela ifadede Sayın Oğuz Çetin diyor. Mesela bak, dikkat et.

0: büyük şeylerden bir tanesi oluyor. Aç söyle kardeşim ya. Deyin ki salı günü. Niye? Ben bir de söyleyeyim. Pazartesi günü yönetim kurulu toplantısı oluyor. Pazartesi yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal ismi gündeme geliyor. Salı günü yöneticiler, birçok bazı yöneticiler işte İsmail Kartal'ın oyun işte şeylerden dolayı ön plana çıktığını, hatta o sırada bu yansıdığı için söylüyorum sosyal medyaya. Sayın Selim Kosef herhalde diyor İsmail Kartal ismi konuşulmaya başlandı. İlk kez böyle oluyordu. Yani o sürece kadar hiç bu ismi gündeme gelmiyor İsmail Kartal'ın. Ondan sonra konuşulmaya başlanıyor ve sürecin esnasında dönüyor ki herhalde İsmail Kartal'la anlaşma sağlanacak. Ve yurt dışına gidiyor Sayın Selim Kosef son karar alındığı zaman tepki gösteriyor ve yurt dışına gidiyor. Ardından şu var, şunu belirtmekte vardı. Var. Zaten o süreçte salı günü konuşulmaya başlandığı zaman en azından bir ararsın hocayı. Dersin ki hocaya, hocam böyle böyle farklı isimler de gündeme geliyor. Herhalde olmayacak veya bir sıkıntı var süreçle ilgili. Ya bunu söylemiyor mesela Hulusi'nin. Telefonu kapatıyorsun.
1: Evet evet, orada bir kusurluk yani, var. Bir zaten en başından beri belki, iletişimsel hataların devamında en son nokta o.
0: Hep üçüncü şahıslar üzerinden yapılıyor mesela. Mesela Aziz Yıldırım'da birebir görüşmüş olsa, birebir bence mesela Aykut Uca'nın daha Yıldırım'da birebir görüşmesi lazımdı. Ha belki arkadaşı o göreve gelmiş Oğuz Çetin, onunla beraber bir yol yürüdü.
1: Ya
0: belki
1: ben onu, Aziz onu, Bey'i onu... ne zaman görevde değilken bir yerlerde, bir eğlencede, bir yemekte görürken yanında hep Aykut Hoca'yı gördüm. Yanlış
0: zaten
1: mıyım?
0: İnsanların zaten ayak kırıklığı buna. Anladın? Yani buna tepki gösteriyor Aziz Yıldırım'ın yanında olan insanlar.
1: Bir komplo teorisi yazayım mı diye yazmış bir dinleyici, okuyayım mı?
0: Hadi oku.
1: İsmail Hoca demiş ya, bizim en az iki şampiyonluğumuzu çaldılar. Bu tezi doğrulamak adına bu sene şampiyon olursa söylemi doğrudur üzerinde algı yaparak bizim şampiyonluklarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan bir operasyon mudur bu acaba diye sorarım demiş.
0: Ne ilgili itibarsızlaştırma?
1: Söylemi doğrudur üzerinden gidersek bizim şampiyonluklarımızı çaldılar doğru mudur diyor, soruyor. Bizim şampiyonluklarımızı itibarsızlaştırmak adına bir operasyon mudur bu?
0: Anlamıyorum ya, öyle bir şey değil.
1: Federasyon başkanı olarak Hamit Altıntop, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz diye. Çok güzel konuyu herhalde Aygün Özipek konuşuyor konuyu. Acaba Oğuz Çetin haberi var mıydı bunlardan peki diyor. Vardı.
0: Telefonu niye kapattı mesela?
1: Tamam, oradan kuramadık diyorsun yani.
0: Yani mesajlarına dönmedi. O haber olsa döner yani mesajın.
1: 25'i sorar mısın? Bu arada 25 sana takılıyoruz. Hani Aykut Hoca'yı bilemedin, yok bilmem ne derken hani gerçekten de takılıyoruz. Hakkını helal et diye yazmış bir dinleyici.
0: Yok, ben hiçbir zaman bir şey yapmıyorum abi. Yani
1: hani böyle şeyleri halk seviyor zaten. Ne oldu İrfan hani geliyordu. İşte Ali Naci'ye de yapıyorlar. Hani Icardi gidiyordu.
0: Bak umarım, bak şunu söyleyeyim ben. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim şahsi düşüncem, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediler. Bak gömleğin ilk düğmesini yanlış. Bunu ben söylüyorum.
1: Bak bunu bir de Aziz Başkan'ı ne kadar sevdiğini bildiğim halde Aykut Hoca'yı daha çok seviyormuş gibi algılanıyorsun şu an, biliyor musun?
0: Hayır.
1: Yazanlar öyle söylüyorlar. Şöyle söylüyor dinleyici, diyor ki sırf Aykut Kocaman gelmedi diye sevdiği yönetimi bile eleştiren İrfan'ı dinliyorum şu an.
0: Hayır. Şöyle söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum. Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Benim kırmızı çizgim demişimdir ben. Ben bunu eski başkan adaylarına, seninle de konuştuğumuzu biliyorsun. Sayın Hakan Safi'ye de söyledim ben bunu. Hakan Safi ile ilgili konuştuğumda da Aziz Yıldırım benim kırmızı çizgimdir demiştim. Aziz Yıldırım'ı çok sevdiğimi, saydığımı. Beni camiadan bilenlerin hepsi, 100 kişiye sorsanız 99'u Aziz Yıldırım'a ne kadar saygı duyduğumu, sevdiğimi
1: herkes
0: bilir.
1: Herkes söylüyor. Merak etme.
0: 2018 ile 2026 arasında da herhangi bir değişiklik de olmadı bende. Yani öyle söyleyeyim. Yani yönetimler değişti. Birçok yönetici geldi. Yöneticiler dahi bilirdi benim ona karşı. Ben halen Aziz Yıldırım'ı çok severim. Bak ben halen Aziz Yıldırım benim için çok değerlidir.
1: Bu arada 3 tane isim saydı bana. Ha. Ahmet Konanç. Topuk Yaylası'na gideceğim 3 ismi açıklıyorum dedi. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan mı dedi?
0: Erhan
1: dedi. Bu 3 isme de dedi şey yapacağım dedi. Yemek de ısmarlatacağım dedi. Gerçi İrfan ısmarlamaz dedi. Volkan ısmarlayacağım.
0: Ben ısmarlamam.
1: Bunu da söylüyorum dedi. Ama sırf İrfan'a yemeği ben ısmarlayacağım dedi. Arkasından da onu söyledi. Bu 3 isim, bunlar Aykut Hoca'ya en yakın medya mensuplarıdır dedi.
0: Ya şöyle,
1: bu yönetimi de en çok seven medya mensuplarıdır dedi. Hı. Bunu söylüyorum dedi. Volkan Demir, İrfan 25, Erhan'dan bahsetti. Onlarla beraber gideceğim dedi. Şimdiden sen söyle abi, hazırlıklı olsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben bunu bak ben söylüyorum. Ben eleştiriyorum. etmedim. Diyorum ki ben, ama ben şunu, ben bunu şunu yapmıyorum. Bazı yorumcular hani istediği kimse gelmediği zaman ben gitmem maça, ben oğlum şeyini isterim. İşte başarısız olmasın. Ben

0: Öyle bir şey yapmam.
1: Ben Saadettin Bey döneminde de, Ali Bey döneminde de her maça gittiğini bilirim senin.
0: Bak ben mesela hiç
1: sabahın köründe gittiğini bilirim hem de.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben ben gazeteciyim, objektif olmam lazım ama ben evlendikten 12 saat sonra maça gitmiş adamım, yani öyle söyleyeyim. Yani belki birçok kişi bunu yapmaz. Fenerbahçe şey olarak evlendikten 12 saat sonra cumartesi düğünü olup pazar günü maça gitmiş bir adamdan bahsediyorsunuz. Ve İsmail Kartal 99 puan topladığı zaman da en fazla destekleyen, hani şöyle söyleyeyim, orada kendisiyle ilgili yalan yanlış algılara karşı tepki gösteren sosyal medyadaki paylaşımlarım ortadadır benim. İşte İsmail Kartal'ı bugün destekliyor gözüken insanlar algı yaparken, işte giydiği kazak üzerinden bile algı yaparlarken, B plan yok derken algı yaparlarken, biz bu konularda istatistik veriler anlamında hocayı destekleyici şeyler yapıyorduk. Neler başardığı konusunda. İşte kime dokundu? Osterwolde'ye dokundu. İrfan Can Kahveci'ye dokundu. Ondan sonra bunları anlatan insanlar. Yani dolayısıyla benim şahsi düşüncem, ilk düğmenin gömleğin düğmesinin yanlış iliklendiği ve bu süreçten sonra da o yanlış ilikledikten sonra da onun devamı hep yanlış gelir. Ama umarım biz yanılırız. Bak umarım ben yanılırım. Bak umarım yanılırım ve Fenerbahçe 120 yılında şampiyon olur. Bunun için de bir gazeteci olarak yine yanlışları varsa yanlışları söyleyeceğiz. Ama destek olunması gereken noktada her türlü desteği vereceğiz.
1: Peki şöyle söyleyebilir misin? Önümüzdeki çarşamba, perşembe günü Hakan Çalhanoğlu ile beraber 3 tane isimle imza şovu yapar mı Fenerbahçe?
0: Vallahi Fenerbahçe'nin önceliğimiz sorununu aşması lazım. Kimse bunu söylemiyor. Kaç limit ne açıklandı? 118.3 milyon euro limit açıklandı. Fenerbahçe'nin kadro maliyeti şu anda kaç? 40 tane futbolcu var. En son 39 diyorduk değil mi? 2 tane futbolcu adı.
1: Bu arada Diego Carlos'tan haber alınamıyormuş, ulaşılamıyormuş kendisine.
0: Evet, ulaşılamıyor, o da söyleyeyim.
1: Gerçekten Diego Carlos telefonlarını kapatmış. Hani şey diyebilir, bir şey iptal etmek için faks gerekiyor ya şu an. Hani Diego Carlos iptal için faks lazımmış.
0: Gerekli yaptırımlar gerekli yaptırımlar uygulanacaktır kendisine. Yani şimdi oyuncu, şöyle söyleyeyim. Oyuncu Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor. Açık ortada. Yani Como'da devam etmek istiyor. İtalya'da devam etmek istiyor ama Como'da oyuncuyu bonsais bedeli ödemeden bedava kadroya katmak istiyor. Şimdi burada da herhalde biraz şey yapıyor ama Fenerbahçe'de oyuncuyu bedava verme gibi bir niyeti yok. Oyuncu böyle yapmaya devam ederse zaten her gün gelmediği her gün zaten UEFA'nın belirlediği kriterler doğrusunda belli para cezaları kesilebilir. Onun bir limiti var. Öyle kafana göre para cezası kesemiyorsun zaten. Ama o limitler doğrusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan mesela şimdi Fenerbahçe'ye bir para cezası da geldi. Bunu söyleyeyim. Hep söylüyorduk ya. Kimileri 15 milyon euro diyordu ama ben şunu söylüyordum. 10 ile 15 milyon euro arasında bir rakam biliyordu. Benim beklediğimden de ağır bir, benim beklediğimden de daha hafif bir ceza geldi. UEFA'dan belki herkes şöyle söyleyeyim, yüksek meblağlı para ve puan silme cezası gelecek deniyordu ama nihai kararda 7,5 milyon euroluk bir para cezası geliyor Fenerbahçe ve bu cezanın UEFA tarafından yarın kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor. Nihai kararda Mourinho Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu transferinde belli, yani o transfer sözleşmelerde belli şeylere limitin aşıldığını talimatlara aykırı hareketlerin olduğunu tespit ediyor ve Fenerbahçe 7,5 milyon euro para cezası verdi ve mali disiplin ihtarı verdi. Yani bu mali disiplin ihtarı ne demek? UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda Fenerbahçe. Bu az önce diyoruz ya, yıldız transferler, işte şeyler, şimdi limit var, şimdi bir de Kerem'in biliyorsun sözleşmesini Fenerbahçe UEFA'nın talebi üzerine yeniden revize etmişti. Oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan 4 yılda eşit olarak dağıtmıştı. Şimdi mali disiplin ihtarı geldi, UEFA ile bir uzlaşma yapmak zorunda. Yani futbolcu maaşları, teknik direktör maliyetleri, menajerlik ücretleri ve transfer zararının toplamı kulübün toplam gelirinin %70'ini aşamayacak. Transferde sattığın kadar alabilirsin ve kadroyu 25'ten 21'e indirme. Yani bu Fenerbahçe'nin şu anda yönetimi karşılaştığı en büyük zorluk. Zaten UEFA limit belliydi. 118.3 milyon euro 118.3 milyon euro limitim var. Bu limiti aşman için ne yapman lazım? Futbolcu satman lazım. Bu limiti aşman için yeni kaynaklar yaratman lazım. Yeni bu sponsorluk gelirleri yaratman gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan limitin otomatikmen zaten artar, 35 milyon euroluk bir gelir elde etmiş olacaksın oradan. O yüzden Fenerbahçe yönetimini çok ciddi, yoğun bir gündem bekliyor. Diğer taraftan zaten UEFA tarafından da bir limitim vardı, 40 milyon euroluk bir limitim vardı. Şimdi bu gelen mali disiplinle beraber yani bu mali disiplin şartıyla beraber bu Fenerbahçe'nin elinde transferde daha da zorlaştıracak. Şimdi Fenerbahçe sattığı kadar oyuncu alacak. Ne kadar satıyorsun? 60 milyon euro bonservis geliri elde ettiğin oyuncu satın. O zaman o kadar oyuncu alabileceksin. Aynı zamanda bu 40 tane oyuncuyu satarak limite uydurman da gerekiyor. Yani yönetim...
1: Bunlar biline biline zaten yola çıkılmadı.
0: Ama bunu, bak bunu hep her şeyde ben tüm yayınlarda dile getirdim. İnsanlar tepki gösteriyordu bana.
1: Sen bütün borçları da söylüyordun, vergileri de söylüyordun, gelecek paraların temlik altında olduğunu da söylüyordun, yarısının kullanıldığını da söylüyordun. Kulübe en çok zarar veren kişi sendin diye yorumlanıyordun. Bu yönetim gitsin diye uğraşıyorsun, Aziz Bey yönetimi gelsin diye söylüyorsun. Aziz Bey yönetimi geliyor, hala da aynı şeyleri söylüyorsun. Sıkıntılardan bahsediyorsun çünkü gerçekler üzerinden gidiyorsun.
0: Abi gerçekler üzerinden gidiyorsun. İnsanların belki hoşlanmayacağı şeyleri söylüyorsun ama bunlar gerçekler ama yani bunu ben hep şunu söyledim. Ben tüm yayınlarda şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin en büyük transferi elindeki fazla oyunculardan minimum zarar, maksimum bonservis geliri elde ederek çıkmasıyla olur. Şimdi bak bu UEFA'nın şimdi bu ceza ne olacak? Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği 7,5 milyon euro para cezası, ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Yani bunlar ne? Cezanın 2 milyon euro kısmı sabit kalıyor. Geriye kalan 5,5 milyon bölümü ise ertelenmiş şartlı ceza olarak belirlenmesi bekleniyor. Yani bu Fenerbahçe adına çok büyük sıkıntı. Transfer çalışmalarını engeller mi? Bence transfer çalışmalarını oldukça etkiler. Yani ne olur? Bonservis elinde olan oyuncuyu alırsın. İşte Malang Sarr gibi oyuncuyu alırsın ama bonservisi olan oyuncuyu ne ancak oyuncu satarak, bonservis geliri elde ederek oyuncuyu kadroya katabilirsin. Yani bu Fenerbahçe'nin bütün transfer politikasını kökten etkileyecek bir durum. Belki şimdi Greenwood'u konuşuyorduk. İşte 35-50 milyon euro istiyordu Marsilya. Fenerbahçe bunu 30 milyon euro seviyelerine çekmek istiyordu. Bunun da pazarlıklar yapılıyordu. Şimdi bu süreci nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Ama öncelikli olarak mesela şimdi Fenerbahçe'nin Diouf'la uzun vadeli yani genç 18 yaşındaki Senegalli oyuncuyla sözleşme imzalandı. Ardından Vedat Muriç'le imzalandı. Oyuncu sayın, sözleşmeli oyuncu sayın 41 oldu. 41 oyuncudan hiç şey yapmazsan 13 tanesini 41 oyuncudan 13 tanesini hiç transfer yapmasan 28 oyuncuya düşürmek zorunda 13 tanesini göndereceksin. Yani bu 13 tane oyuncuyu göndermen lazım. Yani bu oyunculara da bonservis geliyle göndermen lazım.
1: Onun kararını yönetim verecek, gerçekten İsmail Hoca mı verecek?
0: Ya zaten aslında belliydi gönderecek oyuncular ama İsmail Kartal...
1: İsmail Hoca'nın şöyle bir tavrı var. Ben bununla oynamak istiyorum dediği ve hatta eski oyuncusunu bile Maksimin'i tekrar geri çağırmak istediğine dair bir haber mi yapıldı?
0: Vallahi onu kim yaptıysa doğru değil yani. Maksimin'i tekrar çağırma gibi bir durumu söz konusu değil şu anda. Ya şöyle söyleyeyim.
1: Dün okuduk. Maximen miydi? Kimi istedi?
0: Diego Carlos'u hani denerim falan diye söylemiş.
1: Yok mi? Carlos değildi. Sağbek'in kimdi? İsmail Hoca.
0: Osayi.
1: Osayi Samuel istiyorum dedi. Pardon.
0: Ha Osayi olabilir yani. Osayi değerlendirebilir.
1: Maximen değildi. Osayi.
0: Ama şu var Maximen, yani.
1: Meksika'ya gitmedi mi Maximen?
0: Evet.
1: Yani Osayi Samuel istemiş.
0: Bir de sorunlu oyuncu biliyorsun. Oradan da sorunlu olarak ayrıldı herhalde gittiği takımdan. Şimdi İsmail Kartal ne yapmak istiyor? İsmail Kartal tüm oyuncuları kiralıktan dönen oyuncular, mevcut kadroya yer alan oyuncularla beraber tüm oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Yani tüm oyuncuları yakından gözlemleyecek orada ve kadro planlamasıyla ilk kararını bu kamp sonrası verecek. Yani bazı oyuncular için kader kampı olacak bu Topuk Yaylası kampı. İlk eleme bu kampta yapılacak.
1: Asensio, Şikriniar falan geldi. Yıldızlar döndü.
0: Şöyle söyleyeyim. Zaten kadronun aslında ana omurgası dönüyor. Yani kim vardı? Kimle var? İşte
1: Talişkası.
0: Genduzi
1: Kante.
0: Kante. Fransa milli takımında. Semedo Portekiz milli takımında. Şimdi Sağbek o transferi ne zaman olur mesela? Sağbek transferi ancak oyuncu ayrılırsa Sağbek transfer olur. Şu anda Fenerbahçe Semedo ve Mert Müldür var. Bir tanesi Portekiz milli takımının Sağbek'i, bir tanesi A milli futbol takımının Sağbek'i. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum yani. Semedo da aslında sakatlanana kadar iyi performans sergilemişti ama Aralık ayında o geçirdiği sakatlığın ardından bir türlü toparlanamamıştı. Şimdi Portekiz milli takımında dünya şampiyonasında kadroda yer alan bir isim. Zaman zaman sonradan oyuna dahil oluyor Semedo. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama

0: Diğer taraftan işte sol bekte Aşi Brown'un gönderilmesi söz konusu. Oraya bir transfer yapılması söz konusu. Ama yapılan şimdi bu gelen ceza, mali şart kriteri bu transferleri nasıl etkileyecek? Bence olumsuz etkileyebilir. Fenerbahçe'nin transfer politikasını olumsuz etkileyebilir. Zaten limiti sıkıntılıydı. 118.3 milyon euro limit açıklandı. Az bir limiti vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi üzerine bir de bu para cezası geldi. Ya zaten Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim, 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe denk bütçe vermek zorunda Doğan. 22 Temmuz'a kadar denk bütçe vermek zorunda ve bu denk bütçeyi oluşturmak için de şu anda kulübe acil nakit yaklaşık 40 milyon euro para lazım. Bak transferi söylemiyorum şu anda.
1: Çok kolay telaffuz ediyorsun. 40 milyon euro lazım.
0: Tabii 40 milyon euro lazım. Ya yani Fenerbahçe şu anda yönetimi de bu kaynak arayışı içerisinde. Yani kulübe geldiği zaman belli bir nakit koydular. Yani
1: bu konuda daha önce yarışa girip de çekilen ya da yarışa devam eden isimlerden bir destek geleceği konuşması yapıldı mı? Mesela Hakan Bey ile Aziz Bey'in bir görüşmesi mümkün mü bu şu dönemde?
0: Vallahi bilmiyorum, yani mutlaka camiaya bir şey yapılacaktır. Yani Fenerbahçe şu anda mesela loca satışları ile ilgili Sayın Aziz Yıldırım bazı loca satışları ile farklılıklar tespit ediyor. Mesela nedir?
1: Bir de her giden mesela yöneticilerden 1950 tane forma mı alıyorlar? Öyle bir şey alıyorlar
0: ondan
1: mesela.
0: Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Loca satışlarında yeniden değerlendirme yapılacak, yani onu söyleyeyim. Çünkü bazı loca sahiplerinden yüksek...
1: Şeyin kaybı nedir VIP türbünün? Bu maratondaki alt.
0: Ya oraya satılmıştı. 475 bin liraydı son olarak. 300 bilet, şöyle söyleyeyim, yaklaşık hesaplayalım. 475 bin 370 koltuk vardı orada. Toplamda 370 çarpı 475 bin 175 milyon 176 milyon yaklaşık. Yani bu dönem herhalde 600 bin olsa o rakam daha da, yani 250 milyona yakın bir para kaybolacak. Ama şöyle söyleyeyim, orası şimdi 370 koltuktan 600 küsur koltuğa çıkacak. Yani orada yine 370 kişiye isterlerse o bölgeden kombine yapacaklar, kombine. Çok fazla bir şey değil, 20 milyon TL'ye mal oldu zaten orası. Orada kulüp yönetimi tarafından kulübe zarar vermeyecek şekilde karşılandı. Orada...
1: Sana ne lazımdı az önce söyledin? 40 milyon
0: euro.
1: Euro.
0: Yaklaşık.
1: Yaklaşık. 45 diyelim.
0: Bunu UEFA'ya kadar, hani UEFA şeyine kadar vermek zorundalar. Yani
1: yaklaşık derken 35, 39'dan 40 falan diyorsun.
0: 35
1: yani.
0: 35 milyon euro arasında, 40 milyon euro arasında bir rakam. Yani şu anda hani tablo...
1: İrfan'ın Fenerbahçe'de mali işlerden sorumlu olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam diyorsun.
0: Ya bunları söylemek lazım. Yani şimdi arkadaşlar herkes transfer konuşuyor, şunu alacağız bunu alacağız diye de gerçekler var ama ortada, yani bunu söyleyince şey değil. Ben bunu Sayın Saadettin Saran yönetiminde de söyledim biliyorsun. İlk geldikleri zaman da söyledim. Hani mesela şey var, mesela Kante'ye öyle bir şey yapmışlar ki, sözleşme yapmışlar ki Kante'nin 2,5 yıllık maliyeti, şöyle söyleyeyim sana, 100 milyon euroya yakın 2,5 maliyeti. 100 milyon euroluk yükümlülük. Her şey gerçekleşirse, yani imza parası, menajerine ödenen para, oyuncuya ödenen yıllık ücret, oyuncunun sözleşmesinde yer alan forma satışlarından, Kante yazılı forma satışlardan elde edeceği gelir. Eğer bu mesela o madde devam ederse gelecek sezonda mesela Kante yazılı forma satılırsa mesela oradan neredeyse adam kendi yıllık ücreti kadar gelir elde edecek yani. Öyle bir madde hazırlanmış, öyle bir mi? Bence ben bu yönetimin Kante ile Dünya Şampiyonası sonrası masaya oturacağını ve sözleşmesinde indirim isteyeceğini düşünüyorum. Yani ya da o maddelerin kaldırılmasını. Çünkü yükümlülük anlamında inanılmaz bir mali yükümlülüğü var Fenerbahçe'nin. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin vergi ceza, ya bu tüm kulüplerde var vergi ceza, vergi ve ödenmemiş vergiler ve bunun vergi cezaları. Mutlaka büyük kulüpler önümüzdeki günlerde bunların haberlerini görürüz. Devlet büyüklerine gidip vergi cezalarının affını veya bunun yapılandırılmasını, taksitlendirmesini isteyecektir. Eğer böyle bir şey olursa da zaten önemli bir mali anlamda rahatlık sağlayacak. Ama şu aşamada mali anlamda sıkıntılı bir kulüp var, onu söyleyeyim. Ama bundan aşabilir mi Fenerbahçe? Güçlü bir yönetim var. Aziz Yıldırım liderliğinde bunlar üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Önemli olan o futbolcuları, fazla futbolcuları maksimum bonservis geliriyle satmak. O satışlardan önemli gelir elde etmek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi çok önemli.
1: Sar ve Vlahovic bonservissiz, Greenwood bonserviste gelebilir bu takım, her şey düzelebilir diyor. Diğerinde bir sıkıntı yok ki diyor. Yani bir dinleyicinin yazmış.
0: Şöyle söyleyeyim, Greenwood işte sıkıntı şu. Bonservis ödenirken işte o limitleri çok iyi şey yapman lazım. Yani 50 milyon

0: euro bonservis Fenerbahçe verebilir mi? Yani belli 50 milyon euro verdiğin zaman zaten senin limiti 40 milyon euro.
1: İlk defa zarara uğramayacaksın Fenerbahçe'de. Artık bu sene biraz düzeye çıkmak için ve bir senede şampiyonluk hedefini yerine getirmek için kurduğun bu hayalin ve mutlu sonuna bitmesini istediğin masalda yapman gerekenler artık daha öncekiler hata yapmış olabilir. 8 yıl boyunca ve 1 yıl boyunca Saadettin Saran ve Ali Bey yönetimi, Aziz Bey yönetimi de herhalde diyecek ki ne olursa olsun elden çıkar. Biraz para ve limit üzerinden açış yap, bana o kadroyu kurdur. Çünkü iddia edilen de şu değil miydi? Sen beni anlamamışsın, Aykut diye bir konuşma geçtiği iddia edildi ya, yok, yalan öyle, diye öyle bir şey yok. Yok İşte külliyen, bu oyuncuları istiyorum ben de.
0: Külliyen yalan, külliyen yalan.
1: Çağlar Çorumlu gibi ben söylüyorsun külliyen yani.
0: Külliyen yalan. Diye çünkü öyle. Niye? Bunu zaten her şeyde, bunu yalanı söylüyorlardı. Bir de millet, insanlar bana tepki gösteriyor. Özellikle Serdar Ali Çelikler, kulakları çınlasın, ikide bir sosyal medyadan yani yayınlarında hep ismimi anarak ifade ediyor. Onlar işte tarikatın şeyhi falan, işte baş tarikat.
1: Sana mı söylüyor?
0: Bana söylüyor. Bak Serdar. Ondan sonra neyse, yani şunu söyleyeyim.
1: Beni de filiz gibi kullanıyor. Sen de bunun telefonu var mıydı Doğan diye soruyorum.
0: Ondan sonra ya şunu söyleyeyim. Çünkü niye? Zaman zaman doğru olmayan bilgiler, yani yalan demeyeyim, doğru olmayan bilgiler veriyor. Doğru olmayan bilgileri de biz, yani benim gibi insanlar sosyal medyadan düzeltiyor. Belki insanlar ondan dolayı tepki gösteriyor.
1: Bilgi doğru olup vermediğini bilmem ama iyi pazarladığına yemin edebilirim.
0: Tabii canım, daha fazla.
1: Müthiş. Bizim ülkede... Müthiş bir sosyal medya programcısı.
0: Bizim ülkede yanlış her zaman daha fazla ilgi gösterir, yalan. Çünkü niye?
1: Kaos ve
0: şey, çünkü evet. Niye? Çünkü sen şimdi onu doğru birisini versen, adam bana şeyi soruyor, diyor ki ben mesela o Greenwood olayını, işte Jurassic olayını yazdığım zaman ilk yazanlardan bir tanesi sosyal medyada, ya diyor bu sefer söyleyeyim bak ilk yaz ben yazdım falan diye. Ondan sonra millet bana ya o işte atıyorsun işte nerede kaynağın, ben de kaynak olarak dedim ki, git dedim o setine sor dedim, ben de biliyorum yani, git dedim sor, birinci yerden kaynak bu dedim yani. Ondan sonra zaten diğer gazeteciler de arkadaşlar da söylemeye başladılar. Şimdi süreçle ilgili çok fazla, dedim ki bu Serdar Ali abi çok bazen doğru olmayan bilgiler verdi. Mesela telefonunu kapattı dedi, öyle bir durumda yok, telefonu açıktı. Yani bunlar algılar üzerinden belli.
1: Şimdi büyük kulüplerle ilgili bunları konuşurken bir dinleyici de diyor ki, yabancıya gelince para çok, vergiye gelince aman lütfen af, ne güzel, yazıklar olsun vallahi hani demiş.
0: Şöyle söyleyeyim, bu şu anki bu yönetimin şeyi değil bu. 2022'den bugüne kadar
1: devam eden süreç. Sadece Fenerbahçe ile ilgili konuşmuyorum. 3 büyükler, 4 büyükler abi üzerinden gittiğinde.
0: Bunu yıllar önce de yaptı. Fenerbahçe hatırlıyorum kadarıyla 2011-2012 sezonuydu. Bir pankart kartla çıkmıştı Fenerbahçe. Ya da 2010-2011 sezonu. 80 milyon TL vergi ödedik diye. Büyük ihtimalle şeydir yani, 2011-2012 sezonu 80 milyon TL vergi ödedik. O zaman Fenerbahçe vergilerini ödüyordu. Diğer kulüpler ödemedi. Vergi afları geldi. O zaman da 400 milyon TL'ler 10 milyon TL'lere düşürüldü. Ama Fenerbahçe vergisini ödüyordu. Yani şu anda da hangi kulüp olursa olsun vergisini ödemesi gerekiyor. Yani bir futbolcuya yıllık
1: ben çatır çatır ödüyorum İrfan. Ödüyorum. En küçük işletmeci olarak serbest meslek makbuzu kesen ya bana olarak,
0: vergi cezası hani... ya bana vergi cezası geldi. Ben hani vergi cezası geldi ya, şöyle ben yanlış girmişim mesela E-Devlet'e kira gelir şeyini, hı-hı, fazla girmiştim, ne bileyim nasıl olduysa bana bir şey geldi. Sonra onu düzelttik, bilmem ne oldu, düzelttik hani şeyler, gelirleri gösterdik. Bu sefer de iki defa damga vergisi parası şey yaptı. Düzeltmeden de damga vergisi parası aldılar benden geldi.
1: Gelirler vergisiydi, tekisiydi. Bak benim alacağım mahsuplarım var, hala yok. Bir af çıkacak deniliyor. Çünkü o yüzden mahsuplar yatmıyor diye iddia ediliyor falan. Önce borçları öde, sonra mahsuplar üzerine tekrar. İnanılmaz bir sistem.
0: Ya işte şimdi ödeyen de bundan sıkılıyor.
1: Mesela vergi borcundan dolayı bir anda mesela banka hesaplarına şey geliyor, bloke geliyor. Mesela örnek veriyorum, bir anda bloke geliyor. Diyorsun ki hesabımda para var, açın ödeyeyim diyorsun. Hayır, önce borcunu öde sonra hesabı açabiliyoruz diyorlar. Diyorum ki hesabı açmadan hani parayı nasıl alabilirim? Dışarıdan başka bir yerden bul diyorlar. Sistem böyle ilerliyor. Yani hani ne kadar çarpık ve yanlış olduğunu oradan anlayabilirsin zaten. O yüzden hani eleştirince de eleştiriyorsun. Ne yapacak bir şey yok yani. Onlara kalsa güçlendirilmiş İsmail'le devam edeceklerdi ifadesi yüzünden küçümseyici bir gülüşle söyleyen Aziz Bey değil miydi? Sonradan neden İsmail Bey'le devam ediyor acaba diye. Mourinho'nun geliş aşamasında İsmail Kartal için söylediği sözler de hep hatırlatıldı dinleyici tarafından. Nasıl yani diye soruluyor. Çünkü anlam veremiyoruz bu kulübün içerisinde alınan kararlara, alınmayan kararlara veya gidişata, belirlenen rotaya karşıyız. Şimdiden hayırlı olsun Galatasaray'ın yeni şampiyonluğu moduna geçiliyor, anladın mı? Biraz soğutmak, biraz heyecanlandırmak, birlik beraberlik derken biraz da ne bileyim arada sürprizler olsun istemiyor mu camia?
0: İşte o, şu anda yani bu Sayın Aykut Hocaman'da bir açıklama yaptı.
1: Senin de dediğin gibi yanlış iliklemeye başlamak düğmenin.
0: Ben onu başından beri söylüyorum ama umarım ben yanılırım. Açık ve net söyleyeyim, yanılmayı çok istiyorum. Yani bu sezon üzerinde 120. yılında Fenerbahçe umarım şampiyonluğa ulaşır. Ve yani burada bu şey değil. Yani biz Aykut Hocaman'ın gelmesini çok istiyorduk. Aykut Hocaman değil, X bir teknik adam da olurdu. Ama sürecin yanlış yönetildiğini söylüyorum ben. Yani sürecin yanlış yönetildiğini düşünüyorum.
1: 12 yani, sene mi oldu? Kaç sene oldu şampiyon? 12
0: sene.
1: 12 sene. 120. yıl 12. 12. adam. Oradan oraya bağla. 12 acaba uğurlu mu gelir falan. Bak, bak camiayı gaza getirecek iletişim yapıyorum sana.
0: Abi işte. Bir şey söyleyeyim ya. Camianın artık zaten bir şey var. Yani bu süreci artık kapandı dediğim gibi. Yani Aykut Hocaman süreci kapandı. Aykut Hocaman açıklama yaptı. Bu süreçten sonra artık verilen kararın arkasında durmak, saygı göstermek. Sonuçta karar alındı. Bundan sonra da destek vermek gerekiyor. Camianın tüm dinamikleriyle yönetimin arkasında olması lazım. Tüm dinamikleriyle İsmail Kartal'ın arkasında olması lazım. İsmail Kartal'a her türlü desteği vermesi lazım. Ya bu süreçten sonra artık bu bölünmüşler falan ortadan kalkacaktır. Kalkması gerekiyor. Zaten camiye bölünmüş bir camiye.
1: Şunu söyleyebilirim diyor dinleyici. Hallederler abi, ne zaman halletmediler ki? Maalesef borçlarımızdan dolayı bu sene de transfer yapamadık diyen bir yönetim gördün mü hiç?
0: Yok.
1: Yani bunu da hallederler abi.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani bak, transfer hoyratlığı zaten Fenerbahçe bak bu duruma getirdi. 40 tane oyuncum var. Ya sözleşmesi devam eden 40 tane oyuncum var.
1: Ve peki bu karar sana neden şey yapıyor? Galatasaray'a destek verme dedirtiyor? Yoksa yok, gerçekten federasyonun aldığı bu karar doğru mu? 10 artı 4 mü? 12 artı 2 mi? 10 artı 2 artı 2 mi?
0: Federasyon bu kararda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
1: Kesinlikle karar verdiği söyleniyor.
0: 10 artı 4 olacak söyleniyor ama herhalde Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu kulüpler, Trabzonspor haricinde bu kararın değiştirmesini istiyor. Ama şimdi bakıyorsun, şimdi gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor'un transfer politikasına bakıyorsun. Transfer politikasını buna göre ayarlanmış, buna göre plan yapmış bir Trabzonspor var ve baktığın zaman da bence doğru bir transfer politikası yürütüyorlar şu anda. Genç oyuncular kadroya dahil ediyorlar. Uygun bonservis bedeliyle oyuncular dahil ediyorlar. Ne kadar doğru transfer yürüttüklerini de şundan anlıyoruz. Adamların transfer şu anda kadrosunda yer alan oyunculara çok ciddi transfer teklifleri geliyor Avrupa'dan. Demek ki doğru yoldalar. Doğru transfer politikası yürütüyorlar. Şimdi bir taraftan diğer takımlar işte har vurup diyelim harman savururken transferde şimdi bu adamlar, yani Trabzonspor doğru bir transfer yapacak, o zaman niye yani onun zararını niye çekiyorsun? Bunu Fenerbahçe de yaşadı zamanında. Hatırlarsan altyapıdan bir tane oyuncu oynatma zorunluluğu vardı ve o sezon Fenerbahçe'de Arda Güler gibi bir yıldızı vardı. Belki Arda Güler oynatmak zorunda kalacaktı. Arda daha çabuk belki kendine gel, yani daha fazla çabuk parlayacaktı. Ama o süreç, ondan sonra o zorunluluğu kaldırdılar. O zorunluluğu değişikliği yaptılar. Fenerbahçe'de iki tane isim uyuyordu. Şimdi Fenerbahçe'de 16 4 kuralına uyan isimler var mı? Var. Mesela kim var? Sadio Mane uyuyor. Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf uyuyor.
1: Amara Diouf var. Archie
0: Brown var. Nene var. Şerif var. Yani 4 tane isim uyuyor. Şimdi bu Amara Diouf'u bence, çünkü niye? Ben kampta mesela Amara Diouf'ta olacak gözüm. Nasıl bir performansa gidecek gerçekten bekliyorum.
1: O da hiç belli olmuyor ya. Yani kampın yıldızı diye adlandırılan oyuncu kiralık olarak gidiyor ya da başka bir yere satılıyor. Ya
0: ama şöyle söyleyeyim. Yok, şu var. Hatırlarsan Jesus döneminde İsmail Yüksek birincilik takımından Adana Demirspor'da mı kiralık oynamıştı? Herhalde oradan gelmişti. Birincilikteydi Adana Demirspor. O süreçte orada kiralık ve sezon başı kampına dahil olmuştu. Ben de iyi hatırlıyorum.
1: Jesus dönemi.
0: Jesus dönemi.
1: bu çocuk kim dedik diye.
0: Van Samandıra'da hani biz çiğneyip gidecek oyuncular arasında İsmail Yüksek'e kimse yazmıyor.
1: Tabii canım.
0: Herkes kiralık gidecek, yeniden kiralık.
1: Jesus'un dikkatini çekiyor tek çalışırken.
0: Jesus mesela dikkatini çekiyor. Jesus bunu oynatmaya başladı.

0: Barcelona maçlarına bir baktık. Jesus bunu bir baktık.
1: Hayır, önce soruyor bu kim diyor. Tabii, kiralıktaki oyuncumuz yani, diyor. Ne güzel vücut yapısı var diyor falan. Tabii. Onu çok beğeniyor kendine baktığında.
0: Tam 6 numara oynatmaya bir başlıyor. Adam İsmail Yüksekşehir'in değişmezi oluyor. Yani o yüzden bu açıdan baktığımızda da bence hani bu Amara Diouf'un şöyle ben hani gözler onda olacak diyorum. Bu çocuk sakatlanana kadar Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst düzey takımların transfer listesindeydi. Ama çocuk çapraz bağ operasyonu geçirdi. Yani yanlış da çapraz bağ operasyonu geçirmiş. Sonra Ali Koç döneminde, Sayın Ali Koç döneminde kadroya dahil edildi. 5 yıllık sözleşme imzalandı 17 yaşındayken. Ardından bir burada İstanbul'da düzeltme operasyonu geçirdi. Çapraz bağdan tekrar bir düzeltme operasyonu geçirdi. Şu anda o süreci tamamen atlattı. Oyuncunun kampta göstereceği performans gerçekten belirleyici olacak. Yani orada bu oyuncu mesela sadece yetiştirme bedeli ödedi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu tip oyuncular bulması gerekiyor. Mesela Elif Elmas'ı kaç liraya almıştı? 150 bin euroya almıştı. 25 milyon euroya satmıştı. Bunların için de aynı şekilde. Belki satacak.
1: O kadar konuştukça o kadar çok soru geliyor ki akla. Herkes de yazıyor zaten burada sen konuştukça. Az önce söyledim ya 12. yıl şampiyonluk yoktu. 120. yıl oradan geliyor. 12 dev adam bilmem ne. 12 işte 12. adam falan tribünler mürübünler derken. Abi bizim de 122. senemiz Galatasaray olarak 1+2+2 5 eder. 5. şampiyonluğumuz hayırlı olsuna döndü. Telefon attığımızda da Sayın Devlet Bahçeli var efendim. Ne diyorsunuz bu numaraların toplanmasıyla?
0: Galatasaray yeter artık.
1: Oraya bağlı işe
0: artık. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray için yeter artık ya. 5. olmasın yani Fenerbahçe'de.
1: Neyse 12. de olmayalım da diye yazmışlar mesela.
0: O da var. Şöyle söyleyeyim aslında burada herkes mesela Trabzonspor'un da bence doğru hamleler yapıyorlar. Bu sezon Trabzonspor.
1: Müthiş zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Üzerine katarak da devam ediyorlar. Eldekileri de çıkartabiliyorlar.
0: Bir de yerli oyuncuları da mesela hani yerli kadro rotasyonu da güçlendiriyorlar. O anlamda kadro maliyetlere daha uygun. Bence Trabzonspor'u bu sezon yabana atmamak lazım. Yani bence herkes Galatasaray Fenerbahçe'yi konuşuyor ama aradan Trabzonspor'u
1: hadi sana çay kahve ısmarlayayım. Onları tavsiyeleyelim. Biz de reklama gidelim. Dinleyicilerimiz de nefes alsınlar. Birazdan buluşalım. Sona geldik artık. Milli takım açısından. Gerçi sonu yaşadık daha bitmeden. Bari vedamız güzel olsun diyebileceğimiz bir mücadele sabah 5'te mi? Bak evet. Onu bile tam anlamıyla yani 6'da 7'de falan diyorduk 5'te mi? 5'te kim kalkar abi diye. Geçen antrenman sahasını gösterdi. Elenmeden önceki görüntüler, hınca hınç dolu tribünler. Dünkü antrenmanda 40 kişi varmış. Milli takımı desteklemek adına antrenman sahasına gidip oyunculara moral vermek için toplanan kalabalığın sayısı bu. Hala içimiz acıyor dedi Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu. Tabii çok fazla tepki de vardı. Go home Montella diyen mi ararsın? Bizi de tehdit et başkan diye bağıran mı ararsın? Bir sürü şey yaşanıyor. Hoşça kal Amerika derken sence bu zamana kadar Amerika ile oynadığımız maçlarda Amerika'ya gol atıyoruz. Hatta 2003'te Konfederasyonlar Kupası'nda 2-1 yendik. 2025'teki son hazırlık maçını da 2-1 kazanmıştık. Amerika'da 2010 ve 2014'teki iki hazırlık maçımızda 2-1 kazandık. Birini de berabere kalmıştık 1-1. Yani Amerika'ya gol atıyoruz aslında ama golümüz olur mu? Puanımız olur mu? Diye sana sorayım milli maçla ilgili.
0: Vallahi
1: sonra rotasyona falan gireriz zaten kadroda.
0: Umarım olur.
1: Mesela şöyle söyleyeceğim sana. Şöyle bir 11 ile çıkacağı söyleniyor muhtemel olarak. Cezayirli hakem Çorbat diye bir isim galiba yönetecek ya da Şorbat bilemedim Mustafa ismi. Kalede Uğurcan'ın olmasını bekliyor musun?
0: Bence değişiklik yapar.
1: Altay olabilir diyorsun. Altay olabilir. Büyük ihtimalle. Mert Müldür'den
0: Mert Müldür sağ bek olur.
1: Ozan'ı
0: vallahi geç kalmış kararlar diyorum yani aslında. Yani şimdi
1: yapar mı yoksa bildiğinden vazgeçmez Merih, Abdülkerim, Ferdi, Mert defansını bozmadan
0: bence
1: devam.
0: Bence Ferdi ol. Ya bence oynayan oyuncular oynatması lazım. Mesela Merih Demiral tamam iyi stoper olabilir ama Suudi Arabistan'da bence performans olarak geriye gitmiş. O yüzden orada mesela Ozan Kabak çok iyiydi. Hani kendi takımında oynuyor. Ona şans tanıması lazım. Ya bence Montella bu turnuvayı en formsuz ismi kim diye sorarsan Montella'ydı en formsuz ismi.
1: Sabah ezanına mütabiken şimdi oynanacak olan bu mücadeleyle alakalı olarak yani oraya bağlanıyor konu. Bu sefer dua

0: larımız daha yakın olacak gibi.
1: Cuma'ya gider. Yapılıyor.
0: Değil mi? Cuma sabahı öyle.
1: Cuma sabahı.
0: Bilmiyorum da ama.
1: Ha, şey var, insanlar artık şeyi kaybetti ya, ben sana söyleyeyim. Hani o coşkuyu, kimsede o coşku yok. Hani milli takım maçı varmış diye. Hani belki turnuvadan çıkmış olsa herkes sabah erkenden kalkıp maçı izler ama o süreci.
0: Yatmadan beklerdi.
1: Yatmadan yani beklerdi. Hani...
0: Kalkmayı ya,
1: bir tane
0: falan
1: arkadaş bana sosyal medyadan haber atmış, şey yapmış, yazmış, Vedat Gündoğdu, Gündoğu Bey. Şu an Doğan Öncel'le konuşmadan sonra Fenerbahçe düşmanı olduğunda kanaat getirdi demiş.
0: Benim mi?
1: Benim.
0: Senin Fenerbahçe düşmanı oldu.
1: Tabii Galatasaraylı yorumcular, hiçbiri Galatasaray hakkında olumsuzluk olduğu halde dışarı konuşmalar, birlik beraberlik yaptı. Sen gazetecilik adı altında sırf Aykut olmadı diye her şeyi söylüyorsun demiş. Ya arkadaş, yani bir de şey yazmış. Şu an İtibar Aziz Başkan yanında olsam seni kulübün içine, etrafına, kenarına sokmam. Akreditasyonu bu iptal ederim. Sen ve senin gibiler Fenerbahçe'ye zarar veriyor demiş. Ben mi Fenerbahçe'ye zarar veriyorum ya? Yani şu bütün konuşmalardan bunu mu anlamışlar mesela?
0: Öyle söylüyor.
1: Şimdi ben ne dedim? Ne dedik? Biz İsmail Kartal'a sonuna kadar destek vereceğimizi söyledik değil mi? Yani bunu negatif başarı diledik. Daha ne yapmamızı bekliyorlar mesela? Süreci ama yani şimdi yanlışa da yanlış demeyecek miyiz yani? Bunu söylemeyecek miyiz?
0: Yani bazen ertelemek de yapabileceklerin arasında yer alıyor. Onu söylüyor zaten dinleyici. Niye anlatıyorsun ki diyor sana.
1: Ya ben Tedesco döneminde de anlattım. Yine millet üzerimden geçti. Sonuçta doğru olduğu ortaya çıkmadı mı? Mourinho döneminde dedik ki Portekiz kampında 64 dakika antrenman yapıyor bu takım dedik. Bak bunun sıkıntılarını yaşayacak Fenerbahçe dedik.
0: Pohpohlanmayı, ondan sonra biraz dedik, sen, iyi olacak denmeyi bekliyor.
1: Sen kimsin falan, sen nereden hazır biliyorsun dedi. Ama ne oldu sonuçta? Sonuçta bir noktadan sonra doğru şeyini buluyor. Arkadaşlar yani burada biz Fenerbahçe'nin zararının olması istemiyoruz. Ben ne diyorum? Umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe için bu sezon şampiyonluğu çok önemli. Aziz Yıldırım bunu dile getirdi. Aziz Yıldırım niye aday oldu? Çünkü Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğü için aday oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon gerçek anlamda şampiyon olmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nin gruplarına kalmak zorunda Fenerbahçe. İleride daha sağlıklı önüne bakabilmesi için Fenerbahçe'nin, kulübün işleyişinin daha sağlıklı olabilmesi için bu sezon çok önemli. Çok ama çok önemli.
0: O da bunun bilincinde. Çünkü bir hikaye bitme noktasında. Eğer olamazsa şampiyon, önümüzdeki 3 yıllık başkanlık seçiminde Aziz Bey sanki olmayacak gibi gözüküyor.
1: Olmaz zaten, kendisi olmaz.
0: Yani seçim anlamında da, oy anlamında da olmaz gibi gözüküyor. Ya İrfan abi, takma kafana, camiasız kalırsan biz Galatasaraylılar seni bağrımıza basarız gibi mesajlar da geliyor, merak etme de.
1: Yok ya, Galatasaray'da
0: bence Montella Samet'le Ozan'ı mutlaka oynatacak, benden söylemesi Doğan deyip milli takıma dönelim mi, boş ver demiş. Ama bir soru var sadece, 10 numara mevkiyle ilgili. Şu an Talişka kimsenin konuşmadığı bir oyuncu ve o bölgeye sanki Asensio gelecekmiş gibi gözüküyor.
1: Asensio sağ kanatta oynamayı istemiyor, onu söyleyeyim.
0: 10 numara.
1: Benim mevkim 10 numara diyor, 10 numarada oynamak istiyor.
0: Talişka mı kanada doğru geçer biraz?
1: Talişka belki şu anda
0: Fenerbahçe... İlk yedek kalacak oyuncu.
1: Yok, forvet adaylarından bir tanesi Talişka şu anda. Yani
0: Çift forvet Muriç'le beraber mi?
1: Evet, Muriç şu anda Fenerbahçe'nin belki 22 Temmuz'a kadar oynanacak. 20 Temmuz'da ilk başta.
0: Muriç indirir, Talişka mı vurur?
1: Tabii o civarlarda olur. Yani belki ikisi oynar. Vedat Muriç, çünkü yani Talişka, Vedat Muriç ve Şerif sanki ilk maçta Fenerbahçe'nin forvet üçlüsü olacak gibi gözüküyor.
0: Ben Greenwood transferi olursa Talişka'nın çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Anca Asensio Talişka değişikliği falan olur.
1: Tabii 10 numarada Asensio Talişka değişikliği olur. Şimdi Asensio da şöyle söyleyeyim.
0: Ama Greenwood olmazsa Talişka tamamen kanada doğru gider gibi gözüküyor. Abi
1: kanatta o zaman yine sıkıntı yaşar.
0: Yaşarsın. Orada Nene ve aynı zamanda Musabba da yok değil mi artık?
1: Yok, Musabba var canım. Musabba'yla ayrılmadı yollar. Devam
0: ayrılmayı ediyor. Düşünüyor diye hep haberler çıkıyor.
1: Musabba
0: çünkü.
1: Şöyle söyleyeyim. Musabba Newcastle United istiyor. Musabay Newcastle United istiyor. Hatta Newcastle United'dan iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe değerlendirir. Çünkü Greenwood o bölgesi, Brahim Diaz. Yani Greenwood olmasa Fenerbahçe Brahim Diaz'a gidecek. Yani sağ kanat öne bir oyuncu istiyor zaten Fenerbahçe.
0: Arşi sol ya da Oğuz bek üzerinden mi düşünüyorsun? Levent mesela orada ileri uçta kullanılabilir mi?
1: Valla sol kanatta Oğuz Aydın.
0: Yani İsmail Hoca farklı bir dokunuş yapabilir mi? Yani daha önce şurada izlediğimiz, bu sefer burada daha etkili olacağını.
1: İsmail Yüksek ne yapmış? İsmail Hoca ne yapmıştı? Mesela Osterwold'e sol bekti. Osterwold'e çöp nitelendirmesi yapıyorlardı. Bugün YouTube'da yorum yapan adamlar, arkadaşlarımız bazıları mesela özellikle. 6 milyon euro buna verilir mi deniliyordu. Ama Osterwolde'yi stoper oynattı mesela. Hani oradan stoperde değerlendirdi ve bir anda kendi oyuncu da kendi orayı, o yeri sahiplendi, o mevkiyi sahiplendi ve stoperde şu anda önemli kulüplerden teklifler var. Mesela Roma'nın ciddi bir teklifi var. Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Osterwolde de mesela ayrılmak istiyor. Şimdi İsmail Kartal da ben yerli futbolculara dokunuş yapacağını düşünüyorum. Mesela İrfan Can Kahveci hatırlarsanız Jesus döneminde Twitter'dan, sosyal medyadan seni göndereceğiz işte bir tribün lideri grubu işte Mesut abinin yerine göndereceğiz seni falan diye tweet atmıştı. Taraftarlar protesto ediyordu İrfan Can Kahveci. Ne oldu? İsmail Kartal'la beraber kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
0: Sezonun en iyi oyuncusundan biriydi.
1: Kritik maçlarda önemli goller attı, asistler yaptı. Çiftli rakamlara ulaştı. Yine ben İsmail Kartal'dan da yine bu yerli futbolcu anlamında dokunuş bekliyorum. Oğuz Aydın'ın, özellikle Mert Müldür'ün, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi isimlerin daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ben özellikle Oğuz Aydın'ın, çünkü bence iyi bir oyuncu Oğuz Aydın, kaliteli bir isim ama gerek Tedesco, gerek Mourinho döneminde gerekli şansları bulamamıştı. Özellikle Tedesco döneminde mesela hiç şans vermemişti Tedesco, hiç düşünmemişti. Ben onlara çok daha fazla forma şansı vereceğini ve onların da bu şansı değerlendirip bu sezonun önemli isimler arasında yer alacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anda, şu aşamada hep diyoruz ya transfer. Yani Fenerbahçe'nin ciddi anlamda kadro kalabalığı var zaten. Yani bu kadro kalabalığı içerisinde kaliteli oyuncular da var. Şimdi yıldız isim diyorsun, yıldız transferi, yıldız. Ya Fenerbahçe'nin kadrosunda yıldız isimler var. Ederson bir yıldız, Şikrinyar bir yıldız, Gendouzi, Kante, Talisca, Asensio, bunlar yıldız isimler. Milli takımın oyuncuları var. Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu.
0: Yani Amara Diouf'la 5 yıllık anlaşmanın yapılması oyuncunun illa takımda kalacağı anlamına mı gelir?
1: Kalacağı anlamına gelmez. Fenerbahçe tabi burada oyuncuyu mutlaka değerlendirecek kamp çalışmalarında. Ama yani belki yeterli görürlerse A takımda kalır. Yeterli görülmezse kiralık olarak.
0: Bir de tam senin istediğin.
1: Tabii sağ kanat oyuncusu.
0: Yok hani 10 artı 4 için de çok tabii, uygun. 18 yaşında bir oyuncu.
1: Ya bu oyuncu için bak, bu oyuncu sakatlanana kadar Saito Mane'nin veliahtı olarak değerlendiriyordu. Hatta milli takıma, en genç milli takıma seçilmişti. 16 mı 17 yaşında mı ne? Mane'nin yerine oyuna girmişti. Yani dolayısıyla çok potansiyelli bir oyuncuydu. Ciddi bir sakatlığını yaşadıktan sonra zaten Avrupa'nın önemli kulüpleri transferden vazgeçmişti oyuncunun. Ama şimdi bu sakatlığını atlattı, burada yenileme operasyonu da oldu. Yani bu transferde de Sayın Ali Koç yönetimini tebrik etmek lazım yani. Oyuncuya güvendi, inandı, getirdi buraya. Oyuncuyu burada çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirdi. Oyuncu da bu Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı bu fedakarlığı şey yapmadı yani, göz ardı etmedi. İstese başka kulüple profesyonel sözleşme imzalayabilirdi. Çünkü o dönemde yapılan anlaşmanın, amatör anlaşmanın 18 yaşını doldurmadığı için bir geçerliliği yoktu. Oyuncu Fenerbahçe'ye verdiği sözü yerine getirdi ve Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.
0: İrfan Can Kahveci'den hala medet mi umuyorsunuz, umuyoruz gibi yazılar geliyor, mesajlar. Ben abi de şeyi düşündüm
1: belli
0: bir yanda.
1: Olmaz, belli olmaz.
0: Yok şeyi düşündüm. Beşiktaş'ta da İrfan'ın koşabilme potansiyeli, topu ayakta tutmayla bakarsan biraz gezalvari bir oyunda. Hani 4-4-2 gibi bir sistemde hem kanatta hızlı bir isim olursa onu Rozier gibi kullanabilir. Anladın mı? Mert'i veya ne bileyim başka bir bek oyuncuyu, ya da arka direkt Larin kısmını hatırlarsan Gezal hep arka direkte Larin'i topla buluştururdu ve orada da gol sayısını arttırırdı takıma katkı olarak, skor katkısı olarak. İrfan'ı öyle kullanabilme durumunda evet diyebilirim ama İrfan'ın koşabileceğini, çizgiye kadar inebileceğini düşünmeyenlerden biriyim ben de.
1: Hayır. Daha farklı değerlendirirsin. Mesela İsmail Kartal onu çok iyi değerlendirmiş hatırlarsan.
0: Yani kafamda Gezal figürü var yani.
1: Şöyle söyleyeyim, o zaman da koşmuyordu İrfan Can Kahveci. Yani o zaman da sürekli depar atan, koşan bir isim değildi ama ne olmuştu? İki, hem o 10 golün üzerinde asist, 10 golün üzerinde katkı sağlamıştı. Skor katkısı sağlamıştı. Dolayısıyla bu anlamda yine ondan tam anlamıyla yararlanacaktır diye düşünüyorum.
0: Valla İrfan değil de sakın Cengiz'den medet ummasınlar diyor.
1: Valla Cengiz'in içinde son şans ya. Artık son.
0: Son mu?
1: Artık yani. Ama,
0: hangi son?
1: Ama şöyle söyleyeyim, şu var. Cengiz'i mesela MLS'e kiralık gitti. Oyuncu satın alma, o kulüp satın alma opsiyonu kullanmadı. Beşiktaş'a gitti. Sergen Isar'la istediği bir oyuncu. Sergen'den de Sergen de kullanamadı.
0: Sergen Hoca diyelim.

0: Sergen Hoca da kullanamadı. Özür dilerim, Sergen Hoca da kullanamadı. Yani dolayısıyla bu açıdan baktığında şimdi Fenerbahçe için son şans artık. Yani Cengiz...
1: Ya oraya bir de Emre Mor desem sana.
0: Emre Mor yok, sözleşmesi bitti Fenerbahçe'de.
1: He, ayrıldı.
0: Ayrıldı. Yani kariyeri dibe gitti artık, dibe vurdu Cengiz'in. Cengiz'in bunun farkında varması lazım.
1: Ya Emre de aynı kariyerde devam ediyor. El ele gitmiş olabilirler.
0: Evet yani çocuğum, Cengiz artık buradan bir sıçrama yapması lazım.
1: Yani onu işte umut etmek, şampiyonluk parolasında o isimle yola gitmek, yola çıkmak.
0: Abi yerli oyuncu olarak kadroda durur. Cengiz mesela sonradan oyuna dahil olur. Oyuna sana katkı sağlayabilir. Ama Cengiz mesela özel hayatını da dikkat, mutlaka artık bundan sonraki süreçte
1: Cengiz'in ne yapacağını Cengiz'den önce ben daha çok iyi biliyorum.
0: Evlendi mesela
1: sana.
0: Şimdi özel evlendi artık. Evlendi, özel hayatı da artık daha düzene girecektir. O da bu kariyerinde dibe vuran süreçten bir sıçrayış yapacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü bu anlamda artık onun için son şans.
1: İrfancığım, bazen doğruları söylememek de büyük erdemliktir. Yani sen de yalan söyle, bir sürü Fenerbahçeli yorumcu öyle mutlu oluyor demiş. Biz şampiyonluk bekliyoruz İrfan 25. Hala da İrfan Can Kahveci'den, Cengiz'den bahsediyorsunuz. Yapmayın artık. Musabba ne oldu, yaşıyor mu diye soruluyorlar. İrfancığım, Newcastle'da yaşıyorum, hiç duymadık Musabba'yı istiyorlar diye.
0: Öyle öyle, Musabba'ya bir ilgi var.
1: Fenerbahçe bu kadar kaleciyi ne yapacak peki?
0: 3 tanesi yollar, yok 2 tanesi yollarını ayıracak. Livakovic gidiyor. Livakovic'i Dinamo Zagreb istiyor. Oyuncu da Dinamo Zagreb'e gitmek istiyor. Hı hı. Çünkü zaten Fenerbahçe'ye gelene kadar Hırvatistan dışına çıkmamıştı Livakovic.
1: Bir de Mert'le ayrılıyor.
0: Ondan sonra yok, Mert'le değil. İrfan Can Eribay. Can Tarık'la ne yani? Merkür'ün. Devam edelim.
1: İki tane. Yani bu kadar kaleci varken, o kadar var ki gerçekten, o kadar varmış yani.
0: Abi 3 tane kalecisi dünya şampiyonasında Fenerbahçe'nin. Düşünsene.
1: Hiçbiri oynamadı.
0: Livakovic. Livakovic iyi performans sergiledi. Dinamo Zagreb 3 milyon euro teklif etmiş Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olarak. Onlar da ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü oyuncu da gitmek istediğini yönetime iletti. O da ayrılmak istiyor. Dinamo Zagreb'e gitmek istediğini net bir şekilde söyledi. Burada da Fenerbahçe iyi bir bonservis bedeliyle oyuncuyu satmak istiyor.
1: Hırvatistan son maçı kazandı değil mi, 0?
0: Evet yani devam eder. Bir de şöyle bir şey var Fenerbahçe.
1: Yani şey, belki Hırvatistan'ın grubunda zaten İngiltere de puan kaybı yaşadı Gana ile.
0: Evet.
1: Büyülendiler orada da. Gana büyüledi onları.
0: Harry Kane out attı ya topu mesela. Demek ki büyüğü yerini tuttu.
1: Orada Panama galiba bizimle beraber, Haiti biz ve Panama galiba şey değil mi, hiç puan olmuyor.
0: İlk Haiti ile beraber biz gittik herhalde, elendik yani.
1: Hırvatistan da son maçı kazanırsa ikinci olarak çıkabilir. Hırvatistan kimle oynuyor acaba? İngiltere mi? Gana mı?
0: Bakayım. Ama Hırvatistan'da Livakovic gayet iyi performans sergiledi yani.
1: Hırvatistan kimi? Panama'yı yenmedi mi? Panama'yı yendi.
0: Panama'yı yendi Hırvatistan. Gana ile oynuyorlar pazar günü. 12'de. Beraber kalsa da çıkıyor herhalde.
1: Livakovic'e felak nasıl... Atsana mesaj. Bir şey yapın. Büyüler etkilenmesin.
0: Ya şöyle söyleyeyim yani, Livakovic'e iyi bir teklif geldi.
1: Vallahi ben Bosna'nın Katar'a devirmesine çok mutlu oldum. Onu söyleyeyim. Artık başka şeylerle mutlu olmaya çalışmak zaten en sevmediğim şey, ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü Dünya Kupası'nı 24 yıldır öyle yapıyorduk. Bana göre Belçika, bana göre Hollanda, Avusturya çok iyi geliyor diyorlar falan diyorsun. Gene görünen köy şaşmıyor yani. Ne olacak bilmiyorum yani. Amerika bile sürpriz bir şekilde bayağı ilerleyecek gibi gözüküyor.
0: Abi işte, ya bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu haberde yani bununla ilgili işte Arizona'da kap yaptı değil mi bizimkiler mesela, 45 derece sıcaklık.
1: İtiraz bile etmemiş federasyon. Abi, aslında zamanı, varmış imkanı biliyor musun?
0: Zamanı geçmişler zamanı. Amerika'da bizim Fenerbahçe Kongresi var. Amerika'da yaşayan bir abimiz var, Fatih Akarsu. Orada federasyonun işte o Amerika temsilcisi, orada yetkiliyle konuşuyorlar. Başvuru zamanını geçirmişler. Yani bir uzun, belli bir süre başvurmamışlar. Şöyle söyleyeyim, başvurmamışlar. Başvurmayınca da tabii orada Amerika'da kimsenin şeyi tercih etmediği Arizona'ya milli takımı gönderiyorlar. Orada 1,5 milyon dolarlık bir şeyi ödememişler herhalde. O yüzden başvurmamış milli takım. Şey, federasyon. Bir kere federasyon bunun mesela sadece bunun için bile istifa etmesi gerekir ya. Ha, nasıl başvurmasın ya? Şeye peki ne diyorsun? Montella'nın açıklamasına

0: daha da güçlendim falan diyor. Tam Türk tipiydi ama istifa etmişim diyor.
1: Semih diye bir dinleyicimiz var. Ben kendisi adına Rütük'te iş başvurusu yaptım. Bütün programları eleştirme. Senin hatan şu, onun hatası bu. Şöyle yapayım, böyle yapayım diye. Ben de keşke onun çalıştığı yerle ilgili olarak böyle birkaç tane bilgiye sahip olsam da onun hatalarını böyle arka arkaya bir kompozisyon şeklinde giriş, gelişme ve sonuç olarak yazsam, önüne koysam onu. Doğancığım bir Gana ile büyücü taklidi yap da günümüz güzelleşsin be demiş. Olmaz. İlerleyen dönemlerde o Gana'nın ilerleyişine göre değişir. İrfan 25 ile Ahmet Konaç arasındaki en büyük fark, İrfan'ın Türkiye ekonomisi gibi gerçekleri yazıyor. Yani Enak yazmış. Konaç ise TÜİK gibi diye yazmış. Verdiği rakamlarla gerçekler arasında bu bir uçurum var diye devam. İrfan diyor hayırdır, ne içirdin, papatya çayı mı İrfan'a diye sormuştu.
0: Niye babada ya, papatya çayı sakinleştirmiyor mu ya?
1: Tamam işte bugün seni sakin gördük. Yani ben mesela bugün gelmez diye düşünen çok dinleyici olmuş.
0: Yok, ben niye gelmeyeyim ya?
1: Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına. Şampiyon olamadıktan sonra da yayına çıkmama kararımı aldı.
0: Tebrik ettik ya şampiyonu.
1: Etti canım, etti.
2: Ben ne
1: biz
2: demiştim?
1: Hakeme itiraz ve rakip oyuncuya dayılanma konusunda en iyiyiz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben ne demiştim? Son haftaya kalmasın demiştim. Ben son hafta izlemem demiştim maçı. Evet. Maçı son hafta kaybeder diye çünkü.
1: Abi bir fikir sunmak istiyorum. Bütün haftanın yorumlarından en iyi yorumu seç ve kazanan kişiye tuttuğu takımın formasını hediye edin. Arkadaşlar kulüpler bile forma vermiyor artık. Onu söyleyeyim.
0: Geçen vermişler ya, Fenerbahçe'nin lansmanında verdiler.
1: İrfan dün gece ne oldu da bu sabah esniyerek yayın yapıyorsun diye sormuşlar.
0: Geç yattım.
1: Bütün gelişmeleri takip ettim. Topuk yaylasına ne zaman gidiyorsun?
0: Sohbet toplantısı olursa gideceğiz.
1: Yoksa almıyorlar mı?
0: Yok,
1: yani almıyorlar mı derken gidilmiyor mu?
0: Yok, gidiliyor şu anda da ben gitmeyi tercih etmedim. Yani sosyal şey olarak Topuk Ayacası'nda herhangi bir basın toplantısı olursa, bir şey olursa gideceğim yani, oraya söyleyeyim.
1: Dün yayıncı kuruluştan arkadaşlarla beraberdim de Topuk Yaylası'na biz de 4 gün sonra gideceğiz dediler.
0: 4 gün zaten bitiyor zaten ya.
1: Son günde herhalde orada bilgi alacaklar, çekim yapacaklar.
0: 3 Temmuz
1: yani konuştuğumuzdan 2 gün geçti zaten.
0: 2 Temmuz sonra gidiyor. 2 Temmuz'da sona eriyor Topuk Yaylası kampı. 2 Temmuz'da sona eriyor. 3-4 Temmuz'da izinli, 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe. Ya dolayısıyla
1: bu arada Topuk Yaylası'nda da bir çivi çakılmadı, kulüplere hiçbir şey yapılmadı gibi şeylerin de dile getirildiği söyleniyor. Bunların da çok konuşulmasından yana değilim ben.
0: Şöyle.
1: Hani hele hele sen hiç konuşma istiyorsan bu konuyu.
0: Yok yok.
1: O konuda da eleştiri yapma yani.
0: O konuda bir şey yok. Hatta öyle bir haberler çıktı ama daha sonra o yalanlandı. Sayın Erzincan oraya denetlemeye gidiyor. Oradaki görev, yani Topuk Yaylası'ndan sorumlu olan yöneticiye teşekkür ediyor. Yani gayet iyi bakımlı olduğu söyleniyor. Yani mutlaka eskidir yani yapılar, eğer yaptı mesela topu şeyi ama Can Bartu tesislerine gittiğinde Can Bartu tesislerinde oyuncuların kaldığı odalardan yattığı yataklara kadar her şey full değiştiriliyor.
1: Nevresim takımlarını falan konuşuyorduk seninle.
0: Evet evet, değiştiriliyor. Ama ondan sonra, ama şöyle söyleyeyim, onu konuştuktan sonra millet söylemedi mi?
1: Söyledi. İstanbul'dan İlyas Trabzon taraftarı, İrfan abinin yorumlarını beğeniyorum. Olay'ın 40 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor transferi için. Yorumlarsa sevinirim, doğruluk
0: bence var mı? Şöyle söyleyeyim, bence o rakamlara transfer olabilir oyuncu. Ama işte Trabzon'un da Avrupa kupalarına katılıp orada işte o oyuncunun Avrupa kupalarında, yani bizim ligimizde ne yazık ki ligimizi çok fazla takip etmiyorum, Avrupa kupalarında oynadığında oyuncu orada iyi performans sergilediğinde daha yüksek rakamlara satabiliyorsun.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela bana katılır mısın?
0: Cenk Tosun mesela en yüksek rakamda, niye Şampiyonlar Ligi'nde o zaman gruplarda Beşiktaş'a çok ciddi bir performans göstermişti ve ondan sonra da çok ciddi rakamlara satıldı. Galatasaray'ın oyuncularından hani Avrupa'da transfer piyasasında isminin geçmesini neden? Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslar da onları. Yoksa ligimizi ne yazık ki, ama ne yazık ki ligimizde en fazla işte takip eden çok fazla şeyi satamazsın yani, onu söyleyeyim.
1: Ulay gibi oyuncularla ilgili şöyle yorum yapmak istiyorum. Arkasında Drogba var bildiğim kadarıyla ve Drogba zaten Trabzonspor'a tavsiye etti. Yani Galatasaray'a da getirebilirdi oyuncuyu ama oynatıp oynatamama, yani gelişip gelişememesi için uygun bir kulüp değildi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, ligde şampiyonluk yarışı verecek, dördüncü şampiyonluğunu ve bu hedefleri koyduğunda biraz deneme yanılma kısmında Ennaga ve Asprilla gibi kalırdı zaten oyuncuda. Gelişmesi için
2: Trabzon en doğru yerdi süreklilik anlamında da. Zaten kendini gösterdi, parlattı ve Trabzon'da satın alma gibi bir duruma girmez. Ama Galatasaray Fenerbahçe'de iyi oynasaydı kulüpte tutma, hatta oyuncuyu Türkleştirmeye kadar gidebilirdi. Drogba istiyor ki parlasın ve aynı zamanda fil dişi sahilinde de oynasın ve Avrupa'ya da iyi bir rakamla gidebilsin durumu var. Yani stratejik iyi bir rota belirlenmiş oyuncu için.
0: Oyuncuyu kaç liraya aldılar ki yani? Çok çok uygun fiyatlardılar.
2: Oyuncuyu alması için yollamadı zaten. Gelişmesi için yolladı. Yani bu oyuncuyu Trabzon'da oynatmasının sebebi Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, büyük camialara karşı da oynasın diye yolladı.
0: Bir de şu var. Yani bak, büyük kulüplerde maaş skalası çok yüksek. Yani Fenerbahçe'de bahsediyoruz, Galatasaray'da 11 milyon eurodan bahsediyoruz bir oyuncuya verilen. 6-7-8 milyon eurodan bahsediyoruz. Şimdi herhalde olayın aldığı rakam çok daha düşük. Şimdi bu oyuncu Avrupa'ya her türlü transfer olur. Çünkü niye? Trabzon'dan aldığı yıllık ücret düşük ve Avrupa'ya transfer olduğunda da takımlar bu ücretleri rahat verebilir. Ama sen şimdi bir oyuncuya işte diyelim ki 6 milyon euro net veriyorsan, bunun brütü herhalde 10-11 milyon euro olması lazım ki oyuncuyu Avrupa'daki kulüp kendi kadrosuna dahil edebilsin. Şimdi yabancı futbolcuları gönderirken büyük kulüplerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Oyunculara ödenen yüksek yıllık ücretler. Fenerbahçe'de mesela yollarını ayırırken yabancı oyuncularda en büyük sıkıntı buralarda yaşıyor. Ama Trabzonspor'u buradan tebrik etmek lazım. Doğru transfer politikası yürütüyorlar. Yani scout ekibi kimse, hani hangi büyük kulübüse, ben scout ekibini komple transfer ederim Trabzonspor'a. Yeni sezonda hani transfer yapacaksa ben Trabzonspor'un scout ekibini transfer ederim. Yani.
2: Peki sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Erdin Çihit gerçekten değeri bilinmeyen bir isim mi?
0: Erdinç abiye şöyle söyleyeyim. Erdinç abi, İsmail Yüksek de biliyorsun Erdinç abinin oyuncusuydu. Onu da İsmail Yüksek
2: de... Türk futbolcular için ne kadar önemli isimler kazandırdığını söyleyebilirim camiaya diyor. Bir dinleyicinin yazdığı bir şey bu. O yüzden Amara Diouf'u da getiren Erdinç Şehit.
0: Evet. Amara Diouf'u da getiren Erdinç Şehit. İsmail Yüksek'i de getiren Erdinç Şehit. Hatta İsmail Yüksek'le ilgili mesela onumuzu biz Bağdat Caddesi'nde arkadaşlarla oturuyorduk. Orada görmüştük. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geldi. O zaman 10 numara oynuyordu biliyorsun İsmail Yüksek. Herkes ondan bahsedecek demişti. Biz de çok fazla şey yapmamıştık. Gölcük'teydi o zaman. 3. ligdeydi biliyorsun. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda. 500 bin TL bir bonservis, işte iki kez topuk yaylasında kamp, böyle bir şeyle transfer edilmişti İsmail Yüksek. Şimdi yine Amara Diouf'u aldı. Amara Diouf da bence çok kaliteli bir oyuncu ve ileride de Fenerbahçe adından söz ettirecek bir isim olacağını düşünüyorum ben. Ya Fenerbahçe'nin böyle oyuncular bulması gerekir. Yani
2: bence Aziz Yıldırım'ın bulması gereken tek şey Gana'nın büyücüsü olmalı diye yazmış. Tekrar Kadıköy büyüsünü kazanabilmesi için Ganalı büyücüyü transfer etmesi lazım diye.
0: Maç boyunca büyü yaptı değil mi? Bir şeyler yapıyordu maç boyunca.
2: Kaçırmadın kardeşim, okuduk. Singo sakatlandı, FIFA para ödeyecek mi Galatasaray'a, bilginiz var mı demiş.
0: Çok ciddi, sezonu kapatacak şekilde sakatlanırsa FIFA ödüyor diye biliyorum. Şu anda öyle ciddi bir sakatlığı yok.
2: Bence Trabzonspor olayı Fenerbahçe ve Galatasaray'da olsa 7-6 milyon avroya satar, 70-60 civarındaymış. Öyle satarlardı demiş. İrfan Bey, Ahmet Konan senin için cimri pinti dedi, biliyor musun diye yazmış.
0: Cimri pinti değil bak, başın cimri ile tasarruflu olmak arasında fark var.
2: Çok büyük fark var.
0: Yani cimri olmak, yoksa ben de yeri geldiği zaman arkadaşlarımıza...
2: Bu arada yeter ki sen gel Bolu'ya, Topuk Yaylası'na, ben seni Düzce'de misafir ederim. Yeter ki gel, haber ver demiş İrfan, bir dinleyici.
0: Teşekkür ederim.
2: İstanbul'dan Sait Kızılkaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu Ahmet Spor'un maçına gelecek mi dedi, hiç giremedik keşke diye devam etmiş, gülmek isteriz gelse diye yazmış. Sayın 25 çok mu cimrisiniz diye mesajlar geliyor.
0: Yok
2: be. 3 ay yok bu arada. Bir şey söyleyeyim demiş Singo'nun sakatlığı.
0: Cimrilikle dediğim gibi tasarruflu olmak arasında fark var. Yani bir de cömertlik farklıdır, aşırı savurganlık farklıdır. Ben ne savurganım ne de çok cimriyim yani.
2: Şunu anlayamadım. İrfan abi, saatler olsun, limon kolonyasının kokusu buraya kadar geldi demiş.
0: Trash Tüntün yayında bilmiyordum şeyi. Çağatay Bey yayına bağladı. Diyorum ki berberdeyim diyorum, tamam. Bağlayayım bir sene diyor. Beğensem yayındaymışız.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
2: Dedim şu anda. Bu arada Aykut Kocaman'a ulaşamıyorduk. İrfan 25'e de ulaşılamadı. Acaba

0: Da bir tıraş olmayınca şey oluyor, yüzüm sakal ya, yüzüm yara oluyor ya. Sansür bir de evet. Geçen bir ara şey oldu.
1: Bir ara senin aynı problemi yaşıyorduk ya.
0: Ondan sonra şey dediler ya,
1: televizyon dolayısıyla sen zaten sinek kaydıyı seviyorsun. Bıraktığın zaman sıkıntı oluyor sende.
0: Evet evet.
1: Çok fazla kaldığında.
2: Ben de 2 hafta
1: geçti. Ben de sinek kaydıyı sevmem, televizyon dolayısıyla olmak zorunda kalıyor.
0: Bir şey söyleyeyim. 2 hafta mesela geçsin sakal, hemen yara yapıyor yüzümde. Hemen kaşıntı yapmaya başlıyor. Bir alerjim var sakala karşı.
1: Muhtemel 11 şu şekilde olacak denildi. Amerika'daki arkadaşların yazdığı bir yazı. Milli takımla ilgili bu sabah saat 5'te çıkacak maça. Milli takım kalede Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış 11 ile çıkacakmış.
0: Yine forvetsiz.
1: Yani Kerem ve Barış kanatlar üzerinden gidecek. Arda daha yakın oynayacak. Orkun arkasından destek verecek. İsmail Hakan kesici ve dağıtıcı özellikte olacak. Herhalde
0: bunlar. Bizim bir tane forvet bulmamız lazım ya. Acilen.
1: Bertuğ çok konuşuluyor tabii. Evet, neden acaba neden diye söyleniyor. Mikrofonu çevirsene biraz.
0: Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Neden mesela tercih etmiyor harbiden?
1: Yani işte mesela çok fazla canı neden kullanmıyorsun ilk 11'de bile şu an hala diye söyleniyor. Ya yani Umut Nayır bile hiç olmazsa iki kafa topunda bir şey yapamaz. Yok,
0: ben şey bile alırsın yani o...
1: Serdar Dursun deme sakın. Serdar Dursun deme sakın diyecektim oradan. Ya bir CU yapılmaz mıydı ya bir golden sonra? Olmaz mıydı ya?
0: Ya en azından şöyle söyleyeyim. Avusturya maçında yapılan ortalara bir tanesine kafa vururdu ya. Bir de şey diyorlar ya hani çok çalıştı.
1: Avustralya maçında.
0: Hani çok şey yaptı, çok çalıştı. Ne yaptın abi? Sürekli orta yaptın. Adamların bu şeyde 1.98-1.97 boylarında stoper vardı. Hepsini karşıladılar ya.
1: İngiltere'nin ucuz kurtulduğunu düşünüyor musun? Ghana maçında kırmızı kartın çıkmaması
0: ya, var
1: kahveye gitti, İngiltere kurtuldu diye yazılıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim sana ya. Bir Messi'ye yapılan kırmızı kart inanılmaz. Messi'nin yaptığı hareket
1: verilmeyen
0: kırmızı kart. Yani var müdahale etmedi. Yani arada bir şey var. Orada da yani belli oyuncular veya belli güç dengesi içerisinde dönüyor. İngiltere'nin verilmeyen penaltı %100 penaltı yani. Ona nasıl vermez veya var neden müdahale etmez? Harbiden anlamış değilim yani.
1: Bu arada Montella'nın göreve devam edip etmeyeceği sorusuna verdiği cevap, istifayı düşünmüyorum ki istifayı düşüneni görmedim ben zaten.
0: Daha da güçlendim demiş. Tam Türk gibi oğlum bak. Evet. Tam Türk olmuş ya. Şey gibi olmuş.
1: Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik içerisindeyiz. 24 yıl katılamamak yetmedi mi? Neden yapıcı olmuyoruz? Biz daha da güçleniyoruz demiş. Onu söylemiş yani. Kadroyu değiştirebilir ihtimalleri biraz daha sıcak demiş. Hala ihtimal mi ya? Kadroyu değiştirme ihtimal üzerinden mi konuşuyor?
0: Bazı oyuncular şeysin, başım ağrıyor hocam oynamıyorum falan desinler yani. En önemli maçlarda değiştirmedi kadroyu yani.
1: Şu paralara bakar mısın ya? Cristiano Ronaldo 300 milyon dolarlık kazancı var El Nasr kulübünde de. Ama Inter Ronaldo Miami'de Messi 150 milyon dolar alıyormuş. Mbappe 95, Haaland 80, Vinicius 60, Salah 55, Mane 54, Bellingham 44, Yamal 43, Harry Kane 40. İşte Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid.
0: Ama mesela şey var mesela 41 yaşında değil mi Ronaldo?
1: Son artık.
0: Tamam son. Ama
1: güçte kalmadı.
0: Ama bir şey söyleyeyim sana.
1: Yani olur mu 42'ye kadar gider de kaleci olsa Buffon gibi devam eder de.
0: Bir şey söyleyeceğim. Messi de mesela yaş olur.
1: Messi de yok artık.
0: Ama ondan sonra ama şöyle söyleyeyim.
1: Son ikisi, dünya kupası.
0: İkisi de yani ne kadar istediklerini, ne kadar arzu ettiklerini, ve mücadele ettiklerini abi, görüyoruz.
1: O profesyonellik ve hırs çok ayrı bir konu. Onları
0: yani
1: üzerinden.
0: Ben o yüzden bunları görünce bizim...
1: Ya Messi'deki, Ronaldo'daki kaliteyi bilmem neyi kıyaslamıyorum ama hırsı kıyaslayayım bari. İşte abi, Hakan'da, Orkun'da, işte Arda'da bilmem ne de iyisinde kötüsünde sayarak söylüyorum.
0: Bu oyuncular aslında bunları izletmek lazım bizim oyuncular. Yani gerçekten
1: adam... İzlemiyorlar mı abi? İzlemiyorlar. Ben mi izleteceğim onları?
0: Bir şey söyleyeceğim sana yani. Adamlardaki hırsı gördün mü? Mesela Messi'nin penaltıyı kaçırdı. Ardından golünü attı falan.
1: Abi Ceko'yu seyretsinler ya. Bırak Allah aşkına Kosova'da.
0: Evet.
1: Ceko'yu seyret ya, bırak herkesi
0: abi geçir. Ceko çok önemli bir oyuncuydu ya. Fenerbahçe'ye hani belki 1-2 sene önce gelmiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama geldiğinde de o yaşta geldiğinde çok önemli bir fonksiyondu. Keşke kalsaydı. Keşke Tadiş ve Ceko'yu takımda tutsalardı. Belki çok daha farklı olurdu Fenerbahçe adına.
1: Aslında turnuvadaki en önemli gelişmelerden bir tanesi Fransa takımı adına yaşandı. teknik direktör Döşamb'ın annesinin vefat haberi

0: Evet.
1: Ve bir anda antrenmanda saygı duruşunda bulunuyor bütün takım. Döşamp'ta gidiyor ve grubun birinciliği için mücadele edecekleri Norveç maçında olamayacağı açıklanıyor. Didier Döşamp'ın.
0: Işıklar doyursun.
1: Öyle. 200. maçında galibiyetle havalara uçan bir isim Modric. O da artık son.
0: Bizim şey, bizim jenerasyon hepsi son. Bizim Ronaldo, Messi, Modric, ha. Güzel. En azından izleme şansı bulduk galiba. Fazla
1: sonuçta sinirli. Norveç'te, Fransa'da garantiledi çıkmayı da.
0: Norveç'in şeyi nasıl ama? Olmak, kürek olmak. Kürek şeyi güzel değil
1: çok
0: mi?
1: Çok iyi değil mi ya?
0: Çok iyiydi ya.
1: Bak işte bak, Türkiye türbinlerinde çok görürüz şimdi. Sanki hani şeymişiz gibi.
0: Ama bu, onlar için kendi
1: okyanus ülkesiymişiz gibi öyle.
0: Şöyle şimdi, onlar kendi kültürünü yansıtıyorlar değil mi? Galibiyet sevecinde bütün kültürünü yansıtıyor.
1: Lise falan şey yapıyor. Trabzon falan yapıyor biliyorsun onu.
0: Tabii, tabii.
1: Aslında o hani ha falan olayları vardı ya şeydi. Evet, İrlanda mı yapıyordu?
0: İrlanda mı yapıyordu? Evet, İrlanda yapıyordu herhalde. Evet. Ama mesela hayır, bu mesela sen de kendi
1: küreye kültürü, de geçebilirler.
0: Sen de kendi kültürünü yansıtan şey yaparsın, sevinç oluşturursun.
1: Hangisini?
0: Mehter Paşa falan düşer.
1: İki ileri bir geri tribünlere gitmesi de şey olurmuş. İlginç olurmuş yani.
0: Ama güzel de ben şeyi çok iyiydi ya. Takımla beraber bütün tribünün aynı şeyi yapması.
1: Sokağın ortasında yaptılar. Los Angeles'ın göbeğinde mi, New York'ta mı, öyle bir yerde yaptılar yani.
0: Güzel.
1: Bütün trafik falan durdu onların gittiği yerde. Oh, falan kürekler falan. İlginç şeyler tabii ya. Bilemiyorum. Haaland iyi ki gelmiş değil mi?
0: Tabii.
1: Renk veriyor, katıyor.
0: Onun kaç golü oldu şu anda?
1: 4 mu oldu o da? Böyle bir şey olması lazım.
0: 4 golü oldu herhalde.
1: Bugün Ekvador Almanya saat 23, aynı saatte Curaçao Fil Dişi Sahili.
0: Curaçao bile puan aldı be. Gol attı bak. Ya, bizim golümüz
1: Japonya,
0: yok.
1: Japonya İsveç gece 2, aynı saatte Tunus Hollanda maçı. Tunus Hollanda maçı da güzel değil mi?
0: Adamlar 3. maça gruptan çıkma ümidiyle çıkıyorlar Curaçao.
1: Tunus'un da hiç puanı yok bu arada ama bir tane attığı gol var.
0: Bizim ne
1: çok
0: golümüz
1: yedi dediğim o.
0: Bizim ne 9 golümüz.
1: 9 gol yedi bu arada. En çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Yani Curaçao bile 7 gol yedi.
0: Ama o da Almanya'dan yedi. Yani çapışık 6 tanesini Almanya'dan yedi adamlar.
1: Sonra gol mü yemedi?
0: Ondan sonra şey yaptı işte, berabere kaldı Curaçao. Adamlara şey yapmamak lazım. Almanya'ya bir tane gol attılar. 1-1'di maç. Sonra 6-1 mi de bitti zaten.
1: İşte o son golü atmayacaktın diye.
0: Atmayacaktın o golü işte. Yani o 1-0'dan atmayacaktın golü falan Almanların.
1: Biz de 3 gol yedik. Değil mi? Hiç gol atamadık.
0: Abi bizde sıkıntı var. Bizim forvet attığımız kötü yani. Bizim bir forvet bulmamız lazım. Bertu mesela bir tane al ya. Bertu oynat yani.
1: Cihan nasılsın diye kendi kendine mi konuşuyor içeride? Birinde bağırıyor galiba.
0: Birisine bağırıyor.
1: Atakan Kurt'la konuşuyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun?
0: Tabii tabii, yayın, Atakan'ın yayını ya.
1: Atakan bağlanacak birazdan. Peki topuk yaylası ve bu süreç içerisinde kadronun yüzde kaçı belli olur?
0: Şu anda 30 kişi var topuk yaylasında. 30 tane oyuncu. 7 tane ameli takım oyuncusu var. 7 tane ameli takım oyuncusu Avusturya kampına dahil olacak. Sonra Kante Fransa'da, Amrabat Fas'ta, Fas milli takımında. Diego Carlos'a ulaşılamıyor. Ulaşamıyor.
1: Onu söylemiştik.
0: Ondan sonra kim var başka? Semedo Portekiz.
1: Mesela İsmail Hoca'nın oynattığı oyun üzerinden gidersek, o dönem tabii Fred çok fazla popülaritesi yüksek bir oyuncuydu.
0: Fred ayrılmak istiyor. Fred
1: şimdi hayır, Fred'i tekrar az önce konuştuk ya, İrfan'a dokunur, Oğuz'a dokunur, Levent'e dokunur, İsmail'e dokunur gibi yerli oyunculara ağırlıklı gittik ama Fred'in mesela İsmail Hoca'nın gelişinden sonra kararının değişme ihtimali olur mu?
0: Fred şunu söylemişti, bilmiyorum değişme ihtimali olur mu? Teknik adam kim olursa olsun, yönetim kim olursa olsun değişse de ayrılmak istediğini,
1: o kadar netti yani.
0: Ayrılmak istediğini söyledi. Hatta Atletico Mineiro Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Atletico Mineiro Kulübü ona 2028'e kadar bir sözleşme ve Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücretin tamam aynısını veriyor. Ama Atletico Mineiro'da diğer kulüplerin yaptığı gibi oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu bedava bırakmak istemiyor. Yani Fred İsmail
1: kalırsa moral bozukluğuyla ondan performans bekleme diyebileceğim bir oyuncu mu olur?
0: Yok, İsmail Hoca ona da dokunuşu yapacaktır diye düşünüyorum. Yani İsmail Hoca'nın Fred'i biliyorsun, Fred'le dönemde çok iyi bir performans sergilemişti. Fred de zaten Tedesco'nun son döneminde, son 3 maç Tedesco ayrıldıktan sonra görev verildiğinde de o maçlarda gerçekten iyi performans ortaya koymuştu. Ama Fred'i
1: Murat Hoca döneminde,
0: Zeki Murat Göle döneminde. Yani şimdi Fred'i değerlendirmen gerekiyor. Bu anlamda yani Fred'den şunu bekleyemezsin. Yani.

0: Fred'in tüm orta sahada gelecek, defansa gelecek, yardım edecek, işte sonra top çıkaracak, bütün organizasyonu Fred yapmasını bekleyemezsin. Ama Fred'i dar alanda oynatırsan, ileride ceza sahasına yakın pozisyonda oynatırsan her zaman çok etkili olacak bir Fred olur diye düşünüyorum.
1: Sevgili Orhan Özdamar, okudum be abim, iki kere okudum mesajı, hem de tekrar diye sormuşsun. Sizce bu Dünya Kupası'nı zihnimizden ne yaparsak silebiliriz?
0: Hemen Milletler Kupası mı başlıyor?
1: Yani Eylül ayında ilk maçımız Fransa'yla, İtalya'yla falan, hani Belçika'yla falan.
0: Tamam, öyle orada Milletler şey. Kupası'nda iyi performans sergilersen bu Dünya Kupası'nı silersin tabii. Ya bu da şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Yani onu çevirde şey, bu yönetimle mi gider, federasyon değişir mi, yoksa aynı teknik adamla mı yola devam edilir?
0: Aynı teknik adamla yola devam edeceğini düşünüyorum. Ya sonuçta tamam, eleştiriyoruz da 24 yıl sonra.
1: Aykut Hoca olmaz mı mesela diyor.
0: Abi Aykut Hoca olsa keşke, yani öyle söyleyeyim. Peki. Ama sen bu sefer şey demezler mi? Sen kendi Fenerbahçe'nin bir kere şunu düşünmesi lazım. Fenerbahçe kendi değerlerini değersizleştiren bir cami haline geldi. Kendi eski futbolcularına, çok fazla önem vermiyor. Hatırlasana kaç defa söyledik. Yani söyledik. Eski futbolcuların bazıları geçmiş yönetimler döneminde bilet almak istediğinde bilet bulamadılar. Maça giremediler. Derazına gittiği zaman derazına alınmadılar. Dolayısıyla bu açıdan şimdi Aykut Kocaman süreci, yaşanan süreçle ilgili, yani kendi değerlerini değersizleştiriyor. Ondan sonra da kimse şunu söylemesin, neden işte Süper Lig'de Fenerbahçeli bir isim teknik adamlık yapmıyor, veya işte milli takımda neden Fenerbahçeli bir teknik adamın ismi geçmiyor. Bunlar bence önce camianın kendisine sorması lazım. Çünkü işte önemli isimler var Fenerbahçe'de. Mesela Bülent Uygun Hoca kimsenin aklına gelmiyor belki, ama o da Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden bir tanesi. Yani bu isimleri böyle hani göz ardı etmemek lazım. Bu isimlere destek vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin.
1: Barış Bey o konuda biraz ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Hem açıklamalar anlamında. Mahmut Bey biraz daha şey iddia ettim ben. Hani rakiplerin açıklamalarına karşılık bir cevap verilecekse Mahmut Bey'i de durdurabilecek bir güç yok içeride. Yok,
0: Mahmut abiye sorarsan şeyi, o cevap verir zaten. Mikrofonunuza
1: yani. Ama ağırlıklı olarak kulüp sözcüsü olarak Barış Bey daha ön plandaymış
0: Barış
1: gibi
0: Bey,
1: gözüküyor.
0: Barış Köktürk zaten başkan vekili. Zaten Kulüpler Birliği'nde de Sayın Aziz Yıldırım'ı Barış Bey temsil edecek. Yarın değil mi? Bugün mü Kulüpler Birliği toplantısı, yarın mı?
1: Kulüpler Birliği var mı? Devam ediyor mu?
0: Kulüpler Birliği toplantısı var. Hatta bugün
1: Ertuğrul Doğan başkanlığında değil mi?
0: Toplantıda şey konuşulacak. 10+4 yabancı kuralı konuşulacak. Yani orada değiştirip değiştirilmemesi veya bir tavsiye kararı alınıp alınmaması konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar. Orada mesela Barış Köktürk orada kulübü temsil edecek.
1: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Ağzını yüreğine sağlık. Var mı Dici'de falan bir şeyiniz? Bugün çekim mekim daha önce yaptınız mı? Bitirdiniz mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Şu anda yok gibi gözüküyor.
1: Yok gibi gözüküyor Dici'de. Tamam, ona göre. O zaman yavaş yavaş beraber.
0: Herhalde büyük ihtimalle cuma günü olur herhalde.
1: Cuma günü mü olur?
0: Evet.
1: Hem şeyin kampın sonunda alınan kararlar üzerinden mi gidersiniz?
0: Yok, bu cuma olur. Yarın yani.
1: Ha, yarın yaparsınız.
0: Yarın olacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Yarın kısmetse Murat Özen'le beraber biraz da Beşiktaş gündemine ağırlıklı olarak, tabii milli maçın da sonrasında yayında olacağız. Onun adını işte Montella ya da oyuncuların performansları açısından yoğunlukta bir yorum trafiğimiz olur. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatler 13'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar sizler de bizimle beraber olursunuz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Atakan abi, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Cihan'cığım, yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Tabii gündem yoğun. Dün Dursun Özbek

0: Haziran ayı Divan Kurulu'nda konuşmasını yaptı. Harcama limitleriyle ilgili açıklamaları vardı. Yine Fenerbahçe transferlerini gerçekleştiriyor. UEFA'dan gelecek bir ceza var. Daha farklı bir ceza bekleniyordu. Biraz daha düşük bir ceza geldiği söyleniyor ama onun öncesinde Montella ve Kenan Yıldız'ın açıklamaları var. Dün akşam Montella biraz böyle Türk milletini suçladı. Futbolcuların baskı altında kaldı dedi. O sebeple istediğimiz performansı gösteremedim şeklinde bir yorumu oldu. Öncelikle bununla başlayalım istersen. Son maçımız Amerika Birleşik Devletleri ile yarın sabah 5'te oynanacak.
1: Şimdi tabii ki de Messi hiçbir oyuncuyla karşılaştırmam, kıyaslamam ama baskı diyor. 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin üzerinde Dünya Kupası baskısı vardı ve 2014'te ve 2018'de. Yani ve Brezilya milli takımında da Dünya Kupası baskısı var. Ya sende bir kupa baskısı yok ki. Sen çeyrek final yapsan sana kimse neden yarı finale çıkamadın demez. Ya bizi çok iyi temsil ettiniz, helal olsun çocuklar falan filan diyeceklerdi. Yani neyin baskısı abi, olacak bu kadar? Hiç baskı olmadan zaten başarıyı elde edemezsin. Şimdi evet, baskı oyuncuları zaman zaman rahatsız eder, istediklerini yaptırmaz ama zaman zaman da futbolcuların daha iyi oynamasını, işte daha iyi konsantre olmasını, daha fazla odaklanmasını da sağlar. Ve bazı oyuncular tecrübe kazandıkça, fazla baskılar gördükçe hayatları boyunca onu gördüğünde daha iyi kanalize olabilirler. Hatta baskı olmadığı zaman şaşıran, afallayan oyuncular da olabilir. Mesela Volkan Demirel, Tümer Metin gibi oyuncular baskıda oynayan oyunculardı. Sergen Yalçınlar, Alexler. Şimdi kardeşim, hiç baskı olmayacak. Ne olacak? Sen Dünya Kupası'na gidiyorsun. 4 senede bir 80 milyon arkanda. Ve evet, katılıyorum, baskı var. Ama bunu da bir eleştiri olarak söylemek, nitelendirmek de çok büyük yanlış bence.
0: Yok yani, neredeyse Atakan abi, hani bizden özür bekleyecekler. Ben şunu isterdim mesela hocadan. Çok da arkasında durdum ya. Şu tercihim yanlıştı. Taktiksel olarak eksik kaldık. Sorumluluk bende gibi böyle net, böyle öz eleştiri barındıran bir duruş beklerdim. Ama hem oyuncular hem Montella sanki hiç kendilerinde suç yokmuşçasına sürekli işte yok taraftar eleştirdi, yok bize baskı altındaydınız. Ki ilk maçta bir baskı da yoktu. Herkes Türk milli takımına destek de verdi. Ya böyle sürekli sanki orada hiçbir problem yokmuş. Orası Pürüpak, tek sorumlu, tek suçlu Türk halkıymış gibi davranılıyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor işin açıkçası.
1: Ya 63 tane şut var Cihan. 63 şutun bak 25'i 30'u falan böyle şey, pozisyon yokken, açı yokken, sırtı dönük, panikle, telaşla, çabuk çabuk şutlar. Ya Meri'yle Abdülkerim'in şutu 10 falanmış ya toplam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam, stoper de vursun da bir iki tane vursun kardeşim. Sen Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökşü ve Kenan Yıldız'a şut açısı yaratacaksın takım olarak. Bir planın, organizasyonun olacak. Bu dört oyuncu konfor alanı yaratacaksın. Boş alan yaratacaksın ve şut atacaklar. Bu adamlar çok iyi şut atıyor. Senin bir stratejin yok ki. Senin bir planın yok kardeşim. Sen sürekli duran top kullanıyorsun. Korner kullanıyorsun. Hiç paslaşarak bir organize olarak kullanmıyorsun bunları. Hepsini rakibin kafasına nişanlıyorsun. İki tanesini, üç tanesini vurmuşsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Haiti bile bu sabah bizim utanarak uyanmamızı sağladı, vesile oldu. Adam çıktı, Fas maçında çatıştır oynadı, iki tane gol attı. Bir tane attığı gol Haiti'nin ikinci golü. İnanılmaz, inanılmaz bir gol yani.
0: Ya bir de insanlar yani eleştiri yapıyor ki yani Türk futbolu düzelsin diye, zaten hani böyle ortak sevinç yaşayabileceğimiz alan sayısı genelde sınırlı oluyor. Hani bir de insanlar bu başarısızlığı görmezden gelemiyor. Evet, ben de böyle çok hard, çok sert eleştiri tabii ki buna karşıyım. İşte Ahmet Çakar falan yapıyor, biraz böyle hat aşmak gibi oluyor ama hani biz de yani gördüğümüzde bir şekilde eleştirmemiz lazım. İnsanlar içine bir ferahlatması lazım. Hiç eleştiriyi kabullenemiyoruz maalesef Atakan abi.
1: Yani durmak için, ondan sonra burundan kıl aldırmamak için hiçbir zaman eleştiriye evet demiyoruz, kabul etmiyoruz. Hep doğru yaptın iddia ediyoruz, inat ediyoruz. Bu toplumca en büyük hastalığımız bu. Yani mesela Sergen Yalçın dün izliyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani halen hata yapmadığını, doğru yaptığını falan iddia ediyor. Böyle inanılmaz bir akıl tutulması Cihan ya. Böyle bir şey olamaz yani. Yani herkes her şeyi en iyi bilemez. Herkes her şeyi en doğru yapamaz. Ya Cengiz'i aldım diyor. Evet aldın. Cengiz Batuhan Seyli olan, geçmişte yıldız olan bir oyuncuydu. Hata yapmadın zaten Cengiz'i alarak. Cengiz'i ilk maçlarda oynatarak da hata yapmadın. Sonra sakatlandı. Sakatlandıktan sonra o dönüşte hazır değilken adamı sürekli ilk 11'de oynattın. 70-80-90 dakikada sahada tuttun. İnat ettin. Orada hata yaptın zaten. Oyuncu son 15-20 dakikada oynatarak hazırlayabilirdin. Hem Cengiz'e yazık ettin. Hem kendine yazık ettin. Hem Beşiktaş'a yazık ettin. Ya biz Cengiz'i neden aldın diye zaten seni eleştirmedik. Hatta hak da verdik. Ben hak verdim. O dönem mesela Murat Özel'le yaptığımız yayınlarda, ya sonuçta bir hoca, teknik direktörün bir oyuncu istiyorsa bunu eleştiremezsin dedim. Cengiz'i aldığında ben eleştirmedim. Hatta doğru yaptığını da iddia ettim. Ama kardeşim sen adamın 30 dakikalık kondisyonu var. Adamı 90 dakika oynatıyorsun. 20 dakika oynayabilir, 70 dakika oynatıyorsun. Oradan girmesi lazım. İlk 11 oynatıyorsun. Bu inatlarından dolayı eleştirdim. Ama gel gör ki hem Montoya, hem İbrahim Hoca Osmanoğlu, hem Sergen Yalçın hep doğru yaptıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? İbrahim Hoca Osmanoğlu diyor ki ben de kulüp başkanı mıyım diye istifa edeyim. Kardeşim, Dünya Kupası'na giderken dedi ki benim çok büyük katkılarım oldu dedin. Orada katkım oldu diyorsan burada da istifa edeceksin.
0: Evet, niye istifa edeyim ki? Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm, daha yapacak çok işim var dedi. 19-20 yaşında çocuk bunlar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 kere özür diledim dedi. En azından Hacı Osmanoğlu bir özür diledi yani. Onu duydum.
1: Şimdi Fatih dedim suçu neydi kardeşim? Fatih dedim tamam, muhtemelen Fatih dedim birilerini araya koyup federasyona girmek ya da milli takım hocası olmak için büyük lobi yapıyordur. Fatih Hoca bunları çok iyi başarıyor. Onu da duyduğu için önden bunun önlemini alıp bu tür söylemlerde bulunuyordur. Ama tamam da yani Fatih Hoca'nın açıklamaları çok kel alaka. Yani Fatih Hoca destekleyici açıklamalar yaptı, eleştirmedi ki. Tamam, bence de Fatih Terim gelmesin. Tamam, inanılmaz bir karizma, inanılmaz bir aura, İşte inanılmaz bir sek ve idare, ama taktik olarak, oyun bilgisi olarak çağın gerisinde kaldı. Bunu elbette ki federasyonun karar vericileri, kurmayları görüyordur zaten. Yani bence çağa ayak uyduran, taze olan teknik adamlar gelsin. Gençler gelsin. Elbette ki Fatih Hoca gelmesin. Ama Fatih Hoca'nın açıklamalarında bir şey yok yani. Adamı niye eleştiriyorsun?
0: Bence de yok. Ben de Fatih Hoca'nın gelmesini istemem. Ben şöyle düşünüyorum abi, yani Futbol Federasyonu Başkanlığı denilen yer var yani, böyle tamam evet futbol geçmişi olsun ama politikaya bulaşmamış olsun. Yani en azından kulüpleri vizyon tayin edebilecek biri olsun. Ne bileyim, böyle paranın ve bahsin futbola etki etmesinin önüne geçebilecek bir insan olsun. Evet, Fatih Hoca bu işi yapar mı? Yapar. Ama çok iyi bir Galatasaraylıdır. Yine insanların aklında bir soru işareti olur. Ya böyle her şeyden bağımsız bir insan olmasını lazım orada. Olması gerektiğini düşünüyorum bana göre.
1: Ben %100 katılıyorum.
0: Sergen Yalçın dedin abi. Mesela biraz istersen oradan gidelim. Çünkü Beşiktaşlılar da seni hafta boyunca bekliyorlar. Beşiktaş'la ilgili söylemlerin de var. Transfer dedikoduları da var. Bunları da soracağım. Sergen Hoca dedi ki ben yaşlı olduğu için Lewandowski'yi istemem dedi. 37 yaşında dedi. Ama dedi Lukaku'yu alırım dedi. Lukaku da 33 yaşında ki kendi deyimiyle siyahiler dedi, yaşını küçültüyor, işte senin deyiminle de mağara doğumlu oluyorlar dedi. Buradan da varsayarsak Lukaku da 37-38 yaşında oluyor. Şimdi Beşiktaş mesela Lukaku'yu almak istese Sergen Hocam kabul edecek ama Lewandowski'yi kabul etmiyor. Yani açıklamalarında çok çelişiyor ama Sergen Hocam'ı izlemek isteyen binlerce de insan var. Neye bağlıyorsun bunu abi?
1: Ya Sergen Hoca maalesef ne futbol takip ediyor, ne oyuncu takip ediyor, ne bilgisi var, ne işte doğru analizleri var. Zaten futbolu sevmiyor ki. Yani Lukaku nerede doğdu?

0: Bakalım nerede doğdu? Belçika'da mı doğdu?
1: Belçika'da doğdu. Adamın mağarası olma ihtimali var mı ya?
0: Emin misin Belçika'da doğduğuna? Belçika doğumlu ama. Evet, Belçika'da doğmuş.
1: Yani Lukaku'nun şey yapma ihtimali, mağarası olma ihtimali, yaşının büyük olma ihtimali var mı? Yok. Yani inanılır gibi değil yani.
0: Belçika'da doğduğu için böyle bir problem yaşayamaz diyorsun.
1: Ya Avrupa doğumlu bir adamın yaş büyütmesi, küçültmesi yapma ihtimali var mı? O kadar alakası yok Sergen Hoca'nın, yani futbolla, oyuncularla. Şimdi 33 yaşındaki Lukaku, 38 yaşındaki Lewandowski. Evet, Lukaku biraz daha ucuz olduğu için, yaşı küçük olduğu için daha az maliyetli ve daha az riskli gibi gözüküyor ama Lukaku da inanılmaz bir ciddi sakatlık yaşadı. Tamam, Lukaku'yu alırım ben ama Lewandowski'yi de alırım. Tabii şimdi Lewandowski'yi alacağın zaman da ona göre takım kurman lazım. Ve oyuncu geldiği zaman, yedek kaldığı zaman da problem çıkarmaması lazım. Ve arkasına, çevresine çok koşan dinamik adamlar koyman lazım.
0: Hayır, yani böyle bir görüşme de olmuş bu arada yani. Ben kabul etmedim.
1: Sen hatırlamıyor musun? Gitti başkan, Sergen Yalçın'a sordu, Lewandowski'yi ister misin hocam? Hocam Lewandowski'yi istemem ama Lukaku'ya hayır demem diye ben bunu sana yayında söylemiştim bundan bir buçuk.
0: Hatırladım, hatırlıyorum ama yani Sergen hocama şey, hani oldu olacak Quaresma'yı alalım demiş. Ya da bana biraz para verin, ben sahaya çıkayım tarzı konuşmuş.
1: Ya ne kadar ayıp. Yani adam Barcelona'da oynamadığı zaman bile Barcelona gol atmakta zorlanıyor bazen.
0: Sergen hocama galiba bu çok fazla yeteneği, evet çok yetenekliydi futbolculuk döneminde ama galiba bu düşüncesi biraz
1: Sergen hoca zorluyor. Bunu takip etmez, oyuncu izlemez, takım izlemez, rakip izlemez, zaten maç izlemeyi sevmez. Emin ol Dünya Kupası maçlarında özetlerini falan izliyordur, üstün körü izliyordur falan. Yani hoca Beşiktaş şeye gidiyor, Samorin diye bir yere gidiyor şeyde, Slovakya'da, Bratislava'da, Macaristan Viyana sınırına yakın bir yer. Tam böyle tınırda. Ne bölgesiymiş biliyor musun? Ne? At yarışı bölgesiymiş.
0: Ne diyeyim?
1: Yani Avrupa'nın en büyük hipodromu oradaymış.
0: Şey için mi bu? Kamp için mi gidiyor Samorin'e? Ne için gidiyor?
1: Ya Beşiktaş oraya gidiyor. Sergen Yalçın döneminde oraya ayarladılar.
0: Evet, biraz ilginç gelişmeler. Yani senden de bunda detayları duyunca daha farklı oluyor. Peki diğer taraftan bir de şu Fenerbahçe'nin ceza durumu var abi. Daha farklı ceza bekleniyordu. İşte puan silme cezası falan beklenirken öyle bir şey olmadı. UEFA'nın mali disiplin ihtarı 7.5 milyon euro para kesme cezasıyla karşı karşıya kaldı Fenerbahçe.
1: Hani bunun için beklenen oydu zaten.
0: Bazıları şey diyordu ya, işte bazı yorumcular işte yok Avrupa'dan men edilebilir, o puan silme cezası gelir vesaire, bu konuşmalar da vardı ya, hatırlarsın Kerem'in sözleşmesiyle, evet, alakalı olarak 2 milyonunu peşin alacaklar, işte 5.5'i de bir şekilde tahsil edeceklermiş parça parça. Çok büyük büyük bir problem yaşamıyor Fenerbahçe bu konuyla alakalı olarak.
1: Yani bu cezaları Fenerbahçe aldı. Bundan sonra da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu cezaları alabilirler. Çünkü inanılmaz bir amiyane tabir. Demin ise silik yarışına girdiler. Oyunculara inanılmaz akıl almaz paralar veriyorlar. Saçma sapan paralar. 15 milyon eurolar, 20 milyon eurolar, böyle abuk subuk paralar yani. Bunların sürdürülebilme şansı yok. Yani atlayacaklar bir yerde. Yani bu sene, bir sene sonra, iki sene sonra batacaklar yani. Bunları telafi etme, tolere etme şansın yok zaten.
0: Peki bu fikstür çağrısına ne diyorsun Fenerbahçe'nin? İşte Galatasaray'la sezonun ikinci yarısındaki derbileri son dönemde sürekli deplasmanda oynuyoruz. Ayrıca Galatasaray Avrupa Kupalarında zorlu deplasman maçlarının ardından ligde çoğu zaman iç sahada mücadele ediyor şeklindeki eleştirileri Fenerbahçe aldı, taşıdı ve bunu TFF yetkililerine aktardı.
1: Aynı hezeyan eleştiri Beşiktaş'tan da geliyor. Galatasaray'ın bunları ayarladığı yönde iddialar var. Abi, ben gözümle görmedim.

0: bilgim yok. Ama şunu söylüyorlar. Hem Fenerbahçe kurmay denen, Beşiktaş kurmay denen. Federasyonda Galatasaray o kadar kuvvetli ki, son 10 senedir o kadar yapılandı ki, hiçbir şansa bırakmıyor ki. Hatta federasyonda çalışan görevlilerin, personelin %80'i Galatasaraylı olduğu için bir şekilde en böyle enteresan yerlerde, önemli görevlerde, kademelerde Galatasaraylı kişiler var. Galatasaray bunu 10 senedir, 15 senedir yaptı, uyguladı, adım adım ilerledi. Bizim bunu engellememiz lazım diyorlar. Hem fixture çekimi.
1: Tamam da Atakan abi, şimdi sen bana holigan diyeceksin de, yani geçen sene Galatasaray
0: yok, sıcak top, soğuk top yapabiliyorsun diyorsun.
1: Galatasaray katılmıyor yani, elini bile sürmedi yönetici, dedi ki beni sona bırakın siz çekin dedi. Yani Galatasaray
0: onu şey yapabiliyorsun yani, yıllar boyunca Barcelona ve Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi finalinde oynatmak için yaklaşık 7-8 sene UEFA bunu ayarladı.
1: Tamam da o sıcak topu yapması için Galatasaray'ın ilk çekmesi lazım yani.
0: Ama bazen de olmuyor. Mesela hiç finalde karşılaşamadılar. Mutlaka bir tanesi çeyrek final, yarı finalde elendi.
1: Mesela
0: olmadı. Çünkü o iki takımın o Ronaldo Messi rekabetinde onu UEFA yapmak istedi, bir reklam pastası olmadı. Yani ne çekersen çek, hangi topu çekersen çek, insanoğlu bir şey yapmak isterse yapar. Bak, yapıyorlar demiyorum. İddialar o yönde diyorum. Ben gözümle görmedim. Öyle bir bilgim yok elbette ki. Yani bunu böyle yapıyorlar, böyle gerçekleştiriyorlar derse, bu hem haddim aşmak olur, hem inanılmaz bir iddia olur. Şunu diyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe kurmayları böyle iddia ediyor.
1: Evet, yani Beşiktaş mesela geçen sezon...
0: Bunu söylüyorlar bir de mesela. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öncesi ya da sonrası ya evinde oynuyor ya da kolay deplasmanda oynuyor diyorlar. Geçen sene sadece bir Kocaelispor ve Alanyaspor deplasmanı oldu. İki tane zor. Onun dışında kolay maç oldu diyorlar. Bütün Avrupa Kupası öncesi sonrası.
1: İşte ama sezon başlamadan da bilemiyorsun ki, belki o Kocaeli işte veya işte kolay dediğin Alanya belki ilk 5'i oynayacak abi mesela. O zaman da zor rakip olacak. Ya şimdi o rakibin puan sıralamasındaki durumuna göre kolay veya zor olarak ayırt ediyorsun
0: yani. Kocaeli ile Alanya'nın kolay rakip olduğunu
1: düşünüyorlar. İşte zor rakip çıktılar. Kocaeli'nin mesela sen Süper Lig'e çıktığında kolay bir rekip olacağını düşünüyor muydun? En azından taraftarı var
0: ama,
1: yani. En
0: ama kötü. Sonuçta ilk çıkan takım ya, yani şimdi ilk senesinden zaman takımlar zorlanır ya. Bak, bu arada ben böyle bir şey oldu iddia etmiyorum kardeşim. İddialar o yönde diyorum. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kurmayları böyle düşünüyor diyorum. Ve bu sene şimdi Aziz Yıldırım da geldi. Büyük kavgalar olur.
1: Mesela gidiyorlar, mesela Beşiktaş ilk önce gidiyor 6 numarayı seçiyordu geçen sene. Sonra Fenerbahçeli yönetici gitti 13 numarayı çekti. Galatasaray'ı da amiyane tabirle, özür dileyerek söylüyorum, sen çekme ulan, son top senin dendi. Ya burada Galatasaray ne yapabilir? 14 numarada Galatasaray'a kalmıştı.
0: Ya kardeşim, bir şeyi ayarlamak istersen ayarlarsın. Milli piyangoda işte farklı şans oyunlarında, kurallarda vesaire, bunları ayarlamak istersen ayarlarsın. Ben ayarlanıyor demiyorum. Ama bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Ve bu benim iddiam değil diyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kurmaylarının iddiası.
1: Ya bir de ne kadar bir de ne kadar zorlayabilir ki mesela Beşiktaş, atıyorum Konferans Ligi'nde rakibi Dundee United, Silkeborg, Hajduk Split falan, ya yani bunlar oynayacak. Ya ne kadar zorlanabilir ki, bundan bahsediyorum. Olsaydı mesela, şu an Avrupa'ya gidemiyor galiba. Olsaydı da bu oluyor sonuçta.
0: Kim gidemiyor?
1: Beşiktaş var mı Avrupa'sı Beşiktaş'ın?
0: 23 Temmuz'da.
1: Ha, var değil mi? Özür diliyorum. Doğru, Midland'la işte özür diliyorum. Şeyle karıştırdım. Yani ne kadar zorlanabilir, bundan bahsediyorum abi sadece.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarıyla UEFA Ligi ya da Konferans Ligi maçları bir değil. Ya da deplasman, mesela Norveç'te oynadığın bir, İşte -10'da oynadığın maç dönüşü gidip bir de misal Samsun deplasmanında, Göztepe deplasmanında oynuyorsan zaten o iki maçta iki galibiyet alma şansın %5 falan. Yani ama sen gidip Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir maçta, atıyorum çarşamba günü gittin, şeyde Monaco'da ya da Marsilya'da oynadın. döndün, kendi evinde Eyüp Spor'la oynuyorsun. İnanılmaz bir avantaj. Ama deplasmana Konya'ya, Samsun'a, Göztepe'ye gidiyorsan, Rize'ye gidiyorsan büyük sıkıntı. Yani oralar çok önemli. Zaten Galatasaray geçen sene iki sürü kolay olmasına rağmen en çok puan kayıptan orada yaşadı. Hatta Fenerbahçe biraz iyi olsaydı geçebilirdi. Fenerbahçe çok kötüydü.
1: Evet abi, istersen biraz transfere geçelim. Bu Livakovic olayının doğruluğu nedir? Beşiktaş Livakovic'i istediği söyleniyor. Hala Anguissa mesaisi sürüyor. Bir Vlahovic çıkmazı var. Şu an en yakın isim kim? En yakın isim kim Beşiktaş'a transfer anlamında? Senin kulağına gelen.
0: Yani şöyle, Livakovic'i menajerler önerdi. Ama Beşiktaş'ın şu anda düşüncesinde şey yok. Livakovic yok. Alexander Nübel var. Hmm. Bayern Münih kalecisi. Geçen şey Stuttgart'ta oynadı. Nübel'le anlaştı Beşiktaş. Şu anda Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Alman milli takımının yedek kalecisi. Milli takım maçları bittikten sonra da Nübel'i ve kulübünü halledip oyuncu almanın planlarını yapıyor. Bu iş biraz sürebilir. Onun için Ersin'le anlaşmak istiyorlar. 23 Temmuz'daki Midland maçına Ersin'i çıkarmayı hedefliyorlar. Ama ben çok büyük ihtimalle, çok büyük oranda Nübel'in Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum. Yani orada Livakovic falan olmaz olursa şaşırırım ben. Benim için büyük sürpriz olur. Büyük ihtimalle Nübel olur. Yani Beşiktaş 8 ya da 9 transfer yapacak. Baktığım mevkilerdeki oyuncuların 5-6'sı Dünya Kupası'nda oynuyor. Onun için transferler geç olabilir. Yani şöyle, ben baskının, eleştirinin doğru olduğunu iddia etmiyorum. Evet, 3-4 transfer dönemidir Beşiktaş. Bir son transfer döneminde işte Ohyanju, Murillo, Agbado'yu aldı. İyi oyuncular, olaydan alternatif olur. İşte Kenny gelecek sene oynar, zaman zaman alternatif olur. Ama bu oyuncular dışındaki, biraz Jalo da fena oyuncu değil, bu oyuncular dışındaki futbolcuların ya da yapılan transferlerin çok yanlış transferler olduğunu iddia ediyorum. Bunu zaten ben söylemiyorum. Bunu elbette ki başkan da biliyor ve görüyor. Ve son şansı olduğunu o da biliyor. Yani Beşiktaş 5 senede Kasım'da avlu atıyor. 3-4 transfer dönemi de çok başarısız. Geçen sene Avrupa kupalarından erken elendi. Kasım'da avlu attı. Hiçbir derbi kazanamadı. 4. bitirdi ligi. Tam bir fiyasko, skandal bir sezon. Eğer transferler kötü olursa, eğer transferler yanlış olursa ve tutmazsa, Beşiktaş yine erkenden avlu atarsa, zaten Serdal Adalı'yı ya cebinden 500 milyon euro kulübe kasaya koysa kimse tutamaz. Kimse taraftarın ve tribünün önünde duramaz. Ama iyi yönetirse, iyi transferler yaparsa, Beşiktaş sezonu iyi başlarsa ve zirve yarışını sonuna kadar sürdürürse, Beşiktaş taraftarı buna da amiyane tabir tav olur. İkna olur. Zaten Beşiktaş bunu istiyor. Yıllardır ben zirve yarışında yokum. Bu sene ben şampiyon olamasam dahi sonuna kadar zirveyi kovalayayım. Fenerbahçe'yle Galatasaray'ı zorlayayım, yeneyim. Ki bu sene bence Trabzonspor da büyük rakip. Geçen sene iyi yapılandılar. Bu sene transferlerini erkenden bitirdiler. Bu sene ben ilk iki için Trabzonspor'u çok şanslı görüyorum bu arada.
1: Bu arada dostlarımızın da mesajları yoğun bir şekilde bize geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar, hepsini az sonra Atakan Kurt'a ileteceğim. 0212 273 10'a gelen mesajları hızlıca. Abi sen geçmiş dönemde Acun Ilıcalı'yla da çalıştın. Ona istinaden, yani tabii belki artık iletişim falan kopmuştur, belki devam ediyordur, ama Ersin Destalıoğlu'nun da Halstead'e gideceği konuşuluyor. Bununla ilgili bir detay var mı? Hani Beşiktaş kalecisini bulunca.
0: Yani Acun abiyle yaklaşık 9-10 aydır konuşmadım hiç. Ama biz 3 sene görüşmesek de görüştüğümüz zaman sanki dün görüşmüşçesine birbirimize sıcak ve samimiyiz. Bizim o dönem birlikte çalıştığımız herkes birbirine karşı öyledir zaten. Bizim bir aile ortamında çalıştık yıllarca. Pro TV'de, Maraton, Televole, Pazar Keyfi. Tabii Acun abiler bizden çok daha önce bu mesleğe başlamış, bizim abilerimizle biz onları örnek alıyorduk. Ama çok yardımları oldu bize, bizim onlara çok desteğimiz oldu vesaire, bir aile havası halindeydik. Yani

0: evet 9-10 aydır görüşmüyoruz ama yarın görüştüğüm zaman sanki her gün görüyormuşçasına birbirimize sarılıyoruz ve sıcak oluyoruz. Hiç sormadım Ersin'e ama Ersin bilgisini zaten hem Ersin tarafından hem de Hulusi tarafından aldım. Evet Hulusi Ersin istiyor ama yedek kaleci olarak düşünüyor. Teklif yaptı. Ersin'in de kafası karıştı. Ersin Beşiktaş'ta bir şartla kalmak istediğini söyledi. Birinci kaleci olursa ama Beşiktaş'ta Ersin'i birinci kaleci olarak düşünmüyor. Ama şunu da söylüyor. Yani Hulusi'yle ilgili bir yedek kaleci olacağına biz de kal abilik yap diyorlar. Sen bu takımın altyapısından çıktın. Bu takımda liderlik yap, abilik yap. Aidiyet duygusunu geçir. Kaptanlığını göster. Ve başarılı olmamıza vesile ol diyorlar. Halen iş sürümşemede. Muamma. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Ben de merakla bekliyorum.
1: Şimdi dün ilginç bir skor da oldu. Güney Afrika, Güney Kore'yi yendi. Hani ben biraz şey gibi düşünüyorum, acaba Güney Kore Kanada ile eşleşmemek için hani bir nevi bilerek mi kaybetti? Hani bu taktikleri görecek miyiz sence Dünya Kupası'nda? Hani eşleşmeler belli oluyor ya abi.
0: Muhakkak göreceğiz.
1: Çok ilginç bir mağlubiyet oldu çünkü.
0: Ya şimdi bu Dünya Kupası'nın böyle bir adaletsiz tarafı da var.
1: İkili yani averaj değil mi?
0: Mesela biz 2002 Dünya Kupası'nda işte Senegal ile eşleştik. Sonra kimle eşleştik? Yarı finalde Brezilya ile eşleştik ama Brezilya'dan önce elediğimiz takımlar çok zorlu takımlar değildi ama mesela adam gidiyor İngiltere ile oynuyor, Fransa ile oynuyor, İspanya ile oynuyor, İtalya ile oynuyor falan. Yani mesela İspanya ile ve Fransa ile oynarsan eleme şansın çok düşük mesela. İşte Arjantin'i evet Messi'yi kitlersen eleyebilirsin çünkü iyi bir takım ama yıldızlarla dolu bir takım değil. Bir de 39 yaşındaki bir adamı bel bağlamışlar. Şimdi Messi'yi çok iyi kontrol et, Arjantin eleyebilirsin. Mesela Portekiz, Ronaldo son 15-20 dakikaları 30 dakikaları oynasa, ilk 11'de başka oyuncular oynasa daha iyi, daha dinamik bir takım. Yıldızlarla dolu mesela Portekiz. Mesela Ronaldo'yu son 20 dakika oynasa Dünya Kupası olma şansı var mesela. Ama Ronaldo orada çok ısrar ediyor oynamak için vesaire. Yani en büyük handikapları Ronaldo. Yani şimdi Özbekistan maçı aldatmasın. Şimdi Özbekistan zaten bizim PTT birincilikte ilk 3'e giremez. Yani onlar ciddi rakiplere karşı çok zorlanacaklar. Kongo'ya karşı çok zorlandılar mesela. Çünkü belli bir dakikadan sonra 15. 20. 25. dakikadan sonra 10 kişi oynuyorlar Ronaldo'dan dolayı. Yani orada çok inat etmemek lazım.
1: Bir de şu ikili averaj konusu var. Aslında federasyona tepki gösterdiler. Ama hani bazen bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Bence doğru bir hamle yaptılar. Yani bu ikili averaj sistemi çok yanlış değil mi Atakan abi? Hani ikili maç olur anlarım. Ben Paraguay ile iki kere oynarım işte. Avustralya ile iki kere oynarım. Bu ikili averajı anlarım ama hani tek maç üzerinden iki takım arasındaki averajı yani bir sonraki maçı anlamsız kılmıyor mu? Ve olmayacak şey de başımıza geldi.
0: Şöyle bir şey var.
1: Ya genel averaja bakılsaydı bu maçta yine bir umudumuz, bir şansımız vardı.
0: Ya ama şimdi tamam da kardeşim sen gidiyorsun Paraguay'la oynuyorsun. Sen adam yenmiş. Sen aynı puanda oluyorsun. Sonra genel averaja bakılıyor. Sen tur atlıyorsun. O da talihsizlik. Yani şey yanlış yani adaletsizlik.
1: Bu sefer de karşı tarafın hakkı yeniyor diyorsun.
0: Abi beni yenmiş adam yani. Ben adamla oynamışım, adam beni yenmiş. Tabii ki ikili averaja bakılacak.
1: Ha, sonra diğer rakibi Haiti falan gelebilir. Ki şu an Haiti iyi de mesela örnek üzerinden söylüyorum. Basit bir rakip gelir gider ona 7-8 tane atar. O yüzden mi diyorsun ikili averaja bakılıyor?
0: Tabii yani adaletsizlik bence doğru. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu Dünya Kupası'na çok başarısız olduk. Hatta rezil olduk. Ama bu Dünya Kupası çok keyifli bir Dünya Kupası. Evet 23. dakikada su molası 3 dakika fazla. Keşke o 1 dakika 2 dakika olsa. Ama onun dışında bence mükemmel, zevkli ve keyifli geçiyor. Yani maçlar acayip güzel. Ben çok keyif alıyorum Dünya Kupası'ndan. Yani Messi'nin golleri, Mbappe'nin golleri, Harry Kane'in golleri, Haaland'ın golleri, Ronaldo'nun golleri, Modric'in performansı. Yani çok keyif alıyorum.
1: Evet, mesajlara geçeceğim ama son olarak da dün Dursun Özbey'in Aslantepe projesiyle ilgili dikkat çeken sözleri vardı. Dedi ki geçen hafta bir Amerika firmasıyla konuştuk, randevu istedik, görüştük. Aslantepe projemizi bize anlattılar, incelemişler. Paralellik olsun diye de Barcelona'nın şu anki projesini anlattılar. Kopyala yapıştır.

0: Guardiola yapıştır dedi. Biz ne yaparsak Barcelona da aynısını yapıyor. Bu firma bize birçok anlamda destek olabileceğini söyledi ve teşekkür etti dedi. Ve bu harcama limitleriyle alakalı olarak rakiplerine de bir salvo yaptı Dursun Özbek. Harcama limitlerinden de gördüğünüz üzere dedi. Bizim nasıl Galatasaray'ı yükselttiğimizi anlayabilirsiniz dedi. Bu harcama limitleri maaş, vergi ve bonservis limitlerini gösteriyor. Buradan çıkarımı siz yaparsınız dedi. Bununla ilgili de yorumunu alabilirim istersen. Ardından da mesajlara geçeceğim.
1: Yani şöyle... Dursun Özbey'in bunları söylemesi gayet doğal. 4 senedir şampiyon olan, iyi yöneten, iyi idare eden, kulübün, camianın önüne geçmeyen, başarıları kendine atletmeyen bir başkan. Yani Galatasaray'ın bir kulüp aklı var. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kulüp aklı yok. Zaten o yüzden 1996'dan beri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok önüne geçti. Kulüp yönetimi, başarılar, kupalar vesaire. Çok başkanı endeksi olduğu için Beşiktaş ve Fenerbahçe ondan çok geriye gitti. Ama Galatasaray böyle dedi. Yani şimdi kimse Dursun Özbey'i 5 sene sonra hatırlamayacak. Kimse Faruk Süren'i hatırlamıyor. İşte ondan sonra Özcan Can Aydın'dan çok konuşulmuyor. Niye? Çünkü Galatasaray'da bir kulüp aklı var. Oraya giriyor başkan. Görevini yapıyor ve gidiyor. Ama işin finalinde kupalar ve şampiyonluklar elde ediliyor. Şimdi Faruk Süren Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin başkanı olsaydı sandığa heykeli dikilmişti. Niye? 4 sene üstte Galatasaray şampiyonluğu, UEFA Kupası, Süper Kupa. Yani yanlış mı söylüyorum? Ama Galatasaray'da esame sokulmuyor. Tamam. Adını anlıyorlar. Ama o kadar. Hacı şeyde olsaydı Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta UEFA Kupası, Süper Kupa kazanmış olsaydı, 4 sene üstte şampiyon olmuş olsaydı heykeli dikmişti. Kalamış ya da Beşiktaş meydana. Ama Galatasaray'da bunlar olmuyor. Onun için Galatasaray daha başarılı. Şimdi az önce söyledim. Federasyon da çok kuvvetli. İşini şansa bırakmıyor. Hakemleri etkiliyor. Kararlar hep lehine veriliyor. Ya aslında yanlış yapmıyor ki. Bu kadar taslanın olduğu, bu kadar paranın döndüğü bir yerde adam işi şansa bırakmıyor. Ben bunu eleştirmiyorum. O yapıyorsa sen de yapacaksın.
0: Evet tabii o dönem Fatih Terim'le yaşadıkları da var. O da unutulmazlar arasına girer Faruk Süren'in. Abi biraz mesajlara bakalım mı? Dinleyenlerimizin yorumları var. Selamünaleyküm demiş. İyi yayınlar diyor. Atakan abiye sorar mısın? Beşiktaş ilk resmi maçında kaç tane yeni transferiyle oynar? Atakan abinin bilgisi var mı diyor. İlk resmi maçında.
1: Ben 3 diye tahmin ediyorum.
0: Ramazan'dan gelmiş. Ercan diyor ki Atakan Bey de Marmara'da çalıştı mı? Diye bir mesaj var. Atakan Kurt Murat Özen'den daha iyi yorumcu. Murat hiçbir şekilde transfer haberi vermiyor demiş. Federasyon Başkanı olarak Hamit Altıntop'u, milli takım hocası olarak da Ertuğrul Sağlam'ı istiyoruz demiş Sinan Yıldırım. Böyle bir mesaj var. Aşağılara inelim. İstanbul takımı olduktan sonra diyor, fikstür zaten sürekli kolay. Sürekli İstanbul İstanbul diye bir mesaj var.
1: Tabii keşke hep şehir kulüpleri, camiaları gelse. Yani Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor, Göztepe, işte Karşıyaka, Samsunspor, işte Orduspor, hep böyle güçlü takımlar gelse, Bursaspor. Bunlar gelse zaten daha keyifli olur ve büyük takımlar öyle ellerini kollarını sallaya sallaya maç kazanamazlar. Hatta bazı maçlarda bir puan aldıktan sonra sevinirler, mutlu olurlar.
0: Sergen Hoca'ya bir salvo gelmiş. Rüştü'ye televizyondan ağır sallayıp Rüştü telefonla kendisini aradığında sen de bırak futbolu kardeşim deyince sorun yok ama seni eleştirince insanlar utanın diyorsun. Eski takım arkadaşıyız, ayıp diyorsun. Sana ayıp Sergen Yalçın Hocam demiş Ömer Hocalar.
1: Ya Sergen Hoca zaten inanılmaz ya. Yani hakikaten yorumları muazzam. Ya muazzam yani. Hocalıkta başarısızlık, yorumculukta başarısızlık, inanılmaz yorumlar yapıyor. İnanamıyorum ya. Yani ben zaten dün yazdım. Yani her gün her açıklamasında Mama'ya doğru, yer kabuğuna doğru ilerliyor Sergen Hoca.
0: Atakan abi diyor, seni deniz çarpmış diyor, haberin olsun diyor. Hangi yorumun içindeydi acaba? Ali, hangi yorum içindeydin Atakan abinin? Onu da yazarsan cevap versin sana. Şöyle devam edelim. Derby County'de oynayan Brewster, annesi Kıbrıs Türküymüş, forvet için devşirmeye düşünüyorlarmış. Colin Kazım gibi diye.
1: Bir... Ya ben de onu duydum ben ama de duydum. Böyle çok aman aman bir santrafor değilmiş ve bir de böyle pivot santrafor tarzı daha çok gezgin bir forvet. Yani bizim pivot santrafora ihtiyacımız var.
0: Şöyle devam edeyim.
1: Çünkü o bölgede Kenan var, Can var, Aral var. Yani oyuncuyu en uçta oynatacaksam bizim bir tane Lukaku tarzı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bence bak geçen düşündüm buna. En iyi yol ne biliyor musun? Bak hiçbir takım Süper Lig, Bilecilik, İkincilik kimse yerli santrafor oynatmıyor. Belki takımlara böyle bir şey getirmesi lazım ve federasyon yapmalı, yapmıyorsa da buna hükümet el koymalı. Sonuçta bu spor ülkeyi ve ülke reklamını ilgilendiren bir durum. Ülke karizmasını ilgilendiren bir durum. Eğer yerli santrafor oynatıyorsan işte buna bir maç şeyi getireceksin, skalası, istatistiği, verisi. İşte 25 maçı oynatıyorsan ya da işte 25 çarpı 80 dakika hesaplıyorsan ya da 70 dakika en az, takımlara sezon sonu bunu yaptığı andan itibaren işte 3 milyon euro ya da 2 milyon euro ya da 2,5 milyon euro bir ödül yapacaksın ve takımlar da santraforlarını yerli seçecek, yetiştirecek, alt liglerden alacak, şans verecek, ısrar edecek, sabredecek, oynatacak ve oynata oynata, oyuncular oynaya oynaya hatalarından ders ala ala gelişe gelişe gidecekler ve iyi oyuncu olacaklar. Sonuçta İlhan Mansızlar, Fatih Tekkeler, adını almak istemedim 9 numara, Cenk İşlerler, bir sürü santaforlar nasıl iyi forvet oldular? Sonuçta şans bula bula oldular. Bu oyuncular oynadıkları için çok iyi santrafora büründüler. Ama şimdi bizim yerli santraforlarımız oynamıyor ki, oynatılmıyor ki, hep yabancı oynatıyorlar. Adam nasıl gelişecek? Onun için bence böyle bir şey uygulanabilir, yapılabilir.
0: Evet, ülke yangın yeri. Hakan Çalhanoğlu kuaförde tıraş oluyor, şaka gibi demiş. O video eski arkadaşlar bu arada, sosyal medyada çok yüklenilmiş çocuğa da. Yani Almanya'dan 29 Nisan'da çekilmiş bir video. Bilmiyorum önüne düştü mü abi senin de Hakan Çalhanoğlu berber koltuğunda
1: ya
0: diye.
1: Ya ben önüme düşse de izlemiyorum biliyor musun? O kadar kızgınım ya oyunculara.
0: Eski bir video yani, yani yeni bak, paylaşmadı çocuğu.
1: Niye kızgınım biliyor musun? Kardeşim tamam, olmaz, atamazsın bilmem ne ama ya mücadele anlamında da çok zayıf. Bir de sen Avustralya ve Paraguay'a yenildin. Ya sen şimdi İngiltere'ye falan yenilsin, İspanya'ya. Hiç şey demem biliyor musun? Ya dedim ki kardeşim adamlar zaten oyuncuları, futbolcuları, maliyetleri, bilmem neleri, bütçeleri falan tempoları bizden fazla. Kardeşim Paraguay ile Avustralya ya. Avustralya 90 dakika atak yapıyor. 2 defa geliyor, gol atıyor. Paraguay şey yapıyor, 90 dakika savunma yapıyor. Bir defa geliyor, uzaktan vuruyor, gol oluyor. Bir de şimdi İsmail'i çok beğenirim. Ya sen kesiciliği oradasın. Adamla 2 tane uzaktan şut attı. İkisi de gol oldu. İlk maçta adam seni sağından attı, solundan geçti bilmem ne. Yani bu kadar mı kötü hazırlanırsınız? Hakan hiç risk almazsın. Orkun risk almazsın. Sırt dönüp top almazsın. Ceza sahasına koşu atmazsın. Arda Güler bir tane adam eksiltmezsin. Sorumluluk almazsın. Ya bunları yapmazsanız biz nasıl başarılı olacağız kardeşim?
0: Doğru. Atakan Kurt'a sorar mısın? Eski takım arkadaşlarına zorla Sergen Yalçın anılarını anlattırıp çok reyting yaptı. Sonra tüm eskiler anlatmaya başladı. Bu konuda kendini öncü olarak görüyor mu demiş Kamil Çoban.
1: Yani bu işi ilk yapan benim zaten. Bunun için de çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Ondan sonra benden sonra çok bu işi yapanlar, futbolcularla anılar ve hikaye üzerine röportajlar yapanlar ve program yapanlar oldu. Eleştirmiyorum. Bu kapıyı açtığım için Ve bu programı ilk yaptığım için de mutluyum.

0: Herkesin de tabii ki de yolu bahtı açık olsun. Hoş, herkes ekmek parası kazanıyor. Kimseyi eleştirmem. Hatta mutlu olurum. Güzel oluyor. Tekrar Eylül'de başlayacağım inşallah. Bir sakatlık yaşadım. Geçen sene ön şampaz bağlarım koptu. Temmuz'un sonunda. Ağustos'un başında ameliyat oldum. Çok ciddi bir sakatlıktı. Yani ön şampaz bağ koptu. Ondan sonra iki menisküsüm yırtıldı. Dış şampaz bağ esnedi. Onlar değişti vesaire. Onun için 8-9 ay ciddi beni zorladı. Onun için yapamadım. Eylül'de yeniden başlayacağım inşallah ve bu röportajı zaten herkes istiyor. Herkes yazıyorlar. Abi ne zaman başlayacaksın vesaire diye. Ben de özledim yapmayı bu röportajları.
1: Evet, gerçekten ben de özellikle Ahmet Yıldırım'la yaptığın o Fatih Terim muhabbeti, bir de şey var, Erdem Özgenç'le yaptığın, onlar muazzam. Onlar
0: ya iyi. Düşün, Erdem Özgenç
1: kimse tanımıyordum bak, mesela ben öyle
0: bak,
1: söyleyeyim.
0: Başarılı sabek ama futbolla ilgilenenlerin %70'i %65'i falan hatırlamaz, tanımaz, anımsamaz. Adam röportaj yapıyor, 400 bin kişi izliyor. Yani onu anlatıyorum. İnsanlar çok seviyor bu röportajları. Şadi Şolak var, kimse tanımaz. Adamın röportajını 350 bin kişi izliyor.
1: Bir de tabii yani tanınan teknik direktörler ve tanınan isimlerle olan hikayeleri de var ya abi. Bence o da biraz ilgi çektiriyor.
0: Evet evet, aynen öyle.
1: Mesela bir kiminin Fatih Terim'le var, kiminin Sergen Yalçın'la, kimin Hacı'yla var, kimin Alex'le evet. Var. O da biraz ilgi çekiyor gibi gözüküyor.
0: %100.
1: Kosova ve Romanya bizim grubumuzdan rahat çıkardı bence diye bir mesaj atmış Mehmet. Kurasova ve Haiti bile fizik olarak bizden iyi. Biz neyi
0: konuşuyoruz? Zaten baktığım zaman geç gitmişiz kardeşim turnuvaya. En geç biz gitmişiz. Zaten jetlag olmuş oyuncular. Ya götürsene erkenden. Sezonu erken bitir. Oyuncuları erkenden götürsene. Bir tane kondisyonerle anlaş. Oyuncuları hazırla. Konuk al. Psikolog al demişler. İbrahim Hoca'nın sonu ben terapi yaparım demiş oyuncular. Ya böyle bir inanılmaz akıl tutulması ya.
1: Ben direkt Turgay Biçer hocamı kapardım yani. İşi yoksa falan hemen de gelirdi yani. İlginç. Biraz böyle fizik olarak, dediği gibi dinleyenlerimizin, fizik olarak çok gerideydik. Evet, çocukların yeteneklerine kimse bir şey demiyor ama hani böyle hayvan dostlarımız susuz kalır da dilleri hep dışarıda kalır ya, bizim çocukların da hep böyle diller dışarıdaydı. Herhalde yeteri kadar o kondisyonu alamamışlar maalesef.
0: Ama şeyde de hata yaptık ya. Sen Arda ile Kenan hazır değil. Son bir an oynamamışlar. Niye ilk 11'de başlatıyorsun? Ya Kenan'ı sonradan aldı da Arda'yı da bence sonradan alması lazımdı.
1: Evet. Şöyle devam edeyim. Mesajlarla. Ayvalık'tan Halil yazmış. 2028 Avrupa Şampiyonası'nda forvet sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ali Habeşoğlu, Deniz Gül, Can Uzun, Bert Yıldırım, daha da gençler çıkacaktır. Her takımda bir Türk forvet oynatmaya gerek yok. Bence durduk yere kadroyu doldurmaktan başka bir şey değil demiş. Böyle bir mesajı var. Abi Fenerbahçe Haaland'ı alacakmış. Doğru mu bu haber diyor. Tabii ki değil Beysatçım. Türkiye'den şu an kimse Haaland'ı alamaz. Bodrum'da Ali Habeşoğlu var. Bir sonraki Dünya Kupası'nda kesin forvetimiz olur. 21 yaşında 1.90 boyu var demiş. Ali Habeşoğlu ile ilgili.
0: Ya mesela bu çocuğu oynat, değerlendir, geliştir. Mesela spor bakanı mesela kulübü arasın. Desin ki bu çocuğa eğilin, bu çocuğu oynatın desin. Terkin etsinler. Yani bizim santrafora ihtiyacımız var. Evet. Eskiden soğuk savaş dönemlerinde Sovyetler Birliği ile ABD arasında inanılmaz bir rekabet vardı ve o dönem olimpiyatlarda altın madalya için inanılmaz yarışları olurdu ve bunlar devlet politikasıydı çünkü her yerde yarışıyorlar, orada da yarışıyorlar. Şimdi Çin'le ABD yarışıyor olimpiyatlarda, niye? Çünkü adamın siyasi rekabeti de var, orada da yarışıyor. Sen de yapacaksın, devlet politikası uygulayacaksın ona. Tamam, statlar, tesisler muazzam. Devletin de inanılmaz katkıları var, yadsınamaz. Ama bence yani direkt müdahil olma değil ama dolaylı olarak da müdahil olunabilir. Çünkü yanlış yönetiyorlar kulüpleri, takımları.
1: Evet, Ali de iyi çocuk yani ama Montella Denizgül'e diyordu yani ellerine falan kullanmayı bilmiyor. Hani dirsek hareketleriyle anlamakla nasıl top koruyacak.
0: Öğret.
1: Evet, Ali'nin de bunu öğrenmesi lazım gibi duruyor.
0: Abi bak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Öğret ya da kısa zaman mı çalışıyorsun? Bir ay çalışıyorsun değil mi? Öğretemezsin. O zaman milli takım olarak doğru antrenörler al, çalıştır. Al onu. Adamın kulübüne gönder mesela. Adam onunla yaşasın orada 6 ay.

0: Messi kendini hazırlaya hazırlaya geldi ya. Ekstra çalışa çalışa geldi. Ya bu adamlar çalışıyor. Genç çocuklar niye çalışmıyor? Ya da çalıştırmıyorsun. Tevk etmiyorsun. Çek vermiyorsun.
1: Evet. Şöyle devam edelim. Dökmen'in çok güzel bir sözü var baskı için. Şöyle söylüyor. Cevher strese girmezse mücevher olmaz demiş.
0: Doğru. Doğru abi. Muazzam. Bak. Bak çok genç takımsan, tamam mı? Çok genç takımsan, deneyimsiz takımsan, tecrübesiz takımsan, üst düzey müsabaka yapmıyorsan, baskı stres senin hata yapmana sebep olabilir. Katılıyorum. Ama sonuçta Kenanlar, Ardalar, Hakanlar o kadar üst düzey maçlar oynadılar ki son 5-6 senedir. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 tane final yaptı Hakan Çalhanoğlu. Orkun Feyenoord'da şampiyon oldu. Benfica'da oynadı. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş baskısını yedi. Barış, Yunus, Galatasaray baskısını yediler. Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Son 32'ye kaldılar. Son 16'ya kaldılar. Ondan sonra Kenan Juventus'ta oynuyor. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Real Madrid'de oynuyor. İnanılmaz baskıda oynuyor. Ya bu oyuncular sonuçta o baskıya alışıklar. Ya o baskıyı vereceksin ki adamlar daha da böyle o baskıdan nemalanacaklar. Daha da iyi oynayacaklar. Ama sen adamları iyi hazırlamazsan, çalıştırmazsan, kondisyon ve fizik olarak doğru durumda olmazsa ya da hazır değilken kulübede oturtup daha hazır oyuncuları oynatmazsan zaten başarılı olamazsın. Kardeşim Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. İstatistikleri inanılmaz. Adam olmuyorsun. Demir Ege Avrupa Ligi'nde Braga'yla yarı final yapmış. Adamı almıyorsun. Hazır.
1: Sıkıntı çıkarır mı Aral Beşiktaş'a hazır Aral demişken? Oradan da gidelim. Midland.
0: Çıkarabilir. Ama galiba
1: transfer mi olacak?
0: Lille'le anlaştırıyorlar. Midland'da olmayabilir. Yani gidecek gibi duruyor. Onu diyorum. Yani Aral'ı almıyorsun. Gidiyorsun İrfan Can Kahveci alıyorsun. Kaan'ı alıyorsun. Demir Ege'yi almıyorsun. Meri'yi oynatıyorsun Arabistan Ligi'nden. Ozan'ı oynatmıyorsun. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Sen zaten adaletli değilsin. Yani Allah da müsaade etmez ki. Ya o adamın alınması için daha ne yapması lazım? Adam inanılmaz istatistikler yapmış, goller, asistler, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş, Canos'un Frankfurt'ta inanılmaz bir sezon geçirmiş, Demir Ege yarı final yapmış, sürekli oynamış, Ozan Alman Ligi'nin en çok gol atan stoperi, en iyi kesicilerinden bir tanesi, çok formda. Ya bu adamların oynaması için daha ne yapması lazım? İkinci maç, İhaleyi Orkun'a yığıyorsun. Orada hazır olmayan Arda'yı Marda'yı oynatıyorsun vesaire. Adaletli değilsin kardeşim.
1: Evet, belki de bir zıplama tahtası yani olacak.
0: İlk maçta, bak ilk maçta şunu yapsa. Bak ilk maçta. Orvet'te Deniz. Sağda Barış. Solda Can Uzun. Orta sahada Orkun, Hakan, İsmail yapsa. Hep hazır oyuncular. Tamam mı? Maçın gidişatına göre Aral'ı Kenan'ı alsan, maçın gidişatına göre son 20 dakika Arda yazsan vesaire, daha doğru sonuç alırsın, daha dinamik olursun. Ama senin yürüyecek halin yok. İkinci maç, rakip 10 kişi kalmış. Orta saha çıkar İsmail'i, Orkun, Hakan, Arda yap, 3 tane top yapan adam. Meli'yi çıkar, şeyi çıkar, sağ bek çocuğun ismini unuttum, Fenerbahçeli.
1: Mert Müldür.
0: Ha, Mert Müldür'ü çıkar. Barış Alper Yılmaz'ı sağ bek al, geriden gelsin. Eren'e Deniz'i at. Ama yapmıyor. Barış'ı halen ısrarla Eren'e atmaya çalışıyor. Yani Monte hakikaten kötü teknik.
1: Alışmış. Keşke bizim gibi olmasaydı. Yani eskiden kadroyu kendinin yaptığına inanıyordum ama artık biraz böyle düşüncelerim değişti. Yani fecaat açıklamalarda bulunuyor. Ya inanılır gibi değil. Yani İspanya'nın ardından ikinciyiz falan diyor, dikine oynamakta vesaire, ama gol atamadık yani. 2 maç 0 gol. Bu da bir istatistik baktığında Atakan abi.
0: Evet, bu sana yazar zaten. Bu daha fecaat bir durum yani.

0: Üzücü yani. Bakalım Türk milli takımımız ilerleyen dönemlerde ne yapacak? Amerika maçında ne bekliyorsun? Sorun soru da bu olsun istersen.
1: Ya Amerika maçında Can Siperhan'ı oynayacaklar. ABD'de nasıl olsa çıktım, grup lideri oldum diye çok asılacağını zannetmiyorum. Bu maçta tabii ki de ABD favori ama galibiyet sürpriz olmaz Türkiye milli takım galibiyeti.
0: Kadroyu değiştirir miydin Montelli
1: olsa? Ama galip gelse de aldatmasın çünkü bu ABD maçı içinde ölüm kalım maçı olsaydı ABD kazanırdı.
0: Bir kadro değişikliği yapar mıydın Montelli olsaydın?
1: Bence yapacaktır. 2-3 tane oyuncunun amiyane tabir kafasını kesecektir. Yani
0: bence yapmayacak abi. Yoksa onları sokarsa ve kazanırsa bir şey diyeyim sana. Ben bunu bütün programcılara söylüyorum. Daha çok tepki alacak.
1: Ben, öyle mi diyorsun?
0: Bence dokunmam. Ben olsaydım dokunmazdım. Mesela 3-4 oyuncu değiştirip Amerika 3 tane attığını düşünsene. Ya kardeşim senin aklın neredeydi 2 maç öncesinde diyecekler. İyice bombalayacaklar. Bence yine aynı kadroyla çıkar diye düşünüyorum.
1: Bilmiyorum, göreceğiz ya. Yani hakikaten çok üzülüyorum, yazık ya. Yani zaten bütün milli takım maçları için milli takımımız için erkenden kuruyoruz alarmımızı, kalkıyoruz, maçları izliyoruz. Çok üzülüyoruz. Bir de ben biliyorsun Arjantin için kuruyorum saate alarmı, Messi için. Allah'tan Messi'miz var da biraz yani üzüntümüzü giderdi. Yoksa milli takımda çok üzüldük yani.
0: Evet yani çok ilginç bir futbolcu. Yani tarihin herhalde akışını değiştiren futbolcu diyebilir miyiz abi? Oyunun sınırlarını yeniden çizen bir isim yani. 39 yaşında. Yani
1: şöyle çok iyi hazırlanmış. Zaten büyük futbolcuydu yani. Zaten gelmiş geçmiş en iyisi. 2022 Dünya Kupası'nı almasaydı da bu turnuvada bu performansı göstermeseydi de bence gelmiş geçmiş en iyisiydi. Yaptıkları asistler, goller, ortaya koydukları, aldığı kupalar, başarılar inanılmaz şeylerdi zaten. Ama onu sevmeyenler, Ronaldo seviciler bile 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ya ne oluyor falan dediler. Ama çok fanatikleri yine işte FIFA aldırdı vesaire, böyle saçma sapan cümleler kullanıyorlar. Numada da şöyle, şimdi Messi çok iyi hazırlanmış, çok iyi bir oyun zaten. Ama şöyle bir durum da var. 6 yıldır Arjantin milli takımını Messi'ye göre kurdular.
0: İkincisi,
1: onu konfor alanı yaratacak oyuncularla donattılar. Zaten Messi çok başarılı. Herkes onun için oynuyor. O olmadığı zaman evet afallıyorlar. O olduğu zaman sahada bir rahatlıyorlar. Ve onun için herkes koşuyor, mücadele ediyor. Messi'ye de yine bakmak kalıyor. Zaten 6 kilometre koşmuş. 6 kilometre. Biz kendi aramızda büyük sahada maçlar yapıyoruz. Biz de 6-7 kilometre koşuyoruz bu arada.
0: Ortalama 12 kilometre mi koşuyorlar futbolcular? Yani
1: 1-3 kilometre arası koşan oyuncular. Yani çok böyle yüksek tempolu maçlarda 13-12,5-13 kilometre. Normal koşmaları gereken 11 kilometre civarı. Bizim ligimizde bu 10-11-11,5 civarı oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi yarı finali falan 12,5-13'e falan çıkıyor. Ama 6 kilometre koşmuş. Niye? Çünkü onun yerine koşan Enzo Fernandez, De Paul, McAllister, Manedes, Alvarez, Latorre Martinez falan, bu oyuncular var çünkü. Onun yerine koşuyorlar. O amiyane tabi pis işleri yapıyorlar. Hazırlıyorlar, rakibi yoruyorlar. Messi'yi de en doğru zamanda topla buluşturup Messi'nin dili kalmasını sağlayıp Messi'yle işi bitiriyorlar. Muazzam bir olay. Yani tekniksel yapacaksın ve saatlerce anlatacaksın ya bu başarı nasıl oluyor, bu performans nasıl gösteriliyor, bu grafik nasıl çiziliyor, bunu anlatacaksın. Hem altyapıdaki çocuklara göstereceksin, hem futbol sevenleri izleteceksin. Yani Messi hakikaten bir şey. Dinleyen şunu da diye olabilir: kardeşim madem Messi'ye yaptılar, Ronaldo'yu niye yapmıyorlar? Evet, Ronaldo'ya da yapılabilir. Ronaldo'nun performansı daha da artar ama Ronaldo'ya göre, şimdi 40 yaşındaki Ronaldo'ya göre takım yapılmaz. Niye? Çünkü Messi inanılmaz bir bitirici ama inanılmaz bir oyun zekasına sahip, oyun aklı olan ve inanılmaz bir playmaker. Hem hazırlayan hem atan. Ronaldo sadece bitirici. Ronaldo'nun oyun zekası Messi'nin çok çok gerisinde, yani hatta yarısı bile değil. Yani şimdi Ronaldo'ya göre bir takım yaparsan

0: Şahin kadar başarılı olmayabilir. Olmaz da.
1: Evet, tam bir ikon diyelim Messi için. Atakan abi, ağzına sağlık, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz. Evet, kalan mesajları da okuyup vedamızı yapalım. Abi, Ganalı büyücü var ya bir tane, yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptığını söylemiş diyor. Biz de zaten ülke genelinde böyle bir açıklama bekliyorduk. Zaten yoksa hani pisi pisine elenmezdik biz, değil mi? Ya yani baktığında gerçekten ilginç bir şey olmuş. Neden kaybettiğimiz anlaşıldı o zaman. Dış güçlerin yanında bir de gizli güçler mi ortaya çıktı? Bilemedim, ne diyeyim yani, çok fazla. Amerika 3 Türkiye 0 biter. Montella kendini göstermek için takıma dokunmaz demiş. Takım kazanırsa haksız duruma düşeceği için zaten kaybedilmiş bir turnuvada riske girmez. %100 katılıyorum. Montella çoğu kişiden daha Türk'üm dedi ya, gerçekten öyleymiş. Kader nasip diyerek bu işi götürüyor demiş. Bu işlere girmeseydi keşke. Yani biraz daha kendimize benzettik Montella'yı da. 24 yıl 180 dakika da harcanamaz. Yani 24 yıl 180 dakikada harcanamaz demiş. Bu kadar kolay mı? Bana hiç ciddiye gelmiyor demiş. Buraya kadar da son dakikaya dağıttığımız gollerle geldik ve onun için Montella takımın başında kaldı demiş. Dört büyükler ve milli takım özelinde maçlarda rakip sıkı kapanıyorsa bunu çözecek bir plan lazım demiş. Doğru, set oyunumuz yok. Her seferinde yolda durmuş, gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyoruz. Tansel yazmış Almanya'dan. Evet, yani bizim onun için bir çözümümüz yok. Rakip merkezi kapatıyor. Biz de sanki çok uzun boylu oyuncularımız varmışçasına kanatları açılıyoruz ve kanatlardan içeriye orta kesmeye çalışıyoruz ama en ileri uçtaki oyuncularımız kısa boylu. Dediğin gibi bir B planımız yok maalesef. Ortadan delemiyoruz rakipleri. Yani istediğin kadar istatistikten bahset ama Türk halkı o golü görmek ister. O filelere değmesini ister. Şanssız mıydık? Olabilir yani, şans. Bunlar başka bir durum. Şanssızlık vardır, yoktur. Bunu bilemem. Şanssızsan bir kere şanssızsındır, iki kere şanssızsındır. Denersin. O şansı bir şekilde kırarsın. Ha, ben bir tane şut çektim, direkten döndü, şanssızdım. Öyle hayat geçmez maalesef. Yoksa neler neler direkten dönüyor. İnsanlar 90 artıda Şampiyonlar Ligi finalinde direkten dönüp kaçırıyor. O şans diyebilirsin ona ama yani şanssızlık, basiretsizlik vesaire, yani bunlar çok da açıklanacak gibi değil. Yani biz de maçları izledik. Öyle çok da yani rakip ceza sahasında topu yıkarak oynadığımız bir futbol yoktu. Ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Şimdi özetleri açıp izleseniz diyeceksiniz ki vay be, tek kale oynamışız, rakip hiçbir şey yapamamış, ama maçın ta kendisini izlediğinizde, yani 90 dakikayı izlediğinizde öyle bir futbol göremiyorsunuz. Ağır çekimde oynanıyormuş gibi hissiyat alıyorsunuz. Oynamayanların oynaması için müdahil olunması gerekir diye bir cümle duydum. Belki de müdahil olunduğu için bu kadro vardır. Kimsenin birinin oynaması için müdahil olmaması lazım. Hak edenin hak ettiği yerde bulunması lazım. Öyle olsaydı dünya ne kadar yaşanılabilir güzel bir yer olurdu demiş. Cem mesajını atmış. Allah kerim Fatih derim diyor. Atakan da çok gömdü Ronaldo'yu. Neredeyse adamda zeka yok diyecek kadar indi demiş Bağcılar'dan Erkan. Yok canım, yani Ronaldo Messi, yani zaten bu yıllardır süre gelen, bir de tartışıyoruz yani Ronaldo'cu musun Messi'ci misin, bir de kavga falan ediyorsun ya böyle. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte insanlar eleştiriyor, Ronaldo en son ne zaman adam geçti, biz bu adamı fiziğiyle biliyorduk falan diyorlar. Messi bence dünyanın en iyi futbolcusu ya, çok bambaşka bir oyuncu, zaten herkes görüyor. Ronaldo da hırsıyla bir yerlere gelmiş, emeğiyle, o çalışarak, azmiyle. Yeteneksiz demiyorsun tabii ki, yetenekli. Ama biraz daha yani o Messi'de bir yetenek var, bunu da geliştirmiş. Çok başka yani, çok farklı yerleri görüyor. Çok rahat, topa hakim. Yani sanki konsol oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum ben Messi'yi izlerken. Şöyle bakalım mesajlara ne demiş. Ha, kibirli diyorsun Ronaldo için. Yani o başka bir şey. Çok da kibirli değil be. Yani böyle bu marş esnasında önünde duran çocuklarla gayet sempatik şekilde muhabbetini falan ediyor. Montella akıllı adam. Dünya Kupası öncesi sözleşme imzaladı. Tazminat almadan gitmez. O koltukta kalamayacağını biliyor kendisi de diyor. İstifa et sorusu geldi kendisine. Başkanlar böyle bir şey istemediği sürece ben yoluma devam edeceğim dedi. Bizde istifa diye bir şey yok maalesef. Görevden affını isteme var mesela.

0: Bizde zam yok mesela, fiyat güncellemesi var. Bunlar yeni terimler arkadaşlar, bunları öğrenin, işinize yarar. En çok ne üzülüyorum biliyor musunuz? Biz bir imaj eşiğine gelmiştik bu Dünya Kupası'nda. Başarılı olmasaydık dünya kamuoyunda farklı bir imajımız olabilirdi. Ama şu an sadece istikrarsız bir ülke olarak kaldık demiş Mustafa Dürüst. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Atakan Kurt'u uğurladık bugün bir saat. Yarın sokak futbolu yaparız, biraz uzatırız onu saat 12'de. Solo performans, takılırız orada biraz sohbet ederiz. Kendinize iyi bakın, kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Bu milli takım olsa bile. Hoşça kalın, az sonra 343 YouTube kanalında Kim Ne Dedi sizlerle beraber olacak.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte değerlendireceğiz. Gündemi değerlendiren bir isimden Aydın Cingöz'den esasında devralmış olduk mikrofonu. O da Digifutbol'da canlı yayında sizlerle buluşmuştu. Önümüzde ilerleyen dakikalarda da kısa bir bölümde daha devam edecek ama yaklaşık bir saattir o da Digifutbol'da yayındaydı. Hatta bitti diyebiliyorum yayını. An itibariyle bitti galiba. Biz bir kısmını sizlerle paylaşmıştık. Ve hemen öncesinde Çağatay Çıtlak dört büyük gündemde günün gündemini birlikte konuştu. Sizlerle birlikte değerlendirdi. Dört büyük gündemi, dört büyüklerin gündemini değerlendirdiği bölümler vardı. Sizlerle birlikteyiz. Biraz transfer ağırlıklı gitmeyi planlıyoruz ama milli takımımızın da ne yapacak, ne oldu, ne oluyor kısmını biraz konuşmak gerekiyor. Hani Çağatay Çıtlak kapatırken dedi ya, en azından gol atarak, en azından iyi hatırlayarak bitirsek, en azından böyle bir bitmese bu hikaye, hani çoğumuza bitmiş gibi gelen bu dönemde, en azından böyle bitmese bu hikaye dediği bir nokta vardı Çağatay Çıtlak'tan. Belki de oradan devralarak devam ettirebiliriz gündemi konuşmayı. Yani en azından biraz daha iyi bitirebilmek, neden olmasın diyelim. Yani en azından gol atarak, hani Haiti ile işte Kroçağlar'la karşılaştırılırken, kıyaslanırken en azından biraz daha farklı bir noktadan bakmak, yani bir farklı bir hatırlama bu turnuvada milli takımımızı, son maçımızda en azından şunu yaptık diyebilme, o kadar çok en azından'la başlayan cümle kurdum ki bunun hatırına belki güzel bir şey görürüz diyelim. Ve haliyle sabah saatlerinde 5'te karşılaşma oynanacak. Radyo gol frekanslarında da saat 7'de maç sonu mahiyetinde, maç sonu anlamında böyle bir Emre Tilev'le uyandırma servisine uyanacaksınız mesela ilk defa. Orada da tüm detaylarını konuşmaya başlayıp cuma akşam saatlerine saat 8'e kadar, biliyorsunuz 14-15 saat boyunca canlı yayınlarla gittiğimiz o bölümde sizlere detayları aktarıyor olacağız diyeyim. Fatih Demirkol'la konuşarak başlayacağız. Fatih Demirkol'a hoş geldin diyeyim ama sizlerden yoğun mesaj var, onları da okuyarak öyle gireyim isterim. Fatih abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar. Biz de yarın sabaha hazırlık yapıyoruz.
0: Evet.
1: Haber Global Televizyonu'nda yine maç öncesi ve maç sonu yayınlarla ekranlarda olacağız.
0: Evet, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bu hafta hakikaten birkaç kez görüştüğümüzde, telefonla konuştuğumuzda hep böyle bir haber yazarken ya da bir haberden konuşurken denk geldi. Yani çok yoğun çalışıyor Fatih abi, size de kolaylıklar dileyim.
1: Haber Global'de. Kontra da aynı şekilde, yani kontrada da Nihat Kahveci sevgili Nebil'le birlikte bu milli takımın nabzını tutuyor. Yani YouTube kanadında da yine oldukça iddialı yapımlar. Büyük hazırlık var. Yani bayağı hazırlanıyoruz son maça.
0: Bayağı.
1: Mutsuz da olsak hazırlanıyoruz.
0: Öyle öyle. Büyük hazırlıklar dediğin gibi gerçekten Fatih Demirkol. Kolaylık diliyoruz. Yani milli takım özelinde belki biraz az konuşulacak detay var ama Fatih Demirkol, ben şu kısma bakıyorum biraz da. Artık transfer gündemini de ya da Dünya Kupası'nın ilerleyen finaller kısmını da yavaş yavaş konuşmaya, yani en azından oralar için tahminlerde bulunmaya, oralar için şu takım bu takım diye başlayan cümlelerle analizlerde bulunmaya doğru gidiyor sanki gündemimiz, öyle hissediyorum. Gelen çok mesaj var. Hızlıca onlara şöyle bir hızlıca bir bakayım isterim. Sonrasında milli takımımızı detaylıca konuşalım isterim. Derfin Yunus Dene, Berk Sayar Kuzu hoş geldin, doğum gününü kutluyorum demiş. Sağ olsun. İki gün önceydi ama, yani onu yanlış hatırlıyorsunuz ya da en azından bugün, iki gün önce yayınım yok diye bugün kutluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Düşünceniz çok kıymetli. Aynı şekilde Hüseyin Topçuoğlu, ondan da bir mesaj var. Doğum günü mesajı. İşiniz gücünüz rast gelsin kardeşim mesajı var Hüseyin Mecit'ten, her zaman olduğu gibi. Aynı şekilde yine hızlıca Ahmet Bey'e teşekkür edelim. Cihat Kır, sevgili Cihat, aynı şekilde yerimizi aldık. Buradayız, ilk mesaj bizden demiş. Beşinci mesajı atmış ama farkında değil, sağ olsun var olsun. Rıdvan Tok Bursa'dan yazıyor. O da doğum günü mesajıyla, iyi yayınlar mesajıyla burada. Bir dinleyicimiz limit konularına girmiş Sait Bey. Yabancı limitine değinmiş. Farklı bir dinleyicimiz Galatasaraylı ama adını yazmamış. Ahmet Ertaş peki yeni yazdı. Yabancı sınırı kalkar mı demiş. Aynı şekilde Emre Tilev'in işi çok zor demiş. Radyo Gol'de bu arada bir dakika skor olmayacak. Onu söyleyeyim, sabahın 5'inde. Bu maçımıza sabahın 6'sında 7'sinde olduğu gibi bu maçta çok fazla böyle dakika skor anlamında konuşacağımız bir detay olmayacak yarın özelinde, onu söylemek gerekiyor. Maç sonunda Emre Tilev sizlerle olacak saat 7'de, 6.50'de hatta belki biraz daha erken, oralarda açtığınızı, sesimizi duyabileceksiniz. Bu şekilde bir yayın akışıyla ilerleme düşüncesinde olduk diyeyim, onu aktarayım. sizlerle paylaşayım. Fatih Demirkol özellikle gelen mesajlarda limit konusu dikkat çekiyor. İnsanlar biraz da oraya yönelmiş durumda ama ben önce milli takım gündemini sormuş olayım. Onunla ilgili detaylandıralım, sonrasında o konulara geçelim.
1: Doğum günün kutlu olsun bu arada. Ben de kutlamış olayım. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdık.
0: Sağ ol.
1: Bizim için çok değerlisin. Şimdi limit meselesi, yani yabancı oyuncu sınırından bahsediyor değil mi dinleyicilerimiz?
0: Evet, ama milli takımı istersen konuşalım. Sonra limite dönelim.
1: Tamam oldum.
0: Peki.
1: Ya milli takımla ilgili söylenecek şey aslında biraz önce sana kurdurdukları cümleler. Yani hiç değilse bu olsun, hiç değilse şu olsun, ne razı etti evet. Milli takım bizi. Şimdi burada ben yine hep aynı şeyi örnek veririm. Çok güzel bir fıkradır. İşte Nasrettin Hoca bir miktar et almış. İşte 3-4 kilo et yemeğini de çok seviyormuş. Eve gelmiş eşine, demiş ki hanım, demiş, akşama bir et yemeği yap da şöyle ağız tadıyla yiyelim. Gitmiş pazara işte arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirecek. Bu arada eşinin arkadaşları gelmiş. Onlara et yemeği yapmış. Bütün eti yemişler. Akşam hoca gelmiş, bir bakmış et yemeği yok. Hanım demiş, bizim et ne oldu? Demiş, kedi yedi. Hoca da kediyi tartmış, 4 kilo. Et de 4 kiloydu. Hoca demiş ki, hanım demiş, bu kedi ise et nerede? Bu kedi ise bu etse kedi nerede? Şimdi biz milli takımda geldiğimiz noktada şurada mıyız? Yeşil Burun Adaları'nın yaptığını bari yapsın. Haiti'nin attığı gibi bari bir gol atsın da falan filan noktasında mıyız? O zaman bizim anlaşılan milli takımımız nerede? Bu kedi ise et nerede? Bu etse kedi nerede? Eğer biz Real Madrid'ler, Juventus'lar, Inter'ler, Roma'lar, Galatasaray'lar, Fenerbahçeler'in yıldızlarıyla işte havalarından, civalarından geçirmeyen bizim çocukların milli takımının ülkesi isek, bu rezillik neyin nesi? Biz niye sıfır çekiyoruz? Hayır. Bizim milli takım aslında bu kadar. Yani çok da abartmaya gerek yok. Ya biz bu kadar ise Yeşilburnu'nun adalarının yaptığını yapamıyoruz. Kurasao'nun yaptığını yapamıyoruz. Mesela o kadar gücümüz yok, o kadar futbolumuz yok, o kadar futbolcumuz yok. Ya biz bir hayal aleminde yaşıyoruz. Biz kendimizi çok büyük görüyoruz. Öyle bir dev aynasında görüyoruz ki Avrupa'nın en güçlü milli takımlarından biri falan zannediyoruz kendimizi isek. Bu neyin yaygarası? Ya kazara vura kıra çarpa marpa Dünya Kupası'na gittiyse bu çocuklar, o zaman niye bu kadar beklenti içindeydik? Yok, final oynayacaktık da yarı finalden aşağısı kesmezdi falan bir şeyler söylüyorduk biz. Hangisiyiz? Bir karar vermek lazım. Zaten yaşanan bu kadar gürültünün sebebi de bu. Arkadaş, bizi çok büyük şeylere soktunuz, beklentilere soktunuz. Uçuyoruz, kaçıyoruz dediniz. Tamam, biz de girdik beklentiye. Meydan

0: zamanlar dolusu insan sabahın köründe para versen gelmezler. Oturdular, kalktılar, bu milli takım için umut bağladılar. İşte beklediler, dua ettiler, destek verdiler. Ama sonuç bir tane gol atamamış, sıfır çekmiş, bir puan alamamış bir milli takımları var. Bu mudur yani gerçek? Gerçek buysa o zaman yani sıfır çekecek bir milli takımımız varsa o zaman çok beklentimiz olmasın. Hayır, beklentimiz olacaksa siz neredesiniz? Burada sürecin tamamen yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Milli takım organizasyonu tam anlamıyla sınıfta kaldı. Bence benim fikrim bu çocuklar çok yetenekli. Bu çocuklar gerçekten iyi futbolcular. Kimse kara kaşı kara gözü için adamı Juventus'ta 10 numarayı verip oynatmaz. Real Madrid'de bu kadar arkasında durmaz. Jose Mourinho'ya ilk söylenen şeylerden bir tanesi, Real Madrid yönetiminin Jose Mourinho'ya diktelerinden bir tanesi, Arda Güler bizim gelecek planımız diyorlar. Boşuna söylemezler yani. Bu çocuklar gerçekten yetenekli. Sorun bizim organizasyonumuzda. Buraya gelince bir şey oluyor çocuklara. Milli takım kampında bir şeyler oluyor. Dolayısıyla biz bir kere bu milli takım organizasyonunu ve Fenerbahçe'yi sorgulamak zorundayız. Milli takım organizasyonunu ve federasyonu sorgulamak zorundayız. Çünkü bizim milli takımdan ve federasyondan beklentimiz turnuvanın ciddiyetini yaşatmaları, turnuvanın ciddiyetini bize hissettirmeleriydi. Böyle bir şey görmedik biz. Sahadaki duruşları, oyuna başlangıçları, oyunun bitişi, yaşanan rezilliklerden sonraki tepkileri bize şunu gösteriyor ki milli takım olayın farkında bile değil. Yani federasyon başkanı neyi eleştiriyorsunuz? 75 tane, %75'te oynamışız, 65 tane şut atmışız. Daha ne konuşuyorsunuz diyor. Adalet Bakanı'nı falan göreve çağırıyor. Olayın farkında değiller. Ne oluyor ya diyorlar. Ne oldu, siz şimdi niye kızdınız bu kadar? Niye sinirlendiniz falan noktasındalar. İşte Arda Güler farkındaydı. Çok özür dileriz dedi. Yani bu beklemiyorduk biz. Ne oldu anlamadık. Tamam, bu bir açıklamadır. Ama diğer futbolcuların açıklamaları falan çok acayip yani. Kaptan Hakan'ın açıklamaları, biz aslında çok şey oyun oynadık, üstün oyun oynadık, her şeyi yaptık ama kazanamadık. Efendim şeyin, Montella'nın açıklamaları, Nasip'ten öte köy yok. Nasip, ne yapalım? Her şeyi denedik.
1: İtalyancası nedir acaba onun? İtalyancası nedir acaba Nasip'ten öte köy yok?
0: Herhalde bir şekilde onu İtalyanca'ya çevirmişler, anlatmışlardır. Evet. Çünkü bu Türk sözü vardır. Hocam böyle derler, hadi sen de bunu söyle falan. Ben sizden daha çok Türk'üm falan. Teknik açılıma bak. Yani futbol konuşuyoruz, futbol konuşuyoruz yani. Sonuçta evet, biz bu arkadaşımızdan Türk milli futbol takımının teknik direktörü olmasını bekliyoruz. Ve yaşanan bir sürecin ardından, bir maçın ardından, mağlup olduğumuz bir maçın ardından taktik teknik açılım bekliyoruz.
1: Abi bu arada farkında mısın? Biraz farklı bir yere çekeceğim konuyu ama Sayın Azı Başkan'ı eleştirdiğimden kesinlikle değil. Ama bunu bir gazeteci olarak böyle aklıma geldiğinde benim aklımda kalsın istemem. Kimse düşünmüyorsa düşünsün, herkes isterim mesela. O yüzden söylemek istiyorum. Son bir ayda karşılaştığımız iki cümle daha doğrusu. Kelime olarak da Türklük ve savaştan yola çıkarak iki cümle hatırlatacağım. Savaşa gidiyoruz, savaşa, farkında mısınız cümlesi. Son bir ayda karşılaştığımız önemli figürlerden birinin cümlesi. Ve ben sizden daha Türk'üm cümlesi. Bakar mısın Türk futbolundaki iki ayda konuştuğumuz manşete?
0: Evet, yani bunu Montella'ya öğretmişler belli ki.
1: Diğer tarafta Aziz Başkan'ın cümlesinden de bahsettim. Savaşa gidiyoruz, savaşa dedi o.
0: Evet, yani bu jargon bizde çok kabul gören, geçerli bir jargon olduğu için Aziz Başkan da ya da diğer kulüp başkanları da bunu kullanıyorlar. Montella'dan da taktik açılım beklerken, bir açıklama beklerken cevap olarak ben sizden daha çok Türk'üm. Türk'üm ben. Türk gibi hissediyorum. Türk kanı akıyor. Türk nereye gidiyoruz? Bir dur yani, bir sahanın içindeki taktiği anlat bize. Biz ne oldu? Niye yapamadık? Bu çocuklar niye eli ayağına dolaştı? Bir türlü becerilerini ortaya koyamadı. Bunu anlat diye bekliyoruz diyor. Ben Türk'üm, Türk hissediyorum. Türk'üm. Sizden daha çok Türk'üm. İşte kaos yaratanlar var. O kaosu yaratanları biliyorum. Ama onlar kadar kaos yaratmaya çalışmıyorum. Ben onlardan çok daha fazla Türk'üm falan gibi bir şeyler duyduk yani, gördük. Anlamıyorum.

0: anlayamıyorum. O yüzden bu sürecin çok anlamsız olduğunu, milli takım organizasyonunun ve Fenerbahçe konuşacağız da ikide bir oraya gidiyor şey. Milli takım organizasyonu ve federasyonun burada çok ciddi bir yetersizlik yaşadığını görüyoruz. Yani Dünya Kupası'na federasyon hazırlanamamış. Kafa olarak gitmemişler. Ya da şöyle, gitmeden biz nasıl olsa bir çeyrek oynadık diye kafaya yerleştirmişler. Bunu futbolculara da hissettirmişler. Organizasyon zaten rezaletti. Sonrasında da bunları yaşadık. Yarın ne göreceğiz? Yarın belki kazanabiliriz. Yani bir reaksiyon. Haiti gol attı. Hadi biz de gol atalım falan. Hadi bari bir gol atalım falan gibi bir şeyler olacak herhalde. Bir daha çift futbol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri hani o onların da yüksek tempolu futbolunda belki boşluklar bulacağız ve çok daha iyi bir futbol izleyeceğiz. Ama konu o değil. Elendik. Elendik yani. Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik diye kutlamalar yapacak halimiz yok. Sonuç itibarıyla 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve 24 yıl sonra milli takımın yapabildiği tek şey 0 gol ve 0 puan. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bununla yüzleşmek zorundayız. İşte milli futbolculara villa mı verilecek? Kişi başı 1 milyon dolar primlerini ne zaman alacaklar falan gibi, yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğimiz bir milli takım krizler silsilesinin içinde bulduk kendimizi. Bir türlü kurtulamıyoruz bu villa, jip, prim tartışmalarından bir türlü kurtulamıyoruz. Nesiller değişiyor, isimler değişiyor, futbolcular değişiyor, başkanlar değişiyor ama biz hep aynı tartışmaların içindeyiz garip bir şekilde. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani futbolcu transferlerinde işte 80 milyon eurolar ödeyecek kadar büyük bütçeleri olan, efendim borçları milyon eurolarla anlatılan bir ülkenin Dünya Kupası'nda yapabildiği tek şey sıfır çekmek olmamalı. Sıfır gol, sıfır puanla Dünya Kupası'na devam etmesi açıklanabilir bir şey değil.
1: Peki.
0: Burada federasyonu sorgulamalıyız.
1: Tabii yine bizim çocuklar, yine bizim milli takımımız diyoruz ve diğer turnuvalarda en azından daha iyi şeyleri, bak yine en azından dedim, farkında mısın? Daha iyi şeyleri konuşabilmeyi umut ediyoruz. Bu umudu da yitirmeyeceğiz. Yani bu bir milli takım değil de kendi takımımız olsa bunu yapalım edelim tamam, ama milli takımımız ya bu. Hani dün sevindiriyordu, bugün üzer. Ya da dün üzüyordu, bugün sevindirir. Bunlar olur.
0: Burada araya girmek zorundayım. Yani konu şu. Bunları tabii ki konuşacağız. Sıfır çektiğimiz yerde tabii ki konuşacağız. Biz buradaki eksikleri ortaya koyacağız. Yetkililer karşımıza çıkacaklar. Sorunun neden kaynaklandığını söyleyecekler. Burada sorumlu varsa cezasını çekecek, istifa mı edecek, koltuktan mı ayrılacak, ne yapacaksa yapacak. Tabii ki bizim çocuklar, tabii ki bizim milli takım. Zaten söylemeye çalıştığım o. Bu çocuklar çok yetenekliler ama yeteneklerini ortaya koymalarını engelleyen şartlar nelerse, o isimler kimlerse, bunu belirleyip ortaya koyup bunu düzeltip yola devam etmek zorundayız. Yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşarız.
1: Muhakkak. Peki limitlere geleceğim. Hem harcama limitleri bugün, hatta dün düzelteyim, Dursun Özbey'in de rakiplerimizin harcama limitleri diyerek dikkat çektiği bir bölüm vardı. Yani rakiplerimizden daha üstünüz bu limit konusunda da dedi. Haliyle Galatasaray, beklenen Galatasaray'da da bu olması gerekiyordu. Ya da bu bekleniyordu. Hem ona hem de bu oyuncu limitlerine, yabancı limitine döneyim. O da çok konuşulan, çok merak edilen bir şey. Burada bir geri adım atılır mı deniyor. Bu sorgulanıyor. Ben her ikisini de sormuş olayım Fatih Demirkol.
0: Harcama limitleri konusunda Galatasaray'ın avantajı hem Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması gerçekten çok şey fark ettiriyor. Ciddi manada fark ettiriyor. Çünkü Türkiye'deki gelirleriniz Türk lirası üstünden. Siz ne olursa olsun Türk lirası kazanıyorsunuz. Yani forma satarken, koltuk satarken, efendim ürün satarken, Türk lirası, bilet satarken Türk lirası ile satıp dövizle harcıyorsunuz. Yani futbolcuların tamamı döviz üzerinden bir anlaşma yapıyor. Ama siz döviz üstünden kazanıp döviz üstünden harcadığınızda bu Şampiyonlar Ligi ile oluyor. Ve ciddi paralar, büyük miktarlarda paralar kasanıza giriyor bir anda. Bunlar çok değerli, çok önemli. Galatasaray son olarak son 16 turuna kadar çıkmayı başardı. Oradan gelen gelir çok fark yaratıyor. Bunu söyleyelim. Artı böyle bir Avrupa başarısı size tribün geliri konusunda da çok şey katıyor. ürün satışı, maç günü gelirleri konusunda da çok şey kazandırıyor. Sponsorluklar konusunda zaten alıyor başını gidiyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar değerli olduğu her seferinde dile getirilir ama işin mali boyutları böyle detaylı bir şekilde anlatılmaz. Ya Şampiyonlar Ligi'ne gidelim kardeşim, bir şekilde gidelim denir. Ama niye gitmemiz gerektiği kulüpler tarafından çok izah edilmez. Konu şudur. Oradan gelen gelirler aslında bütün mali tablonuzun şeklini değiştirir. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorundasınız. Şimdi yine aynı noktaya geldik. Örneğin Fenerbahçe. Bugün ikinci ön eleme turuyla başlıyor. 3 playoff, ondan sonra lige, Şampiyonlar Ligi'ne girmesi lazım. Peki transferler hazır mı? Değil. Bir Vedat Muriç geldi. 40 futbolcuyla kampa başladı. Kaç tanesi ne zaman elenecek? Bu 25'e ne zaman düşecek? Transferler ne zaman gelecek? Bilmiyoruz. Diğer takımlarda da aynı şeyler oluyordu. Yani Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle giden takımlar sezon başında ya 3'ün 5'in hesabını yapıp işte dur bir bekleyelim, bir fiyat indirelim, bir pazarlık yapalım derken Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorlar. Bütün bu gelirden oluyorlar. Bütün süreçten oluyorlar. Ondan sonra mali tablo düzelemiyor bir türlü. Bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ne kadar önemli olduğu, takımların buraya ne kadar hazır girmesi gerektiği konusu bir türlü Türk takımlarında ikna edilecek noktaya getirilemedi. Daha önce Galatasaray'da işte olmadık takımlara eleniyordu, hatırlayın. Ön elemelerde hep biz takılırız. Beşiktaş'ın da elendiği zamanlar olmuştu. Dolayısıyla bu ön eleme meselesi ciddiye alınmıyor. Hala alınmıyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek, inanın bana, ligde şampiyon olmaktan çok daha değerli. Orada olmak, oradaki gelirler, tabii ki işin prestiji de var ama oradaki gelirler çok değerli.
1: Peki. Limit konusuna gelince farklı bir mesaj daha var. Gelen mesajlardan biri, yerli futbolcuları yeniden rafa çıkarma zamanı demek istemiş herhalde. Biraz karışık yazmış dinleyicimiz.
0: Yani bu konuşuluyor. Şimdi ben burada yine takıldığım konuyu söyleyeyim. 10 artı 4 olsun. 10 tane yabancı olsun aslında. 4 tane de olacaksa bunlar 23 yaş altı olsun. Yani gelişime açık olsunlar. En azından alın, geliştirin, satın. Oradan bir para kazanın anlamında, ekonomik anlamda da kulüpleri teşvik edici bir kuraldan bahsediliyor şu anda. Fakat altyapıda ne yapıyorsunuz? Mesela bunu yaparken altyapıyla ilgili nasıl bir yatırım yaptınız? Yani bu kuralın altyapılara yatırım konusunda, altyapılardaki tesisleşme ve eğitmenlerin gelişimi konusunda neye yaradığı konusunda hiçbir şey bilmiyoruz mesela. Yani tamam, biz böyle bir kural koyduk kardeşim. Oynayacaksan 10 tane yabancıyla oyna. Gerisi Türk olsun. Tamam da o Türkleri kim yetiştiriyor? O Türkler niye gelmiyor? Niye mesela ligde şu anda kesinlikle Göztepe'den Ahmet, Antalya'dan Mehmet, Gaziantep'ten Hüseyin kesinlikle büyüklere transfer olur, Avrupa'ya transfer olur falan dediğimiz oyuncular niye yok mesela? Bu yıl için, bu yıl özelinde sen bana 3-4 tane yıldızı parlayan altyapılardan yetişmiş işte dört büyüklerin kendi aralarında savaşa girdikleri, mücadeleye girdikleri futbolcu ismi sayabiliyor musun?
1: Abi sayardım ama savaş mücadele deyince o mesela Mert Hakan'da gördüğümüz, Emre'de gördüğümüz, her ne kadar sonrasında çok verimli olamasalar da bunlarda gördüğümüz bir dönem gibi transfer harekatı yok iki tarafta da mesela yok. Birbirine düşüren.
0: Yok, öyle bir futbolcu yok çünkü.
1: Senin çok yani net bana gördüğün mesela Mehmet Yozgatlılar, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Topat ya. Mehmet Topal.
0: Mehmet Topuz. Mehmet Topuz.
1: Bak Mehmet Topal'da mesela da yaşandı. Mehmet Topuz'da da yaşandı. Fenerbahçe Galatasaray arasında. İşte yeni dönemden çok örnek veririz de senin bizzat şahit olduğun dönemden hatırlamaya çalıştığımda bir isim daha vardı mesela yine yaşanan.
0: Alper Potuk.
1: Alper. Çok Alper. Mesela abi.
0: İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye geçişi. Yani bu tarz futbolcu ismi söyleyebiliyor musun bana? Yok.
1: Yok.
0: Yani şu anda 80 küsur milyonuz. Yani ülkede yaşayan insanlar olarak söylüyorum. Bence çok daha fazla ama neyse. Ya 80 milyonun içinden iki tane böyle bütün herkesin dikkatini çeken, Avrupa'ya transfer olur bu çocuk diyeceğin Cengiz Ünder'in parladığı dönemleri düşün. Yeni bir Cengiz'imiz falan var mı mesela? Yok. Niye yok? Altyapı yok çünkü. Ya Delefante'ye İspanya milli takımı teknik direktörüne diyorlar ki siz nasıl bu kadar başarılısınız? Futbol, basketbol, F1, tenis, her yerde siz varsınız. Niye bu kadar başarılısınız? Diyor ki adam, bak çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bizim eğitimcileri eğiten çok iyi bir kadromuz var. Eğitimcileri eğiten çok iyi bir kadromuz var. Yani onlar oradan başlamış mevzuya. Bizim eğitmen

0: öğretmenlerimizi kim eğitiyor? Eğitmenlerimiz kim? O çocukların gerçekten eğitim verebiliyorlar mı? Biliyorlar. Öyle bir tesisimiz, altyapımız var mı? Yani asgari ücretle veya daha düşük maaşlarla çalıştırılan, işte zaten milli eğitimin de burada ekstra ele alınması lazım ama okuldan güç bela, yorgun argın gelen çocuklara hiçbir pediatrik eğitimi olmadan eğitim veren eski futbolcu, ayağına bir iki defa top dokunmuş birileri bize çocuk yetiştirecek de biz de o çocuklarla işte yıldızlar oluşturacağız da milli takıma gençler yetiştireceğiz, Türklerle oynayacağız falan diye hayaller kuruyoruz. Yani şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz için de mutlaka kendi çocuğu, akrabasının çocuğu, işte eş, dost, akraba birilerinin çocuğu yetenekli futbolcuyken yetişememiş, yapamamış, altyapıya başlamış ama devam edememiş, futbol oynamayı çok istemiş ama imkansızlıklar sebebiyle bırakmış, bir sürü hikaye vardı. Şu anda bizi dinlerken, ya hiç sorma, ben öyleydim, oğlum öyleydi, yeğenim öyleydi diyen bir sürü dinleyicimiz vardır şu anda.
1: Yani niye? Şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü
1: şöyle,
0: her yerde aynı şey var.
1: Doğru. Ben konusu gelmişken hatırlatayım. Arda Doğan Koyunoğlu. Kuzenimin oğlu. Taylan abimin oğlu. Öyle söyleyeyim. Bodrum U19'da oynuyor. Bodrum Spor'da oynuyor. Sol kanat. Orta alanda çok iyi olduğunu düşündüğüm, öyle gördüğüm, öyle ilk çocukluğundan bu yana takip ettiğim bir isim. Yolu da açık olsun diyeyim. Söz konusu olmuşken. Ama nice kaybolan yetenekler var abi bu şekilde. Senin dediğin gibi. Bir şekilde devam edemeyen. O mesela devam edenlerden, pes etmeyenlerden.
0: Ya çok basit bir örnek vereyim. Benim kızım voleybol oynuyor. Dediğim sporda, altyapıda, yaş gruplarında hocaları iyi de olduğunu söylüyor. Ama sınava girecekti. Kestik attık. Oynamasın dedik. Sınav vardı. Liseye giriş sınavı. LGS. Antrenmanlara devam etse, maçlara devam etse bu sefer dersler aksıyor. Bizim için en önemli konu ders. Çünkü buraya getirdiler işi. Bu çocukların gece gündüz kitabın başında ezber ezber ezber yapması gerekiyor ya, şart ya bir kere bu. Onu yapmazsan bir türlü bir şey, adam yerine konulamıyorsun ya. Ve ezberledikleri şeyleri 6 ay sonra tamamını unutuyorlar, o ayrı bir konu. Ama bu çocuklar spor yapmaktan, sanat yapmaktan, her şeyden alıkonulmak zorundalar. Biz de onu yaşadık. Benim kızım var, birçok dinleyicimizin oğlu var. Çoğunun çok yetenekli çocukları vardır kesin. Ama yapamamışlardır. Bir noktadan sonra tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Ne yapalım, okusun demişlerdir. Spor yapar, yarın sakatlanır, yarın önünü keserler, yarın devam edemez. O zaman ne olacak bu çocuğun hayatı demişlerdir. Mecburen spor yaptırmamışlardır. Yani bunları halletmeden 10 artı 4 ile biz Türkiye'deki gençlerin önünü açıp Türk sporcuların, Türk futbolcuların efendim sahalara kazandırılmasını sağlamayı düşünecek kadar... zekiyiz. Evet. Kelimeyi bulamadım orada. Bunu dinleyicilerimiz tamamlasın. Çok zekiyiz. 10 artı 4 yaptık. Bütün gençler kurtuldu. Yani inanılmaz bir şey.
1: Peki Aykut Kocaman gündemine, onun açıklamalarını soracağım. Son olarak Fatih Demirkol, senin bildiklerin nelerdi? Seni hangi açıdan şaşırttı ya da şaşırtmadı açıklamalar? Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Tüm detaylar sende. Özellikle ben senin Aykut Kocaman'la zaman zaman görüşen biri olduğunu bildiğimden dolayı, Fatih Demirkol böyle birebir de yüz yüze bu süreçte anlatacakların arasında ya o da öyle miymiş dedirtecek şeylerin olduğunu da düşünüyorum. O yüzden bunu soruyorum.
0: Aykut Hoca çok kırgın.
1: Peki, biliyoruz.
0: Fakat camiaya, sürece, işte Fenerbahçe'ye, İsmail Hoca'ya hiçbir şekilde zarar vermek istemiyor ama çok fazla şey konuşuluyor. Bir de yalan dolan bir sürü şey var.
1: İşte, nedir mesela?
0: Yani Aykut Hoca'nın işte bazı konularda direttiği, mesela yani duydum en saçma sapan, en boş zırva, Aykut Hoca bir şeylere diretmiş, kabul edilmeyince telefonu kapatmış da Dalaman'a gitmiş, telefonu kapatmış falan. Bu külliyen yalan, kim uydurduysa bunu kötü niyetle uydurmuş. Sonra gazetecilere, işte yayın yapanlara falan söylemiş. Onlar da buna inanıp böyle tekrarlıyorlar. Çok ayıp bir şey yani. Gerçekten çok ayıp. Bir de böyle en hocaya da söylediğim zaman kahkahalarla güldüğümüz, işte Mithat'ı istemiş de Aziz Yıldırım demiş ki
1: iki tane sabit var. Mithat ya da Taha diye.
0: Taha, işte Mithat ve Taha'yı istemiş de Anadolu takımından çocukları istemiş. Efendim Aziz Yıldırım da demiş ki ya hoca sen hala aynı Aykut'sun ya falan demiş de efendim o yüzden olmamış falan gibi.

0: böyle deli saçması ve kötü niyetle üretilmiş yalanlar bunlar. Hani şeyde değil.
1: Sen bunu sorduğunda kahkaha mı attı Aykut Hoca?
0: Evet ya hakikaten bayağı bir güldü. Kahkahalar.
1: Ne dedi? Ne sordun dedi. Tam olarak abi?
0: Dedim ki hocam dedim şu anda iddia sizin hakkınızdaki şu an YouTube'da falan konuşulan iddia şu dedim.
1: İlginç çünkü haber değeri var. Çok konuşuldu.
0: Mithat'ı Taha'yı istemişsiniz. Hı-hı. Aziz Başkan da demiş ki ona söylemişsiniz. Aziz Başkan da demiş ki ya Aykut Hoca ben ne diyorum sen ne diyorsun, ben Girasi diyorum işte Greenwood diyorum, sen Mithat Taha diyorsun, hiç değişmemişsin demiş. Bunun üzerine sizin görüşmeler tıkanmış. Bunu söylüyorlar falan deyince kahkahalar attı yani Aykut Hoca. Hadi ya dedi. Biz ne zaman Aziz Başkan'la mı konuşmuşuz? Ben mi teklif etmişim bunları falan dedi. Ve ondan sonra şeyi anlattı. Dedi ki ben dedi mesela bu konuşmalarla ilgili Girasi ile ben konuştum yarım saat. İkna ettim onu. Bak ben seni şöyle oynatacağım. Böyle bir taktikle oynayacağız. Bizim projelerimiz bunlar. Biz mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız dedim. Tamam hocam seninle oynamak istiyorum dedi. Greenwood düşünülmüyordu. Ben ısrarla Oğuz Hoca'ya dedim ki hoca ne yap ikna et Greenwood'u mutlaka alsınlar. Çünkü sıkışan oyunda işler sarpa sardığında katı defansla karşılaştığımızda avluk oyunu oynadığımızda bize sanatkar oyuncular, sihirbazlar lazım. Bu çocuk çok yetenekli. Bu bir. İkincisi Grimaldo. Ne yapın yapın bunu da ikna edin. İkisinin takım oyununa, hücum oyununa, hücum setlerine ve takımın özgüvenine böyle kritik anlarda yapacakları ekstra işlerle maç kazandırmalarına çok ihtiyacımız var. Bunları mutlaka almaları konusunda baskı yap diye Oğuz Hoca'yı söyledim dedi. Şimdi istediği oyuncular bunlar. Grimaldo gitti Atletico Madrid'e. Greenwood mutlaka, Girasi gibi oyuncular. Hatta Sörloth olsun diye yönetimden talep geliyor. Diyor ki hayır bizim oyunumuzda Girasi çok daha uygun. Onu almaya çalışalım. Oluyorsa o olsun diyor. Hatta Girasi de diyor ki ben takımın teknik direktörüyle konuşmak istiyorum. Yani bu konuyla alakalı ne oynatacak, benden ne bekliyor bilmek istiyorum diyor. Bunun üzerine görüntülü konuşuyorlar Girasi ile. Yarım saat konuşuyorlar. Şimdi uydurulana bak. Tabii. Uydurulana bak. Tabii. Yaşanana bak. Gerçekle uydurulan ve sanki gerçekmiş gibi böyle bol keseden sallanan yalan dolanların arasındaki farka bak. Yani yazık değil mi yani şimdi? Gerçekten ortada bir şey olsa tamam dersin de. Yani bu süreç hakikaten Aykut Hoca'ya, bir de şeyi anlamıyorum. Yani ne yaptı Aykut Hoca da bu kadar saldırıyor herkes, bu kadar kırıyor, yıkıyor, anlamıyorum. Yani ne yaptı ya? Ya şampiyon yapmış olması mı, Türkiye Kupası kazandırmış olması, UEFA'da yarı final oynaması mıydı bütün sorun bilmiyorum. Yani istemeyebilirsiniz ama yalan dolan, hakaret, küfür, bilmem ne, nasıl oldu, nasıl buraya kadar geldi bilmiyorum. Ama günün sonunda en güvendiği, hatta bir videosu var, Oğuz diyor benim için güven demektir. Oğuz benim hayatımda hep en güvendiğim insanlardan biri olmuştur. Oğuz Çetin benim en çok değer verdiğim insanlardan biridir diyor. Böyle bir videosu var. Yıllar öncenin videosu. O Oğuz Çetin telefonlarını kapatıyor ve İsmail Kartal'ın açıklandığını televizyondan öğreniyor Aykut Hoca. Ve bu süreçte yine yutkunuyor, dilini ısırıyor ve diyor ki Fenerbahçe zarar görmesin. İsmail Kartal desteklenmeli. Onunla ilgili bir şey yok ki. Tercihle ilgili bir şey yok. Bir yönetim tabii ki tercihte bulunabilir. Tabii ki beni tercih eder, İsmail'i tercih eder, başkasını tercih eder. Beni tercih ettiklerinde başkalarından vazgeçmişlerdi. Bugün de İsmail Hoca'yı tercih edince benden vazgeçtiler. Bu çok normal, doğal. Fakat süreç niye böyle? Niye beni kırdınız, üzdünüz?
1: Evet.
0: Niye bunları bana yaşatıyorsunuz?
1: Ya özellikle dediğin şu kısım çok kıymetli. Yani oradan yürüdü her şey. Hatırlar mısın? Ömer Avuç konuşulmuyordu o gün. Ben kronolojiyi böyle iyi hatırlamaya çalışanlardanım. Hani en azından böyle orada hata yapmama kısmında böyle çok dikkat eden insanlardan biriyimdir. Yani kendimce naçizane. Ama ilk kronolojik olarak sen işte ben Kaka diyorum, Arda diyorum, sen Holmen diyorsun kısmından yola çıkarak türetildiğini düşündüğüm cılız kaynaklardan gelen haberlerdi. Sonra gazeteciler yazmaya başladı aynı şeyleri. Baktığımda sosyal medyada çok takip edilen insanlar yazmaya başladı. İlk etapta dillendirmeyelim, bu doğru değildir'i söyleyen ben. Sonra gazeteciler yazınca yayında da konuşmuştum mesela, dillendiriyordum. Herhalde hoca Taha'yı istemiş ya da orada bir diğer sağbek Mitat, Rize'deki sağbek diyorlar, bu konuşuluyor. Ama bence bu dünkü, yani 10 yıl önceki bir örnekten, bakın unutuyoruz burada dikkat edelim diye düzeltmiştim, 10 yıl önceki o Holmen olayından türetilerek uydurulmuş bir şey olabilir, buna dikkat etmek gerekiyor diyordum. Burada söylediklerin çok kıymetli. Fatih Demirkol haber değeri olan bir şey söyledi, bunu Aykut Kocaman'la konuştum dedi. Aykut Kocaman kahkaha attı ve ben mi Aziz Yıldırım'a Rize'deki sağbeki istiyorum demişim dedi diyor. Bu da haber değeri olan bir şey. Radyo Gol'de sizlere aktarmış olalım o bölümü. Ama ben şuraya geleceğim Fatih abi, Fatih Demirkol. Çok kısa, zamanın az olduğunu biliyorum. Eğer uygun değilsen hemen de bitirebilirim bu arada.
0: Estağfurullah.
1: Uygun olmadığım bir yerde olduğunu da biliyorum ama çok kısa, yani farkında mısın Beşiktaş'ta neyi konuştuk? Samet Aybabalı, Rıza Çalımbaylı o dönemde yanlış hatırlamıyorsam. Sürecin sonu nasıl bitti? Hatırlıyor musun?
0: Üzücü, çok üzücü. Onlar da bizim kahramanlarımız sonuç olarak.
1: Evet, ama Beşiktaş için de çok üzücü. Yani baktığında dışarıda gördüğün bu insanlara etle tırnak der misin mesela, bir yerde bir masada gördüğünde? Dersin belki. Yani ya da işte bunlar, bu insanlar
0: bence
1: anlaşıyor.
0: Yan yana yılların zaten dostluğu. Onları birlikte gördük hepsini.
1: Yılların yani dostluğu işte, dedik.
0: Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Metin Ali, Feyyaz. Onlar hiç ayrılmadılar ki. Her yere birlikte giden, her şeyi birlikte yaşayan bizim.
1: Nasıl bitti abi olay?
0: Hayallerini kurduğumuz kahramanlarımız da onlar bizim. Yani biz mahallede maç yaparken Metin oluyorduk, Ali oluyorduk, Samet oluyorduk. Evet. Öbür tarafta Oğuz, Aykut, Rıdvan oluyorduk. Yani biz onlarla büyüdük. Hani bunlar bizim kahramanlarımız ve bu noktadaki etle tırnak gibi hiç ayrılmayacak, hiç birbirine yanlış yapmayacak diye kodlandığımız, inandığımız, ya bu konu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın falan çok dışında bir konu.
1: Öyle.
0: Şu söylediğin şimdi şey, yani ben, yaşadığımız hayal kırıklığını sen
1: doğru,
0: düşün.
1: Doğru, şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de de benim bilmiyorum ya, ben çok geri kafalı eleştiriyorum bu konuyu abi. Çok gelenekçi bakıyorum bu konuya, ya da benim gibi düşünenler haklı bilmiyorum ama dinleyicilerimize ve sana bırakıyorum takdiri. Çok gelenekçi mi düşünüyorum yoksa farklı bir durum mu? Ben bunu en başında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi, ki Şenol Güneş'te de bu yaşandı mesela. Orada sonra çok ısrar edilmedi bu olayda. Fatih Tekke rahatsız olur olmazlar konuşuluyordu, hatırla lütfen. Gittiği doğru düzgün açıklanamadı bile Şenol Hoca'nın. Ne görevde olduğu da açıklanamadı. Hala durum belli değildi ki şu an herhalde artık Şenol Hoca ile kulüpte iletişim koptu. Fenerbahçe'de de bunu eleştirmiştim. Daha gelmeden ya, hani bir iki görevli, bir Oğuz Çetin, diğeri Aykut Kocaman, daha göreve başlamadan bak kırgınlıklar, olaylar başladı ki can ciğer, senin az önceki cümlenden geleceğim konuya. Bir videoda o benim canım ciğerim, her şeyi emanet ederim diyen adama bu yapılıyor mesela. Ya da aynı şekilde Aykut Hoca'dan da Oğuz Çetin'e benzer bir farklı bir davranış gelebilir. Oğuz Çetin'e bu yapılabilirdi yarın öbür gün. Aykut Hoca Oğuz Çetin'in telefonunu açmayabilirdi yarın öbür gün. Bu sisteme çok müsait. Çünkü dört büyüklerin büyüklüğü bazı şeylerin önüne geçiyor. Dostlukları geride bırakıyor. Dostlukla yürümüyor. Çift başlılıkla yürümüyor bu sistem Türkiye'de diyorum hala. Ya çok geri kafalı düşünüyorum abi, ya da bunun haklı olduğunu biz spor yöneticileri olarak anlayamadık.
0: Yani karakter meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani Aykut Hoca hiçbir zaman o telefonu kapatmaz. Onu
1: örnek verdim.
0: Tarz olarak, karakter, dünyaya bakış olarak falan öyle biri değildir. Yani onu bir kere bir ayırmak lazım. Hepsi aynıdır gibi bakıp yanlış yapmayalım. Ama yani günün sonunda şu o karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız süreçler her şeyi sorgulatacak kadar sert. Yani yine söylüyorum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan bağımsız olarak, yani bizim gözümüzdeki o devasa karakterler, devasa kahramanların gelinen noktada bu yaptıkları hayatı sorgulatıyor insana. Yani Oğuz Hoca, Aykut Hoca bunu nasıl yapar ya? Nasıl ya? Diye hayatı sorgulatıyor. O zaman biz kime güveneceğiz? Kime sırtımızı dayayacağız? Yani yıllarca yan yana omuz omuz olmuş insanlar da birbirine güvenemeyecekse o zaman biz niye yaşıyoruz? Niye arkadaşlıklar kuruyoruz, dostluklar kuruyoruz? Kime güveneceğiz o zaman noktasında gerçekten sarsıcı. Yani bunun taraftarlıkla, renkle alakası yok. Bunun sosyolojik anlamda yaşadığımız ülkeyle ve yaşadığımız zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok sarsıldım en azından. Benim gibi sarsılan bir sürü dinleyicimiz vardır. Özellikle sporun başka bir tarafı var. Yani spor siyaset gibi değildir mesela. Ne bileyim spor magazin gibi değildir. Hani anlık kararlar ya da orada şey olarak, rol olarak bulunmazsınız. Yani rol değildir. Gerçekten bir mücadele vardır. Gerçekten sahaya çıkarsınız. Gerçekten hani bir takımdaşlık

0: vardır falan, vardır gerçekten yani, bu numara değildir o, gerçekten takım olmak başka bir şeydir falan, öyle biliriz, öyle bilirdik. Bu yaşananlardan sonra insan tabi bunu sorguluyor, diyorsun ki o zaman, yani o zaman hani bu taraftarlığı tarif ederken niye tarif ediyoruz? Yani işte bir takımı tutan, ona gönül veren, renklere, kulübe gönül veren bir taraftar duygusuyla yaşar, duygusuyla bakar. Öyle bir sever ki karşılık hiçbir zaman alamaz. Çoğu zaman üzülür, hep cebinden verir. Maddi olarak, manevi olarak hep fedakarlık yapar ama ondan vazgeçmez. Çünkü orada bulduğu sevgiyi başka yerde bulamaz diyorduk. Şimdi o sevginin bir parçası olan kahramanlar arasındaki şu yaşanan nokta bizim bütün inancımızı sarsmaz mı ya? Yani o zaman hani anlatılan her şey boş muydu ya? Ya bomboş muydu? Yani bunların hepsinin altı boş muydu, bu karakterler? İşte bu dostluklar, bu takımdaşlıklar, mücadele, omuz omuza mücadele falan. Bunların hepsi şey miydi? Pasapiso muydu ya? Hepsi rol müydü? Diye insan sarsılıyor. Ama bilemem tabii, dinleyicilerimiz karar verecekler. Belki ben çok duygusal bakıyorum. Evet, belki geri kafalıyım, bilemiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Dinleyicilerimiz karar verecekler.
1: Estağfurullah. Yani benim demek istediğim şey, Aykut Kocaman gelecekse o gelecek. Yani neticesinde şuraya bağlayayım. Çok kısaca düşüncemi söyleyeyim. Bence taraftarların birçoğu da ben gibi düşünüyor. Zaman zaman böyle mesajlar geliyor. Hatta şimdi de birkaç mesaj var ama çok uzun. Bakarım, çıkarken okurum her bir mesajı. Bununla alakalı mı onu da bilmiyorum. Yöneticilerin aklını kim çeliyor, ne oluyor bilmiyorum ama bu sistemlere gidiliyor ve hayret edilesi bence gerçekten. Galatasaray'da konuşulmayan bir sistem, 4 sene üst üste şampiyon olan bir Galatasaray ve önceki şampiyonluklarında da konuşulduğunu görmediğimiz, sistemin getirildiğine şahit olmadığımız bir Galatasaray var ama aksine Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da ne oluyorsa artık futbolun endüstriye girmesi ya da endüstriyelleşmesiyle beraber mi, endüstriyle beraber mi bu buraya gidiyor, onu da bilemem. Ama maalesef ki burada Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bunu kaşıyor, bu sistemi arıyor sürekli. Sistemi denemeye çalışıyorlar yıllardır. Örnekleri gösteriliyor. Gösterilen örnekler de mesela, ya Daum döneminde bu vardı, Aziz Başkan'ın aklında o var kısmı. Ya 20 yıl önceki dönem mesela. Sizler 10 yıl önceki Aykut Kocaman şöyle mi oynatır, böyle mi oynatır tartışırken, bir tarafta da 20 yıl önceki sistemi denemeye çalışan bir yönetimi de tartışmalısınız bence mesela burada. Ya da Beşiktaş yönetiminin neden hala bunu denediğini, neden geçmişte, örnekleri Beşiktaş'ta da var çünkü, bir kere başardığı sistemi tekrar getirmeye çalıştığını, sonrası devamını gelmemesini sorgulamadığını sorgulamıyoruz mesela diye düşünüyorum. Fatih abi, çok zamanını aldım. Yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı
0: bir şey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, dinleyiciler. Bize saygılar.
1: Selamlar, saygılar. Sağ ol abi. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikteydi ve klavye sesi çok rahatsız edici demiş. Kuvvetle muhtemel bütün dinleyicilerimiz için öyle olmuştur. Özür dilerim. O sırada yayınla ilgili bir not alıyordum. Onun için ben özrümü dileyim. Klavye sesi sizleri rahatsız ettiyse, ki kaldı ki o sırada mikrofonumu böyle çok kısıyorum, uzaklaştırıyorum, kapatıyorum vesaire, ama onlar da demek ki çok kar etmiyor. Böyle sakin sakin, şöyle bakın. Böyle böyle değil de şöyle. Tık tık tık tık diye. Onu da betimlemezsin değil mi yayında? Onu da göstermezsin, örneklendirmezsin. Örneklendiriyoruz işte. Öyle bir parantez, öyle bir program. Öyle yazdığımız bir yayın olur artık ondan sonra. Teşekkür ederim. Ya ne kadar çok Aykut Kocaman konuşuldu ülkede demiş. Konuşuluyor. Transfer de konuşuluyor. Oraları da konuşacağız. Transfere de döneceğiz. Milli takımımıza da konuştuk. Alex'in gidişinde Aykut Kocaman'a çok kızmıştım ama bu durumda Aykut Kocaman'a yapılana çok üzüldüm. İbrahim Oruçmen demiş. Birine kızıyor, diğerine üzülüyorsunuz mesela. Kızdığınız genelde daha kalıcı oluyor, üzüldüğünüz değil. Ne dersiniz? Güngören'den Erdoğan ben. Aykut Hoca çıkıp bir açıklama yapmasa çok daha dedikodu olurdu. Burada Aykut Kocaman suçlu demiş. Merhaba, Orkun Kökçü'den bahsetmiyorsunuz. 5 değil 15 dakika önce... Oyuncuyu atsa oyuna maçı çevirirdik demiş. Geçtik o konuyu ama. Altyapıda Beşiktaş Akademi'ye seçmeye bu sene 2014-2 grubuna 800, 2013 grubuna 900 çocuk seçmeye katıldı. Her yaş grubundan sadece iyi 4-5 akademiye girebilen çocukları gelecek hayali olabiliyor demiş. Biraz karışık yazılmış. Türkiye genelinde çok sağlıklı 40-50-60 akademi olmalı ve her yaşta daha fazla çocuk sağlıklı ve iddialı bir şekilde eğitim almalı. Milyonlarca çocuk var ama havuz çok daraltılıyor demiş. Bir dinleyicimiz iddiasına göre şu an

Bir yerli oyuncumuz, hatta milli takımda da oynamış bir oyuncumuz, genç diyebileceğiniz bir oyuncumuz sebebiyle kendi oyuncusunun yolunun kesildiğini anlatıyor. Sarıyerli bir dinleyicimiz. Oğlum harcandı Sarıyer'de demiş. Hiç ettiler onu demiş. İddia bu. İddia olduğu için tabii isim anmayalım. Ama böyle diyor. Kızım

0: İciye birine dokunan hikayeler çıkabiliyor. Demek ki doğru noktalara değiniyor. Berk Bey, iyi yayınlar. Geçmiş doğum gününüzü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Özellikle doğum günü mesajlarını sona bıraktık ki şöyle yayının ortasında, hadi başta birkaç tanesini okuduk, yayının ortasında konuyu böyle doğum günüyle bölmeyelim, orada işi sulandırmayalım diye. Milli takımımızın kişisel yetenek ve oyun yapısı olarak Snapchat'ı alındığında yeri bu dünyada 47.yiz demiş. Gerçek bu demiş. Doğum günün kutlu olsun demiş Eyüp Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi ki doğdun, huzurlu senelerin, sağlıklı senelerin olsun demiş. Orhan Özdemar daimi dinleyenlerimizden. O da yazmış, o da unutmamış bizi. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok güzel sohbet oluyor. Centilmence hakikatleri söyleyerek sohbet ettiniz. Teşekkür ederim Derfin Yunus'tan'a ben demiş. Teşekkürler, sağ olun, var olun diyeyim. Ve programın da sonuna geldiğimi hatırlatayım. Ben Berk Sayar. Az sonra parantezle birlikteydik. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak Kazandıran Saatler'de. Onu hatırlatayım. Hemen ardından yine 18.10 civarında buluşacağız. 18.10'da buluştuğumuzda Süha Gür'le Fenerbahçe'deki transferde adı geçen isimleri tek tek konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la, HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan bizlerle olacak. Onun istihbaratıyla Galatasaray'daki transfer gündemini konuşacağız. Bir yoğunluğu vardı ama yoğunluğu olmazsa Ogün Şahinoğlu'yla, Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu'yla, gazeteci yazarla konuşacağız Beşiktaş tarafındaki isimleri. Ve Trabzonspor'a döndüğümde Ezgi Alp'le Trabzon'u konuşacağız. Ama tatangalar diyeceğiz. Anadolu'da, Anadolu futbolunda bugün tatangalara gideceğiz. Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakaryaspor'da yine Söz Sakarya gazetesinden bir isimle konuşacağız. Değerli, kıymetli bir isimle konuşacağız ki orada da sizlerle birlikte olacağız. Şenol Cıvıcık bizlerle birlikte olacak. Söz Sakarya gazetesinden, Sakaryaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Tatangalarda durum ne oluyor, ne bitiyor, oraları da konuşalım istiyorum. Bir de Sivasspor'a gideceğiz. Ona da yarın gideceğiz kuvvetle muhtemel ki Sivasspor başkan bulamıyor haberleri hepimizin önüne düşmüştür. Biz oradan çok da iyi haberler almadık son zamanlarda. Ne oldu, ne bitti, bugün durum ne, yarın durum ne, işte Sivasspor'un geleceğini ne bekliyor, tüm bunları konuşacağız. Dört büyüklerin gündemine kapılırken İstanbul'da kalmıyoruz, biraz Anadolu'ya da açılıyoruz. Açıldığımız noktalarda 19.30 civarı oluyor genellikle haber masasında ben olduğumda. O 19.10-19.30 civarlarında bugün tatangaları, Sakaryaspor'u konuşacağız. Sakarya'dan çok çok çok bizi takip eden dinleyicilerimiz var, bunu biliyorum, görüyorum. Mesajlar her daim bizlere ulaşıyor. Mesela bir Necmettin Bey, mesela bir Gökhan Bey, mesela bir Hüseyin Bey. Hatırıma gelenler bunlar sadece. Sakarya'dan da dinleyenlere selam olsun, tatangalara selam olsun diyelim. Bu akşam 18-20 arasındaki bölümde dört büyükleri konu aldığımız bölümün haricinde 19.30 itibariyle 19.30 civarında Anadolu kulübümüz Sakaryaspor olacak. Onu hatırlatmış olayım. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak. 18.10'da görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
3: Nasılsın abi?
4: Sağ ol, sen nasılsın Muzaffer?
3: İyiyim ben de. Yeni stüdyomuzda ilk canlı yayınımız. Hayırlı uğurlu olsun.
4: Evet, hayırlı uğurlu olsun. İlhan Uzundur kanalı, teşekkür ederiz. Sports TV stüdyolarını kullanacağız. Burası güzel, havadar. Umarım izleyenlerimizin de stüdyo hoşuna gitmiştir diyelim ve başlayalım.
3: Ben de arkadaşlarımdan...
4: Ve abonelik tabii isteyelim. Aynı zamanda bu abone işi... Yani izlenme aboneye bağlı değilmiş. Onu bence DigiFootball olarak gösterdik. Yani bu arada benim için sürpriz olmadı çünkü bu konuyla ilgili birçok kanalda çalışıyoruz. Daha önce de yaptık. İzleyenlerimize bu arada tekrar teşekkür ederiz. Çok yoğun bir ilgi var tüm yayınlarımıza. Eksik olmasınlar, sağ olsunlar.
3: Ben de ekip arkadaşlarımdan rica edeyim. Ses vesaire bir durum varsa beni uyarırsanız sevinirim.
4: Evet.
3: Onu da bilgisini verelim. Burada çok böyle çünkü kontrol yeteneğim birazcık sıkıntılı, onu da aşacağız. Abi o zaman ben gündemle başlamak istiyorum.
4: Başlayalım.
3: İlk önce bir yani gündemdeki isimlerden birisi son dönemde, en önemli isimlerden birisi hatta, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu.
4: Doğru, ona gelmeden şunu söyleyeyim. Tabii yayına sonuç itibariyle her yayın bir hazırlığı beraberinde getiriyor. Fenerbahçe'nin gündemi de bir taraftan çok yoğun. Yayına gelirken de özellikle transfer gündemine ilişkin

0: Fenerbahçe'de birçok madde var. Bu maddelerle ilgili edindiğimiz bilgileri bazılarını resmi az, bazılarını resme yakın yerlerden edindiğimiz bilgileri bu yayında paylaşacağız.
1: Peki. O halde ilk sorumla başlıyorum. Az
0: Başlayalım.
1: önce söylediğim gibi gündemdeki en önemli isimlerden birisi son dönemde doğal olarak milli takımımız Dünya Kupası'ndan oldu ve erken veda ettiği için İbrahim Hacı Osmanoğlu ve milli takıma ve oyunculara söylenenler aslında. Burada da tabii Ahmet Çakar'ın söylediği bazı laflar çok fazla gündem oldu.
0: Yani olay şu, biliyorsun biz Paraguay'a yenilince
1: Evet.
0: Libero TV, o da Turkuaz grubunun yayın kuruluşlarından bir tanesi, onlara da hayırlı olsun. Yani yaklaşık herhalde bir 7-8 aydır YouTube'da yayın yapıyorlar. İbrahim pardon Ahmet Çakar da oraya çıkıyor. Bir muhabir arkadaşımız Ahmet Çakar'a diyor ki, ya soru da bu arada enteresan, hani küfür olmayacak, hani tamam küfür olmasın, televizyonda söylenmeyecek ama küfür anlamına gelebilecek bir şey. Söyler misiniz ya? Ahmet Çakar da ne diyor? Bizim çocuklar
1: Başka çocuklar olma yolunda emin
0: yolunda
1: adımlarla
0: ilerliyorlar. Şimdi
1: ilerliyorlar.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu da özellikle bu konudan yola çıkarak, ki gerek Fatih Terim'le başlayan kriz, gerekse milli takımın kötü gidişatı, İbrahim Hoca Osmanoğlu üzerinde belli ki çok baskı var. Biraz da o racon kesme havası İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda çok yaygın ve Ahmet Çakar'ın bu sözlerinden yola çıkarak özellikle Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor. Ahmet Çakar'ın sözleri dışında herhangi bir şey yokmuş gibi bir hava var ama benim anladığım bu eleştiriler konusunda da çok ciddi bir rahatsızlık var. Montella'dan falan da bunu anlıyoruz işin açıkçası. Ben Çakar'a sordum. Zaten tweetlerde atıyor da, ne yapacaksın dedim. Gitsin dedi, dava etsin dedi İbrahim
1: Evet.
0: Hacı Osmanoğlu. Abi bir taraftan da dedi iki kişiyi hedef aldı. Önce Fatih Terim'i hedef aldı, sonra beni hedef aldı. Gidip de dava edebilir. Savcılar beni çağırdığında da ben gidip ifademi veririm. Eğer bununla ilgili bir şey varsa, benim bir suçum varsa, bana bir ceza yüklenirse, ben de bu ceza neyse onu öderim. Yapacak bir şey yok. Ama esas olarak gündemi bu tarafa doğru çekmenin bir manası var mı? Onlar açısından olabilir ama milli takım rezil gidiyor. Dolayısıyla ben herhangi bir şekilde herhangi bir şeyden kaçmıyorum. İzah etmesi gerekenler her şeyi izah etmeliler diye. Burada tabii İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun özellikle bu ve buna benzer konuları gündeme getirerek biraz gündem değiştirme, biraz konuyu hakikaten farklı noktaya taşıma, milli takımdan çıkarma, başarısızlıktan çıkarma gibi bir, ya da hani bu çok konuşulmasın gibi bir anlayışı da olabilir. Mutlaka orada çeşitli samimiyetler de vardır. Ama ben şeyi izledim ya, sabah önüme düştü.
1: Ne
0: Bir
1: ya?
0: gazeteci hanımefendi, ismini şimdi hatırlayamadım, onu aramış İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ve işte milli takımın ne kadar iyi olduğundan falan bahsetmiş. İşte kaç bu iki maçta ceza alanına ne kadar girdiğinden, istatistiklerden, şunlardan bunlardan bahsetmiş. Şimdi Montella falan da aynı şeyi söylüyor. Kardeşim geçin bunları, çünkü bunlara karnı milletin tok. Şimdi sabah 5'te Amerika ile milli takım maç yapacak. Onu daha önce de konuştuk. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Ya en azından buradan da savunmayın. Yani buradan da savunmayın. Onun özellikle altını çizelim. Ve kendi derdini anlatıyor. 2 gece sinirden uyuyamadım. Şimdi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, siz 2 gece sinirden uyuyamadıysanız eğer, milletin sinirlenmesini ve bu takım kötü demesini, sonra bu takım çok iyi, şu kadar bir bilmem pas yaptı diye
1: Bahar Tez.
0: devamında bunu söylemenizde bir çelişki yok mu mesela? Yani hem 2 gece boyunca sinirden uyumayacaksınız, hem de devam ediyorum diyeceksiniz ki milli takım çok iyi. Abi hangisi? Yani sinirli misiniz? Milli takım çok iyiyse sinirlenmemeniz lazım demek gerekiyor. Burada böyle bir problem olduğunun altını tekrar çizeyim. Ahmet Çakar da diyor ki, kardeşim dava edileceksem de edileyim. Giderim ben. Savcılık eğer bununla ilgili, benle ilgili bir dava konusu söz konusu olursa, yani savcılık soruşturma evrağı açacak, Ahmet Çakar'ı çağıracak, ifadesine bakacak, mahkeme açılmasına karar verecek ya da vermeyecek, ya da kovuşturmaya gerek yok diyecek. Eğer bir ceza gelirse de gider savunmamı yaparım, ceza gelirse de bunu öderim diyor Ahmet Çakar. Onu da söyleyeyim.
1: Peki. Yani zaten bu milli takım meselesi daha da
0: Ya
1: konuşulmaya devam.
0: arkadaşlar yazdı
1: Bahar
0: şimdi.
1: Tezcan.
0: Bahar Tezcan aramış. Özür dilerim kendisine.
1: Konuşulmaya devam edecektir.
0: Yani oradaki ifade gerçekten tuhaf, anladın mı?
1: Tabii.
0: Ben 2 gece sinirden ağladım. Galiba öyle bir ifadesi de var. Yine söylüyorum. Madem böyleyse o zaman siz niye milli takımın iyi olduğundan bahsediyorsunuz? Neye sinirleniyorsunuz? Abi biz de şuna mı ağlayalım yani? Yani sizin bakış açınız şu. Anladığım kadar şunu yapıyor tabii. Diyor ki, hani o kadar sinirliyim ki bu kadar pozisyon bulduk, bu kadar çok iyi oynadık ve biz başaramadık. Ona sinirleniyorum. Bence siz ona falan sinirlenmiyorsunuz. Oyuncuları da toparlamaya çalışıyorsunuz. Diğer yandan kimse de oyuncuları yerin dibine sokmuyor. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Başarısız oldular. Bu kadar

0: Bunu kabul edeceksiniz. Bu kadar böyle işi yukarıya doğru taşımanın bir anlamı yok. Bunun da bir şeyi olur. Bir faturası olur kardeşim. Olur yani. Bak ben sana söyleyeyim. Günün sonunda bir tane kelle gider buradan. Federasyon başkanı mı
1: Tabii.
0: gider? Ve
1: Teknik
0: milli takım
1: direktör mü?
0: teknik direktörü mü gider? Montella istifa etmeyeceğim diyor. Ben gerekeni yaptım diyor. Kendi dünyasından meseleye bakıyor. Ben diyor iki turnuvaya getirdim. Vesaire vesaire. Zaten milli takımda bu millette bu milli takım gündeminden açıkçası sıkıldı. Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Bu
1: Bu
0: arada yayınımıza abonelik rica ederim.
1: evet.
0: Kanalımıza olursanız çok seviniriz. Eksik olmayın. Ve yayına beğeni de rica
1: Önemli.
0: edeceğiz.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu Infantino'yu aramış diyorlar. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş falan ama iş işten geçti. Keşke bu noktalara düşmeseydik, bu noktalara kalmasaydık deyip milli takım
0: Ne
1: gündemine
0: yapmış?
1: Infantino'yu aramış. İkili averaja şey yapmış, itiraz etmiş.
0: Yok canım ben saçma.
1: Ciddi söylüyorum ya, yani de
0: Ya
1: haber
0: geçelim.
1: doğru mudur bilmiyorum da
0: Geçelim
1: yani
0: ya öyle şey
1: gördüğüm
0: saçma
1: haber
0: değil.
1: üzerine
0: Ya ne
1: söyledim.
0: demek ya ikili aracı? Ya daha büyük skandal yani.
1: Şunu söyleyeceğim.
0: Ya zaten bu arada bir
1: Umarım
0: şey söyleyeceğim. Sen onu
1: söyle abi.
0: söylerken ben de Muzaffer şunu söyleyeyim. Şimdi Sputnik Radyo var. Rusya'nın sesi.
1: Evet.
0: Türkiye'de yayın yapar bunlar. Benim de arkadaşım var Ceyhun Bozkurt. Ceyhun da orada program yapıyor. Ve aynı zamanda bu Sputnik Radyo bütün yayınlarını alıyor şey yapıyor. YouTube'da da paylaşıyor. Ya sabah şimdi önüme bir şey düştü. Bir beyefendi yayın yapıyor. Fatih Terim'in şeyiyle alakalı olarak sen söyle. Federasyon başkanlığı meselesiyle ilgili olarak işte görüşleri dile getiriyor. Diyor ki mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu söylemiş. Ahmet Çakar bunu söylemiş. Erman Toroğlu bunu söylemiş. İşte FETÖ'den kaçak Hakan Şükür'ün sözlerini söylüyor. Sonra bir de Mahmut Uslu demiş ki anca o tefecilerin başkanı olur falan. Ya inanamadım biliyor musun? Allah derim bu dedim Mahmut Uslu bunu söylemiş olabilir mi? Sordum yok ya dedi. Yani direkt ona sormadım ben Mahmut Uslu'ya sormadım. Onun yanında böyle bir şey yok dedi. Bir parodi hesap bunu alıyor yazıyor. Adam da bunu ciddi zannedip herkesin gözüne sokuyor. Ya bu iş artık yani en azından bunları verirken ya bunu gerçekten demiş mi dememiş mi biraz buralara bakmak lazım. Yani düşünsene birisi bir yerinden uyduruyor yazıyor devamında bu gerçekmiş gibi topluma aktarılıyor ve bunu yapanlar da koca koca adamlar ciddiyete yakışmıyor. Kimseyi ne itibarsızlaştıralım ne de yalan bir şey söylememiş bir şey söylenmiş gibi kamuoyuna basmayalım. Bu çok hakikaten üzücü ve acı bir durum onlara yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Peki. Milli takım meselesini kapatıyorum.
0: Kapatalım.
1: Umarım Amerika Birleşik Devletleri karşısında en azından bir prestij maçı önemli olduğunu düşünüyorum. Galibiyetle ayrılırız. Başarılar diliyorum milli takımımıza. Fenerbahçe'ye
0: Bu
1: gideceğim.
0: gece dönüyorlar bu arada.
1: Evet, maçtan 2 saat 3 saat sonra
0: Maçtan
1: sanıyorum.
0: 2-3 saat sonra
1: Sonra
0: yani
1: dönüyorlar.
0: pardon bu gece derken
1: Yani
0: yani
1: onlar için, bizim için sabah
0: sabah onlar da
1: da gece.
0: gece bu aynen yani Perşembe gecesi dönecekler doğru.
1: Aynen öyle.
0: Arada ciddi bir saat farkı olduğu için maçtan sonra dönecekler.
1: Hayırlı yolculuklar dileyelim.
0: Hayırlı yolculuklar
1: Kazası
0: diyelim.
1: belası gelsinler. Fenerbahçe'ye geçeceğim. Şimdi Fenerbahçe
0: Geçelim.
1: gündemi hareketli. Özellikle en önemli konu. Şimdi sen Greenwood, Malang Sarr ve Cüresi hakkında bilgiler vereceksin ama
0: Vereceğim.
1: oraya gelmeden
0: Tamam.
1: önce şöyle başlamak istiyorum ben. Şimdi abi Aziz Bey yönetime geçtiğinden bugüne bir Vedat Muriç transferi açıklandı. Onun dışında şu anda isimler geçiyor ama
0: Bir
1: Fenerbahçe'nin
0: Amara Diouf daha önce
1: bir de
0: zaten
1: Amara
0: gelmişti.
1: Diouf
0: Onunla kontrat
1: vardı.
0: yenilendi.
1: Onunla kontrat yenilendi.
0: Kontrat yapıldı daha doğrusu öyle neyse. Genç bir kardeşim hayırlı olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu konuşuluyor kamuoyunda. Başkan transferler nerede? Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor? Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şeye kafam takıldı çünkü.
1: Aziz Bey, kamuoyu yani kamuoyu baskısı var ya, oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
0: Var tabii.
1: Arka tarafta var da yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
0: Tabii
1: Aziz
0: yani
1: Bey bununla
0: şöyle
1: alakalı ne yapıyor? Bunu merak ediyorum.
0: bu aslında biraz şöyle oldu. Onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu
1: Evet.
0: vurguların başında şuydu. Biz hani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampa hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı ve şu ana kadar Vedat Muriç de

0: dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için, işte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaş işte biz 20'si ile 25'i arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor, eliniz daha da güçleniyor, daha da zayıflıyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
1: Peki. Şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde kullandığı
0: yani
1: bir oyuncuydu.
0: Yani onunla birlikte gündeme geldi. Greenwood aynen ismi öyle. Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Greenwood. Ben anlaştım dedi çünkü.
1: Evet.
0: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
1: Peki.
0: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor. Ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur. Tamam mı?
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek, biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Hı-hı. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. Ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından taraftara heyecan vermesi bakımından, oyun kalitesini arttırma bakımından, daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Greenwood transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden onun matematiği çok daha farklı.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak
1: buyurun
0: Greenwood
1: abi.
0: Konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki
1: Marsilya
0: verecek.
1: Yani
0: maliyetlerle
1: orada
0: ilgili bir şeyim yok. Hı-hı, onu söyleyeyim.
1: Bilgin yok.
0: Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmezdi. Günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya. Gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan, yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini, gerçeğe bağlı, Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse, neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte, ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim, özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz, elimizdeki kırıntılarla biraz bu detayları evet, aktarıyoruz.
1: Çok kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda bilgi, biraz zorlanıyorsunuz.
0: Bilgi yok abi. Bak burada çok ketum. Çok ketum. Bak şimdi ben şeyi de söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'da bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
1: Peki.
0: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Aziz Yıldırım tarafından bunu, yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
1: Net olursa.
0: Mesela ben hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci az falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah, bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur, onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a, daha önce çünkü spor sicilerle birkaç kez karşılaşmıştık, birkaç kez basın toplantısı, benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle, Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte, aradan geçen çok yıllar var, Sayın Başkan'ın takip ederim, olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı olsun Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için arada sağ olsun nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net sınırlar çizdiğinin altını çizeyim. Ama yine söylüyorum, hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir, böyle bir kamuoyu baskısı var, ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin, ben oyuncuyla ilgilenmiyorum, hayır almayacağız, hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum.
0: Çünkü arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo, anlıyorum.
0: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. Şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz, aldık, almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu özelinde... Yani

0: şu hissiyatımı söyleyeyim mi? Son olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimleri getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur. Normaldir.
0: Ya oluşur. Yani taraftarlar...
1: Şimdi taraftarlar şimdi Aziz Bey'in başkanlık yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun. Greenwood gelirse büyük etki yaratır
0: yani
1: diye
0: şöyle,
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle Muzaffer, orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
0: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti
1: onu
0: her zaman
1: demek
0: olur.
1: Istiyorum. Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki olur ya, olmaz mı?
1: O çok
0: yani
1: normal.
0: İyi oyuncu gelsin. Niye abi, yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
0: Şimdi bu arada bu... yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
1: Evet. 4000'e
0: yakın izleyenimiz var, sağ olsunlar.
1: Anlıkta teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım, oyuncu özelinde devam edeceğim transferde, daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım, onu da birazcık kaşımak istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o ketumluk tarafı.
0: Yok, zorlanma
1: tarafı,
0: değil.
1: Ya ketumlar yani.
0: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor diyelim.
0: Abi ben mesela.
1: Tamam. Şunu soracağım, Aziz Bey medya ilişkileri nasıl, ne durumda mesela? Çok fazla konuşan var.
0: Bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok... hatta bu şey vardı ya, sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu, vay Aykut sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
0: Mesela oralarda çok şey, agresif Aziz Yıldırım, ya diyor ki ben diyor böyle bir konuşma yapmadım, bunlar nasıl yazılıyor, yani bu nasıl olabilir, sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor, söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor, bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer...
0: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: Değinmeli de, merak ediyor taraftarda çünkü. Önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek isterim. Şimdi bir diğer isim, en çok konuşulan isimlerden birisi de
0: Malangsar mı?
1: Malangsar stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda, görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
0: Şimdi ben Malangsar'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman, özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan... Bugün ayın kaçı bugün abi? 26'sı mı? 25'i mi? Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor. Ama şey denmiş, yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı.
1: Evet.
0: Yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum. Yani Ciresi mi diye düşünüyordum. Sonra benim edindiğim... Bu arada Amara Diouf hangi pozisyonda oynuyor abi? Bir bak ona.
1: Bakalım.
0: O değildir ama yani. Sanmıyorum. Neyse.
1: O öyle
0: sonra,
1: diyenler var.
0: Ne? Yani, biraz.
1: Amara Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
0: Yok değil. Değil.
1: Ben de sanmıyorum.
0: Değil. Hayır.
1: Diouf Amara
0: Diouf
1: yani.
0: Değil. Sonra bir stoperden, çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu, çünkü çok konuşuluyordu. İki tane isim vardı. Biri Malangsar, bir de Akemi.
1: Ake.
0: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malangsar'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son, acaba ben bu arada bu ismin Malangsar olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bu hani sözleşme zazı

0: denilen ikinci oyuncunun Malang Sarr olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için. Malang Sarr konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
1: Evet abi.
0: yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten bir de yıl başına herhalde 2 milyon galiba 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malang Sarr konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum, yani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum. Belki
1: Tamam.
0: de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değiştirildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malang Sarr konusunda işin manşeti şu olur. Fenerbahçe bu işi isterse bitirir noktasındayım ben. Yani görüntü o. Edindiğim bilgiler de bu şekilde. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malang Sarr konusunda da bir aile Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmeler de zaten verilen bilgiler de bunu bence gösteriyor.
1: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremovic
0: Bilmiyorum
1: ismi de
0: bak. Yani
1: olabilir.
0: hayır, sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Yani
1: İşte o
0: belki
1: olabilir.
0: o da olabilir ama ben hani o ismin Malang Sarr olduğunu düşünüyordum. Yanılıyor da olabilirim. Ama Malang Sarr konusunda Fenerbahçe'nin bir hayli adım attığını ve işin bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Belki o alternatif stoperdir. Bu arada şöyle, şunu da söyleyeyim. Bütün bu ben bilgileri verirken, aktarmaları yaparken hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
1: Peki, bu arada İsmail Hoca şeyi de istiyormuş galiba Aziz Bey'den, özellikle bek transferi talebini
0: Şeyi
1: iletmiş başkanı. Öyle duydum.
0: zaten özellikle şey neydi, Fenerbahçe'nin stop şey sağ bek mi istiyormuş? Sağ bekle ilgili benim bildiğim
1: Evet.
0: Fenerbahçe şeyi çıkarabilirse
1: Ben
0: elden
1: bek diye
0: çıkarmak
1: duydum.
0: istiyor.
1: Sağ mı sol mu onu
0: Tamam,
1: bilmiyorum abi.
0: Semedo'yu Fenerbahçe hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim. Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle bir
0: Güzel.
1: başladı ki hani geldi gelecek görüşmeler devam ediyor. Şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
0: Şimdi Curas ile ilgili
1: Orada sende bilgiler var.
0: meseleyi toparlayalım. Evet.
1: Buyurun abi.
0: Bir kere Curas ile ilgili hani biraz iş soğudu ya. Ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle, ya değişmesi demeyelim. Aykut Kocaman
1: Evet.
0: beklenirken İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı değişti
1: Değişti.
0: diye düşünmüştüm doğal olarak.
1: Tabii.
0: Çünkü bir de biraz da bu gündem düştü farkındaysan. Belki de
1: Evet.
0: kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğukkanlı götürmek istiyor. Şimdi o süreci şöyle özetlerim. Çok konuşuldu, aktarıldı. Birincisi bu Fenerbahçe bu oyuncuyla ta Saadettin Saran döneminden itibaren bir temas kuruluyor biliyorsun. Şey bu oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund oyuncuyu
1: Dortmund.
0: satmak istiyor. Dortmund bu oyuncuyu satıp Kosova milli takımının yani Vedat Muriç'in yanında oynayan oyuncu Aslani Hoffenheim'dan onu almak istiyor. Şimdi Dortmund bir kere bu oyuncuyu satmak istiyor. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Ama şu da var. Oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman, çünkü bana o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk
1: O çok iyi hikaye ya.
0: görüştü. Şöyle. Bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne kadar.
1: Yok.
0: Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? oyuncunun kendisi. Hatta az önce

0: Bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya, yani Aziz Yıldırım'ın netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Cirasi konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Cirasi Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım, sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Cirasi ne dedi, kafasında ne vardı
1: O
0: sorularına
1: hakikaten o
0: yanıt
1: güzel.
0: vermek için belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Cirasi ne düşünüyordu?
1: Tabii.
0: Mutlaka oyuncu ile ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı
1: Plan mı
0: değişti? Bu da
1: değişti?
0: olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç elde var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç'i aldık. Cirasi yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak, bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya, Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Cirasi transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Cirasi yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörloth'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Cirasi mi yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: E tabi abi
0: Burada
1: düşündüğünde.
0: Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu: Dortmund'la masada. Dortmund'la masada, mutlaka arka planda Dortmund'una dedim ya mesela Aslani'yi almak istiyor. Bir
1: Evet.
0: an önce satıp şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz mesela abi bir hamle yaparsın artı eksi 3 milyon daha düşürürsün. Ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu, yani Cirasi konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sherlock ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun. Sherlock yani istediği bir oyuncu
0: Yani
1: aslında.
0: şöyle, hani ister tabii, niye istemesin ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da
0: Zor,
1: başaramamış.
0: zor
1: Zor.
0: transfer olarak, zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden, yani hem oyuncunun bonservisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka
1: Tabii.
0: girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az. Yani
1: Tabii.
0: dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Valla Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Cirasi konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi Fenerbahçe'nin
0: Mesela
1: içerisine
0: bu şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
1: peki o zaman ben sana sorularını sormadan önce biraz Süper Chat okuyacağım. Bu arada
0: Tamam.
1: özür dileyerek
0: Bir
1: ekrana
0: de yayın.
1: getiremiyorum şu anda.
0: Sıkıntı yok. Yayına da bu
1: Onu da
0: arada beğeni
1: çözeceğiz.
0: rica ederim.
1: Onu da çözeceğiz. Burayı da oturtacağız sisteme. Ama isim isim okuyayım Süper
0: Tamam.
1: Chat'leri. İhsan Ulak demiş ki aydınlıkçı farkı ortada. Her yorumu yerinde saygılar demiş sana.
0: Eksik olmayın, sağ olun.
1: Yaşar Köksal, Infantino'yu ikili averaj için aramak, Noah Lang'ın parmağı koptu, Liverpool ihraç edilsin denmesi gibi rezalet olur demiş.
0: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya. Böyle şey mi olur ya?
1: Belli olmaz abi.
0: Yok
1: İbrahim
0: da.
1: Hacı Osmanoğlu
0: Ya
1: oluyor.
0: yok abi,
1: Yapabilir.
0: yapmayın etmeyin. O kadar değil.
1: Fatih Tek, Aydın Ustam Cansın demiş.
0: Sağ olun.
1: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir yorum yapmış. Bu da bir yorum.

0: Bunu da biliyorum.
1: Sinan
0: haksız mı?
1: Bence değil. Yani oradaki eksiğini
0: daha
1: kapat.
0: Daha kontrolcü, daha doğru bir yol noktasına itiyor.
1: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musa Bey ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmaya başlar. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Charlotte'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Aziz Yıldırım orada çok büyük. Yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey.
0: Olabilir.
1: Aydın abi seni neden çok seviyorum? Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin yerine denk gelince ya. Sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin. Teşekkürler demiş.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
1: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
0: Herkesin bir tarzı var.
1: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
0: Geçin.
1: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
0: Başka kaldım ya bu transferde dur.
1: Charlotte'u konuştuk. Girassi'yi konuştuk. Malangsar'ı konuştuk. Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
0: Tamam, aklıma gelirse söylerim.
1: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
0: Doğru.
1: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
0: Çok bilgiler, detaylar derken bir ceza zaten geleceği geldi. Konuşuluyordu.
1: Evet, konuşuluyordu.
0: Rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon euro bir ceza geldi. Şimdi bak abi bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam, evet. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı. Olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu işleri çözerim noktasındaydı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i bunları da getiririm.
1: Öyle
0: getireceğim. Cezayı da dedi. Öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi. Peki. Şimdi geliyoruz. Ve bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
1: Tamam.
0: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı hem Fenerbahçe'yi patlattı. Hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
1: Evet.
0: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayağa Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi burada oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi.
1: Evet.
0: Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Hakan Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar. Maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam yazıldı. Oyuncu da imza atmış da. Abi şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de? Saniyesi neredeyse 27.500 liradır. Şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim. Haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız.
1: Hı hı.
0: Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti İbrahim Setin'e.
1: Evet.
0: Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da

0: özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbeti yapıyor Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu. Yani tamam, bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
1: Tabii ki
0: Çıktı
1: zaten
0: mı?
1: belliydi
0: Çıktı.
1: bence abi.
0: Belliydi de ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım, çözerim. Yapamıyorsunuz ve
1: Olur mu abi öyle
0: çözemiyorsunuz.
1: şey ya?
0: Şimdi
1: UEFA diye bir
0: burada
1: şey var.
0: tarihi bir fırsat gelmiştir.
1: Kime?
0: Hakan Safi'ye.
1: Gelsin
0: Hakan
1: ödesin mi?
0: Safi bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok, her şeyi hallederim.
1: Şimdi
0: Şimdi
1: ödüyorum.
0: sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim. Burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
1: Buradan bir çağrı mı yapacaksın Hakan
0: Ödersiniz,
1: Safi'ye?
0: ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz. Cezayı da ödediğinizi gösterirsiniz.
1: Abi bence bu senin
0: Yani demek
1: söylediğin
0: ki
1: çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu da
0: yani
1: yapmadı.
0: yakın
1: O yüzden
0: zamanda
1: bence
0: şu da
1: cezayı da
0: ya
1: ödemez.
0: belki de yakın zamanda belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye?
1: Mesela
0: Çünkü bu
1: merak
0: sosyal medyada
1: ediyoruz
0: bunlar
1: ya.
0: yazılıyorsa, gazeteci
1: Tabii.
0: arkadaşlarımız bunları yazıyorlarsa,
1: Kendisi de
0: bunları
1: söylüyordu zaten.
0: divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kaporalar da yanmasın, Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum, bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
1: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani vur golü at direkt.
0: Bence de.
1: Git cezayı öde.
0: Hayır, bir de şu
1: Hani bu arada
0: açıdan da
1: 2027'de aday olmaya falan düşünürse kendisi
0: tabi
1: onlar
0: tabi
1: için
0: tabi.
1: güzel hazırlık bunlar
0: Tabi
1: daha.
0: zaten
1: Olağan
0: şu ana
1: seçim
0: kadar
1: var Fenerbahçe'de.
0: zaten şu ana kadar
1: Her
0: Hakan
1: sene
0: Safi sadece
1: seçim var.
0: seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
1: Evet ya.
0: 10 milyon eurosu bu aldığı 4 oyunculara kaporu
1: Kaporalar
0: alacağım
1: falan.
0: dediği, 10
1: Evet.
0: milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Bu
1: Evet.
0: arada bu 10 milyon euro para harcadığı oyunculara bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
1: Şimdi
0: Şey de
1: abi
0: güzel olmuş ya, hoşuma gitti.
1: ne? Grupta tartışmalar var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
0: Abi işte yapacağız, bu bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
1: İzleyenlerimize de soralım. Chat'e yazsınlar. Yeni
0: Daha
1: görüntü
0: da
1: güzel
0: topa
1: mi?
0: olacak. Yani çeşitli beslemeler
1: Yani şu an
0: yapılarak hallolur.
1: Kablo yoğunluğunu görseler
0: Yani
1: aslında
0: burada bir emek var.
1: var.
0: Bu Digi Futbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa, en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler. Yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklikleri de gideriz.
1: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
0: Evet.
1: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
0: Şöyle
1: istiyorum
0: söyleyeyim
1: Aykut
0: sana.
1: Kocaman konusunda.
0: Eğer bu açıklamalar geçen hafta Perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?
1: Bugün günlerden
0: Perşembe.
1: çarşamba.
0: Perşembeden.
1: Şey perşembe. Biz
0: Perşembe.
1: maşallah senden çok iyiyiz ya.
0: Perşembe,
1: Perşembe perşembe.
0: perşembe. Yani geçen hafta perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer cuma günü, yani geçen hafta cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
1: Ufak